0: önce bir takım devirler oluyor. Şimdi buna ceza hukuku bir anlam yükler. Bunlar HTS kayıtlarıyla uyuşuyorsa bu şüphe biraz daha artar. Ama bir de bunların üzerine birisi kalkıp mahkeme salonunda kardeşim aldınız niye inkar ediyorsunuz derse toplumsal kanaat değişir. Ben tüm suçlar işlenmiştir, bütün suçları iddia edilen bütün suçların failidir bu kişiler demiyorum. Ama bazı suçların işlendiği noktasında da artık bunun geriye dönülemez noktada olduğunu da görmek gerekiyor. Özellikle bu villa meselesi, bir de bundan bir önceki duruşmada alınan rüşvetin veya rüşvet olduğu iddia edilen paranın kime, nasıl, ne zaman verildiğinin açıkça itiraf edilmesi söz konusu. Şimdi nasıl bir dil oluşturuluyor bu dosyalarla ilgili? Bu tip önemli ikonik gerçeklikler özellikle bazı TV kanallarında veya bazı yazarlar tarafından hemen sümenaltı ediliyor. Ama ne getiriliyor? Mesela adamın hatırlayamadığı, yanlış hatırladığı, buna ilişkin durumlar var. Yargılama da zaten bunun için var. Günün sonunda ben mahkemenin tüm iddiaların tamamına evet bu iddialar ispatlanmıştır gerçekten hiç iddianamenin aynısı gibi bir karar çıkacağı kanaatinde değilim. Birçok meselede hatta ben şöyle de diyeyim yani bu dosyaların tamamı ayrı ayrı bir dava olabilecek düzeyde dava. Yani mahkemenin de ciddi anlamda bir iş yani yükü var.
1: Ben az önce okuyunca böyle çok çok düz geçtik orayı. Mesela orayı biraz böyle bir somutlaştıralım. Mesela siz diyelim ki İBB başkanısınız. Ben siz ne ya iş yapacağım?
0: Bizim sorduğumuz soru değişmiyor aslında. Bak mesela Fatma Betül Sayankaya 163 milyonu nereden buldu? Nasıl böyle bir parası var? Sorusunun aynısı. Burada 84 milyon için soruyoruz. Bizim soru retoriğimizde bir değişim yok.
1: Şimdi bakın siz belediye başkanısınız. Ben sizinle iş yapacağım. Ya da sizinle iş yapmış gibi gösteriyorum. Mesela Merve Hocam sizin bir alt kuruluşunuzun başında. Merve Hocam bana bir ödeme yapıyor. 84 milyon liralık. Ben bu 84 milyon lirayı alıyorum. Sizin gösterdiğiniz villaları satın alıyorum. Bu villalar bende. Ama daha sonrasında ben bu villaları sizin şirketinize devrediyorum. Şimdi ben mi para kazandım, siz mi para kazandınız? Kim para kazandı bu işte? Hani benim para kazanmam lazım değil mi? Normalde ben iş yapıyorum. Hani bir şekilde benim cebime para girmesi lazım. Ama bakıyorum hiç çalışmadan sadece belediye başkanı olduğu için birisinin şeyine, inşaat firmasının üzerine villalar devrediliyor.
0: Tabii tutarlar düşük.
1: Tutarlar düşük
0: gösteriyor. Vergiden kaçırma filan. Amaç ne? Burada mesela bu tip olaylarda kronolojik sıralama birçok meselenin aslında hangi saikle işlendiğini ortaya koyar. Yani siz sıraya dizersiniz ve sıraya dizdiğinizde hangi işlem hangi tarihte olmuş. Hatta ben size şöyle söyleyeyim, EKAP verileri var. EKAP verilerinden açıp bakın. Mesela bazı firmalar bazı belediye başkanları döneminde ihale almaya başlarlar. Şüpheli durumdur bu yani.
1: Bir de o firmalar sadece o belediye başkanı
0: iken alırlar. Ve belediye başkanı bir operasyonda alınır. Ertesi gün o firmalar
1: içi boşaltılır
0: ve o firma yoktur artık. Şimdi bunlar somut veriler. Yani bununla ilgili çok basit bir yapay zeka taraması yapılsa tek teklifle sürekli ihale alan firmalar şüphelidir. Yani ben bunlar suçludur demiyorum. Usulsüz olma ihtimali yüksektir bunların.
1: Evet.
0: Şimdi bunlara baktığınız zaman, bunları alt alta dizdiğiniz zaman sürekli böyle bir döngü varsa ortada bir kriz var. Yani ben şunu da belirtmek gerekiyor. Yani burada bu sistem üzerinden bir takım eleştirileri de net bir şekilde ortaya koymak lazım. Türkiye'de belediye sisteminin de ciddi bir reforma ihtiyacı var. Peki. Bu böyle gitmez.
1: Şimdi kısa bir reklam arası. Reklamlardan sonra tekrar devam edeceğiz.

0: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.
1: Ekranlarında ve 24 radyo frekansında doğrusuna devam ediyoruz. Saygıda sesi yazar, hukukçu, avukat Cüneyt Altıparmak, Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Merve Sunay Özcan ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Can Türk Caner ile beraber gündemi değerlendiriyoruz. İlk bölümde fon soruşturması, Aslın yolsuzluk davası, İmamoğlu suç örgütüyle alakalı yeni itirafları şöyle masaya getirdik, konuştuk. Şimdi ikinci bölümde de AK Parti'ye geçen belediyeler var. Onlardan tabii en çok dikkat çekeni İzmir Büyükşehir Belediyesi oldu. Bir süredir üzerine konuşuluyordu, ediliyordu. İzmir geçecek, Cemil Tugay AK Parti'ye geçecek. Özellikle muhalefet cephesinden çok fazla eleştiri vardı. Ki yeni partiyle CHP önümüzdeki günlerde bu konuyu daha çok fazla tartışacak gibi. Çünkü Cemil Tugay AK Parti'ye geçti. İzmir

0: AK Parti'de artık. Önümüzdeki günlerde de muhalefet cephesi bu konuyu çok fazla tartışacak. Cantürk Hocam sizinle başlayalım. Ne diyorsunuz?
1: Evet, o zaman şöyle bir soru soralım. Bir yani bir muhalefetteki bir sosyal demokrat, yani farklı bir ideolojideki bir belediye başkanı niye iktidar partisine geçiş yapar? Şimdi bunun yani siyaset bilimi çerçevesinde üç temel açıklaması var. Yani neden bu geçişler oluyor? Mesela hatırlayalım, Özlem Çerçeoğlu ilk geçtiğinde, ki yani çok büyük bir sansasyon olmuştu, parti içerisindeki antidemokratik uygulamaları ileri sürmüştü. İkincisi, parti içerisindeki bölünmeleri ileri sürmüştü. Üçüncüsü de belediyelerin, daha doğrusu kendi belediyesinin daha çok kamu yatırımlarına ihtiyacı olduğunu ileri sürmüştü. Demek ki benzeri şeyleri de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı söyledi. Şimdi olay şu, artık ideolojilerin ve siyasi kutuplaşmanın ortadan kalktığı bir döneme girdik. Aslında Türk siyaseti dönüşüyor. Neye dönüşüyor? Çünkü Türk halkının da, yani Türk seçmenin de beklentisi hamaset değil. Türk seçmeni somut, gündelik hayatını kolaylaştıracak projeler istiyor. Diyor ki işte çok kolay bir şekilde iş yerime ulaşayım, suyum aksın, çöpüm toplansın, altyapı hizmetlerim zamanında ve düzgün gelsin. Ve en önemlisi, oy verdiğim siyaset, siyasi parti ve siyasi liderlik, yani oy verdiğim, gönül verdiğim siyaset istikrarlı olsun. Kendi içerisinde kavgaya düşmesin, kendi içerisinde bölünme, parçalanma yaşamasın.
0: Evet.
1: Şimdi bu bana göre bir ilk veya burada kalmayacak. Yani bu mesela önümüzdeki dönem, eğer hani zaten bir erken seçim olacak haliyle görülüyor, daha sonraki 2028'deki yerel seçimden sonra da benzeri geçişleri göreceğiz. Neden? Şundan dolayı. Eğer bir partiden seçilen belediye başkanı kendi partisinin merkezi yönetimiyle uyum sağlayamıyorsa, çünkü risk alıyor. Çünkü yerel seçimler bir siyasi partinin ilk halka dokunduğu yerdir. Yani genel seçimlerde illaki siyasi partiler halka dokunur ama yerel siyaset daha somuttur. Daha proje odaklıdır. Dolayısıyla yerel siyasette ideolojik yakınlaşma veya ideolojik kutuplaşma artık aranmıyor. Yani burada bir Türk seçmenindeki bir profil dönüşümünden bahsetmek lazım. Şimdi peki bu sonuç olarak neyi gösteriyor? Şunu gösteriyor. Artık yerel siyasette biz daha somut yaklaşımların olduğu bir siyasi angajman göreceğiz. Bu belki ileride genel seçimlere de yansıyacak. Yani artık partiler arasındaki kutuplaşma bu kadar derin olmayacak. Partiler arasındaki kutuplaşma yerini tamamen somut rekabet üzerinden gerçekleştirecek. Ve insanlar oy verdiği siyasi partiye işte ne isterlerse odunu koysunlar, ona gene oy atarım, yedi göbekten şu partiliyim demeyecekler. Çünkü seçmen profili değişiyor. Z kuşağı geliyor. Şimdi bakın, Z kuşağı 2010 doğumlular önümüzdeki 2028 sürecinde ilk defa yerel seçimlerde belki bir kısmı genel seçimlere oy kullanacak, bir kısmı yerel seçimlerde oy kullanacak. Şimdi toplumun dönüşmesi, genç seçmenlerin gelmesi ve genç kuşak, Z kuşağı siyasi kutuplaşmalardan ötede, siyasi itiş kakıştan ötede bir dünya. Bu dünyayı yakalayan kazanacak. İşte bu geçişleri bunun ilk aşaması olarak görüyorum ben.
0: Burada şöyle tersine bir denklem yok mu hocam? Yani sizin bu söylediğinizin önce sosyolojik olarak toplumda gerçekleşmesi, daha sonrasında da siyasette gerçekleşmesi daha doğal bir refleks olmaz mıydı? Yani sanki Türkiye'de siyaset, önce siyasette bir dönüşüm, daha sonrasında toplumda bir dönüşüm gibi şu anda biz aslına bakarsanız izliyoruz bunu.
1: Evet.
0: Yani siyasetteki dönüşümle beraber seçmen şöyle diyor. Ha evet ya bak böyle bir siyaset anlayışı da var yani böyle bir siyaset de güdülebilir diyor seçmen. Ama asıl bence doğal olan önce seçmenin cezalandırması daha sonrasında siyasetin dönüşmesi şeklinde olmaz
1: şimdi
0: mı?
1: Şimdi şöyle Mustafa Bey.
0: Ya bu işte tuvalet terliği de koysak kazanırız diyen zihniyetin önce bir cezalandırılması daha sonrasında da işte seçmenin bak kardeşim sen tuvalet terliği koysan da kazanamazsın öyle bir dünya
1: bu
0: yok.
1: Bu neyi gösterir? Artık yerel siyasetçinin giderek güçlendiği bir aşamayı gösterir. Bakın başkanlık sistemlerinde bu sonuçta var. Yani bu parlamenter sistemlerde siyasi kutuplaşma, ideolojiler, fraksiyonlar yerini yani korur. Ama başkanlık sistemlerine geçtiğiniz zaman artık belirli noktalarda yani seçmen yerel siyasetçiye mesela milletvekilinde de öyle olacak. Yani yerel siyasetçinin daha güçlü olduğu bir sürece giriyoruz. Bu şimdilik çok böyle görünmüyor ama özellikle batıdaki belediyelerde bunu yaygın olarak görüyoruz. Çünkü batıdaki belediyeler daha kozmopolit. Çok farklı etnik ve dini gruptan veya sosyolojik gruptan insanların taşıdığı bir şey. Türkiye'nin de zaten şu an %95'i kentleşti, şehirleşti. Dolayısıyla yani köyler bile artık eski köy, kırsal mantalite yok. Hı hı. Sadece bir iki siyasi parti dışında bu hızlandırılmış bir süreç halini alacak. Benim kanaatim bu. Dolayısıyla Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesi işte İzmir'de mevcut yani daha önceden CHP'liydi ardından işte CHP içerisinde bölünme oldu. Özellikle Yeni Parti ve CHP arasındaki polemik ve tartışmanın da etkili olduğunu gösteriyor. Yoksa Cemil Tugay sosyal demokrat zihniyete sahip bir siyasetçi midir? Evet, o onu da koruyor. Yani AK Parti siyasetine zihnen yakın olmasa bile ama uygulamada çünkü İzmir'e verilen sözler var. Kendisinin verdiği, İzmir'in beklediği hizmetler var ve yıllardır İzmir bu hizmetleri alamıyor. Yani bu şu demek değil. Yani AK Parti'ye geçince iktidarın olanaklarından olduğu gibi yararlanırlar veya tam tersi bir durum olsaydı, yeni parti iktidarda olsaydı, yeni partiye geçmek bu anlamı taşımıyor. Şunu söylüyor seçmen veya yerel siyasetinin başındaki kişi. Ya kardeşim sizin yukarıdaki kavgalarınız bizim vatandaşla olan temasımızı etkiliyor. Ve benim vermiş olduğum bir söz var. Ve ben önümüzdeki dönemde de aday olmak istiyorum. Dolayısıyla sizin yukarıdaki hesaplaşmalarınız, sizin yukarıdaki kavgalarınız benim geleceğimi etkiliyor. Yerel siyasetteki benim çevremin geleceğini etkiliyor. Ben buna daha fazla izin veremem. Ben bu yüzden daha sakin, daha istikrarlı, en azından kavganın çıkmadığı, liderin belli, herkesin yerinin belli olduğu bir siyasi partiye geçiyor.
0: Yani sadece İzmir'i düşünerek çalışmak istiyorum işte diyor adam.
1: Bu anlama gelir. Çünkü bu Afyon'da da benzeri bir yaklaşım. Yani Aydın'da da benzeri bir yaklaşım. Yani bu gidiş, yani evet şu an muhalefet bunu işte iktidarın bir operasyonu, AK Parti'nin bir operasyonu olarak tanımlamaya çalışıyor. O da kutuplaşmadan faydalanarak siyasi retorik üretmek. Hı hı. Çünkü şu an Yeni Parti'nin hem CHP ile hem de iktidarla ayakta kalabilmesi için bu kavgayı sürdürmesi lazım. Bu bir stratejik tercih zaten. Yeni Parti'nin yaptığı, Sayın Özel'in yaptığı. Dolayısıyla ama tabanda, reel politikte bunlar işlemiyor. Çünkü insanlar mesela şu an İzmir'de sadece yeni partili seçmen yok ki. AK Parti de İzmir'den çok ciddi miktarda oy aldı.
2: 37'ye 48.
1: Yani tabii. Düşünün. Yani bu 37'ye 48 oranı az buz bir oran değil. %10'luk bir fark var. Dolayısıyla demek ki ideolojik taban %10 civarında bakış açısı. Dolayısıyla artık insanların da siyasi anlayışı ideolojik kutuplaşmadan zaten Türk insanı bu gürültü patırtıyı sevmez. Yani bunun en net örneği işte 99'da yaşanan hadiseler işte 2001 seçimlerinde, 2002 seçimlerinde yaşanan hadiseler. O dönemde yaşanan kaos ne yaptı? Seçmeni AK Parti'ye yöneltti ve dümdüz etti tabiri yerindeyse. O dönemin bütün merkez sağ, merkez sol, bütün siyaseti çöktü.
0: Tabii.
1: Dolayısıyla ortada insanların istediği bir istikrar var. İşte siyasetin tepesinde kavga olmasın. Yani parti içerisindeki üst şeyde kavga olmasın. hizmetler yerine getirilsin, projeler devam etsin ve insanlar hayatını daha kolay kılmak istiyor. Çünkü büyük şehirlerde yaşam hem pahalandı, hem zorlaştı ve hem de tehlikeli hale geldi. Artık büyük şehirler güvenli yerler değil. Bu çevre açısından da böyle, güvenlik açısından da böyle. Şimdi insanlar artık bir pazar yeri istiyor. İşte haftanın belirli günlerinde o pazar yerine gidecek. Onu, ürününü alacak. İnsanlar o ürünü alırken aldığı kişinin de denetlenmesini istiyor. Herkes artık netlik istiyor hayatında. Ve tabii dediğim gibi Z kuşağının da başlattığı bir, bunun farkında değiliz ama, bir apolitik durum var. Yani onlar gidiyorlar, oyunu kullanıyorlar. Eskiler gibi tartışma, kavga olmuyor. Bu önümüzdeki 10 yıl içerisinde Türk siyasetinde bunu çok, çok daha net göreceğiz. Yani gidişatın bu yöne doğru evrildiğini düşünüyorum. İşte bunun ilk başlangıç yeri bunlar oldu. Yani özellikle yeni partili, eski CHP'li belediyeler oldu.
0: Ya yıllarca İzmir'le alakalı ne gündeme getirdik? Yani ne konuştuk İzmir'le alakalı? Hani bahar aylarındaki yağmurlarda olan seller konuşuldu. Bir türlü o körfezin temizlenememesi konusu konuşuldu. İşte çöp dağları, çöp birikintileri, onlar konuşuldu. Ya bundan sonraki süreçte yine takip edeceğiz, yine bakacağız. Ümit ediyoruz ki İzmir'in çehresi bundan sonra çok daha fazla değişecek. Ya en azından İzmirli için bunu ümit ediyoruz. Çünkü İzmir Türkiye'nin en güzide şehirlerinden bir tanesi. Hani birileri gibi İzmir dendiğinde aklı sadece, bizim aklımıza sadece alkol gelmiyor. En azından ya İzmir kurtuluş mücadelemizin en önemli noktalarından bir tanesi. Türkiye'nin en güzide şehirlerinden bir tanesi. İzmir'in güzelliğiyle anılması en büyük buradaki beklentimiz, temennimiz. Şimdi diğer taraftan sizin az önce bahsettiğiniz konu, bu siyaset bir dönüşüm içerisine giriyor ifadesini kullandınız ya. Merve Hocam'a döneceğim. Yani yüksek ihtimalle artık önümüzdeki dönemde zaten bu parlamentoda da çok fazla konuşuluyor. Yani belediye başkanları nezdinde değil. Tamam, başkanlık sistemindeyiz, cumhurbaşkanlığı sistemindeyiz. Ama parlamentoda da biz bunun yansımalarını çok fazla göreceğiz gibi ya, yani siyasetteki bu dönüşüm. Ne dersiniz hocam?
2: Kesinlikle. Hatta ben şuna dikkat çekmek istiyorum. Cemil Tugay bir süre bağımsız olarak kaldı. Mutlak mutlak kararı sonrasında CHP'den istifa etti ve yeni partiye dair de herhangi bir adım atmadı. Neden? Çünkü az önce hocam çok önemli bir şey söyledi. Kutuplaşma olmamalı. Evet, biz rekabeti bekliyoruz zaten. Çünkü siyasi partiler rekabet ederler. Ama kutuplaşma ortaya çıktığı an itibariyle o zaman belli şeylerde geri kalınıyor. Ve istikrar dediğimizde bu elde edilmiyor. Bizimse şu an itibariyle kutuplaşmadan ziyade ortak hareket edecek alanlara ihtiyacımız var. Yani bu Afyon'da da benzer şekilde, İzmir'de de benzer şekilde yerel yönetim, merkezi idare koordinasyonunun sağlanması gerekiyor. Burada şimdi şunun altını çizeyim ben. Belediye dediğimizde belediye herhangi bir siyasi alan değil, vatandaşın ortak kurumudur ve vatandaş ne bekler? İyi bir hizmet bekler buradan. Ve bu iyi hizmeti beklerken de temel durum nedir? İşte yağmurlarda sel olmaması, çöplerin toplanması ya da diğer başlıklar bizim karşımıza çıkar. Günlük hayatınızı engellemeyecek durumlar olması gerekiyor. İşte bu açıdan da zaten ben burada partilerden ziyade aslında hayatı kolaylaştıracak noktaların üzerinden gidilmesi gerektiğini düşünüyorum ve o noktada da şunu da altını çizelim. Yani çok fazla eleştiri okuyorum ben ama hukuken bir belediye başkanının parti değiştirilmesinde bir sakınca var mı? Yok.
0: Yok.
2: Yani hani her şey hukuki süreçler içerisinde ilerliyor. Dolayısıyla bizim burada odaklanmamız gereken bir belediye başkanının parti değiştirmesi değil, bir belediye başkanının hizmeti hangi odaklarda sunması. Ve büyük ihtimalle bağımsız bir dönem geçirdiğine göre zaten Cemil Tugay'ın zihninde daha önceki partisinin oluşturmuş olduğu o sorunlar vardı. O sorunlar devam ediyordu. Yani sizin içinde bulunduğunuz yapının sizin zihin dünyanızda uymaması günün sonunda hizmetlerinizi doğrudan etkiliyorsa o zaman burada bir sorun vardır demek gerekiyor. Bunun yanı sıra belirttiğiniz konu çok önemli. Çünkü bizim gerçekten bir dönüşüme ihtiyacımız var. Hocam Z kuşağından bahsetti ama Z kuşağı da artık yavaş yavaş değişmeye başladı. Yeni bir kuşak daha geliyor şimdi arkadan. Evet, bunu da görmek gerekiyor. Yani dolayısıyla biz artık sistemi yorumlarken sadece işte kuşaklar, sadece hizmetler üzerinden değil, 21. yüzyılın dünyasının değişimleriyle yorumlamamız gerekiyor. Bugün insanlar en basit bir şey yaparken bile yapay zekayı temel alarak sorular soruyorlar. Yapay zeka içerisinde hareket etmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla siyasetteki dönüşüm de bu şekilde
1: olması
2: gerekiyor.
1: Yalnız etmesinler hocam, kendi zekalarına güvensinler. Kendi zekalarından hocam, daha doğrusu
2: zeka
1: olmaz.
2: Trump yapay zeka demiyordu, süper zeka diyordu. Yeni neslin beklentileri, hayattan istedikleri çok farklı. Kendilerini güvende hissetmek istiyorlar, sorunsuz bir gelecek istiyorlar ve bunları düşünürken büyük ihtimalle kimse arka plandaki rekabetlere ve kutuplaşmalara odaklanmak istemez. Maalesef ki burada dezenformasyonla da kimse asla karşı karşıya kalmak istemez. Çünkü hani

0: Az önce de konuştuk ilk oturumda fondan bahsediyoruz. İşte olmayan şeyler varmış gibi gösterilmesinden bahsediyoruz. Bunların her biri aslında sistemi sorgulatıyor biraz da.
1: Evet.
0: Burada insanların güvenli bir limana ihtiyacı var ve bunun için de eğer siyasi bağlamda hareket edilecekse o zaman artık belli şeylerin değişmeye başladığını görüyorsunuz. Hani siz az önce dediniz ya aşağıdan yukarıya mı olmalı? Ben artık bunun değiştiğini düşünüyorum. Yukarıdan aşağıya da, aşağıdan yukarıya da sistem değişimi kendi talep ettiği an itibariyle ortaya çıkarıyor. Ve dediğim gibi hani biz 21. yüzyılı artık soğuk savaş döneminin söylemleriyle yorumlayamayız. Siyaset bu alan değil. Siyaset çok fazla değişti. Orada da şu örneği vermek istiyorum. Mesela Avrupa çok uzun süredir savaş söylemleriyle hareket ediyor ve bugün Fransa'da yaşananlara, Belçika'da yaşananlara bakalım. Gençler ne istiyor ya da hangi noktaya getirilmişler onu görelim. O zaman zaten kutuplaşmanın ne kadar böyle sorunlu olduğunu bir kere daha görmüş oluyoruz.
1: Şimdi bence bu tarz transferler, hani siyasette bu tarz taşların yerinden oynaması seçmende şöyle bir algı bozukluğunu da düzeltecek. Yani Türk seçmeninde şöyle bir algı bozukluğu vardı. Yerel seçimlerde isimlerden daha çok partiler ön plana çıkıyordu. Bence bu kökten hatalı bir durum. Yani yerel seçimde kardeşim partiye oy verilmez. Yerel seçimde sana hizmet edecek olan adama oy verirsin. Ya yani kimin vaatleri sana daha inandırıcı geliyorsa, senin ihtiyaçlarına daha fazla ön planda tutuyorsa dersin ya Can Türk Hoca'nın söylemleri bana kapalı pazar yeri yapacağım diyor, sosyal alan açacağım diyor, park açacağım diyor, kreş açacağım diyor. Benim de bunlara ihtiyacım var. Tamam ben Can Türk Caner'e oy veriyorum. Diğer taraftan başka seçmen der ki ya Merve Hoca diyor ki AVM yapacağım, otopark yapacağım, çocuklar için kreş açacağım. Benim için otopark sorunu. Ben şeyden çıkıyorum her sabah vereceğim der. Diğer taraftan Cüneyt Hocam der ki ben avukatlara özel bir site açacağım. Onu yapacağım. Avukatların oyunu alır. Değil mi? Şimdi bak yani yerel siyasette, yerel seçimde bunların ön planda olması lazımken yani Türk siyasetinde her zaman partiler ön plandaydı. Ama şimdi bu tarz transferler seçmende şöyle bir algı oluşturacak. Kardeşim ben partiye oy versem de ne yapıyor belediye başkanı? Şimdi siyaset devam ediyor. Siyaset yaşayan bir şey aynı Tabii. zamanda. Görüş ayrılığına düşüyor. Siyaset yapamıyorum ben burada diyor. Y partisine geçiyor. O zaman ben partiye değil şahsa oy vereyim Aynen. diyecek. Şimdi bu bence çok önemli bir değişim. Çok önemli bir dönüşüm. Cüneyt Hocam, şimdi bu konuyla beraber Ataşehir Belediyesi'nde de bugün başkan vekili seçimi vardı.
2: Evet.
1: Ataşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti. Orada CHP'nin bir tutumu vardı. CHP seçimde üstünlük kuramadı. Ama diğer taraftan Eyüp Sultan'la alakalı da yine bir başkan vekili seçimi vardı. Eyüp Sultan Belediyesi'nin önündeki yolsuzluk soruşturmasında biliyorsunuz belediye başkanı görevden uzaklaştırılmış. Tıpkı Ataşehir'de olduğu gibi orası da CHP'nin üstünlüğüyle tamamlandı. Başkan vekili CHP'den çıktı. Önümüzdeki günlerde bu değişiklikler size nasıl yansır? Tabii, hem İzmir hem yani Ataşehir hem Eyüp
2: şöyle,
1: Sultan.
2: Bir kere ben Can Türk Hocam çok önemli bir noktaya işaret etti. Biraz sanki oradan alıp meseleyi tartışmak gerekiyor.
1: Tabii ki.
2: Bu geçişler dili yumuşatır. Siyaset tercihinde dili yumuşatır. Bu önemli bir şey. Ben bu meselenin, bu geçişler meselesinin yerel siyasi veya yerel seçimlerle ilgili olduğu kanaatinde değilim. Bu geçişler daha ziyade erkene öne alınmış olacak Cumhurbaşkanlığı seçimiyle bağlantılı olarak değerlendiriyorum. Öyle analiz yapıyorum bunu. Tamam. Hiç şüphesiz bunun, bu geçişlerin yerel dinamiklerle, yerel siyasette bağlantısı olacak ve günün sonunda başarılı olursa bu geçiş projesi belki İzmir'in AK Parti tarafından, AK Parti'nin İzmir'de belediye başkanlığı devam edecek. Bu önemli bir durum. Bir de AK Parti bu konuyla ilgili ciddi bir enkaz devralıyor. İzmir çok ciddi bir enkaz. Bunun altından nasıl çıkacak? Ben yani AK Parti tabii, AK Parti bütün yoğunluğunu da buraya verecektir diye düşünüyorum. Seçmenin önüne ne kadar çok alternatif inerse bence bu katılımcı demokrasinin unsurunun o kadar pekiştiği bir döneme gireriz.
1: Evet.
2: Bir de bir kişi şöyle bir durum var işte siyasi partilerden geçişler yasaklansın. Bunu yasaklamak mümkün değil.
1: Tabii.
2: Bunu yasaklayamazsınız. Kişi X partisinde kalır, Y partiliymiş gibi davranır.
1: Siyasetin doğasına aykırı.
2: Ya bu mümkün değil. Yani yasaklayamayacağınız ve %100 ortadan kaldıramayacağınız şeyin nasıl düzenlenebileceği noktasında bir takım fikirleriniz olabilir. Ama bu geçişlerin, ben bu tip geçişlerin özellikle siyaseten önemli olduğunu ve bunun böyle siyasetin içerisinde bir sistematik olarak değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyim.
1: Ya hocam çok özür dileyerek şunu eklemek istiyorum buraya. Şimdi siz seçmenin önüne X kişisini allayıp pullayıp çıkardıktan sonra, X kişisi seçildikten sonra ona SMS'le lan, tırnak içerisinde çok özür dileyerek söylüyorum, lan, lun, nasıl açmazsın?

ben yapıyorum şöyle böyle seni oraya ben getirdim diye böyle üstten konuşursan. Ya adam Türkiye'nin herhangi bir ilinde ya da hanımefendi Türkiye'nin herhangi bir ilinde seçmenin teveccühüne mazhar olmuş. Seçilmiş gelmiş. Hani hep ne diyoruz biz siyasette? Seçmenin

0: şantajla getirildi, transfer edildi filan gibi bir takım böyle ezber sözlere kalıyor. Bu da doğru değil. Şimdi Ataşehir Belediyesi ve biraz önce Eyüp Sultan Belediyesi konusunda sanki böyle bir arada bir bağlantı varmış gibi de aslında oluşuyor insanlar zihninde. Ama şunu net bir şekilde söyleyeyim. Bu tutuklamalar ve tutuklamadan sonra görevden almalar, bunlar seçilen başkan vekilleri hukuki olarak geçici, aslında geçici olarak yönetiyorlar. Ama değişmiş oluyor. Yani Ataşehir şu anda AK Partili bir belediye başkanı veya belediye başkan vekili tarafından yönetiliyor. Bunların böyle hukuksuzmuş gibi eleştirilmesi de yanlış. Hukuk sınırları içerisinde. Tamam, siyasi teamüller açısından şu olabilir. Yani mesela işte Manisa'da bunun bir örneğini gördük bence. Ben öyle hatırlıyorum. Yani orada bir vefat olunca AK Parti aday bile çıkarmadı ve bunun üzerinden aday seçildi. Yani burada bir siyasi bağlamda bir, ama burada bir yolsuzluk var ve günün sonunda ortaya çıkmış bir durum var. Bununla ilgili bir adım atılıyor ve bunun hiçbir biçimde hukuki olmadığı noktasında bir tezviratta bulunmamak gerekiyor. Daha iyi, muhalefet daha iyi organize olsaydı mesela CHP niye girmedi oraya? Bunu düşünmek gerekiyor.
1: Ataşehir dedi mi?
0: Esas soru şu. Ben size işin özünü sorabileceğimiz veya tartışabileceğimiz bir bağlamla buna cevap vermeye çalışayım. Şimdi Cemil Tugay ve Mansur Yavaş, İkisi de CHP'den ayrıldı mı? Niye yeni partiye gitmediler?
2: Temel soru zaten orada.
0: Yeni partiye gitmemelerinin sebebi neyse, bugün İzmir'i AK Parti'ye katan gerekçe de odur.
1: Şimdi editörüm Ayşegül Gedik bir bilgi notu daha attı. Bakın bu da mesela çok güzel bir şey. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nca düzenlenen yerel yönetimler gündemi İl Danışma Meclisi'nde farklı siyasi partilerden 136 kişi AK Parti'ye katıldı.
0: Bu işte büyükşehir sistematiği veya işte belediye meclis üyesi varsa önemli. Çünkü biliyorsunuz mesela İzmir'de şimdi AK Parti belediye başkanı AK Partili ama İzmir Belediye Meclisi AK Parti'de değil.
1: Evet.
0: Veya Cumhur İttifakı'nda da değil. Bir de şöyle bir durum var. Yani bugün terörsüz Türkiye süreciyle DEM, MHP, AK Parti bir araya gelip bir şeyler söyleyebiliyorsa biz hala Cemil Tugay'ın parti değiştirmesini niye konuşuyoruz, ben anlamış değilim. Yani
1: çok
0: bu onun yanında
1: basit olaylar.
0: Çok solda sıfırda kalabilecek çok bir mesele. Olaylar. Kaldı ki AK Parti'den de başka partilere gidenler var.
3: Bu DEM'e de yansıyacak ileride. Şimdi
0: ben aynı kanaatteyim yani. Hocam. Bu meselenin kökünde AK Parti'nin kurduğu bir örgü var. Bu örgünün temelinde de hiç öyle belediye seçimleri, belediyeyi alıp belediye üzerinden yürümek veya belediye seçimlerini garantiye almak gibi bir durum İlk etapta yok. İlk etapta bekleyen bir seçim var. Ve bunların tamamı aslında Sayın Cumhurbaşkanı'nın Büyük Türkiye Mutabakatı dediği ifadenin altını dolduran öğeler. Öyle değerlendirmek gerekiyor. Muhalefet bunu sadece bir parti geçişi veya işte birisinin bir kendi düşüncesi.
3: Yani ideolojik kutuplaşma, evet. Muhalefetin daha çok şeyi. Yani
0: hocam orada da ama çok doğru bir şey söylersin. Parlamenter sistemde bölme, ayrıştırma, bu dil, ayrışarak siyaset yaparsınız. Ama Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde bu dil değişmek tabii durumunda zaten. Birleşerek siyaset yapmak zorundasınız.
3: Yani şimdi Amerikan demokrasisi için ne söylenir? Yani çoğulculuk ve oydaşma. Yani
0: evet.
3: Çoğulculuk ve anlaşma.
0: Evet.
3: Yani o dedikleri meşhur check and balance dedikleri, yani kontrol ve denetlemenin yanı
0: bitmeyen
3: sıra
0: bitmeyen bir denge tabii. Savaşı.
3: Çünkü şöyle bir şey, şimdi düne kadar Türkiye'de siyasi partiler alışkanlığını da getirdiği bir anlayışla İdeolojik kutuplaşma üzerinden devam ederdi. Mesela DEM siyasetine de yansıyacak bu. En son onlar etkilenecek ve çok feci etkilenecek. Ya. Neden? Şundan dolayı. Çünkü artık belediye başkanı veya seçilen kadrolar somut proje üretemedikleri sürece
0: ideolojiyle tutamazlar.
3: Tutamaz. Çünkü terörsüz Türkiye gerçekleştikçe artık DEM seçmeninin kafasında tamam sonrası.
0: Evet.
3: Anlayış olur.
1: Hocam bir şey söyleyeyim mi? Bak AK Parti'ye bu süreç içerisinde çok fazla belediye başkanı geldi geçti. Çok konuşuldu, tartışıldı, edildi. Yüksek ihtimalle Cemil Tugay ismi de konuşulacaktır, edilecektir ama bu siyasetteki bence yeni döneme ilişkin kırılma noktalarından bir tanesi. Böyle çok hızlı geçildi orası. Çok da fazla dikkat edilmedi ama kırılma noktalarından bir tanesi bence Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris ziyaretiydi. Şimdi muhalefetin beklediği ve sürekli olarak seçmenine pompaladığı, yani CHP olsun, Yeni Parti olsun, Özgür Özel kendi seçmeninle, Kemal Kılıçdaroğlu kendi seçmeninle sürekli şöyle bir seçmen zihni pompalanmış.

0: yapmaya çalışıldı Türkiye'de. Ya işte biz iyiyiz, güzeliz, yeniyiz. Aman da işte Atatürk değerlerine sahip çıkıyoruz. Sadece biz sahip çıkıyoruz. Ya biz Atatürkçü değiliz sanki. Yani öyle bir izlenim oluştu. Diğer taraftan da ne oluyor? İşte Cumhurbaşkanı gelirse, hükümetten birisi gelirse yuhlayın, gönderin. Tepki koyun, gönderin. Marmaris Belediye Başkanı, bakın kendisini tanımam. İsmini bu olaydan sonra öğrendim. Siyasi geçmişi, geleceği beni hiç alakadar etmez. Kefil de değilimdir hiçbir şeyin ama davranışıyla alakalı bir konuya dikkat çekeceğim. Şimdi Marmaris ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılıyor. Karşılaması gerekli belediye başkanıdır. Orada çok samimi bir diyalog geçiyor aralarında. Daha sonrasında Cumhurbaşkanı orada böyle naçizane diyor ki ya bizim partiye gelmek istersen hani kapımız açık diyor. Çok nazik bir şekilde efendim çok teşekkür ederiz diyor. Samimi bir karşılama töreni gerçekleşiyor. Arkasından yoluna devam ediliyor her iki tarafta. Yani hiç kimse siyasi nezaketinden ödün vermiyor. Bu Türk siyaseti açısından bence böyle dönüm noktaları, kırılma noktalarından bir tanesidir.
1: Hocamın birleşerek siyaset dediği aslında bu nokta. Yani buraya doğru ilerliyor ve AK Parti yeni dönemde bunun merkezi halinde şu anda.
2: Tabii. Yani çünkü şöyle bir şey var. Bir siyasi liderlik var. Yani bir karizma var. Ve
0: evet.
1: Ve icraat.
2: İcraat var. Bir de tabii yani AK Parti siyaseti bölünmüş, parçalanmış, kavga içinde bir siyaset değil.
1: Değil.
2: Bu görüntü var. Bu Milliyetçi Hareket Partisi'nde geçerli. Diğer tarafta da sürekli birbiriyle didişen, üstelik sadece iktidarla değil CHP'yle de kavgalı olan bir muhalif anlayış.
0: Konuşuruz daha bu konuları. Çok fazla gündeme gelecektir bu siyasette transferler. Yani A Partisi'nden B Partisi'ne, B Partisi'nden A Partisi'ne geçişler daha çok fazla olacaktır. Özellikle muhalefet cephesi bu kadar kaynarken ama biz şimdi deprem olduğunda ister istemez yüreğimiz ağzımıza geliyor. Çünkü Türkiye bir deprem ülkesi. Ama diğer taraftan hafta içerisinde şu gerçekle de karşılaştık. Ne yazık ki üzülerek karşılaştık. Türkiye'de korkmak için depreme ihtiyacımız yok. Yok. Çünkü niye? Zaten biz insanlar olarak kendi felaketimizi kendimiz hazırlıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Mesela 3 kat birden çıkıyoruz. Kaçak çıkıyoruz o 3 katı da. Böyle bir anda 3 kat çıkıyor. Şimdi İstanbul'da, bırakın İstanbul'u, Türkiye'nin herhangi bir noktasında bu bina gibi pek çok binayı görebilirsiniz. Maltepe'den üzücü haber geldi. 7 katlı bir bina, bunun 3 katı kaçak. Hocalarım. Çöktü. O 3 kat çöktü. Altta bir imalathane vardı yanlış hatırlamıyorsam. Editörüm beni uyarsın.
3: Tekstil imalathanesi.
0: Tekstil imalathanesi. 10 kişi enkaz altında kaldı. O 10 kişinin 5'i ne yazık ki hayatını kaybetti. Şimdi depreme ne hacet var biz varken? Bu bilinçsizlik varken, yaşadığı binada altta kolonlar kesilirken, kaçak katlar yukarıya çıkılırken sessiz kalıp aman dur bir şey demeyeyim, benim başıma bela açmasın zihniyetimiz, bilinçsizliğimiz hala mevcutken,
2: yerel siyaset.
0: Değil mi? Yerel siyaset mevcutken depreme ne hacet? İşte biz kendi kendimizi zaten öldürüyoruz bu şekilde. Ne yazık ki 5 canımızı daha enkaz altında kaybettik. Hocam şimdi soruşturma devam ediyor. Cüneyt Hocam sizinle başlayayım bu bölüme. Soruşturma devam ediyor. Mimar ve aynı zamanda şantiye şefi tutuklandı. Bilgisi vardı. Şöyle tekrar bir teyidi alayım, kontrol edeyim. Ön rapor tamamlandı. Bilirkişinin ön rapor tamamlandı. Mimar Hasan Balcı ve şantiye şefi Mevlüt Okumuş'un kusurlu olduğu belirlendi ki önümüzdeki günlerde bu biraz daha artabilir buradaki tutuklu evet. sayısı da. Buyurun.
1: Şimdi ben şöyle bir şey söyleyeyim. Bu ilk bizim Güneydoğu depremi yaşandığında da Maraş merkezli depremler yaşandığında söylediğim, hala da söylediğim ve yazdığım, üzerinde de durduğum bir nokta. Bir yer depreme dayanıksızsa orada mülkiyet hakkı olmaz.
0: Evet.
1: Bunun kural haline getirilmesi lazım. Derhal tahliye edilmesi lazım. Mülkiyet hakkına konu olabilmesi için oranın mülkiyet olarak, iskan olarak kullanılabilir.
0: Satışına ve deprem izin vermeyecek.
1: Hiçbir şekilde burada şuna bile gerek olmamalı bence. Ya işte uzlaşın. Şimdi mesela %50 oranında olduğu zaman uzlaşma deprem riskiyle filan. Bence bu sayıyı da çok düşürmek lazım.
0: Tabii.
1: Ve uzlaşın veya uzlaşmasın devletin bu konuyla ilgili desteklerinden istifade edip özellikle İstanbul'da bununla ilgili ciddi paketler var dönüşümü destekleyen. Bunun üzerinden meseleyi hızlı bir şekilde çözmek gerekiyor. Bu böyle vatandaşın gündemine bırakıldığı andan itibaren biz yıkım kararı almıştık diyor. Ben birkaçını izledim. Bina sakinleri, yıkım kararı işte yıkımla ilgili süreç başlatılmıştı. Sonra ne oldu bilmiyoruz. Gitti biri herhalde bir dava açtı veya biri gitti idarede birileriyle görüştü ve bu işi durdurdu. Bunun bu kadar kolay olmaması lazım. Bir yer yıkılmaya bir şekilde müstehaksa, yıkılması gerekiyorsa onunla ilgili süreç çok büyük bir titizlikle yürütülmeli ve bunu yıkması gerektiği halde yıkmayanların da bu sorumluluk içerisinde olduğu bir sistematiğe geçmemiz lazım. Evet. Yoksa başka türlü biz bunun gibi meselelerle karşılaşmama veya bu meselelerle sıkça karşılaşma gibi bir durumda hep karşı karşıya olacağız. Bu üzücü. Burada tabii sorumlular kimler? Özellikle binanın bu şantiye şefi ve binanın statiği ile ilgili durumu ortaya koyanlar. Tabii onlar da bundan şu şekilde ceza almadan kurtulabilirler. Biz zaten zamanında bunlarla ilgili uyarıları yaptık ve yıkılması gerektiği noktasında da beyanatta bulunduk. Ama buna rağmen vatandaş oturuyor ve bina yıkılıyorsa biraz da bu mesele hukukun dışına çıkar. Ciddi bir sosyolojik sorun olarak değerlendirmek gerekiyor. Burada bir kişi ön raporu var. Bu tabii kimlerin mahkum olduğu, birilerinin bu konuyla ilgili hemen suçlu olduğu anlamına gelmez. Bu araştırılacak ve günün sonunda ortaya bir fail durumu çıkacak. Ama olan kim oldu? O beş canı oldu.
0: Beş canı oldu.
1: Hepsine Allah rahmet eylesin. Bu dediğim gibi ya bu imar ve depremle beraber Yalova depremi de şimdi 3.5 onu konuşuyoruz. Bu konuların, bina güvenliği konularının yeniden hukuki olarak bir yer riskli yapıysa burada biz normal o mülkiyet hakkı angajmanı üzerinden değil, yaşam hakkı angajmanı üzerinden meseleye bakıp düzenlemeler üretmek zorundayız. Başka türlü bu iş çözülmez.
0: Şu çok garip, bakın bilgiler var. Bina 1987 yapımı.
3: Aynen.
0: 87'de bina yapılmış. 16 Haziran 89'da, yani 2 yıl sonra, bina yapıldıktan 2 yıl sonra ve 18 Nisan 1990'da, yani bina yapıldıktan 3 yıl sonra, 2 yıl ve 3 yıl sonrasında encümen kararı alınıyor. Deniyor ki ya, ruhsat harici sonradan yapımı gerçekleştirilen, bakın ruhsat harici sonradan yapımı gerçekleştirilen 3. kat, 4. kat, 5. kat, 6. kat. Zaten bina 7 katlı. Şu anda bina 7 katlı.
1: Onu statiye ona göre.
0: Yani bu binayı nasıl yapmışlar biliyor musun hocam? Binada 2 kat yapılmış.
1: Üstüne çıkmış.
0: Bayağı bildiğiniz aile evi gibi 2 katlı bir yapı yapılmış oraya. Sonra demişler ki ya bir dakika, biz bu 2 katın üzerine çıkarız ya demişler. 3'ü yapmış, durmamış, 4'ü yapmış, durmamış, 5 yapmış, 6 yapmış. Üzerine teras çıkmış. Sonra bakın 90'da yıkım kararı alınıyor. Yıl 2026.
2: Hiç kimse yıkmamış.
0: Bina yıkılmamış. Ve ne hikmetse bak şimdi, yani fizik denen bir şey var değil mi? İlk yaptığın 2 kat üzerine sonradan çıktığın o 4 katı kaldıramıyor. Çünkü kolonlar 2 kata göre yapık.
1: Tabii.
0: O diye alttaki katlar çöküyor.
2: Altta kalanın canı
0: çıktı. Alttaki demiş. Katlar çöküyor çünkü alttaki katların kolonları buna uygun değil. Ya ayakta duruyor diye bir binayı sağlam olmadığını anlatabilmek aslında var ya hocam, ne yapacaksın biliyor musun? Bu binaları yapanları, ben söylüyorum bunu, alacaksın bizim o illerimize. Doğu'da, Güneydoğu, Anadolu'da o deprem felaketini yaşayan illerimize götürecektik biz. O binaların hepsini o müteahhitlere gösterecektik.
1: Şimdi arabaları biz her yıl bir denetime sokmuyor muyuz? Evleri de binaları da yaşayabilmek veya orada kalabilmek için maliklerinin bu denetime sokma zorunluluğu getireceğiz.
0: Evet.
1: Bir de ev alırken güneş görüyor mu, işte denizi görüyor mu sorusunun yanında.
0: AVM var mı?
1: Bina kolonu doğru mu? Statiği doğru hesaplanmış mı? Bu soruları da ekledik mi bence mesele çözülür.
0: Bence ya 5 kuruş etmeyen paralara, vallahi bak sayın seyirciler, sayın dinleyiciler, 5 kuruş etmeyen dairelere 10-15 milyon lira isteyen ev sahipleri utanmıyorsa, siz de kardeşim bu evin deprem sigortasında nedir, deprem dayanıklı nedir, yapı testi yaptınız mı diye sorun yani. Ya sorun ya bir zahmet. Hani 10-15 milyon lira para Türkiye'de kolay kazanılan bir para değil. Bu parayı veriyorsan sor hocam, öyle değil mi ya?
3: Evet.
2: 86'da yapılan bir ev nasıl 10-15 milyona çıkar, onu da ayrıca konuşmak.
0: Ya onu da ayrıca konuşmak, evet, lazım, doğru.
2: Yani Türkiye'de hala evler paradan para kazanıldı, rant yapıldı, şeylerin haline dönüyor.
0: Yok zaten. Bak hocam, orada bir detay ekleme yapayım sana, hemen bırakacağım. Türkiye İstatistik Kurumu'nun nüfus artış hızı oranına göre Türkiye'de nüfus artmıyor. Türkiye'de nüfus, evet, düşüyor. Hani o ev aldım, yatırım yaptım, aman deli gibi para kazanacağım diyenler var ya, o evler ellerinizde patlar. Bu nüfus artış hızıyla o evlerinize sizin ihtiyaç kalmayacak.
2: Şimdi hatta şöyle Mustafa Bey, hani derler ya, sussam gönül razı değil, konuşsam tesiri yok. Bilim, bilim, bilim. Şimdi 1980, yani bu olayın bir sürü örneği var. Yani bunun gibi 500 tane örnek çıkar. Bir, ben her zaman diyorum, büyük şehirler artık güvensiz hale geldi. Büyük şehirlerde rant çıldırdı. Paradan para kazanma, kolay para kazanma, müthiş para kazanma. Yani 86 yılında yapılan bir bina, işte atıyorum o zaman 300-500 bine yapıldıysa şimdi 10 milyona o zamanın değeriyle çıkıyorsa burada bir rant vardır. Dediğiniz doğru. Bunların hepsi zaten önümüzdeki 10 yıl 20 yıl içerisinde elinde patlayacak. Çünkü yani rant, ev, arsa, garanti iş. Bir dönem şeyler vardı yani sen otomobil alıyordun. Otomobil ne kadar eskirse senin karın da artıyordu. Yani bu bir mesela otomobil satıp ev alıyordun falan. Şimdi öyle değil. Artık otomobil alıyorsun. Ne oluyor? Otomobil 3 yıl sonra aldığın değerden daha düşük oluyor.
0: Tabii canım.
2: Yani artık otomobilden para kazanma olayı kalktı. Veya beyaz eşyadan para kazanma olayı kalktı. Şimdi olay da bu işte. Şimdi bu ileride buna dönüşmesi lazım. Ve biz bilime, fenne, akla uymadığımız sürece ölmeye de devam ederiz. Paramızı çaldırmaya da devam ederiz. Yani nasıl bu fon olayında yaşanan 455 bin kişi, işte borsadaki diğer 4 milyon kişi. Ya bir hisse yani bedava peynir yani fare kapanında olur. Yani bir hisse yani artık hesap kitabı ya biraz matematik öğrenmemiz lazım bizim artık. Yani matematik denen bir şey var. Hatta matematiği bile bilmemize gerek yok. Yapay zeka dediniz ya hocam. Yapay zekaya sorsan ya o ev alınır mı der.
3: Tabii.
2: Yani akıl var mantık var. Verileri doğru yükledikten sonra. Yani bu hakikaten çok acı. Daha bir iki sene önce, üç sene önce bu memleketin 55 bin canı gitti. Yani 10-11 ilde binlerce insan, milyonlarca aile. Bak yepyeni bir şehir kurulmaya çalışılıyor oralarda.
0: Evet.
2: Nerelerde kuruluyor? Ben mesela yani devletin yaptığı daha doğruymuş. TOKİ'lerin hiçbiri yıkılmadı oralarda yapılan. Ne yapıyor devlet şimdi? Daha güvenli, daha şeyli yerlere taşınıyor. Şehirlerin yerleri değişiyor. Şimdi hocamın dediği doğru. Yani hukuki bir sürü mevzuat var. Değişiklik yapılması gereken. Ama bunu bizim insanımız değişmediği sürece olmuyor Mustafa Bey. Bizim insanımız artık o evde, oturduğu evde, oturduğu yerde, bu evin güvenliğinden, o sokağın güvenliğinden, şehirlerin güvenliğinden, yani bir yerden para kazanacaksa o paranın ne kadar sağlıklı olduğundan bunu düşünmediği sürece, yani doğa çok net, yani tabiat çok net. Kafanıza vura vura al, işte 3,5 şeyinde bir deprem oldu Yalova'da. Herkes ayağa kalktı. Neden? Çünkü İstanbul hattı, Marmara hattı, yani bu ülkenin neredeyse yarısının oturduğu hat. Orası çöktü mü? İşte ya endüstriyi taşımak lazım. Şehirleri, büyük şehirleri boşaltmak
1: Marmara,
2: lazım. O hattı boşaltmak
1: Marmara'da
2: lazım.
1: Marmara'da büyük bir deprem olursa hocam bir hafta sonra Güneydoğu aç.
2: Tabii ki.
0: Tabii canım.
2: Yani baktığınız zaman çok ciddi bir şekilde bizim bir ulusal güvenlik stratejisi gelişti. Ki o da yapıldı.
0: Ya hocam.
2: Ama yapıldı, hala evet. Sanki hiç olmayacakmış
0: bak
2: gibi.
0: Bak şimdi.
2: Yazık gerçekten.
0: Fizik yani. Yanılmaz. Hani bilim önemlidir diyoruz ya. Bak şimdi. Bütün yapı bilimcilere göre hani normal standartlarda bir demirin, bir betonun dayanabileceği bir sonuçta bir yıl var. Bir yıl süreci var. Yani sen bunun bakımını tabii, yapmazsan, etmezsen var, bu beton zamanla çatlayıp içine su almaya başlarsa diyorlar ki 40 ila 50 yıl. Hani 40 ila 50 yılın üzerinde senin bunu artık dikkat etmen, bakım yaptırman ve test ettirmen lazım diyor. Bina 39 yaşında. Bak bilim yanılmıyor. Bina 39 yaşında 39 yılda üzerindeki artı artı yüke rağmen yine iyi ayakta durmuş.
2: O yükleri eklersen çöker zaten. Bakın yani, 39 yaşında diyorsunuz. Ben İngiltere'ye gittim, Londra'ya gittiğimizde, şeyde yurt dışına gittiğimizde oturduğun kaldığın oteller 150 yıllık.
0: Ama orada işte kullanılan betonarme değil, başka yapılar var.
2: İşte
0: orada.
2: Matematik denen, tamam 21. yüzyılın teknolojisi illa her şey betonarme olur. Bizim insanımız şunu istiyor. Hızlı olsun, ucuz olsun. Bir an evvel işimi görsün.
3: Evet.
2: Ondan sonra Allah korusun.
0: Ben yapı stoğunun değişmesi gerektiği taraftarıyım. Vallahi.
2: Valla ben her zaman diyorum büyük şehirlerin acilen boşaltılması lazım. Yani toplumun tekrar kırsal nüfusa dönmesi lazım. Döndürülecek tedbirler alınması lazım. Mesele sadece yapı stoğu, yapı güvenliği, yönetmelik mevzuatın dışında. İnsanlar biraz hani çalışarak, üreterek yani eşyanın tabiatı gereği para kazanmasını fark etmesi lazım. Çünkü dolandırıcılar çoğaldı. Bu tarz şeylerde kolay para kazanma. İşte 3 katlı bir yere 6 kat 7 kat yaparsan.
0: Ya bu bile bile lades olmaktı.
2: Tabii.
0: Şimdi geçtiğimiz yıl ben hatırlıyorum mesela bizim muhabir arkadaşlarımız gittiler İstanbul'da. Yine böyle 7-8 katlı bir binanın dış cephesinde çok büyük bir çatlak ve kayma meydana gelmişti. Mesela o bina daha sonrasında boşaltıldı.

0: kontrollü yıkım yapılmıştı. Ya Allah korusun orada başka bir felaket olabilirdi. İzmir'de keza öyle, Ankara'da keza öyle.
1: Bunlara çok yani istiyoruz.
0: Dikmen tarafında mesela Ankara'da yeni bir inşaat için temel kazılmaya çalışılıyor. Orada başka bir bina ayaklandı geliyor. Kardeş ben de geliyorum sana doğru diyor. Temele doğru kaymaya başlıyor. Her an her şey olabiliyor. Niye? Yapı stoğumuzda sıkıntı var bizim. Ya bu çok net. Ama gelin görün ki bilinçlenme konusunda mesela hocam siz kiraya çıkarken ev alırken hiç sordunuz mu? Ya senin bu bina kaç yıllık, senin bu binada var mı? Hiç sen test ettirdiniz mi diye baktınız mı hiç?
2: Yok yani.
0: Hiçbirimiz baktırmadık ki.
2: Bizde o bilinç yok. Mesela biz geçen hafta ne demiştik hani medya okuryazarlığı gibi başlıklardan konuşalım diye. Bu konuda da bizim bir okuryazarlığa ihtiyacımız var. Çünkü denetim dediğim şey yaşam hakkını korur. İnsanların yaşam hakkını korur. Bunu artık kesinlikle görmemiz gerekiyor. Ya bu kentsel dönüşüm denetimi olur. İşte binaların denetimi olur. Bulunduğu topografyanın denetimi olur. Ne olursa olsun. Ankara deprem bölgesi değil ama %100 güvenli mi? Hayır. Yani bugün eğer temeller kayıyorsa demek ki orada da bir sıkıntı var.
0: Tabii canım.
2: Ya bunu görmek gerekiyor. Bir yandan da denetim konusunun gerçekten çok önemli bir hale gelmesi gerekiyor. Çünkü öncelikle şunu söyleyeyim. Yani ben hayatını kaybedenleri, Allah'tan rahmet sevenlerine de başsağlığı diliyorum. Çok zor bir süreç. Bu hepimizin acısı. Şimdi burada şunu söylemek gerekiyor. Az önce siz de dediniz. 89 itibariyle ruhsat veriliyor ama aykırılıklar görülmüş. Ya buna devletin eli değmiş. Bu binaya devletin eli değmiş ama bu karar kağıtta kalmış. Yani yazık günah değil mi? Bu kadar süre içerisinde bu kadar kişinin canına mal oldu. Yani buradaki süreç. Ve şimdi ne olacak? O insanlar geri gelmeyecek. Ama bu hatalardan ders çıkarılması gerektiğini söylüyoruz. Ama günün sonunda her apartman sakini acaba oturduğu binada benzer hareketleri ya da benzer denetimleri isteyecek mi? Bir de böyle bir gerçek var. Hocamın dediği konu çok önemli. Nasıl bu 80'lerde yapılan ev 15 milyon TL civarına geldi? Ya da nasıl bu insanlar barınabilecek?
1: Türkiye'de şu an ortalamalar bunlar ya.
2: İşte ne maalesef. Yazık. Yani eğer bir sorunu ele alıyorsak tam anlamıyla ele almamız gerekiyor. Ve bir yandan da şunu söylemek gerekiyor. Tekrar ediyorum. Denetim o kadar önemli ki. Ya bu denetim yaptırmaktan korkmamak gerekiyor. Çünkü bu denetim olmadığı müddetçe bizim hiçbir şey hayatımızdan ya da sevdiklerimizin hayatından daha önemli değil. Yani bunu unutmamak lazım. Bir yandan da gerçekten hani bu da belki bir çağrı olur mu bilmiyorum ama belli konularda demek ki eğitim verilmesi gereken alanlar değişmiş artık. Bunu bizim ivedi olarak bir şekilde vermemiz tabii gerekiyor. Sadece deprem konusunda değil, demek ki yapı güvenliği konusunda da buna ilişkin bir eğitim verilmesi gerekiyor çocuklara, gençlere, bizlere. Yani bizde de yok çünkü öyle bir şey. Biz o endişeyle büyümedik ki. Ya bir de şunu görmek gerekiyor. Hemen son olarak şunu da ekleyeyim. Ya biz küçükken 3 katlı, 4 katlı evler vardı. Yani ben Ege'de bildiğim için süreci söylüyorum. Daha yüksek katlı binaları yaparken daha fazla işin içine fizik, mimari ya da başka boyutlar giriyor. Şimdi bunların her birini çok iyi hesaplamak ve vicdani bir şekilde aslında burada o harcı karmak gerekiyor. Dolayısıyla siz sisteme de entegre olamıyorsanız o zaman bugünkü yapıları da az önce hocamın dediği gibi TOKİ'ler ekseninde düşünecek olursak demek ki çok fazla doldurulması gereken boşluk var. Yani bu hem vicdani hem ahlaki bir sorumluluğu da beraberinde getiriyor.
0: Yani ben zaten bina kültürünü ve site kültürünü hiç anlayamamış bir insanım. Yani Avrupa'da, dünyanın başka hiçbir yerinde Türkiye'deki kadar böyle site aşığı, bina aşığı bir topluluk toplum bulamazsınız. Biz böyle bir aşığız bunlara. Yani Avrupa'ya gidin mesela, ya bu apartmanlarda hep öğrenciler kalır. Yani apartman dairesi...
1: Köçebe yerleşik hayata hala yani zihnen
0: çok
1: geçememiş.
0: Çok gariptir yani. Bizim Türkiye'de şöyle bir şey var. Böyle dışı parlak, güvenlikli, hiç hayatta bir kere bile girmeyeceğin havuzu olan siteler olduğu zaman oraya böyle çanta dolusu aidat ödeyip ne bir kere havuzuna girerler, ne bir kere işte ya spor salonu derler. Spor salonlarında bir tane bile alet yoktur. Boşu boşuna oraya aidat ödersin. Yaşam alanı derler. Yaşam alanları hep kitle çevrilidir. Boşu boşuna aidat ödersin. Yani bizde bu bir şatafat, bir lüks anlayışı içerisine geliyor. Hani bunu güvenlikli, güzel mimariler için söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ama ne yazık ki dışı parlak olanın içinin de ne kadar çürük olduğunu biz şeyde gördük.
3: Maraş'ta gördük.
0: Şimdi 6 Şubat depremlerinde Cüneyt Hocam da görmüştür. Sizler de sahada görmüşsünüzdür. Az önce Merve Hocam'ın örnek verdiği mesela bir katlı, iki katlı yapılar vallahi hepsi sapasağlam ayakta duruyor da. Hepsi sapasağlam ayakta duruyor. Yanında 4 katın üzerinde ne kadar bina varsa hepsi yerle bir olmuş.
1: Yıkılsa bile en azından sağ çıkarsın.
0: Hocam sapasağlam duruyor da adam terasında ayak ayak üzerine attı çayını demedi çayını içti vallahi. O Nur Dağı'nda bir tane sağlam bina kalmamıştı. 3 tane kendi yapılan yapıları vardı böyle 2 katlı yapmışlar kendi arsalarına. Dışındaki betonda çatlak yok.

0: Ya çatlak yoktu. Yani böyle bir şey değil. Hocam ben şeyi merak ediyorum. Şimdi bu 90'dan itibaren alınan yıkım kararlarına rağmen yıkılmamış ya. Ne olacak bunun bir hukuki süreci olur mu?
1: Yani bunun bir kere malikler açısından bir sorumluluğu olur ama ben sistemin biraz bu konularda eksik olduğu kanaatindeyim. Yani birçok bu tarihte yapılan bina var. Mesela müracaat ediyorsunuz. Bununla ilgili bir tahlil veya bununla ilgili bir analiz istediğinizde bu evrakınız biraz fazla kurum dolaşıyor. Yani burada bir kere ikiye ayırmak lazım. 1990 öncesi, özellikle 99 depreminden önceki
0: Gördüm.
1: durumlarla ilgili re'sen bazı aksiyonların alınması gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra da bu bina riskli kardeşim, burayı boşaltın. Boşaltmadığınız takdirde ya anlaşın ya da anlaşmıyorsanız biz burayı 2 ay içerisinde yıkıyoruz. Zaten bu da bir anlaşmaya icbar etme, zorlama.
2: Onda da kıyamet koparıyorlar Cüneyt Bey, ortalık
1: İşte
2: karışıyor.
1: orada hocam biraz parsel bazlı imar düzenlemesiyle bunun önüne de geçmek mümkün. Bize bazı mesela bu konuyla ilgili şeyler geliyor. Binayı yıktıkları zaman normal maliklerin ihtiyaçlarını görebilecek daireler yapılamıyor. Bu
0: Yapılmıyor.
1: da büyükşehir veya bu da belediye imarıyla ilgili bir durum. Belki orada bir özel düzenleme imar şehircilik tarafından getirilebilir. Yani %10, %15 gibi bir emsal arttırımı ki müteahhitler de bu işe girebilsin. Bunun bir de bir ticari maliyet
3: Tabii.
1: yönü var. Bunu dengeleyebilecek belki yeni bir revizyona ihtiyaç olabilir. Ama şu var, bir bina yıkılması gerekiyorsa yıkılmalı. Yıkılmadığı zaman ne oluyor? Tekrar hatırlatıyor bize.
0: Şimdi sizin dikkat çektiğiniz yer önemli. Mesela bu Türkiye'de imar geçmeyen yerlere yapılan binalarda daha sonrasında bazı imar çalışmaları gerçekleştirildiğinde, şimdi adam zamanıyla 7 katlı bina dikmiş oraya. Evler ortalama 100 metrekare üzerinden çıkmış. İmar geçtikten sonra hocam bu 7 katlı binada işte diyelim ki 14 daire var. 14 daireye bölündüğünde 25 metrekare şey düşüyor, yer düşüyor. Şimdi 25 metrekare, yani sen o binayı yıktığında Cüneyt hocam 25 metrekare yeri var. Ama bitmedi. Bu 25 metrekare yerin de diyor ki mesela 10 metrekaresini Sincan'dan gösterdim diyor. Misal örnek veriyorum. Ya yani bu ev burada ama onun 10 metrekaresini de öbür taraftan gösteriyor. Sonra işte buradaki vatandaş da korkuyor, diyor ki ya ben bu evi şimdi yeniden yaptırsam, yıkılsam, yıkılsa ben buradan ne kadar daire
3: Tabii.
0: alacağım? Hani bana gösteriyor 10-15 metrekarelik bir yer. Ben buradan nasıl bir daire alırım diye kafada bir sürü
1: Birebir de verdiği
0: problem.
1: zaman müteahhit girmiyor.
0: Ha, müteahhit girmiyor. Bir sürü problem, bir sürü sorun var. Onunla alakalı yeni bir çalışmanın kesinlikle yapılması lazım. Çok teşekkür ederim. Star Gazetesi yazarı, hukukçu Sayın Avukat Cüneyt Altıparmak.
1: Ben
0: Yine
1: teşekkür ederim.
0: yorumlarınıza değer kattınız efendim. Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Merve Suna Özcan. Efendim bugün diplomasi başlıklarını açamadık, kusura bakmayın ama önemli konular vardı. Yorumlarınız için çok teşekkür ederiz. Kütahya Donuklar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Can Türk, Caner Kırmadınız geldiniz, saygıdeğer hocam, çok teşekkür ederiz.
2: Teşekkür
0: evet, bazı başlıklarımızı paylaşamadık, zamanımız vardı. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: kardeşlerim, hepimiz çok iyi biliyoruz ki bunların hiçbiri olmazdı, yapılmazdı. Hatta Türkiye bunların beceriksizliği, bunların vizyonsuzluğu yüzünden eskisinden bile kötü durumda olurdu. İşte aylardır sizler de takip ediyorsunuz. Nice pislikleri ortaya döküldü, nice yolsuzlukları, hırsızlıkları, arsızlıkları ortaya saçıldı. Milletin emaneti olan belediyeleri nasıl arpalığa çevirdikleri deşifre oldu. Ne yaptılar? Utanmadan her türlü ahlaksızlığı savundular. Şehir şehir, meydan meydan gezip rüşveti, irtikabı, ültiması savundular. Sütte leke olur ama bizim arkadaşlarımızda leke olmaz deyip baklava kutularında rüşvet alan soyguncuları aklamaya çalıştılar. Biz ne yaptık? Kurullarımızı topladık. Hemen yol haritamızı belirledik. Burada birinci önceliğimiz Türkiye ekonomisine zarar gelmesin. İkinci önceliğimiz her kim haksız kazanç elde etmişse bunun hesabını adalete versin. Devlet Denetleme Kurulumuzda, Adalet Bakanlığımızda, Hazine ve Maliye Bakanlığımızda ve diğer kurumlarımızda her türlü adımı atıyoruz. Fon Koordinasyon Kurulumuz aynı şekilde süreci yönetiyor. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden adalet ve hakkaniyet zemininde sorunun süratle çözülmesi için çalışıyoruz.
1: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
2: Peki siz Araf'ta mısınız?
1: Bu hafta ressam Orhan Albaş kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Merhaba değerli izleyenler ve dinleyenler. 24 Portre'den selamlar, sevgiler. Efendim, yapıp ettiklerimizi birbirimizle paylaşıyoruz ya, geçtiğimiz günlerde, daha doğrusu haftalarda önüme çıkan bir şeyden hem bahsetmek istedim hem nereye sığdıracağımı, nasıl olacağını bilemedim. Kendim tecrübe etmek istediğim bir şeyle karşılaştım sosyal medyada. Gezi grubu yola düşmüş İstanbul'un sokaklarını, kulağımıza aşina olduğumuz, bilenlerin daha iyi bildiği, muhakkak bilenlerinin de çok olduğu ama aşinalık seviyesinde de kalınan veyahut kimilerince hiç duyulmamış, bilinmemiş ama çok kıymetli isimlerin gözünden, perspektifinden İstanbul'u dolaşan, dolaştıran birine rast geldim. Bu gezilerden ikisine heves ettim, niyet ettim, gayret ettim, sonuç alamadım. Ahmet Yüksel Özemre'nin Üsküdar'ını ve Samiha Ayverdi'nin Boğaziçi'ni yanında dostlarıyla birlikte gezen, bunu da sosyal medyadan paylaşan Hasan Eren Ulu'ya ulaştım. Dedim ki ben sizin grubunuza dahil olamadım ama lütfen siz bizim programımıza dahil olun. Kırmadılar, teşrif ettiler. Hoş geldiniz.
1: Estağfurullah, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
0: Bu samimi merakımdı, heyecanımdı gerçekten. Nasip değilmiş, olmadı ama o gezinin hemen ertesinde size ulaştım ve hemen hızlıca kavuşabildik. Ne mutlu bize. Çünkü heyecanlandırdı. Öncelikle şunu söyleyeyim. Niye heyecanlandırdığından başlayayım ama sonra merak ettiğim sorulara geçeyim. Gezmeyi seviyoruz ama bazen bir rastgelelik içinde de oluyor veya geçip gittiğimiz şeyin kimin elinin, kimin gözünün değdiğini, tarihte neye tekabül ettiğini, bugün de neye işaret ettiğini çok da bilemeyebiliyorum. Kendi adıma söyleyeyim, böyle olabiliyor. Ama işte o sosyal medya hesabında gördüğümde Ahmet Yüksel Özemre'nin Üsküdar'ı, şimdi kıymetli bir adam olduğunu biliyorum. Etrafından, kendinden öncekilerle irtibatlarını, kendinden sonrakilerle irtibatlarını çok iyi değil ama bir aşinalıkla bir parça biliyorum. Bir şeyleri kaçırıyormuşum gibi geldi. Siz kaçırmamak için yola düşmüşsünüz. Nereden çıktı bu İstanbulluların izinden, gözünden İstanbul'u dolaşma meselesi?
1: Şöyle söyleyelim. Bir İstanbulluluk bilinci hepimizin aslında çok sık dillendirdiği, hatta hayata geçirmek istediği bir kavram. Biz de o eski İstanbulluları, yaşayanları hayatlarını tanıtarak ve onların hassasiyetlerini misafirlerimizle paylaşarak geziyoruz. Haluk Dursun Hoca zamanında şöyle bir cümle kurmuştu. Benim bu tür gezilerin önünü açmak üzere böyle planlar yapmam ona dayanıyor. Hoca demişti ki biz yıllar boyu İstanbul'da tarihi eserlerin peşinde koştuk. Gördük, fotoğrafladık, gezdik ama insanlar vefat ediyor. Vefat edenler gidiyor. Çok kıymetli isimler, mesela Süheyl Ünver. Haluk Dursun hocamız Süheyl Ünver'le tanışamadığını ve buna çok pişman olduğunu söylemişti. Ama tanıştıkları zaten bir dünya insan. Ve onların her birinin oturuşundan, kalkışından, konuşmasından kendince anlamlar çıkarmış. Onların bilgi birikiminden faydalanmış. Ben de istiyorum ki İstanbullular veya bu

0: bu isimleri merak edenler onların adımladıkları sokaklarda, onların yazılarını yazdıkları mekanlarda bizimle birlikte dolaşsınlar. Mekanın ruhu vardır denilir. Kişinin de ruhu sanki oraya sinmiştir. Biz buna inanıyoruz ve gezerken hep kişilerden, onların hayatlarında bizim gezindiğimiz yerlerin ne gibi izler bıraktığını ele alarak bir farkındalık meydana getirmeye çalışıyoruz.
1: Dünyanıza nasıl girdi bu isimler? İsimlerin hangileri olduğunun ikisinden bahsettim ama şimdi öncelikle şuradan böyle temel meselelerden başlayalım. Ben Ahmet Yüksel Özemri'nin Üsküdar'ını gördüm. Yapıldı. Hı hı. Bu gezi tamamlandı. Samiha Ayverdi ile de Boğaziçi üzerinden.
0: Evet.
1: Yanlış hatırlamıyorsam öyle bir gezi oldu. Başkaca isimlerde...
0: Sırada olanlar var. Evet. Onları da paylaşacağız. Misal Abdülhak Şinasi Hisar, Boğaziçi yıllarını ve mehtaplarını yazmıştır. Boğaziçi'nin farklı semtlerini onlar üzerinden, onların adlarını anarak gezeceğiz. Misal Çelik Gülersoy Bey, misal Sur içinde Mehmet Şevket Eygin'in İstanbul'u, Necip Fazıl'ın İstanbul'u, Haluk Dursun'un İstanbul'u. Biz onların adım attıkları yerleri dolaşacağız. Sorunuza şöyle cevap vereyim. Ahmet Yüksel Özemri gündemime ne zaman girdi?
1: Genel çerçeveden başlayalım müsaadenizle.
0: Pardon,
1: yani ondan sonra da isimlere gelelim hakikaten. Çünkü kıymetliler, mutlaka kendi içlerinde özellikleri var ama şöyle bir şey, şimdi bana bu teklif hazır geldi efendim. Yani ben önümde bir baktım, biri düşünmüş, bir program çizmiş. Bana düşen buna katılmak artık, istifade etmek. Fakat bunun düşünülmesi, ona öncülük edecek, ona eşlik edecek kişinin bunu düşünmesi şu soruyu getiriyor gündeme. Neden önemsediniz bunu ve bu insanlarla tanışıklığınız nereden? Çünkü aynı dünyada yaşıyoruz ama az önce merhum Haluk Dursun'un dediği gibi yetişebildiklerimiz var, yetişemediklerimiz var. Yetişemediğimiz isimler de var. Abdülhak Şinasi Hisar dediniz, Necip Fazıl dediniz. Samiha Ayverdi ile ben aynı dönemde dünyada bulunmuşum ama ben küçükmüşüm, etrafında bulunduğum biri değil. Ahmet Yüksel Özemre'yi de doğrudan görme imkanım olmadı. Saydıklarınız içinde bir tek merhum Haluk Dursun'la karşı karşıya gelebildim, dinleyebildim, rehberliğinden yararlanabildim, onunla Boğaziçi'ni gezebildim. Bu bir talih, üzüldüklerim de var onun üzüldüğü gibi. Fakat bu isimler dünyanıza nasıl ve neden geldi?
0: Çocukluğumda çok kitap okurdum. Aslında okudukça birikmeye başladı. Biriktikçe benim kendi köklerim üzerinde yükselip bir çınar ağacı gibi olma azmim peydah oldu. Gördüm ki hem ailemde, hem yakın çevremde, hem de ulaşabildiğim kişiler arasında, özellikle genç arkadaşlar, belki isimleri duymuşlar ama detaylarını bilmiyorlar ya da o insanların hayatlarındaki ufak tefek detayların kendi hayat istikametlerini nasıl çizeceklerini göremiyorlar. Bu eskiler şerefül mekan bil mekin demişler. Bir yerin kıymeti orada yaşayanlardan ileri gelir. Misal İstanbul için Eyüp Sultan ismi Halid bin Zeyd'dir asıladı. Hemen onun ismi zikredilir. Üsküdar denilince Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri'nin adı anılır. Mekanla o ruh birleşmiş. Arzu ediyorum ki o ruhlardan istifade eden bizim bu münevverlerimiz tarih bilincimizi, kültür bilincimizi, dil hassasiyetimizi geliştiren, bize değer katan, bize ufuk gösteren kişileri tanıtalım. Ve hakikaten çok güzel bir ilgi oldu. Biz onların isimlerini duyuyoruz fakat gezdikleri yerlerdeki detaylar neler? Biz de onları görmek istiyoruz dediler. Hem yazılar yazdım bu konuda daha öncesinde, hem kendim çevremde anlatarak bu konuları işledim. Ama yerinde görmek en güzeli. Onların adım attığı yerde adım atmak, onların dokunduğu bir çiniye dokunmak, onların önemsediği bir resmin ardından bilgiyi vermek, o ruhla gelenleri hemhal kılmak, aynı istikamette buluşturmak. Bunu önemsedim ve sağ olsun arkadaşlarımız, misafirlerimiz ilgi gösterdiler. Bizi de çok mutlu ettiler.
1: Şüphesiz güzel bir mekana bakmak, bir şehir silüetine bakmak, şehrin güzel bir silüetine bakmak. Bu şehrin her silüeti, her yeri aynı güzellikte değil maalesef. Güzel bir tarafından bakmak, güzellikleri görmek zaten ruha da, göze de her bakımdan çok iyi geliyor. Fiziksel iyiliğimizi de hatta çok olumlu etkiliyor muhakkak. Dolayısıyla başlı başına böyle bir gezi insana iyi gelir ama ben her şeyi de çok kolay kabullenemiyorum. Şu manada söylüyorum. Bazen böyle şeylere bakıyorum, kendimi de şöyle bir kenara çekip sorguluyorum. Nostaljik

0: bir tat mı alıyorsun Zeynep? Bugün de yaşamayan bir şeylerin peşine mi düştün? Rüya mı görmeye çalışıyorsun?
1: Evet, çok güzel. Bu soruyu ben de kendime sordum. Ve katılan misafirlerimize de birçok kez danıştım. Bazıları yaptığımız çalışmaları, bu tür gezileri nostalji kabilinden değerlendirdiler. Ama nostalji şöyle olur. Bunlar vardı, gitti gitti, bitti. Fakat ben onların hayat hikayelerine değinirken karakterlerini ele alıyorum. Misal, Ahmet Yüksel Özemre'nin ne kadar samimi bir mümin, Müslüman olduğu ve öte yandan Galatasaray Lisesi, kendisi Mektebi Sultani diyor. Mektebi Sultani'den dönem başlayarak olarak Türkiye'nin ilk atom mühendisi olacağı sürece kadar sürekli okuması, çalışması, gayret etmesi bize çalışkanlık konusunda dur, dur da sen de boş işlerle uğraşma, çalış mesajını verdiriyor. Mesela Ahmet Yüksel Özemre, kendisi Atom Enerji Kurumu Başkanlığı yapmış, nükleer enerji konusunda çalışmış, kendi hatıralarını anlatırken nükleer enerjiye dair bir konuda rüşvet teklif edildiğini kendisine söylüyor ki kabul etseymiş 7 sülalesini yetecekmiş ama hayır demiş. Şimdi biz bunları paylaştığımız zaman değer yargılarını yaşatıp aktarabiliyoruz ve özellikle liseli, üniversiteli ya da 20'lerini aşmış genç arkadaşlarımız enerjik bir şekilde gezerken o mesajları duyduğunda, onların hayat hikayesindeki kıvrımlı yollarda dolandığında bunu ben de yapabilirim diyor. Ben de inşallah yapabilirim diyor. Buna çünkü ben defaatle şahit oldum. Ve Ahmet Hoca özelinde, Samiha Ayverdi hanımefendi özelinde arkadaşlarımızla bu detayları paylaştığımızda ben oldukları yerlerde mıhlanmış gibi, böyle bir çivi gibi mıhlanmış gibi durduklarını gördüm. Nedir? Misal Ahmet Yüksel Özemre'nin ben şu köşeye dönerken alemi manada Hazreti İbrahim'i de gördüm dediği yer. Hemen bakıyorlar, burası neresi? Bu camide biz çocukluğumuzda babam Kur'an-ı Kerim okurdu, biz de onu dinlerdik dediği yerde durup bakıyorlar. Bayramlaşma merasimi misal. Ben çocukluğumda büyüklerimin bayramını tebrik ettiğimde bana para verirlerdi. Bu her çocuğun yaşadığı bir hadise. Ama Ahmet Yüksel Özemre kendi çocukluğunda o paranın bir mendilin içerisinde konularak verildiğini söylüyor. Bizde adet buydu diyor. Şimdi onu tekrar canlandırdığınız zaman ben şunu gördüm. Bir çocuğa mendil içerisinde bir bayramda para verildi. Birkaç bayram sonra aynı çocuğa rastladım. Mendili görünce para var değil mi içinde diye sordu. Şimdi onu oradan alışıyor aslında.
0: Bu bir da, nezaket, bir incelik görüyor ve aktarılabilir demek hayata.
1: Tabii. Bunu yakalamak bizi çok mutlu ediyor. Yine bayramla ilgili şunu söyleyebilirim. Ahmet Yüksel Özemre'nin çocukluğunda bayram tebriki ilk olarak babaannesini ziyaretle aynı evdeler ama onun elini öperek başlıyor. Ardından babalarına yöneldiklerinde babaları annenin hakkı daha fazladır. Önce annenin elini öpeceksiniz yavrularım diyor. Şimdi biz bunları duyup anlattığımız zaman birlikte gezdiğimiz arkadaşlarımızın kafasında taşlar yerine oturuyor. Kendi kültür köklerimize dair ve onu yakalıyorlar ve yaşatıyorlar da. İşin en güzel kısmı da bu. O yüzden nostaljiye reddiye demeyeceğim ama biz hakikatin peşinde onu inşa ediyoruz.
0: Evet, nostaljiye düşmek işin riskli taraflarından biri ama geleneğin içindeki insanların, onu yaşayan insanların örneklikleri, bir de biri diğerinden az kıymetli, çok kıymetli değil ama işte bahsetmiş olduğunuz dünyevi manada da önemli pozisyonlarda bulunmuş, önemli makamlarda bulunmuş, ciddi ilim tahsil etmiş bir insanın hayatın bütünü içinde onun da ileri merhalelerine ulaşması, manevi tarafın da ilgileriyle meşgul olması bir arada resim ortaya çıktığında başka bir şey söylüyor ve bize çok uzakta ve uçuk gelen şeylerin o kadar uzakta ve uçuk olmayacağının örneğini veriyor sanki. Ahmet Yüksel Özemre yüzyıllar öncesinden kıssalarıyla, menkıbeleriyle tanıdığımız biri değil aslında.
1: Evet.
0: Birkaç on yıl öncesine kadar aynı yerlere ayak atmış, adım atmış, basmış olabiliriz pekala. Var bu insan ve çok yakın bir geçmişte veda etti ve gitti.
1: Evet.
0: Kıssalar, menkıbeler derken şunun için de söyledim. Çok aslında evet, şimdi bazı isimlerden bahsettiniz ki 100-150 yıl öncesine ait olanlar da var. Bunlar arasında önümüzdeki gezi duraklarınızda onların İstanbul'una bakacağınız.
1: Evet.
0: Ama bugün özellikle madem ki kapıyı Ahmet Yüksel Özemre'den açtık,

0: onunla ilgili, onun baktığı tarafa bakarken aktardığınız bilgiler ya da anekdotlar yazılarından mı, dostlarından mı, siz bununla ilgili nasıl bir ön çalışma yapıyorsunuz ya da çalışma denir mi buna, nasıl hazırlanılır bilmiyorum.
1: Ben bu bahsettiğimiz isimlerin kitaplarını tek tek okuyorum. Zaten özellikle külliyat sahibi insanların kitaplarını okuyunca bir noktadan sonra onlar gibi düşünmeye başlıyorsunuz. Kendinizi o noktaya taşımış oluyorsunuz. Ben defaatle buna rast geldim. Misal herhangi bir konuda Ahmet Hoca'nın misal yazdığı bölümleri okurken bazen ufak soru işareti gibi gelecek ve ilerideki sayfalarda açılacak bölümlere geliyorum. Ben olsam şöyle davranırdım diyorum. İleriki sayfalarda Ahmet Hoca'nın aynı adımı attığını görüyorum. Demek ki aynı kişinin külliyatını okumak, belki bir kitabını bile defalarca okumak, onun sanki ruhuyla temas kurmak gibi oluyor. Evet, yaklaştırıyor. Ahmet Hoca'nın kitapları ve sohbetleri, Sami Hanımefendi'nin özellikle kitapları ve ona dair anlatılanlar. Bir noktadan sonra kendim tefekkür etmeye başlıyorum. Çünkü sadece okuyup kuru bilgiyi anlatmak değil, neden bunu düşündü? Hani insan gözünü kapatır da bir kendisini sanki boşluğa bırakır ya. Orada o rezonans gerçekleşiyor. Hani Ahmet Yüksel Özemre gibi hissetmeye başlıyorsunuz. Veya Sami Ayverdi gibi duymaya başlıyorsunuz. O demek ki sanki kodlar birbirine uyuyor. Beden, farklı beden ama zihin, akıl, görüş, duyuş, düşünüş bir yerde kenetleniyor birbirine. Onu hissetmek ve ardından onu cümlelere dükmek nasıl diyeyim, çok da zor olmasa gerek.
0: Bu aslında hani çok vakit geçirdiğimiz, sevdiğimiz bir arkadaşımızla onun huyunu suyunu almak gibi bir şey galiba.
1: Evet.
0: Yazdıklarıyla, bakış açısıyla bir arada oldukça onun adımlarının izinden bakarak, görerek, tespit, teşhis ederek kendinize uygun şeyi de seçebilirsiniz. Onun İstanbul'unda, Ahmet Yüksel Özemre için söylüyorum, ve onun Üsküdar'ında, onun Üsküdar'ı ile bugünün Üsküdar'ı arasında farklar var mı? Veya sizin bu gezilerinizde benzerlikler üzerinden mi gidiyorsunuz? Farkları da ortaya koyuyor musunuz? Bu hem güzergah olarak hem de Üsküdar ve Üsküdarlılık bakımında.
1: Ben farklılıklar üzerinde çok durmamaya çalışıyorum şundan dolayı. Çünkü benim vazifem inşa etmek. Misal Ahmet Hoca sorduğunuz sorunun şöyle cevabını vermiş. Üsküdar'ın en bariz vasfı sizce nedir dediklerinde sehavet diyor. Yani cömertlik. İsar, bunun İslam terminolojisindeki adı, infak, dağıtma. Hatta şunlardan bahsediyor. Üsküdar'da kendi aile hekimleri bir Musevi, Yahudi vatandaşımız Amon Efendi. Ardından başka bir Kazan Türklerinden bir doktorları var. Ve o dönem yine Üsküdar'da doktorluk yapan bir başka Sıtkı Özferendi isimli doktor var. Bu üçünün ortak özelliği fakir olanlara ücretsiz bakması, evlerine gidiyorlar, bakıyorlar. Amon Efendi için de bu geçerli. Yani Türk kültürünü böyle içselleştirmiş.
0: O bir bütün, gerçekten onu görebiliyoruz.
1: Evet, ve eğer fakir bir aile ise, bu hali vakti yerinde değilse, tedavi için tabii ki günümüzdeki gibi eczane yok ama ilaç yapılması gerekiyor. Yastığının altına para bırakıyor. Hatta o kadar ki bu Sıtkı Özferendici dediğim doktor Üsküdar'da bir sokakta adı yaşıyor. Şu anda oturduğu ev yıkılacak mı, yıkılmayacak mı, böyle bir tartışma var Doğancılar'da. Sıtkı Özferendici'nin lakabı Ahmet Hoca'nın anlattığına göre tavuklu doktor. Çünkü bir çocuk özellikle rahatsız ise, hasta ise, ziyaret ettiğinde hastalığı teşhis ediyor. İlaç yapılması için para da bırakıyor yastığının altına ama bir tavuk gönderiyor. Şu tavukla çorba yapın, çocuk inşallah daha iyi olacak diyor. Hani basit belki hastalıklar için. Adamcağızın lakabı tavuklu doktora çıkmış. Ben bunu misafirlerimize cömertlik üzerinden anlatıyorum. Ve bugün artık cömertlik yok demiyorum. Yapabiliriz diyorum. Çünkü o zaman nasıl yapıldıysa şu anda da bunu yapmak zor değil. Hani başka böyle hocanın üzerinde durduğu detaylar, cömertlik üzerinden kendi çocukluğunda teraziyi dengelememe adeti diyor, Üsküdar'da vardır.
0: Ne demek bu?
1: Yani bir manava gidip portakal alıyorsunuz. O zamanlar sayı hesabıyla veriliyormuş. Mesela 5 portakal, 5 tane koyduktan sonra bir tane daha koyuyor. Bu da Yüksel Bey'in cabası diyor. 6. portakalı koyuyor. Misal bir attar dükkanından bahsediyor. Attar dükkanında karabiber alınacak ise karabiberi tam terazide dengelemiyor. Karabiberi

0: biraz
1: tarafı
0: fazlası.
1: ağır basacak. Hatta o kadar ki biraz fazla almak isteyenlere de bu bayatlayabilir, kokusu kaçar. Dilerseniz tekrar gelir alırsınız. Biz size bu kadar versek olur mu diyorlar. Şimdi bugünün mantığıyla yaklaşınca olur mu öyle diyorsunuz. Ama bunu misafirlerimiz zaten dinlediği zaman bunlar yaşanıyor, yaşanması gerekiyor diyor. Ve biz kendi yolumuzu çiziyoruz.
0: Zaman zaman çeşitli vesilelerle ettiğimiz başka sohbetlerde dile getiriyorum. Tabii ki kolay değil. Bir kere bu kanaat de var bunun bir tabii yerinde. Cömertlik, kanaatsiz mümkün olacak bir şey değil. Zenginleşme değil, yaşayabilme üzerine bir anlayış. Hayatın zorlukları içinde isyan edenler de çıkabilir. Neden evet bahsediyorsun sen diyerek ama bir anlayış meselesi. Bugünün kapitalist anlayışı içinde çok da uyuşmanın mümkün olmadığı bir durum gibi görünüyor ama ben hala o kanaatkar ve cömert insanların varlığını görüyorum da bu ahlakın tevazu bilinmelerine engel oluyor. Biraz böyle bir şey var.
1: Evet.
0: Kendini de kapatmak durumunda, o göstermez, gösteremez. Sadece o örnekliğin olumlu taraflarını, adını analım rahatlıkla. Pop müzik sanatçısı Çelik geçtiğimiz Ramazan bir şey yaptı, ortalık yıkıldı.
1: Evet.
0: Kimine gereği vardı dedi, kimi de beğendi bunu. Fakat çok güzel açıkladı, çok güzel izah etti. Veresiye defterlerini kapatmak üzerine bir hamlede bulundu Çelik Erişçi. Ve dedi ki, böyle bir gelenek vardı. Eskiden durumu iyi olanlar, durumu iyi olmayanlar yerine veresiye defterlerini kapatırlardı. Biz de böyle hesapları kapatıyoruz. Bunun gösterişi yapılır mı diye itiraz edenler oldu. İlk elden haklı bir eleştiri gibi doğru görünüyor. Ama verdiği cevap benim çok hoşuma gitti. Dedi ki, kötü şeylerin örneklerini hep konuşuyoruz. Ben madem ki insanların bildiği, kulak verdiği biriyim, güzel bir şeyi söylemeyelim mi? İyi bir şeyi hatırlatmayalım mı? Bunu kendim için yapmıyorum. Hatırlatmak için yapıyorum. Bu da anlamlı bir cevap.
1: Çok güzel bir cevap. Evet, bu zaten eski bizim kültürümüzde zimem defteri olarak geçiyor.
0: Evet.
1: Borçların defterleri. Ve belki Çelik Erişçi gösterdiğinden kastım. Bunu yapıyoruz.
0: Paylaştığının
1: ötesinde yaptığı birçok şeyi bizimle paylaşmıyor. Belki şimdi aklıma geldi, izleyenlerimiz bu hani kapitalizm üzerinden bunları okuyabilir ama burada tamamen insan yetiştirme sanatını görüyoruz. Şöyle söyleyeyim, Ahmet Hoca yine kendi kitabında Galatasaray Lisesi'ndeyken örnek veriyor. Bir yurttaşlık bilgisi hocası Faik Şevket Rumelili ismi. Sınıftakilere diyor ki, siz nasıl vatan haini olabilirsiniz? Birisi kalkıyor, devletin gizli sırlarını verirsem, öbürü kalkıyor, askeri casusluk yaparsam, hayır, hayır, hayır diyor. Ahmet Yüksel Özemre'ye geldiğinde, evladım nasıl vatan haini olabilirsin diyor. Efendim diyor, ben bir çocuğum, burada okuyorum, derslerimi yapmazsam, hocalarımı dinlemezsem o zaman vatan haini olurum. Aferin oğlum diyor. Ve alnından öpüyor. Bu işte insan yetiştirme sanatıdır. Biz bunu anne babalarımızda görebilirsek, çevremize bunları aktarabilirsek, çocuğa nasıl yaklaşılır, ne nasıl verilir, o zaman taşlar yerine oturacaktır.
0: Gördüğü yüzler kimlerdi? Biz şimdi onların yüzüne bakarak, mesela Ahmet Yüksel Özemre'nin yüzüne bakarak, onun gözünden görmeye çalışarak, onun tavsif ettiği gibi anlamaya çalışarak, o tarife göre bir şey kavramaya çalışıyoruz ve bunun bir anı, bir nostalji olmasının ötesine geçirerek yaşayan biz için, bizimle yaşayanlar için, bizden sonra yaşayacaklar için iyi şeylerin devamlılığı açısından tutmaya çalışıyoruz. O hangi yüzleri görmüştü? Yani Üsküdar dediğimizde gördüğü çehreler, portreler var mı?
1: Ahmet Hoca özellikle Üsküdar'da bir attar dükkanını yazdı ki o meclise gelenlerin isimlerini de anabilsin. Üsküdar'daki attar meclisini bir akademi olarak değerlendiriyor. Burada bizim bugün çok adını andığımız Ahmet Düzgünman var. Onun babası Saim Düzgünman var, Bekir Düzgünman var. Oraya gelen misal Ahmet Remzi Akgürek var, Hafız Nafiz Uncu var. Nafiz Uncu Üsküdar'daki İskele Camisi'nin, yani Mihrimah Sultan Camisi'nin imamı. Necmettin Okyay var, Gündüş Emetullah Sultan Camisi diyebiliyoruz, Yeni Valide Camisi'nin imamı. O geliyor oraya. Zaten çok küçük bir yer. Diyor ki Ahmet Hoca, o kadar küçük ki yaklaşık 10 metrekare var yok. Oraya 7-8 kişi sığışıyoruz ve dinliyoruz. O dinlediğimiz cümleler bizim kendi kişiliğimizi kazanmamız için çok güzel kapılar açtı. Başka kimler geliyor? Abdülbaki

0: Gölpınarlı geliyor keza zaman zaman. Hani bu isimler orada kendi alanlarına dair konuşuyorlar. O eskimeyen kültür üzerine konuşuyorlar. Ve bilgilerini birbirleriyle paylaşarak sohbet medeniyetini aslında yaşatıyorlar. Öyle diyebiliriz. Gördüğü yüzler bunlar. Daha sonraki süreçte Galatasaray'ındaki yani Mektebi Sultani'deki hocaları, özellikle Raşit Erer'den çok etkilenmiştir. Fransız hocaları onun karakterini çok şekillendirmiştir. Bunun yanı sıra İstanbul Üniversitesi'ne başladığında Feza Gürsey Bey bilim adamımızdır, etkilemiştir kendisini. Bunlar farklı farklı noktalarda onun deyişiyle feyz aldığım insanlar diyor. Feyizden kastı iyi, doğru, güzel, kendisine yarayacak bilgi, ahlak, görgü, kültür, bunları adeta emer gibi aldığı insanlar.
1: Saydığınız isimler arasında biri doğrudan temasta olduğu biri mi yoksa dolaylı olarak mı? Yorgo Diamandi asıl adı olan Yaman dedi ki
0: Yaman
1: ben
0: dedi.
1: onun şiirini bilirim aslında. Şiirlerine biraz
0: Evet.
1: aşinalığım var. Çok da iyi bilmiyorum ama o bağlantıdan bir bahseder misiniz? Hem o kimdi hem bağlantıları neydi? Niye
0: Yaman
1: önemli?
0: Dede tabi Müslüman olduktan sonra Yaman Dede ismi veriliyor. Bir Rum Ortodokstur, Türk yanlış hatırlamıyorsam. Fakat iman ettiğini, Müslüman olduğunu gizliyor uzun uzun yıllar boyunca. Çok ileri noktada artık Müslüman olduğunu açıklıyor. Kendi anılarında da yanlış hatırlamıyorsam işte neredeyse gençliğinden beri aile Rum Ortodoks. Gençliğinden beri sahur yapmadan oruç tuttuğunu, iftar yapmadan bir şeyler belki bir iki zeytin atıştırarak orucunu açtığını, öyle yaşadığını söylüyor ve kendisini hep sakladığını söylüyor. Ahmet Yüksel Özemre de onunla tanışıyor. Hatta 1960'lı yılların başında Notre-Dame-de-Sion Fransız okulunda yanlış hatırlamıyorsam Ahmet Hoca matematik hocası. O da Yaman Dede orada bir hocalık vazifesinde. Dolayısıyla birbirlerini belki daha küçük yaşta da tanıyan ama hayatlarının ileri evrelerinde gençliğini geçtikten sonra daha sıkı temasları olan kişiler ki Yaman Dede'yi biz en çok Mesnevi üzerinden şerhleri, şiirleriyle biliyoruz, hatıralarıyla tanıyoruz. Yine Ahmet Yüksel Özemre ile yolunu kesiştiren kişilerden birisi Ahmet Remzi Akgürek, Üsküdar Mevlevihanesi'nin son şeyhi kendisi. Yaman Dede tekkeler kapatıldıktan sonra da yine Ahmet Remzi Akgürek'le görüşüyor. Onunla görüş alışverişinde bulunuyor. Çünkü Ahmet Remzi Akgürek iyi bir Mesnevi han. Mesnevi'yi şerh ediyor. Çıkamadığı yerlerde ondan bilgi alıyor. Onunla konuşuyor. Müslüman olmasında etkisi olan isimlerden birisi. Keza Ahmet Yüksel Özemre de Ahmet Remzi Akgürek'in yamacında olan, zaman zaman kendisini ziyaret eden, onunla konuşan isimlerden birisi. Hani böylesi ortak noktalarda buluşuyorlar.
1: Peki, Üsküdar'ın gündelik hallerinin biraz Boğaziçi'ne de geleceğiz. Süremizi de dengeli kullanmak
0: Tabii.
1: istiyorum. Sami Hanımefendiye de
0: Haksızlık etmeyelim tabii ki.
1: haksızlık etmeyi bir kere Ahmet Yüksel Özemre istemez.
0: Evet.
1: Ama Üsküdar'a dair son söz olarak onun gözünden Ahmet Yüksel Özemre'nin gözünden onun Üsküdar'ını görerek Üsküdar'ı bilen biriyle onun gözünden görmemiş insan arasında acaba nasıl bir fark vardır Hasan Eranoğlu'ya göre?
0: Bence
1: Bir şehir sakini olarak soruyorum tabii aynı zamanda
0: tabii.
1: gündelik hayatta.
0: Şöyle cevap verebilirim. Diri bir insanla ölü bir insanı görmek gibi. Diri bir insanla konuşursunuz, derdinizi anlatırsınız, onu dinlersiniz. Ölü bir insan cevap veremez. Biz bugün Üsküdar Meydanı'nda dolaşırken bir İskele Camisi'ni gördüğümüzde sadece iki minareli bir camiye denk geliriz. İki minaresi vardır, Mihrimah Sultan yaptırmıştır deriz ama kapısındaki kitabe bir sır fısıldar. Azim Mahmud Hüdayi Hazretleri orada vaaz etmiştir, o başka bir bilgi fısıldar. Yeni Valide Camisi'ne geldiğimiz zaman Necmettin Okya'yı bir ziyaret ederiz. 40 yıl orada imamlık yapmış. Sadece imam değil, işin iç yüzüne vakıf olunca zaten kültür tam anlamıyla kendisini gösteriyor, ortaya çıkıyor. Battalboy Ebru'ları yapmıştır Necmettin Okya'yı. Çiçekli Ebru yapmıştır, onun mucididir. Çok ilginç bir cümlesi var Necmettin Okya'nın. Bana böyle çiçekli bir Ebru yapmam söylendiğinde o mümkün değildir. Bizden önce de denemişler, yapamamışlar dedim diyor. Bir gün Macit Ayral kendisi Hattat ya birader bunu yaparken şuradan şunu şöyle yukarı çeksen dediğinde Bilal'i şekli çıkmış. Başardık galiba demiş ve o cümleyi şöyle devam etmiş. Ben hayatımda bir işe dair bilgisi olmayan insanlardan çok şey öğrenmişimdir. Bu Necmettin Okyay'ın kendi cümlesi, Ahmet Yüksel Özemre naklediyor.
1: Dolayısıyla tam bir kaşif cümlesi aslında, evet, bir taraftan da.

0: tavsiyesi ve Necmettin Hoca'nın da onu dinlemesine borçluyuz.
1: Borçluyuz
0: tabii
1: bu
0: ki.
1: Güzelliği. Üsküdar'dan şimdi kayığa binmeyelim, artık kayık yok. Ama motorlar var.
0: Evet.
1: Motora binelim, karşı kıyıya geçelim. İki taraf da Boğaziçi'ni söyler ama acaba Rumeli tarafı biraz daha mı fazla söylüyor bazen?
0: Sami Ayverdi'ye göre cevaplayacaksak, Rumeli tarafında daha çok başka milletlerin sanki sesi soluğu duyuluyor. Anadolu yakasına geçtiğimizde Türk kültürüyle bezenmiş, Müslümanca ya da İslam kültürüyle renklenmiş bir medeniyetten bahsediyor. Zaten Rumeli yakasında, Avrupa yakasında anlatırken bazen kaleminin ucu sivriliyor. Hani eleştiri dozajı yükseliyor. Neden? Çünkü yer yer azınlıkların Osmanlı Devleti zamanındaki yanlış hamlelerinden dolayı bizi nasıl üzdüğüne değiniyor. Yer yer bizim yanlış düşünce telakkilerimizden dolayı koca bir medeniyeti avuçlarımızın arasında nasıl kaybettiğimize değiniyor. Ama misal Kuzguncuk tarafına geldiğinde bir yalıdan bahsediyor. Yalının bazı nasıl diyelim eserlerinin satılacağı, mezat yapılacağı söyleniyor. Onu anlatırken şöyle söylüyor, diyor ki Sami Ayverdi, bir diyelim masa, bir antika değeri olan eşya satılacağında para değil de bir yetim, iki yetimi sevindirme, üç yetimi sevindirme, yani aslında o kazanılacak paranın yetimler için harcanacağını ifade ediyor ve bunu da yine bizim kendi kültürümüzde yetimi sakın hor görme, ona ait olana el sürme, onunla aslında bağdaşlaştırıyor ve inançla örüyor Samiha Ayverdi. Tabii ki Rumeli yakasındaki yine bize ait Türk kültürüyle bezenmiş yalılardan bahsediyor. Özellikle Rumlarla Türklerin nasıl iç içe yaşayabildiği, bunlardan yine bahsediyor. Hanedan mensuplarının özellikle Fındıklı civarında yalıları var. Onlardan bahsederken misal Adile Sultan'dan bir sayfa açıyor. Onun nasıl bonkör olduğunu, nasıl cömert olduğunu anlatıyor. 4. Murat zamanını anarken Emirgan'dan bahsediyor. Oradaki köşkleri söylüyor. 4. Murad'ın nasıl bir Revan, Bağdat Fatih olduğunu anlatıyor. Bu da bizim kendi tarihimizdeki parlak sayfaları açan yine detaylar.
1: Peki onun İstanbul'una bakacağız ama öncelikle aslında en başta diğer yönde yaptığımız gibi Samiha Ayverdi'ye bir bakalım. Muhakkak ki hem kendi külliyatıyla tanıyanlar da vardır. Bununla birlikte zaman zaman hesef ettiğimiz, daha da fazla bilinmesi ne kadar iyi olur dediğimiz isimlerden biri. Buna rağmen o kapağın kitabını yeterince sık kaldırıyor muyuz? Ondan emin değilim. Kimdir Samiha Ayverdi? Ve Türk fikir hayatında, estetiğinde nasıl bir yeri var?
0: Samiha Hanım'ın annesinin soyu Macaristan'daki Medfun Gülbaba'ya kadar dayanıyormuş. Abi Ekrem Hakkı Ayverdi yüksek mimar. Özellikle hem Osmanlı coğrafyasını, o dönemki Türkiye, hem de Balkan coğrafyasını adım adım gezmiş. Buna dair kitaplar yazmış. Mesela Estergon Kalası, Estergon Kalesi ya da mimari çizimlerini yapmış. İstanbul'da kıyıda köşede kalmış bir yalı caminin planını çizmekle kalmamış, bilgilerini vermiş. Topkapı Sarayı'nı uzun uzun anlatmış. Yani aslında mimarlık tarihçilerinin özellikle başvurduğu bir kaynak. Aile Osmanlı döneminde hatı sayılır, sözü dinlenir bir aile. Samiha Hanımefendi'nin yanlış hatırlamıyorsam babaannesi veya ondan bir sonraki, bir önceki soy diyebilirim. Osmanlı'nın koca Hüsrev Paşa isminde bir sadrazamı var. Gelip görüş alışverişinde bulunduğu kişi. Samiha Ayverdi'nin babası zaten bir Osmanlı ordusunda subay. Subay olduğundan dolayı özellikle subaylar evlerine gelirler ve sohbet ederler kendileriyle. Sami Ayverdi de orada tıpkı Ümit Meriç'in, Cemil Meriç'in dizlerinin dibinde yetiştiği gibi o sohbetleri dinleyerek yetişmiş. Fransız kültürüne vakıf ama kendisini bir Osmanlı hanımefendisi olarak tanıtacak. Belki bu cümleyi kurmamıştır ama biz çok rahat bir şekilde tam bir Osmanlı hanımefendisiydi diyebiliriz. Oturuşuyla, kalkışıyla, yemesiyle, içmesiyle, dile verdiği önemli yazılarıyla, cümleleriyle. Tam bir olgunluk abidesi.
1: Büyük ihtimalle evet böyle isimlendirmiyordur. Çünkü onun için ayrıca adı konulacak bir durum değil. Kendi tabii hali olduğundan evet. O iklim içinde yetişmiş biri oldu.

0: olduğundan ayrıca böyle denmeye ihtiyaç duymuş olması pek muhtemel değil hakikaten.
1: Ve mütevazı insanlar hiç böyle cümlelerde kurmazlar ama kendilerinden sonra gelenler onu resmetmekle ve onu tasvir etmekle de mükellef. Bize de düşen o.
0: Peki şu dikkatimi çekiyor. Yani onun özelinde de sormak istiyorum bunu. Samiha Ayver'de özelinde de. Bir edebiyatçı o aynı zamanda. Bir kültür tarihçisi gibi çalışmış. Notlar almış, şahit olduklarını aktarmış. Çok ciddi eserleri var. Ağabeyinden bahsettiniz. Ekrem Hakkı Ayver'de mimar diye söylediniz. Fakat ama aynı zamanda diyelim ki biz onların sözlüklerini de biliyoruz. Türk dili konusundaki çok büyük emeklerini biliyoruz. O emeklerin bugün nasıl nesillere tesir ettiğini ve gelecek nesillere de tesir edebileceğini bir kaynak olarak başvurulabilir kaynaklar olduğunu biliyoruz. Eserler olduğunu biliyoruz. Az önce bahsettiğiniz Ahmet Yüksel Özemri. Bu isimlerin atom mühendisi, mimar, soylu bir kişi. Fakat kendilerine kimsenin yüklemediği bir şeyi yüklenmiş insanlar aynı zamanda. Bu estetik meselesinden bahsediyorum. Hı hı. Dildeki estetik, mimarideki estetik, müzikteki estetik belki pek çok şeyle ilgililer aynı zamanda. Bu bir iklim meselesi mi, onların tek tek kişisel ilgileri mi? Siz nasıl gözlemliyorsunuz bunu?
1: Her birisi aslında akan bir nehir gibi ve denize kavuşuyor nehirler. Bu kişiler özellikle Osmanlı'nın son döneminde yetişen, çevresini aydınlatan, sanatkar da olabilir, alim de olabilir. Onlarla temas ederek kendilerini buluyorlar ve dünya değiştiğinden dolayı 1923 yılında Cumhuriyet ilan ediliyor. Biz savaştan çıkmışız. Sonrasında yine dünyada önemli gelişmeler var. Büyük değişimler olurken özellikle insanlar asimile olmaktan korkarlar. Onlar da tahmin ediyorum o büyük denizlere kavuşarak kendi dünyalarını şekillendiriyorlar. Tek tek bunu yaşıyorlar. Mesela Samiha hanımefendi Kenan Rıfai Hazretlerinden çok feyz alıyor. Ahmet Yüksel Özemre bir Necmettin Okyay hocadan feyz alıyor. Ama sonrasında birbirlerinin ne kadar yapbozun parçaları birleşir ya, aynı onun gibi birbirleriyle ne kadar ortak noktalarının olduğunu görüyorlar ve o bireye dair, bireysel diyeceğimiz çaba, kolektif bir artık çabaya dönüşüyor. Çünkü her ikisi de, Samiha hanımefendi de, Ahmet Yüksel Özemre de gençlere ulaşmak isteyen ve onları yetiştirmek isteyen kişi. Hatta Kubbealtı Vakfı, Samiha Ayverdi hanımefendinin kuruluşunda önce olduğu vakıflardan birisi. Siz de az önce zikrettiniz. İlhan hanımefendi Ayverdi, kubbe altından büyük Türkçe lügati çıkarmıştır ki dili ne kadar iyi kullanmamız gerektiğini onları görerek öğreniyoruz. Samiha Ayverdi bu konuda o kadar hassas ki Fransızca sine qua non olmazsa olmaz diye Türkçe'ye çevriliyor. Ama o çeviriyi beğenmemiş. Bunun nasıl daha Türkçesi olur acaba bizde diye düşünürken bir dostuyla konuşuyor. Ondan kolay ne var? Lazımı gayrı mufarık. Lazımı gayrı mufarık sevdim bunu diyor ve bunu cümlelerine dökerek bir makale şeklinde yazıyor. Dil konusunda hassas olan kendisini ve kültürünü kolay kolay kaybetmez. Bu yüzden bu insanların Türkçe hassasiyeti bizim de kendilerini takip etmemizi mecbur tutacak yol bence.
0: Peki yine günümüze ve somut olana gelelim bir parça daha.
1: Tabii.
0: Ben sizin gözün, hani Ahmet Yüksel Özemre'nin gözünden Üsküdar dedik, Samiha Ayverdi'nin veya diğer kıymetlilerin gözünden İstanbul'un muhtelif parçaları, Boğaziçi söz gelimi diye konuşabiliriz. Bir de sizin gözünüzden yolculuğa eşlik ettiğiniz insanların tavırları meselesi var.
1: Evet.
0: Mesela bir Samiha Ayverdi gezisi güzergah olarak nereleri kapsıyor ve o duraklarda siz dinleyenlere, gezenlere, mahdut seyyahlara ne anlatıyorsunuz?
1: Bizim Arnavutköy'ünden Rumeli Hisarı'na kadar olan gezimizi Samiha Ayverdi'nin Boğazçısı koydum. Normalde Samiha hanımefendinin Boğazçı'nda tarih başlıklı bir kitabı var ve köy köy anlatmış. Ama tabii ki hepsini bir anda gezme imkanımız olmayacak. Biz Derya'dan Katre sunuyoruz. Arnavutköy'ünden başlıyoruz. Arnavutköy'ünün girişinde Robert Kolej var. Robert Kolej'in tarihinden bahsediyoruz. Sirius Hamlin'den bahsediyoruz.

0: Onun gayretlerinden, çabasından, o okul kurmak için bahsediyoruz. Ardından tabii ki Sami Hanımefendi'nin milli eğitime dair, milli şuur davaya dair yazdığı eserler var. Bunlardan bahsederek tamamlıyoruz. Biz Boğaz hattında yürürken Arnavutköy'ünden Rumeli Hisarı'na kadar Anadolu yakasına baktığımızda bir Vani köyünde yemyeşil güzel bir koru görüyoruz. Hemen oradan bahis açıyoruz. Sami Hanımefendi diyor ki eski İstanbul'da ya da Osmanlı İstanbul'unda Osmanlılar, o Türkler, Boğaz bir bakıma koru, bahçe demekti. Medeniyeti böyle algılıyorlardı diyor. Ve o koruların öneminden bahsediyor. Bir batıdaki bahçenin geometrik düzeni değil de daha farklı bir bahçecilik düzeninden bahsediyor. Ağacın öneminden, hatta Boğaz içinde küçücük bir yerden dahi söz açarken Boğaz'ın küçücük bir yerini bile biz bahsedilmez, değersiz bir yer gibi göremeyiz diyor. Mesela yine Boğaz hattında sis çöktüğünde hafif bir karşı yaka misal görünür görünmez hale gelir. Onu anlatırken İstanbul yaşmağını çekmiş der. Yaşmak biliyorsunuz şöyle bu eskiden yüzü hafif kapatan burundan.
1: Burnun üstünden.
0: Evet, burnun üstünden ama ağız burun belli olur. Sanki sisli bir görüntüdür. Onu onunla benzeşleştirir, öyle anlatır. Biz bunlardan bahsediyoruz. Öte yandan Rumeli Hisarı'na geldiğimizde misal böyle kendinden emin Ahmet Vefik Paşa'dan bahsediyoruz. Neden? Çünkü Sultan Abdülaziz gezerken Rumeli Hisarı'nın burçlarından birisini yıktırıp bir köşk yaptırmaya niyetleniyor. Ahmet Vefik Paşa ki meclisi Mebusan Reisliği de yapmıştır. Aman efendim diyor, bu diyor evet sizin sülalenizden kaldı ama bir insanlık mirasıdır. Artık hani yapmayın diyor böyle. Bir insanlık mirası. O yüzden hepimizin bunda payı var diyor. Bunu Samiha Elverdi anlatırken alkışlayarak anlatıyor. Evet diyor, koruma bilinci işte böyle olmalı. Buna değindiğinde biz kendi tarih şuurumuzun farkına varıyoruz.
1: En başta sorumu sormuştum. Siz gayet güzel cevapladınız ama vermiş olduğunuz her örnekte gerçekten bu bakış açısının aslında bakış açısı değil tek başına bir ahlakı yansıttığını, o yansıtılan ahlakın da geçmiş gitmiş zamanda uygulanmış, şimdi olmaz, yapılamaz denemeyeceğini, mesuliyetimiz neyse o çerçeve içinde bize bir ders vermesi gerektiğini, tıpkı Ahmet Yüksel Özemre'nin Vatan Haini Nasıl Olur? Dersime çalışmazsam vatan haini olurum, evet. İşte bu kadar. Bu programı ben yapamazsam vatan haini olurum. Siz gezmezseniz büyük ihtimalle böyle hissedersiniz kendinizi. Çünkü artık onun gözlükleriyle bakıyorsunuz dünyaya.
0: Evet.
1: Bir de öyle bir mesele var. Peki hocam, son dakikalardayız. Veda edeceğiz izleyenlerimizi ama bir de şunu sormak istiyorum. Şimdi büyük ihtimalle sizin de böyle bir geziden sonra İstanbul'un bu yüzüyle, İstanbullunun da bu yüzüyle karşılaşmış bilhassa genç bir insan. Ki yaşı aslında fark etmez. Ruh aynı. Herkese eşit, evet. Yani müsavi. Onda bir değişiklik yok. Bilenle bilmeyen bir olur mu fehvasınca aynı olmayacaktır. Sizinle o yolları arşınlayan, İnşallah. Adımlayan insan açısından şehre başka türlü bakacaktır. İnsana başka türlü bakacaktır. Bu inceliklerle güzel güzel yaşamak varken niye kuru ve tatsız yaşamaya razı olayım bile der insan, bu da bir lezzet. Ama Hasan Erenoğlu yanına kimseyi almadı. Bugün de İstanbul'la baş başa bir gün geçirecek. İlk tercihi neresi olur? Yürüyerek mi gezer bir kere, bir vasıtaya mı biner?
0: Yok, ben yürüyerek gezmeyi seviyorum. Yorularak gezmeyi seviyorum. Ara sokaklarda kaybolarak, not alarak gezmeyi seviyorum. Çünkü girmediğimiz, görmediğimiz birçok yer var. Gördüğümüz yeri belki kendi anılarımızda yazarak sonrasında ben not almayı seviyorum. Sorunuzu şöyle cevaplayabilirim aslında. Bir gezimde bahsetmiştim. Emirgan'ı ilk kez gezdiğimde, o koruyu gördüğümde, ara sokaklarda dolaşıp ahşap evlerin önünden geçtiğimde Emirgan'da yaşamak istiyorum dedim. Daha sonra Kandilli'yi adımlıyordum. Ya dedim, burası da güzelmiş. Burada da yaşayabilirim ben. Tam bana göre dedim. Sessiz, sakin. Ben çünkü daha sakin yerleri seviyorum. Fatih'te, Fatih Camisi'nin kenarında ezan okunurken, ya aslında burada otursam da şu kenarda hep bu ezanı duyarak da güne başlasam dedim. Çarşamba tarafına indim. Birçok kişi tercih etmez. Ama o insanların gündelik telaşını gördüğümde keşke her gün sabah kalktığımda onların o telaşıyla uyansam, günümü öyle noktalasam dedim ve kendi kararımı şöyle verdim. Keşke imkanım olsa

0: ömrüm süresince İstanbul'un muhtelif noktalarında oturarak, taşınarak öğrensem, yaşasam, insanları tanısam. Bilmiyorum yeterli bir cevap oldu mu ama ben...
1: Vallahi ben ömrün tamamını kapsayacak şekilde değil de diyelim ki hani artık bir hafta sonunda veya hafta içinde kendine ait zamanı ne zaman bulabilmişse, nasıl genişletebilmişse bazen kendi yatağımızın körü oluyoruz hakikaten. Evet. Uzağına düşebiliyoruz. Halbuki nimet her tarafı. Bugün ben kapıdan çıkacağım ve nereye gitsem diye düşünen bir insana vereceği ben, bir tavsiye olur mu diye de merak ediyorum. Yoksa şöyle, o dediğiniz harika bir fikir bu arada. Ben de asla karar veremem İstanbul'un semtleri arasında. Evet. Orası mı? Ki ben elhamdülillah Eyüp Sultanlı olmaktan çok mutluyum.
0: Ne kadar
1: ama,
0: güzel.
1: Ama böyle gözümüzün, gönlümüzün de oralarda attığı yerler var.
0: Kandilli'den Boğaz'a bakmayı seviyorum. Onu isterim. Hani zaten sık sık gidiyorum. Öte yandan Kanlıca'ya inip sahilde şöyle denizin oynak dalgaları, Necip Fazıl da öyle diyor ya, o oynak dalgaları izlemeyi, insanları seyretmeyi seviyorum, o telaşı. Çünkü oradan Rumeli Hisarı'na baktığım zaman gözümde tarih türleniyor. Denizin maviliği gözümü şenlendiriyor. Rüzgar estiği zaman yaz ayında ferahlıyorum. Kış ayında bir sıcak çay içtiğim zaman ısınıyorum. Yeterli oluyor bu.
1: İyi yolculuklar, iyi gezmeler size ve dostlarınıza.
0: Teşekkürler. Sizi de mutlaka aramızda bekliyoruz.
1: Büyük bir zevkle inşallah, inşallah nasip olsun. Niyet ettik, henüz bulamadık o imkanı ama bulmayı arzu ediyoruz. Çünkü güzellikleri seyirle gezmeyle bitirilemeyecek bir şehir bu. Ama kıymetlilerin gözünden onların insanlık namına gözlemlerini, tavsiyelerini, hayatlarından kırıntıları, parçaları alarak daha da güzelleşmesi mümkün. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Bu zevkli söyleşi için bize bir kere daha hem güzel insanları hem bu güzel şehri hatırlattınız.
0: Ben teşekkür ediyorum konuk aldığınız için. Sağ olun.
1: Değerli izleyenler, misafirimiz Hasan Eren Ulu'ydu. Kendisiyle zevkli bir İstanbul ve İstanbullu söyleşisi yaptık. Ahmet Yüksel Özemre'den, Samiha Ayverdi'den bahsettik. Onların bizim üzerimizde izleri var, bazen biz unutsak, fark etmesek bile. Çünkü imzalarını görmediğimiz nice sözleri aslında sinmiş durumda. Bu şehre de, bu şehirden istifade eden insanlara da daha fazlası mümkün olsun hepimiz için diyelim. Ve bu temenniyle bitirelim. Bir başka programda. Yeni bir konukla tekrar karşınızda olabilmek ümidiyle. Hoşça kalın.

Sevgili oğlum Nazif, bir babadan oğluna gurbetten mektuplar. Bir şair, bir filozof ve bir siyasetçi Rıza Tevfik Bölükbaşı. Zorunlu veya gönüllü sürgününde mektuplarla bağ kurdu, dert döktü, yazdı ve düşündü. Bölükbaşı'nın oğlu Nazif Bey'e yazdığı mektupları kitaplaştıran Profesör Doktor Abdullah Uçman, dönemin atmosferini edebiyatın diliyle 24 portrede anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20'de, 24'te.

Sevgili seyirciler, Avusturya Viyana'dayız. ID Polo'dan sonra ID Tiguan'la beraberiz. Tabii ki önce onu yayınladık. Şimdi sıra geldi ID Tiguan'a. ID Tiguan neler sunuyor? Biraz ondan size bahsedeyim. MEB Plus platformuyla Tiguan'ın bir bileşimi aslında. İkisinin kombinasyonu ve Tiguan'ı elektrikli dünyayla tanıştırıyor. Dolayısıyla iki taraftan almış olduğu genlerle birlikte

birlikte yepyeni bir tasarımla karşımızda. Bu tasarım bize neler sunuyor? Zaten sizler de görüyorsunuz, çok sade, safkan bir tasarıma sahip. Özellikle ön yüze baktığımızda elektrikli otomobil dünyasından izler taşıdığını tabii ki görmek mümkün. Bu aydınlatılmış ön ızgara boydan boya ve öndeki aydınlatılmış logo aracın karakterini biraz daha fazla vurguluyor diyebiliriz. IQ Light'lar, yani farlar da aynı Polo'da olduğu gibi biraz daha geliştirilmiş durumda, daha iyi bir aydınlatma sunuyor. Ön taraf yine aerodinamiğe katkı sağlayacak şekilde tasarlanmış, 0.26 cd'lik bir sürtünme katsayısına sahip ID. Tiguan. Yan tarafa baktığımızda işte buna katkı yapan detaylardan bir tanesi jantlar elbette ki. 21 inçlik jantlar kullanılıyor. 235, 45, 21 ebatında lastikler var. Bunlar da tabii ki elektrikli araçlar için üretilmiş lastikler ki sürtünmeyi azaltıp menzile çok fazla etki etmesinler. Şimdi yan tarafa baktığımızda yan tarafta da bir takım detaylar görüyoruz. Parlak siyah kapaklar, tavanda görmüş olduğunuz gibi tavan rayları ve yine bir sunroof var. Panoramik cam tavan var. Yan tarafa baktığımızda kapı kollarının yine geleneksel kaldığını görüyoruz. Çünkü son dönemde bunlarla ilgili tartışmalar gündemde. Otomotivi yakından takip edenler bilecektir. Çin'de düz kapılar, yani gizli kapı kolları yasaklandı. Neden? Güvenlik sebebiyle. Çünkü bir kaza anında araca dışarıdan müdahale edilebilmesi için, kapının rahat açılabilmesi için bu tarz kapı kollarının olması gerekiyor. Bu da onlardan bir tanesi. Dokunmatik. Buradaki sensörle kapıyı açıp kapatabiliyorsunuz. Şöyle bakalım. Omuz çizgisi arkaya kadar gayet düz bir şekilde ilerliyor. Arka tarafta da yine stop grubuna baktığımızda yine aracın karakterini vurgulayan aydınlatılmış boydan boya uzanan bir stop grubu var. Logo da aydınlatılmış durumda. Arka tarafta da yine ID. Tiguan yazısını görebiliyoruz. Evet, aracın boyutu tampondan tampona 79 mm uzatılmış. Ama bundan daha önemlisi bence aks aralıklarının 84 mm uzatılması. Tabii ki bu açıklıkta içerideki yolculara daha ferah bir alan olarak yansıyor. Daha konforlu bir alan sunuyor ama aynı zamanda aracın yol tutuşuna da etki ediyor. Çünkü dört açık alanda yere bastığı için viraj kabiliyeti çok daha iyi hale geliyor. Şöyle bir arkaya bakalım, arkada nasıl bir alan sunuyor? Evet, kapının açılma açısı oldukça iyi. Tek adımda içeri rahatlıkla geçebiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Arkadaki koltukların açıları da çok iyi. Dolayısıyla uzun yolculuklarda bu şekilde çok rahat seyahat edebilirsiniz. Hemen neler görüyorum ondan size bahsedeyim. Koltukların arkasında telefon koyabileceğiniz bir cep bulunuyor. Burada bir askılık var. Buraya ceketinizi, işte hırkanızı asabilirsiniz. Burada çift çıkışlı bir havalandırma kanalı ve hemen üstünde 2 adet Type-C çıkış bulunuyor. Altta da görmüş olduğunuz gibi ısıyı ayarlayabiliyorsunuz arka yolcular için. Bu alt bölümde de yine bir saklama gözü var. Burayı da kullanabilirsiniz. Ve ortada gördüğünüz gibi şaft tünelinin çıkıntısı olmadığı için bu alanı da çok rahat kullanabilirsiniz. Ve bir yerden bir yere geçmek, yani iki koltuk arasında geçiş yapmak çok daha kolay hale gelmiş durumda. Şöyle ortaya da baktığımızda bardakları koyabileceğiniz bir kol dayama ünitesi mevcut. Ama burada gördüğünüz gibi hani tablet veya telefon koyabileceğiniz bir alan bulunmuyor. Bunu da şöyle kapatalım. Panoramik cam tavandan bahsetmiştim. İşte arka tarafı daha ferah yapan detaylardan bir tanesi de o, her zaman söylüyoruz. Farklı kapı kolları gördüğünüz gibi burada da yer alıyor. ID. Polo'da da vardı, bunları göstermiştim. Üzerinde de Harman Kardon yazısını görüyoruz. Bu da ne kadar güzel bir ses sistemine sahip olduğunun işareti olarak karşımıza çıkıyor. Evet, alanı gördünüz. Çok rahat bir diz mesafesi var. Ön koltuk bana göre ayarlı, onu söyleyeyim. Yani koltuğu öne çekmedim. Öne rahatlıkla oturabiliyorum ve geniş bir alan var. Baş mesafesi oldukça iyi. Ve bu panoramik cam tavanında şurada görmüş olduğunuz gibi perdesi mevcut. Hani çok sıcak, çok güneşli günlerde ne yapacağım derseniz, işte bu perdeyi kapatarak içerisinin daha gölge olmasını, daha serin olmasını da sağlayabiliyorsunuz. Arka taraf böyle. Bakalım ön koltukta bizi neler bekliyor? Tiguan'ın içine oturduğum zaman da aynı ID. Polo'da olduğu gibi bir görselin aşağı yukarı bizi karşıladığını söyleyebilirim.

Yine ID Polo'da gördüğümüz bir detay ID Tiguan'da da mevcut. O da retro düğmesi. Bunu gerçekten sevdim çünkü geçmişe götürebiliyor ve bakın burada bir Volkswagen Beetle'ın ekranından görüntüler olduğunu görebiliyoruz. Bunu değiştirebiliyoruz istediğimiz gibi. Buradaki üstten şöyle göstereyim. Retro tuşu sayesinde bu ekran değişebiliyor. Ve buradaki View tuşuyla da yine buradaki göstergeyi değiştirebiliyoruz. Buna bastığımızda 4 değişik ekran bizi karşılıyor. Hangisini tercih ederseniz onu kendinize göre ayarlamış oluyorsunuz. Ben tabii ki retro görüntüleri biraz daha fazla sevdim geçmişe götürdüğü için. Direksiyon yine ID Polo'daki gibi üstten alttan hafif bastırılmış. Biraz geniş bir direksiyon. Üzerindeki kumanda tuşları fiziksel ve dokunması son derece kolay. Aynı zamanda direksiyonun arkasındaki buradaki kumanda kollarını da çok rahat görebiliyorsunuz. Vites kolu buraya, shifter konumlandırılmış durumda. Buradan vitesi değiştirmek de hem kolay hem de üzerinden hangi pozisyonda olduğunu görmek çok kolay. Şu bölüme baktığımızda ise yine fiziksel tuşları görüyoruz ki artık fiziksel tuşlara doğru bir dönüş olduğu gerçeğini hepimiz görüyoruz son dönemde. Çünkü her şeyi dijitalleştirmek kullanımı biraz zorlaştırdı ve güvenlik yönünden de sürücüler için tehlike oluşturmaya başladı. Çünkü çok dikkat dağıtıyorlardı, bunu hep söylüyorduk. Artık bu tuşlar güzel bir dağılımla hem dijital hem fiziksel olarak karşımıza çıkmaya başladı. Bu alt bölümde ise gördüğünüz gibi telefonunuzu şarj edebileceğiniz, iki telefonu şarj edebileceğiniz bir ünite var. Burası mıknatıslı. Dolayısıyla telefonunuz üzerinde kaymadan rahatlıkla şarj olabiliyor. Ses düğmesi hem sürücü için kolay hem yandan yolcu için kullanımı kolay bir yerde. Bardak koyacağınız alan ve şuraya bastığınızda ise şöyle derin bir saklama haznesi var. Kol dayamanın altında. Burası çok şık. Evet, burada da bir dijital ekran var dedik. Bunu retro moda geçirebiliyorsunuz dedik. Ama benim baktığım yerden tam buradan yolcunun önünde bulunan bir ekran tamamen siyah gözüküyor. Bu ekranı görmek için yolcu tarafında oturmanız gerekiyor ki bu ekran üzerinde hangi fonksiyonlar var onları görebilirsiniz. Evet, aracın içi oldukça rahat ve oldukça ergonomik. Bakın bu yükseklikler kol dayama için çok iyi sürücü için. Elinizi çok rahat atabiliyorsunuz. Buradan da kapıyı açıyorsunuz. Yine burada Volkswagen logosunu görüyorsunuz. Arkasında şık dikişlerle ve bu bölüm aydınlatılmış durumda. Buradan böyle burayı saran bir aydınlatma var. Bu ışıkta güzel bir ambiyans yaratıyor aracın içinde. Ne demiştik ID Polo'da? ADAS sistemi mevcut. Bütün korumaları size sağlıyor. Bütün bunlar geliştirilmiş durumda. Ama bağlantılı sistem sayesinde Travel Assist özelliğiyle beraber yol üzerinde oluşan hareketleri sistem belli bir sayıya ulaştıktan sonra oradaki engeli artık size otomatik olarak bildiriyor. Aynı zamanda kırmızı ışıkları otomatik algıladığı için siz adaptif hız sabitleme sistemiyle giderken kırmızıyı gördüğünde tam olarak aracı durduruyor ve bu size oldukça kolaylık sağlıyor. Adaptif hız sabitlemelerde nasıldı? Önünüzde bir araç varsa, yavaşlarsa yavaşlıyordu, durursa duruyordu ama bunda önünüzde araç olmasına gerek yok. Kırmızı ışığı algıladığında araç şehir içinde durabiliyor. Otonom sürüşe artık yavaş yavaş yaklaşıyoruz ve çok yakında artık biz gideceğimiz yeri haritadan seçtikten sonra buradan başlat tuşuna basacağız ve ondan sonra işi araçlara bırakacağız gibi gözüküyor. Bu araç kullanmayı sevenler için ne kadar keyifli olur bilmiyorum ama sıkışık trafikte özellikle İstanbul gibi şehirlerde her sabah işe gidip gelenler o yoğunlukta kendilerine vakit ayırıp yorgunluklarını biraz bir nebze atabilecekler. Bu yönden güzel gibi gözüküyor ama sürüş keyfine bakacak olursak özellikle süspansiyon sistemi, bu şasi üzerine konumlandırılmış süspansiyon sisteminin de yine başarılı olduğunu söylemek lazım. Ses yalıtımı oldukça güzel. Biz kısa bir tur attık burada şehir içinde yeni ID Tiguan'la. Çok yumuşak, çok gaz tepkileri güzel. Aniden fırlamıyor, gaz tepkilerini çok güzel konumlandırıyor ve kademelendiriyor. İvmelenmesi de gayet güzel. Şimdi gelin size biraz teknik detaylarından bahsedeyim. Yani bu araçta ID Tiguan'da batarya tipleri ne olacak? Bir de ona bakalım. Bataryaları şöyle sınıflandırabiliriz. Pure Pro ve Pro 4 Motion olarak. Buraya baktığımızda 58 kWh'lik LFP bataryayı görüyoruz. Bir de 77 kWh'lik NMC.

MC batarya bulunacak. 58 kWh saatlik LFP batarya 140 kW güç çıkışına sahip ve 350 Nm tork üretirken 450 km'ye kadar da menzil sunuyor. 0'dan 100'e 8,5 saniyede ulaşıyor. Maksimum sürati ise saatte 160 km. 105 kW'lık DC şarjla maksimum olarak şarj olabiliyor ve 26 dakika sürüyor aşağı yukarı şarj süresi. 4 çekerde 77 kW saatlik NMC batarya 210 ve 220 kW'lık güç çıkışları sunuyor. 545 Nm'lik tork değerine sahip ve 600 km'ye kadar da bir menzile ulaşabiliyor. Bunun sıfır yüz hızlanması ise 6,6 saniye sürüyor ve maksimum sürati saatte 180 km. DC şarjda 165 kW'ı destekliyor maksimum olarak ve 29 dakikada da %80'e ulaşabiliyor. En etkileyici tarafı ise çekme kapasitesinin arttırılmış olması ve 2 tona kadar çıkmış durumda çekme kapasitesi. ID.2GAN'da bir de R-Line seçeneği olacak. R-Line tabii ki daha sportif bir görünüme sahip. Tavan detayları parlak siyah olarak karşımıza çıkacak ve tabii ki daha spesifik bir jant tasarımına sahip olacak. Daha sportif, aralıkları daha açık. Dış aynalarsa Night Chrome adı verilen bir renkte olacak. Yani hafif gri bir renkte, krom renkte olacak. R-Line etiketleri aracın üzerinde bulunacak. Matrix LED farlar bunun içine entegre edilmiş durumda ve R-Line ön panjur yine bu donanım seçeneğinde karşımıza çıkacak. Şimdi ID.2GO'nla R-Line seçeneğiyle yola çıkıyoruz. Türkiye tek motor seçeneğiyle gelecek. 190 beygir yani 140 kW'lık. Bu da 450 km'lik bir menzil sunuyor. 61 kWh'lik bir bataryaya sahip olacak. Arkadan itiş sistemiyle çalışıyor. 1.8 tonla 2 tona kadar çekme kapasitesine sahip. Bu aracın bir özelliği daha var. Önde Frank adı verilen bir bagaj bölmesi bulunuyor. 31 litrelik. O da iyi bir aslında size hacim sunmuş oluyor. Yeni Tiguan'ın bana göre en dikkat çeken özelliği ise tavan sacı hariç tüm gövde panellerinin yenilenmiş olması. Tavan raylarında 75 kilogram ağırlık taşıyabiliyorsunuz. Arka tarafta ise bisiklet taşıyıcı üzerinde 90 kilograma kadar bir ağırlığa müsaade ediliyor. Bu aracı ilk kullananlardan biri olduğumuz için şu an kamuflajlı versiyonuyla yola çıkabiliyoruz ki araç yolda çok fazla gözükmesin diye. Ama genel olarak aracın neler hissettirdiğini burada hissedebiliyorsunuz aracın içinde. Çok sessiz, çok konforlu, çok ergonomik, tuşlara çok rahat erişebiliyorsunuz. Bu en hoşuma giden özelliklerinden biri oldu. Aslına bakarsanız biraz içten yanmalı bir aracın elektrikli versiyonunu kullanıyor gibisiniz. Yani sizi içten yanmalı araçlardan çok fazla da uzaklaştırmıyor ama elektriğin konforunu, sessizliğini ve tabii ki teknolojisini bünyesinde barındırıyor. Şimdilik tüketim verileriyle ilgili bir şey paylaşılmadı ama dediğim gibi Türkiye geldikten sonra Türkiye gelen versiyonun ortalama tüketim değeri, tabii ki fabrika verileri ve bizim kullanımımızda yani İstanbul içinde kullandığımızda nasıl bir tüketime imza attığını da o zaman hep birlikte göreceğiz. Zaten çok da fazla bir zaman yok. 2027'nin ilk çeyreğinde gelmesi bekleniyor. Polo'da, ID Polo'da 2027'nin ilk çeyreğinde gelecek. Dolayısıyla 2027'nin ilk aylarında Volkswagen kanadında iki yenilik bizleri bekliyor. ID.2GO'nı Viyana'da ilk gören gazetecilerden biri olarak size anlatmaya çalıştım. Tabii ki Türkiye'ye geldiği zaman daha detaylı inceleyip sizlere anlatacağız. Türkiye'deki yol koşullarına göre biraz da inceleyeceğiz ama burada gerçekten aracı sürmesi son derece keyifli oldu. Volkswagen'e baktığımızda aslında genel olarak hem ID Polo hem ID.2GO'nda biraz daha köklere bir dönüş olduğunu söyleyebilirim. Kaliteyi biraz daha yükseltiyorlar. Paranın karşılığı olarak
çok daha fazlasını sunmaya çalışıyorlar. Nasıl bir fiyatla çıkacak onu hep beraber göreceğiz. Evet, Avusturya Viyana'dan aktaracaklarım şimdilik bunlar. Sizleri ID Tiguan'la baş başa bırakıyorum ve bir sonraki lansmanda görüşmek üzere diyorum.

0: Kıbrıs denince akla deniz, güneş ve tatil geliyor. Ancak direksiyon ve hız tutkunları için artık listeye yeni bir seçenek daha eklemek gerekiyor. Karting. Alexus Otel Eylül 2026'da hizmete açtığı yeni elektrikli go-kart pistiyle tatille motor sporları heyecanını aynı noktada buluşturuyor. Üstelik burası yalnızca çocuklara yönelik küçük bir eğlence alanı değil. 600 metre uzunluğundaki pist, virajları ve elektrikli kartlarıyla yetişkinlerin de direksiyon başında keyif alabileceği bir sürüş deneyimi sunuyor. Yeni karting pistinin açılışı için Türkiye'den bir grup basın mensubu Kıbrıs'a davet edildi. Ben de bu grubun içindeydim ve doğal olarak benim için programın en merak uyandıran bölümü direksiyon başına geçmekti. Otomobil ve motor sporlarının içinde geçen yıllardan sonra tatil için gittiğiniz bir yerde karşınıza bir karting pisti çıktığında uzaktan seyretmek pek mümkün olmuyor. Ben de elektrikli go-kartlardan birinin direksiyonuna geçerek yeni pisti deneyimledim. İlk dikkat çeken nokta klasik içten yanmalı kartların yerine elektrikli go-kartların tercih edilmiş olması. Egzoz emisyonunun bulunmaması ve daha düşük gürültü seviyesi özellikle bir tatil tesisinin içinde konumlanan pist açısından önemli bir avantaj sağlıyor. Elektrikli motorların anlık tork karakteri ise işin eğlence tarafını kesinlikle eksiltmiyor. Gaza dokunduğunuz anda gelen güç özellikle viraj çıkışlarında karting keyfini fazlasıyla hissettiriyor.
1: Arkadan Koray Bey yine çok tecrübeli, mükemmel bir dönüş imza atıyor. Eren Bey geldi. İnanılmaz.
0: Toplam 600 metre uzunluğundaki pist, farklı viraj karakterleri ve sürüş bölümleriyle yalnızca birkaç tur atıp dönülen basit bir aktivite alanı olmaktan çıkıyor. Karting zaten doğası gereği insanı çok hızlı biçimde rekabetin içine çeken bir spor. Birkaç tur sonra ister istemez fren noktanızı değiştirmeye, viraj çizginizi düzeltmeye ve bir önceki turunuzu nasıl geliştirebileceğinizi düşünmeye başlıyorsunuz. Dolayısıyla Kıbrıs'a tatile gelen bir otomobil veya motor sporları tutkunu için denizden çıktıktan sonra kaskı takıp piste çıkabilmek oldukça farklı bir alternatif oluşturuyor. Yeni pistin bence en dikkat çekici tarafı da tam olarak burada ortaya çıkıyor. Karting severler çoğu zaman tatil programlarında hobilerine ara vermek zorunda kalıyor. Alexus'taki yeni pist ise tatildeyim ama biraz da direksiyon başına geçmek istiyorum diyenlere farklı bir seçenek sunuyor. Üstelik aktivite yalnızca deneyimli karting tutkunlarına yönelik değil. Çocuklar ve yetişkinler için uygun seçeneklerin bulunması kartingi ailece yapılabilecek bir tatil aktivitesine de dönüştürüyor. Oteldeki aktiviteler sadece kartingle sınırlı değil. Kıbrıs'ın denizi ve iklim avantajı sayesinde su sporları da tesisin sunduğu aktiviteler arasında yer alıyor. Böylece güne denizde ve su sporlarıyla başlayıp günün başka bir bölümünde kaskınızı takarak elektrikli go-kartın direksiyonuna geçmeniz mümkün. Benim açımdan bu ziyaret klasik bir otel deneyiminden çok daha farklıydı. Kıbrıs'ın deniz ve tatil atmosferinin ortasında 600 metrelik bir karting pistinde elektrikli go-kart kullanmak özellikle otomobil ve motor sporları ile ilgilenenler için güzel bir sürpriz. Deniz, su sporları, karting ve biraz rekabet. Tatile çıkınca bile direksiyondan uzak kalamayanlardansanız Kıbrıs'ta artık piste çıkabileceğiniz bir adres daha var.

Kastrol Magnet Ekleyiş'in doğrusundan merhaba sevgili seyirciler. Bu haftaki sorumuzu Kocaeli'den Hakan Çelik sormuş. Otomatik vitesli aracımda kırmızı ışığa yaklaşırken yakıt tasarrufu olsun diye vitesi N yani boş konumuna alıyorum. Bu hareket yakıt tasarrufu sağlar mı yoksa otomatik şanzımanın ömründen

0: Yer. Evet, buna benzer bir soru gelmişti. Normal manuel viteste debriyajda bekliyorum ışıkta diye. Bu da ışığa yaklaşırken otomatik şanzımanda boşa alıyorum demiş. Doğru bir hareket mi?
1: Tam tersi, tam tersi. Bunu manuelde yaptığımızın tam tersini yapacağız. Her iki şeyde bunun yakıt ekonomisi olarak falan bir faydası olmadığı gibi şanzımana, bütün yürüyen aksama, akslara, her tarafa da bir zararı var. Çünkü bizim ne kadar yakıt harcadığımızı belirleyen gittiğimiz hızdan ziyade ne kadar gaza bastığımız. Çünkü gaz kelebeği kapalı olduğu anda siz ayağınızı gazdan çekmişseniz zaten rölantide, yani rölanti devrinde motorun durduğu yerdeki çalıştığı kadar yakıt harcıyor araç. Doğru orantılı olan yani otomobilin hızından ziyade veya bir yerde yokuş aşağı inerken 30 kilometre hızla yokuş aşağı inerken ayağınızı gazdan çekmenizle boşa atıp 30 kilometre hızla inmenizin arasında neredeyse hiçbir fark yok yakıt harcaması olarak.
0: Orada bir araya gireyim Serdar abi. Şöyle bir sistem var. Uzun zamandır bunu anlatmıyoruz, değinmiyoruz. Kimse bunu görmüyor ve fark etmediği için de çok da bilmiyor. Son sistem araçlarda uzun yıllardır auto cut-off diye bir sistem
1: Evet,
0: var. Bu
1: evet, evet.
0: sistem vitesteyken çalışıyor aslında. Yakıt akışını kesiyor.
1: Aynen
0: Dolayısıyla
1: öyle.
0: viteste yokuş aşağı inerken ayağınızı gazdan çektiğinizde yakıt akışı kesildiği için yani boş pozisyonuna göre daha tasarruflu iniyorsunuz. Bir de o vitesin de gücünü kullanıp freni de
1: Tabii
0: daha az kullanıyorsunuz.
1: dekompresyon dediğimiz şey. Yani Murat, orada da çok nüans, yani böyle yani %1'ler, %0.5'lar etki sağlıyor. Ben tabii bu bazı marka ve modellere özel şeyler olduğu için böyle genelleştirmiyorum arkadaşın sorusuna cevap verirken, ama bunun cevabı bir önceki soruda nasıl dedikse ki asla ışıkta dururken viteste debriyaja basmayın. Bunda da asla ışığa
0: Boşa.
1: gelirken boşa atmanın hiçbir gereği, bir anlamı, faydası yok. Aksine zararı var.
0: Evet, zaten o geçişlerde de orada yürüdüğünde de zararı olur mu demiş. Evet, olur, çünkü sistem ona göre çalışıyor normal şartlarda ve yeni sistemlerde de zaten durup frene tam bastığınızda onlar oradaki plakaları zaten ayırıyor. Dolayısıyla eskisi gibi değil bu sistemler. Onun için siz aracınızın, markanızın, modelinizin, üreticinin tavsiye ettiği şeyleri yapın. Onun dışındakileri artık şehir efsanesi olarak biraz göz ardı edin diyoruz. Bu hafta da Kastrol Magnetek'le işin doğrusunda bu soruyla bu bölümü tamamlıyoruz. Haftaya yepyeni bir soruyla tekrar birlikte olacağız.

0: Sevgili seyirciler, otomobil bir tutku biliyorsunuz. Tabii ki otomobilin tarihini yazan markalar da var. Onların başında da Mercedes geliyor. Mercedes koleksiyonerleri işte bugün burada buluştular. İnanılmaz güzellikte, inanılmaz kondisyonda araçlar var. Ben de hemen kulüp başkanı Yusuf Tükenmez'e soracağım. Burada kaç araç var?
1: Burada şu anda aşağı yukarı 120 aracımız var. Kabrio, kupe, sedan, long, çeşit çeşit 120 aracımız var. Koleksiyonerlerin, üyelerimizin araçları hepsi buradalar şu anda.
0: Yaş aralığı nedir? Yani en genci, en yaşlısı?
1: En yaşlımız şu anda 1951 model 187 kasa bir S-Class aracımız var. Birinci nesil S-Class. Onun haricinde 2000 yılına kadar aracımız var şu anda.
0: Tane de replika var galiba,
1: bir tane,
0: değil mi?
1: 1886 ilk Mercedes'in replikası da burada. O da Mercedes'in atası olduğu için onu da sergiliyoruz burada.
0: Peki koleksiyonerlere ne tavsiye edersiniz? Bir de tabii ki sizin kulübe üye olma durumu var. Bir Mercedes sahibi, herhangi bir Mercedes sahibi, klasik bir Mercedes sahibi kulübe üye olabiliyor mu?
1: Kulübe üye olabilir, form doldurabilir. Fakat bizim tüzüğümüzde üye sayısının %10'u kadar her dönem alabiliyoruz. Ona dikkat ediyoruz. En büyük kriterimiz o. Alıyoruz. Kotamız varsa üye alıyoruz.
0: Peki araç sahibi olmak gerekiyor mu?
1: Gerekmiyor. Araç sahibi olmasına gerek yok. Klasiği sevmesi bizim için yeterli. Bu hobiyi bizle yaşaması bizim için yeterli olduğu için araç sahibi olup olması çok önemli değil bizim için.
0: Bu sene ikincisini düzenliyorsunuz. Evet. Bu etkinliği.

0: Geçen sene yaklaşık 5000 kişi ziyaret etmiş.
1: Geçen sene 2 gün yapmıştık biz bu etkinliği. 4500-5000 civarı bir katılım oldu. Bayağı herkes yüzlerden gördüğümüz herkes hoşnut oldu. Biz de mutlu olduk. Biz bu sene bunu 3 güne çıkarttık. Cuma gününü özel misafirlerimiz ve kulüp üyelerimiz için ayırdık. Onları hani daha az insanın olduğu ortamda, çünkü kalabalıkta biz de kimin gelip gittiğini anlayamıyoruz. Bizler de rahat edelim diye özel bir gün yaptık. Bir de bizim kulübümüzün bu sene 10. yılıydı. 10. yılına da özel olmuş oldu. Kulüp olarak 10. yıl, resmi dernek olarak 1. yılımızı bitirdik. Bu ikinci etkinliğimiz, Beykoz'daki Yıldızlar Geçidi etkinliği ikinci etkinliğimiz.
0: Peki üyelere neler sunuyorsunuz, neler vaat ediyorsunuz ya da gelen üyeler burada neler buluyor?
1: Gelen üyeler burada hani bir klasik arabayı, Mercedes'i sevenin her kasayı sevmesi az görülen bir şey. Bazıları bir kasayı seviyor, diğeri başkasını seviyor. Ama buraya geldiğinde bütün kasaları birlikte gördüğü için belki farklı kasaya da yönelebiliyor. Hoşuna gidiyor mesela, bu da güzelmiş diyor mesela. İlgi alanları genişleyebiliyor. Burada klasik severler birbirlerinden destek alıyorlar. Aracın kronik sorunlarıyla, parçasıyla, işte ne bileyim ustasıyla, bakımıyla alakalı bilgi paylaşımı da oluyor. İşte bizim kulüp olarak web sitemizde araçların data kartlarıyla alakalı mesela doğum kağıdı diyoruz biz ona. İlk üretildiğindeki özelliklerini koruyor mu, korumuyor mu, data kodları, boya kodları falan bu tip yardımlarımız da oluyor. İnsanları tanıştırıyoruz. Böyle bir farkındalığı, bu arabaların burada araçlar olmadığını, hepsinin günlük kullanılabilen klasik araçların olduğunu, yani trafikte görebileceğimiz araçların olduğunu, yani müzede sergilenen belki birkaç tane olabilir evet, ama %90 üzeri trafikte kullanılıyor. Bizim uzun gezilerimiz var, şehirler arası gezilerimiz var, hatta ülkeler arası gezimiz de var, Kıbrıs gezimiz senede bir defa. Gidiş geliş aşağı yukarı 2800-2900 kilometre yol yapıyoruz. Yani 70'ler, 80'lerin arabalarıyla bu yolları yapıyoruz. Çok şükür bir sıkıntı yaşamıyoruz. Yani bunlar eski değil, bunlar klasik. Güzide araçlarımız.
0: Peki bugün bir klasik otomobil tutkununun yaşadığı en büyük sıkıntılar nedir? Hani bu işe meraklı insanlar hemen ben bir tane beğendiğim modeli, beğendiğim senenin aracını alayım diyebilir. Nelerle karşılaşacak daha sonrasında?
1: Yani şöyle, eğer bu işi bilmiyorsa, yeni başlıyorsa bir bilenden destek alması çok önemli. Yanlış arabayı almaması için. Çünkü bu araçlar, kötü bir araç aldığınızda onu iyi bir hale getirmek maddi olarak şu anda çok zor. Yedek parçası olsun, ustası olsun zor. O yüzden pahalı ucuz mantığı aslında doğru. İlk aldığı arabayı, en iyi arabayı alsa, sorunsuz bir arabayı alsa fiyatına bakmadan çok doğru iş yapmış olur. Herkes ucuz arabayı alayım, para harcayayım deyip girişiyor bu işe, sonra pişman oluyor.
0: Aslında şu var değil mi, eskiden hep bir otomobil alayım, onu ben kendi zevkime göre yapayım, sanayide ustam var, istediğim gibi boyatayım diyordu. O devirler biraz bitti gibi gözüküyor.
1: Evet, biraz bitti. Hem usta bulmak zor, hem iş yaptırmak zor. Ustalar şu anda işçilik maliyetleri Türkiye'de son dönemde, dünyada da bu böyle. Çok arttı. Bir aracı alıp restorasyonuna başlamak, sökmek, kaporta, boya vesaire, bu işler çok maliyetli işler. Finalde eğer o arabayla alakalı bir anısı yoksa, babasının arabası değilse veya ne bileyim ailesinin arabası değilse, sıfırdan restore etmesi biraz mantıksız oluyor. Daha uyguna, daha az maliyetle çok orijinal ellenmemiş bir arabayı alabilecek boyutta oluyor şeyler, rakamlar. O yüzden bizim insanlara tavsiyemiz bu konularda hani çok iyi arabaları almaları, restorasyon işine özellikle de anlamıyorsa girmemelerini tavsiye ediyoruz.
0: Çünkü bir şey yapayım derken tam tersi bozabilir, maliyet artabilir, istediği parçayı bulamayabilir.
1: Bu işten de soğuyabilir.
0: Evet, aman soğumasınlar diyoruz. Evet. Burada gerçekten otomobilin ruhunu hissettiğimiz, bizi geçmişe götüren bir ortam var. Ben böyle bir etkinliğe çağırdığınız için teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel olmuş, çok keyifli olmuş. 120 araç. Şimdi sizi çok kısa bir tura çıkartalım. Umarım sizler de keyif almışsınızdır.

üniversite araçları gezerken hemen sol tarafımda rahmetli Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ın aracını görüyoruz. 560 SEL o dönem için gerçekten efsane otomobil.

Milyardan bir tanesi zırhlı bir araç, özel yapım bir araç. Orta panelde ön tarafla arkayı ayıran bir orta bölme var. Camlar kalın, dediğim gibi zırhlı bir araç. O dönemin aracı olarak baktığımızda hala güzelliğini, albenisini koruyor. Dediğim gibi bunlar zamansız araçlar. O gün güzel, bugün de güzel, yarın da güzel olmaya devam edecek. Şimdi gelin bir araç daha var, ona da bakalım. O da Liechtenstein Cumhurbaşkanı'nın aracı. Evet, burada da Liechtenstein Cumhurbaşkanı'nın arabası var. Pullman olarak geçiyor. Bu yanda da zaten teknik detayları yazmışlar. Mercedes-Benz 600 W100 koduyla üretilmiş. 1964 model bir araç. Şu an 38 bin kilometrede. Gerçekten bu kilometrede bir araç bulmak oldukça zor bu dönemde. 6.3 litrelik V8 motoru var. 250 beygir güç üretiyor. 500 Nm'lik tork değerine sahip. Bunu bugün için baktığınızda belki normal diyebilirsiniz ama o gün için böyle bir araçta böyle bir güç gerçekten etkileyici. 4 ileri otomatik şanzıman bulunuyor. Standart 4 kapı, 3.20 metre dingil mesafesi var. İnanılmaz. Hidrolik sistem süspansiyonlar var. Böyle baktığımda da tasarım benim için hala etkileyici. Bir de içine bakalım isterseniz. Bakın içeride o günden bugüne dayanmış direksiyon, göstergeler, ön torpido, döşemeler. Ve bakın o dönem kafalıklar yok. Dikkatinizi çekmek istiyorum. Kafalıklar daha sonra standart hale geldi tüm otomobillerde güvenlik sebebiyle. Bu da 1886 model ilk Mercedes. Tabii ki orijinal değil, replikası. Görmüş olduğunuz gibi ilginç bir direksiyon sistemi var. Bunu çevirerek ön tekerleğe yön veriyorsunuz ve aracı yönlendiriyorsunuz. O günden bugüne de bunun orijinali de fuarlarda Mercedes-Benz firmasında sergileniyor. Dediğim gibi bu replikası.

Sizleri zamanda yolculuğa çıkarıp geçmişin ruhuna biraz daha tanıklık ettik. Görmüş olduğunuz gibi hepsi birbirinden harika Mercedesler burada sergileniyor. Dediğim gibi bu organizasyonları kaçırmayın.

Bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yepyeni bir içerikle karşınızda olacağız. O zamana dek lütfen trafik kurallarına uymayı unutmayalım diyoruz. Ve hepinize güzel bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.

0: dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.
1: ...1937 dünyaya gelmiş. Bu hat sanatı öteden beri benim heveslerim, sevdam içerisinde hattın sırlarını çözmek, bu kültürü milletimize kazandırmak için gayretimizi esirgemedik. Talebeleri yetiştirmek suretiyle her talebeden bir şey öğrendik. Buradaki talebelerin 5 tanesini kalfa tayin etmişim. Onlar arka odada yeni gelen talebelere ders veriyorlar. Onlar ders aldıktan sonra beni de kontrol ettiriyorlar. Bu şekilde devam ediyor. İnşallah hayatımızın sonuna kadar Kur'an hizmetine, milletin bu kültürüne hizmet etmek nasip olur. En büyük emelim de o ki son nefese kadar kalemin elimden düşmemesidir. İnşallah nasip olur.
2: Ömrünü ettiği duaya adayanların amini kabul olunurmuş. Hasan Çelebi neredeyse gözünü açtığından beri dua etti, sözüne amelini ekledi, amin dedi, amin denildi ve Hakk'ın rızasıyla emaneti sahibine teslim etti. Asra yaklaşan ömründeki kabiliyeti, gayreti ve emeği onu dünyanın sayılı hattatlarından biri olarak kayda geçirdi. Adı, sağlığında UNESCO Yaşayan İnsan Hazineleri başlığı altında yazıldı. Oysa bu uzun yola çıkmak için şartlar hiç de elverişli değildi. 1937'de Erzurum'un Oldu ilçesine bağlı İnciköy'de doğdu. Okuma yazmayı kendinden, Kur'an-ı Kerim'i dayısından öğrendi. Gözü o küçük yaşında namaza durmadan evvel hep cami içindeki Hüsn-i Hatt'a takıldı. Güzel yazıya aşkı orada başladı. Sadece şahsi değil, Türkiye'nin de imkanları onun için kısıtlıydı. Öğrenmeye can attığı yazıyı bilmek bir mesele, öğretmekse riskti. 1928'den beri.
1: Çok küçük yaşlarda bu işe olan hevesim, bu husustaki içimden olan aşk, fakat işi bilmediğim için ne oldu onu? Etrafımda bu işi bilen bile yoktu. Çünkü ben bir köyde doğdum. Köyde annem bilmez, babam bilmez, beni okutan hocam bilmez. Kim bilir? Hadi kazaya gidelim. Kazada kimse bilmez. Ha, daha iler vilayette belki o zaman bilenlerden duyup da bilenler varmıştır. Ama bir yasak geldiği için herkes bildiğini de saklıyordu o zaman. Yani 1928'deki gelen bu yasaklama herkesi öyle susturmuştu ki bu hususta kimse bir yerde bir laf etmeye korkuyordu. Sorsam bile kimseden bir bilgi alamazdım. Böyle bir dönem içerisinde ben hafızlığımı bitirdim. Ondan sonra İstanbul hevesi başladı. İstanbul'a geldim.
2: Sürdüğü izin peşini bırakmadı. İstanbul'a geldi. Camilerde, levhalarda hayranlıkla süzmeye devam etti hat sanatının eskimiş ama tamamen yok edilememiş örneklerini. 20. yüzyıl Hüsn-i Hatt'ın zirve isimlerine çıktı sonunda yolu. Önce Halim Öz yazıcı, sonra Hamit Aytaç ve derken Kemal Batanay. Öğrencilik mesleğine ulaşması zor oldu ama hocalık mesleğinde çok insan yetiştirdi. Eserleri yalnızca yazıları değil, ardından gelen ustalar oldu. Şöhreti hiç sevmedi. Şükranı Vazifem zaten dedi, zor kabul etti. 2024 Necip Fazıl Saygı Ödülünü yine tevazuyla alıverdi.
3: Kendisi muhtacı himmet bir dede, kaldı ki gayriye himmet ede. O gün bunu duyduktan sonra ezberime yerleştirdim. Lazım oldu o zaman okuduğumda ustada bir Fatiha okurum. Bu akşam da herhalde Fatime'miz bir tane olmaz. Hep beraberce radyoda dinleyenler, televizyondan seyredenler hep bir El-Fatiha okusunlar. El-Fatiha.
2: Bugünün tarihi ve sanatıyla barışmış Türkiye'sinin insanları olarak Hasan Çelebi'yi ve neslinin gayretini idrak zor, teşekkürse imkansız. Sadece amin diyebiliriz, kendi için istediklerini kendimiz için de isteyerek.
1: İnşallah hayatımızın sonuna.

Ne kadar Kur'an hizmetine, milletin bu kültürüne hizmet etmek nasip olur. En büyük emelim de o ki son nefese kadar kalemin elimden düşmemesidir. İnşallah nasip olur.

0: Kültür, sanat ve elbette sinemanın başrolde olduğu Kırmızı Halı'dan herkese merhaba. Ben Ali Demirtaş. Bu haftanın Kırmızı Halı gündemi için biz yine hazırız. Eğer sizler de hazırsanız hemen başlayalım. İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen film ekiminin programı açıklandı değerli sinema severler. Yılın merakla beklenen filmlerini sinema severlerle buluşturan film ekiminin bu yılki takviminde dünyaca ünlü yönetmenlerin filmleri de yer alıyor. Peki hangi filmler, hangi yönetmenler? Gelin hep birlikte bakalım.
1: İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen film ekimi başladı. Gösterimler bu yıl İstanbul'da 18 Ekim'e kadar birçok farklı sinemada devam edecek. Film ekimi 15-18 Ekim'de Ankara'da, 22-25 Ekim'de ise İzmir ve ilk kez Mersin'de sinema severlerle buluşacak. Film ekiminin bu yılki programında hem yönetmen hem de film bağlamında pek çok film öne çıkıyor. Pedro Almodovar, Cannes'da Altın Palmiye için yarışan Brooke Noel'le, Asghar Farhadi ise Kesişen Hayatlar filmiyle film ekimi programında yer alıyor. Dört yıllık aranın ardından yeni filmiyle sinemaya dönen James Gray de Adam Driver, Scarlett Johansson ve Miles Teller'ın rol aldığı Kağıttan Kaplan'da programda kendine yer buldu. Öte yandan Rodrigo Sorogoyen'in Javier Bardem'le Victoria Luengo'yu bir araya getirdiği En Sevdiğim filmi de farklı çekim teknikleri ve formatıyla sarsıcı bir aile drama olarak seyirci karşısına çıkıyor. Ve programın en anlamlı filmlerinden biri Naza.
2: Naze Naza?
3: Naze Kagofi.
1: Dünya premierini yaptığı Venedik'te özel jüri ödülü dahil 4 ödül kazanan Naza, film ekimi programında da güçlü bir yapım olarak bulunuyor. Belgesel, İsrail'in Gazze'deki katliamının ardındaki hesaplı sistematiği inceliyor.
0: İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Afife Jale'nin özgürlük ve cesaret hikayesini modern bale ile sahneye taşımaya devam ediyor kıymetli izleyenler. Afife, yalnızca bir modern bale gösterisi değil, tutkuyu, özgürlüğü ve sahnede var olma cesaretini anlatan büyüleyici bir yolculuk olarak karşımıza çıkıyor.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Afife Jale'nin hikayesini modern baleyle sahneye taşıyor. Zarafetin ve gücün aynı bedende buluştuğu bu etkileyici eser, izleyiciyi Afife'nin dünyasına davet ediyor. ...1919 yılında sahneye çıkan ilk Müslüman Türk kadını olan Afife Jale'nin hayatı üzerine kurulu olan ve modern bale prodüksiyonu olarak sahnelenecek eserin bestecisi Turgay Erdener. Afife'nin hayatındaki dört ayrı dönem, dört farklı dansçı tarafından canlandırılıyor. Eser, izleyiciyi heyecan, zorluklar ve aşkla örülü bir geçmişe dönüş yolculuğuna çıkarıyor. İlk defa 1998'de Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından AKM'de sahnelenen Afife Balesi, İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin sahneleyeceği yeni prodüksiyonla yeniden hayat buluyor. Premierin ardından eser 14, 15, 17, 29 Ekim tarihlerinde de Atatürk Kültür Merkezi sahnesinde olacak.

0: Pera Müzesi yeni kültür sanat sezonunu iki yeni sergiyle karşıladı değerli izleyenler. Müze hem soyut resmin en büyük temsilcilerinden biri olan Frank Broglie'nin eserlerini Türkiye'de ilk kez seyircilerle buluşturuyor. Hem de erken Cumhuriyet İstanbul'un gündelik hayatını ele alan Cumhuriyet'in Kamera Arkası sergisini sanatseverlere sunuyor. Gelin hep birlikte bakalım.
1: Pera Müzesi yeni iki sergiyle sanatseverlerin karşısına çıkıyor. Frank Bowling, Yaratım ve Yıkım, Francis Bacon ve Victor Willink müdahalesiyle başlıklı ilk sergi, Frank Bowling'in eserlerini Türkiye'de ilk kez seyircilerle buluşturuyor. 31 Ocak 2027 tarihine kadar devam edecek olan sergide, Bowling'in çalışmalarına 20. yüzyılın etkili figüratif ressamlarından Francis Bacon ve savaş sonrası Britanya resminin özgün ismi Victor Willing'in eserleri eşlik ediyor. Alistair Hicks küratörlüğünde gerçekleşen sergi, üç sanatçının resmin olanaklarıyla verdiği farklı yanıtları bir araya getirirken, izleyicileri resim neye dönüşebilir sorusu üzerine düşünmeye davet ediyor. Müzenin bir diğer yeni sergisi ise Cumhuriyet'in Kamera Arkası. Pera Müzesi İstanbul Araştırmalar Enstitüsü'nün 20. yıl dönümü için düzenlediği Erken Cumhuriyet İstanbul'unun gündelik hayatını ve foto muhabirliğinin perde arkasını ele alan Cumhuriyet'in Kamera Arkası sergisini ziyaretçilerle buluşturdu.

İdil Çetin ve Ahmet Ersoy'un küratörlüğünü üstlendiği sergi, 90 bini aşkın negatiften oluşan Suna ve İnan Kıraç Vakfı fotoğraf koleksiyonu, basın fotoğrafları arşivinden seçilen görüntülerle dönemin toplumsal çeşitliliğine ve görsel hafızasına farklı açılardan yaklaşıyor. Bu anlamlı sergide 28 Mart tarihine kadar devam edecek.

0: Değerli izleyenler, bu hafta da yine birbirinden farklı türde yapımlar vizyona girmeye hazırlanıyor. Biz de o yapımlardan öne çıkanları sizler için derledik. Gelin hep birlikte bakalım.
1: What if that's the point?
2: I mean, the people, the dead end, the gas, the fucking car still working.
3: Your odometer's passed.
4: Bu hafta Kırmızı Halı seyircimizi sinema salonlarında yine birbirinden farklı tür ve içerikte yapımlar bekliyor. 9 filmin vizyona gireceği yeni haftada iki başarılı film ise öne çıkıyor. Onlardan ilki Sonsuz yapımı. Yeni mezun bir grup arkadaş yollara ayrılmadan önce birlikte vakit geçirmek isterler. Ve atıştıracak bir şeyler bulmak için yola koyulurlar. Fakat yanlış bir sapaktan döndüklerinde bu yol onları sonu olmayan iki şeritli bir yola sürükler. Çevrelerini saran tarifsiz bir dehşet ve akıl sıra ermez kozmik güçler bu geceyi kabusa dönüştürür.
5: James, there is no test.
6: Yok, hiç aşık olmamışım da. Bazı insanlar aşkı bağıra çağıra değil.
4: Bir diğer filmim ise Medeni Haller.
7: Klişe çanları çalıyor da.
6: Ben hep buradayım.
4: Film, evliliğe mesafeli başarılı bir boşanma avukatının platonik aşkı olan yakın arkadaşının evlilik kararıyla sarsılıp hayat dolu bir nikah memuruyla tanışması sonucu kendi duygusal duvarları ve sevilme arzusuyla yüzleşmesini konu ediniyor.
6: Dokunamıyorum. Aşık oluyorum.
8: İnsan bazen doğruyu biliyor ama yapamıyor çocuklar. Doğru yol arkadaşıyla yola çıkmak.
0: Değerli izleyenler, bu hafta Kırmızı Halı'nın konukları sanatçı Hande Şekerciler ve sosyal girişimci ve sanatçı Arda Yalkın bizimle birlikte. Kırmızı Halı'da kendileriyle sanat yolculuklarına dair keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Sizler de buradaysanız eğer hemen başlamak isteriz.

0: Merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
2: Ben çok iyiyim.
1: Biraz yorgun, ama iyiyiz.
0: Güzel, yoğunluk iyidir. Çok teşekkür ederim. Hemen müsaadenizle başlamak istiyorum. Bizim için önemli bir girizgah. Sanat sizler için ne demek? Sanatın sizlerdeki kavramsal ve pratik karşılığı nedir? Böyle başlamak isterim. Hande Hanım, buyurun lütfen.
2: Teşekkür ederim. Bence tuhaflık ve o tuhaflıklar arasındaki bağlantıları kurmak. Sorunun devamı neydi?
0: Sizin için karşılığı nedir?
2: Benim için karşılığı çalışmak.
0: Güzel, net bir özet oldu. Siz Arda Bey?
1: Yani sanat bence duygularımızı, düşüncelerimizi, çelişkilerimizi, dünyaya kurduğumuz ilişkiyi görünür hale getirme çabası. Bir şekilde paylaşılabilir ve diğer insanlara da bunları aktarabilir hale getirebilmek için verdiğimiz bir çaba.
0: Mücadele ediyorsunuz.
1: Evet, mücadele biraz.
0: Gayet iyi anladım. Peki sizler kendi sanat disiplinlerinize, sanat çalışmalarınıza ne zaman ve nasıl yöneldiniz? Bu yolculuk ne zaman başladı merak ediyorum.
1: Valla benimki garip biraz, yani çok unorthodox diyeyim bir şekilde oldu. Ben 37 yaşımda açtım ilk sergimi. Tabii ondan önce benim yaratıcı sektörlerle ilişkim hep vardı. İlk önce çok genç yaşta müzikle ilgilenmeye başladım. Hem bilgisayar hem müzik gibi şey tabii. Bu düğünün dünyasında bilgisayarla ilgilenmeye başladım demek bir mecburiyet, ama ben hani 52 yaşındayım, dolayısıyla o 35-40 sene önce bilgisayar kullanmak başka bir şeydi. Müzikle uğraştım. Sonra müzik teknolojisiyle uğraşmaya başladım. İşte stüdyo tasarımlarında çalıştım. Ton masterlik yaptım. Ondan sonra bir gün bir konsere gittim ve bir canlı video izledim orada. Cold Cut konseriydi ve ben dedim bu işi yapacağım. Ondan sonra da 2004 senesinde Türkiye'de ilk kez canlı video performansları yapmaya başladım sahnede. 2009'dan 10'dan itibaren de işte birkaç galeriden bana teklif geldi. İşte sergi yapmayı düşünür müsünüz falan. 2010'da 10'dan beri de sadece sanat yaparak hayatımı sürdürüyorum ben.
0: Tebrik ederim. Aslında katmanlı, iç içe geçmiş ama birbirini besleyen disiplinler olarak algılıyorum.
1: Evet, evet, evet. Hepsinin şeyini görüyorum şimdi bugün bu yaşımda. Yani müzikle, sesle, teknolojiyle, hem hepsiyle ilgili görsellikle, videoyla ilgilendiğim için bayağı geniş bir şeyim var. Spektrumda malzeme kullanabiliyorum.
0: Harika. Hande Hanım, siz ne zaman yöneldiniz kendi disiplininize, kendi çalışmalarınıza?
2: Şimdi Arda anlatırken ben de kafamda sorunun cevabını hazırlıyorum. Bir anda şey dedi, benimki o kadar havalı değil galiba.
0: Estağfurullah, eminim öyledir.
2: Arda'nınki çok havalı ve güzel bir geçiş bence. Yani ben aslında lisedeyken, bizim zamanımızda diyeyim, hani birkaç sınav vardı falan, onlara giriyorduk arka arkaya. Ben psikolog olurum diye düşünüyordum açıkçası. Hani iki aşamalı sınav vardı, ona gireceğim falan. Ama annem dedi ki, ya bak sen çok güzel resim yapıyorsun. Ben gördüm işte, bu yetenek sınavları varmış. Gazetede görmüş ilanlarını, kursların. Gel bak gidelim bir tanesine, seni o kursa yazdırayım falan. Orada hayatım değişti benim. Annem beni bir yetenek sınavına hazırlanmam için bir kursa yazdırdı. Hep küçüklüğümden beri resim yaparım klişesi vardır ya, yani evet öyleydi. Ben çok kendi kendine olmayı seven bir çocuktum. İki erkek kardeşim olmasına rağmen. Ve öyle başladı benim hikayem. Üniversitede de resim öğretmenliği okudum ben. O okulun bir güzelliği, her atölyeden ders alırsınız ilk sene. Ve sonra ana sanat dalınızı seçersiniz. Orada da ben yine ressam olurum diye zannediyordum. Fakat heykel dersi almaya başlayınca inanılmaz bir keyif aldım. Çünkü çok başka bir şey yani. 2-3 boyutlu alanda olmak çok başka bir şey. Malzemelerle çalışmak çok başka bir şey. Orada da yine olacağımı zannettiğim şeyden bambaşka bir şey olup çıktı.
0: Aslında kilit nokta değerli annenizin bu sürece radikal bir katkısının olmuş olması.
2: Aynen öyle.
0: Havalı değil dediniz ama bence çok güzel bir hikaye hakikaten.
2: İyi bari.
0: Peki kendi çalışmalarınıza bir perspektif bakmanızı rica ediyorum. Kendi çalışmalarınızı tat, doku, duygu, içerik ve teknik ve üslup olarak nasıl tanımlıyor ve adlandırıyorsunuz merak ediyorum. Dilerseniz bireysel çalışmalarınızdan başlayalım. Sonra ortak kolektif çalışmalarınıza geliriz.
2: Peki. Heykelden başlayalım. Yani.
0: Lütfen.
2: Aslında çok derin ve uzun konuşulabilecek bir şey sordunuz. Çok farklı farklı değerlendirmek gerekiyor da. Daha figüratif. Ama bir yandan da ben çok soyut bir şey anlatmaya çalışırken insan formunu kullanıyorum. Benim heykellerimin gözleri hep

0: kapalıdır. Aslında bu izleyiciye şunu söylüyor, sizinle hiç ilgim yok. Tamamen kendi iç dünyamla ilgileniyorum. Kendi iç dünyama bakıyorum, gözleri kapalı. Ve figürler aslında hep kafalarından ne geçtiğini, gönüllerinden ne geçtiğini anlatmaya çalışan figürler. O yüzden mesela hep ikilik kullanıyorum, iki farklı ruh hali. Şimdi mesela bu son dönem yaptığım işlerde eller de girdi portreyle beraber. Hep ruh dünyasıyla ve düşünce dünyasıyla ilgiliyim ben.
1: Söylediğiniz şey çok hoşuma gitti açıkçası. Heykelin ya da sanat eserinin gözlerinin kapalı olması ve kendiyle ilgileniyor olması. Ve bu da biraz da şeyi çağrıştırdı bana. Eleştirilere ve söyleyeceğiniz her şeye kapalıyım ya da benimle ilgili yorumlarınızda kapalıyım demek mi aslında?
0: Aslında değil. Çünkü zaten sizinle ilgilenmiyorum.
1: Hiç.
0: Yani kendi kendimdeyim.
1: Gayet iyi anladım.
0: Gözüm kapalı. Şeyi de düşünün yani. Kişi olarak kendinizi düşünün hayatın içinde. Gözünüzü kapattığınız zaman tamamen kendi iç dünyanıza dönersiniz. Dış dünyayla bir ilginiz kalmaz. Yani onların size göz kaş yapması ya da orada iki kişinin sizin hakkınızda konuşuyor olmasıyla artık bir ilişkiniz kalmıyor.
1: Gayet yani.
0: Dolayısıyla hani benim figürlerim de kendi iç dünyalarındalar. Dolayısıyla o yüzden gözleri her zaman kapalı. Ve neredeyse herhalde yaptığım ilk heykelden biri de böyle galiba.
1: Çok güzel bir özet oldu. Teşekkür ederim. Arda Bey, az önce sizin anlattığınız yolculukun, teknik yolculuğun ve inişli çıkışlı radikal yolculuğunuzun perspektif sunmanızı istersem içerik, tat, doku, duygu olarak neler söylersiniz?
2: Şöyle ben hani hayatımın geçmiş zamanlarında reklamcılıkla da çok ilgilendim ve reklam kültürü, pop kültürü, popüler kültür benim çok ilgimi çekiyor. Aynı zamanda şeyler de çok ilgimi çeker. İkonografi, ortodoks ikonografisi özellikle, ama şeyden dolayı, yani oradaki ikono yapıcıların işte kendine atfettikleri o Tanrı'nın eli olma durumu şeyi falan. Ve hem reklamla, hem müzikle, hem müzik teknolojisiyle, hem popüler kültürle ilgilendiğim ve bizzat da o yazılımların çoğunu iyi derecede kullanabildiğim için şeyi çok iyi biliyorum. Bugünün iletişim dilini, yani hani bugünün reklamları, işte grafik dili, ondan sonra işte belli bir noktada şey çok ilgimi çekiyor. Teknolojinin ve bu kültürün insanlara bir şey satmak için, pazarlama için kullanılması ya da manipülasyon için kullanılması benim çok ilgimi çekiyor ve ben de şey yapıyorum, yani kendi dünyamda o teknikleri çok iyi bildiğim için o teknikleri olayları tersinden anlatmak için kullanmaya çalışıyorum. Yani siz benim bir resmimi ya da videomu gördüğünde başta size çok ne kadar neşeli, renkli deyip gidip baktığınız zaman, yakından baktığınız zaman, atıyorum bir önceki kişisel sergimde kullandığım işte binlerce, on binlerce küçük videodan, haber videosundan oluştum, çektiğim şeylerle, video kareleriyle oluşturduğum imajlar vardı. Hepsinde işte mesela güzellikten bahsedersen, güzel bir kadın gördüğünüz zaman altında on binlerce estetik ameliyat görüntüsü, işte deodorant fabrikaları, çevredik şey, yani
1: kirliliği.
2: Evet ya, bu dili, yani o grafik, o iletişim dilini, modern iletişim dilini kendi düşüncelerimi anlatmak için, insanları biraz böyle ikna etmek için kullanmayı
1: gayet
2: seviyorum yandım kendi işlerimde.
1: Yaptığınız işlerde her ikinizde de aslında güçlü alt metinler olduğunu görüyorum ve tebrik ediyorum bu açıdan da. Peki üslup sorusunu özellikle sordum. Çok başarılı sanatçılar var ama işlerini gördüğümüzde bir üslup eksikliği ya da bir teknik eksiklik görebiliyoruz. Yani bu sanatçı şu değildir ya da budur gibi söylemlerinizden kaçınabiliyoruz ya da direkt ona o damgayı vurabiliyoruz. Üslup sorunu yaşayan, teknik sorunu yaşayan sanatçılar sizce neyi kaçırıyor olabilir? Hangi öz kaynaktan ya da başka bir şeyden beslenme eksikliği olabilir? Yorumlarınızı merak ediyorum açıkçası. Bu sorduğum sorunun bir reçetesi yok ya da 2+2=4 değil ama yorumlarınız kıymetli Hande Hanım.
0: Sanatçı değillerdir belki mesela. Bu olabilir. Şimdi sanatçı tanımını biz bir meslek grubu gibi kullanıyoruz ve bu çok anlaşılır bir şey. Bütün dünyada da böyle ama aslında sanatçı izleyicinin veya işte kurumların karar verebileceği bir şey. Çünkü bu biraz da şeye benziyor. Sanatçıyım demek, ben kral oldum demek gibi bir şey. Yani ben sanatçıyım dediğiniz zaman tamam, sanatçısınız ama

0: Matematçı mısınız?
1: Gerçekten.
0: Evet. Yani o gerçekten kısmını belirleyici şeyler başka.
1: İzleyici bence bu noktada önemli bir belirleyici unsur.
0: İzleyici önemli parçası. Kurumların sizi işaret ediyor, kabulleniyor olması başka bir parçası. Bir yandan da bu işin bir hani piyasa kısmı da var. Onun da sizi kabulleniyor olması. Bence daha önemli başka bir kısmı var. Sizden çok sonra da o şekilde tanımlanıyor olmanız. Yani biz bugün işte Rönesans dönemindeki sanatçıları sanatçı olarak tanımlıyoruz. Ama bir yandan da o dönemde en az onlar kadar yetenekli pek çok çırak, hiç bilmiyoruz kim olduklarını. Çünkü o dönemde onlar sanatçı olarak tanınmadılar ve günümüze kadar eserleri ulaşmadı
1: gibi. Sizin ekleyeceğiniz bir şey var mı?
2: Var. Şey gibi bir kere üslup konusunda hani üslup ve teknikten bahsediyoruz ya, ben bunun bir kere çok kısıtlayıcı olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok işte bizim kurduğumuz eğitim programları var, yönettiğimiz bir festival, fuar var. Ondan sonra ve çeşitli festivalleri de yönetiyoruz. Dolayısıyla çok fazla genç sanatçıyla çalışıyoruz. Üslup bence düşünsel bir şey olarak tanımlanmalı. Yani işte ben yağlı boya yapıyorum ve benim üslubum şey çok görüyorum, çok enteresan geliyor. İşte mermer heykel sanatçısı. Ne bileyim, NFT sanatçısı, dijital
1: malzemeyi
2: sanatçı.
1: Malzemeyi doğrudan ifade etmekte bir sıkıntı görüyorsunuz.
2: Yok, şöyle yani bizim bir fikri iletmek için, anlatmak için ya da dışa aktarmak için kullandığımız nesneleri şey yapmamamız lazım. Belli bir nesneyle ya da bir yöntemle sınırlandırmamamız lazım. Çünkü insan aklı sınırsız. Kendimizi spesifik bir malzemeye adadığımız, spesifik bir iletişim yöntemine adadığımız zaman bence bazı noktalarda şey kalabiliriz.
1: Ya
2: ben en azından öyle hissediyorum kendimi. Yani şimdi harbi mesela öyle biraz daha işte biz ne bileyim ahşaptan rölyefler de yapıyoruz, seramik de yapıyoruz, video da yapıyoruz, işte motion capture kullanarak bir şeyler de yapıyoruz, ses de kullanıyoruz. Hepsi bunların bir düşünceyi ifade ederken ihtiyaç duyduğumuz şeyler. Yani o malzemeyle ancak biz bu duyguyu ifade edebiliriz ya da kendimizi ifade edebiliriz. Dolayısıyla bence şeye biraz esnek bırakma. Olmak lazım. Ama şeyi de anlayabiliyorum. O da başka bir tarafı işim. O benim hiç anlayamadığım şey. Onu belki Hande söyleyebilir. Spesifik olarak bir malzemenin en ufak detayına kadar ona hakim olup onu takıntı haline getirerek o malzeme üzerinden hani bütün duyguları anlatabilmek. Bu benim hiç bildiğim ve yapabildiğim bir şey değil. Ben öbür tarafından bakıyorum. Her şeyi nasıl kullanabilirim?
1: Gayet iyi anladım. Çok açıklayıcı ve detaylı bir cevap oldu. Başta da söylediğim gibi bu bir reçete sorusu değil, evet. Ya da reçete cevabı da beklemiyoruz. 2 artı 2 eşittir 4 olmadığı gibi bu soru için. O yüzden farklı perspektiflerden güzel bir cevap verdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda ortak ya da diğer adıyla kolektif çalışmalar yapıyorsunuz. Şuraya gelmek istiyorum. Zor bir şey mi bu birlikte üretiyor olmak, birlikte? Çünkü şimdi sorular soruyorum, farklı perspektiflerden cevap veriyorsunuz ya da farklı teknik kaygılarla cevap veriyorsunuz. Kolektif üretirken peki zıtlaştığınız, ayrıştığınız ya da birleştiğiniz noktalar zor mu, kolay mı?
0: Sadece tek cevap vereceksek, yani buyurun. Zor mu, kolay mı? Ben ikisi de diyeceğim. Hı-hı. Bazen çok kolay, bazen çok zor. Ama aslında tam olarak tespit ettiğiniz şey bence bizim dinamiğimiz. Aynı fikirde olmamak, aynı yerden bakmamak. O zaman tek bir şey yani yapardık gibi geliyor. Biz insanlar mesela beraber iş üretiyoruz ve hep aynı fikirdeyiz zannederler. Bilakis hiçbir zaman aynı fikirde değiliz neredeyse. Tam olarak o dinamikten dolayı bence yaptığımız işi yapabiliyoruz.
1: Arda Bey?
2: Yani bir kere şey kolay değil, zor. Ona ben kesin şey yapabilirim. Kolay tarafı da var. Belli bir zaman geçtikten sonra çünkü şey alışıyorsunuz. O bir rutini kabullenip onunla gitmek kolaylaştırıyor zor olanı da. Ve şey yani Har'ın şeyi çok farklı aslında. Yani nedir? Har tamamen şey teknoloji. Yani tek bir konusu var bizim yaptığımız şeylerin. İnsanın kendi ürettiği teknoloji, kendi kurduğu medeniyetle olan çatışması, bulduğumuz her yeni araç, kurduğumuz her yeni yapı yanında kendi mücadelesini getiriyor. Ve belirli bir, atıyorum, yapay zekanın insanlığa çok faydalı olduğu düşünülüyor. Faydalı olduğu taraflar da olacak ama aynı zamanda

0: da milyonlarca insanın işsiz kalmasına, işte susuz kalmamıza falan da sebep olacak. Hiçbir teknoloji, özellikle böyle çığır açıcı teknolojiler zarar getirmeden, önce çok büyük bir zarar getirmeden fayda getirmiyor. Bu tarihsel bir gerçek. Biz bununla ilgileniyoruz. Tam olarak bu çelişkiyle ilgileniyoruz. Dolayısıyla bunu yaparken de birçok malzemeyle, birçok yöntemle, birçok fikirle çalışıyoruz ve bu şeyi gerektiriyor. Yani bizim kendi aramızda bayağı sürekli olarak bir mücadele, fikir
1: mücadele,
0: mücadelesi.
1: Yeni doğumlar, evet. Yeni sancılar aslında.
0: O da var. Malzemeyle var. Her seferinde yeni bir malzeme bulmak, o malzemenin işlenmesine şey yapmak. Bir de çok hızlı gitti bizim şeyimiz. 2018'de ama o kadar çok sergi açtık ki yurt dışında, yurt içinde.
1: Bu arada harı da açmış olalım. Sizin birlikte bir sanatçı girişimi olarak ortaya koyduğunuz bir çalışma, disiplin, ürün adı her neyse. Onu da seyircilerimize ifade etmiş olalım. Kısaca rica ediyorum. Kolektif çalışmayı önerir misiniz genç sanatçılara? Birlikte üretmeyi.
2: İyi bir partner varsa, buluyorlarsa neden olmasın?
1: Tabii ki. İşbirliği içerisinde.
0: Şöyle bakıyorum ben bu tür şeylere, işbirliklerine. Biz başkalarıyla yaptığımız işbirliklerine de bu şekilde bakıyoruz. Ne zaman işbirliği yapmalıyız? Biz biriz, o da bir. Bir artı birin üç ettiği zaman. Hmm. Çünkü ikimizin de göremediği şeyler var. Birbirimizi tamamladığımız zaman iki değil, üç etmesi lazım. O eğer baktığınız zaman ufukta bir artı bir üç ediyorsa o kolektif çalışma yapılmalı. Çünkü artı bir değer üretiyor. Biz o şekilde bakıyoruz. Ya da ben o şekilde bakıyorum.
1: Güzel. Aynı zamanda Londra'da çeşitli çalışmalar yürütüyorsunuz. Bu da elbette başka bir perspektif katıyor size. Ülkemizden besleniyor olmanız da başka bir perspektif katıyor. İstanbul'da çalışmalarınızı yürütmenizden bahsediyorum. Bu bir güzel bir köprü ve geçiş mi, güzel bir beslenme alanı mı? Biraz buradan devam edelim isterseniz Hande Hanım.
2: Bence öyle. Yani illaki Londra olması gerekmiyor. Eskiler bir şey diyorlar ya, tedbili mekanda ferahlık vardır diye. Yani bence bir sanatçının mutlaka dünyayı görebiliyor olması lazım. Başka kültürleri, başka bakış açılarını, başka hayat biçimlerini, başka ihtimalleri. Çünkü aslında sanat bize başka dünyaların kapısını açan, başka dünyaları, olasılıkları gösteren bir anlatı biçimi. Dolayısıyla eğer sanatçı olacaksak zaten biraz hareket halinde olabiliyor olmamız lazım. Bulunduğunuz ülkenin dışında ülkelere gitmek bir yana, kendi ülkenizin içinde de orayı da, yani biz Türkiye'yi de çok dolaştık.
1: Çok güzel.
2: Dolayısıyla yani sürekli bir kaynağa ihtiyacınız var.
1: Sanat çünkü bu kaynağı istiyor sizden. İlham olabilir, başka bir şey olabilir, adı neyse.
2: Evet, yani.
1: Arda Bey, sizin ekleyeceğiniz?
0: Valla biz daha önce dediğim gibi şeyde de Amerika'da da bir süre yaşadık. Şimdi Londra'da daha çok hatta vakit geçirmeye başlayacağız. Benim için her ülkenin kendi dinamikleri var. Kendi yaşam biçimi sizi belli bir rutine sokuyor. İşte mesela Türkiye'nin olayı nedir? Gece gündüz her şey olabilir. Yani gecenin 11'inde telefonunuz çalabilir. İşte ne bileyim, sabahın 6'sında bir yere gitmeniz gerekebilir. İstanbul'dan bir yerden bir yere 4 saatte. Mesela şu anda Londra'da benim yaşadığım tam aksi. Orası da böyle bir dünyanın merkez şehirlerinden olmasına rağmen benim için sakinlik var şu anda. Mesela sürekli düşünüyorum ne yapabilirim. Belli bir rutine oturdum. Orada işte şeyi biliyorum ki 5'ten 4'ten sonra kimse bir şey yapmaz yani. Benim de yapacağım hiçbir şey yok. Ne yapacağım? Oturacağım, işte işime bakacağım ben de. Çalışacağım, şey yapacağım. Çünkü yapabileceğim bir şey yok başka. Onu yaşamak önemli. Bir de şey var. Burada tabii yeni şey oluşuyor. Bir güncel sanat ortamı yeni oluşuyor. İşte müze sayısı sınırlı. Ondan sonra sanatçıların sayısı yine görece baktığınız zaman sınırlı. Çünkü şu anda hala bir şey değiliz biz. Tam bir uluslararası hub değiliz ama Londra dünyanın sanat merkezlerinden.
1: Evet, ama bu nereden nasıl baktığımızda ya da neye ihtiyaç duyduğumuzda da doğrudan
0: öyle şey tabii, yani şunu söylemeye çalışıyorum. O kadar uzun süredir, o kadar oturmuş, o kadar böyle kendi rutinini bulmuş bir piyasa var ki şey bulabiliyorsunuz. Biraz daha fazla böyle hani şuraya da gideyim, buraya da gideyim. İki taraflı bir beslen. Orada şeye de fazla. Mesela üretim imkanları da çok fazla. İki taraf birbirini bayağı böyle şey yapıyor. Burada
1: siz
0: biraz
1: oradan
0: doldurup
1: daha çok
0: gidiyoruz. Hayır, hiç alakası yok yani. Yapamayız. Hiçbirimiz yapamayız. Yani burada 52 sene yaşayıp bu kültürde doğduktan sonra ben çok gurur duyuyorum kendimle, Türkiye'yle, şeyimle, vatanımla, ama bir noktadan sonra gidip burada biriktirdiğiniz şeyi başka yerlere de açmak istiyorsunuz.
1: Çok güzel. Gayet
0: o yani. Çok çok önemli bir şey.
1: Çok teşekkür ederim. Çok kısıtlı.

0: Bir zamanımız olduğu için bir kısmını konuşabildik değerli sanatçınızın ve çalışmalarınızın. Çok teşekkür ederim Kırmızı Halı'da olduğunuz için. Eklemek istediğiniz bir şey varsa lütfen buyurun.
1: Yok teşekkür ederim.
2: Teşekkür
1: çok sağ olun.
2: Bizi. Sağ olun.
0: Sağ olun.
2: Var olun tekrar.
0: Teşekkürler. Rica ederiz. Çok teşekkür ederiz. Evet değerli izleyenler, Kırmızı Halı'nın kültür, sanat ve sinema gündemiyle aynı zamanda iki değerli konuğumuzla sizlerle birlikteydik. Gelecek hafta yeni konu ve konuklarla karşınızda olmak üzere. Şimdilik hoşça kalın. 24 ekranlarından selamlar ve sevgiler.

0: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğin bir ülke de değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Arap'ta Sorular programından hepinize hayırlı geceler, akşamlar değerli 24 TV izleyicileri. Bu hafta yani bugün programımızda yine şeref duyduğum değerli konuklarımdan biri var. Kim var? İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forum Başkanı Sayın Taha Ayhan. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Çok önemli konulardan konuşacağız ama işte bizim de böyle bir kötü huyumuz var. Biz o ilk soruyu sormadan ikinci soruya geçemiyoruz. O yüzden ilk sorumuz geliyor. İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forum Başkanı Taha Ayhan. Arap'ta mı?
1: Evet, sorudan kastınızı alabilir miyim? Çünkü şu an dünyadayız.
0: Şöyle, Arap'ta mı sorusu aslında biraz benim konuğumun ilk etapta işte kendi duyguları, yaşantısı, hayat macerası içerisinde kendine zaman ayırabildiği vakitlerde biraz daha free bir soru diyelim. Arap'ta kaldığı şeyler yani iki arada bir derecelik olduğu durumlar oluyor mu? Gibi bir soru.
1: Evet. Dünyada olmamız hasebiyle tabii aslında baştan sona Araf'tayız yani burası. Hamdolsun ki Müslümanız. Dolayısıyla hamdolsun ki bir noktada inşallah cennete gideceğiz. Ondan evvel dünyada sınavımızı veriyoruz. Dünyada olmak aslında o Araf kavramının tam karşılığı herhalde. Sizin veya işte edebiyattaki hani ikilemlerin. Çünkü her şey geçici. Güzellikler geçici. Anlar geçici. 40 yaşına geldin ve 40 yıl maşallah dün gibi yani sanki hiç bir an uzaklıkta ve ulaşamıyoruz. Ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Dolayısıyla bunların tamamı aslında Araftalık. Dolayısıyla dünyada olmak sürekli bir Araftalık hali eğer cevabımız buysa.
0: Şöyle yapalım. Çok güzel cevap. Buradan biraz devam edelim. Sizin hikayeniz, yani yeni başlayanlar için daha iyi anlasak. Hikayeniz nerede başladı?
1: Hikayem İstanbul'da başladı. 1986 yılının soğuk bir Şubat günü başladı.
0: Tamam.
1: İlkokulu evet. Mustafa Aykın'da okudum. Sonra 5. sınıfta Hüseyin Avni Sözen'in Anadolu Lisesi'ne girdim. 7 yıl orada tembel bir öğrenci olarak kaldıktan sonra Bilgi Üniversitesi burs olarak ciddi bir rakam teklif edince oraya gittim. Sonra hukuk okudum. Sonra ilgimi çektiği için uluslararası işler okudum. Sonra yurt dışında Jean Monnet'e gidecekken eşim olacak hanımefendiyle tanıştım. O yüzden Türkiye'de kaldım.
0: Maşallah, evet.
1: Ve şu an buradayım. Şöyle, hani hayatındaki tüm büyük belli başlı dönüm noktaları bunlar.
0: Bu çok kısa oldu falan diyormuşum. Ama konuşacağımız o kadar önemli konular var ki bu da çok önemliydi bizim için. Aslında maceramızı yani daha ayağından çok uzaklaşmak istemiyorum ama o kadar güzel şeyler yaptınız ki gerçekten. İlk onunla başlamak istiyorum. Oradan da zaten adalet ben size döneceğim. Böyle anlaşalım. Tamam.
1: Nasıl dersiniz?
0: Peki. Şimdi İslam İşbirliği Teşkilatı.

0: Gençlik Forum Başkanı Taha Yağan. Ne zamandan beri bu görevdesiniz?
1: 2019 yılından beri bu görevdeyim. 2018 Ekim ayında seçildim. Tabii İslam İşbirliği Gençlik Forumu aslında eski bir teşkilat. 2004 yılında kurulmuş. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Dışişleri Bakanları Konferansı kararıyla kurulmuş. Türkiye ile İslam İşbirliği Teşkilatı arasında imzalanan bir sözleşme. Daha sonra Türkiye Parlamentosu'nun onayladığı bir kanun çıkartılmış ve bu anlamda geçen 20. yılımızı kutladık. Ve burada Türkiye'nin ev sahipliği, cömert ev sahipliğiyle uzun yıllardır faaliyet gösteren diplomatik statüye sahip misyon hükmündeki bir teşkilat. 2020 yılı itibariyle de BM Ekonomik Sosyal İşler Konseyi üyesi bir teşkilat haline geldik. Dolayısıyla aslında tabii medeniyetimizin zengin bakışı gereği İslam ve gençlik olarak isimlendirilince daha böyle gençlik çalışmaları yapan bir dernek hüviyetinde gibi düşünülse de bakanlar toplantısı, dışarı bakanlar toplantısına ki her yıl toplanıyor, rapor veren, onların bize verdiği yetki alanından dışarıya çıkamayacak, diplomatik statüye havi, bir yandan da BM'ye bağlı olarak çalışan, yine onların verdiği faaliyet çerçevesinde mümkün olduğu kadar gençlerin iyileştirilmesini, gençlerin statüsünün iyileştirilmesine odaklanan, politikaya kesinlikle dokunamayan bir uluslararası kurum hüviyetindeyiz. Bu anlamda temel vazifemiz de tüm İİT ülkelerindeki gençleri ve İİT üyesi olmayan ülkelerdeki Müslüman gençlerin statüsünü iyileştirmek. Fakat gençlerin statüsünü iyileştirmek derken tabii çok geniş bir aslında konu alanından, yetki alanından bahsediyoruz. Yani ekonomik olarak iyileştirmek çok önemli bir sütun. Ama kültürel olarak iyileştirmek diğer önemli bir sütun. Gençler arasındaki kardeşlik bağını, kültürel bağları güçlendirmek çok önemli bir sütun. Gençleri kariyerlerini hazırlamak önemli bir başka faaliyet alanımız. Gençlerin bilimsel veya sanatsal kariyerlerinin desteklenmesi diğer bir faaliyet alanımız. Dolayısıyla yani çevre ve iklim değişikliğiyle mücadeleden tutun da gençlerin psikolojik olarak daha iyi bir hale getirilmesi veya özellikle diasporadaki gençlerin İslamofobiyle mücadelede desteklenmesi gibi birçok farklı alan ve konuda faaliyetimiz devam ediyor. Hem eğitim faaliyet olarak, hem sahadaki örgütlenme faaliyetleri olarak, hem gençlere kuluçka merkezleri açıp mesela veya meslek edinme merkezi açıp doğrudan eğitim vermek gibi veya işte mesela Filistin'de tabii 2023 öncesi yapabilmiştik bunu. Filistin'de bağımlılıkla mücadele eğitimleri vermek gibi ve eğitimcilere eğitim vermek gibi birçok farklı konularda faaliyet ve gayretimiz devam ediyor. Yeterli mi? Yeterli olmaktan çok uzağız. Çünkü bir kere sayısı olarak çok büyük bir sayıya hizmet etmemiz bekleniyor. Yaklaşık 700 milyon civarında 18-40 yaş arasındaki nüfustan bahsediyoruz. Coğrafi olarak tüm dünya aslında coğrafyaya hitap ediyor ama hani merkezileştirecek olsak zaten 57 ülkemiz var Suriye'nin geri katılmasıyla beraber. Dolayısıyla konularımız zaten bahsettiğim gibi çok sonsuz sayıda bir konumuz var. Bütçemiz ona göre çok cüzi. Çalışan sayımız böyle bir misyona baktığınız zaman misyona kıyasla çok mütevazi. Biz elimizden gelen gayreti ortaya koyuyoruz. İnşallah faydamız oluyordur.
0: Şimdi çok samimi bir şey soracağım Taha Bey. Gazze meselesinden sonra özellikle işte dünyadaki tabii ki halkların ayaklanması muazzamdı ve gerçekten Türkiye'yle çok paralel gitti ve çok ciddi yürüyüşler yapıldı. Çok ses getiren yürüyüşler yapıldı. Fakat hep böyle kendi içimizde eleştirirken de işte daha fazlasını yapmalıyız diye herkes böyle bir şey vardı. Ama Türkiye en majörü olarak bu işin başındaydı. Şimdi genel olarak hani dedik ya daha fazlasını tabii ki yapmak isteriz. Şimdi dünyada hani İslam Genel İşbirliği Teşkilatı'nda sizin gibi bu anlamda Türkiye'deki ayağı gibi yani çünkü biz mesela şimdi ona değineceğiz bu dostluk maçına kadar işte değineceğiz ama daha fazlasını yapabilir miydik sorusunu sizce soruyorlar mı onlardı?
1: Ben buna iki kademede cevap vereyim müsaadenizle. Tabii. Türkiye tabii. olarak devlet ve milletimiz olarak cevap vereyim. Ben hamdolsun ki bu milletin evladı olmakla, bu devletin vatandaşı olmakla, özellikle Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti'mize oy veren birisi olmakla Gazze ile alakalı.

alakalı, Filistin'le alakalı ve dünyadaki tüm hak mücadeleleri alakalı doğru yerde durduğu ve gereken gayreti gösterdiği için gurur duyuyorum. Hani bunu söyleyerek başlayayım ilk kadememizde. Daha fazlası yapılabilir miydi? Bizim tabii millet ve devlet olarak geçmişten tevarüz ettiğimiz o muhteşem mazimiz her zaman kendimizi eleştirip, hatalarımızı eleştirip, hatalarımızı görüp kendimizi daha mükemmel, daha geleceğe hazır hale getirmemizi teşvik ediyor. Bu anlamda bu sorular doğru sorular. Bu sorular hep bizi dinamik tutan sorular. Hatta eskaza, tesadüfen bugün İbrahim Hoca'nın bir tane konuşmasındaki bir fragman karşıma çıktı. İşte Batı dilleriyle Doğu dilleri arasında devlete bakışı filolojik olarak karşılaştırıyor. İşte Doğu dillerinde stadan geliyor, state. Stasyon gibi, statü gibi, statiko gibi daha durağanlığı, durmayı anlatan bir kökten gelirken Doğu'da Türkçe'de ve Arapça devlet tedavül etmekten, dönüşmekten, değişmekten geliyor diyor ve dinamik diyor. Hakikaten de bizim kavrayışımızda devlet yapısı sürekli gelişen, değişen bir yapıdır ki aslında insana doğru bakış da budur. Yani örneğin bu porselen bardak. Bunu bıraktığınız zaman arkeologlar 5000 yıl sonra bulduğunda bu porselen bardak olarak kalır. Ama insan öyle değil. İnsan sürekli değişir. İnsanın içinde ne büyüttüğünü bilemezsiniz. Dışına yansıyan içi çok farklı şeyler olabilir. Bu noktada devlete bakışımızda da, millete bakışımızda, insana bakışımızda da dinamik bir süreç yönetiminin esas olduğunu bilmek zorundayız. Evet. Kendi şahsi kanaatimce. Ve milletimiz de, devletimiz de zaten meseleye bu değişkenliği yöneterek bakıyor. O anlamda da sürekli kendimizi eleştiriyoruz. Acaba dahisi olabilir miydi? Evet, dahisi her zaman mümkün. Çünkü başta dönecek olsak burası dünya. Tüm olasılıklar her zaman önümüzde. Mesele burada sonuç almakta değil. Mesele burada doğru yerde durup doğru olduğuna inandığımız, kerteriz aldığımız değerlere göre doğru olduğuna inandığımız hamleleri yapmakta. Sonuç Allah'tan. Bu anlamda Türkiye devletiyle, milletiyle, Filistin'in ve Gazze'nin ve dahi dünyadaki tüm hak mücadelelerinin hep doğru yerinde durdu. Duruyor ve durmaya devam ediyor. En azami yapılabilecekleri yapıyor. Yani KKTC'de mesela değil mi? Soydaşlarımıza o mezalim gerçekleştiğinde en yüksek perdeden gereken hamleleri yapan, önce tepkilerini veren, sonra da bağımsız hale getiren ki o zaman bu gücümüzden yoksun olduğumuz bir süre kırılgan bir iktidar var. Buna rağmen yaptık. Bugün geldiğimiz noktada Suriye'nin değil mi, 11 yıla varan o mezalime karşı kahramanca duruşunu destekledik. Ve hamdolsun ki bugün Suriye kardeşlerimizin bağımsız bir devlet haline gelmesini, devlet inşasını görüyoruz. Azerbaycan'da hakeza Karabağ'daki bağımsızlık mücadele, Karabağ'daki işgalin sona erdiğinde tekrar onların fetih toprağın ana vatan dönmesini destekledik ve hamdolsun sonucu gördük. Benzer cephelerimiz yine görüyoruz, devam ediyor. Bangladeş'teki Rohingya'daki kardeşlerimizle alakalı hukuki mücadeleye Türkiye en üst perden cevap veriyor. Libya'da doğru yerde durduk ve artık tüm dünya bizim yanımızda, bizim durduğumuz yere geldi. İlk başlarda yalnızken. O anda biliyorsunuz şerefli yalnızlık, onurlu yalnızlık diye bir kavram üretmek zorunda kalmıştık. O kadar yalnız bırakılmıştık. Bir ara dünyadaki neredeyse tüm majör ülkelerin ambargosuna uğradığımız halde biz tek başımıza durarak tarihin doğru yerinde durmayı göze aldık. Ve bugün sonuçlarını görüyoruz ki sonuçlarını göremeyebilirdik. Mesele burada sonuç almak da değildi. Dolayısıyla Filistin meselesinde, Gazze'deki yaşanan bu meselede ben bu noktada böyle düşünüyorum. Gelecek diğer konuya gelecek olsak, dünya ve veya diğer uluslararası kurumlar bakımından. Hayır, dünya ve diğer uluslararası kurumlar bakımından bununla müsaadenizle ikiye ayırmak isterim. Sivil halklar bakımından, evet sivil halklar bugün bu an itibariyle üzerine düşündüğü son derece yüksek perden yapıyorlar. Yani geçen hafta New York'taydım. Ve o işte vahşi adamın, o zalim adamın BM'de adeta fare gibi başka bir havalimanına inip fare gibi arka kapılardan geçip salona çıktığında salonun boşaldıp o boş salona

0: hitap edip ahlaksızca bir konuşma yapıp ondan sonra fare gibi arka kapılardan çıkıp defolup gittiği anlarda tüm New York'un gösteriler yaptığını gördüm. Hı hı. Burada gösteriler yaptığını, onu protesto ettiğini, bu gösterilere karşı ciddi gözaltılar olduğunu, yüzlerce gözaltı olduğunu ama buna rağmen geri adım atmadıklarını gördüm. Bunu ama zaten 10 Ekim 2023 tarihinden sonra başlayan tüm gösterilerde de ya bizzat ya da televizyonlardan görme şansım oldu ki hep beraber gördük. Yani ben Londra'daki gösterilerde şahitlik ettim bizzat, Bangkok'taki gösterilere şahitlik ettim, Washington'dakilere de şahitlik ettim. İstanbul'umuzdakiler zaten hakeza dillere destan. Bugün hala 1 Ocak'ta biz o Galata Köprüsü'nü dolduruyorsak, bu bizim Gazze ile alakalı canlı bir yüreğe sahip olmamızdan kaynaklı. Ve dünyadaki milyonlarca, belki milyara varan sayıda insanın burada Gazze ile Filistin'le alakalı çok üst perdeden gözaltına almak pahasına, bir kısmını tutuklanmak pahasına, birçoğu kariyerlerinin olmak pahasına bulundukları mevzi sayıp bir adım öne çıkmalarından kaynaklı bir duruşları var. Bu anlamda ben dünyadaki her dilden, her renkten, her ırktan, her cinsten, her görüşten insanın Gazze ve Filistin'le alakalı hak mücadelesine doğru yer durduğuna şahitlik ederim. Bu da bence çok, çok umut verici bir gelişmedir. Somut filosu bunun bir parçasıdır. Birçok yerdeki birçok aktivizm bunun bir parçasıdır. Öte yandan uluslararası kurumlara, çok uluslu diplomasiye ve devletlere gelecek olursak maalesef burada işte işin acı tarafı ortaya çıkıyor. Ve buradan bir başka noktaya değinmek istedim. Maalesef gördüğümüz üzere BM çok taraflı diplomasinin çatı kurumu olarak sonuç vermekten çok uzak bir durumda. Devletlerin Roma Sözleşmesi kapsamında bir araya gelip kurdukları Uluslararası Ceza Mahkemesi ki Gazze Mahkemesi'nin sonuç hükmünü oraya arz etme şansımız oldu. Veya BM'nin bir yargı organının hükmündeki Uluslararası Adalet Divanı. İkisi de cevap veremediler. Aslında Uluslararası Adalet Divanı bu noktada devletlerin kabul ettiği bir yargı erki olarak daha hızlı hareket etmesi lazımdı ama ne Ekim 2023'te başlayan Gazze soykırımıyla alakalı ne de neredeyse 80 yıla varan Filistin işgaliyle alakalı iki uluslararası üst mahkemede hareket edemedi. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin içinde bulunduğu durum daha felaket. Yani Kerim Han başsavcı olarak bir takım şeyler en azından dünya kamuoylarına biraz tatmin sağlamak için adım atmaya kalkıp 3 tane işgal devletinden, 3 tane de şehitlerden, direnişçilerden bari tutuklama kararı çıkartayım dediğinde bugün Kerim Han oradan istifa etmek zorunda bırakıldı. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin üyelerine yaptırımlar uygulandı. Microsoft erişimlerini kapattığına dair haberler var ve Hollanda hükümetinin La Haye'de bulunan bu mahkemenin üyelerine karşı Microsoft'un attığı adım karşısında şoke oldu. Geçen hafta işte birkaç uluslararası gazetede yazıldı. Yani ve işte Roma Sözleşmesi'nin taraf olan ülkelerin bile sözleşmenin kapsamını tanımadığı tutuklama kararlarını yerine getirmediğini bizzat gördük.
1: Peki çok özür dilerim.
0: Çok özür dilerim.
1: Konu oraya geldiği için söylüyorum mesela. Şimdi biz 75 yıllık bir zulümden bahsediyoruz. Yani sizin söylediğiniz aslında 80 yıllık bir zulümden bahsediyoruz. Şimdi 7 Ekim'den sonrası, yani 2023 7 Ekim'den sonrası için bir takım sesler duyduk. Bir gargara yapan seslerdi bu sesler. Sanki işte önce onlar vurdu diyerek 75 yıldır vuran İsrail'in teröristliğini görmezden gelerek bir terör suçu yüklemeye çalıştılar. Şimdi buradan şöyle bakarsak meseleye. Bu minvalde yani Gazze'nin yapılan soykırımlar, katliamlar vesilesiyle en çok biz 7 Ekim'den sonrası için bir dünya bazında bir tepki görüyoruz. Yoksa diğer işte Nekbe'den bahsediyoruz, ikinci intifadan bahsediyoruz. Aynı tepkiyi görebildik mi?
0: Şimdi tabii 10 Ekim'de başlayan İsrail soykırımı, yani 7 Ekim'de bir direnişin zirve noktadan birisi yaşandı. Ama sonra Gazze'ye yönelik soykırım yaklaşık 9 veya 10 Ekim'de başladı diyelim. Dolayısıyla o tarihten sonra başlayan soykırım bana kalırsa dünyanın eşiğinde bulunduğu yeni bir gelişmenin laboratuvarıydı. Evet, 80'le varan Filistin meselesinde Biz dünya kamuoyunu çok aktif bir şekilde Filistin desteklediğini görüyoruz zaten. Hani zaman zaman tabii ki dünya kendi derdine düşüyor. Bunun unutulduğunu, zaman zaman başka girişimlerle ya acaba başka bir yol bulunur mu diye arandığını şahitlik ettik. İşte
1: Doğru.
0: o kadar şahitlik ettik ki hatta Eylül 2023'e gidecek olursak neredeyse acaba iki devletli çözüm mi bu adamlar, bu işgal devleti makul bir noktaya gelir mi diye birçok soru sorulmaya başlanmıştı. Fakat görüyoruz ki aslında öyle bir gündemleri yokmuş.
1: Yok.
0: Ve Amerika'daki iktidar değişikliğinden sonra tek devlet İsrail devleti olarak bunun formülasyonunun gündeme sokulduğunu görüyoruz. Bana kalırsa Gazze soykırımı küresel yeni sömürgecilik dalgasının bir laboratuvarıydı. Neden böyle düşünüyorum? Çünkü Esra Hanım, Gazze'de yaşananlar 3 yıl boyunca normal şeyler değildi. Bizim evlerimizde oturmamız, evlerimizde oturduğumuz yerde 3 yıl boyunca aklımıza, hayalimize gelmeyecek, filmlerde bile göremeyeceğimiz mezalimi hiçbir kural, kaide, yani insanlığın bildiği hiçbir kural ve kaide, ahlak da dahil buna veya fıtri kurallar da dahil buna, tanınmaksızın canlı yayınlarda işlenip bize de zorla izletildiği bir süreçten bahsediyoruz. Ve bunların yanı sıra milyonlarca, işte biraz evvel bahsettiğim aktivizmin, gösterinin, eylemin hiç kimsenin umurunda olmadığı ve sonuç vermediği, liberal demokratik hükümetlerin bile bunları kulak arkası ettiği bir süreçten bahsediyoruz. Yani bir şekilde yüzyılımızın başından itibaren kurulmuş olan uluslararası hukuk sistemi, uluslararası ekopolitiğin insan olmakla eşitsiniz, insanlar eşittir temel savına dayanan, ki bunun birçok istisnası var, evet bu tam anlamıyla uygulanmıyor, doğru. Devletler eşittir prensibi, tamam bu, evet birçok yerde istisnasının olduğunu görüyoruz. Ama yine de hukuk kuralları az veya çok bu sava dayanıyordu. Fakat bu soykırım süresince son 3 yıldır canlı yayında hayır, güçlü olan haklıdırın dayatıldığını ve buna karşı da siz ne yaparsanız yapın, isterseniz en liberal demokrasilerdeki en çok kalabalığı toplayın, yine de sonuç alamayacaksınızın bize gösterildiği bir süreci yaşadık. Bu adeta biz neyi yaparsak ne kadar tepki alırız, tepki ne sonuç veririn testi gibiydi. Buradan sonra işte teknofeodaller olarak mesela Varoufakis'in falan kavramsallaştırdığı yeni kavramları görüyoruz. Sonra da işte bu Thiel'lerin, Palantir'in bu sahiplerinin ortaya çıkartıcılarının manifestolarını falan da gördük. Bundan sonra açıkçası beklentim biraz daha karamsar. Bundan sonra Amerika merkezli, onun periferisinde Avrupa'daki belli sayıdaki ülkelerin çevrelediği yeni bir kutubun oluşacağı ve diğer üçüncü ülkelerin başlarına konulacak adeta çobanlarla ve kendi çobanlara sağlanacak teknolojik yetilerle kendi nüfusanı kontrol edeceği, nüfusanı o yerlerde tutacağı ve bu batıdaki bu kutba ulaşmasının engelleneceği, eğer ihtiyaç duyulursa çok akıllı başlı insanların nitelikli iş gücü olarak, ihtiyaç duyulursa kalan insan tekstil iş gücü olarak alınacak, fakat gerisinin o yerlerde tutulup sürekli belli çatışma seviyesinde tutularak Batı'nın duvarlarını yükselteceği bir yeni sömürgecilik dalgası olması bence çok olası. Çünkü siz güçlü haklı dediğiniz ve bunu kavramsallaştırdığınız zaman buradan çok hayırlı şeyler çıkmayacaktır. Ve artık çağımızda ölçeklendirilebilir bu yapay zekanın, teknolojinin kullanılması, devlet yapısının bu kadar güçlü olması, bireyin buna karşı sesinin ve sözünün çok daha az çıkabilmesi bana bunu tehlikeli daha somut hale getiriyor. Tabii işte bir yandan da Çin gibi başka bir yükselen güç var. Ona baktığımız zaman çok büyük bir totalitarizm görüyoruz. Hani tüm vatandaşların 24 saatini kontrol etmeye varan bir teknoloji kullanımı görüyoruz. Bunlar Bizim nereye doğru gittiğimizle alakalı bende endişe verici açıkçası zihni egzersizlere sebep oluyor. Fakat Gazze'nin sanki böyle bir karanlık geleceğin laboratuvar olarak düşünüldüğünü görmek mümkün. Bir de tabii çok yakın, artık yakınlaşan bir global yeni paylaşım mücadelesini görüyoruz. Yani Dünya Savaşı'nın artık evre evre daha sıcak evlerine taşındığını görüyoruz. Gazze'de bence bunlar bu evrelerden bir tanesi de olabilir. Yani Gazze'yi böyle tekil bir olay, başlı başına bağımsız bir olay gibi düşünmek çok kolay değil.
1: Şimdi aslında o İsrail seçimlerine de sorup oradan bir bağlantıyla, yani şu andaki tezahürünü de konuşmak istiyorum, ama asıl bizim meselemiz, yani bir Filistin günü programı düzenlediniz. Konya'da, işte bu Konya Spor ve Filistin dostluk maçında, oraya da değineceğim, ama şimdi öyle ki unutmanın da gerçekten bir işgal olduğunu anlatmaya çalıştığımız şu günlerde bir aslında gerçekten bir duadır diyelim. Bu kadar gündeme getirilmesine vesile olduğunuz gerçekten nerede bir kardeşiniz olarak, bir yazar kardeşiniz olarak bu ilk önce bunun teşekkürünü ben şahsım adına vermek istiyorum, söylemek istiyorum. O kadar ses getirdi ki, yani hatta o son, şimdi arkadaşlar da o görüntüyü vereceklerdir. O maç sonundaki o cümleye kadar çok da konuşuldu. Şimdi buradaki aslında amaç neydi? Dünyada ve aslında kendi içimizde, kendi telaşlarımız içerisinde ölümün tanımadığımız hiçbir yüzü kalmadı diyen Filistinleri, kardeşlerimizi görmüyor olmamız, onların o acıyı yaşamadığı anlamına gelmediği ve bizim kendi telaşlarımıza ram olduğumuz zamanlarda böyle bir şey yaptınız. Buradaki gerçekten amaç neydi? Nasıl bir mesaj vermek istediniz siz?
0: Yani açıkçası çok özel bir meselemiz yoktu. Biz sadece işimizi yapmaya çalışıyorduk. İşimizi yapmaya odaklandık. Şunu söylemem lazım. Bu kadar bereketleneceğini ve ses getireceğini hiçbir zaman hesaplamadık. Bu bence bir Filistin
1: doğasıydı
0: halkının
1: bence.
0: ve Gazze milletinin hak etmiş olması sebebiyle olan bir bereket. Bir de Konya'mızın konuya dört elle sahip çıkmasının getirdiği bir bereket aslında. Çünkü mesela yani şöyle konuşmalar oldu bir hafta öncesinde. Ya Konya Spor normalde işte 10-15 bin kişi oynuyor totalden, çok böyle kritik büyük maç olmadığı zaman. Acaba dolacak mı? Dolmazsa ayıp olur mu? Ben dedim ki ya biz amacımız işimizi yapmak, hani Konya'mızda ağırlamak kardeşlerimizi. Dolayısıyla o gün Filistin Dayanışma Günü olarak tasarladık ve güne sabahleyin Gazze Mahkemesi ile başladık malum. Gazze Mahkemesi'nde 96 yaşındaki Başkan Richard Falk Kaliforniya'dan geldi. İşte Takahashi Hoca Japonya'dan, Penny Green Hoca Queen Mary'nin dekanı İngiltere'den geldi. Yine Boğaziçi'nden iki hocamız vardı. Onur Hoca, Hasan Hoca. Dolayısıyla hani onlar Gazze Mahkemesi'ni ve Gazze'deki meseleyi ve Gazze Mahkemesi'yle Gazze'deki barış değil tabii, ateşkes anlaşmasından sonraki bugüne kadarki süreci tüm bir entelektüellikleriyle, hukuki veçeleriyle 360 derece olarak çok detaylı ele aldılar.
1: Anladım.
0: Çok gerçekten benim de entelektüel olarak istifade ettiğim derinlikli bir programdı. Tabii ben burada Folk Hoca'ya ayrı bir parantez açmak isterim. Folk Hoca malum çok ileri yaşına rağmen Gazze Mahkemesi'ne başkanlık etmeyi kabul etti. İnisiyatifi ele aldı. Gazze Mahkemesi başkanı olarak mahkemeyi sıfırdan kurdu. Yüzü kadar dünyadaki tüm hukukçu, ünlü, entelektüel isimleri, işte Susan Erekat'tan Avishai Leme kadar birçok ismi bu mahkemeye dahil etti. Ve Londra'da gördüm. Covid olmasına rağmen ilk toplantımızdı. Ekim 2024'tü. Odasından 4-5 saat canlı yayınla, Zoom'la bağlanarak tüm tartışmalara aktif bir şekilde başkanlık etti. Sonra Saraybosna'da da Mayıs 2025'e gelindiğinde eşi Hilal Hanım, ki BM gıda raportörü, gelememişti elini kırdığı için bir gün evvelinde. Bu sefer saat farkına rağmen bulunduğu Kaliforniya'da gece iken 7-8 saat o tartışmaları yine refakat etti. Ve daha sonra İstanbul'da 4 gün boyunca bizzat katılanların hepsi gördü ki

0: bu yaşta gelip tüm tartışmalara başkanlık etti. Tüm yazıları redakte etti. Bugün işte iki tane kitabımız Dağ Çiçek Gazi ile alakalı. Gazi Mahkemesi kitabımız birincisi.
1: Yeni.
0: Gazi bu hüküm kitabı.

0: tanık, sanık, kanıt. Şimdi mahkemenin kendisi Gazze Mahkemesi olarak çıkıyor. Bir de Verso diye dünyanın en ünlü akademik yayın evlerinden bir tanesinden akademik olarak Gazze Mahkemesi inceleyen bir yayın çıkıyor. Bunların tamamında mesela Folk Hoca bizzat redakte ediyor. 72 yıldır neredeyse İsrail'den yaşlı olacak kadar uzun yıllar boyunca bu meseleyi aktif bir şekilde savunuculuğunu yapıyor. Dünyada insan haklarının savunuculuğunu yapıyor. Dolayısıyla ben buna ayrı parantez açmak istedim. Kendisine müteşekkirim ve hamdolsun kendisi Boğaziçi Üniversitesi'nde eğitim vermeye başladı.
1: Öyle mi?
0: Kendisi Boğaziçi Üniversitesi'ne bir öğretim üyesi haline geldi. Bence ülkemiz açısından da büyük bir kazanç oldu. Daha sonrasında da Sayın Bilal Erdoğan Beyefendi onun konuğu oldu. Filistin Spor ve Gençlik Yüksek Otoritesi Başkanı ve Fetih Hareketi Genel Sekreteri Sayın Cipricub'un onur konuğu olduğu, biliyorsunuz, Gençlik Barış Forumu'nu yaptık. Orada ünlü sporcularımızı dinledik soru cevaplı olarak. Orada salonda yine coşkuluydu. Çok. Konyalı birçok gencimiz katıldı. Bakın, entelektüel ve hukuk olarak konuyu ele aldık. Sonra gençlerimizle konuyu ele alıp onların gözünden Gazze'yi ele aldık. Ve akşamında da hani biraz daha işi sosyal olarak sahiplenelim diye bir maç tertip etmiştik.
1: Çok güzel.
0: Ama Konya'mız o kadar bereketli bir yer ki, o kadar güzel, o kadar candan bir yer ki ve meseleyi hani en başından itibaren o kadar hikmetli bir şekilde sahiplenmişler ki, Konya'daki tüm milletimiz oradaydı. 42 bin kişilik salon, deplasman tribünü hariç çakılı vaziyette doluydu. Yani çocuklarımız, hanımefendiler, beyefendiler gelip deplasman veya ev sahibi ayrımı yapmadan, çünkü her iki takım da evindeydi, çok coşkulu bir maça bizi şahit ettiler.
1: Bence biraz da duygusaldı aslında.
0: Çok duygusaldı.
1: O halde vardı.
0: Yani gol attığımızda, işte Filistin takımı olarak söylüyorum, gol attığımızda biz şahsen, Hasan Turan Bey vardı vekilimiz, İşte gözümüz yaşlanmıştı yani. Muhammed Dura şehit kardeşimiz aklımıza geldi. Dolayısıyla hani beklediğimizin ötesinde bir mücadeleydi. Sonra dünyadan yansımalarını gördüm.
1: Nasıldı o yansımalar, dünyadaki yansımaları? Her yerde haber olduğunu biliyorum.
0: Evet, her yerde haber oldu. Yani ICF olarak yaptığımız etkinlikler bu kadar haber olmuyor. Dolayısıyla bu Filistin bereketi, Konya'nın bereketi.
1: Şöyle bir şey var.
0: Hani Gazze'deki çocukların bereketi. Hani buna diyecek başka bir şey yok.
1: Böyle bir şey yapılmadı. Yani bence bir insan, yani insanları da gerçekten bir anda böyle harekete geçiren, herkesin hayret ettiği, değil mi? Mesela şu ana kadar böyle bir şey yapıldı mı, ben hiç bilmiyorum.
0: Ya böyle bir şey derken, tabii Filistin milli takımı var ve Filistin milli takımı işte mesela Asya Kupası'nda Şubat'ta Suudi Arabistan'da oynayacak. Elemeleri geçtiler çünkü.
1: Türkiye'de hani böyle bir...
0: Türkiye'de evet, galiba Filistin milli takımı gelmedi daha önce. Şimdi misafir etmiş olduk. Bunu tabii gördükten sonra biz diğer üye ülkelerden de ya bu çok güzelmiş, yapalım talepleri oldu. Biz çünkü gençlik... Bunun Konya'da olma sebebi... Bence aslında o soruyu cevaplamak lazım. Çünkü biraz o da bir stres sokan bir konuydu. Maçtan 3 gün önce bazı hesaplardan, ya bunu niye Konya'da oynuyorsunuz? Konya'da stadı dolduramazsınız. Konya ne alaka? İşte İstanbul'da niye milli takım oynamıyor? Konya Spor oynuyor falan gibi sorular soruldu. Ya bu sorulara verilecek cevap, çünkü nasip böyleymiş. Hani Konya Spor bu işe sahip çıktı. Çünkü Konya'mız 2026 İslam Gençlik Başkenti ilan edilmişti. Çünkü Konya'nın belediye başkanı Uğur İbrahim Başkan, vekilleri, Selman Özboyacı, Mehmet Baykan, diğer dostlarımız hani İslam Gençlik Başkenti'ni çok istediler ve birçok aday ülkeyle yarışıp Konya'ya aldılar bu işi. O günden sonra da oturup bizzat programları çalıştılar ve sahip çıktılar işi. Dolayısıyla Konya'da niye oynandı? Çünkü İslam Gençlik Başkenti 2026'da Konya'ydı. Ama biz İslam Gençlik Başkenti'ni hani daha önce de yapıyorlardı ama 2019'dan sonra biraz daha statüsünü yükselterek, kimliğini daha parıldatarak gündeme getirdik. İşte 2018'de Kudüs Şerif başkentimiz, 19'da Doha'ydı, 20'de Dakka'ydı, 22'de kazandık Tataristan'ın başkenti, 23'de Niamey'di, 24'te Şuşa'ydı çünkü Şuşa özgürleştirilmişti o zaman.

0: Geçen sene 2025 yılında Marrakeş'ti.
1: Evet.
0: Yani dünya güzel bir şehir. Kadı Yaz'ın şehri, Süleyman Cezuli'nin şehri, Halife'nin şehirlerinden bir tanesi, dünyadaki hani çok hoş şehirlerden bir tanesi. Şimdi Konya ve 2027'de de umarız ki Lefkoşa, bir diğer fetih yurdu, bir diğer
1: aslında,
0: güzel yurdumuz.
1: Evet, o konuya gireceğim ama aynı zamanda ben bu mesela kararlardan en böyle çok dikkatimizi çekecek bir kararı konuşabilir miyiz bu mahkemeden?
0: Program sizin sorunuzu soruyorsunuz.
1: Yok, mahkemeden çıkan bu nihai kararı da merak ediyorum. Yani 2025'te İstanbul'da bir oturumdan yapıldı. Evet. Şimdi sonucunda da bu bir senede neler olduğu üzerine belki karar bir araya girmeden önce ona da değinip tekrar dostluk maçından gideriz.
0: Mahkemede neler oldu? Mahkeme kararı nelerdi? Bir kere şöyle, mahkeme Gazze'de yapılan soykırımı enine boyuna yaklaşık 200 kadar tanığı canlı olarak dinleyerek, canlı dinlememizin de araçlarından bir tanesi şuydu. Witness Eye diye bir uydu kanalı, dünyada yayın yapan bir uydu kanalı tesis ettik. Hatta o noktada Türk Medya'ya ayrıca müteşekkiriz. Çünkü sizin stüdyolarınızda yaptık malumunuz bunu. Ve burada 24 saat canlı yayın yapan bu kanalla biz 200 kadar tanığı, uzmanı ve bu işin mağdurunu dinleme şansımız oldu. Bunların hepsini bir kayıt altına aldık. İki, mahkeme oturumlarında hem uzman beyanları hem de bu tanık beyanları ele alındı. 100 kadar uzmanımız da, mahkeme üyesi panel uzmanımız da 3 ayrı dairede, ki dairelerin bir tanesi hukuk dairesi, birinci daire hukuk dairemizdi. İkinci dairemiz insani bilim, beşeri bilimler, etik, sosyoloji dairemizdi. Üçüncü dairemizde sosyal politik bilimlerdi. Çünkü Gazze Mahkemesi'nin hedefi, malum Filistin davası işte 80 yıla varan ömrü boyunca dünyanın her tarafından birçok sesi, aktivizmi bir araya getiren, kökleri dolayısıyla hem coğrafi olarak hem de tarih olarak yayılmış bir davaydı. İşte orada bunların hepsini bir tek bir çerçevede bir araya getirelim ve bir referans noktası oluşturalım amacındaydık. O yüzden salt hukukçular değil, birçok farklı uzmanlık alanını bir araya getirdik. Ve bu insanlar soykırımı tüm yönleri ele alan bu hüküm kitabına sonucuna vardılar. Ve neticede hukuk bakımından baktığımızda 11 ayrı branşta soykırım suçunun işlendiğini görüyoruz. Eğitim soykırımının işlendiğini, işte insanların üreme, yani annelerin hedef alındığını, özellikle çocukların hedef alındığını özellikle görüyoruz. Ekolojik soykırım işlendiğini görüyoruz. Dolayısıyla Gazze'nin yaşamının tamamen yok olduğunu görüyoruz ve bunun hukuki bir çerçeveye oturtulduğunu görüyoruz. İki, bunun etik olarak, yani biz nasıl kendimizi 2026 yılında çok ileri gittiğimizi iddia ederken nasıl kendimizi burada bulduk? Dolayısıyla etik olarak baktılar. Ve üçüncü dairede buradan sonra nereye varacağız? Bu projeksiyonu yaptı. Ortaya da Gazze Mahkemesi karar çıktı.
1: Çok gerçekten bu meselenin bu anlamda ele alınması hususu, işin tabii ki entelektüel olarak hani bir fikir ortaya konması, bütün entelektüeller arasında konuşuluyor olmasının dışında da sizin de söylediğiniz gibi tabii Filistin gününün akşamı böyle bir maç, dostluk maçının yapılıyor olması, pek tabii ki şu anda sadece biz aslında dünyada dostluk maçı konuşuluyor ama bu anlamda Gazze Mahkemesi'nde kurulması ve Türkiye'de şimdiye kadar baktığımız zaman da bu yapılmamış. Şöyle bir kararın gençlere anlatılması hususunda gerçekten çok teşekkür ettiğimiz bir husus, onu da söyleyeyim. Çünkü herkes de şöyle bir şey vardı, yani işte bu şimdi neticede hemen hemen 4 seneye gireceğiz değil mi bu işgalden sonrasında? Bu kardeşlerimizin unutulup unutulmadığı, işte biz bir şey yaptık mı yapmadık mı gibi bir mesele konuşulurken gerçekten bu mevzuların şu anda bir kitap dahilinde, bir karar dahilinde konuşuluyor olması muazzam bir şey. Bu yüzden de gerçekten neticesinde baktığımız zaman da aslında konuşacağımız husus, belki de o gün de konuştuğumuz ve benim gördüğüm bir şey de şu vardı. Boykotun da aslında ne kadar bazıları, birileri tarafından sulandırılmaya çalışsa da orada da çok önemli bir, yani orada oraya gelen insanlar, ki ben de oradaydım, bayağı konuşuluyor olduğunu da

0: bu vesileyle görmüş olduk.
1: Evet.
0: Yani bütün aslında mezalimin de boykot edildiği mevzusunu.
1: Bu kararın peki özelliği ne? Hani ne işe yarıyor? Çünkü en çok eleştiri aldığımız nokta, bu arada ICVF olarak ve ben şahsen kararın sadece idari ve mali bağımsızlığını sağlayan destekleyici rolündeyiz.
0: Hı hı.
1: Panelin üyesi değiliz.
0: Şöyle yapalım, çok özür dilerim. Biraz dinlendirelim. Bir reklam arası. Reklam arasından sonra inşallah asıl ana konuya geçmiş olacağız. Kim var programımızda? İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu Başkanı Taha Ayhan'la Gazze'yi konuşuyoruz. Çok da iyi yapıyoruz. Küçük bir ara aradan sonra inşallah buradayız. Hadi bakalım.

0: Sevgili oğlum Nazif, bir babadan oğluna gurbetten mektuplar. Bir şair, bir filozof ve bir siyasetçi Rıza Tevfik Bölükbaşı. Zorunlu veya gönüllü sürgününde mektuplarla bağ kurdu, dert döktü, yazdı ve düşündü. Bölükbaşı'nın oğlu Nazif Bey'e yazdığı mektupları kitaplaştıran Profesör Doktor Abdullah Uçman, dönemin atmosferini edebiyatın diliyle 24 portrede anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20'de 24'te.
1: Arap'ta Söyler programındayız. Efendim gözlüğümü de taktım. Malum görmüyorum. İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forum Başkanı Taha Ayhan'la muhteşem sohbetimize devam ediyoruz. Ama ben çok unutkanım. Ben şimdi nerede kalmıştık onu unuttum Taha Hocam.
2: Evet. Gazze Mahkemesi'nin kararının etkisinden bahsediyorduk.
1: Etkisinden bahsediyorduk. Ben biraz da en başta söylediğim bu İslam İşbirliği Teşkilatı sizin burada konumunuzu, o konu sanki biraz böyle şey hafif kaldı. Onu biraz daha böyle genişletmenizi istiyorum, anlatmanızı istiyorum.
2: Teşekkür ederim. İslam İşbirliği Gençlik Forumu'nda biz gençliğin her yönden kalkınmasını ve statüsünün iyileştirilmesini hedefliyoruz. Bununla alakalı çok sayıda ve çok konuda programımız var. Neredeyse her hafta 3 ayrı ülkede programımız oluyor. Tabii bütçe imkanlarımız, personel imkanlarımız dahilinde yapıyoruz. Fakat kendimizi zinde ve aktif tutmaya gayret ediyoruz. Bu konuda örneğin yaptığımız mesleki eğitim merkezlerimiz var. Kuluçka merkezlerimiz var. Model İslam İşbirliği Teşkilatı kulüplerimiz, MOİK kulübü diyoruz. MOİK kulüplerimiz şu anda galiba 72 ülkede 1100 sayısına ulaştı. Ve burada aktif 15.000 üniversite öğrencisi üzerinde kullanıcımızın kullandığı bir online eğitim sistemimiz, LMS dediğimiz bir sistem var. Buna 3000 dakikadan fazla bir eğitim materyalimiz var. Bu eğitim materyalini Hacı Bayram Üniversitesi Sayın Yusuf Bey bakanken, rektörken onun başkanındaki bir heyet oluşturmuştu. McGill Üniversitesi Kanada, Harvard Üniversitesi, Oxford Üniversitesi, Columbia Üniversitesi, bizden Boğaziçi ve İstanbul Üniversitelerinin katkılarını alıyoruz. Çeşitli akademisyenlerin katkılarını alıyoruz. Böyle bir aktif online eğitim platformumuz var. Bu MOİK kulüpleriyle hemen her ay bir ülkede kendi ülke içlerindeki turnuvalarını yapıyoruz. Belki izleyicilerimizin dikkatini son yıllarda çekmiştir. Beyoğlu İmam Hatip'le yaptığımız MOİK zirvelerimiz. İki yılda bir zirve şeklinde yapıyoruz. Bu sene artık tüm İmam Hatip'lerin ve liselerin katılımıyla elemeleri yapıp sonra zirveyi yine İstanbul'umuzda yapacağız. Sonra gençlik başkenti programlarımız var. İşte şu Kazan, Niamey, Şuşa, geçen sene Marrakeş derken bu sene Konya'dayız. Gelecek sene Lefkoşa'da olacağız programlarımızda.
1: Neden Lefkoşa konusu? Neden? Ne anlama geliyor yani?
2: Evet, dolayısıyla hani ICVF'de ciddi sayıda program yapıyoruz. Programlarımızdan bir tanesi Gazze Mahkemesi'nin desteğiydi. Hı hı. Geçen sene Cumhurbaşkanımıza biliyorsunuz Gençlik Büyük Ödülünü takdim etmek nasip oldu. Böyle mesela bir programımız oldu. Yani Türk kamuoyuna zaman zaman gelmediğimizle alakalı eleştiriler alıyoruz ama çünkü 57 ülkemiz var ve hepsine fayda sağlamaya çalışıyoruz. Fakat şunu söylemek isterim ki Türkiye'de yaklaşık işte yılda 12 kamp düzenliyoruz. Burada da birçok gencimizi misafir ediyoruz. Lefkoşa'ya gelecek olursak, Lefkoşa açıkçası benim çok gurur duyduğum bir iş oldu. Çünkü KKTC biliyorsunuz İİTE'nin

0: gözlemci üyesi, bağımsız bir ülke. Buradan uçağa binip KKTC'ye indiğinizde, havalimanından geçerken KKTC polisinin, güvenlik kolunun gözetiminde geçiyorsunuz. Tüm ülke KKTC, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin idari hakimiyetinde bağımsız bir ülke. Akdeniz'in gözbebeği bir destinasyon. Ama benim için Kuzey Kıbrıs'ın en güzel yanı, en değerli yanı bir fetih yurdu, bir İslam yurdu. Müslümanların yaşadığı bir yer. Türk kimliğinin tüm abidevi unsurlarıyla orada yer aldığı bir yer. Dolayısıyla ben de bunu bir bu milletin bir evladı olarak dönemde bitmeden ilan etmeyi çok istiyordum. Hamdolsun tüm yönetim kurulumuzun da oy birliğiyle, İslami Teşkilatı gözlemcilerinin katılımıyla, Dışişleri Bakanlığımızın ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlıklarının katılımının olduğu bir yönetim kurulunda ilan etmek nasip oldu. Maşallah. Bu anlamda onur duyuyorum. İnşallah 2027'deki birçok faaliyetimizi orada yapacağız. Orada uluslararası birçok konumuzu ağırlayacağız. Hem resmi hem gençlerimizi ağırlayacağız. Ve Kuzey Kıbrıs'ın ve Lefkoşa'nın o tarihi, kültürel zenginliğini, İslam mirasını, Türk mirasını tüm dünyayla paylaşma şansımız olacak. Bu da aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kuzey Kıbrıs'taki Türklerin yaşadığı haksızlığı, çifte standartı da bu anlamda bir kez daha ifade etmiş olacağız. Benzerini Kazan'da yaşamıştık. Tataristan'da biz Kazan'ı 2022 yılında hem de biraz zor şartlar altında gençlik başkenti ilan ettikten sonra o zamana kadar işte gözlemci üyeyle alakalı etkinlikler vesaire tartıştıktan sonra akabindeki yıllarda, mütakip yıllarda birçok İslam İşbirliği Teşkilatı kuruluşu, daha sonra da diğer uluslararası kuruluşlar Kazan'da etkinlikler yapmak konusunda gayrete gelmişlerdi. Ben inanıyorum ki biz burada kapıyı açtıktan sonra arkamızdan birçok uluslararası kuruluşta gidip o Kıbrıs'ın zenginliğini, güzelliğini, kültürel mirasını, İslam mirasını Türk görecek ve oradaki Türk-İslam kimliğini keşfedeceklerdir. Zaten biliyorlar ama bunu dikkate getirmek umarım ki bize nasip olacak.
1: İnşallah. Biraz önce Taha Bey şeyden bahsettiniz. Şu konuda eleştiriler alıyoruz dediğiniz mevzu. Türk kamuoyunda görünme hususunda mı eleştiri alıyorsunuz?
0: Evet.
1: Ne anlamda?
0: Tanınan bir kurum değiliz bir kere. Bunun tabii tanımanın ölçüsü ne? Onu tam olarak bilmiyorum. ama kısmen iştirak ediyorum. Doğru. Fakat işte biz gayret ediyoruz. Umarız ki daha çok tanınırız. Çünkü burası Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı bir kurum olduğu için kamuoyumuz ne kadar tanıdıkça, ne kadar sahip çıktıkça, hani bugün ben varım ama yarın başkası olacak. Uluslararası kurumlar, kuruluşlar kamuoyu sahip çıktıkça daha neşvi nevam olan, daha gümrahlaşan, daha çok yeşeren ve daha çok iş yapan kurumlar olacaktır. Dolayısıyla ben Türkiye'nin de devletiyle ve milletiyle bu kuruma sahip çıkıp kurmasının yanı sıra bundan sonra tanımasını ve desteklemesini isterim açıkçası.
1: Kesinlikle. Biz diğer türlü desteği verelim diyoruz.
0: Teşekkür ederiz.
1: Tamam. Şimdi aslında konumuz evet, biz konuyu Gazze meselesindeki bu katliamdan, soykırımdan konuşuyoruz ama biraz aslında meselemiz dış ilişkiler meselesi. Siz AK Parti'nin, hükümetin dış ilişkiler konusunda nasıl görüyorsunuz? Politikalarını nasıl buluyorsunuz?
0: Ben tabii kendimi hani AK Parti'yi veya hükümeti değerlendirecek bir mesabede görmüyorum. Hadi bunu haddim olduğunu düşünmüyorum. Ama bir AK Parti seçmeni olarak Cumhurbaşkanımızın hani çok seven bir takipçisi olarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ve AK Parti üyesi olarak çok nacizane bir veçeden bakacak olursam, ben AK Parti dış politikası ve Türkiye dış politikası çok başarılı görüyorum. Son özellikle işte 2002'den bu yana gittikçe daha başarılı hale gelen, kendini kabul ettiren, her türlü şartı kendine göre adapte eden, çok boyutlu, çok katmanlı bir dış politika görüyoruz.

0: diyorum. Hani bunda da tabii Cumhurbaşkanımızın çok büyük bir rolü var hani. Bunu direksiyonun arkasındaki kişi olarak Cumhurbaşkanımız bir kere Türkiye'nin dış politikasını bambaşka bir hale getirdi. Şu anda dünyada 100 tane konu varsa, çok hani kabaca konuşuyoruz tabii, bunun 95'inde Türkiye'nin bir sözü var. Ve Türkiye'nin bu sözüne oradaki o konulara tüm paydaşları bakıyor ve değer veriyor. Bunu Suriye'de de görüyorsunuz, Rohingya'da da görüyorsunuz, iklim değişikliğinde de görüyorsunuz. Mesela sıfır atık çok muazzam bir yumuşak politika aracı. Sayın Emine Erdoğan hanımefendi himayelerinde yürüyor. COP31 gibi iklim değişikliğinin çok zirve bir programını Türkiye'mizde yapacağız. Antalya Diplomasi Forumu gibi Sayın Mevlüt Çavuşoğlu Bey bakan zamanında başlayan, bugün Hakan Fidan bakan zamanında büyüyerek devam eden bir diplomatik foruma ev sahipliği yapıyoruz. Öte yandan spor diplomasisi çok muazzam gidiyor. Mesela işte Dünya Etnospor Birliği'nin başkanımsı olarak konuşuyorum ama biraz taraflı olabilirim o noktada. Ama Sayın Bilal Erdoğan başkanlığında dünyanın tanımadığı bir alanı dünyanın dikkatine getirdik. Ve Bilal Bey'in bu noktada yaptığı bu spor diplomasisi Türkiye'nin aslında birçok ülkeyle ilişkisinde de yeni pencereler, yeni kanallar açtı. Buna da ilk elden şahitlik ediyorum. İşte Teknofest mesela yapılıyor değil mi? Teknofest'i başka ülkelerde yapmaya başladık yavaş yavaş ve Teknofest'te dünyadan da çok ciddi ilgi var. Dolayısıyla çok çok boyutlu, çok katmanlı. Salt siyasi diplomasinin ötesinde artık spor diplomasisi gibi, artık çevre diplomasisi gibi, kültürel diplomasi gibi diğer ayaklar, yani TİKA'mız, Yunus Emre'miz, Yurtdışı Türkler Başkanımız muhteşem işler yapıyor. Bir de ICWF gibi, tam Türkiye'nin kurumu olmayan ama Türkiye'de yer alan ve Türkiye'de yer alması sebebiyle de birçok hareket alanı sahip olan kurumlar var. İşte İRSİKA, SESRİK, SİMİK Standartlar Enstitüsü, bunlardan bazıları. İlk etapta aklıma gelmeyenler için özür dilerim ama mesela Türk Devletleri Teşkilatı değil mi? Bunlar bizi çok ciddi pencereler açıyorlar. Bu anlamda ben AK Parti'nin dış politikasını dünyada örnek olarak okutulması gereken bir ünite olarak aslında görüyorum. AK Parti teşkilatlarının da hamdolsun çok iyi bir noktada olduğunu görüyorum. Yani aslında sohbetin en başına dönecek olursak, mükemmelliyetçilik gereği evet hatalarımızı sürekli soruyoruz. Nerede hata yaptık diyoruz. Ama şunu da gözden kaçırmamak lazım. Çok değerli arkadaşlarımız bugün görevdeler. Ve bu AK Parti'nin sürekli kendini yenileyebilmesinin bir aslında ispatı, işte bugün Ahmet Büyükgümüş gibi bir teşkilat başkanımız var işin başında. Beraberce İstanbul Genç Kolonu'na görev yaparken şimdi teşkilatın başında. Ondan evvel Erkan Kandemir başkanımız vardı yine İstanbul Teşkilatlarına İletişimi. Bülent Turan Bey işte bugün İşçilere Bakanlığı olarak görev yapıyor ama teşkilatlarına iletişimi bir isim. İstanbul Teşkilatına bakıyoruz. Abdullah Özdemir gibi teşkilatın ta dibinden gelmiş ilçe ve gençlik kolları başkanlığı yapmış, birçok görevlerini bulmuş bir isim var. Onun yönetimine bakıyorsunuz. Siyip, Gıyasettin Bey'den Teşkilat Abdülhamid Bey'e kadar hepsi teşkilattan yetişmiş isimler. Belediye başkanına bakıyorsunuz. İşte Eray Bey, Dündar Bey, Mevlüt Bey, Yasin Yıldız Bey, Ahmet Cim Bey, şimdi aklıma gelmeyen başkanımızdan özür dilerim, Ergun Bey, İsmet Bey. Bunlar hepsi teşkilatlarımızdan yetişmiş isimler. Dolayısıyla teşkilatın isim yetiştirdiğini, bunların bir yerlere geldiğini ve bunların da tekrar isim yetiştirme yönelik hamleler yaptığını görüyoruz. Hatalar olabilir mi? Olabilir. Çok geniş bir teşkilat. Ama AK Parti'nin lider, genel başkan zaman zaman değişikliklerine rağmen tekrar kurumsal kimliğini oturttuğunu görüyoruz. Ve bence burada Japonya Liberal Demokrat Partisi, Malezya AMNO gibi kurucu, büyük çadır olarak tabir edilen bir parti haline gelmesi de muhtemel. Ama hani ben tabii bunu çok nacizane, çok dışarıdan bir gözle söylüyorum. Ben orada arkadaşlarımızın, başkanlarımızın çok değerli ve çok güzel işler yaptığını düşünüyorum. İnşallah daha da başarılı olacaktır.
1: İnşallah.
0: Sorunuzu hem dışarıdan hem içeriden yanıt vermiş oldum.
1: Evet, kesinlikle öyle. Öyle vermiş oldunuz. ICF'e tekrar dönecek olursak, bundan sonraki hedeflerinizi gerçekten mesela işte Bundan sonraki bu

0: önümüzdeki yıllardaki yapacağınız organizasyonlar yine bu tarz böyle çok ses getirilecek organizasyonlar mı olacak, yoksa böyle daha çok entelektüel anlamdaki oturumlarla mı geçecek?
1: Açıkçası dediğim gibi Konya'daki maçın ses getireceğini pek beklemiyorduk.
0: Niye beklemiyorduk?
1: Ama şey, Gazze Mahkemesi'nde ben bu kadar ses getireceğini beklemiyordum.
0: Şeyi var, hani sporun o motive edici bir katalizör görevi var ya Türkiye'de.
1: Evet, evet,
0: yani
1: evet.
0: Dolayısıyla aslında çok şaşırmamak gerek diye düşünüyorum. Evet, yanlış mı düşünüyorum bilmiyorum.
1: Ben biraz spora uzağım. Pek televizyon izlemem. Sosyal medyayı pek takip etmem. Aktif sporu izlemiyorum. Beşiktaşlıyım ama 6 yıl önce küstüğüm için futbola çok uzak kaldım. O sebeplerden o konuyu biraz es geçmişim açıkçası. O biraz cahilliğim olmuş. Dolayısıyla neyin ses getirip getirmeyeceğini tam emin olamıyorum açıkçası. Ama mesela Gazze Mahkemesi de kendi veçesinde çok, kendi mecranında çok ses getiren bir işmiş. Bugün dünyada Gazze ile alakalı, soykırımla alakalı çalışan tüm hukukçular, tüm uzmanlar neredeyse Gazze Mahkemesi'nden haberdarlar. Özellikle biz Gazze Mahkemesi'nin iletişim tarafını çok güçlü tutmaya gayret ediyoruz.
0: Uluslararası bunun ayağı var mı, yoksa biz Türkiye'de mi başladı bu?
1: Malum Gazze Mahkemesi Richard Falk başkanlığında entelektüellerin ve kuşların toplandığı ve İngiltere'de ilk toplantısı yapmış bir mahkeme. Hı. Ama son toplantısını İstanbul'da yapabildik. Çünkü o günlere gidelim, hatırlarsanız 2025 yılına Gazze ve Filistin'in BM kürsüsünden bile konuşulması çok kolay değildi. Hı. Orada Türkiye gerçekten çok bağımsız ve tarafsız bir ev sahipliğini garanti etti. Yani İngiltere'de yer alamadık. Avrupa'da vize sorunları çıktı. Dolayısıyla hani burada hem dünyanın rahatça ulaşabildiği, çünkü hani Malezya gibi, Endonezya gibi seçenekler biraz uzak kalıyor. Herkesin erişimine rahat değil, veya Güney Afrika. Hem herkesin rahat ulaşabildiği, hem güzel bir altyapısı olan, hem de bir yandan insanların geldiğinde herhangi bir baskıya uğramayacaklarını hissettikleri bir yer lazımdı. Türkiye bu noktada İstanbul bulunmaz bir merkez oldu. Şimdi Gazze Mahkemesi'ne baktığımız zaman bugün geldiğimiz noktada üç kanalı bir iletişim stratejisi öngörüyoruz. Birincisi devlet ve hükümet başkanlarını Gazze Mahkemesi kitabını arz edip onlardan soykırımcıların adalet önüne çıkartılmasını talep ediyoruz.
0: Aslında burada asıl amaç hepsini kayıt altına almak değil mi?
1: Zaten kayıt altına aldık, evet. Ve tarihe emanet ettik. Şimdi Gazze Mahkemesi iletişimiyle biz devlet ve hükümet başkanlarıyla bunu bir kez daha ifade ediyoruz. Ki Sayın Cumhurbaşkanımızın arzıyla başladık buna. İkincisi uluslararası mecralarda, ki işte BM İnsan Hakları Oturumu'nda yaptık. İslam İş Teşkilatı Parlamenter Asamblesi'nde yaptık. Orada yine aynı şeyi parlamenterlerden ve parlamento başkanlarına talep ediyoruz. Üçüncü mecrada da bunu internete yükledik, online yükledik ve şu an beşerli onarlı gruplar halinde bir iletişim planıyla kendi STK altyapımıza, ki 3200'den fazla STK ve gönüllü var, ulaşıp Gazze Mahkemesi'ni kendi bulundukları ülkelerde kendi hinterlandları ve tabanlarıyla buluşturup, ya lütfen kendi bulunduğunuz ülkedeki yerel otorite ve makamlara başvurup ülkelerinizin işgal devletiyle işbirliği yapmasını sonlanmasını isteyin. Veya soykırımcıların hesap sorulmasını isteyin. Artık hani ne düzeyde bu talebi gerçekleştirebiliyorsunuz? Yani bu kültürel işbirliğinin askıya alınması da olabilir, silah ambargosu olabilir veya yargı önüne çıkartması olabilir. Bizim amacımız burada, eğer şöyle bir 50-60 bin başvuru ulaşabilirsek dünyanın her tarafından, mesela Avustralya'dan, Amerika'dan, Tanzanya'dan, Senegal'den veya Kazakistan'dan insanların, İşte o milyonlarca insan sokaktaydı diyoruz ya, onlar kendi ülkelerinde bu yerel otorite ve makamlara başvururlarsa ve bu başvuruda Gazze Mahkemesi kararına bir şekilde atıf yaparlarsa bir yeknesaklık oluşur diye kanaatimiz var. Çünkü bu karar çıktı 25 Ekim 2025'e gidecek olursak, 24 Ekim 2025 itibariyle Esra Hanım, herhangi bir başvuru yaptığınız zaman sizin soykırımı ispat etmeniz bekleniyordu. Ya nasıl ispat edeceksiniz? Şimdi Reuters'ten, AFP'den, Anadolu Ajansı'nın haberleri alt alta yiyeceksiniz. Ve bu kadar mezalime rağmen, evet bakın burada soykırım yapılmıştır'ı bir şekilde ispat etmeniz gerekiyordu. Ama artık Gazze Mahkemesi kararı elinizin altında olduğu zaman, hayır, başvuruya Gazze Mahkemesi kararın soykırımı ispat etmektedir. Lütfen bu karar uyarınca siz mesela ülkenizin kültürel işbirliğini askıya alın. Finlandiya'da bir vatandaşsınız diye başvurabiliyorsunuz. Bu kolaylığı sağlıyor Gazze Mahkemesi. Dolayısıyla bu üç kanallı bir iletişim planı olarak devam ediyor. İşte Lefkoşa'da yapacağımız zaten programı anlattık. Umuyoruz ki Ocak başında Gençlik Mükemmeliyet Ödülleri'ni takdim edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın himayelerine gerçekleşecek. Beş ana başlıkta uluslararası bir jüri tarafından takdir edecek gençlere vereceğiz bu ödülleri. 35 yaşına kadar gençler. Dolayısıyla buradan aslında tüm gençlerimize de ve tüm kurumlarımıza da çağrıda bulunmak isterim ki bize tanıdıkları, gördükleri, bildikleri, dünyadaki bir şeyi güzelleştiren, bir şeyi iyileştiren, bir hayata dokunan genç profilleri aday olarak sunsunlar. Nedir bu beş başlık? Liderlik, mükemmeliyet ve güzellik, yardımlaşma, bilim ve aile. Bunun yanı sıra 100 kadar da lisans eğitim bursunu YTB üzerinden teklif ediyoruz. Bu beş başlığı da biz aslında İslam kültüründeki beş ana karakterle özdeşleştirmek istedik. Mesela liderlik başlığını biz Hazreti Ömer'e atfetmek istedik. Aile başlığını Hazreti Hatice, ümmetin validesine atfetmek istedik. Yardımlaşma Hazreti Osman radıyallahu anh, bilim Hazreti Ali radıyallahu anh'a atfetmek istedik ve mükemmellik ve güzelliği de Hazreti Ebubekir Sıddık'a atfetmek istedik. Böylece gençlerimizin bir yandan rol modellerle kendini özdeşleştirirken bu dikeylerde kendi hikayelerini paylaşmasını hem de bugüne acaba bu önemli değerlerimiz nasıl geliyor bunu göstermek istedik. Dolayısıyla bir yandan da bunu yapacağız. İlk iki günde Dünya Gençlik Kongresi'ni gerçekleştiriyoruz paydaşlarımızla. İşte BM Genel Sekreter Yardımcılığı gençten sorumlu bir desteği olacak. Uluslararası kurumların, Türkiye'deki kurumların yapacakları etkinlikler olacak. Böyle bir genç kongresini İstanbul'da ev sahipliği yapacağız umarız ki.
0: Bir taraftan da aslında aklıma takılan kanıt olarak hani dediniz ya işte İsrail'in bunu aslında bir bu soykırımı kanıtlama meselesi. Şimdi maalesef bu mezalim devam ediyor, bu katliam devam ediyor. Ateşkes mevzusunda aslında biraz konuşmak istiyorum. Nasıl bir ateşkesti bu, ne yapmaya çalıştılar onu da konuşmak istiyorum ama şimdi biraz sosyal medya kısmını sanki burada bir önemli önemini hissettik gibi bu süre zarfında. Ne gibi mesela? Bir taraftan da işte birçok ülkedeki insanlar aslında sosyal medyanın varlığıyla özellikle bu Ekim sonrasındaki işgal sonrasında yardımcı olduğunu düşünüyor musunuz? Yani sosyal medyanın bu anlamdaki her ne kadar Filistin'le ilgili konuda ciddi sansürler yesek de hepimiz bu anlamda yani varlığının kanıt konusunda değerli buluyor musunuz?
1: Ya tabii dünyadaki her şey bir nimet külfet dengesinde. Yani dolayısıyla her şeyde hem nimet de var, külfet de var. Hı hı. Ama birçok şeyde külfet nimetin önüne geçiyor. Hani bu kadar külfete değecek bir durum söz konusu olmuyor. Sosyal medya açısından bakacak olursak da evet ciddi faydaları var. Bir şeyi istidlal etmede, delillendirmede sosyal medyanın anlık olarak kayda alması var. Ama öte taraftan sosyal medya hasbaranın da ana iletişim ve propaganda aracı, psikolojik operasyon aracı. Bugün 7'den 70'e hatta 7'den 100'e kadar diyelim. Herkesin elinde sosyal medya erişimi herhalde çok yüksek düzeyde var.
0: Çok.
1: Yani Türkiye'de sosyal medya kullanımı esas kullanmayanları istisna haline geldi. Hı hı. Ve sosyal medya sizin dükkanınız değil. Siz milyarlık hesapları olan bir takipçiniz olan bir hesap olun. Anında kapatabiliyorlar işte mesela Uluslararası Ceza Mahkemesi üyelerinin Microsoft e-mail erişimleri sıfırlanıp kapatıldı. Bakın sosyal medya bile değil. Kendi şahsi e-mail erişimleri. Niye? Çünkü onların İsrail'le alakalı tutumları yanlış bulundu. Yapay zeka da aynı belirtileri görüyoruz. İşte yapay zekada geçen gün bir makale yazdım. Ona bir atıflar rica ettim. Atıfların mesela hadisle alakalı bir atfın birinci kaynak yerine hallaktan alındığını gördüm. Ve sonra

0: yani. Sen niye ikinci kaynaktan kullanıyorsun? Tamam, Halak doğru söylemiş ama sende hani kütüb-i sitte yok mu? Bana dediği şey, evet var ama ben İngilizce kaynaklarda eğitildim. Online olarak oraya teyit edemiyorum. Dolayısıyla ikinci kaynak kullandım. Ama offline kaynakta bakabilirim. Dedim ki tamam da bu işte mesela senin bizi yanlış yönlendirmen olmuyor mu? Evet ama dedi mal bu. Hani bunu kabul edersen dersin. Dolayısıyla burada zihnimizi şekillendiren bir durum da var. Ve çok ciddi bir propaganda var.
1: Dezenformasyon.
0: Ve bu dezenformasyon sadece çocuklar için, bebekler için de değil. Yani 100 yaşındakiler için de geçerli. Tabii. Çünkü onlar da kullanıyorlar. Dolayısıyla siz hani evet delillendirmede bu güzel. Ama bunun yanında sıra siz birçok külfetle beraber alıyorsunuz. Bunun çözümü yok. Hani evet en sosyal gibi ağlar var. Yerli bir ağımız var. Onu desteklememiz lazım. Ama şu anda yeterli market erişime ulaşmadığı açık. Bu kullanıldıkça, ölçeklendikçe fayda sağlıyor. Bunun dolayısıyla hani sosyal medya faydalı mı zararlı mı derseniz şu anda zarar faydasından çok.
1: Diyoruz.
0: En azından kanaatim o yönde.
1: Yani yerine ne koyma meselesi maalesef o klişeyle hep önümüze geliyor. Buradan mesela önemli boykot meselesini biraz açmak istiyorum. Çünkü boykot konusu gerçekten kimi görüş yeterli değiliz diyor. Kimi görüş özellikle çocuklar ve anneler, kadınlar konusunda çok ciddi başarıya ulaştığını söylüyor. Ülkelerde de keza böyle olduğu rakamlar olarak bilmiyorum ama en azından o sivil gücün etkisinden şu anda bahsedilebiliyor. Siz nasıl görüyorsunuz?
0: Ya şimdi dünyada hani şu yeterli dediğimiz bir barem olduğunu düşünmüyorum. Her şey yeterli, yani hiçbir şey yeterli değil.
1: Hiçbir şey.
0: Boykot konusunda da veya diğer sivil aktivizmler konusunda da eylemler konusunda mesele bizim şahıslar olarak. Sonra mensup olduğumuz bir grup, cemaat vesaire varsa bunlar olarak. Ama bence millet olarak ve devlet olarak nerede durduğumuz ve ne yaptığımız önemli. Ve bence burada çok başarılı bir sınav veriyoruz. Boykotu sistematik olarak
1: Türkiye
0: uyguluyoruz.
1: Olarak.
0: Türkiye olarak. Hı hı. Örneğin bakın çok çarpıcı bir örnek. Rasathane Bahçeliler Üsküdar mahallesinde bir vatandaş McDonald's açmaya çalışıyor. Neredeyse 300 günden fazladır orada halkımız bazen 10 kişi, bazen 100 kişi, bazen güneş altında, bazen yağmur altında duruyor ve her akşam bunu boykot ediyor.
1: Çok iyi.
0: Bu büyük bir iradedir. Burada bir devlet desteği yok. Bir grubun parasal desteği yok. Bu iradeyi ortaya koyuyor bu millet. Bunun dışında işte Konya'da maç yapıyorsunuz. Bir grup insan diyor ki ya Konya'da niye yapıyorsun? Orada dolduramazlar. Ne alakası var? Beceremezler diyor.
1: Nerede yapılsaymış mesela?
0: Mesela İstanbul'da yapılması lazımmış. Mesela milli takım oynanması lazımmış. Mesela. Ama bu meseleler bitmez zaten. Hani sizin eleştirileriniz veya hatalarınız zaten bitmez yani. Bunu buna kulak asamazsınız. Siz yapacağınız işe odaklanmanız gerekiyor. Ama Konya'da yaptığı maçı 42 bin kişi izliyor. Stadın dışında insanlar kalıyor. 90 dakika boyunca heyecan bitmiyor. Ve yetmiyor. Tüm dünya da buna ortak oluyor. Yani ben gerçekten dünyadan bu kadar ilgi ve teveccüh göreceğimizi beklemiyordum. Bugün bile göz yaşartıcı şekilde Gazze'den, Filistin'den videolar geliyor. Hamdolsun.
1: Evet, ben bugün sosyal medyada oradaki çocukların Konya maçı ile alakalı size çok teşekkür ettiğini gördüm. Bu maç sonrasında çocukların özellikle ilgisi çok da büyüktü ve teşekkürü vardı aslında. Fakat şimdi 89. dakikada mıydı?
0: Evet, 89.
1: dakikada o mesaj aslında dünya gündemine giren o mesaj. Türkiye'de de çok ses getirdi ve gerçekten de aslında insanları çok duygulandırdı o mesaj. Neydi o mesaj? Sizden mi? Ben mi söyleyeyim sizin?
0: Siz söyleyin lütfen.
1: Siz söyleyin lütfen. Çünkü peki. Onun sizin fikriniz.
0: Şimdi Konya'daki maçta iki tane de aslında temel mesaj vardı. Bir tanesi 10. dakika 14 saniye geçe maç durduruldu, karartıldı, telefon ışıklarıyla aydınlatıldı ve şehit edilen 1014 sporcunun isimleri, çocukların isimleri tek tek okundu. Hı hı. Çok duygusal bir andı gerçekten. Beklemediğimiz de bir şeydi. İkincisi de maç çok heyecanlı bir şekilde giderken, tüm heyecanlı giderken 89.59. dakikada iptal edildi ve Özgür Filistin'de devamı oynanmak üzere tehir edildi. Bence bu da çok anlamlıydı. Çok güzeldi.
1: Şöyleydi galiba. Filistin özgür olana kadar
0: tehir edilmiştir.
1: Maç ertelenmiştir diye onu gördüm. Ve bunu her yerde gördüm.
0: Evet.
1: İnsanları çok duygulandırmış. Ben herkes mesela işte size teşekkür etmem hususunda mesajlar da alıyorum burada.
0: Bana teşekkür olsun ama benim yaptığım bir şey yok. Yani bu Allah'ın nimeti yani gerçekten. Ben sadece işimi yaptım, görevimi yaptım. Yani teşekkür, sağ olun. Ama umarız ki hani bu büyük mücadelede ufacık da olsa bir faydamız olmuştur. Yani daha büyük işler yapmak isteriz. O kadar şehitlerin, bu kadar serden geçti biçimde mücadeleye katkı bulunan mücahitlerin yanında bunlar hiçbir şey. Ama umarız ki en azından dikkate getirmişizdir, gündeme getirmişizdir. Çünkü elimizden gelen de bu. Hani boykot mesela elimizden gelen bir şey. İki tane içecek markası var. Boykot olmayanı tercih etmek. Filistin milli takımı geliyor. En azından onu like'lamak. Çünkü bunlar şunu biliyorum. Hani evet 3 yıldır çok özlediğim halde Kudüs'e gidemedim. El Halil'e gidemedim. Nablus'a gidemedim. O Filistin topraklarına ayak basamadık. Ki inşallah yakında Özgür Filistin'e ayak basmak nasip olur. İnşallah. Ama onun öncesinde gerçekten oralarda hamdolsun çok fazla gitme şansım oldu. Şu anda da Filistin'in birçok yerdeki kampını ziyaret edebiliyorum. İşte Lübnan'daki kamplara, Ürdün'deki kamplara, hamdolsun şimdi Suriye kamplarının durumu biraz daha iyi. Ve Filistin dünyanın her tarafına yayılmış diasporası. Şunu söylemem lazım. Filistin halkı gerçekten çok onurlu, çok büyük, çok kahraman bir halk. 7'den 70'e. Aslında belki şuna da değinmek lazım. Filistin işgal altındaki bir devlet olmasına rağmen devlet kalitesi olarak, örgütlenmesi olarak, kolluk güçleri olsun, devlet işleyişi, bürokrasisi olsun birçok coğrafyadaki ülkenin önüne geçecek bir kaliteye ve disipline sahip. İnsan kalitesi çok yüksek düzeyde. Ve bunu işgale rağmen böyle tutabiliyorlar. Mesela Filistin milli takımı da dört başı mamur bir şekilde, onurlu bir şekilde geldi. Turnuvalara gidiyor, katılıyor. Umarım ki onlar hak ettikleri özgürlüğe en kısa zamanda kavuşur. Ve işte Suriye'yi mesela hiç beklemiyorduk. Bir hafta içerisinde değil mi?
1: Evet.
0: Bağımsızlığına kavuştu. Karabağ belki 10 yıl evvel konuşsak acaba ana vatana kaytarılır mı desek beklemiyorduk ama çok kısa bir zamanda hamdolsun büyük kahramanlıklarla bunu gördük. Veya 70'lere gitsek de Kıbrıs'ı konuşsak herhalde o zaman o mezalimin biteceğini, Türkiye'nin o içinde bulunduğu buhranlı haller içerisinde oraya el uzatabileceğini bekleyen pek belki de çıkmayacaktı. Ama bir anda bir barış harekatıyla Kıbrıs'ın özgürleştiğini gördük. Dünyada birçok özgürlük hareketinin başarıya ulaştığını görüyoruz. Ben Filistin'in de hak ettiği özgürlüğe kavuşacağı kanaatindeyim. O yüzden bence 89.59'a durdurulan bu maç umarım ki yakın zamanda bizim ömürlerimiz içerisinde oynanmaya devam edecektir.
1: İnşallah. Ya burada aslında çok enteresan olan da insanların bazen çok böyle yani bir vatandaş olarak yani çok hepimizin üzüldüğü bir nokta da yani acaba gündemden düştü mü diye böyle biraz böyle çok hayıflanıyoruz, yazmaya çalışıyoruz bir şekilde yani neticede her şeyin bir işgal malzemesi yapıldığı değil mi? Unutmanın da buna keza katıldığı bir noktada bu manada gerçekten çok güzel oldu. Bunu da söylemek isterim. Peki Gazze'den size dönüşler nasıl oldu?
0: Yani Gazze'deki kardeşlerimizin çok bizi mutlu eden, yaptığımıza iyi ki yaptık denen teşekkürler aldık. Ama dediğim gibi teşekkür beklemek için teşekkür beklemiyoruz aslında. Sadece faydamız olsa yeterli bizim için.
1: Şimdi gençler konusundan biraz devam etmek istiyorum. Gençler konusu aslında çok da önemli. Onlar şöyle söyleyeyim. İki tane konuşacağım konu var bugün aslında. Bir tanesi aile konusunda konuşmak istiyorum ama şimdi oraya geçmeden önce şu genç konusunda çok fazla eleştiriliyor gibi şeyler duyuyoruz. Yani gençleri

0: özellikle sizin iletişiminizin çok iyi olduğunu biliyoruz gençlerle. Bu manada hani onların duruşları, belki istekleri, belki fikirleri çok mu eleştiriliyor hususu da çok konuşuluyor aslında son zamanlarda. Ne düşünüyorsunuz?
1: Yani bir kere tekrar ilk ana dönecek olursak şunu söylemek lazım. İnsan sürekli değişim ve dönüşüm içindedir. Hani kainat kevni fesat üzeredir, değil mi? Oluş evet. ve bozuluş. Dolayısıyla gençlik de bu anlamda hayatımızın önemli bir dönemi. Hepimiz oradan
0: geçti. Evet.
1: Yani belli bir yaşa varan herkes gençlikten geçmiş oluyor. bu anlamda gençlikte aslında neler yaşadığını bilir yani. İnsan bir dizide var, neler işte, fark etmeye mi diyor ya işte. Bu anlamda gençlik kendi içinde sorunları olan bir dönem aslında. Çok meydan okuması olan bir dönem. Biz arkada bıraktığımız zaman belki meydan okumaları bıraktığımız için çok soğukkanlıkla falan diye konuşuyoruz ama ya işte insanlar yeni bir hale bürünüyor. Yüzü bile değişiyor insanın. İnsan ilişkileri çok okulla veya sosyal çevreyle alakalı, sürekli gidip o insanların önüne çıkıyor. Evine geliyor. Anne babasıyla bir iletişim bulmaya çalışıyor. Anne babanın oradaki tavrı çok daha belirleyici. Yani ben babamın yanında çalışıyorum hala. Babamın yanında bu kadar uzun yıllar çalışmamın sebebi babamın bana olan güveni. Yani onun eğer merhameti olmasa yapamazdım yani.
0: Duası. Değil mi?
1: Yani bu benden kaynaklı bir şey değil çünkü. Dolayısıyla biz eğer gençlere konuşacaksak bir kere hani ben 40 yaşındayım. Dolayısıyla belki bunu söylemek haddim değil ama hani büyüklerin gençlere konuşacaksa önce ben ne yaptım demesi lazım. Bir. İki, çünkü onların işte evlenecekse mesela yuva kurması değil mi? İş bulması, geçim derdi, bir an eğitime mi odaklanacak yoksa içinden bir sürü güçlü duygular geçiyor. Onlara mı odaklanacak, duygusal yönetimi yani çok fazla cephede mücadele veren bir varlıktan bahsediyor ve kendini ispat etmesi en önemli cephesi. Dolayısıyla bizim toplum olarak bir kere gençlere bu merhamet gözüyle bakmamız lazım. Bunu kaybetmemek lazım. Bir ikincisi sosyal medya çağında bence gençlere sosyal medyanın yüklediği çok acımasız kültürel ve formatif normlar var. Sen işte şu boyda olman lazım. Sen güzelsen güzel olmak için şunu yapman lazım. Şunu giymen lazım. Şu kalıba uyman lazım. Müslümansan şu kalıp ya da değilsen şu kalıp. Bir kere gençlerin hani evvelden şey ne deniyordu? Ya çok da işte komşu ne der? Buna kulak asmayın deniyordu. Ya, tam komşulara kulak asmayalım da şu anda sosyal medyaya kulak asıyor gençler. Asmak zorunda hissediyorlar çünkü.
0: Aslında mahalle baskısı orada değil mi?
1: Artık global, küresel bir form koyuyorlar önünüze. Ve bunun da buna uymak zorunda olmanızın temel sebebi de gencin önündeki tüm sıralı yaşlıların hepsinin buna uyuyor olması. Yani mahalledeki komşu değil artık. Sosyal medyadaki hiç ulaşılamayacak birilerini gösteriyor. Daha da ötesine geçmiş durumda. Artık gerçekle ayrılabilecek bir AI videolarına tutkun olmuş durumda insanlar. Yani AI'daki o mükemmel, yani biliyorsunuz şu andaki bizim vücut proporsiyonlarımızın temelinde Michelangelo'nun heykelini esas alıyoruz değil mi? Karnımızdaki 6 tane işte baklavanın olmasının sebebi bile Michelangelo'nun ünlü heykelindeki mükemmel insan budur tanım. Gerçekten heykel mükemmel. Ama biz heykel değiliz. Biz insanız. Bakın bardak değişmez ama insan değişir. İnsan yaşlanır, kırışıkları olur. Ama bunların hepsini şu anda bu sosyal medyayla gençlerimize sen bu kalıba uymak zorundasın diyoruz. Müslüman bir genç tamam ama fıkıhta şu kadar daha ilerlemen lazım. Hiç erişilemeyecek bir yere getiriyoruz gencimizi. Bunlar saçma yani. Bunlar erişilebilecek şeyler değil. Ve bu yarıştan koptuğu zaman ne olacak bu genç? Bunun cevabını vermiyoruz. Öte yandan tabii ki mesela madde bağımlılığı gibi, uyuşturucu bağımlılığı gibi işte birçok bağımlılık önünde diğer tehlikeler olarak artan düzeyde devam ediyor ki hamdolsun devletimiz bu noktalarda ciddi mücadele ediyor. Bahis, yasal dışı bahisten bahsediyorum. Bahisin genelinden bahsediyorum. Ben yasal dışı bahis değil, bahisin tamamına karşıyım. Bahis bağımlılığı çok ciddi bir tehlike. Bunların tamamıyla devletin sistem mücadele etmesi ve sivil toplumun buna destek olması lazım. Üçüncü bir veçe. Yani büyükler gençlere nasıl örnek oluyor? Bakın hangi konudan bir tane konu seçin. Rastgele bir konu aklınıza gelsin mesela. İşte gençlere siyasetle alakalı en büyük eleştirini, ya siz sürekli makam mevki peşindesiniz. Tamam. Makam mevki peşindeyiz. Peki. Makam mevki peşinde kendini heder eden en büyük yaş grubu herhalde 50 üzeri yaş grubudur değil mi?
0: Evet.
1: İnsanların çıkıp düğünlerde bile saçma sapan konuşmalar yaptığını makam mevki peşinde şahitlik ediyoruz.
0: Evet.
1: Siyaset peşinde koştuklarını niye? Çünkü artık sadece düğünde mikrofon uzatılıyor. Şimdi genç kime örnek alsın mesela? Ben ailenin onurunu, şerefini, haysiyetini korumaya söz veriyorum deyip Yaprak Partisi kuranlardan bahsediyoruz. Şimdi böyle iş siyasete girmek ister ama 60-70 yaşında ben profesörüm, ben şuyum buyum deyip de kendini rezil rüsva eden insanlardan bahsediyoruz. Genç kimi görüp örnek alacak? Hani tamam, Cumhurbaşkanımız sağ olsun güzel bir aile hayatı, güzel bir liderlik, güzel bir siyaset anlayışı ortaya koyuyor. Ama onun dışındakiler, üniversite hocaları ne yapıyorlar? Yani gence erişmek kolay. Çünkü gencin bir siyasi gücü yok. Gencin size karşı uygulayabileceği bir baskı aracı yok. Gencin size karşı bir laf ettiği zaman onun hayatını karartma şansınız var birçok yerden. Dolayısıyla gençleri eleştirebiliriz, eleştirmeliyiz. Ama bu eleştiride insafı elden bırakmamalıyız. Azerbaycanlılar dediği gibi insaf şirin şey.
0: Eyvallah. Gençlik önemli. Peki şimdi aslında benim anladığım bir takım navigasyonların eksikliğinden bahsediyoruz galiba, yani manevi anlamda. Sizin manevi navigasyonunuz kimdi hayatınızda?
1: Yani ebedi ve ezeli rehberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz.
0: Peygamber Efendimiz.
1: Ve Kur'an-ı Kerim tabii ki.
0: Şimdi eyvallah, çok da güzel bir cevap oldu. Aslında ben biraz buradan aile kurumuna girecektim. Yani ailemizdeki, hani çocukluğumuzdan bu yana manevi navigasyonumuz, onlar tabii ki amenna, hepimizin öyle keza. Ama sizin mesela işte bu anlamda şu macerayı, şu hikayeyi yazmadaki manevi navigasyonunuz.
1: Yani buna ikinci bir cevap veremeyeceğim. Bu açıkçası.
0: Bu.
1: Evet, evet. Evet.
0: Peki programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Ben gerçekten çok kıymetli bir söyleşi gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. İnşallah sizi zorlamamışımdır soruları hususunda.
1: Hayır, hiç de bile şu anda.
0: Yani... Ama şeyi gördüm, yani siz gerçekten gençlerin anlaşılmadığı hususu çok güzel anlattınız.
1: Umarım faydası olur tabii.
0: Mesela saha derken bunu siyasi olarak sormuyorum mesela. Gençlerle sohbetiniz mutlaka oluyordur. Niye abartılı geliyor size mesela istedikleri gençlerin ya da insanların? Biliyorum ki siz aslında bir sosyal anlamda insanları dinlemeyi de seviyorsunuz diye düşünüyorum.
1: Yani evet, ben herhangi bir şey bildiğimi iddia etmiyorum. Hatta bilmiyorum. Bana öğretmenizi beklerim.
0: Bilmek acı çekmektir diyorlar değil mi?
1: Hayır, yani keşke bilsem ama bilmiyorum. Öğreniyorum dolayısıyla. Hani bu anlamda sorunuza nasıl cevap vereceğim bilmiyorum ama hangi isteklerini abartı buldum onu anlayamadım.
0: Hayır, niye bu kadar hani abartılma hususunda hani eleştiri gençlerde de fazlasıyla eleştiren buluyorlar ya bu anlamda, yani biraz sistemi eleştiren buluyorlar, her şeyi eleştiren buluyorlar, evet. Dolayısıyla bir kabulleniş onlara reva görüyorlar ya, bir kabullenmeyi kabullenmeleri gerektiği hususunda bir zorlama var.
1: Doğru. Yani bir kere gençler değil herkese bir eleştiri hasreti olması gerekir. Yani.
0: Tabii.
1: Eleştirel düşünce çağımızın ve gelecek çağların ve bizi bugüne kadar getiren, insan yapan hasletlerin en temellerinden bir tanesi.
0: Tabii.
1: Eleştirel düşünce olmadan, ben nerede hata yaptım demeden zaten kendimizi geliştiremeyiz. Ve insan hata yapar. İnsan cahildir, insan acelecidir.

0: hani rehberimiz kitabımıza baktığımız zaman insanın birçok özelliğin eksikliklerden kaynaklandığını görüyoruz. Bu anlamda eleştirin kendimizi sürekli diri tutmamız önemli. Ben eleştirinin faydalı olduğu kanaatindeyim, olacağı kanaatindeyim. Gençlerin tabii eleştiri kültüründen nasibini alması da bence güzel. Onlar bir de yani genç olarak ben de yani kısmen ucundan bucağından genç sayılabilirim hala.
1: Peki tabii ki.
0: O anlamda sadece bugün değil yarın da yaşayacağımız yaşama ihtimalimiz en azından dikkate alırsak eleştiri yapıyor olmamız sistemin biraz daha her konuda dünya sisteminin, Türkiye sisteminin açıklarını görüp bunları çünkü eleştiri yapmadan siz neyin eksik olduğunu göremezsiniz. O zaman neyin doldurması gerektiğini göremezsiniz. Bu anlamda eleştiriyi ben değerli ve haklı görüyorum. Kulak verilmesi gerektiğine inanıyorum. Ve kulak verildiğinde büyük ölçüde şahitlik ediyorum. Tabii ama şu değil hani eleştirdin çözüm önerim bu hemen bu yapılsın. Dünyada böyle bir hani para çokama ilişkisi yok. Anında bir geri dönüş söz konusu değil. Ama bir toplu bilinç söz konusu olduğu için o toplu bilince yapılan her katkı değerli. Burada bence en önemli tehlikelerden bir tanesi epistemolojik anlamda bir kriz içinde olduğumuz gerçeği. Nedir bu? Şimdi birçok bilgi insandan insana aktarılmış. Dünyanın başından beri. Bu da birçok alimin, bilim adamının, bilim insanının yaptığı yüz yüze dersler, diz yüze dersler, zaman zaman kitaplarının sınırlı çevrelerde olsa okutulmasıyla aktarıldığını görüyoruz. Ve birçok bilimsel tartışmanın veya işte ilmi tartışmanın değil mi? Biz Türkiye'de öyle bir dikotomi koyuyoruz. Bilimsel tartışma, pozitif bilimlere, ilmi tartışmalar manevi ilimlere alakalıdır diye. Halbuki bu çok da bu dikotominin çok anlamlı olmayabileceğiyle alakalı da ciddi soru işaretlerimiz var. Bu noktada, gelinen noktada her tartışmanın harca alem şekilde ayrı usul yapıldığını şahit ediyoruz. Bu çok üzücü bir durum. Ve bu tartışmaların özellikle ilmi tartışmalar diyelim herkesin ortasında yapılıyor olması insanın kafasını karışıyor. Buna gerek yok.
1: Acaba şu mu? Sayın Cumhurbaşkanımız da aslında buna değinmişti biliyorsunuz. Mesela itikadi konuların işte ekranlarda tartışılıyor olmasına matuf mu söylüyorsunuz? Mesela ilmi derken benim aklıma en güncel o geliyor. Çünkü
0: evet evet. Yani öyle bir açıklama da vardı mesela. Bana kalırsa bilim geleneğinin hala yüz yüze ve kapalı dairelerde devam etmesi lazım. Çünkü hani ben o bilimsel olgunluğa erişmediysem o bilgiye de erişememeliyim. Burada bir giriş standartımızın olması lazım. Öbür türlü benim kafam karışmaktan başka bir işe yaramaz. Bakın bir şeyin bir hata konuşuyorsak eksiklik hatadır ama fazlalık da hatadır. Nasıl ki dört parmak bir eksiklikse altı parmak da bir eksikliktir değil mi? Bilimsel olarak da eğer sisteminizi oturtmadıysanız, teoriniz yoksa o zaman lüzumsuz detaylara boğulmak sizin kararınızı zedeleyecektir. İlim de böyledir. İlimde de birçok detayı tabii ama insanın bile işte hatalarından bir tanesi herhalde şu olması lazım. Bilinmek istiyor insan. Sosyal medyadaki taziklerden, tahriklerden bir tanesi veya işte konvansiyonel medyada yer almanın en büyük güdüsü nedir? Bilinmek. Ben bilinmeliyim. Bu bilinmenin getirdiği şehvet.
1: Aslında biraz daha açalım. Şöhret.
0: Tabii.
1: Şöhret
0: isteği. Hubuca veya şöhret sevgisi veya bilinme isteğinin getirdiği şehvet sizi sürekli takipçi arttırmaya ve takipçi arttırma üzerinden konulanmaya sebep. Bence ilim adamlarının geniş kitlelere ulaşması çok önemli. Çok güzel. Fakat öte yandan bu geniş kitlelerle ne yaptığı, onların ne tartıştığı da bir o kadar önemli ve geniş kitlelere ulaştıkça o tehlike biraz daha artıyor. Tabii ben bunları hani değerlenecek hadde ve kalibreye sahip değilim. O yüzden hani burada kendimi sınırlamış olayım. Ama naçizane bakışım budur.
1: Ama çok ilginç gerçekten. Aslında fazlalık da bir eksiklik olduğunu çok güzel açıkladınız.
0: Bir başka örnek verelim. Bir resepsiyona çok sade bir kıyafetle gitseniz değil mi? Bu sizi biraz kötülerler. Ama çok aşırı süslü bir kıyafetle gitseniz yine kötülerler.
1: Çünkü yani bir itidalden bahsediyoruz.
0: Dünyadaki en büyük sınavımız muhtedil olmaktır. Bakın Siz 100 kilo bir ağırlığı taşıyacak bir halterci olun. Bunu bir dakika boyunca taşırsınız. Ama Esra Hanım, alın size bir bardak su. Bunu ömür boyu taşıyacaksınız elinizde desem, bu bir süre sonra size taşınmaz hale gelir. Ömür boyu

0: bazen. Yani soylu öfkeden başlıyor.
1: Hani diyor ya, lafın tamamı şuna söyledim ben. O lafın tamamı söylemez gereken kişiyim. Dolayısıyla bazen bu istihareleri anlamıyorum. Kusura bakmayın.
0: Öyle mi? Yani merhametin öfkesi derken benim hani Gazze'ye baktığımda aklıma gelen o soylu öfkeyi tanımlayan bir şey.
1: Evet.
0: Öfke bazen, öfke Gazze için benim için soylu bir merhamet gibi duruyor. Çok teşekkür ederim. Programımızın sonuna geldik. Gerçekten çok hızlı geçti aslında programımız ve biz her şeyi konuştuk öncelikle. Bizi kırmadığınız için gerçekten teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim. Eğer kırdıysak, yanlış yaptıysak, dilimiz yanlış yere vardıysa peşinden özür dilerim hem sizden hem izleyicilerden. Umarım ki kimseyi kırmadan, incitmeden tamamlayabilmişizdir.
0: Çok teşekkür ediyorum. Kim vardı programımızda değerli 24 TV izleyicileri? İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu Başkanı Sayın Taha Ayhan'la Gazze'yi konuştuk. Unutmanın da bir işgal olduğunu bildiğimiz için burada hep yapmaya çalıştığımız şey, sevgili Taha Ayhan da bizi kırmadı ve bu anlamda aslında hem İslam İşbirliği Teşkilatı'nı anlattığı zamanımız el verdiğince aslında son yaptıkları ve dünyaca ses getiren Filistin Günü programında konuştuk. Kendisine çok teşekkür ettik. Önümüzdeki hafta yaşarsak Rabbim nasip ederse efendim buralarda olacağım. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Eyvallah.

0: Kardeşlerim, hepimiz çok iyi biliyoruz ki bunların hiçbiri olmazdı, yapılmazdı. Hatta Türkiye bunların beceriksizliği, bunların vizyonsuzluğu yüzünden eskisinden bile kötü durumda olurdu. İşte aylardır sizler de takip ediyorsunuz. Nice pislikleri ortaya döküldü. Nice yolsuzlukları, hırsızlıkları, arsızlıkları ortaya saçıldı. Milletin emaneti olan belediyeleri nasıl arpalığa çevirdikleri deşifre oldu. Ne yaptılar? Utanmadan her türlü ahlaksızlığı savundular. Şehir şehir, meydan meydan gezip rüşveti, irtikabı, ültiması savundular. Sütte leke olur ama bizim arkadaşlarımızda leke olmaz deyip baklava kutularında rüşvet alan soyguncuları aklamaya çalıştılar. Biz ne yaptık? Kurullarımızı topladık. Hemen yol haritamızı belirledik. Burada birinci önceliğimiz Türkiye ekonomisine zarar gelmesin. İkinci önceliğimiz her kim haksız kazanç elde etmişse bunun hesabını adalete versin. Devlet Denetleme Kurulumuzda, Adalet Bakanlığımızda, Hazine ve Maliye Bakanlığımızda ve diğer kurumlarımızda her türlü adımı atıyoruz. Fon Koordinasyon Kurulumuz aynı şekilde süreci yönetiyor. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden adalet ve hakkaniyet zemininde sorunun süratle çözülmesi için çalışıyoruz.
1: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
2: Peki siz Araf'ta mısınız?
1: Bu hafta ressam Orhan Albaş kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.

Mutlu akşamlar değerli tarihseverler. 24 ekranlarındasınız, an ve zamandasınız. Ben Özgen Reyhan Güler. Bu akşam an ve zamanda bilinmeyenlerin kapısını aralıyoruz. Ve Anadolu'nun toplumsal hayatında derin izler bırakan Ahili'yi konuşuyoruz. Ahi Evran'dan Osmanlı'nın kuruluşuna uzanacak esnafı, ustayı ve çırağı aynı anlayış etrafında buluşturan bağları ele alacağız. Tarihi belgelerin ve anlatıların ışığında bu köklü geleneği, ahilik kültürünü yakından tanıyacağız beraber. Ahiliğin insanların emeğini nasıl değerlendirdiğini anlayacağız bu akşam. Eğer hazırsanız merak ettiklerinizi konuşmak ve tarihe cesur sorular sormak için an ve zamana başlayalım.

0: An ve zamana başladık değerli tarih severler. Hoş geldiniz tekrardan. Bu akşam Anadolu'nun çarşılarında, dükkanlarında, sohbet meclislerinde dolaşıyoruz. Buralara kök salan bir anlayışı, ahilik kültürünü konuşuyoruz. Ahi evranı, usta ile çırak arasındaki bağ, dayanışmanın hayatı nasıl şekillendirdiğini konuşuyoruz bu akşam. Çok kıymetli bir konuğum var elbette. Kuşaktan kuşağa aktarılan hikayeleri beraber ele alacağız bu akşam kıymetli hocamla. Hemen tanıştırmak istiyorum sizleri. Kapadokya Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Fatih Köksal hocam bizlerle. Sayın hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Nasılsınız?
1: Sağ olun. Siz nasılsınız?
0: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şeref verdiniz hocam. Bu kıymetli konuyu, köklü geleneğimize ışık tutacağız sizlerle beraber bu akşam. Uzun bir sohbet olacak. Müsaadenizle etiketimizi hatırlatmak istiyorum. Sonra da kitaplarımı tanıtacağım. X platformu üzerinden Ahi Evran ve Next en sosyal üzerinden Ahi Evran etiketini yazarsanız hocama sorularınızı ve görüşlerinizi sormuş olacağım. Merak ettiklerinizi konuşuyor olacağız beraber. Hocam hemen kitaplarımızı tanıtmak istiyorum. Kaynak kitabımız zaten Vakıfbank Kültür Yayınları'ndan çıkan Mehmet Fatih Köksal hocamın Ahilik kitabı. Eşyaya teslim olmayan ahlak. Özellikle bu vurgu çok hoşuma gitti hocam. Eşyaya teslim olmayan ahlak ne demek? Hepsini konuşacağız. Kaynak kitabımız Vakıfbank Kültür Yayınları'na ve sevgili Ali Alın'a da çok teşekkür ediyoruz. Bizlere bu kitabı aktardığı için. Diğer kitaplarımız da hocam çok kıymetli eserleriniz var. Fatih Köksal hocamın ana kaynaklarıyla Türk ahiliği, ahilik fütüvet yazılarını toparladığınız bir eseriniz. Bunu da göstermek isterim. Ve bugün yine konularımız arasında olan manzum fütüvetname konuşacağız. Hocamın eserlerinden bir tanesi. İki fütüvetnamemiz var. Sabuncuoğlu Şerefettin fütüvetnamesi ve Bursalı Hoca Can fütüvetnamesi. Kıymetli hocamın elinin değdiği eserlerden teşekkür ediyoruz hocam tekrardan yararlandığımız kaynaklardan. Ve son olarak Kırşehir Müzesi'ndeki ahilik belgeleri, ahi secerenameleri, beratlar, vakfiyeler kıymetli hocamın hazırladığı, zannediyorum çalışma arkadaşlarınızla evet. beraber hazırladığınız eserlerden çok teşekkür ediyoruz hocam. Literatüre tamam. ve bize kattıklarınız için. Şimdi tabii çok köklü bir geleneği konuşuyoruz bu akşam. Hatıratlardan bahsedeceğiz, tarihi belgelerden bahsedeceğiz. Ama önce anlamak için kıymetli hocam. Ahilik, bu arada hocam beni düzeltti. Burada da söylemek isterim. Yanlış söyleyenler için de bir vurgu olsun. Ahilik değil. Hocam ne ki ahilik? O yüzden programda bazen ahilik diye kayıyor dilim. Ahilik diye düzeltiyorum. Doğru olan ahilik değil mi hocam?
1: Evet.
0: Peki ne demek? Kökeni nedir ahiliğin?
1: Evet. Bu epey yaklaşık 30-40 yıllık bir tartışma. Kelimenin kökünün nereden geldiği konusu. Bu konuda iki görüş var, farklı görüş. Bunlardan birine göre ak Arapçada kardeş demek. Sondaki i ise ahi, birinci teklik şahıs iyilik eki. Yani im demek. Ahi, kardeşim demek. Ahi demek Arapçada. Bir görüş, işte ahilik kardeşlik prensibi üzerine kurulduğu için buradan geliyor diyorlar. İkinci bir görüş ki benim katıldığım görüştür bu. Türkçe'de akı kelimesi vardır. Divan-ı Lügat Türk'te de geçer bu. Divan-ı Lügat Türk'teki karşılığı cömert olarak karşılanmıştır Divan-ı Lügat Türk'te. Ancak Divan-ı Lügat Türk'le aynı zamanda yazılmış olan Yusuf Has Hacib'in Balasagun'da yazmış olduğu Kutadgu Biliği var. Meşhur bizim ilk yazılı Türkçe eserimizdir bilinen. Kutadgu Bilik'te ben tek tek saydım. 60'ın üzerinde akı kelimesi geçiyor. Bunların bir kısmı akıllık şeklinde. Yani akıllıklık ekiyle beraber geçiyor. Tabii sonradan Türkçenin bir ses olayı var. Orta Ece'deki kalın K sesi H'ya dönüşüyor. Yani H sesine dönüşüyor. Yani akı, ahı olmuş, sonra ahi olmuş. Dolayısıyla başka kelimelerde de biz bunun örneğini görüyoruz. Mesela dahi kelimesi, bugün dahi dediğimiz kelimenin aslı takıdır. Takı, dakı, dahı ve günümüzde dahi olmuş. Tıpkı buradaki orta sesteki sesinin olması, dönüşmesi gibi ahi kelimesi de bu şekilde olmuş. Fakat ilginç olan şey şu, kelime hangi anlamdan gelirse gelsin, hem Araplardaki fütüvet geleneği hem de bizdeki alplik, ahilik geleneğini, yani Orta Asya'dan bize tevarüs eden, Anadolu'ya getirdiğimiz gelenek birbiriyle çok uyuşuyor, çok örtüşüyor. Yani ikisinin adeta bir sentezi olmuş gibi de bunu düşünebiliriz. Ama etimolojik olarak düşünecek olursak daha anlamlı akı kelimesinden gelmiş olması. Hatta şöyle söyleyeyim ben, o kadar bu kuvvetli bir şey ki, görüş ki Türkçeden geldiği. Mesela Kutadgu Bilig'deki akı kelimesi 60'ın üzerinde akı geçtiğini söylemiştim. Bunların yaklaşık %20'si 30'u bugün bildiğimiz ahi anlamında kullanılıyor. Sadece cömert anlamında değil. Yani işte bulunduğu yerdeki dirlik düzenliği sağlayan, insanlara yardımı olan ve nizam veren, bulunduğu şehre, topluma, mahalleye nizam veren insanlar topluluğu olarak geçiyor. Hatta iki yerde de çok, o da daha ilginç, akıllar başı diye bir tabir geçiyor. Demek ki bu bize gösteriyor ki henüz 11. yüzyılda, 1070 yılında yazıldığını düşünürsek Kutadgu Bilig'in, henüz 11. yüzyılın ortalarında Türklerde akıllık diye bir teşkilat var. Çünkü bir grup, bir topluluk var ki akıllar başı ne der dinle diye okuyucuya sesleniyor. Bu bakımdan da akı kelimesinin Türkçe kökenli olma ihtimalinin daha güçlü olduğunu ifade etmek isterim.
0: Kıymetli hocam, fütüvet geleneğinden bahsettiniz satır arasında. Ahilik ve fütüvet aynı şey midir, farklı şeyler midir?
1: Tabii fütüvet bir defa sözcük olarak, kelime anlamı olarak Arapça bir kelime. Feta kelimesinden geliyor. Feta genç demektir. Feta. Fütüvet ise gençlik. Arap fütüveti ilk defa mahallelerde gençler tarafından kurulan teşkilatlar halinde şekillendiği için bu ismi alıyor. Yani bu çok eski bir şeydir. Köklü bir adettir. Gençlik, delikanlılık meselesi. Biz de öyle deriz değil mi? Delikanlı.
0: Evet.
1: Yani biri bir taşkınlık yaptığı zaman, aniden bir öfke kabarması olduğu zaman ya delikanlıdır, olur deriz. İşte mesela Hazreti Ali ile ilgili çok ünlü bir söz vardır. La feta illa Ali, la seyfe illa Zülfikar. Yani Ali'den başka yiğit, Zülfikar'dan başka kılıç yoktur diye. Yani fütüvetinin kökünü oraya kadar da götürürler. Nitekim zaten Hazreti Ali'nin de ileride yeri geldiğinde bahsederiz. Bu fütüvet teşkilatının şeceresinde dibine kadar, yani nereye kadar götürüldüğüne baktığımızda Hazreti Ali'ye, Hazreti Peygamber'e ve nihayet Cebrail'e kadar götürülür.
0: Hocam, yiğitlik, cömertlik, kardeşlik gibi kökeni olan da böyle bir anlayışı olan bir yapı diyelim. Nasıl bir meslek hayatını düzenleyen başka bir yapıya dönüşüyor?
1: Tabii.
0: Nasıl dönüşmüş böyle?
1: Güzel.
0: Bu bir duygu sonuçta. Çok,
1: evet, evet.
0: Bu bir mesleğe dönüşmüş.
1: Şimdi fütüvet ilk çıkış itibariyle ifade ettiğim gibi bir yerdeki, bu bir semt olabilir, bir mahalle olabilir, bir şehir olabilir, dirliği, düzenliği sağlama göreviyle kurulmuş gayri resmi bir örgüt gibi, teşkilat gibi düşünelim. Sonradan bu işte ilk defa o

0: 12. yüzyılda Abbas halifesi Nasır Lidinillah tarafından kurumsallaştırıyor. Kurumlaştırılıyor, yani bir devlet politikası haline getiriliyor. Ve muhtelif ülkelere, Müslüman ülkelere fütüvete uymaları, girmeleri noktasında davetler, mektuplar, elçiler gönderiyor. Ve İbn-i Mimar adlı birine ilk fütüvetnameyi, daha doğrusu kurumsallaştıktan sonraki ilk fütüvetnameyi yazdırıyor. Fütüvet kısmen tasavvufla ilgili, kısmen yaşanan hayatın doğrudan doğruya içinde olan bir kurum. Anadolu'da da işte Ahi Evran daha evvel de var. Yani şu bilgi de, şu da doğru bir bilgi değil aslında. Ahi Evran'ı genel kaynaklara baktığımız zaman Anadolu'da ahiliğin kurucusu diye ifade ederler ama Ahi Evran'dan önce de aslında Anadolu'da var. İfade ettiğim gibi Anadolu'dan önce de Orta Asya'da var zaten. Daha evet. Biz gelmeden Türklerde akıllık var, ahilik var. Dolayısıyla Ahi Evran'la birlikte bir teşkilatlanma, bir kurumsallaşma görüyoruz. Nitekim en elimizdeki sağlam kaynak Anadolu'daki ahiliğin bu bahsettiğiniz dönüşümü de ifade edebilecek İbn-i Battuta'nın seyahatnamesi. Faslı bir seyyah olan İbn-i Battuta Anadolu'ya geldiğinde ilk defa Alanya'da deniz yoluyla geliyor. Alanya'da iniyor. O zamanki ismi Alaiye. Ve orada kendisini ahiler karşılıyor. Ahi tekkelerinde kalıyor. Başka şehirlere, Anadolu'nun pek çok şehrine gittiğinde hemen hemen her gittiği yerde kendisini karşılayanlar ahiler. Ahiler anlatırken bir esnaf topluluğu olduğunu söylemiyor. Ahilerin içerisinde kadılar var, müderrisler var, esnaftan insanlar var. Halkın her tabakasından imam var, tekke, dergah yani tarikat erbabı var. Dolayısıyla çok geniş bir teşkilat. Ancak zamanla ticari hayatın Anadolu'da kökleşmesiyle ahilik daha ziyade bir esnaf teşkilatına dönüşüyor. Ben bu kendi kanaatimdir. Ahi Evran'ın da burada çok büyük bir rolü olduğunu, bu dönüşümde rolü olduğunu düşünüyorum. Şöyle ki Ahi Evran bir dericidir, deri terbiyecisidir. Yani debba denilen bir meslek. Sonradan biz halk arasında Türkçe'de tabak şeklinde de kullanılmıştır bu. Ahi Evran'ın debba olması ve debba esnafı üzerinden ahiliğin daha çok öğretilerinin gelişmesi, yayılması bu esnaf teşkilatına dönüşmesinde önemli bir etken olduğunu düşünüyorum. Yani Ahi Evran derici olunca deriyle ilgili pek çok meslek tabii ki ayakkabıcılıktan tutun da ciltçiliğe vesaireye kadar pek çok onlarca meslek ki Ahi Evran 32 meslek erbabının piri olarak anlatılır. Aslında 32'den çok fazla meslek var. Anadolu Selçuklularında 300'ün üzerinde. Mesela Evliya Çelebi seyahatnamesinde 1000'in üzerinde meslek adı sayılır. Çok fazla gerek Selçuklu'da gerek Anadolu'da meslek var. Zannederim bu 32 esnaf dericilikle ilgili yani kökünü deriden alan, deri esnafına bağlı olan esnaflar olarak 32 esnaf sayıldığını ben düşünüyorum. Yani sorunuzun siz nasıl esnaf şeyine dönüştüğünü evet, söylüyorsunuz. İşte bu debba esnafının, debbalığın işin merkezine alınması zamanla bunun bir daha çok esnafların mensup olduğu bir teşkilata dönüşmesini. Bu da yaklaşık 14. yüzyıldan itibaren görüyoruz bunu. Bu debbalık meselesi çok önemli. Çünkü debba esnafı her şehrin Özgen Ura'nın bir ahi babası vardır. Şehirde ahi babalar bazen seçim yoluyla değişik yerlerde, değişik zamanlarda farklı şekillerde ahi babalık kurumunu görüyoruz. Çoğunlukla seçim şeklinde oluyor. Fakat her ne hal olursa olsun ahi babalar debba esnafından oluyor. Yani bu Mekke'de de olsa, Bosna'da da olsa, Ankara'da da olsa, Kayseri'de de olsa fark etmiyor. Her yerin, her kasabanın, her şehrin ahi babası, yani ahi teşkilatının lideri olan kişi derici esnafından, deri terbiyecisi yani debba esnafından olmak zorunda. Dolayısıyla bir de şu var, Ahi Evran Kırşehir'de metfun olduğu için Kırşehir adeta debbalığın ve ahiliğin merkezi konumuna geliyor. Ve Kırşehir'deki ahi baba da bütün İslam alemindeki, daha doğrusu Osmanlı'nın hükmettiği topraklardaki bütün ahilerin lideri olmuş oluyor.
1: Evet.
0: Öyle ki Kırşehir'deki Ahi Baba'nın kendisinin katılmadığı yahut da bir halifesini göndermediği şet kuşanma törenleri kabul bile edilmiyordu. Yani bu bir onun icazetiyle ancak bir yerdeki şet kuşanma törenleri, ki fütüvvetin önemli unsurlarından biridir, Kırşehir'deki şeyh-ü şuyuh dediğimiz, yani şeyhler şeyhi olan babanın icazetiyle ancak mümkün olabiliyordu.
1: Hocam, Ahi Evran'ı bir tasavvuf insanı, bir düşünür olarak, bir esnaf önderi aynı zamanda olarak daha yakından nasıl tanımalıyız, nasıl anlamalıyız? Yani hayatına ilişkin daha keskin bildiklerimiz neler?
0: Evet. Ahi Evran'ın hayatı konusu oldukça aslında netameli bir konu ama zamanımız geniş olduğundan biraz söz etmek isterim. Ahi Evran'ın hayatına dair bildiklerimizin hemen hemen tamamı menkıbevi kaynaklara dayanıyor. Yani kroniklerde çok fazla geçmiyor. Benim bildiğim kadarıyla isim olarak Gelibolulu Ali'nin Kündül Ahbar adlı bir tarihi var. Bu tarih Yazmalar Kurumu Başkanlığı tarafından da yayımlandı. Kündül Ahbar'da Ahi Evran şöyle anlatılıyor. Anadolu'ya Horasan'dan geldi. Bir defa şöyle söylüyor. Hakkında çok şey bilinmeyen esrarengiz bir kişi olarak bir defa ifade ediyor Ali. Buna rağmen topladığı bilgileri şöyle bize aktarıyor. Anadolu'ya Horasan'dan gelen biri Kayseri'de depa atölyesi açıyor. Sonradan Sultan Alaaddin Keykubat kastettiği sultan. Alaaddin onu şöhretini, maharetlerini duyunca Konya'ya davet ediyor. Konya'ya geldikten sonra bir müddet sonra Denizli'ye gidiyor. Denizli'de ama niye gittiğini söylemiyor. Denizli'de bahçıvanlık yapıyor. Sonra Konya uleması devlete baş kaldırıyor. Baş kaldırmanın da sebebi şu. Mevlana Konya halkının çok sevdiği biri. Fakat Şems-i Tebrizi gelince Mevlana bütün zamanını Şems'e ayırıyor ve ilimle irtibatını kesiyor. Böyle olunca Sultan Alaaddin'e gidiyorlar. Diyorlar ki Mevlana Şems geldiğinden beri bizimle ilgilenmiyor. Dünya ile ilişkisini kesti. İlmi ve sufiliği bir kenara bıraktı. Bütün zamanını Şems'e ayırıyor. Sultan Alaaddin'e diyor ki bu iş devlet işi değildir. Benim bu işe müdahale olma yetkim yoktur. Ben karışmam diyor. Öyle olunca bütün Konya uleması, tabii bu Kündül Ahbar'da anlatılanı söylüyorum ben. Bütün Konya uleması şehri terk ediyor ve şehirden çıkıyorlar. Antalya tarafına doğru gidiyorlar. Ne dediyse çeviremiyor bunları. Ve cuma günü oluyor. Cuma günü ilk defa şehirde cuma namazı kılınamayacak hale geliniyor. Öyle olunca şeye haber salıyor Ahi Evran'a. Ahi Evran durum böyle böyle diyor. Ahi Evran işte şeylerde biliyorsunuz evliyadan Allah dostu olan insanların tayyi mekan, tayyi zaman dediğimiz bir şey var. Yani onlarda zaman kavramı yok. Hani modern tabirle zaman bükücü kişiler, mekan bükücü kişiler. Dolayısıyla anında Ahi Evran bunların önüne geliyor. Diyor ki geri dönün Konya'ya. Dönmeyiz diyorlar. Diyor ki bu bir işe bakarak, bir konuya bakarak, bunun künhüne vakıf olmadan, aslında öğrenmeden, bilmeden böyle bir şey yapılmaz. Geri dönün diyor. Bunlar ısrar diyorlar yürümekte. Bunun üzerine Ahi Evran kerametini göstererek bütün oradaki ulemayı dizlerine kadar toprağa gömüyor ve bunlar betona çakılmış gibi kıpırdayamıyorlar adeta. Sonra bu işteki kerameti anlıyorlar ve geri dönüyorlar. Böyle bir hikaye de anlatılır Kündül Ahbar'da. Sonra Kayseri'ye tekrar döndüğünü ifade eder. Başka kaynaklarda işte Kırşehir'e geldiğini söylerler ve hayatının son 15 yılını da Kayseri'den sonra Kırşehir'de geçirdiği, bunlar bazı menkıbelerde, özellikle Hacı Bektaş Veli menkıbesinde, vilayetnamesinde geçen bilgiler bu şekilde. Tabii çok farklı şeyler var Özgener Hanım Ahi Evran'la ilgili. Mesela Ahi Evran'ın Sultan Orhan devrinde devri meşayihinden olduğunu yazar pek çok kaynak, ki demin ki bahsettiğim Künül Ahbar da öyledir. Yani Sultan Orhan'ın zamanı 14. yüzyılın ilk çeyreğine tekabül ediyor. Halbuki kimi görüşe göre Ahi Evran 1171 yılında doğmuş, 1261 yılında vefat etmiştir. Ama bu 1261 çok erken bir tarih. Daha Osman Gazi bile yokken, evet, vefat etmiş oluyor. Yani böyle değişik görüşler var. Bu 1171'de doğup 1261'de öldüğü meselesi de merhum tarihçi Mikail Bayram'ın bir iddiasıydı. Ama o tarihin kesin olmadığını ben elinizdeki o Vakıfbank Kültür Yayınları'ndan çıkan son kitabımda uzun uzun anlattım. Burada çok teferruatına girmek istemiyorum. Ama o tarih doğru bir tarih değil. Ve bence de benim kendi kişisel kanaatim, diğer bütün kaynaklarında bizi yönlendirdiği nokta o. Ahi Evran'ın ben de Sultan Orhan olmasa bile kesinlikle Osman Gazi'nin ilk dönemlerini yaşadığını düşünüyorum. Aynı şeyi, düşünceyi Hacı Bektaş için de zaten Hacı Bektaş ile Ahi Evran kesin olarak çağdaşlar. Bektaş'ı velayetnamesinde daha doğrusu Hacı Bektaş velayetnamesinde en çok Hacı Bektaş'ın isminin anıldığı kişi Ahi Evran'dır. 6-7 tane beraber menkıbeleri orada yer alır. Ayrıca Ahi Evran mesela elinizdeki bu iki fütüvetname adlı kitapta Hoca Can fütüvetnamesi enteresan Ahi Evran'la ilgili farklı bilgiler veren bir kitaptır. Orada Hacı Bektaş hünkâr diyor. Tabi hünkâr dediği zaman Hacı Bektaş'tan başkası değil. Anadolu'ya hünkârla beraber geldi diyor Ahi Evran'ı anlatırken. Çok enteresan böyle değişik bilgiler var. Yani çok farklı kaynaklarda farklı bilgiler var. Mesela çok enteresan bir kitaptan da bahsedeyim burada. Baki Yaşı Altınok adlı, bizi dinliyorsa buradan Baki abiye de selam olsun. Bir emekli imam var. İmamlık yaptığı yerlerde el yazması eserler de toplamış. Bir kültür insanı, pek çok kitap yazan bir arkadaşımız, ağabeyimiz. Baki Yaşı Altınok bir el yazması eser buluyor. Eserin adı Menakıb-ı Ahi Evran. 93 beyitlik bir mesnevi bu. Şiir şeklinde bir eser. Gördüğünüz gibi çok hacimsiz, küçük bir eser. 93 beyit. 93 olması da manidar. Çünkü bütün kaynaklarda Ahi Evran'ın 93 yaşında vefat ettiğini söylüyor. Herhalde ondan 93 beyit. Bu beyitte Ahi Evran'la ilgili çok ayrıntılı, her bir beyti önemli bilgiler var. Bu bilgiler içerisinde bence en çarpıcı olanı, Edebali ile Şeyh Edebalı, asıl doğrusu Edebalı'dır. Şeyh Edebalı ile birlikte olduğundan bahseder. Mesela der ki orada İnacul Kırşehri, Edebalı İnacul Kırşehri diyor. Yani Kırşehir'in İnaç adlı bir köyü var. Kayseri'ye, Kayseri tarafında 10 kilometre Kırşehir merkezine uzakta İnaç adlı bir köyü var. Kırşehir şeyin Edebalı'nın oradan olduğunu, o köyden olduğunu ifade ediyor. O da diyor onunla beraberdi. Hatta Yunus'u da söylüyor. Yunus da beraberdi diyor. Bu çok işte enteresan bilgiler bunlar. Başka kaynaklarda olmayan o bahsettiğim mesnevideki bilgiler böyle. Bu çok enteresan bir bilgi. İnyazül Kırşehir dediğim bilgi. Çünkü aynı ifade Hüseyin Hüsamettin'in Amasya tarihinde de geçer. Yani Amasya Tarihi adlı çok ünlü bir, meşhur bir eser vardır. Aslı 12 cilttir. Son ciltleri kayıptır. Bu asıl tarih kısmı olan ilk 4 cildinin içerisinde Edebalı'dan bahsederken Kırşehir'in İnaç Köyü'ndendir diye bahseder. Yani düşünün, 16. yüzyılda yazıldığı söylenen bir manzum Menakıbname şeyin onu görmesi mümkün değil. Hüseyin Hüsamettin'in yani Amasya tarihinin yazarının. Ama neredeyse 400 yıl sonra yazılmış bir eserde aynı bilginin tekrarlanması ilginç. Tabii mezarın nerede olduğunu bilmiyoruz ama İnaş Köyü'nde halen Edebali'nin orada olduğunu düşünürler. Yani Ayevran'ın hayatı sis perdeleriyle dolu. Evet. Çok değişik kaynaklarda farklı görüşler, farklı bilgiler, farklı tarihlerle karşılaşabileceğimiz bir hayat. Onun için ben diyorum ki İlhan Şahin hocamızın İslam Ansiklopedisi'nde yazdığı bir Ayevran maddesi var. Halen çıkan tek tük onca bilgiye rağmen o maddedeki bilgilerden çok daha teknik anlamda yani menakıplardaki falan yazanları bir tarafa bırakırsak gerçek anlamda kroniklere, tarihlere baktığımızda Ayevran hakkında bilinenler çok az. Ama ileride belki bir yerlerde farklı yeni bilgiler çıkabilir ki bunlar da sürpriz değildir. Çünkü el yazmaları artık dijital ortamda herkesin erişebileceği yerlerde, Avrupa'daki batıdaki kütüphanelerde de yazma eserler erişime açılıyor. Bunların arasında yeni bilgiler. Mesela biz Yunus Emre ile ilgili hiçbir şey bilmiyorduk. Ama 1950'li yıllarda bir araştırmacı bir mecmuanın kenarında Yunus Emre'nin kaç yaşında vefat ettiğini, ne zaman vefat ettiğini yazan tek bir nota sayesinde Yunus Emre ile ilgili bu bilgileri biliyoruz. Çok ilginç, size bir şey daha söyleyeyim bu konuda. Evliya Çelebi seyahatnamesinde Ayevran'dan bahsederken nokta nokta senesinde Anadolu'ya geldi diyor. Ama çok enteresan, orayı nokta nokta yani sükut geçiyor. Acaba müstensih mi onu isteyerek, yani o nüshayı çoğaltan kişi mi kasıtlı olarak o tarihi yazmadı? Yoksa Evliya Çelebi sonra öğrenirim, yazarım diye kendisi mi boş bıraktı? Ama Evliya Çelebi seyahatnamesinde de böyle enteresan bir şey var. Belki başka nüshalarda ortaya çıkar. Tabii Evliya Çelebi'nin şu tarihte geldi demesi bize kesin bir bilgiyi vermez ama hiç olmazsa yazılı bir kaynaktaki bilgi olarak bir kenara onu da koymuş oluruz.
1: Hocam, ahilikle ilgili bildiklerimizin temel kaynağı olarak birçok kaynak söylüyorsunuz. İşte seyahatnameden bahsediyorsunuz, fütüvetnameler, vakfiyeler, belki mahkeme kayıtları, işte kronikler. Peki bize ne anlatıyor mesela bir fütüvetname? Bize ne anlatır? Farklı anlatıları, o ipuçlarını çıkarıyoruz ya farklı kaynaklardan. Evet. Ne yazar bir fütüvetnamede? Açıkçası meslek ahlakı kitabı mıdır fütüvetname? Daha iyi anlayabilmemiz açısından söylüyorum. Evet. Meslek ahlakı mı anlatır sadece?
0: Şimdi fütüvetnameler, bir defa bütün fütüvetnameler ahir fütüvetnamesi değil. Sadece tasavvufi, meslekten hiç bahsetmeyen, meslek ahlakından hiç bahsetmeyen fütüvetnameler de var. Mesela işte bir Kadiri fütüvetnamesi, Bektaşi fütüvetnamesi gibi başka tarikatların yazdıkları fütüvetnameler de var. Bunlar erkenname gibi, yani edep kitapları, erken kitaplarıdır. Yani tasavvuf erbabının nasıl oturması, nasıl kalkması, nasıl yemesi, nasıl içmesi, işte şeyhle müridin ilişkileri vesaire gibi şeyleri anlatan ve ortak tarafları bütün fütüvetnamelerin, işte o demin de bahsettiğim şet bağlama dediğimiz, yani işte bu arkadaki Ahyevran'ın şu heykelinde gördüğümüz Ahyevran'ın elindeki kuşak. Bu bütün fütüvetnamelerde vardır. Fütüvete girecek, giremeyecek kişiler kimlerdir vesaire. Ama bir de ahi fütüvetnameleri dediğimiz fütüvetnameleri var. Bunlar ahi teşkilatının prensiplerini, erkanını anlatan kitaplardır. Ben bu kitaplara ahiliğin anayasası diye, bu daha kolay anlaşılsın diye söylüyorum. Bunlar da kademe kademedir. Bazılarında bilgiler daha şumurludur, daha geniştir. Bazılarında daha spesifik bilgiler olur. Mesela şu Hoca Can Fütüvetnamesi dediğimiz, şu iki fütüvetname diye kitabımızda Birincisi Sabuncuoğlu Şerefettin'in yazmış olduğu ünlü Amasyalı tabip Sabuncuoğlu Şerefettin'in fütüvetnamesi var içinde. İkincisi de Hoca Can'ın Bursalı Hoca Can dediğimiz zaten 16. yüzyıldır. Biri 15. yüzyıl, biri 16. yüzyıl. 16. yüzyılda yazılan fütüvetname ise daha spesifik konulara giriyor. Çünkü o bir debba fütüvetnamesi. Yani kendisinin de debba olduğunu anlıyoruz. Yani derici esnafı tarafından tutulmuş bir fütüvetname. Daha çok esnaf konuları, işte usta çırak ilişkileri vesaire, esnafın nasıl neler yapması gerektiğine dair bilgiler varken, Sabuncuoğlu Şerefettin fütüvetnamesi daha genele hitap eden fütüvetname.
1: Hocam, parmak kaldırarak soruyorum. Merak ettiğim için, fütüvetname ile risale aynı şey mi?
0: Risale demek küçük kitap demek, kitapçık demek.
1: Meslek risalesi.
0: Ha, meslek risaleleri evet, meslek. Şöyle biz mesela bu Hoca Can fütüvetnamesinin hemen sonunda bir ayakkabıcıların meslek fütüvetnamesi var. Çok azdır bizde Anadolu'da yazılan meslek risaleleri ama asıl meslek risaleleri Orta Asya'da çok fazladır, Türkistan'da. Türkistan'da hemen hemen her mesleğin bir risalesi yazılmış. İşte fırıncılar için, aşçılar için, terziler için, işte muzeduz diyorlar mesela, çizmeciler için.
1: Bir ustanın dünyasını mı anlatıyor?
0: Tabii, burada önce her mesleğin bir piri vardır. Hı hı. O pire saygı, yani bu özellikle meslek risalelerinde pirlere saygı son derece önemli. Hı hı. Pirlere saygı beraberinde neyi getiriyor? Ustaya saygıyı ve helal kazanç. Mesela bu şet bağlamanın birinci şartı ustanın rızasıdır. İkinci şartı helal kazanç olması. Bunlar vurgulanır. Her mesleğin kendine özgü işte alet edevata saygı, yani kullandığı aletlere, işte fırıncıysa fırın küreği, hiçbir zaman diyor unlar yere dökülmeyecek, yere dökülmüşse bu toplanacak. Yani bu şeyler son derece önemli. Meslek risalelerinde bunlar anlatılır. Fütüvetnameler ise daha genel kitaplar, meslek risaleleri daha özel kitaplar. Adem Bey var Nevşehir'de, bir profesör arkadaşımız. Bu meslek risalelerinin pek çoğunu yayınladı. Selma hocamız var Bursa'da. O mesela Risale-i Muzeduzluk diye bir... Bunlar tabii Çağatay Türkçesiyle yazılmış eserler. Dediğim gibi Türkistan'da öteden beri. Yani bunlar... Ama şunu ben fark ettim. Ahi Evran'ı orada bilmiyorlar. Yani Türkistan'daki meslek risalelerine baktığımızda Ahi Evran'ın adı ya da ahilik kavramı şeklinde geçmiyordu. Daha çok meslek olarak geçiyor. Ama öz olarak baktığımızda bizim Türkiye'deki fütüvetnamelerden hemen hemen hiçbir farkı yok. Aynı şeyleri anlatıyor. Meslek ahlakı, etik
1: evet.
0: Neler yapılması gerektiği. En önemli şey de ustalara saygı. Usta çırak tabii ki çırak ustaya saygı gösterecek ama usta da çırağına bildiği bütün şeyleri eksiksiz anlatacak, onu koruyacak, kollayacak, yetiştirecek, geliştirecek. Bunlar da önemli bir konu. Bir şey daha söyleyeyim. Bu şu ilk gösterdiğiniz kitap bizim Kırşehir'de 4 arkadaş beraber çıkarmış olduğumuz Kırşehir Müzesi'ndeki Ahi Şecerenameleri ve diğer belgeler. Şecerenameler en önemlisi. Hmm. Özge Nur Hanım, yani şecerenameler fütüvetnamelerden de meslek risalelerinden de hepsinden önemli. Niye önemli? Mesela ben az önce dedim ki fütüvetnameler anayasasıdır ahiliğin. Anayasada her şey olmaz değil mi? Genel ilkeler olur.
1: Doğru.
0: Bu fütüvetnameler ise yönerge gibidir, yönetmelik gibidir. Daha dar, daha özel konuları şeyler, şeceranameler işler. Peki ne demek şecerename? Biz şecere diye soy kütüğü deriz, evet. Değil mi? Ailenin şeceresi falan. Evet. Bu da yol kütüğüdür. Yani iki tür şecere vardır. Soy kütüğü, yol kütüğü. Soy kütüğü demek işte filan filan canlı oldu, filan filan canlı oldu. Tarikatlarda ise yol kütüğü vardır. Yani kim kimden el aldı, kim kimden kim kimin şeyi. Hmm. Bu bahsettiğim Ayşecere namelerinde ise el almak yerine bel bağlamak. Kim kimin belini bağladı başlar. Der ki ilk defa Hazreti Peygamber'in belini Cebrail bağladı. Cebrail Hazreti Peygamber'in belini bağladı. Hazreti Peygamber Hazreti Ali'nin belini bağladı. Hazreti Ali Selman'ın belini bağladı. Derken böyle o tarikatın yani daha doğrusu o tekkenin şeyhine kadar gelir. O yüzden şeceranamelerin bulunduğu yer mutlaka bir ahi babanın bulunduğu ocaktır. Tesadüfen Kırşehir'den çıkmıyor bunlar. Yani bu şeceranameler ki 7 tanedir. Kırşehir Turizm Müdürlüğü'nde idi. Bizim rahmetli, bizim ahi baba dediğimiz Mustafa Karagüllü abimiz vardı. 7-8 sene önce vefat etti. Allah rahmet eylesin. Mustafa Karagüllü'nün gayretleriyle orada bunlar ailelerden alınıp bir araya getirildi. Sonra Kırşehir Müzesi'ne götürülüyor bunlar. Kırşehir Müzesi'ndeyken Özge Nur Hanım bir ahilik bayramında daha o zaman şimdiki kadar bütün Türkiye tarafından kutlanmıyordu. Sadece Kırşehir'de ve 7-8 ilde kutlanıyordu. Kırşehir Müzesi'nde o zaman ben Aile Kültürünü Araştırma Merkezi'nin müdürüydüm üniversitenin. Vali Bey'le beraber müzeye gittik. Müzede büyük bir cam mekanda bu şeceranamelerden biri veya ikisi sergileniyordu. Orijinal eserin kendisi. Dedi ki bana, hocam bunlar ne dedi? Şecerename Sayın Valim dedim. Lütfullah Bilgin Bey, kulakları çınlasın. Çok büyük hizmetleri vardır Kırşehir'e, kültürel anlamda. Anladım da ne hocam dedi. Anlatmaya çalıştım işte. Hocam dedi, sen bana anlattın dedi. Peki sen her zaman buradan bulunacaksın. Buraya gelen vatandaş bunu nasıl öğrenecek? Ne yapalım Sayın Valim? Bunları dedi, günümüz diline çevirelim, Türkçeleştirelim. Hemen dedi, hocam dedi, yarın dedi gel bir görüşelim dedi. Valimizin yanına gittik. Ben kafamdaki tasarladığım şu kitabın şeyini anlattım. Oradan gösterebilirsiniz. Bir yüzünde belgenin aslı, orijinal Osmanlıcası.
1: Şu
0: en alttaki.
1: Aynen. Evet, buradaki.
0: Evet, oradan bir sayfa gösterebilirseniz. Bir hemen yüzünde hocam Osmanlıca metin, öbür yüzünde
1: daha
0: Latin harflerine çevirisi ve günümüz Türkçesine çevirisi. Bir şeyin Latin harflerine, bugünkü harflere çevrilmesi başka, günümüz insanımızın anlayacağı şekilde çevrilmesi başka. Bu şekilde biz bunu hazırladık. Dört arkadaş, biri rahmetli oldu, Allah rahmet eylesin. Fakat süre çok az bir süre verdi. Ben yalnız başıma yapmayı önce düşünüyordum. Fakat dedi ki hocam bunu 2 ayda bitireceğiz dedi.
1: 2 ay?
0: Evet.
1: Öyle
0: olunca biz 4 arkadaş aramızda görev bölümü yaptık. 2 şeceranamenin çevirisini ben yaptım. İşte vakfiyeleri bir arkadaşımız yaptı. Fermanları, beratları bir arkadaşımız yaptı. Vesaire. Bunları bu şekilde yaptık. Bu şeceranameler ilk defa bu yayında gün yüzüne çıktı. Yani ahi şeceranameleri ahiliğin en önemli kaynakları arasında olmasına rağmen sadece ismi var, cismi yok ya da kendisi yok eserler halindeydi. Bu böylece ilk şeceranameler gün yüzüne çıktı. Sonra tek tük başka şeceranameler de yazıldı. Bu şeceranamelerin ortak yönü hepsi de Debba Şeceranamesi'dir.
1: Hmm.
0: Bu da bize gösteriyor ki ahi tekkelerinin merkezi yine bu Debba şeyleri.
1: Hocam tekkeler. Bir virgül koyalım mı?
0: Tabii.
1: Sonrasında çok fazla sorularımız var. Sorularımızı da soracağım. Kısa bir ara vereceğiz. Değerli tarihseverler, ayrılmayı kısa bir ara, ardından hocamla devam edeceğiz.

0: dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.
1: Devam ediyoruz değerli tarihseverler. Kapadokya Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Fatih Köksal hocamla beraberiz. Ahilik geleneğini ve detaylarını bilinmeyenlerini konuşuyoruz. Hemen devam ediyorum. Bu arada sorularım var. Soracağım. Ahi Evran etiketine yazıyorsunuz. Hocama ileteceğim birazdan. Hocam ilk yarıda İbni Batuta'nın anlattığı ahilikten bahsetmiştik. Ahileri nasıl tanımlıyor? Ahiler nasıl insanlar? Yani bir yabancının gözünden baktığımızda mesela kitaplarda tarif edilen, yazılan ideallerle o gündelik hayattaki ahiler nasıl örtüşüyor mu baktığımız zaman?
2: Ya şimdi İbn-i Batuta'nın eseri o kadar önemli ki. Mesela İbn-i Batuta'dan sonra ahilerden bahseden ikinci kaynak olarak Seyahatname anlamında Evliya Çelebi'nin seyahatnamesini görüyoruz ki aralarında 3 asır var. Biri 14. yüzyıl, biri 17. yüzyıl. Yani dolayısıyla o zamanın Anadolu'daki ilk ahileri anlama bakımından son derece önemli. Çok güzel bir şey çiziyor. Bir manzara çiziyor. Mesela bir ahil tekkesi nasıl olur bunu anlatıyor. İşte kullanılan halıların cinsine kadar nasıl kandiller ayda da onun gözümüz önünde şeklini çiziyor. Efendim Anadolu'nun diyor her yerindeydi ahiler. Nereye gitsem hatta bir şöyle ilginç bir şey de anlatıyor. Bir diyor imamla beraberdim. İki kişi kavga ediyorlardı. Birbirleriyle tartışıyorlardı. Neye kavga ettiklerini sordum imama. O da bana dedi ki seni misafir etmek için birbirleriyle kavga ediyorlar. O diyormuş ki ben misafir edeceğim. O diyormuş ki ben misafir edeceğim. Böyle ilginç şeyler var. Bu bizim için önemli detaylardan biri de deminki söylediğim çok farklı meslek gruplarından insanların da fütüvet erbabı içinde yani ahi teşkilatının içerisinde yer alıyor olması. Nitekim bunların çok teyitli bilgiler olmasa da ilk 3 Osmanlı padişahının da şet kuşandığı ve ahi teşkilatıyla iç içe oldukları özellikle Murat Hüdayevendigar'ın bir şet kuşandığını yani ahi olduğunu biliyoruz. Edebali'nin mesela bir ahi lideri olduğu ifade edilir. Dolayısıyla Osmanlı'nın kuruluşunda da ahilerin çok önemli rolü var. Bir şey enteresan bir edebalıdan bahsedince bir eserden mutlaka bahsetmem gerekiyor Özgenur Hanım. Ankai Maşrık diye bir eser var. 1770'lerde yazılmış. Üsküdarlı Haşimi'nin bir eseri. 20 yapraklık yaklaşık bir eser. Bu eserden ta Ali Emiri'den başlamak üzere eskiden de bilinen bir eser fakat herkes eserin bir bölümünü izah ediyor. Mesela Ali Emiri Osmanlı'da kılıç kuşanma merasimi, padişahların kılıç kuşanma merasimini anlatırken Ankai Maşrık'tan bahsediyor. Bu Ankai Maşrık'ın ilgili bölümünün tam metnini ben makale olarak yayınlamış. Kendim de orada birazdan söyleyeceğim değerlendirmeleri yapmıştım. Ankai Maşrık İbn-i Arabi'nin Ankai Mağrib diye bir ya da Ankai Mûrib diye bir eseri var. Buna nazire gibi yazılmış. Aslında cifir ilminden bahseden bir kitap. Cifir yani harflerin gizemiyle ilgili harf gizemciliği diyebiliriz ya da rakam gizemciliği diyebiliriz. Böyle bir ilim cifir. Fakat bunun yaklaşık 3-4 yapraklık kısmında bir hikaye anlatıyor. Şöyle bir hikaye. Diyor ki oradaki ifadeleri aynen söylüyorum yani günümüz Türkçesine çevirerek Selçuklu'nun diyor son hükümdarı Alaaddin'in çocuğu olmuyordu. Çocuğu olmayınca devletin geleceğinin ne olacağına dair bütün meşayihi topladı, bir araya topladı, şeyhleri. Fakat diyor, Mevlana gelmedi toplantıya ya da Mevlana'yı çağırmadı. Orada baba adlı birine, baba lakaplı birine çok büyük iltifatlar etti. Bunu duyan Mevlana buna çok kızdı ve dizginleri Tatar'a teslim etti diyor. Yani Tatar dediği Moğollar, Moğollara teslim etti. Bunu duyulunca bu diyor, Hacı Bektaş Veli, Ahi Evranı Veli ve Şeyh Edebalı bir araya geliyorlar. Diyorlar ki, Hacı Bektaş diyor ki, meczup ve mecnun olanlara devleti güvenmek doğru olmaz. Mevlana şu anda mecnundur ve meczuptur. Öfkesinden ne yaptığını bilmiyor. Dolayısıyla biz bir tedbir almalıyız ve Osman Gazi'yi saltanatın başına geçirmeye karar veriyorlar. Ve Osman Gazi'yi çağırıyorlar, bir çadıra istihareye yatmak üzere davet ediyorlar. Çadırda uykuya yatıyor, istihareye yatıyor. Diyorlar ki, ne gördün, anlat. Uyanıyor, uyandıktan sonra. Diyor ki, ben bir rüya gördüm. Rüyamda Edebalı'nın koynundan bir güneş doğdu. O güneş sonra benim koynuma geldi. Daha sonra benim koynumdan büyük bir ağaç çıktı. Ağacın dalları şarka, garba, yani doğuya, batıya, kuzeye, güneye doğru uzadı. Bütün dünyayı kapladı. Sonra bana Hacı Bektaş-ı Veli kudret kuşağı kuşattı. Ahi Evran da kılıç kuşattı. Edebalı da duayı etti ve sonra ben uyandım diyor. Ve o rüyasında gördüğü şey aynen gerçekleşiyor. Hacı Bektaş Veli ona kudret kuşağını kuşatıyor. Ahi Evran'ı Veli kılıç kuşatıyor. Ve Edebalı da kızını veriyor. Kızının adı orada Şerif olarak geçiyor. Tarihi kaynaklarda biz Edebalı'nın kızının, yani Osman Gazi'nin hanımının Mahlun Hatun olduğunu biliyoruz ama orada o isim Şerif olarak geçiyor. Bu tabii rüya motifi ya da rüya hikayesi kaynaklarda da var. Aşık Paşazade tarihinde de geçiyor. Ama Aşık Paşazade tarihinde Ahi Evran ve Hacı Bektaş yok. Sadece bir rüya gördüğü geçiyor ve rüyada hemen hemen böyle. Rüya aynı. Fakat rüyadaki bu Ahi Evran ve Hacı Bektaş meselesi şeyde yok. Bu hem Hacı Bektaş, Ahi Evran, Edebalı üçlüsünün birlikteliğini göstermesi bakımından, yani bir menkıbede olsa şeyin Aşık Paşazade tarihindeki rüyanın farklı bir varyantı gibi düşünsek bile hiçbir şey yoktan var olmaz. Hı hı. Mutlaka bunu bir temel bir çekirdek hadisesi, çekirdek olayı olmalı ki böyle bir menakıba konu olsun diye düşünüyorum. Bu bakımdan Ankara'yı, Maşr'ı ben çok önemsiyorum, buradaki bilgileri. Tabii burada menkıbeler tarihi veri olarak kullanılabilir mi? Menkıbelerde anlatılan işte olaylar, kerametler. Çünkü menkıbelerin ve vilayetnamelerin bir özelliği vardır. O kim için anlatılmışsa onu çok fazla abartırlar. Mesela Şücaettin Veli vilayetnamesini açtığınız zaman Şücaettin Veli en büyük evliyadır. Evliyaullah'ın en büyüğüdür. Başka Otman Baba vilayetnamesini açtığınız zaman Otman Baba için aynı şeyi söylerler. Çünkü o şeyin tarikatın ya da o ocağın mensupları tarafından yazıldığı için böyle gösterilir. O bakımda menkıbeleri, vilayetnameleri, mesela işte Hacı Bektaş vilayetnamesi de öyledir. Bunları değerlendirirken tarihi süzgeçten geçirmek son derece önemli. Yani o tenkit süzgecini tarih ile, kronoloji ile uyabilirlik ölçüsünü iyi ayarlamak lazım. Bundan hareketle bir takım belki de sonuçlara varılabilir. Ama varılacak sonuçların da tarihi bir belge gibi de sunulmaması lazım. Ama bu böyle bir şey anlatı varsa mutlaka bunun bir arka planı, bir çekirdek hikayesi olmalı diye düşünüyorum. Çünkü bunu destekleyen başka şeyler de vardır. Mesela Menakıbul Arifin, Ahmet Eflaki'nin ünlü eseri, Farsça bir eserdir. Mevlana ve Mevleviliğin tarihi bakımından çok önemlidir. Buna benzer, bunu teyit eden orada da bir hikaye var. Tabii farklı bir, çok oldukça farklı bir versiyon. Ama bu şey olayı, işte küsme olayı, baba diye birinin olması vesaire gibi meseleler, orada da tartışılıyor.
1: Hocam Hacı Bektaş Veli ve Ahi Evran arasındaki yakınlık nasıldı tarihi belgelere göre?
2: Yani dediğim gibi tarihi belgeler belge olarak hepsi menkıbelere dayalı. Hı hı. Yani bununla ilgili en önemli elimizdeki kaynak, dediğim gibi en güçlü diyebilirim kaynak, Hacı Bektaş Vilayetnamesi, Uzun Firdevsi'nin yazmış olduğu. Bunun da iki tane şeyi vardır, versiyonu. Biri mensur, biri manzum. Manzum olanını ben yayınlamıştım. 6000 beytlik yaklaşık bir mesnevidir. Mensur'la hemen hemen...

0: Tüm şeyler, akış vesaire aynı. Hacı Bektaş Velayetnamesi'nde ifade ettiğim gibi Ahi Evran'la zaten çok yakın yerlerde yaşıyorlar. Sulucak Karayük dediğimiz, yani bugünkü Hacı Bektaş ilçesi Nevşehir'in Kırşehir'e uzaklığı yaklaşık 40 kilometredir. Yani esasında yürüyüş mesafesinde bir yer. İşte Kırşehir'le Sulucak Karayük arasında bir yerde sürekli buluşurlarmış. Bazen Kırşehir'de buluşurlarmış. Bazen Ahievran Sulucak Karayük'e gidermiş. Dolayısıyla birbirleriyle zaten şeyde de Ankara'yı Maşrık'ta da birbirlerine hitapları gülüm balım şeklinde.
1: Gülüm
0: Tabii
1: balım.
0: gülüm balım diye birbirlerine hitap ediyorlar. Gerek Ahievran Hacı Bektaş'a gerek Hacı Bektaş Ahievran'a bu şekilde hitap ediyor. O bahsettiğim şeyde de Bakiyaşa Altınok'un elinde bulunan 93 beytlik Menakıb-ı Ahievran adlı şeyde de Mesnevi'de de bunların aralarındaki dostluktan bahsediliyor. Yani evet.
1: Hocam bir de şeyi soracağım. Tarih yorumlarından İrfan Yazıcı'nın sorusu bu. Ahit Teşkilatı ile Mevlevi cemaati arasında bir rekabet veya husumet mi vardı diyor.
0: Evet, klasik sorular bunlar. Evet.
1: Çünkü Hazreti Mevlana ile Ahi Evran arasında zuhur ettiği iddia edilen bazı söylentiler var. Bu
0: Evet.
1: konuda ne
0: Şimdi
1: diyorsunuz?
0: bunu önce daha detaylandırmadan şunu söyleyeyim. Yani bugün de tabii ben asla günümüzdeki cemaatleri, tarikatları eskidekiler, eski Bektaşilikle, Mevlevilikle kıyaslamak istemem. Yani çok olmayacak bir kıyas olur ama bilinsin diye söylüyorum. Bir yer kapma alan şeyi vardır, meselesi vardır. Mesela Fuat Köprülü, şimdi Aşıkpaşazade tarihinde biraz konuyu açıyor ama bunlar birbirine bağlı şeyler
1: Tabii.
0: Özgenur Hanım.
1: Evet hocam.
0: Aşıkpaşazade tarihinde Hacı Bektaş'tan bahsederken Aşıkpaşazade diyor ki, Hacı Bektaş diyor öyle diyor etrafında çok diyor mürit toplayacak diyor bir adam değildi yani o çok abartılıyor diyor. O diyor işte meczubun biriydi diyor. Bu meğerde şeyler söylüyor. Köprülü bunu değerlendirirken diyor ki galiba diyor Aşıkpaşazade bunu bir garazla söyledi diyor. Çünkü Aşıkpaşazade Aşıkpaşa'nın torununun torunu olmuş oluyor. Aşıkpaşa meşhur Garibname'yi yazan şeyin de hemen hemen çağdaşı Hacı Bektaş Veli'nin. Gerçi Latifi'ye göre Latifi tezkiresinde Aşıkpaşa'nın zaman zaman Hacı Bektaş'la görüştüğünü, sohbet ettiğini de söylüyor ama Aşıkpaşa şunu demek istiyor. Kırşehir son derece önemli bir kültür merkezi 13. 14. yüzyılda. Burada Mevleviler, Ahiler at başı gidiyorlar. Birbirleriyle bir şey var. Tabii alan mücadelesi var. Bir de Aşıkpaşa çıkıyor. Aşıkpaşa'nın hangi tarikata mensup olduğunu biz bilmiyoruz. Ama çok büyük bir şey. Kırşehir'de çok sevilen biri. Aşıkpaşa'nın oğlu Elvan Çelebi, Fuat Köprülü'ye göre o şeyde kendisine yer bulamadığı için göçüyor. Asıl memleketler Amasya'ya gidiyor ve bugün kendi adıyla bilinen Elvan Çelebi kasabasına dönüyor. Yani birbirleri arasında böyle bir şey var. Fakat bize belgeler bu tartışmanın hele hele bazılarının iddia ettiği gibi Aşık Paşa'nın Mevlana'nın vesilesiyle katledildiği gibi bir sonucu asla doğurmaz. Çünkü bakın 13. veya 14. yüzyılda yazıldığını ben düşündüğüm Konya'da Yusuf Ağa Kütüphanesi'nde bir fütüvetname var. Bu fütüvetnamenin başında Besmele'den, Hamdele'den, Salvele'den sonra Mevlana'ya çok büyük övgüler var. Bakın bu daha henüz 14. yüzyıl bu olayların eğer olduysa başında. Şu manzum fütüvetnamede Mesnevi'den Divan-ı Kebir'den beyitler var. 15. yüzyıl. Yani Mevlana'nın eserlerinden beyitler var. Keza Çobanoğlu fütüvetnamesi dediğimiz Burgazi fütüvetnamesinde Mevlana'dan beyitler var. Mevlana'yı övgüler var. Daha geçen gün İlhan Şahin hocam bana bir fütüvetnamenin baş tarafını ve son tarafını gönderdi. Bunu gördün mü daha önceki araştırmalarında dedi. Görmedim. Orijinal bir fütüvetname. Ve orada da yine Mevlana'ya övgüler var. Hacı Bektaş'a övgüler var. Yani şunu demek istiyorum. Bu bir ahi fütüvetnamesi. Ama Bektaşi, Hacı Bektaş'a övgü var, Mevlana'ya övgü var. Yani

Bunlar aslında Anadolu'nun üç temel dinamiği. Mevlevilik, Bektaşilik, Ahilik. Özellikle 13. 14. yüzyıllarda birbirleriyle belki mücadeleleri olabilir. Ama ben bu mücadelenin sadece çok değerli olmayan ya da çok önem atfetmeye

0: örgü diyor. Bu tarihen belli. Öteden beri bu bilinen bir şey. Ahiler ise mücadele yolunu seçiyor. Aralarındaki temel belki de anlaşmazlık noktası bu. Ancak dediğim gibi sadece ahiler yönünde değil, yani fütüvetnamelerde ben Mevlana'nın eserlerinden alıntılar olduğunu söyleyerek işin sırf ahiler yönünü söyledim ama öbür taraftan baktığımızda aradan önce bahsettiğim Menakıbul Arif'in adlı çok önemli bir eser var. Bu Menakıbul Arif'inde o kadar çok ahi lakaplı kişinin adı geçiyor ki bunlar hep Mevlana'nın etrafında ve dost olarak anlatılan insanlar. Yani Menakıbul Arif'ini baştan sona okuyun, ahilerle ilgili aleyhte, ahiler aleyhinde tek bir kelime bulamazsınız. Mesela Hüsamettin Çelebi var. Menakıbul Arif'inde biyografisi anlatılan, uzun uzun kendisine yer verilen Hüsamettin Çelebi'nin babası, Ahi Türk diye bildiğimiz Anadolu'daki ilk ahilerden biri. Yani bunlar hep Mevlevilik, ahilik, bunlar beraber Konya, Karaman, Kırşehir vesaire. Başka bir şey daha söyleyeyim size. Gülşehri vardır. Gülşehri. Anadolu'daki ilk Türkçe eserlerden biri olan Mantıkut Tayrı yazan ünlü Kırşehirli Gülşehri. Gülşehri Ahi Evran'ın Keramat-ı Ahi Evran diye bir eser yazmıştır. Tıpkı deminki bahsettiğim eser gibi Ahi Evran'ın kerametlerini anlatan bir eser. Ama aynı zamanda Mevlevi Şeyhidir. Kendisinin Ahi Evran'a halifelik yaptığını söylüyor. Aynı zamanda Mevlevi Şeyhi ve bunlar Mevlana'nın yaşadığı çağda yaşayan insanlar. Yani Mevlana'nın temsilcisi Kırşehir'de ama aynı zamanda da Ahi Evran'ın halifesi. Bunlar böyle birbirine zıt şeyler gibi düşünmemek lazım. Bunlar ben hadiseye böyle bakıyorum. Ama işin tarihi boyutunda özellikle Moğollara karşı tavır alma noktasında birbirlerinden çok farklı tavırlar sergiledikleri aşikar.
1: Kıymetli hocam, ahiliğin ne olduğunu konuşuyoruz ama ahilik ne değildir? Bir de onu konuşmak lazım belki de. Fütüvetnameler, mesela elinizdeki fütüvetname bize ahilik hakkında ne söylüyor? Birkaç kuple okuyabilir misiniz?
0: Az önce dedim ki, hatırlarsanız fütüvetnameler ahiliğin anayasasıdır.
1: Evet.
0: Daha spesifik olan bilgiler, daha lokal bilgiler, daha detay bilgiler şeceranamelerde vardır demiştim. Ama mesela öyle fütüvetnameler var ki şeceranamelerde bahsedilmeyen konuları da ahilikle ilgili bahseder. Bunlardan biri de az önce sizin gösterdiğiniz Tarsuslu Dâi diye kim olduğunu bilmediğimiz bir zat. 15. yüzyılda tam fetih döneminde 1470 yıllarında, yani İstanbul'un fethinden biraz sonra yazılmış bir fütüvetname. Burada demin de ifade ettiğim gibi çok enteresan bilgiler var. Niye? Çünkü fütüvetnamelerde doğrudan doğruya ahilik anlatılmaz. Hatta çoğu fütüvetnamede ahi kelimesi bile geçmez. Ahi Evran'ın adının geçtiği fütüvetnameler bir iki tanedir, sınırlıdır yani. Dolayısıyla burada ahilikle ilgili çok enteresan bilgiler var. Sebebi telifi kitap bölümünde yazmış bunu. Yani kitabı yazı sebebini anlattığı bir bölüm var. Orada buradan size isterseniz biraz aynen okuyayım.
1: Lütfen hocam.
0: Çünkü dilinin çok da bugüne yabancı olmadığını göreceğiz okuduğumuz zaman. Yani hep derler ya, eski dilimiz çok eskiydi falan. Ağırdı, zordu. Bence anlaşılır. Anlaşılmayan yerleri de ben izah etmeye çalışayım isterseniz. Diyor ki, ey ahı diye seslenmeye başlıyor. Cem'i mal etmek değildir ahılık. Hışmıla gitmek değildir, pardon, hırsıla gitmek değildir ahilik. Yani cem'i mal etmek, mal yığmak, mal toplamak. Ahilik diyor, mal toplamak değildir. Hani günümüzde bu şeyleri falan var ya, böyle bir ahilikte böyle bir şey yok yani. Evet, hırsıla gitmek değildir ahilik. Yani hırs, hırsı bir tarafa bırakacak, hırs olmayacak. Dünyaya tapmak değildir ahılık. Dinini satmak değildir ahılık. Dünya ve din çok enteresan bir şey. Aynı kökten gelir. Dünya. Yani dünyaya bağlanmak, tapmak ve dinini satmak. Bunu eşdeğer şey olarak görüyor. Dünyaya böyle tapardasına bağlılıkla ahilikte böyle bir şey yok.

0: ve dinin gereklerini, dinin vecibelerinden vazgeçmek de yok. Supa dek yatmak değildir ahılık. Yani sabaha kadar yatmak değildir ahilik. Kayguya batmak değildir ahılık. Hani günümüzde derler ya enseyi karartma diye. Tam o yani kaygıya batmak. Hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmaz. Ahi olan kaygıya batmaz. Her yana akmak değildir ahılık. Gayrıya bakmak değildir ahılık. Yani her yana akmak ne demek? Gördüğü her şeye heveslenip böyle maymun iştahlılık ahilikte yok. Evet. Yani daha istikrarlı, sabit kadem olmak gerekir. Gayrıya bakmak derken de namahreme bakmak. Yani harama göz dikmek değildir. Zaten şeylerde ahiliğin temel kurallarından biridir. Ahilerin üç şeyi açıktır, üç şeyi kapalıdır diye. Kapalı olması gereken şeylerden biri de gözüdür. Gözü kapalı olmak derken yani namahreme bakmaması anlatılır. Dervişi yakmak değildir ahılık. Yani kendisine bağlı olan müritlerine bir ahı şeyhinin onları üzecek, onları pişman edecek davranışlar göstermemesi gerekir. Sırrını çakmak değildir ahılık. Sırrını da çakmak demek yani sırrını aşikar etmek. Yani sır tutması gerekir ahinin diyor. Ve sonra da dikkat ederseniz ahılık şeklinde geçiyor. Demin konuşmamızın başında kelimenin kökenini, etimolojisini anlatırken akıdan ahı olmuş demiştim. İşte bu henüz ahı olduğu zamana tekabül ediyor. Eski Anadolu Türkçesi dediğimiz dönem. Şimdi ahinin ne olduğunu anlatıyor. Ahı olur malını hak yoluna, kan da olsa sarf eder halk yoluna. Ahi o kişidir ki malını hak yoluna harcar ve nerede olursa olsun halk yoluna, halka harcar. Akı oldur hak sözünü koymaya, onun bunun sözüne hiç uymaya diyor. Ahi o kişidir ki hak sözünü, ya ne demek hak sözü? Allah ne emrederse onu yapar. Akı oldur hiç konuksuz yatmaya. Ahiliğin en önemli prensiplerinden biri misafirperverlik. İşte şeyi de anlatıyordu ya İbn-i Batuta. Ahi o kişidir ki hiç konuksuz yatmaya. Yani bir ahının mutlaka evinde misafir olması lazım diyor. Bugün kaçımız kapımız çaldığı zaman Tanrı misafir kabul eder misiniz diye geceleyin kapımız çalsa açar mısınız kabul ederiz. Amu hası hiç yabana atmaya. Yani sıradan insanlar olsun, seçkin insanlar olsun bunları böyle yabana atmaz. Onları hor görmez, onları dışlamaz. Hepsini sıradan insanı veya seçkin fark etmeden hepsine aynı davranır. Hak gözüyle göre hep gördüğünü, hakkıyla vere haber verdiğini, şol güneş gibi ola halk üstüne, bir baka hep düşmanına, dostuna. Çok yani basit gibi görüyor değil mi? Edebiyatımızda buna bir sehli mümteni diyoruz. Basit bir söyleyiş ama düşündüğünüz zaman ne derin manalar ihtiva ediyor. Bir baka hep düşmanına, dostuna. Bu ağızdan bir çırpada çıkıyor değil mi? Ama kaç kişi var bugün aramızda? Düşmanına da dostuna da aynı gözle bakabilen. Ahı oldur olu anda meskenet. Ahı billah sen de hilmi meskenet. Yani ahı kişi odur ki onda miskinlik ola. Yani miskin derken bugünkü anladığımız manada miskin değil.
1: Tembel.
0: Hayır değil. İşte o anlamda değil. Buradaki meskenet yani miskinlik demek. İnsanların fazla işine gücüne bakmayan, karışmayan kendi halinde. İnsanlara zararı olmayan kişi anlamında. Ahi billah sen de hilmi meskenet. Yani ey ahı sen de yumuşaklığı kendine bir yer edin. Yumuşaklıkta yer edin. Böyle gidiyor. Yani bu son derece önemli. Çünkü ben zannederim bütün fütüvetnameleri gördüm. Yayınlanmış. Bazen yayınlanmamış yazmalar arasında okudum. Ama doğrudan doğruya böyle ahilikten bahseden bir fütüvetname ilk defa burada dahinin fütüvetnamesinde karşılaştığım için bu beyitleri özellikle okumak istedim.
1: Hocam çok güzel ya hakikaten bize öğretici ne olup ne olmadığına yönelik. Mesela bir genç ben ahi olmak istiyorum dediğinde onu nasıl bir yol bekliyordu? Yani meslek olarak bir kategorisi şartı var mıydı? Sabır, sorumluluk, işte dürüstlük gibi. Nelerle karşılaşacak bir genç ya da bir genç olabiliyor mu ahi? Belli bir yaş mı gerekiyor?
0: Öncelikle
1: bir eğitim mi
0: bir
1: gerekiyor?
0: Meslek sahibi olması lazım. Yani yoldaki herhangi bir işsiz güçsüz biri isterse 10 yaşında olsun, isterse 20 yaşında olsun, isterse 50 yaşında olsun ben ahi olmak istiyorum deyince olamaz. Hmm. Bir meslek erbabı olacak. Ondan sonra o meslekte çırak olarak başlayacak. Belli süre yetişecek. Ondan sonra kalfa olacak. Ondan sonra diyecek ki ustam ben piştim. Artık ben usta olmak istiyorum. Ondan sonra işte o şet kuşatma, kuşanma veya kuşatma dediğimiz merasim.
1: Bir tören ne oluyor?
0: Füdüvetnamelerde uzun uzun anlatılır bu. Hı hı. Mesela önce bu tıpkı şey gibidir, doçentlik sınavı gibidir. Yani o mesela diyelim ki berber mesleğinden bir kişi olsun. Önce Ahi Baba, tabii ki dediğim gibi depa olacak o derece esnafından, Ahi Baba'nın huzurunda o meslek erbabının önde gelen kişileri şehrin bir araya geliyor. Ustasıyla beraber mahfile geliyor. Yani bu şet kuşatılacak yere geliyor. Ve ona bir takım sorular soruluyor. Fütüvetnamelerde bunlar farklı farklı da olsa yazar. Eğer deseler ki işte şöyle şöyle, ona de ki şöyle diye, yani belli standart sorular, cevaplar bunları verir ve bu sorulardan geçtiği takdirde ustasına derler ki, çok teferruatlı bir tören ama özetleyerek anlatıyorum. Yani değişik kişiler var işte, yardım ederler vesaire, arkadaşları var. Bundan razı mısın? Mesleğinde İyi midir? İyidir. Peki ahlakı,
1: adaleti,
0: dürüstlüğü, mesleğe saygısı, ustalarına saygısı, pirlere saygısı yerinde midir? Elinden iş gelir mi? Bunların hepsine ustası kefil olduğu zaman o beline şet dediğimiz kuşak bağlanır. Tabii şet Arapça'da sıkı anlamına gelir. Sağlam, sıkı, şiddet kelimesi falan aynı kökten gelir. Şedid mesela. Hep bunlar aynı kökten gelir. Şet, beli bağlandığı zaman bir anlamda bu beli beline sıkı derler hani namuslu insanlara. Bu o şekilde yani eline, beline, diline sahip olacak bir insan olma vasıflarını haizdir. Ve ondan sonra artık belli noktalarda hiçbir günaha bakmaması, zaten fütüvetnamelerde bunlar açık açık yazılır. Fütüvetten çıkarılması gereken kimseler ya da fütüvet erbabı olamayacak kimseler diye uzun uzun anlatılır. Bunlardan biri mesela bütün fütüvetnamelerin ortak tarafı kimler fütüvete giremez diye sıralanırken hepsinin ortak tarafı kafirler giremez diye başlar. Hmm. Evet, fütüvette Müslüman olma şartı vardır. Çünkü daha sonra gelecek şeyler de ona bağlıdır. İşte şarap içmeyecek diyor mesela gibi. İşte şarap içenler giremez, başta kafirler giremez, zina edenler giremez, livata edenler giremez, dedikodu edenler giremez, kara borsacılar giremez. Mesela bazı meslekler de bu arada vardır, onlar tartışmalıdır. Tellaklar giremez, tellaller giremez. Tellal dediği yani bugünkü reklamcılar diyebiliriz yani. Hani bir mal olduğundan daha farklı, daha iyi gösterip halkı kandırıyorlar vesaire. Hatta bazı fütüvetnamelerde, bazı demeyelim de bütün fütüvetnamelerde cerrahlar giremezdir.
1: Cerrahlar da.
0: Evet. Yani bunun bir açıklaması var elbette. Tabii eskiden cerrahide böyle bugünkü gibi şey yok. Ne diyorlar o şey, ağrısını kesen bir operasyonu şey, iğne vuruyorlar ya.
1: Mor yani.
0: Şu an aklıma morf, gelmedi.
1: Anestezi mi?
0: Anestezi. Ha, evet. Anestezi
1: diye bir imkan. Yönetmenim yardımcı oldu.
0: Anestezi imkanı olmadığı için.
1: Morfin diyecek.
0: İnsanları çok canlı yakıyorlar keserken, yararken ve hiçbir canlıya zarar vermemesi lazım bir ahinin. O mantıkla o zaman öyle yapıyorlar.
1: Çok hassas noktalara
0: tabii
1: değiniyor. Evet.
0: Avcılar mesela. Ama şunu söyleyeyim. Bu genellikle Arap fütüvetinden ve Fars fütüvetinden bize nakli olan şeyler. Halbuki benim milli ahilik dediğim, Türk ahiliği dediğim eserler ahi şeceranameleridir. Şeceranamelerde bu fütüvetnamelerde yazanın millileşmiş, yerlileşmiş şeklini görüyoruz. Ne demek istiyorum? Şeceranamelerde Özgenür Hanım, şeceranamelerin belli bir yerinde arkadaşlara göndermiştim, belki gösterebilirler. Şeyler vardır. Meslek pirleri. En başta Ahi Evran'ın mesleği olan debbalar. Ve sağ tarafta oturan esnaf, sol tarafta oturan esnaf diye esnaf gruplarını yazar. Ve bu esnaf, yani şöyle düşünelim bunu. Bir şehirde bütün esnafların bir araya geldiği büyük bir toplantı olduğunu düşünelim. O toplantıda sağ tarafta oturan esnaf diye dediği esnaflar biraz daha makbul esnaflar. Ne demek makbul esnaf? Ahi Evran'ın mesleği olan debbalık mesleğiyle daha çok ilgili olan şeyler. Sol tarafta oturan esnaf, işte bu cerrahlar da bu şeceranamelerde geçer. Cerrahların piri yazılır. Amr bin Cerrah vardır. Peygamber Efendimiz'e zannederim Uhud Savaşı'nda olması gerekir. Başka bir savaşta olabilir. Bir zırhını bir şey deliyor, mızrak deliyor ve onun ucunu dişiyle koparıp alıyor, işte kanını yutuyor vesaire. Yani cerrahların piri de var. Yani şeceranamelere geldiğimiz zaman kasapların piri, kasabı cömert diye bir biri var. Kasapların piri o. Amr bir cerrah diyor, cerrahların piri o. Yani bizim ahi şeceranamelerimde, benim Türk ahiliği demem bu işte. Biz mesela size çok ilginç bir şey daha söyleyeyim. Arap fütüvetinde fütüvete giremeyecek kişilerin başında kadınlar sayılır. Kadınlar giremezler. İbn-i Mimar'ın işte şeyin yazdırdığı ilk yazılan fütüvet kurumu oluştuktan sonra Halife Nasır'ın yazdırdığı İbn-i Mimar'ın fütüvetnamesinde böyledir. Necm-i Zerkub'un Farsça fütüvetnamesinde böyledir. Ondan sonra Anadolu'da yazılan ilk fütüvetname olan Nasiri'nin Farsça fütüvetnamesi ki 1390'larda yazılmıştır. Orada da kadınları ahi tekkesine girmemesini
1: kadınlar ahi olamıyor mu?
0: İşte bakın ne diyorum ben. Arap ve Fars fütüvetinde böyle. Ama bizim Türk ahili dediğimiz şeceranamelere baktığımızda ebeler bir esnaf grubu olarak sayılıyor. Ve ebelerin piri Mektum, Binti Mektum diye bir şey, kadın. Dolayısıyla bizim Türk ahiliği fütüvetin içerisinde yer veriyor ebeler mesleğine ve ebelik. Ama bir ayrıntı var, onu da söylemem lazım. Onu söyledikten sonra yalnız diyor, nısf pirdir, malum ola diyor. Nısf pir, nısf yarım demek. Yani onu da tam pir olarak saymıyor. Yarım pirdir diyor.
1: Kadını.
0: Yani. Evet.
1: Neden hocam?
0: Yani ama hiç olmazsa Arap'ın hiç almadığını
1: Türk kabul et.
0: Şeyin içerisine bir meslek olarak ve meslek pir olarak ismini anıyor. Dolayısıyla bizim Türk ahiliğinde biraz daha hoşgörü geniş. Özellikle bu cerrahlar ve kasaplar meselesinde. Ya kasapların gerçekten alınmaması o kadar anlamsız ki. Niye? Bizim kurban vacip ibadetlerimizden biri. Kasap olmazsa kim kesecek o kurbanları, kim boğazlayacak?
1: Cerrah olmazsa kim iyileştirecek?
0: Cerrah olmazsa sağlığımıza nasıl kavuşacağız?
1: Evet.
0: İşte bizim Türkler o şeyi... tabii o zamanın...
1: Kan akıtmakla ilgili.
0: Şunu söyleyeyim ben. O zamanın hayatıyla bakmak lazım. Tarihi olaylara biz bugünün penceresinden baktığımızda yanlış şeyler, yanlış yorumlar
1: doğru,
0: yaparız.
1: Doğru hocam.
0: O zaman insanı nasıl yaşıyordu? O zaman insanı...
1: Doğru.
0: Ama avcılar her halükarda. Onu söyleyeyim.
1: Affetmeyiz
0: bizim,
1: o
0: avcılar. Bizim Türkçe fütüvetnamelerde de avcılık, avcılar fütüvete giremez. Şey önemli.
1: Hocam karaborsacılar çok önemli. Hepsinin ortak noktası kan akıtan.
0: Evet, yani
1: belki
0: zulüm canlıya eza etmemesi lazım.
1: Hocam
0: ahinin.
1: Çok güzel bir şey yakaladım şurada. Beli sıkı, şimdi şet kuşanmakta bir deyim söylediniz. Beli sıkı derler dediniz.
0: Evet.
1: Bir de pabucu dama atılmak deyimi var. Bazı deyimler de buralardan geliyor
0: evet.
1: Galiba. Ahilikten mi gelir pabucu dama
0: yani
1: atılmak?
0: Evet, pabucu dama atılmak.
1: Hala işte kullanıyoruz
0: bir,
1: çünkü.
0: Bu bir gelenek değil yani. Mesela şeceranamelerde böyle bir gelenek yok. Ama böyle bir olay olmuş. İşte bir ayakkabıcının yaptığı ayakkabı çürük çıkınca onu işte o Ahi Baba tarafından

0: tarafından dama atılmış, bu artık işe yaramıyor diye böyle bir şey var. Ama şeceranamelerde çok ilginç cezalandırma metotları anlatılır.
1: Şimdi pabucu dama atılmayı bugün biz başka bir deyim olarak kullanıyoruz. Yani
0: artık değeri kalmama.
1: Değerin kalmadı.
0: Vazgeçildi.
1: O da tabii bu yani, işe yaramaz diye atmış
0: işte
1: zaten.
0: İşte onunla ben bu deyim arasında çok bir şey, bugünkü deyim arasında bir alaka görmüyorum. Benim gördüğüm bir kaynakta böyle bir şey yok Özgen Nur Hanım. İşin aslına bakarsanız. Yani herhangi bir fütüvetnamede, şeceranamede yahut da herhangi bir yazılı eserde bu pabucu dama atılmanın böyle bir hikayesini duymadım. Ama böyle anlatılıyor, söyleniyor.
1: Peki hocam, çok özür dilerim bölüm. Çok merak edilen şeyler bunlar çünkü. Ahilikte kusurlu mal satmak. Şimdi dediniz ya pabucu dama atmış bu olmamış diye. Bu ahilikte olmaması gereken bir şey. Kusurlu mal. Biri kusurlu mal sattı ya da müşterisini aldattı, esnaf diyelim. O esnafa ne oluyordu?
0: Bakın, bunların da cevabı ahiş şeceranamelerinde. Fütüvetnameleri satır satır arasanız, aksini iddia eden varsa bulsun bana göstersin. Böyle bir bilgi bulamazsınız. İşte benim daha detaylı, daha spesifik ve daha yerli, milli ve Türk ahiliğini anlatan eserler dediğim ahiş şeceranamelerde bunların hepsinin karşılığı var. Mesela ustasına karşı gelen, özürlü, kusurlu, ayıplı mal satan, terazide, tartıda hile yapan, esnafa karşı şeceranamelerde uygulanacak cezalar her bir suç ve karşılığı yazılarak. Bakın, katledilsin diye bile şey var. Ama insaf ediyor diyor ki eğer katletmeyeceklerse bir alt cezayı versinler diyor. Mesela bakın, taziri hakikat değneği diye bir şey var şeceranamelerde. Taziri hakikat değneği. Yani hakikata geçirene kadar, hakikati bulana kadar ona dayak atmak. Dövme. Yani falaka dediğimiz ceza. İş yeri kapatma cezası. Bir ceza. Çıraklığa düşürme cezası. Yani o şetlik giymemiş. Yani kademer durdurma gibi veya rütbe sökmek gibi bir ceza. Şeceranamelerde bunlar var. Ve enteresan bir ceza daha söyleyeyim size. Yakasını yırtıp börkünü almak diyor. Yakasını yırtıp, yani bir şey cübbesi var ya insanların. Onu yırtıp börkünü almak. Başından şapkasını almak. Şapkasız gezdirme. Bu çok büyük bir ayıp. Osmanlı toplumunda, hatta eski Batı toplumunda da öyledir. Eski toplumda diyelim, şapkasız gezmek erkekler için çok ayıp bir şeydi. Yani onu, esnaf olduğunu halk biliyor ya çarşıdakiler. Onu o şekilde yakası da yırtık ve şapkasız, börksüz gezdiğini görenler onun bir ahiliye ya da esnaflığa, etik ilkelere, ahilik ilkelerine, meslek ahlakına aykırı bir davranışta bulunduğunu görüyorlar, biliyorlar. Tek tük böyle bazı fütüvetnamelerde başka cezalandırma metotları da var ama şeceranamelerde bunlar genel kurallar olarak tek tek yazılmış. Yani her şeyin mutlaka bir karşılığı var. Bugün de o şeyler zaman zaman soruyorlar. İşte diyorlar ki, belki sizin sorularınızda da vardır bilmiyorum. Bugünkü esnaf kuruluşları, teşekkürleri, esnaf odaları vesaire, ticaret odası. Acaba ahi teşkilatının yerini tutuyor mudur? Bunun devamı mıdır diye merak edilir değil mi bu soru?
1: Evet hocam.
0: Ben tutmuyor diyorum. Çünkü bugünkü şeyler, meslek odaları, meslek koruyucusu birlikler halinde. Yani hiç işin müşteri tarafını, vatandaş tarafını düşünmüyorlar. Baktığınız zaman hep bir sendika gibi kendi örgütlerinin, örgüt üyelerinin, mensuplarının menfaatleri üzerine kurgulanmış. Halbuki işin bir satıcı bir de alıcı tarafı var. Yani hiç ben duymadım bugüne kadar filanca esnaf odası tarafından filanca işte şekercinin hatalı üretim yaptığı için, ayıplı mal sattığı için dükkanının kapatıldığını yahut da filanca terziler odası tarafından vatandaşa, müşteriye hakaret eden bir terzinin dükkanının kapatıldığını, ona 3 ay iş yeri açmama cezası verildiğini duymadım. Zaman zaman bazı belediyelerden böyle şeyler haberlerde çıkıyor. Yani bunun kurumsal olarak olmadığı sürece böyle şeylerin, ben esnaf teşekkürlerinin, esnaf odalarının ahiliğin postunu hak etmediklerini düşünüyorum. Böyle bir iddiada bulunuyorlarsa mutlaka bunun ahilik prensiplerine uygun

0: ilkeleri de kendilerine ilke edinmeleri lazım, esas edinmeleri lazım. Bunları da yazıya mutlaka
1: Tabii
0: dökmeleri
1: meslek
0: gerekir.
1: hukuku diye de bir şey var cezalandırmak için ama meslek ahlakı için
0: Tabii
1: elbette birilerinin sesinin
0: devletin
1: çıkması
0: aldığı bir
1: gerekiyor.
0: takım tedbirler var.
1: Tabii.
0: Biliyorsunuz tüketici hakem heyetleri
1: Evet,
0: falan.
1: evet.
0: Aslında bunu ahiler hiçbir zaman devleti işlerine sokmuyorlardı. Bakın bu şeceranamelerde bir de işin o tarafı var.
1: Onu
0: Mesela
1: soracaktım.
0: tabii der ki ufak tefek önemsiz konular için kadıyı işgal meşgul etmeyin der. Biz bunu ocak olarak kendi içimizde çözeriz. Kadıyı ancak böyle cinayet vesaire gibi çok ileri suçlar olduğu zaman kadıya gidilir. Özellikle depo esnafı bunu hep korumuştur. Mesela Ahmet Kala Hoca'nın İstanbul Esnaf Tarihi diye bir çalışması var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yayınlanmıştı yaklaşık 15 sene önce. Orada ben tek tek bütün şeylerini okudum. Kararları, olaylar, kararlar. Burada baktım neredeyse deppe esnafı ile ilgili hiçbir şey yok. Başka esnaf gruplarından kadıya intikal etmiş olaylar var ama deppalardan intikal etmiş olay yok. Bu işte bu söylediğim deppaların ahilik prensiplerini 1920'lere kadar devam ettirmişler, getirmişler bu ilkelerini. Hem şey olarak, şekli olarak bu şet kuşatmalar vesaireler hem de ilkesel olarak bunları devam ettirmişler. Burada şu çok önemli. Hani ne demiştim ki fütüvete girmenin birinci şartı Müslüman olmak. Yani kafirler giremez. Ama işte 17. 18. yüzyıldan sonra dünya ile beraber ticaret yapmaya başlayınca özellikle İstanbul'da zaten ticaret büyük oranda Yahudilerin elinde, kısmen Rumların elinde. Öyle olunca bizim ahilik teşkilatında büyük bir sarsılma oluyor. Loncaya dönüşüyor ondan sonra, meslek loncalarına dönüşüyor. Ama sadece dediğim gibi bu derece esnafı sonuna kadar bu ahilik prensiplerini korumuş.
1: Ahiler hep devletin yanında mıydı hocam?
0: Tabii.
1: Ya yoksa devlet zayıfladığında böyle bir söz sahibi olmak için de tetikte bekleyen bir grup muydu?
0: Ya ben ahileri bir şeyimiz vardı. Söz bana ait değil, başka birine ait. Ama ahilerle ilgili değil, başka bir şey için kullanılıyor o. İpek eldiven giymiş çelik bir yumruğa benzetiyorum. İpek eldiven giymiş çelik bir yumruk. O ipek eldiven yumuşak tarafıdır. Ama onun içerisinde çelikten bir yumruk var. Ne demek? Şunu demek istiyorum. Ahiler, bu devlet hangi devlet olursa olsun ya ki biz daha çok Selçuklu'daki durumu anlattım. Ben hemen Ahi Evran, o Ankara'yı Maşrık'ta gördünüz. Hacı Bektaş Veli ile beraber Edebağlı duruma vaziyet ettiler. Ve devletin yönetimini, saltanatı Osman Gazi'ye teslim ettiler. Ahiler devlette bir çöküntü, yıkıntı, inkiraz dönemi başladığı zaman, bozulma başladığı zaman ahilerin seyfi kolu öne çıkıyor. Ne demek seyfi kolu? Seyf kılıç demek. Seyfi kolu ahilerin bir silahlı yönü var. Tabii bu şeylerde Muallim Cevdet'in yazı dizisi vardır. Ahilerde Eğitim diye. Onu ben Latin harflerine çevirip yayınlamıştım. Orada ok talimleri, yay talimleri, güreş talimleri, ata binme
1: Asker olan
0: vesaire.
1: ahiler
0: Tabii,
1: var yani başka bir
0: tabii
1: grup.
0: ki yani asker olan değil. Bunlar asker gibi idman yapıyorlar sürekli yani. Kendilerini diri tutuyorlar. Devlet çöküntüye girdiği zaman tıpkı Kayseri'de Moğollara karşı direndikleri, savaştıkları gibi ahiler esnaflığı bırakıp bu sefer savaşıyorlar. Ama devlet dinginliğe eriştiği zaman, devlet kurumlarıyla, kurallarıyla, her şeyle oturduğu zaman bunlar kendiliğinden çekiliyorlar köşelerine. Adeta bir derviş bu sefer kılığına giriyorlar. Yani bunu Osmanlı Devleti'nin de bunun tipik örneğini görüyoruz. Moğol istilasında Osmanlı'dan önce tabii Moğollara karşı savaşıyorlar. Sonra Osmanlı ne zaman ahilik yavaş yavaş geriye doğru çekilmeye başlamıştır? Bizde fetihten sonra devlet kurullarıyla

0: kurallarıyla işlemeye başladıktan sonra çarşının, pazarının yönetimi artık devletin eline geçmiştir. Nahrları devlet mesela Kanuni Sultan Süleyman zamanında bir nahr konmuştur. Her malın kaça alınıp kaça satılacağı belirlenmiştir vesaire. Önceden bu işler tamamen ahilerin üzerinde. Ahiler bu sefer kendi ocaklarına diyelim, tekkelerine çekiliyorlar.
1: Osmanlı loncaları o zaman.
0: Loncalar devreye gidiyor. Burada şu da bize bunu çok açık gösteriyor. Mesela hep fütüvetname diyoruz ya. Fütüvetnamelerin en çok yazıldığı dönem 14-15. Yüzyıldır. 16. yüzyıldır kısmen ama ondan sonra bir fütüvetname yazıldığını görmüyoruz. Tek tük fütüvetnameleri var. 8-10 yapraklık. Müellifinin kim olduğu belli olmayan fütüvetnameler. En son 20. yüzyılda, işte 19. yüzyılda pardon, Yasin Er-Rufai fütüvetnamesini görüyoruz ki bu da bir ahi fütüvetnamesi değildir aslında. Tarikat fütüvetnamesidir. Yani belli başlı, mesela Radavi fütüvetnamesi diyoruz, Tarzusu Dahi fütüvetnamesi diyoruz, Hoca Cam fütüvetnamesi diyoruz, Çobanoğlu Yahya fütüvetnamesi diyoruz. Bunlar 14, 15, 16. yüzyılda, kısmen 13. yüzyılda belki yazılmış olanlar. Yani devlet kurumlarıyla, kurallarıyla tam bir devlet, hele hele imparatorluğa döndükten sonra ahilerin elindeki bazı imkanlar ya devlet tarafından alınmış ya da ahiler artık devlete bırakmak lazım bunları diye kendileri bırakmış. Bunu tabii biz şeyini bilemiyoruz. Özellikle Gedik dediğimiz bir 1727 yılında 3. Ahmet döneminde Gedik dediğimiz bir müessese ortaya çıkıyor. Gedik yani iş yeri aşma yetkisi. Bu tamamen devlete veriliyor. Önceden ahilerde olan iş yeri aşma ruhsatı mesela bir iş yeri aşmanın belli kurallara bağlanıyor. Zaten Gedik oradan geliyor. Bir boşluğu doldurma. Gedik açıldı diyoruz
1: evet,
0: ya. Diyelim ki işte filanca bir esnaf ölmeden yeni bir iş yeri açılmaz. Bir dükkan kapanmadan yeni bir iş yeri açılmaz vesaire gibi. Gedik diye bir şey müessese diyebiliriz buna kuruluyor. Dolayısıyla bu ahiler için ikinci bir ahilik ilkelerinin esnaf üzerindeki tesirini zayıflatan önemli bir hadise de Gedikler hadisesi. Zaten sonradan tamamen çok şey değişiyor, her şey değişiyor. Mesela bizim bu şet kuşanma dediğimiz şey sonradan 19. yüzyılda peştemal kuşanmaya dönüyor vesaire. Törenler çok basitleştiriliyor. Hı hı. Uzun uzun fütüvetnamelerde o kadar anlatılır ki şeddin tek tek hangi elle tuttuğunda hangi duayı okuyacak, hangi düğüm attığında hangi sureden hangi ayet okuyacak, tek tek bunların anlatıldığı detaylı sorulacak sorular, cevaplar vesaire anlatılırken sonradan konu basitleştirilmiş. Hemen bir peştemal bağlanıyor. İşte kuşatma töreninden kalan sadece ondan sonra bir yemek yeniyor, dağılınıp gidiliyor. Yani bu kadar iş basitleştiriliyor.
1: Hala ahi olunuyor mu hocam günümüzde?
0: Tabii şey olarak yani bir kurum olarak yok ama ahiliği yaşatan çok güzel esnaflarımız var.
1: Değil mi?
0: Yani bunun pek çok örneğini görüyoruz. Biz hep kötü şeyleri anlatıyoruz biliyor musunuz? Yani
1: evet. Olan
0: kötülükleri görüyoruz. Taksiciyi öldürdü. Filanca oldu, taksici şöyle yaptı yahut da vatandaşa şöyle davrandı, kandırdı, aldattı. Bunları görüyoruz ama güzel şeyler de var. Hatta bence onlar daha çok.
1: Anlatılma.
0: Ama onlar çok şey olmuyor belki de cazip olmuyor. O yüzden onları anlatmıyorlar. Mesela ben geçen yazdı herhalde bir turistin 30 bin euro kadar bir şeyini çantasını dolu döviz dolu çantasını bulup
1: Teslim eden olmuş,
0: evet. Taksici. Yani bunların hep örnek olarak anlatılması lazım, yaşatılması lazım. Bizim şeylerimiz, güzelliklerimiz, esnafa dair, insanımıza dair güzelliklerimiz sadece tarihin tozu raflarında kalmadı. Günümüzde de yaşıyor. Özellikle eski ahi şehirleri, Ankara, efendim şimdi tek tek şehirleri saymak istemem ama Ankara önemli bir ahi şehridir. Ahi Mesud'un

0: şehridir. Yani Etimesgut dediğimiz yeri var ya bugün,
1: Evet hocam.
0: Etimesgut. Ahi Mesut'tur onun asıl adı. Yani buralarda özellikle köklü esnaflar, eski esnafları gezdiğimizde, İstanbul'da da vardır. Hala dürüst, düzgün, hani derler ya, ben siftahımı yaptım, komşudan al.
1: Evet.
0: Hala o esnaflar var Türkiye'de.
1: Bunları daha da çok görünür
0: Çoğaltabiliriz,
1: kılarsak,
0: evet.
1: bu kültürü belki geçmişten, geleneğimizden gelen kültürü yaygınlaştırmış ve bu anlamda da hala var olduğunu gösterebiliriz. Kıymetli hocam, çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir program oldu.
0: Rica ederim, sağ olun.
1: Sağ olunuz. Hem eserlerinizle hem dimağınızdan süzülen bütün bilgilerle bizi aydınlattınız bu konuda. Teşekkür ediyoruz,
0: Ben
1: şeref
0: teşekkür ederim,
1: verdiniz.
0: sağ olun.
1: Değerli tarihseverler, binlerce yıldır geleneğimize kök salmış bir kültürü, ahiliği konuştuk hocamla beraber. Ahi Evran'ı konuştuk ve bilinmeyenlerini anlatmaya çalıştık sizlere. Sizler de bu saate kadar izlediğiniz sorularınıza, katkılarınıza teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla 24 ekranlarında an ve zamanda buluşacağız. İyi geceler diliyorum.

Sevgili oğlum Nazif, bir babadan oğluna gurbetten mektuplar. Bir şair, bir filozof ve bir siyasetçi Rıza Tevfik Bölükbaşı. Zorunlu veya gönüllü sürgününde mektuplarla bağ kurdu, dert döktü, yazdı ve düşündü. Bölükbaşı'nın oğlu Nazif Bey'e yazdığı mektupları kitaplaştıran Profesör Doktor Abdullah Uçman, dönemin atmosferini edebiyatın diliyle 24 portrede anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20'de 24'te.

0: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ekim sayısıyla yayında. Yarışmadan envantere, Teknofest. Asya'dan Körfez'e Mekke Savunma İttifakı, Suriye'deki Türk varlığı, Suriye Selçukluları, konteyner füze fırlatma, launcher sistemi. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

Bir savaş binlerce kilometre ötede enerji fiyatlarını değiştiriyor. Bir boğazın kapanması küresel ticareti sarsabiliyor. Bir bilgisayar ekranında başlayan bir hareket saatler içinde piyasalara milyonlarca insana ulaşabiliyor. Peki bütün bunlar birbirinden bağımsız krizler mi yoksa görünmeyen bir sistemin parçaları mı? 1960'larda

0: Da meteorolog Edward Lawrence bilgisayarındaki bir hesaplamayı tekrar çalıştırırken başlangıç değerlerini yalnızca birkaç ondalık basamak değiştirdi. Böylece bilim bugün başlangıç koşullarına hassasiyet dediğimiz olgunun en ünlü örneklerinden biriyle karşılaşmış oldu. Sonuçlarsa inanılmazdı. Sonradan dünya bunu başka bir isimle tanıdı. Kelebek etkisi. Küçücük bir değişiklik, devasa bir sonuç. Bilim, karmaşık sistemlerin kritik eşikleri aşarak beklenmedik biçimde başka durumlara geçebildiğini biliyor. Dünya sisteminde de bazı değişimler zincirleme etkiler yaratabiliyor. Peki ya insanlık da böyle bir eşiğe yaklaşıyorsa? Ya bugün ayrı ayrı gördüğümüz savaşlar, ekonomik sıkıntılar, iklim olayları ve teknolojik kırılmalar aslında çok daha büyük bir dönüşümün parçalarıysa? Ne dersiniz? Dünya gerçekten kaosa mı sürükledi? Eğer öyleyse o çok öykündüğümüz yapay zeka bir gün kaosu önceden görebilir mi? Yoksa evrenin matematiğinde hiçbir bilgisayarın ve hiçbir zekanın aşamayacağı bir belirsizlik sınırı mı var? Hem kim bilir, belki de kaos dünyanın bozulması değil, dünyanın çalışma biçimidir.
1: Bir kar tanesinin biçimi, dumanın havada kıvrılışı, kalbin ritmi, bir fırtınanın rotası, tüm bunların ilk bakışta birbirleriyle hiçbir ilgisi yok. Ama bilim doğanın en karmaşık hareketlerinde bile tekrar eden örüntüler buluyor. Dahası bilim en basit görünen sistemlerin bile bir süre sonra öngörülemez hale gelebildiğini söylüyor ve bu öngörülemez duruma kaos diyor. Peki bilim kaos dediğinde aslında neyi anlatıyor? Kaos gerçekten düzensizlik mi? Yoksa düzensizlik sandığımız şey yalnızca denklemini henüz çözemediğimiz bir düzen mi?

kaos kelime olarak biliyorsunuz eski Yunanca Hesiodos'un Teoganyası'nda geçiyor. Teoganya'yı işler ve günler diye Türkçe'ye çevrilmiştir. Teogonya'da kaosu kozmos öncesi bir oluş imkanı olarak bir yarılma, bir açılma biçiminde yaklaşık olarak tanımlıyor Hesiodos. Dolayısıyla kaos kelimesinin ilk çıktığı dönemler, yani antik Yunan'da, bugünkü anlamından biraz daha farklı. Yani bugün biz daha farklı anlamda kullanıyoruz ama hala da şunu anlamak gerekir. Kaos denince bir hercümerç, bir kıyamet gibi anlamamak gerekir. Yani kaos, kozmosun kendisinden neşet ettiği bir yapı. Ve her yapı gibi kaosun da aslında kendinde bir düzeni var. Burada zaten bir diyalektik bakış gerekiyor. Yani düzen dediğiniz şeyle kaos birbirini hem içeren hem dışlayan yapılar. Yani düzenin öncesi, bir düzenin öncesi illa bir kıyamet olmak ya da bir hercümerç durum olmak durumunda değil. Bir düzenin öncesinde kendi içerisinde dağınık biçimde duran varlık unsurlarını düşünün. Daha sonra bu varlık unsurlarının belli ilgiler, hadi diyelim ki evrendeki enerji diyelim, kütle çekim diyelim, hani eğer evrenden konuşuyorsak, ilgisi dolayısıyla kendilerince bir düzene de değil aslında, yani Platoncu bakış açısından söyleyecek olursak, bir harmoniyaya, bir uyuma girmeleri süreci. Evrende bu böyle tahayyül edilmiş. Bugünkü bilim açısından da yani birçok teoriler var tabii. Yani evrene acaba salt bir tesadüfler zinciri, bir düzensizlik mi hakim? Yoksa evrende her şey öngörülebilir bir matematik sistem içerisinde mi yürümektedir? Şimdi yalnız şunu söyleyelim. İnsan zihninin matematiği kullanabilme, matematikle evreni anlama ve açıklayabilme kapasitesi kadar biz evreni açıklayabiliriz. O kadar açıklayabiliyoruz zaten ama insan zihninin evreni açıklama kapasitesi zaten evrenin mevcudiyeti karşısında çok cüzi, çok küçük bir imkan olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla matematikle

bu evreni geometriyle bilhassa yani cisimler dünyasını anlamak mümkün bir yere kadar. Ve orada o harmoniyi görebiliriz. Yani platonist anlamda bir harmoni görebiliriz. Ama onun hem mikro düzeyinde hem de makro düzeyinde yine insan matematikten ötürü değil ya da matematiğin ya da geometrinin eksik olduğundan ötürü değil. İnsan zihninin bu işlem yapabilme kapasitesinin sınırlı ya da kısıtlı olmasından ötürü boş bıraktığımız ya da yanıtını bilemediğimiz alanları tesadüfle ifade edebiliriz, tesadüfle kapatabiliriz. Ama şu var, bütün determine sistemler, yani determine olduğu, yani hep koşullu, sebep-sonuç, sebep-etki koşullarına bağlı olarak işlediği varsayılan sistemlerde bile her zaman öngörülemeyen zamana göre, sistemin işleyişinin yayıldığı zaman dilimine göre öngörülemeyen sapmalar olabilir. Yani burada eğer işin içinde insan varsa zaten o sapma mukadder. Yani çünkü öznerlik girdiği zaman illaki bir yerde bir sapma olur. Ama insanın bulunmadığı doğada dahi belli sapma unsurları muhakkak söz konusu olabilir. Dolayısıyla ne salt bir kaos, evrene hakim olan salt bir kaostur, düzensizliktir diyebiliriz bana sorarsanız. Ne de evrende her şey determine ve hesaplıdır diyebiliriz. Bunlar birbirini içeren, hem içeren hem dışlayan kavramlar. İnsanın kestirebildiği ya da insanın algılayabildiği ve yorumlayabildiği biçimiyle böyle söyleyebiliyoruz. Evren bütün bunların dışında başka bir varoluş imkanı da sergiliyor olabilir. Ama insan olarak biz bu kadarını görebiliyoruz şimdilik.

0: kaos yasası yok fizikte. Ama kaotik davranış gösterebilen sistemler var. Aslında bunlar o şekilde sınıflandırılıyorlar. Ve genelde fizikte, bilimde kaotik sistem dediğiniz zaman kastedilen şey şudur. Sistemin hareketinde, başlangıçta ilk hareket ettirme koşullarında yaptığınız küçük bir değişiklik sistemi sizin tahmininizden daha farklı bir şekilde hareket ettirebilir. Yani sarkaç örneği. Sallanırken, basit salınımlar yaparken bir anda dönmeye başlayabilir bu sistem. Bu çok güzel bir örnektir. Bizim derslerde de öğrencilere kaosla ilgili şeyleri anlatırken verdiğimiz örneklerden bir tanesi budur. Hatta en beylik örnek diyebilirim budur. Dolayısıyla bu aslında kaos bir sistemin davranışıyla alakalı olan bir şey ve bu başlangıç koşulları, buradaki önemli tabir aslında bilimsel olarak bu. Başlangıç koşullarına ne kadar hassas olduğuyla ilişkili bir konu.
1: Sizce dünya gerçekten kontrolden çıkıyor mu?
2: Tabii ki çıkıyor yani sefalet, hani açlık, belli başlı yani demagojik yapılar değişiyor, savaş kültürü var.
3: Belirli bir zaman sonra belki de uzun vade, belki ileride yok olacağını bile düşünüyorum.
4: Son zamanlarda olan olaylardan sonra zaten çıkıyor.
5: Bir şey kontrolden çıkmıyor, birileri bir yerlere sevk ediyor dünyayı.

0: Kaos bilimi bize küçük başlangıçların olağanüstü büyük sonuçlara dönüşebileceğini söylüyor. Yani bir anın içindeki küçücük bir değişiklik bazen dünyanın geleceğini bile başka bir yöne çevirebilir. Şöyle de söyleyebilirim, aynı noktadan başladığı düşünülen iki hesaplama zamanla tamamen farklı sonuçlara ulaşabilir. Buna kelebek etkisi deniyor. Yani yanlış verilen bir emir, kaçırılan bir viraj, bir bilgisayara girilen birkaç eksik basamak, tek bir kurşun ve ardından her şeyi değiştiren olaylar zinciri. O halde soralım. Küçük bir olay nasıl devasa bir sonuç yaratabiliyor? Şöyle de sorabilirim. Alternatif gerçeklik nedir?
1: Kelebeğin kanat çırpışı reaksiyonun başlangıcı değil, reaksiyonun sonudur. Diyalektik mantığın yasalarından bir tanesi bize nicel birikimlerin nitel sıçramalara yol açtığını öğretir. Yani kelebeğin kanat çırpması aslında bir sürecin sonucudur. Eğer bir şeylere yol açacaksa. Şöyle söyleyelim. Yani bir bardak damlalarla dolmaktadır. Siz onu müşahede edebilirsiniz, gözlemleyebilirsiniz. Ama o damlalar birikip bir süre sonra

öyle bir noktaya gelirler ki artık son bir tek damlayla birlikte o bardak taşmaya başlar. Şimdi Birinci Dünya Savaşı'nın çıkış nedeni olarak diyelim ki işte bilmem Avusturya ve Macaristan veliahtı Arşidük Ferdinand'ın öldürülmesi gösterir. Aslında o sonuçtur. Yani çünkü bardak o güne kadar damla damla damla damla dolmuştur. Bardağı taşıran son damladır Arşidük'ün öldürülmesi. Yoksa bir Arşidük'ün ya da herhangi bir veliahtın, imparatorluk veliahtının öldürülmesiyle bir dünya savaşı çıkmaz. Dolayısıyla yani kelebek etkisi dediğimiz şeyi tersinden anlamak gerekir bence. O Ferdinand'ın öldürülmesi Birinci Dünya Savaşı'nı hazırlayan etkenlerin yıllar içerisinde zaten bardakta birikmesi, damla damla birikmesi, birikmesi, birikmesi ve en sonucunda bir suikast, patlayan bir silah ve bütün dünya savaşını kana bulayacak, bütün dünyayı kana bulayacak büyük bir savaşın ortaya çıkışı. Kelebeğin son kanat çırpışıdır o, öyle söyleyelim.

bir boğaz kapanıyor, petrol fiyatı değişiyor. Bir savaş başlıyor, tahıl pahalanıyor. Bir çip fabrikası duruyor, binlerce kilometre uzaktaki üretim hattı etkileniyor. Yani görünen o ki modern dünya enerji hatları, kablolar, uydular, finans sistemleri ve veri akışıyla birbirine bağlı dev bir ağ. Ve bu ağ büyüdükçe krizler de sınır tanımıyor. Peki ne dersiniz? Birbirine hiç olmadığı kadar grift bağlanan dünya aynı zamanda hiç olmadığı kadar kırılgan olabilir mi? Dahası bir sistemde başlayan kriz diğer sistemleri nasıl, neden sarsıyor?

0: kesinlikle karmaşık bir sistem. Çünkü içinde bir sürü bileşen var ve artık geldiğimiz noktada sadece bilimsel olarak dünyada neler olduğu değil, toplumsal olarak da, ekonomik olarak da, iklim özellikleri olarak da çok fazla şeyin birbiriyle alakalı olması nedeniyle, birbirine çok girmiş olması nedeniyle bence çok kırılgan bir yapıda sergiliyor. Yani bugün artık mesela sadece Türkiye'yi etkileyecek bir iklim krizinden bahsetmiyoruz. Üstelik bu iklim krizinin başka ülkelerde ne tür sonuçlara yol açacağı da artık hakikaten tahmin edilebilir belki. Bir takım önlemler alınabilir ama nihai sonucunu görmenin çok mümkün olmadığı şeyler bunlar. Yani mesela bu yıl işte bahsedilen El Niño yılı olması, gelecek yıl Nisan'a kadar devam edecek. O kadar çok şeyden bahsediliyor ki yani biz sadece artık burada dünyanın şu anki durumunda artık iklim özellikleri çok sıcak olacak, çok ekstrem hava olayları olacak meselesinin dışında herhangi bir yerdeki kuraklığın dünyadaki gıda dağılımına nasıl etki edeceğini de konuşuyoruz, düşünüyoruz. Dolayısıyla hakikaten dünya sonuç olarak karmaşık bir sistem, oldukça karmaşık bir sistem ve bu karmaşık sistem son derece kırılgan bir durumda geldiğimiz noktada. Bunun avantajları var. Çok kolay ulaşıp önlem alınabiliyor ama öte yandan çok kolay diğer unsurlar birbirlerini olumsuz şekilde etkileyebiliyorlar.
1: Kaos dünyanın bozulması mı yoksa dünyanın çalışma biçimi mi?
2: Dünyanın çalışma biçimi kaos. Kaos olmasa bu dünya ilerlemez ki. Yok, sıfır.
3: Dünyanın çalışma biçimi bence.
4: Yani ikisiyle de yani yapısal hani durumu var. Ama biraz daha hani kaostan besleniyorlar yani.
1: Mesela bir kum yığınına tane tane kum ekleyelim. Uzun süre hiçbir şey olmaz. Sonra tek bir tanecik gelir ve hiç beklenmedik bir şekilde yığın çöker. Burada ilk akla gelen soru şu olabilir. Çöküşü son kum tanesi mi yarattı? Ama öte yandan da her şeyi yıkan o son tane diğerlerinden hiç de farklı görünmüyordur. Peki ne dersiniz? Yoksa sistem zaten kırılmaya hazır mıydı? O halde sorumuzu soralım. Kritik eşikler aşıldığında sistem bir anda değişebilir mi? Yani kaos ne zaman başlar?

0: İnsan ve toplum doğanın bir uzantısıdır. Yani biz kendimizi doğadan sıyrılıp çıkmış addederek ya da öyle bir algı içerisinde doğayı kendi dışımızda bir varlık. Bakın doğada böyle köprüler, binalar, alt geçitler, üst geçitler, efendime söyleyeyim barajlar, böyle şeyler yok. Bunları biz hep yaptık. Doğaya sonradan kattık. Ve bu kendi insan eliyle yaptığımız şeyler bizi doğadan sıyırdı. Doğayla aramıza sınır oluşturdu. Ördüğümüz her duvar, aslında kendimize barınak olarak ördüğümüz her duvar bizi doğadan yalıttı. Ve böyle şehirler kurduk. Böyle medenileştik. Bir anlamda doğadan sıyrıldık çıktık. Doğadan sıyrıldık çıktık ama doğanın bir uzantısı olduğumuzu biz reddetsek de doğa bunu acaba reddediyor mu? Yani doğanın bu konuda fikrini sormadık. Biz senden ayrılıyoruz. Hatta senin üzerinde artık egemenlik tesis ediyoruz. Seni bak barajlarla, madenlerle, yeraltı sularını emerek veya atmosferini kirleterek şu eziyetleri yaparak senin dışında bir varlık olarak kendimizi güvenceye almak ve refah içinde yaşamak istiyoruz fikrini doğaya hiç sormadık. Ama doğa buna karşılık bize bir şey söylüyor tabii. Şimdi doğanın bize ne söylediği bu kaosun içerisinde ayrıca ele alınabilir ama şunu söyleyeyim. Doğadan sıyrılıp çıkarak bir toplum oluşturduğunu varsayan insanoğlu doğanın yasalarının dışına da çıkmış olmuyor. Doğada doğum ölüm nasıl varsa doğadan sıyrılıp çıksanız da sizin için de doğum ve ölüm var. Ve dolayısıyla toplumlar için de doğum ve ölüm var. Yani bir toplum nasıl doğar ve nasıl sonuca gider ya da bir medeniyet, hani işte çok bilinen İbn Haldun'un mesela önermeleri, hadi bakalım bilimsel bir toplumda kaos nasıl baş gösterir, bilimsel veri istediniz, İbn Haldun'dan alıntıları yapalım değil mi? Yani adaletin zayıflaması bir toplumda, efendime söyleyeyim, bir toplumda liyakatin azalması, bir toplumda büyüğün küçüğün söz dinlememesi, ait olan şeyin ait olması gereken yere teslim edilmemesi, efendime söyleyeyim, ihtiyaç olmadığı halde lüks ve varlık düşkünlüğü bir toplumda ve bunun teşhir edilmesi, yani görgüsüzlüğün artması, bir toplumdaki bilimsel, sosyolojik, sosyal psikolojik ya da ahlaki görüntüler olarak o toplumun ne kadar kaosa yaklaştığının ya da uzaklaştığının ifadesidir. Yani bakın herhangi bir topluma, bu sözünü ettiğimiz parametrelerin yoğunluğuna göre o toplumun ne kadar kaosa yaklaştığını ya da kaosun bizzat içinde olup olmadığını hissedebilirsiniz. Tersinden düşünelim. Şöyle, mesela üretiminizi artırdığınızda, artan üretimden kaynaklanan refahı adil paylaştırdığınızda toplumunuz kaostan uzaklaşacaktır. İnsanlar huzur bulacaktır, sakinleşecektir. Herkesin adil paylaşım içerisinde olduğu bir yerde kendini huzursuz hissedenin hakikaten ruhsal bir sorunu olduğu üzerinde düşünebilirsiniz. Yani onun tedavisi başka türlüdür. Ama onun dışında insanlar huzur içerisinde mevcut düzenin devamına halel getirmeyeceklerdir. Ama eğer siz üretimi kısarsanız ya da üretim giderek azalırsa ya da üretimden kaynaklanan servet adil biçimde o toplumda paylaşılmazsa huzursuzlukların sonucu size kaosun en belirgin göstergesi olarak yansıyacaktır.
1: Karmaşık sistemlerin en şaşırtıcı özelliklerinden biri şu. Bazen sistemi değiştirmek için büyük bir güç gerekmez. Doğru noktaya yapılan küçük bir müdahale yeterlidir. Bir finans piyasasında söylenti, bir iletişim ağında yanlış bilgi, bir toplumda büyütülen korku. Yani kaos her zaman kendiliğinden başlamayabilir. Milyonlarca insanın birbirini etkilediği sistemlerde küçük bir kıvılcım başlangıçtaki etkisinin

çok ötesine taşınabilir. Üstelik artık algoritmalar hangi mesajın kimde öfke, kimde korku ya da heyecan

Dünyayı dolaşması günler, aylar, hatta yıllar sürerdi. Şimdi birkaç saniye yeterli. Dahası ekranlarda başlayan basit bir hareket bile hızla sokağa, ekonomiye, hatta siyasete taşınabiliyor. Bu sonuca dijital kelebek etkisi diyebiliriz. Yani yapay zeka ve dijitalleşme sayesinde insanlık tarihinde ilk kez milyarlarca zihin saniyeler içinde aynı ağ üzerinde birbirini etkileyebiliyor. Peki ne dersiniz? Bu durum öngörülemeyen büyük sonuçlar doğurabilir mi? Şöyle de sorabilirim. Ya çağımızın kelebek etkisi sadece bir kanat çırpışı değil de tek bir tık ise?

0: sistemin kaotik özellik gösterme durumu varsa bu deneme yanılma yoluyla tespit edilebilir. Ve bunun sonucunda da ne tür bir hareketle karşılaşabileceğinizi bilimsel olarak belirleyebilirsiniz. Ancak mesela iklim özellikleri ya da toplumsal olaylar, dünyada gerçekleşen olaylar, sosyal medyada insanların birbirlerini ya da bir takım kurumların insanları etkilemesi gibi durumlar dikkate alındığında burada çok fazla bileşen var. Bu sistemin nereye evrilebileceğini kestirmek çok zor. Mesela iklim özelliklerinde hava koşulları atmosferin çeşitli katmanlarına bağlı, yerdeki duruma bağlı, sıcaklığa bağlı. Burada ne kadar siz her şeyi bilirseniz bilin, mutlaka tam olarak hala tespit edemeyeceğiniz mutlaka unsurlar kalacak ve bu parametrelerin arasında ilişkilerin tam olarak ne olduğuna dair hala bir şey söyleyemeyebilirsiniz. Modelleyebilirsiniz. Zaten meteorolojik veriler bu şekilde alınıyor. Birkaç günlük veriler gayet iyi söylenebiliyor ama çok basit durumda bile 3 gün sonra havanın nasıl olacağına dair verinin güvenilirliği, analizin güvenilirliği bir anda ciddi şekilde düşebiliyor. Buradaki durum da öyle. Dolayısıyla sistemler bu kaotik davranışlar hakkında önceden bize bir takım işaretler verebilir mi? Verebilir, vermeyebilir. Ancak her durumda bu analizlerin, yani bulunduğumuz koşullar ve değişimin nasıl olduğuna dair analizlerin çok dikkatli yapılması gerekiyor. İnsanlığın elinde bugün artık bu büyük veri ve yapay zeka gibi daha kapsamlı değerlendirmeler yapabilecek bir takım enstrümanlar olduğu zaman bu değerlendirmelerin daha uygun, daha iyi yapılabileceğini düşünüyorum kendi adıma. En azından bir takım örüntüler dediğim gibi yakalanabilir ve gidişatın nasıl olduğu tahmin edilebilir. Sonucun tam olarak nasıl olduğu belli olmasa da.
1: İnsanın algoritma dışı bir metafiziği olduğunu ben öngörüyorum. Yani siz Batı dillerinde bile karşılığı olmayan gönüldaşlık fikrini hangi algoritmayla açıklayabilirsiniz ki? Gönül yoksunluğu fikrini, yani ya da gönülsüzlük, bir işe gönülsüzce yeltenme. Bir insanın o gün adını koyamadığı bir iç sıkıntısını hangi algoritma ifade edebilir? Bugün kalktınız, hava bulanık mı, yağmurlu mu? Belki de güneşli bile olsa bir iç sıkıntınız var. Saatiniz yerinde, ekonomik sıkıntınız yok, eviniz, barkınız yerli yerinde, çoluğunuz, çocuğunuz, her şey yerli yerinde ama bazen böyle kalktınız, içinizde bir sıkıntı. Bunun algoritmasını nasıl hesap edebilirsiniz? Kim hesaplayabilir? Tamam mı? Dolayısıyla siz o sıkıntıyı camı açıp da sokağa bağırdığınızda, sokağa, konuya, komşuya duyurduğunuzda bugün kendimi hiç iyi hissetmiyorum adostlar. Biriniz çaya gelin, kahveye gelin, oturalım şurada iki kelam edelim. Bir sohbete ihtiyacım var, bir yarenliğe ihtiyacım var dediğinizde. Yarenlik kelimesinin insan ruhundaki karşılığını hangi algoritmayla vereceksiniz? Yani bunu sözlük olarak yükleyebilirsiniz. Yüklenmiştir de zaten hani dijital programlara yüklenmiştir muhakkak. Bakarsınız size sözlük karşılığını verir. Batı dillerinde varsa karşılığını verir. Doğu dillerinde, Hint'te, Çin'de belki fazlası vardır, karşılığını verir. Ama yarenlik kelimesinin sizdeki yürek çarpıntısını, damarlarınızda dolaşan işte değişik kimyasalların size yaşattığı ruh halini nasıl bir algoritmayla üretebilir ki? Yani nasıl bildirebilir ki? Dolayısıyla bütün bu taleplerinizi siz ve sizin gibi insanlar, biz

0: hepimiz dışarıya yansıttığımızda bir kaos görüntüsü çıkabilir. Ve bu doğru, gerekli ve olması gereken bir kaostur. Tabii ki pencereyi açıp konuya komşuya bir seslenişte ya da bir serzenişte bulunabilirsiniz. Bunun matematikle alakası yoktur. İnsan olmanın gereğidir. Ya da münasebetsizliğidir canım. O da olur yani. Bir de münasebetsizlik de olur. Bir münasebetsizliğin algoritmasını nasıl hesap edebilirsiniz ki? Dolayısıyla bütün bu davranışlar, algoritmaya gelmeyen davranışlar aslında kaos olabilir. Algoritmalar bize her zaman bir düzen sunabilirler. Ama biz insan olarak algoritmanın dışına taşan varlıklarız. Bunu söylemeye çalışıyorum.
1: Ne dersiniz? Bir teknoloji kaos tahmin edebilir mi? Ne demek istiyorum? Mesela bir hayal edin. Bir deprem olmadan, bir ekonomi çökmeye başlamadan, bir savaşın ilk füzesi ateşlenmeden önce ortaya çıkan küçük alametleri görebilsek neler olur? Şunu söylemeye çalışıyorum. Öngörülemezliğin aşamayacağımız bir sınırı var mı? Varsa aşabilecek miyiz? Eğer yoksa güzel. Çünkü geleceği görmek için kristal küreye değil, yeterince büyük bir veri setine sahip olmak yeterli olacak.
2: Kısmen bunun cevabı evet olabilir. Kaosun kontrol edilip edilemeyeceği ile ilgili. İşte Sarkaç örneğinde kontrol edebilirsiniz. O sisteme ilk başta yaptığınız hareket, başlangıç hareketinin nasıl olduğunu ve bundan sonraki şiddetin, vurma şiddetinin ne olduğunu belirleyerek burada hükmedebilirsiniz. Ama iklim sisteminde edemezsiniz. Çünkü çok fazla bizim dışımızda gelişebilecek şey var. Aynı şekilde sosyal olaylarda da benzer şekilde bir modelleme yapabilirsiniz. Çatışmalar, ekonomik durum, bütün bunlar insan doğasını da işin içine katarak bir modelleme yapabilirsiniz. Ne gibi durumlarla karşılaşabileceğinize dair. Hatta belki bunları kontrol etmek yönünde de hareket edebilirsiniz ki bence bugün bunun adı biraz toplumu manipüle etmek şeklinde tabir edilen duruma karşılık geliyor. Ama en sonunda bunların da mutlaka öngörülemez, tahmin edilemez bir takım bileşenleri olduğu için en sonunda yaptığınız şeyin sonucunun ne olacağını kestiremeyebilirsiniz. Ancak belki kabaca iyiye gidiş ya da kötüye gidiş şeklinde bir takım şeyler yapılabilir. Gene dediğim gibi daha önce yapay zeka ya da büyük veri yaklaşımları kullanılarak bir takım örüntüler tespit edilebilir. Bunlara göre önlem alınabilir. Ama nihai sonuç yani tam olarak şunu yaparsak böyle olacak, bunu yaparsak böyle olacak gibi bir durum burada çok mümkün değil. Yani kaotik davranış gösteren sistemlerde durum şöyle gerçekleşmiyor. Mesela siz bir deney yapıyorsunuz. Bir birim koydum, iki birim aldım. İki birim koydum, dört birim aldım. Üç koydum, altı aldım. Hep iki kat gidiyor. Fakat bu bir noktada beş koydum ama on almıyorum. Bu sefer çok artıyor ve o artış benim kontrol edebileceğim şeyin ötesinde bir artış durumuna geliyor. Sonra bunları kestirebilmek çok kolay değil. Neden 3'te 4'te sorun yokken 5'te mesela bir sorun çıktı? Bunu her zaman tespit edemezsiniz her sistem için.
0: Tam Türk usulü örnek vereyim. Ya şuradan kalkalım memlekete gidelim aşağı yukarı ne bileyim buradan işte Erzurum'a gidelim 1200 kilometre yol. Arabanın bakımını yaptırdı. Gideriz abi ya bir şey olmaz. Ya şunun bir frenlerine baktırsaydık yağını falan bir değiştirdik. Ya geçen 6 ay önce değiştirdik bir şey olmaz gidi. 1200 kilometre bak yolda soğuk var kar var belki ya. Ya bir şey olmaz gel sen. Şimdi bu bir şey olmaz duygusu daha başlangıçtaki sapmanın olabilir de olmayabilir de ama ipucunu bize vermekte. Ondan sonra çıkacak bir kaosu yönetmeniz mümkün değil. Çıkmadan önce eğer olası sapmaları hesap edip geçmiş deneyimleri de esas alarak önlemlerinizi alırsanız o kaosu diyelim ki 1200 kilometrelik bir yolculuğu yönetebilirsiniz. Yani temel unsurları düzenledikten sonra yine olabilir bir takım sapmalar ama artık o kadar aşılamayacak krizler değildir. Onları yönetebilirsiniz.
3: İnsanlık yüzyıllardır aynı şeyi yapıyor. Belirsizliği küçültmeye çalışıyor. Hassas ölçümler, daha büyük veri, daha güçlü modeller. Ama kaos bilimi rahatsız edici bir gerçeği ortaya koydu. Bazı sistemlerde daha çok bir

0: bilgi sonsuz öngörü sağlamıyor. Dolayısıyla kaosun önünde aynı soru hala duruyor. Her şey hesaplanabilir mi? Bilim insanlarına göre karmaşık bir sistemde bilinmeyen tek bir değişken, hesaba katılmayan tek bir etkileşim, geleceğin bütün olasılıklarını değiştirebilir. Yani daha fazla hesaplama gücü, geleceğin bütünüyle bilineceği anlamına gelmeyebilir. O halde mesele yalnızca makinenin ne kadar hızlı hesap yaptığı olmamalı. Doğanın bize ne kadarını hesaplatmaya izin verdiği olmalı. Peki ya belirsizlik evrenin kusuru değil de onun kurallarından biri ise?
1: Doğada kaos her zaman son anlamına gelmiyor. Mesela orman yangınlarından sonra yeni yaşam başlıyor. Bozulan sistemler başka dengeler kurabiliyor. İşte insanlık tarihi de böyle hikayelerle dolu. İnsanlık da savaşların, ekonomik çöküşlerin ve teknolojik devrimlerin ardından defalarca yeniden şekillendi. O halde ne dersiniz? Kaos bir yıkım mı, yeniden doğuş mu? Kaostan yeni bir düzen doğar mı? Mesela şu anda dünyada yaşanan kaos bir son değil de yeni bir düzenin başlangıcı mı?
2: İnsan için konuştuğumuzda, toplum için konuştuğumuzda yaşama iradesi mevcut olduğu sürece kaostan bir düzen doğar. Kaosun içinde düzen hatta kurulur. Bakın şu örnek hala hatırımdadır. Saraybosna Savaşı zamanında her akşam televizyonlarda, haberlerde izliyorduk işte. Yani Bosna'da şurası pazar yeri bombalandı, işte orası bombalandı. Ortalıkta kadınlar, çocuklar, çoluk çocuk, cenazeler, insanlar kolunu bacağını yitirenler falan. Hatırlayın o vahşet sahnelerini. Orada hiç gözümden kaçmayan bir şey var. Yine böyle bir pazar yeri, bir kalabalık yer bombalanmış ve çoluk çocuk kaçışıyor falan. Fakat bir anne, orta yaşlı bir kadın, iki elinde iki kovayla su taşıyordu. Yani bomba ayaklarının dibine düşmüş. Ama kadının ellerinde birinde kova, birinde damacana bir şeyler yani. Şimdi bir takım su ya da bir sıvı, süt mü yani, su muhtemelen. Su taşıyordu kadın. Bomba ayağının dibine düşse bile yaşama iradesi size iki kova suyu orada taşıtıyorsa siz kaosun içinde düzeninizi kurmuşsunuz demektir. Ve o kaostan başarıyla çıkarsınız. Yani kaosun karşıtındaki insan söz konusu oldukta, kaosun karşıtındaki varoluş gerekçesi insanın yaşama iradesidir. Ve ben buna inanıyorum, güveniyorum. Yani örnekleri çoğaltabiliriz.

0: 1814'te matematikçi Pierre Simon Laplace olağanüstü bir düşünce ortaya koydu. Evrendeki bütün parçacıkların konumunu ve hareketini bilen kusursuz bir zeka, geçmişi de geleceği de hesaplayabilir. Bu teoriden yalnızca 200 yıl sonra insanlık milyarlarca veriyi aynı anda işleyebilen makineler yaptı. Süper bilgisayarlar, kuantum hesaplama, yapay zeka. Ama tüm bu teknoloji devrimine rağmen kaos bilimi hala ısrarla bir sınırı hatırlatıyor. Başlangıçtaki küçücük bir bilinmezlik bütün geleceği değiştirebilir. O halde insanlığın belki de en eski sorusu yeniden karşımızda. Gelecek henüz yaşanmadığı için mi bilinmiyor, yoksa bilinmesi matematiksel olarak imkansız olduğu için mi?
1: Geleceğin bir bölümü sonsuza kadar belirsiz kalacak büyük ihtimalle. Çünkü bugün içinde bulunduğumuz zamanda da gelecekle ilgili bir takım şeyleri söyleyebiliyoruz. Mesela güneşin ne zaman tutulduğu, ay tutulmalarının ne zaman olduğu, gökyüzündeki yıldızların hangi mevsimde, hangi ayda, nerelerde olduğu gibi şeyleri geleceğe dair gayet iyi bunları söyleyebiliyoruz. Fakat mesela şunu söyleyemiyoruz şu anda. Önümüzdeki 150 yıl içinde herhangi bir göktaşı acaba aya çarpıp ayı yörüngesinden çıkartırsa ne olabilir? Bu bizim yasalar ötesinde ne kadar gözlem yapabildiğimizle alakalı da aynı zamanda bir şey.

0: Dolayısıyla burada şunu söylemek lazım. Bütün şu anda doğa yasalarını tam olarak bilmediğimize göre ve deney ve gözlemsel yapma yeteneğimizin bir sınırı olduğu için şu anda tamamen evrenin nihai geleceğinin ne olduğunu söyleyemeyiz. Ama bulunduğumuz koşullarda, şu anda bulunduğumuz koşullarda bir takım değişikliklerin ne gibi sonuçları olabileceği hakkında fikir yürütebiliriz. Bugün yaptığımız şey de aslında bu. Yani herhangi bir tehlikeye karşı işte bir gök cisminin dünyaya ya da aya çarpması, herhangi bir gezegenin yörüngesinde değişiklik yapması ve böylece güneş sistemimizin içinde zincirleme bir felakete neden olması uzaya gönderilen bir takım uydularla böyle gök cisimlerinin incelenmesiyle yapılıyor. Belki bunları çarpma olmadan önce yok etmek üzere bilim kurgu filmlerindeki gibi bir takım önlemler alınıyor. Ama dediğim gibi yani bunların hepsinin sınırı bugün bizim ne kadar iyi gözlem yaptığımız, doğa yasalarını ne kadar bildiğimizle alakalı. Bilimdeki kural hiçbir zaman zaten her şeyi en son nihai yasanın ne olduğunu bilemezsiniz. Oyunun kuralı hep bir sonraki gözleme kadar ne yaptığınızla alakalı. O bir sonraki gözlemde şu ana kadar bildiğimiz şeyleri çok ciddi şekilde değiştirmemiz gerekebilir. Onun için gene kişisel görüşümü de katarak söylüyorum. Evrenin nihai sonucunun ne olacağına dair şu anda bildiklerimizle bir şey söylemek çok mümkün değil.
1: Efendim, insanlık hep bir düzen aradı. Doğayı ölçtü, zamanı hesapladı, geleceği tahmin etmeye çalıştı. Ama belki de en büyük yanılgımız her şeyin kontrol edilebileceğine inanmaktı. Düşünsenize, bazen küçücük bir değişim bile örneğin tarihi bambaşka bir yöne çeviriyor. Hatta yüzyıllarca ayakta kalan sistemler bir anda kırılıyor ve bazen kaos bir dünyanın sonunu değil, henüz göremediğimiz başka bir dünyanın başlangıcını hazırlıyor. Ez cümle, artık insanlığın elinde tarihin en güçlü teknolojileri var. Ama önümüzde cevaplanmamış tek bir soru hala duruyor. Geleceği kontrol etmeye mi yaklaşıyoruz yoksa kontrol edemeyeceğimiz kadar karmaşık bir gelecek mi yaratıyoruz? Hem belki de gelecek yazılmayı beklemiyordur. Ne dersiniz?

0: Biz bu aziz milletle gönül ve kader birliği yapmış bir siyasi hareketiz. Dün vardık, bugün varız. İnşallah yarın da var olmaya devam edeceğiz. Kimse yeyse kapılmasın. Hiç kimse moralini bozmasın. Aziz milletimiz de kutlu teşkilatımız da umudunu asla yitirmesin. Hele hele bize olan güveni asla sarsılmasın. Kimse kara propagandanın etkisi altında kalmasın. Kara propaganda bizim ne ahlakımıza, ne imanımıza, ne de vicdanımıza tesir edebilir. Kimsenin bundan endişesi olmasın. Bizim bu aziz milletten başka hiç kimseye diyet borcumuz yoktur. Bizim Hazreti Allah'a bir can borcumuz var. Allah'ın izniyle hiçbir faniye borcumuz da el Allah'ımıza yok. Dedikodular, söylentiler, iddialar, iftiralar, ithamlar, türlü türlü senaryolar hiç kimse merak etmesin. Tayyip Erdoğan da, onun dava arkadaşları da gereken neyse yapar ve hiç kuşkunuz olmasın yapacaktır. Tekrar söylüyorum, siyasetimizin tek limanı ahlaktır. Bu parti o limandan hiç demir almamıştır, asla da demir almayacaktır.
1: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi arafa iter.
1: Peki siz arafta mısınız?
0: Bu hafta ressam Orhan Albaş kendi arafını anlatıyor. Arafta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.
2: Vakıfbank Sanat sunar.

yazar, asker ve öğretmen. Babasının tayiniyle geldiği İstanbul'da Mektebi Osmani'nin, sonra Kuleli Askeri İdadisi'nin, ardından Mektebi Harbiye-i Şahane'nin öğrencisi oldu. Mecmuayı Edebiye dergisinde şiirlerinin yayımlanmasıyla yayın dünyasına girdi. 1903 senesinde Makedonya'da çıkan karışıklık üzerine okulundan imtihansız mezun oldu ve Selanik 3. Ordu'da vazifelendirildi. Bu dönemde Balkan çetelerinin Türk düşmanlığını dile getirdiği Bomba, Beyaz Lale ve Tuhaf Bir Zulüm isimli hikayelerini yazdı. 1910'da askerlik görevinden ayrılarak yazar ve öğretmen olarak Selanik'e yerleşti. Balkan Savaşı'nın başlaması üzerine orduya çağrılan Ömer Seyfettin, Yanya kuşatmasında esir düştü. Esareti bitince İstanbul'a döndü. 23 Ocak 1913'teki Bab-ı Ali baskınına katıldı, hatiplik yaptı. Daha sonra askerlikten yeniden ayrılarak yazarlık ve öğretmenliğe döndü. 6 Mart 1920'de vefat edinceye kadar pek çok eser kaleme aldı. Modern Türk Edebiyatı'nın kurucu isimlerinden biri olarak Falaka, Yüksek Ökçeler, Kızıl Elma, Bomba, Beyaz Lale, Gizli Mabet, Bahar ve Kelebekler, Yalnız Efe, Kaşağı, Pembe İncili Kaftan, Efruz Bey gibi bugün eski bilinirliğini kaybetse de önemli edebiyat eserlerine imza attı.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Siz sadece rahatınıza bakın. Şimdi alın 2027'de ödemeye başlayın. Üstelik düğün paketleri 6.440 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife Türkiye'nin düğün paketçisi.

0: müşteriyle yanı başınızda. Lüksün yeni DNA'sı. Değerin yeni tanımı. COP 31'e doğru. Sürdürülebilirlikte yeni dönem. Platin ekim sayısı tüm bayilerde.
1: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle genç girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.

0: Zehra Güneş.
1: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
2: Bravo Zehra!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

0: işini büyütmek istediğinde Vakıfbank daima
1: seninle. Vinovil'e ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
2: Güzel bir tatil hak ettiğini düşündüğünde Vakıfbank daima
1: seninle. Her harcamada size özel fırsatlar Vakıfbank kredi kartlarında.

0: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya'yla briefing saati pazartesi 20'de 24.
1: Binov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Binov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Binov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Binov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Herkese mutlu pazarlar. 24 ekranlarına hoş geldiniz. Moderatör hafta sonu başlıyor. 2 saat boyunca Türkiye'nin, dünyanın gündemini, öne çıkan başlıkları sizlerle paylaşacağız. Hemen başlayalım. Gündemimizin ilk sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajları olacak. Dün Cumhurbaşkanı İlim Yayma Cemiyeti 75. yıl buluşmasına katıldı. Buradaki konuşmasında özellikle çok büyük bölümü gençlere ayırdı Cumhurbaşkanı. En büyük mirasımız şuurlu, sağlıklı, vatanını, milletini seven yetişmiş gençler olacaktır ifadesini kullandı. Ve bir önemli noktaya daha dikkat çekti. Değişen dünya ile birlikte gençlerin manevi değerleri korumasının önemine değindi.
1: Bu tekno oligarkların hedef kitlesini ise gençlerimiz oluşturuyor.
2: Tekno oligarkların kirli zihniyetine dikkati çekti. İlim Yayma ve Teknofest gençliği güvencemiz dedi.
1: Tekno oligarkların insanı, tabiatı, gökyüzünü, hatta ve hatta uzayı metalaştıran tahakkümcü zihniyeti karşısında en büyük güvencemiz Teknofest gençliği olacaktır. Elbette İlim Yayma gençliği olacaktır.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Kongre Merkezi'nde İlim Yayma Cemiyeti 75. yıl buluşmasında konuştu. Teknolojinin hızla değişen etkilerinin altını çizen Erdoğan, yapay zeka ile birlikte hayatın köklü bir dönüşümden geçtiğini söyledi.
1: Yapay zeka ile birlikte hayatımızda köklü değişimler yaşanıyor. Kendini seçilmiş gören, kendini diğer insanlardan üstün gören tekno oligarklar sadece şu anki hayatımıza değil, geleceğimize de yön vermek, anlayışları ve çıkarları doğrultusunda biçimlendirmek istiyorlar. Son günlerde okullarımızda meydana gelen müessif hadiseler bize bu zihniyetin saçtığı zehirli tohumların nasıl bir tehdit olduğunu göstermiştir.
2: Gençlerin teknoloji dünyasındaki etkiler karşısında korunmasının önemini vurgulayan Erdoğan, milli ve manevi değerlerinden kopmadan ilerleyen, teknolojiyi insan merkezli kullanan bir neslin yetişmesi gerektiğini dile getirdi.
1: Irkçılığı körükleyen, hedonizmi teşvik eden, hiçbir kural ve sınır tanımayan bu yeni nesil elitler karşısında ne yapacağımız, nasıl duracağımız, evlatlarımızı bunlardan nasıl koruyacağımız çok ama çok önemlidir.
2: İlim Yayma Cemiyeti'nin 75 yıllık eğitim mücadelesine de değinen Erdoğan, bu mirasın gelecek nesillere aktarılmasının önemini vurguladı. Erdoğan, milli ve manevi değerlere bağlı nesiller yetiştirmek için mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti.
1: Sizler Teknofest kuşağına yeni fertler, yeni gençler kazandıracak bu milletin, bu ümmetin hayrına daha nice işler başaracaksınız. Ülkenin ve milletin hayrına olan her işi engellemeye çalışanlar 75 sene olduğu gibi bugün de yarın da olacaktır. Tam 75 yıldır yanan bu ilim irfan ocağını söndürmek için ellerinden geleni yapanlar çok iyi biliyoruz ki bundan sonra da boş durmayacaktır. Allah'ın izniyle onlara bekledikleri fırsatı hiçbir zaman vermeyeceğiz.
0: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de gündemi değerlendirdi. Özellikle Ümit Özdağ'ın fon soruşturması üzerinden bakanlara hedef alan iftiralarına tepki gösterdi. Terörsüz Türkiye süreci de gündemindeydi.
3: Bakanlarımızı daha hep sonuç almadan böyle bir suçlamaya yapmak veya bunların isimlerinden kimler olduğunu tahmin ederek bazı yorumlar sunmak adı zatında siyasete ihanettir. İnsanlığa saygısızlıktır.
4: Muhalefetin fon soruşturması üzerinden bakanlara hedef alan iftiralarına tepki gösterdi. Yargının gerekli çalışmaları yürüttüğünü söyledi, sabırlı olun dedi.
3: Henüz daha hukuken araştırılmadan, sonuca bağlanmadan sorgulamalar yapılarak herkesi de suçlamayı bir siyasi mahiyet olarak kabul etmektedirler. Bu yanlış bir yoldur. biraz sabırlı olmalarında önemli fayda vardır.
4: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin siyaset ve liderlik okulu açılışında konuştu. Gündeminde fon soruşturması vardı. Bahçeli suçluların cezalandırılacağını söyledi. Sözü terörsüz Türkiye sürecine getirdi. Çerçeve yasayla kurulan kurullara dikkati çekti.
3: Terörsüz Türkiye çalışmaları çok sağlıklı yürümektedir. Terörsüz Türkiye artık bir devlet politikası haline dönüşmüştür.
4: Bahçeli provokasyonlara yönelik de uyarılarda bulundu. Gelinen noktadan geri dönüşün olmayacağını belirtti.
3: Farklı yorumlarla Türkiye'yi tekrar bir çıkmaza sokabilecek yanlış ifadelerle çatışmaya sürükleyebilecek davranışlardan uzak tutmak gerekmektedir. Terörle mücadelede geri dönüş yoktur. Geri dönüşü kabullenmek mümkün değildir.
0: İstanbul'da dün iki ilçe belediyesinde kritik seçimler yapıldı. Ataşehir'de belediye başkan vekilliği için yapılan seçimlerde AK Parti'nin adayı Serdar Orhan salt çoğunlukla kazanarak başkan vekili oldu. Böylece Ataşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti.
5: Serdar Orhan.
6: Sandığa gidildi, başkan vekili seçildi. İstanbul'da gözler belediye meclisindeydi. Ataşehir Belediyesi'nde başlayan seçim süreci tamamlandı. Cumhur İttifakı'nın adayı Serdar Orhan başkan vekili seçildi. Böylece Ataşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti.
5: Serdar Orhan.
6: Ataşehir Belediyesi'nde CHP grubunun salona gelmemesi üzerine oy verme işlemi tek adayla yapıldı. Cumhur İttifakı'nın 18 üyesiyle 3 bağımsız üyenin salonda hazır bulunmasıyla gerekli üye sayısı sağlandı. Böylece seçim salonda yer alan toplam 21 meclis üyesiyle başladı. İlk turda Serdar Orhan 18 oy alırken 2 boş oy çıktı. 4 tur boyunca seçim devam etti ve 4. tur sonunda salt çoğunlukla Serdar Orhan seçimi kazandı.
5: Serdar Orhan.
6: Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve rüşvet almak suçlarından tutuklanmıştı. Eyüp Sultan Belediye Başkan Vekilliği seçiminde ise ilk 3 turda adayların gerekli çoğunluğa ulaşamaması üzerine 4. tura taşındı. Son turda yapılan oylamada seçimi kazanan CHP'li Cafer Parlak, Eyüp Sultan Belediye Başkan Vekili seçildi. AK Parti Grup Başkan Vekili Metin Çırpan, seçimi 3. turda kazandıklarını ancak bir oylarının geçersiz sayılarak 4. tura kalındığını belirtti. İtiraz dilekçesi vereceklerini söyledi.
0: AK Parti'ye katılımlar da devam ediyor. AK Parti'de İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte 136 isim daha AK Parti'ye geçmiş oldu. Programda özellikle AK Parti belediyeciliğinin vatandaşa nasıl hizmet götürdüğü üzerinde durulurken CHP yönetiminin belediyeleri yolsuzluğa nasıl ittiği de tartışıldı.
7: Rehberimiz ahlak, ölçümüz adalet, gücümüz milletimiz dendi. Muhalefet partilerinden 136 kişi AK Parti'ye katıldı.
8: Anketlere yansıyacaktır. İstanbul...
7: Yerel yönetimler gündemle İl Danışma Meclisi programında CHP, İyi Parti, Gelecek Partisi, Deva Partisi, Yeniden Refah Partisi, Anahtar Parti ve DEM Parti başta olmak üzere daha önce muhalefet partilerde bulunan 136 kişi AK Parti'ye katıldı. Programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, muhalefette yaşanan skandallara değindi. CHP'nin rotası esir rotası olmuştur dedi.
9: Siyasi entrikalarla, rüşvetlerle alınan bu oylarla CHP'ye rota çizilmiştir ve CHP'nin bugünkü rotası maalesef esir rotasıdır. Yani Silivri'den kumanda edilen esir rotasıdır.
7: AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul'da AK Partili belediye sayısındaki artışa dikkat çekti.
10: Böylesine kritik bir süreçte AK Partili belediyelerimizin kutup yıldızı gibi kendisini net ve belirgin bir şekilde ortaya koyduğu bu dönemde hamdolsun partimizin ve belediyelerimizin sayısının arttığına hep birlikte şahit oluyoruz.
7: Özdemir İstanbul'da AK Partili belediyelerin hizmetlerini sürdürdüğünü ifade etti.
10: Geçmişine sahip olan partimizin İstanbul'da güçlü bir yerel yönetim anlayışının ilçe belediyelerimiz nezdinde devam ediyor olmasının mutluluğunu yaşadığımızı ifade etmek istiyorum.
11: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Fon soruşturması devam ediyor. 3 fondan 100 milyon liranın üzerinde kar elde eden 141 gerçek kişiyle 73 şirketten bu paraların iadesi istenmişti. Şimdi başsavcılık 187 milyar 653 milyon lirayı hesaplarında bulunduran bu 141 kişiyle 73 şirket hakkında bir takım yaptırım kararları aldı. Hesaplara bloke konuldu. Kişi ve şirket yöneticilerinin de yurt dışına çıkışları yasaklandı.
12: Hesaplar donduruldu. 187 milyar liraya bloke konuldu. Masak fonlardan çıkan paranın izinde. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında fon şirketlerinin hesaplarında yapılan incelemelerde 100 milyon liranın üzerinde kazanç sağlayan isimler tek tek tespit edilmişti. Soruşturma dosyasına giren verilere göre 141'i gerçek kişi, 73'ü de tüzel kişi olan 214 kişinin 3 fondan toplam 187 milyar 653 milyon lira kâr ettiği belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tespit edilen bu isimleri tasarruf mevduatı sigorta fonuna bildirdi. TMSF listede yer alan kişilere paranın iadesi hususunda resmi bildirim yapmaya başladı. Soruşturma kapsamında fonlardan yüksek kârla çıkış yapan 141 kişiyle 73 şirketin hesaplarına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bloke konuldu. Kişi ve şirket sahipleri hakkında mahkeme kararıyla yurt dışına çıkış yasağı kararı alındı. Şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Süt Şurup Sandal, Tera'nın TLY fonundan 2 milyar 355 milyon lira kar etmiş, gerçek kişilerde kar sıralamasında listenin en başında yer almıştı. Hesaplarından 2026 yılında gerçekleşen toplam fon çıkışı 15 milyar 793 milyon lira olan Sandal'ın 16 Eylül 2026 tarihi itibariyle fon hesabında 249 milyon 992 bin lirası kalmıştı. Melis Süt Çurup Sandal gibi fon yatırım hesaplarından parayı banka hesaplarına çıkaran tüm isimlerle ilgili alınan mahkeme kararının ardından MASAK devreye girdi. Mali Suçları Araştırma Kurulu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın aldığı karar doğrultusunda Melis Sandal'ın da aralarında bulunduğu fonlardan 100 milyon lira üzeri kar sağlayan isimlerin banka hesaplarını incelemeye aldı. 187 milyar 653 milyon liranın fon hesaplarından çıktıktan sonra hangi hesaplara geçtiğiyle ilgili detaylı MASAK raporlarının ardından soruşturmanın genişletilmesi bekleniyor.
0: Fon soruşturması başladığından bu yana muhalefet, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere AK Partili isimleri bakanları hedef alıyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da o isimlerden biriydi. Bakan Bolat hakkındaki iddialara yanıt verdi. Aynı zamanda bu iddiaları ortaya atanlarla ilgili de hukuki süreç başlatacağını açıkladı.
6: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, fon soruşturmaları kapsamında hakkında ortaya atılan iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Bolat, Merkezi Kayıt Kuruluşu kayıtlarında 170 milyon liralık para çekme ya da hesap kapatma işlemi bulunmadığını söyledi.
13: Hodri meydan dedim. Hesap kapatılmadı. Siz iftira atıyorsunuz. Herhangi bir manipülatif işlem bu hesapla ilgili yapılmadı. Ve bunları çürüttükten sonra benim herhangi bir kripto hesabım, herhangi bir yurt dışı tasarruf hesabım yoktur. Devletime düzenli vergilerimi öderim, sigorta primleri öderim.
6: İddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Bakan Bolat, farklı vadelerdeki sukuk kira sertifikalarının vadesi dolan tahsilatları ve yeniden yapılan alım işlemlerinin toplanarak yanıltıcı bir algı oluşturulduğunu ifade etti.
13: 26 Şubat 2024 tarihinde ben 43 yıllık çalışma hayatımın ve iş dünyasında en üst düzey görevler aldım. Aile birikimimi Hedef Yatırım Portföy Şirketi'nde sukuk kira sertifikası yatırımına yatırmış oldum, devrettim. Ondan sonra da zaten

0: herhangi bir sukuk hesabında, sukuk yatırımında bir dönüş olmadı.
1: Fon soruşturmaları kapsamında 7 portföy yönetim şirketi hakkında soruşturma başlatıldığını, bu şirketlere ait 131 fonun tasfiyesi için bankaların görevlendirildiğini hatırlattı. Hakkındaki iddiaların siyasi amaçla gündeme getirildiğini söyleyen Bakan Bolat, hem kendisine hem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a yönelik iddialara karşı konuyu Yargıtay'a taşıyacağını açıkladı.
0: Bazı vadesi dolanlarla ilgili tahsilat ve yeni sukuk alımı için ödeme şeklindeki farklı işlemleri toplayarak 170 milyon lira işlem yaptı, para çekti diye işte manipülasyon yaptı diye bir algı oluşturmaya çalışmışlar.
2: İstanbul Maltepe'de 5 kişinin hayatını kaybettiği facia gündemdeki yerini koruyor. Aslına bakarsanız kentsel dönüşümün önemini bir kez daha gözler önüne seren acı bir tecrübe daha yaşamış olduk ama burada ciddi ihmaller ve eksiklikler de var. Özellikle dönüşümü teşvik etmek için sunulan teklifin İBB tarafından reddedildiği de ortaya çıktı.
3: Gün geçmiyor ki CHP belediyeciliği vatandaşı zarara uğratmasın. Ancak bu seferki zararın bedeli oldukça ağır oldu. Öyle ki 5 vatandaş hayatını kaybetti. Maltepe'de çöken bina 5 kişiye mezar oldu. Binanın yaşı, kaçak çıkılan katlar, göz göre göre gelen yıkım bir kez daha kentsel dönüşümün önemini gözler önüne serdi. Ancak gelin görün ki vatandaşı sağlam evlerde yaşatma amacı taşıyan kentsel dönüşüm projelerinin önünde duranlar, onay vermeyenler var. Elbette ki bu isimler CHP'liler. Kolay gelsin. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde kentsel dönüşüm çalışmaları giderek hızlanırken, takoz siyasetini adet edinmiş CHP yeni parti zihniyeti muhalefet adı altında bu çalışmaları engelliyor. Bu kez bir engel Maltepe'de 5 kişinin canına mal oldu. Facianın ardından gözler Maltepe'de kentsel dönüşümün önündeki engellere çevrildi. İddialara göre yapı stoğu bakımından riskli ilçeler arasında gösterilen Maltepe'de, dönüşümü teşvik amacıyla 2024 yerel seçimleri sürecinde önerge sunuldu. Seçimlerin ardından Maltepe Belediye Başkanlığı görevine gelen CHP'li Esin Köymen tarafından söz konusu karar İBB'ye gönderildi. İBB ise nüfus artışı ihtimalini gerekçe göstererek meclis kararını reddetti. Köymen ise İBB'nin bu kararına karşı çıkmadı. Böylece dönüşümün önünü açması beklenen adım uygulamaya geçirilmedi, faciaya giden yolun taşları dizildi. Öte yandan Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen'in yönetim kurulu başkanlığını yaptığı dönemde Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Şehir Plancıları Odası 4 ilçede 13, İBB eski başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP'li siyasetçilerse 5 ilçedeki dönüşüm projelerine karşı toplam 43 dava açtı. Esenler'den Gazi Osman Paşa'ya, Tuzla'dan Üsküdar'a kadar pek çok bölgedeki projeler yargıya taşındı. İBB'nin deprem bütçesi ise toplam bütçesine göre her geçen yıl azalırken, 100 bin konutun dönüşüm vaadi ise tamamen unutuldu. Söz konusu vatandaşa hizmet olunca unutulan vaatler, sağlam evlerde yaşamı sürdürmek için başlatılan projelere karşı açılan davalar. Tüm bunlar vatandaş yararı gözetmeyi aklına bile getirmeyen CHP yeni parti zihniyetinin yansımaları.
4: Evlerimizi, derelerimizi, kıyılarımızı, emeğimizi ve dünyamızı terk etmeyeceğiz.
2: Maltepe'deki bu faciada 5 kişi hayatını kaybetti. Tabii geride onların acılı hikayeleri kaldı ama en çarpıcı olanı 40 yaşındaki Mesut Bilece'ye ait olandı. Aslında Mesut Bilece bu Maltepe'de çöken apartmanda eşi ve 3 çocuğuyla birlikte yaşıyordu ama bir süre önce buraya taşınmışlardı. Çünkü gül suyunda kendi oturdukları yapı, bina kentsel dönüşüm nedeniyle yıkılmıştı. Buraya kiracı olarak geldiler ve maalesef burada Mesut Bilece işte çöken o binanın enkazında hayatını kaybetti. Eşi ve 3 çocuğu.

0: ise yaralı olarak kurtuldu. Tabii enkazda 20 yaşındaki Zeynep İnan ile 22 yaşındaki ağabeyi Ahmet İnan da maalesef hayatlarını kaybetti ve yakınları onların ardından gözyaşı döküyor.
1: Bazen bir felaketin içinde insanı en çok yaralayan şey rakamlar değil, bir hayatın yarım kalan hikayesi olur. Mesut Bilece 40 yaşında 3 çocuk babasıydı. Aslında kardeşler apartmanı onun evi değildi. Gül suyunda oturuyordu. Ama yaklaşık 11 ay önce kendi evi kentsel dönüşüme girdi. Ailesiyle geçici olarak Cevizli mahallesindeki bu daireye taşındı. Aylık 40 bin lira kira ödüyorlardı ve kendi evlerinin yapılmasını bekliyorlardı. Ancak inşaat 11 ayda başlamadı. Mesut Bilece güvenli bir eve kavuşmak için kendi evinden çıktı. Ama geçici olarak taşındığı bina çöktü. Eşi ve 3 çocuğu yaralı olarak kurtuldu. Mesut Bilece ise hayatını kaybetti. Memleketinde gözyaşları arasında toprağa verildi. Aynı enkazda iki kardeş de vardı. 20 yaşındaki Zeynep ve 22 yaşındaki abisi Ahmet İnan. Zeynep'in cansız bedenine 25 saat sonra ulaşıldı. Cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan amcası Tevfik İnan tarafından teslim alındı.
2: Ahmet'i daha önce almıştım. Şimdi Zeynep kalmıştı. Zeynep göçük alttan geç çıktığı için şimdi onun işlemleri yaptırdım.
1: Amca Tevfik İnan'ın sesi Ahmet'i anlatırken daha da titredi. Çünkü Ahmet'in yarım kalan hayalleri vardı.
2: 22 yaşında Ahmet'in hayali olmaz mı? Ahmet'in hayali olmaz. Ahmet daha yeni bir araba aldı. Ona binmeyi nasip etmedi Rabbim işte.
1: Babası memleketine gitmişti. Dönüşünde iki evladının acı haberini aldı.
2: Küçükte kaldı işte. Malum ondan sonrası böyle şeye doğru geldi. Ahmet benim her şeyimdi.
1: Mesut Bilece evine dönmeyi bekliyordu. Ahmet yeni aldığı arabaya binmeyi. Zeynep ise henüz 20 yaşındaydı. Maltepe'de çöken bina sadece 5 canı almadı. Geride yarım kalan evler, yarım kalan hayaller ve hiç tamamlanamayacak dönüşler bıraktı.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul dosyalara ilişkin son bilgileri paylaştı. Buna göre biri 20, diğeri 13 yıllık iki dosya daha faili meçhul olmaktan çıkarıldı.
3: Faili meçhul dosyalar tek tek raftan indiriliyor. Failler Türk yargısına hesap veriyor. Son olarak 20 ve 13 yıllık iki dosyada daha failler yakalandı. Detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. Kırşehir Akpınar'da 20 yıl önce Rıza Güzel ortadan kaybolmuştu. Şüphelilerin tekrar ifadesi alındı. Yeni delillerin ele geçirilmesiyle 3 ilde operasyon düzenlendi. 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden ikisi tutuklandı. Arif Yılmaz da Samsun'da 13 yıl önce ateşli silahla öldürülmüştü. Yılmaz'ın dosyası o günden beri faili meçhuldü. Dosya raftan indirildi, ETS kayıtları incelendi. 28 kişinin iletişim bilgileri tek tek kontrol edildi. Yeni deliller ışığında 2 şüpheli tutuklandı. Son aydınlatılan dosyalarla 67 cinayet daha faili meçhul olmaktan çıkarıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturmaların devam edeceğinin altını çizdi.
0: Vanlı Kara Aydar olarak biliniyor. Mehmet Fatih Tançalan ve onunla bağlantılı isimlere yönelik bir soruşturma yürütülüyor. Tabii soruşturmada öne çıkan şey milyarlarca liralık paralar. Farklı noktalardan paralar çıkıyor. İşte İstanbul'da iki aracın biliyorsunuz bagajından çok yüklü miktarda döviz ele geçirilmişti. Şimdi Antalya'da bu kez bir iş yerinde 1 milyar 541 milyon liralık daha kaynağı belirsiz para bulundu. Böylece soruşturma kapsamında şu ana kadar ele geçirilen paranın miktarı da yaklaşık 2,5 milyar liraya ulaştı.
3: Vanlı Kara Aydar soruşturmasında para trafiği büyüyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü kara para soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Antalya'daki bir iş yerinde 1 milyar 541 milyon 395 bin lira tutarında para ele geçirildi.

0: Dosyada ele geçirilen toplam tutar 2,5 milyar liraya yaklaştı. Daha önce İstanbul'da iki araçta 16 milyon 440 bin avro ve 700 bin dolar bulunmuştu. Son operasyonla birlikte ele geçirilen paraların nominal toplamı 2 milyar 475 milyon lirayı aştı. Soruşturma kamuoyunda Vanlı Karaaydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan ve bağlantılı şüphelilere yönelik yürütülüyor. İddiaya göre şüpheliler yüksek miktarda döviz göstererek kişilerin güvenini kazandı. Bu yöntemle para toplandığı ve mal varlığı değerlerinin aklanmaya çalışıldığı değerlendiriliyor. Dosyada sahte döviz ayrıntısı da mercek altında. Ele geçirilen dolar ve avroların bir bölümünün sahte olduğuna ilişkin bilgiler üzerine inceleme başlatıldı. Banknotların miktarı, gerçeklik durumu ve hangi işlemlerde kullanıldığı araştırılıyor. Soruşturma kapsamında Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 10 şüpheli yakalandı, 8'i tutuklandı. Daha önce tutuklanan Hakkı Doğan'la birlikte dosyada tutuklu sayısı 9'a yükseldi.
1: İstanbul'da Esenyurt'ta trafikte yaşanan korku dolu anları getireceğiz ekranlarınıza. Yunus Emre Güler 10 ve 14 yaşlarındaki kardeşlerini okula götürüyordu. Bu sırada trafikte yaşanan bir tartışmanın ardından sürücü Yunus Emre Güler'in kullandığı aracın peşine takıldı ve araca iki el ateş etti. Mermilerden biri bagaja, diğeri de arka cama isabet etti. İşte o anda korku dolu anlarda araç içerisinde yaşananlar.
2: Arabada kız kardeşlerim var, silahla beni kovalıyor şu an. Aa, arabaya ateş etti. Arabaya ateş etti. Araba. Bu bir şey oldu mu Sümeyye?
3: Otomobil hareket halinde direksiyonda Yusuf Enes Güler var. Arka koltuktaysa okula götürdüğü iki kız kardeşi.
2: Aa, arabaya ateş etti. Arabaya ateş etti.
3: O çocuklardan biri 10, diğeri 14 yaşında. Her şey Güler'in yolun karşısına geçmeye çalışan iki çocuğa yol vermesiyle başladı. İddiaya göre arkadan gelen sürücü korna çaldı. Ardından küfürleşme başladı. Güler yoluna devam etmek istedi ama tartıştığı sürücü peşine takıldı.
4: Silahı çıkardı, ben hiç ateş edeceğini falan tahmin etmedim. Direkt yanından devam ettim. Baktım peşimi bırak.
3: Güler ara sokağa girdi, saldırgan arkasındaydı. Ve birkaç saniye sonra silah sesleri geldi.
2: Aa, arabaya ateş etti! Arabaya ateş etti!
4: Ara sokakta zaten iki el peş peşe ateş etti.
3: Kurşunlardan biri aracın bagajına, diğeri arka cama isabet etti. Üstelik saldırganın ateş açtığı otomobilde iki çocuk vardı.
4: İki tane de kız kardeşim vardı. Biri 10 yaşında, biri de 14 yaşındaydı. Biri arka koltukta oturuyordu. Bunları gördü. İki tane kız kardeşimin olduğunu da gördü. Ona rağmen arkadan ateş açtı.
2: Aa, arabaya ateş etti! Arabaya ateş etti!
3: Güler bir yandan kaçtı, bir yandan da cep telefonuyla o anları kaydetti. Daha sonra saldırganın plakasını aldı ve polisi aradı. Yaklaşık yarım saat sonra şüpheli yakalandı. 51 yaşındaki saldırganın evinde yapılan aramada bir havalı tabanca, çok sayıda fişek ve iki bıçak bulundu. Şüpheli hakkında silahlı tehdit, kasten yaralamaya teşebbüs ve mala zarar verme suçlarından işlem başlatıldı.
2: Ya, bu bir şey oldu mu Sümeyye?
1: İstanbul'da alkollü sürücülerin neden olduğu trafik kazalarıyla devam edeceğiz. O kazaların ilki Beyoğlu'nda meydana geldi. Trafikte makas atarak ilerleyen bir otomobil bir kamyonla taksiye çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. 3 araç kullanılamaz hale geldi. Kuzey Marmara Otoyolu'nda da bir kaza vardı. Burada da alkollü olduğu iddia edilen sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce bir araca, ardından da bariyerlere çarptı ve araçtan fırlayan sürücü hayatını kaybetti.
3: Gece yarısı İstanbul'un iki ayrı noktasında aynı tablo vardı. Kontrolden çıkan araçlar, paramparça olan otomobiller ve bir ölümle sonuçlanan iki kaza. İlk adres İstanbul Beyoğlu. Alkollü olduğu belirlenen sürücü makas atarak ilerlerken kontrolünü kaybetti. Otomobil önce park halindeki kamyona, sonra seyir halindeki taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar birbirine vurdu. 5 araç kazaya karıştı, 3 araç kullanılamaz hale geldi. Kamyonun altına giren otomobilde sıkışan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazanın boyutu drone kamerasına yansıdı. İkinci kaza ise Kuzey

0: Tokat'ta son günlerde hastanelerde yoğunluk yaşanıyor. Başvuranların şikayetleri hep aynı. Mide bulantısı, karın ağrısı ve kusma. 1400 kişi hastanelere başvurdu. İçme suyu kaynaklı olduğu iddiaları üzerine de yetkililerden açıklama geldi. İlk olarak çocuklarda görülen şikayetlerin ardından yetişkinlerin de sağlık kuruluşlarına başvurmasıyla hasta sayısı ciddi şekilde arttı. Yaşanan gelişmeler üzerine Tokat Belediyesi'nden bir açıklama geldi. Su numunelerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı ifadeleri kullanıldı. Ayrıca kent genelindeki içme sularının İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince düzenli olarak denetlendiği belirtildi. Yetkililer yaşanan sağlık şikayetlerinin nedeninin belirlenmesi için incelemelerin sürdüğünü bildirdi. İçme suyuyla ilgili son analiz sonuçları ise henüz netleşmedi. Bu yüzden vatandaşlardan tedbir amacıyla musluk suyunu kaynatarak tüketmeleri ve resmi kurumların açıklamalarını takip etmeleri istendi. Gaziantep deyince aklımıza ilk ne gelir? Tabii ki tarihi ve kültürü çok önemli ama gastronomi ilk sırada. Özellikle son dönemde Gaziantep gastronomi alanında gerçekleştirdiği tanıtımlarla birlikte ön plana çıkmış durumda. Renkli bir de festival düzenleniyor. O festivale götüreceğiz sizleri.
1: Birbirinden farklı yemekler, peş peşe tadımlar, Gaziantep'in lezzetleri için buluştular. Önce tezgahları gezdiler, ardından beğendikleri tatları anlattılar.
2: Gayet güzel, gayet eğlenceli. Çocuğumuzla birlikte keyifli zaman geçiriyoruz. Memnunuz böyle bir etkinliğe ev sahibi yapmaktan.
3: Sarmasını, dolmasını çok güzel, çok beğeniyoruz biz Gaziantep'in her şeyini.
4: Peki siz nereden geldiniz?
3: Ben İzmirliyim. İzmir'den geldim. Oğlum burada öğretmen. Onun yanında kalıyorum şimdi. Hem de festivali geziyoruz bu işte vesileyle.
4: Burada herkesin aklında aynı soru var. Önce hangisini tatsam? Gastroantep'te bir yemeğin tadına bakıyorsunuz ve hemen sonra diğerini merak ediyorsunuz. Burada karar vermek oldukça zor.
1: Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen Gastroantep renkli bir kortejle başladı. Gaziantep mutfağının ustaları, farklı ülkelerden gelen şefler ve lezzet meraklıları aynı festivalde buluştu.
5: Şimdi sofra deyip geçmeyelim ama sofra bir sonuç. Kültür Yolu'nda çocuklardan başlayan çizgi filmler, gençlerin istediği söyleyişler, anne babanın ailece gelip yapacağı etkinlikler, tam bir kültür sanat şovu var. Beraberinde de tabii Gastroantep deyince hemen iş sofraya dönüyor. Sofrada da en son ürünümüz mesela 111. coğrafi işaretini aldığımız sakızlı helvamız, fıstıklısı ve cevizlisi, bu en son ürünümüz.
1: Gaziantep'in esnafı da yöresel lezzetleriyle festivalde yerini aldı. Ziyaretçilere farklı tatlar sunan işletmeler bu buluşmanın parçası olmaktan oldukça memnundu.
6: Çok güzel geçiyor. Gaziantep festival şehri oldu. Gaziantep'in kebaplarını, katmerini, baklavasını, dolmasını, iç yükürtesini tatmaya geliyorlar. Yöresel illerden geliyor. Gastronomi şehri oldu.
7: Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Hanım'ı da takdir ediyorum. O kadar kalabalık ki bu sene mesela ben havalar serin olduğu için farklı bekliyordum. Ama maalesef farkını gösterdi. Tam tersi, çok kalabalık ve yoğun bir festival geçiyor. Çok güzel.
1: Tezgahlar arasında seçim yapmak kolay değil. Tanıdık tatların yanında ilk kez denenen yemekler de vardı.
8: Et döner yedim, sonra kebap yedim, salep içtik, tatlı yedik. Yani burası çok güzel oldu. İlk Antep'e geldi, birçok kişi de geldi.
2: Gastronomi şehrinde yani en büyük avantajımız bu zaten. Çeşitliliğimiz çok, alternatifimiz çok. Bakalım.
1: Festival, ziyaretçiler için farklı lezzetleri bir arada tatma fırsatı. Yerel işletmeler ve üreticiler içinse kendilerini tanıtma imkanı. Bu mutfak kültürünü gelecek kuşaklara taşımak da hedefler arasında.
5: Gençler, benim burada yeteneğim var. Ben bu alanda kendimi geliştirmek istiyorum deyince pasta büyüdü. İstihdam oluşturuyor, ihracat oluşturuyor, yatırım oluşturuyor. Gençler için de bu büyük bir hevese dönüşüyor.
1: Yöresel lezzetlerin etrafında buluşanlar Gaziantep mutfağını yakından tanıyor. Tadımlardan söyleşilere uzanan Gastroantep 11 Ekim'e kadar devam edecek.

Başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajları öne çıkıyor. Gençlerimizi tekno oligarklara bırakmayız diyor Cumhurbaşkanı. Teknoloji üzerinden geleceğin şekillendirilmek istendiğini belirterek bu zihniyete karşı güvencemiz Teknofest gençliğidir diyor. 75 yıl önce ekilen tohumlar meyve oldu. İlim Yayma Cemiyeti'nin 75. kuruluş yıl dönümü etkinliğinde konuşan Erdoğan, nasıl bizler o gün atılan tohumların meyvesini topluyorsak, bugün serpilecek tohumlar da yarım asır sonra meyveye duracaktır ifadelerini kullandı. Cuma gününe götüreceğiz sizleri. Biliyorsunuz hızlı tren töreni vardı, açılış vardı ve Trakya'da da hızlı tren mutluluğu yaşanıyor. Çerkezköy Kapıkule yüksek hızlı tren hattı büyük ilgi gördü. Tabii hattın diğer noktaları da tamamlandığında Avrupa'ya ulaşım noktasında da çok ciddi bir avantaj sağlayacak hızlı tren. Süreyi, mesafeleri kısaltan bir proje Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da Cuma günü açılışı gerçekleştirilmişti. Ve heyecan yaratan bir açıklama, bir büyük şehir daha sırada diyor AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın. AK Parti'ye yeni katılımların olacağını söyledi. Cumhurbaşkanımız kapımız açık dedi, bekliyoruz. İsim vermeyeyim ama sırada bir büyük şehir var. En kısa sürede göreceğiz. Muhalefetin hizmet kültürü yok. AK Parti belediyeciliği diye bir şey var. Herkes bilir ifadelerini kullanıyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın bu açıklamasıyla açıkçası heyecan yarattı. Acaba hangi büyükşehir AK Parti'ye katılacak? Şimdi kulislerde bu konuşuluyor. Sabah gazetesinin manşetinde çok önemli bir konu. Hem gençleri hem büyükleri yakından ilgilendiren bir mesele. 15 yaş altına dijital kalkan manşetini görüyoruz. Çocuklarımızı dijital dünyanın tehditlerinden koruyacak tarihi adım atıldı. Yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre 1 Kasım'dan itibaren 15 yaşın altındaki çocuklar sosyal medya kullanamayacak. Yeni dönemde dijital platformlarda e-devlet üzerinden kimlik bilgileri paylaşılmadan yaş doğrulaması zorunlu olacak. 15-18 yaş grubundaki çocukların hesapları gizli olacak. Bu hesaplarda canlı yayın yapılamayacak. Ekran görüntüsü alınamayacak. Bu hesaplarda sonsuz kaydırma gibi gençlerde bağımlılığa yol açacak tasarımlara da yine sınırlama getirilecek. Algoritma tuzağına karşı hesaplar özelleştirilemeyecek. Kişiye özel reklam kullanılamayacak. Sosyal medya devleri zararlı içeriklere karşı koruyucu önlemler getirmekle yükümlü olacaklar. Gerçekten önemli bir konu ve 1 Kasım itibariyle artık resmi gazetede de yayımlandı. Yürürlüğe girdi düzenleme, 1 Kasım itibariyle de hayata geçmiş olacak. Fon vurgununda 187 milyara bloke, savcılık fonlardan 187 milyar fahiş kazanç elde eden 141 kişiyle 73 şirketin hesaplarına bloke ve yurt dışına çıkış yasağı koydu. Fon soruşturması da derinleşerek devam ediyor. Sabah gazetesinde öne çıkan başlıklardan biri de fon soruşturması. Hürriyet gazetesine geçelim. Dünyaya ters köşe yaptı manşetini görüyoruz. Rus petrolüne daha sert yaptırım uygulaması beklenen Trump, ülkesindeki dizel sıkıntısı had safhaya ulaşınca Putin'le anlaşmak zorunda kaldı. Trump, Rus dizeline yaptırımı 6 aylığına askıya aldı. Trump Putin'e teşekkür etti. Rusya ile son derece başarılı bir anlaşma yaptığını söyledi. Trump kamuoyu önünde Putin'e teşekkür etmek istiyorum ifadelerini kullandı. Zelenski'ye kızdı, imzaladı. Zelenski dizel anlaşmasına tepki gösterdi. Rusya'ya yönelik yaptırımların hafifletilmesi zayıflık göstergesidir dedi. Axios'un haberine göre ABD Rus rafinerilerine saldırmaması için Zelenski'ye çağrılar yaptı. Ancak bu çağrıları Zelenski dikkate almayınca da Trump da tepki olarak Putin'le dizel anlaşması yaptı diyor gazete haberinde. Koordinatörlük İmralı'nın da hakkı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli barış sürecinde siyasallaşma koordinatörlüğü İmralı'da bulunan kişinin de hakkıdır dedi. Yine terörsüz Türkiye ve gündeme ilişkin açıklamaları yer alıyor Hürriyet gazetesinde. Ataşehir AK Parti'de, Eyüp Sultan CHP'de, İstanbul'da dün gerçekleşen iki kritik seçimin detayları. Ataşehir Başkan Vekili Serdar Orhan AK Partili isim artık AK Parti'ye geçmiş durumda Ataşehir Belediyesi. Eyüp Sultan ise Cumhuriyet Halk Partisi'nde kaldı. Milliyet gazetesi Meta çağında iki kere öldürüldü manşeti. Gazze'de geçen yıl İsrail'in saldırılarında ölen
Pulitzer ödüllü gazeteci Anasel Şerif'in soy

kırımı duyurduğu Meta'daki hesabı tekrar kapatıldı deniyor. Gazze'de 2024 yılında çektiği fotoğraflarla Pulitzer ödülü alan El Cezire muhabiri Enes El Şerif'in Hamas üyesi olduğuna dair iddialar ortaya atıldı ama bunların hepsi çürütüldü. İsrail için fark etmedi. 10 Ağustos 2025'te El Şerif ve arkadaşlarının kaldığı çadır İsrail tarafından bombalandı. El Şerif ve yanındaki 4 gazeteci hayatını kaybetti ve bu El Şerif'in ilk öldürülüşü oldu. El Şerif katledilmeden önce 2024'te Meta ile sorunlar yaşadı. Hesabı kapatıldı. O da Meta'nın Gazze'deki soykırımı dünyadan saklamaya çalıştığını açıkladı. Aralık 2024'te yeni bir hesap açıp vahşeti duyurmayı sürdürdü. Öldürülmesinden 14 ay sonra 9 Ekim'de Meta El Şerif'in hesabını tekrar kapattı. Bu da bir soykırımı insanlara anlatan genç gazetecinin ikinci öldürülüşü oldu deniyor gazetenin haberinde. Ve Türkiye gazetesi vatandaş için kritik düzenlemeler, sigara satışı kimlikle olacak. Sigara satın almak isteyenler kimliklerini bundan sonra ibraz etmek zorundalar. Yine E-Devlet'ten yaşını doğrulamayanın hesabı kapatılacak. Az önce aktarmıştık 15 yaş altına getirilen o kısıtlamalar. Hastaya rapor müjdesi, raporlu hastalar doktora gitmeden ilaçlarını alabilecekler. Bu üç kritik düzenlemenin detayları Türkiye gazetesinde yer alıyor. Piyasaya erken uyarı sistemi, manipülasyona karşı yatırımcı risk merkezi kuruluyor. Erken uyarı sisteminin 2027'de devreye girmesi hedefleniyor. Denetimler sıklaşırken cezalar da caydırıcı olacak. Aslına bakarsanız bu da bir başka önemli vatandaş için, yatırımcılar için hayata geçirilecek düzenleme olarak karşımıza çıkıyor. Kara Haydar Duvarı. Bakın bir fotoğraf karesi çok şey anlatıyor. O para balyalarını görüyorsunuz. Orada tam 1,5 milyar lira bulunuyor. Nereye el atsa emniyet güçleri? Bu Vanlı Karahaydar ve ekibinin kayıt dışı paralarıyla karşılaşıyor. İstanbul'da bir otoparkta iki aracın bagajında 1 milyar liraya yakın, tam da rakamı hatırlamıyorum ama çok yüklü bir döviz ele geçirilmişti. Şimdi de 1,5 milyar lira bulundu. Antalya'da bir iş merkezinde soruşturma kapsamında toplam ele geçirilen paranın miktarı da yaklaşık 2,5 milyar liraya ulaştı. Bu haberin detayları yine Türkiye gazetesinde yer alıyor. Yeni Şafak'la devam edelim. Yine işte 15 yaş kuralları başlığıyla yeni düzenleme aktarılıyor manşette. Sosyal medyanın kuralları 1 Kasım'da değişiyor ifadesi kullanılıyor. Sigara satışının kimlikle olacak olması öne çıkan bir diğer haber. 18 yaşından küçüklere satışını engellemek için aslında bu adım atılıyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, belli yaşın altındakilere sigara satılması zaten yasak. Bu satışı da Türkiye Cumhuriyeti kimliğini, yani TC kimliğini ibraz ederek yapılmasını sağlayacağız, yaşını doğrulayacağız ifadelerini kullanıyor. Riyad saldırı altında en az 12 ölü. Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun Yemen'deki İran destekli Husilere karşı başlattığı operasyonlar sonrası Riyad'daki Kral Halit Uluslararası Havalimanı dün bir kez daha saldırıya uğradı. Husiler 3 numaralı terminale balistik füzelerle saldırdı. Havalimanında büyük hasar meydana geldi. Tesiste alarmlar çalarken yolcuların da kaçıştığı görüldü. Amerikan New York Times gazetesi en az 12 kişinin öldüğünü, 50'den fazla yaralı olduğunu bildirdi. Uçuşlar askıya alındı. Husilerin Riyad ve Aba'daki havalimanlarına 6-7 Ekim'de düzenlediği saldırılarda da yine 3 kişi ölmüş, 36 kişi yaralanmıştı. Orta Doğu'da tansiyon yüksek. Yeni Şafak gazetesinde öne çıkan haberlerden biri de buydu. Peki, sona doğru geliyoruz ilk bölüm için. Spor sayfalarına bir bakalım. Akşam gazetesinin spor sayfalarında hangi haberler öne çıkıyor? Dün akşam Fenerbahçe Rize deplasmanındaydı. Kahveci Çaylar 3 şekerli başlığını görüyoruz. Fenerbahçe 3-0'lık net bir skorla Rize deplasmanından galibiyetle ayrıldı. Ligde 3. sıraya yerleşti, yükseldi. Sarı lacivertliler, goller Asensio, İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın'dan geldi. Tabii hafta içinde Türk takımlarının önemli Avrupa sınavları var. Galatasaray Devler Ligi'nde Barcelona'yı İstanbul'da konuk edecek. Fenerbahçe ise İngiltere'de deplasmanda Aston Villa ile karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma öncesinde tabii ki Fenerbahçe için 3 puan bir moral oldu. İsmail Kartal'dan açıklamalar var. Aston Villa Brentford'da 2-2 berabere kalmış. Şimdi konsantrasyonumuzu o maça çevireceğiz. En iyisini yapacağız diyor Fenerbahçe'nin teknik direktörü.
Bununla birlikte yine galibiyet sonrası yaşanan sevince dair fotoğraf kareleri de yer alıyor Akşam Gazetesi'nin spor sayfasında. Dün bir Karadeniz derbisi vardı. Samsun Spor evinde Trabzonspor'u ağırladı ve Samsun Spor'da bu sene kötü gidiş devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Avrupa Kupalarında ülkemizi temsil etmişti Samsun Spor. Çok iyi performans göstermişti. Ancak geçen sene başlayan o düşüş bu sene sürüyor. Ligin son sıralarına demir attı Samsun Spor ve Trabzon maçını bir çıkış maçı olarak görüyorlardı ama beklendiği gibi gitmedi. Net bir galibiyet Trabzonspor. İlk yarıda bulduğu 3 golle Samsun Spor'u derbide mağlup etmeyi başardı. Derbinin reisi Trabzon diyor Akşam Gazetesi. Yeni teknik direktörüyle önce Galatasaray'ı milli ara öncesi 4-0 mağlup etmişti Trabzonspor. Şimdi de yine 3-0'lık net bir galibiyetle Trabzon'da ligde 4. sırada şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olarak öne çıktıklarını hatırlatalım, söyleyelim. Salah'a 7 hafta yetti. Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Muhammed Salah Süper Lig'de ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Bordo mavili formayla bu sezon çıktığı 7 maçta 7 gol ve 3 asistlik bir katkı sağlamış durumda Muhammed Salah. Ligde başka mücadeleler de vardı. Gençler Birliği evinde Amed'i ağırladı. Heyecan dolu bir karşılaşmaydı. Karşılıklı goller vardı. Son dakikalarda bulduğu golle Gençler Birliği evinde 1 puanı kurtardı. Karşılaşma 2-2 neticelendi. Alanya evinde Erzurum'u konuk etti. Bu karşılaşmadaysa gol sesi çıkmadı. 0-0 sona erdi mücadele. Tabii ligde bu akşam da yine heyecan dolu bir karşılaşma olacak. Siyah beyazlar Beşiktaş kendi evinde Kocaeli Spor'u konuk edecek, ağırlayacak. Bunu hatırlatalım. Yine ligde bugün Konya, Başakşehir ve Gaziantep Çorum maçları da var. Yarınsa Eyüp Göztepe mücadelesi oynanacak ve 7. hafta böylece tamamlanmış olacak. Son sayfamıza bakalım. 5'le tarih yazacağız. Türk futbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir başarıya imza atarak üst üste 5. şampiyonluğumuza ulaşmak istiyoruz diyor Galatasaray Başkanı Dursun Özbek. 23.8 milyar liralık konsolide hasılatla tarihi bir rekor kırdık ifadelerini de kullanıyor. Galatasaray 4 yıldır şampiyon oluyor ama gözünü 5. şampiyonluğa dikmiş durumda. Halihazırda sarı kırmızıların şu anda da ligde lider olduklarını hatırlatalım. Ve Montella dostça veda etti. TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun sözleşmesi feshedilen Vincenzo Montella ile bir görüşme gerçekleştireceği ve teşekkür edeceği açıklandı. İtalyan basınına göre de Montella 2028'e kadar olan sözleşmesine rağmen 915 bin avro tazminat aldı. Montella ayrıca Adana Demirspor'daki 330 bin avro alacağını da bırakarak Türk futboluna şık bir şekilde veda etti. Yolu açık olsun diyelim biz de Vincenzo Montella'nın ve bir araya gidelim. Saat başında devam edeceğiz.

Sevgili oğlum Nazif, bir babadan oğluna gurbetten mektuplar. Bir şair, bir filozof ve bir siyasetçi Rıza Tevfik Bölükbaşı. Zorunlu veya gönüllü sürgününde mektuplarla bağ kurdu, dert döktü, yazdı ve düşündü. Bölükbaşı'nın oğlu Nazif Bey'e yazdığı mektupları kitaplaştıran Profesör Doktor Abdullah Uçman, dönemin atmosferini edebiyatın diliyle 24 portrede anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20'de 24'te.

0: Osi, bu hafta kazanır mıyız?
1: %20 kazanırız.
0: Ne? %20 mi?
2: GS para kartınla GS Store'dan alışveriş yapıyorsun, %20 iade kazanıyorsun.
3: GS parayı indirin, GS para kredi kartıyla yapacağınız GS Store alışverişlerine %20 nakit iade kazanın. Üst üste 5. şampiyonluk yolunda kazananlar kulübünün bankacılık uygulaması GS para.
4: Madara aramıyorum ki, değerinde trink sattım.
5: Arabanı arabam.com'a.
6: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
7: Yeni Morphix tatlı rüyalar sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
8: Platin Ekim ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Lüksün yeni DNA'sı. Değerin yeni tanımı. COP 31'e doğru. Sürdürülebilirlikte yeni dönem. Platin Ekim sayısı tüm bayilerde.
9: Türkcell sunar. 5G hızında reklamlar.
10: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcell'li misin? Türkcell!
11: 5G!
10: Türkcell!
11: 5G!
10: Türkcell!
11: 5G!
10: Muazzam. Bu aralar yalnız. Ben dedim.
9: Türkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dört köşesinde. Peki sen Türkcell'li misin?
12: Türkcell'lere bağlan hayata.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Ziraat Bankası sunar.
2: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
1: Ziraat Bankası sundu.
3: İşini büyütmek istediğinde
4: Vakıf Bank daima seninle.
5: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıf Bank güvencesinde.
6: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
7: Vinov bize ilaç gibi geldi. İlaç alımını Vinov Eczay ile yapıyoruz. Üstüne bir de bize özel ayrıcalıklardan yararlanıyoruz.
6: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.
2: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz. Deneyimleri buluşturan enerjimiz. Başarıyı görünür kılma azmimiz tam da bu yüzden. Hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle kadın girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması'yla kadın girişimcilere çok özel fırsatlar sunuyoruz. 6 kategorinin birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ekim sayısıyla yayında. Yarışmadan envantere, Teknofest. Asya'dan Körfez'e Mekke Savunma İttifakı, Suriye'deki Türk varlığı, Suriye Selçukluları, konteyner füze fırlatma, Launcher sistemi. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
3: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
4: 50 bin düş.
3: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
5: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
6: Arabanı arabam.com'a değerinde drink sat.
7: Siz sadece rahatınıza bakın. Şimdi alın, 2027'de ödemeye başlayın. Üstelik düğün paketleri 6.440 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu
1: Hafta sonu devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na bir video mesaj gönderdi. İzliyoruz.
2: Kıymetli misafirler, geleceğimizin teminatı sevgili gençler, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Türk Dünyası Gençlik Buluşması programının gençlerimiz başta olmak üzere hepimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Mayıs ayındaki gençlik buluşmamızda müjdesini bizzat verdiğim bu etkinliğin Kocaeli'nde tertiplenmiş olmasından memnuniyet duyuyorum. Türk dünyasının farklı köşelerinden organizasyonu teşrif eden genç kardeşlerime hoş geldiniz diyor. Onların şahsında dost ve kardeş halklarımızın tamamına selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Ortak miras, tek yürek şiarıyla Türk dünyasının gençlerini bir araya getiren AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığımızı programda emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum. Şunu ifade etmek istiyorum.

0: İsterim ki bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların fersah fersah ötesindedir. Bizim yol arkadaşlığımız köklü bir tarihin, zengin bir kültürün ve çok güçlü bir gönül bağının üzerine inşa edilmiştir. Anadolu'nun evlatları ile Türk dünyasının farklı bölgelerindeki siz genç kardeşlerimin bir araya gelmesini bu bakımdan çok önemli görüyorum. Enerjilerini ortak bir ideal etrafında müreffeh bir gelecek doğrultusunda birleştiren siz gençlere en güçlü destekleri sunmaya devam edeceğiz. Türkiye olarak dilde, fikirde, işte birlik mefkuremizi inşallah bu ay sonunda Ankara'da düzenleyeceğimiz 13. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesiyle bir adım daha öteye taşımayı hedefliyoruz. Bu düşüncelerle Türk Dünyası Gençlik Buluşması'nın hayırlara vesile olmasını diliyor. Hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarını ekrana taşıdık. Devam edelim. İran destekli Husiler saldırılarını sürdürüyor. Orta Doğu'da tansiyonu, gerilimi artırıyor. Bir kez daha Suudi Arabistan hedef alındı. Başkent Riyad'da Kral Hadid Havalimanı vuruldu. Ve bu saldırıda sivil altyapı hedef alınırken 12 kişi hayatını kaybetti. 309 kişi yaralandı. Hem Türkiye hem de ABD Başkanı Donald Trump'tan saldırıya tepki var.
2: Yemen'deki İran destekli Husiler saldırıları şiddetlendirdi. Kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek Suudi Arabistan'ı bir kez daha hedef aldı. Saldırılarda can kaybı arttı. Başkent Riyad'daki Kral Halid Havalimanı bir kez daha vuruldu. Bir pilot ve 3 kişinin hayatını kaybettiği saldırıdan 2 gün sonra tekrar saldırı düzenlendi. 2 patlamanın duyulduğu belirtildi. Havalimanı tahliye edildi. Hava trafiği durduruldu. Saldırıda ondan fazla kişi yaşamını yitirdi. Yüzlerce kişi yaralandı. ABD, İngiltere ve Kanada saldırılar sebebiyle uyarı yayınladı. Vatandaşlarına havalimanından ve çevresindeki bölgelerden uzak durma tavsiyesinde bulunuldu. ABD Başkanı Donald Trump saldırıya ilişkin basın mensuplarına konuştu. Husilerin Riyad'daki havalimanına saldırısından memnun olmadığını belirtti.
3: Bence korkunç, bu korkunç.
2: ABD'nin Husilere karşı harekete geçip geçmeyeceği sorusuna kesin cevap vermedi.
3: Olabilir, bunu inceleyeceğiz. Son saldırı hakkında yeni bilgi edindik. Bu yüzden bir karar vereceğiz. Çok hızlı hareket ediyoruz.
2: Türkiye, Husilerin Suudi Arabistan'daki havalimanlarına saldırılarını kınadı. Dışişleri Bakanlığı, sivil halkı ve altyapıyı hedef alan ve bölgedeki gerilimin daha da tırmanmasına yol açan saldırılara bir an evvel son verilmesi gerektiğini vurguladı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Husilerin havalimanını hedef alan saldırısını şiddetle kınadığını bildirdi. Yemen'deki hükümeti destekleyen Arap Koalisyonu, Riyad'daki havalimanına yapılan terör saldırısına kararlılıkla karşılık verileceğini söyledi.
1: Yemen'de İran destekli Husilerin bu saldırıları tansiyonu yükseltiyor. Daha büyük bir karışıklık, gerilim yaşanır mı? Akıllardaki en önemli sorulardan biri bu. Değerli bir konuğumuzla ele alacağız. Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İrfan Kaya Ülger hocamız bizlerle birlikte. Hocam iyi pazarlar, hoş geldiniz.
4: Günaydın Kahraman Bey, iyi yayınlar dilerim.
1: Hocam şimdi saldırı dalgası böyle her geçen gün daha da büyüyor. Geçtiğimiz günlerde yine sivillerin hedef olduğu bir saldırı yaşanmıştı ama bu kez 12 kişi hayatını kaybetti. 300'den fazla yaralı var. Aslında aklımızdaki ilk sorulardan biri şu. Bu saldırıların zamanlaması neye işaret ediyor? Şimdi Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan, Mekke Savunma İttifakı anlaşmaya gerçekleşti, imzalar atıldı ve ondan sonra aslında Husilerin biz bu saldırılarını Suudi Arabistan'a yoğunlaştırdığını görüyoruz. Dolayısıyla zamanlama dikkat çekici. Peki bu sadece Husilerin aklıyla olan bir durum mu, yoksa bu saldırıların ardında başka bir güç, başka bir kuvvet mi var?
4: Yemen'deki Ensarullah harekatı aslında yani misilleme hareketinde bulunuyor. İşin aslına bakacak olursanız yani bu saldırı dalgasını ilk olarak Suudi Arabistan destekli Yemen'deki hükümet başlıyor.

0: başlattı. İran dini liderinin cenaze töreni dönüşünde Sana Havalimanı'na vurdular ve bunun üzerine 2022'den beri varlığını sürdüren ateşkes bozuldu. Yani temelde bu Yemen'deki Husilerin saldırıları, Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları esas itibariyle Suudi Arabistan'ın ateşkesi bozmasından kaynaklanan misilleme saldırıları. Yani objektif olarak baktığımızda bunu görmek mümkün. Yemen'i biz genel olarak bir bütün halinde düşünmemiz lazım. Yemen bugün 555 bin kilometre kare bir coğrafyaya sahip, nüfusu 43 milyon. Husiler Yemen coğrafyasının üçte birini, %30'un üzerinde bir toprağı kontrol ediyorlar. Coğrafi bakımdan azınlıkta gözükmesine rağmen Husilerin kontrol ettiği toprak, 2012'den beri Husiler başkent Sana'yı ve nüfusun %80'ini bugün itibariyle kontrol ettikleri bölgede tutuyorlar. Yani Yemen halkının büyükçe bir kısmı aslında Husi bölgesinde. Öte taraftan uluslararası alanda tanınan Yemen hükümeti ise marjinal statüde ve bunlar büyük ölçüde Suudi Arabistan tarafından destekleniyorlar. Lejyoner güçlerle, yani dışarıdan getirilen paralı askerlerle ayakta duruyorlar. Bir kez yani bu tespiti yapmamız lazım. Orada fiili durumda Husilerin giderek hukuki bakımdan meşru hakim konumda olmasalar bile fiilen Yemen'in hakim gücü oldukları gerçeğini kabul etmemiz lazım. Bu saldırıların son dönemde yoğunlaşması aslında Suudi Arabistan'ın Yemen hükümetine, yani merkezi hükümete destek vermesi ve kontrol altından çıkan Bab-ül-Mendab Boğazı civarındaki bölgelerin, Muha'nın, bir takım yerlerin geri alınması operasyonuyla başlamıştı. Hala Husilerin kontrol ettiği bölgeler üzerinde hakimiyetinin sürdüğü anlaşılıyor. Yemen hükümetinin buraları Suudi destekli bir saldırıyla kontrol altına alma çabası başarısızlıkla sonuçlandı. Taiz bile şu an itibariyle Husilerin eline geçme tehlikesi ile karşı karşıya. Şimdi bir kez bu tespiti yapmamız lazım.
1: Evet.
0: İkinci olarak Husiler, evet, İran tarafından destekleniyor, fakat öte taraftan yani temelde Yemen halkının büyükçe bir kısmının siyasi desteğini alan bir harekat. Bundan sonra emniyet taşıyan nokta, belki de Türkiye'nin ağırlık vermesi gereken nokta, bir diplomatik çözümü zorlamak. Husilerle orada Suudi destekli hükümet arasında bir uzlaşı olabilir mi? Çünkü uzun vadeli barışın yolu buradan geçiyor. Aksi takdirde bu çatışmaların derinleşmesi halinde sonu gelmeyen bir savaşlar silsilesinin kapısı aralanacak gibi gözüküyor.
1: Peki hocam, şimdi aslında dediğiniz gibi en büyük endişe o. Yani bu bölgesel bir savaşa dönüşebilir mi bu gerilim, yoksa işte Husilerle Suudi Arabistan arasında kalacak, uzun yıllar devam edecek bir gerilim olarak mı sürer, yoksa işte Amerika Birleşik Devletleri, şimdi ABD Başkanı Donald Trump az önce haberde de aktardık, saldırılara cevap verebiliriz ifadesini kullanıyor. Arap Koalisyonu'ndan bir açıklama var, terör saldırısına karşılık verilecek deniyor. Yani büyüyebilir mi sizce gerilim? Bölgesel bir savaşa dönüşme potansiyeli görüyor musunuz?
0: Yani ABD daha önce iki defa kendisine teklif yapılmış olmasına rağmen bunları reddetti. Husilere hava saldırısı yapılması önerisini kabul etmedi. Önceki zamanlarda esasen İsrail ve ABD çeşitli Gazze Savaşı esnasında çeşitli dönemlerde Husilere yönelik hava operasyonları yaptılar. Hava operasyonlarıyla karada bir netice almak mümkün gözükmüyor. ABD bir netice alabileceğini düşünse bu operasyona yeltenir, kalkışır. Esasen Husilerle ABD arasında 2024 yılında

0: dan beri bir uzlaşı da var. Amerikan ticaret gemilerine saldırı yapılmaması kaydıyla ABD ile Husiler arasında bir anlaşma imzalandı. Şu an itibariyle Husiler Babilmendeb Boğazı'ndan sadece Suudi Arabistan kökenli tankerlerin geçişini engelleyeceklerini söylüyorlar. Diğer konteyner gemilerine ve tankerlere teorik olarak burası açık, fakat bir tırmanma halinde bu bölgeyi de Husilerin bloke edebileceği gayet net. Esasen Gazze Savaşı esnasında Husilerin Babilmendeb Boğazı üzerindeki baskısını ortadan kaldırmak amacıyla bir refah koalisyonu, değişik ülkelerden oluşan bir deniz filosu oluşturulmuştu. Ve eğer bir tırmanma yaşanırsa bunun nereye kadar gideceğini kestirmek zor. Evet, İran'da işbirliği yapıyorlar, fakat öte taraftan Saddam devrildikten sonra işte hepimiz çıplak gerçeği gördük. İran'daki nüfusun da %60'ı Şiilerden oluşuyor. Örtülü yahut açık. Irak'taki nüfusun %60'ı Şiilerden oluşuyor. Örtülü yahut açık Irak'taki Şiiler de aslında çatışma tırmanması halinde İran lehine çatışmaya dahil olabilirler. Özellikle Haçlı Şabi güçleri bu bakımdan sık sık ismi geçen bir paramiliter güç olarak Irak içerisinde İran'ın bölgesel bir kuvveti olarak dikkat çekiyor. Şimdi burada emniyet taşıyan nokta Mekke Savunma İttifakı'nın teşekkül aşamasında böyle bir çatışmanın tarafı olmaması. Suudi Arabistan biraz daha fazla angajmana girebilir. Onun ikili anlaşmalar çerçevesinde Suudi Arabistan'la daha ileri seviyede askeri bağlantıları olabilir. Fakat Türkiye tarihsel tecrübesi olan bir ülke, burada Suudi Arabistan lehine silahlı bir çatışma içerisine girildiği takdirde bunun bir Şii-Sünni ihtilafına, sonu gelmeyen savaşlara yol açabileceğini bilebilen bir ülke. Bu bakımdan biraz daha ihtiyatlı ve teenni ile hareket edilmesi lazım. Esasen ben Türkiye'nin bu konuda Pakistan'dan farklı olarak biraz daha diplomasiye önümüzdeki zaman diliminde ağırlık vereceğini düşünüyorum.
1: Aslında tam da onu soracaktım. Yani Mekke Savunma İttifakı nasıl bir rol üstlenecek bu krizde diye. Şimdi geçtiğimiz hafta toplantı vardı biliyorsunuz, bir asker konuşlandırma kararı da alındı. Türkiye'nin buradaki rolü Pakistan'dan biraz daha farklı olacak diyorsunuz siz. Biz tabii biraz Türkiye barış diplomasisi yürüten, sadece bu krizde değil tüm dünyadaki farklı coğrafyalarda yaşanan krizlerde. Dolayısıyla o zaman Türkiye'nin buradaki rolü, çünkü iç kamuoyunda da çok konuşuluyor, işte asker gidecek, Türk askeri orada savaşa girecek gibi ifadeler de kullanılıyor, ama burada biraz daha biz diplomasiyi ön planda tutan ve belki biraz herhalde İHA'larla vereceğimiz hava desteği vereceğiz gibi görünüyor değil mi Suudi Arabistan'a? Nasıl bir rol olacak Türkiye'nin ve Mekke Savunma İttifakı'nın bu krizde?
0: Mekke Savunma İttifakı şu an itibariyle halen teşekkül aşamasında. Yani dört dörtlük bir savunma örgütü haline gelmiş değil. Henüz daha kuruluşunu tamamlamadı. Meclise sevk edildiği belirtilen Mekke Savunma Anlaşması'nın, yani Treaty karşılığı kurucu anlaşma olarak, hala metnini görmedik. Yani bu açıklaması geciktirilmiş olabilir, yahut da açıklaması belli bir süre sonra, anlaşma metni belli bir süre sonra olgunlaştıktan sonra netleşmesi bekleniyor olabilir. Büyük potansiyeli var tabii Mekke Savunma İttifakı'nın. İsminin Mekke olarak belirlenmesi de Müslüman dünya bakımından ehemmiyet taşıyor. Çünkü tüm Müslüman ülkelerin teorik olarak katılabileceği bir savunma ittifakı. Önceki tecrübeler çok da başarılı olmamıştı. 1969 yılında İslam Konferansı Örgütü, adı sonradan İslam İşbirliği Teşkilatı'na dönüştürülen bu uluslararası örgütün 57 ülkesi üyesi var. Fakat bunlar uluslararası alanda somut bir eylem yapabilmiş değiller. Toplantılarda arkasında pek durmadıkları bir takım kararlar alıyorlar. Adeta dağ fare doğurdu izlenimi veriyor İslam Konferansı örgütü. Bir diğer girişim Ekonomik İşbirliği Örgütü merkezi Tahran'da, ortasındaki 5 cumhuriyet, Türkiye, Irak, İran, Pakistan gibi ülkeler burada ekonomik işbirliği amacıyla bir arada bulunuyorlar. Buranın da görev tanımı sınırlı, ticari ekonomik işbirliği ile sınırlı. Erbakan Hoca'nın, Necmettin Erbakan'ın projesi olan D8 girişimi 1997'de ete kemiğe büründü. En son bu D8'e Azerbaycan da katıldı. Üye sayısı 9 oldu. Fakat onun da uluslararası alanda pek bir etkin rol üstlendiğini göremiyoruz. Şimdi potansiyel olarak Mekke Savunma İttifakı İslam dünyasında büyük bir boşluğu doldurabilir. Bölgenin geleceğinde barış ve istikrara katkı sağlayabilir. Teşekkül aşamasında yanlış pozisyon, tavır almaması lazım. Şu an itibariyle Suudi Arabistan rejimi lehine Mekke Savunma İttifakı'nın Husilerle bir çatışma içerisine dahil olması bunun ölü doğması anlamına gelecektir. Ve Türkiye bir taraftan bu kanaldan işbirliği çabası içerisine girerken öte taraftan bunun sıcak bir çatışmaya evrilmemesine itina gösterecektir.
1: Hocam çok özür
0: Bu
1: dilerim.
0: anlaşma
1: Çok özür araya girdim ama tam Türkiye demişken Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasını da isterseniz hem izleyicilerimiz ve bizi dinleyenler için hatırlatmış olalım. Türkiye Husilerin Suudi Arabistan'daki havalimanlarına yönelik saldırılarını kınadı. En güçlü biçimde kınıyoruz ifadesi kullanılıyor ama burada dikkat çeken tabirlerden biri az önce sizin değindiğiniz nokta. Suudi Arabistan'la tam dayanışma içinde olduğunu vurguluyor Türkiye bir kez daha. Mevcut ihtilafların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesi yönündeki çağrımızı yineliyoruz diyor. Yani tam sizin aslında değindiğiniz nokta Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında da yer alıyor.
0: Yani bu savunma ittifakının amacı aslında caydırıcılık sağlamak. Yani şu an itibariyle Yemen'de hakim güç konumunda olan Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik agresif saldırıları karşısında bir caydırıcı rol oynamak. En başta da söylediğim gibi Husilerin saldırıları esas itibariyle büyük fotoğrafa baktığımızda misilleme karakteri taşıyor. Çünkü Arap Baharı döneminde Ali Abdullah Salih adlı Yemen diktatörü devrildikten sonra buradaki çatışmada Yemen'in iç işlerine müdahale eden orada insani dram yaşanmasına sebep olan ülke aslında Suudi Arabistan. Bunu o dönemde başbakanı olan Erdoğan'ın açıklamalarında da görmek mümkün. Yemen halkının yaşadığı dramdan dolayı Suudi Arabistan'ı sorumlu tutan cümleler kullandı Erdoğan. Şimdi Ali Abdullah Salih yönetimi devrildikten sonra Yemen içerisindeki siyasi mücadelede üç aktörlü bir boyut kazandı. Bir taraftan Ensarullah Harekatı, Husiler, öte taraftan Suudi destekli resmi hükümet, bir de güneyde Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği üçüncü bir yapılanma ortaya çıktı. Geçen sene bu yapılanma Güney Geçiş Koalisyonu adı verilen bir başka idari birim ortadan kalktı. Şu an itibariyle Yemen coğrafyasına dışarıdan objektif olarak baktığımızda Husilerin hem bir siyasi İslami hareket, hem bir hükümet, hem de güçlü bir askeri yapılanmaya sahip olduklarını görüyoruz. 350-400 bin civarı davaya tam inanmış olarak tarif edebileceğimiz bir kuvveti var. Buna karşılık Suudi Arabistan'ın desteklediği resmi hükümetin askerlerinin büyükçe bir kısmı dışarıdan getirilen lejyonerlerden oluşuyor. Burada en rasyonel çıkış yolu uzlaşı, taraflar arasında bir uzlaşı tesis etmekten geçiyor. Öte taraftan Suudi Arabistan'ın çok da inandırıcı olmayan bir takım kampanyayı bir teriye sürdürdüğünü görüyoruz. Husiler de Müslüman, yani bunlar Zeydiler. Husilerin kelime anlamı Allah'ın dostları, Allah'ın yandaşları anlamına geliyor. Ya yani bunların Mekke ve Medine'ye saldırdığına inanmak biraz rasyonel gözükmüyor. Bunu yani taraftar toplama amacıyla sürekli Suudi Arabistan gündeme getiriyor. Oysa Husilerin açıklamalarına baktığımızda orada Aramco tesislerini, askeri tesisleri ve havalimanlarını hedef aldıklarını söylüyorlar.
1: söylüyorlar.
0: Suudi Arabistan açısından baktığımızda ise Suudi Arabistan Husilerin petrol ihracatını engellediğini, Babil Mendab üzerinde hükümranlığını arttırdığını görüyor ve bundan endişe duyuyor. Öte taraftan Yemen ile tarih boyunca kavgalı ve sınırdan istikrarsızlık gelmesinden endişe ediyor. Suudi Arabistan'ın bir başka kaygısı da Husilerin İran'a yakın çizgide olmaları, tıpkı Lübnan'daki Hizbullah gibi İran'ın vekil kuvveti hüviyetinde bulunmaları. Kolay olmayacak ama ben Türkiye'nin çatışmaya dahil olmadan bir taraftan diplomatik açıklamalarla meselenin çözümü yolunda çaba göstereceğini düşünüyorum. Öte taraftan da buradaki Husilerle merkezi hükümeti uzlaştırma arayışı içerisine girecek en rasyonel çıkış yolu bu gözüküyor. Çatışmaların bir şekilde Husilerle Suudi Arabistan arasındaki çatışmaların alevlenmesi halinde bunun en fazla İsrail lehine bir durum yaratacağı gayet
1: Hocam valla
0: açık
1: beynimi
0: çünkü.
1: okudunuz galiba. Şimdi tam onu soracaktım size. Yani bölgesel güvenlik ve istikrarı tehdit eder mi uzarsa ve herhalde bundan en çok İsrail avantajlı çıkaracaktım. Siz konuyu oraya getirdiniz. İsrail denkleminden nasıl okuyorsunuz yaşananları?
0: İsrail aslında Orta Doğu'nun genelinde örtülü, açık bir üstünlük kurma arayışı içerisinde. Evet, coğrafi bakımdan bizim Trakya kadar 22 bin kilometre kare, nüfusu 9,5 milyon, 2 milyonu Araplardan oluşuyor, 7,5 milyon. Fakat İsrail'i işte Gazze Savaşı esnasında hepimiz gördük. Batı'da çok güçlü destekçileri var. Amerika'nın 51. eyaleti hüviyetinde şimdi çok geniş bir coğrafyada İsrail tahakküm kurma arayışı içerisinde işte 3. seneyi devriyesi geçti Aksa
1: Evet.
0: tufanının. Hala Gazze'de Batı Şeria'da baskılarını sürdürüyor. Suriye'nin kontrol ettiği, işgal ettiği topraklarını genişletme arayışı içerisinde. Lübnan'da işgal ettiği toprakların büyükçe bir kısmında varlığını sürdürüyor. Hukuken İran Savaşı'nın içerisinde aynı zamanda Afrika boynuzuyla ilgileniyor. Somaliland adlı böyle çok da kimsenin tanımadığı bir siyasi yapı ile yakın ilişki kurmak suretiyle Afrika boynuzunda Babil Mendab çıkışında da İsrail avantaj yakalama çabası içerisinde Arap coğrafyasında adeta işbirliği içerisinde çalıştığı kesin bildiği bir ülke var. Birleşik Arap Emirlikleri. Bunlar belli aralıklarla toplanıyorlar ve bölgede İran'a karşı neler yapılabileceğini de konuşuyorlar. Bu toplantılar Almanya'da oldu, Washington'da oldu. Arap coğrafyasının körfez ülkelerinin değişik kentlerinde gerçekleşti ve bu toplantılara İsrail'in Genelkurmay Başkanı da katılıyor. Şimdi bu genel konteks içerisinden baktığımızda İsrail temelde kendisine yönelik tehdidin İran'dan ve İran'ın vekil kuvvetlerinden geldiği şeklinde bir değerlendirme yapıyor. Bu doğru. Fakat öte taraftan Türkiye'nin potansiyelinden ve yeteneklerinden olağanüstü ölçüde endişe içerisinde. İsrail şimdi çok yakın bir zaman sonra 27 Ekim'de seçimlere girecek. Tabii bir kurguda şu, çatışmaların yeniden tırmandırılması suretiyle İsrail bu seçimi Netanyahu ertelemek istiyor. Ve bir taraftan da bu coğrafyadaki gelişmelerden kendi lehine bir netice elde etmeye çalışıyor. İsrail'in ABD'nin kurgusu bir Arap-Acem çatışmasını tetikleme, bir Şii

0: çatışmasını tetikleme. Ben Türkiye'nin tarihsel tecrübelerini dikkate aldığımızda bütün bunların bilincinde olduğunu ve hareketlerini bu genel çerçeve içerisinde pratiğe yansıttığını düşünüyorum. Suudi Arabistan lehine hava savunma sistemleriyle destek verilmesi esas itibariyle sıcak bir çatışmaya girme anlamına gelmiyor. Caydırıcılığın arttırılması hedefine yönelik çabalar olarak bunları okumak mümkün.
1: Yani doğru söylüyorsunuz. İsrail kendi topraklarına işte füze düşmeden Lübnan'ı işgal etti, genişletiyor işgali. Gazze'de yaşananlar ortada. Şimdi Batı Şeria'yı görüyoruz son dönemde. İki açıklamaları var. Tıpkı Gazze gibi yapacağız orayı da diyorlar. Diğer tarafta ABD İran'la savaşıyor. Şimdi Husiler, Suudi Arabistan, İran, İsrail burada maalesef en karlı ülke pozisyonunda gibi.
0: Yani tabii İsrail temelde kendisine yönelik tehditlerin bertaraf edilmesiyle uğraşıyor. Aslında bu projesinin, Büyük Ortadoğu projesinin de amacı bu. İsrail için fiili yahut da potansiyel tehditlerin bertaraf edilmesi. Arap Baharı döneminde bu yönde İsrail lehine önemli gelişmeler oldu. Mesela diyelim ki Kaddafi rejimi devrildi. İşte Suriye'de İsrail'e ittifak içerisinde olan ülke istikrarsızlığa sürüklendi. Saddam rejimi devrildi. Şimdi İsrail için iki tane tehlike var baktığımızda. Bir tanesi İran, öteki Türkiye. Daha önceki Amerikan hükümetlerinin bir türlü ikna olmadığı İran'a saldırıyı İsrail Siyonist lobi en sonunda Trump üzerinde baskı kurarak pratiğe yansıttı. 28 Şubat 2026'da İran'a agresif bir saldırı yapıldı. 40 gün sürdü. Sonra işte geçici ateşkes, sonra düşük yoğunluklu çatışma, 18 Haziran itibariyle 14 maddeden oluşan bir protokolün, barış anlaşmasının zemini olabilmesi çabaları, bütün bunlar İran'a yönelik olarak İsrail'in düşüncesinin pratiğe yansıtılması aşamasında yaşanan gelişmelerdi.
1: Evet.
0: Türkiye'yi potansiyel tehlike olarak görüyorlar. Stratejik araştırma kurumlarının raporlarında da bunu okumak mümkün. Hepsi şunu söylüyor: Türkiye İran'a da benzemez. İsrail'in bugüne kadar çeşitli şekillerde karşı karşıya geldiği ülkelere de benzemez. Türkiye'nin devasa bir derinliği var ve potansiyeli var. Onun için bu çatışmanın yaşanmaması için itina gösterilmesi lazım. Amerikan hükümetine burada çatışma önleme mekanizmaları tesis etmesi ve bunu pratiğe yansıtması için büyük görev düşüyor. Bu tip değerlendirmeler yapılıyor. Bir taraftan da Türkiye'nin hareket kabiliyetini çeşitli bölgelerde sınırlandırma amacıyla oldu bittilerle bir takım projeler gündeme getiriliyor. Mesela Aşil Kalkanı bunlardan birisi. İşte Kızıldeniz'de, Somaliland üzerinde İsrail'in işte üs tesis etme çabası bunlardan birisi. Körfez coğrafyasındaki Birleşik Arap Emirlikleri ile yakın bir takım projeleri de bu kategoride düşünmek lazım. İsrail öte taraftan ABD projesi olarak da komşularıyla uzlaşı barış içerisinde tutulmak isteniyor. Esasen bu yol 79'dan beri açık. Önce
1: Evet.
0: işte Camp David Anlaşması 79'da, 94'te Ürdün, o tarihte Kral Hüseyin vardı. Ürdün-İsrail Anlaşması. 2020 yılında Trump'ın birinci başkanlığı döneminde Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri bu iki devletin katılımıyla bir İbrahim Anlaşmaları kapısı aralandı. Daha sonra işte Fas gibi bir takım ülkeler Sudan mesela baskıyla karşılaştı. Sudan'a dediler ki terörü destekleyen ülkeler listesi var. Buradan çıkmak istiyor musunuz? Size yatırımlar gelecek. Yapmanız gereken İsrail'i tanımak ve diplomatik ilişki kurmak. Bu baskı Arap coğrafyasının başka ülkelerinde de ABD tarafından sürekli gündemde tutuluyor. Tam Suudi Arabistan'la böyle bir müzakere, pazarlık yürütülürken Aksa tufanı patlak
1: başladı
0: verdi.
1: tabii.
0: Suudi Arabistan eskiden beri

bu meselede bir Filistin devleti kurulmadan ben İsrail'i tanımam çizgisindeydi. Şu an tekrar örtülü açık böyle bir baskıyla karşı karşıya. Yani Kahraman Bey, İsrail'in güvenliği için ABD ile birlikte

0: referandumunu koruyor. Eğer seçimler ertelenmezse yeni bir başlangıç yapmaya yönelecekler. Bu gayet açık. Yani Netanyahu'yu devre dışı bırakıp tüm bu saldırganlığın, soykırımın suçunu Netanyahu'ya yükleyip İsrail 27 Ekim sonrasında temiz bir sayfa açma arayışı içerisinde şu an tüm dikkatler bu tarafa doğru yönelmiş vaziyette. İsrail derin devleti de bu işin içerisinde. Seçimler sonrasında Netanyahu'nun kabinede başbakanlık görevi üstlenip üstlenmeyeceğini bilemiyoruz. Fakat üstlenecek olsa bile azledilme ihtimali güçlü. Çünkü 2024 yılında Temmuz ayında 28 üst düzey yönetici Doğu Kudüs Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Netanyahu'nun azledilmesini istedi. İsrail'in çıkarlarına büyük zarar verdiğini, rehineleri kurtaramadığını, Hamas saldırılarını önleyemediğini, dünyada antisemitizmin, Yahudi karşıtlığının artmasına sebep olduğunu, Batılı devletlerin İsrail lehine değil de Filistinler lehine pozisyon almasını kendisi uygulamalarıyla kolaylaştırdığını, bunları ileri sürerek azledilmesini istediler. Mahkeme bu başvuruyu reddetmedi. Dosyayı aldı, rafa koydu. Yani bu şu anlama geliyor. Günü geldiğinde tüm bu saldırganlığın, savaş suçlarının, soykırım suçlarının sorumlusu olan İsrail'de Netanyahu devre dışı bırakılabilir. Azledilme kapısı kapatılmadı. Orada açık seçimler yoluyla bu mümkün olmazsa ben derin İsrail'in ABD'deki Siyonist yapının tepkileri yatıştırmak için bir günah keçisi olarak Netanyahu'yu etkisiz hale getireceğini düşünüyorum ama
1: düşünüyorsun.
0: ebediyetle bunu seçimler yoluyla yapmaya çalışacaklar.
1: Peki Profesör Doktor İrfan Kaya Ülger hocam teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Çok sağ olun.
0: İyi yayınlar dilerim.
1: Peki hocamızı uğurluyoruz. Teşekkür edelim kendisine. Şimdi bir başka önemli konu aslında bu konuların paralelinde ABD ve İran arasında yaşanan gerilim, savaş acaba sona mı eriyor? Şimdi Donald Trump'tan gelen açıklamalara baktığımız zaman biz diyor savaşı kesin olarak kazandık. İran'ın nükleer kapasitesini de bitirdik. Yani bu aslında yavaş yavaş sona gelindiğinin işareti olarak yorumlanıyor. Tabii bu arada Washington'la Tahran yönetimleri arasında imparatorluklar üzerinden de bir restleşme dikkat çekiyor. İsrail'den içeriden gelen bir itiraf var. O da diyorlar ki Hamaney suikasti büyük bir hataydı. O da dikkat çekici.
2: ABD-İran hattında gerilim şimdilik dindi. ABD Başkanı Trump, 3 Kasım'daki ara seçimlere kadar İran'a saldırı düzenlemeyeceklerini açıklamıştı. Temkinli bir bekleyiş var. Trump savaşın yakın zamanda biteceğini yineledi. Trump Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. İran'a yönelik mesajlar verdi. Trump, İran'ın artık nükleer silah edinme kapasitesini kaybettiğini savundu. Savaşı kesin bir şekilde kazandıklarını ve çatışmaların çok yakında sona ereceğini duyurdu. 3 Kasım'daki kongre ara seçimleri öncesi ekonomiye odaklanan ABD Başkanı, savaşın bitmesiyle birlikte benzin fiyatlarının hızla düşeceğini ve yeniden 1.95 dolar seviyelerine ineceğini vaat etti. Diplomasi hattında da tarihi polemikler yaşanıyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Atina'da Pers İmparatorluğunu işgalci olarak nitelemesine İran'dan sert yanıt geldi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, Rubio'ya Roma İmparatoru Valerianus'un Sasani İmparatoru Şapur'un önünde diz çöktüğü tarihi hatırlattı. Tarihi gündeme getiren kişi, tarihin tekrarına da hazır olmalıdır uyarısında bulundu. Savaşın stratejik hedefleri İsrail iç siyasetini de karıştırdı. İsrail Demokratlar Partisi lideri Yair Golan, savaşın ilk günlerinde İran'ın dini lideri Ali Hamene'ye düzenlenen suikasti açıkça bir hata olarak niteledi.
3: Net bir şekilde söyleyebilirim ki Hamene'nin ortadan kaldırılması bir hataydı. Hamene'yi öldürmek İsrail'in çıkarlarına hizmet etmiyordu.
2: Golan, Ali Hamaney'in nükleer silahlara karşı fetvası bulunduğuna da dikkati çekti. Onun yerine geçen oğlu Müçteba Hamaney'in daha çok risk alabilen biri olduğunu söyledi. Golan, Netanyahu'nun İran rejimini devirme hedefini de gerçekçi bulmadığını belirtti.

0: Gazze'deki son duruma bakacağız ama ateşkesin yıl dönümünde de İsrail'in katliamları, saldırıları devam ediyor. Son 3 yılın bilançosu da son derece ağır. On binlerce kadın ve çocuğun hayatını kaybettiği, hastanelerin kullanım dışı kaldığı bir Gazze'den bahsediyoruz. Üstelik kış kapıda yeni bir insani felaket de adım adım yaklaşıyor gibi görünüyor. Tabii Batı Şeria'da da sivil işgalcilerin baskısı, zulmü sürüyor.
1: Soykırımcı İsrail ateşkesi ihlal ediyor, Gazze'yi bombalıyor. İsrail yine birçok noktayı bombaladı. Saldırılarda aralarında 6 yaşında bir kız çocuğunun da bulunduğu siviller şehit oldu. Yıkım sadece son saldırılarla sınırlı değil. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın soykırım savaşının 3. yılı raporuna göre ölenlerin yaklaşık %30'unu çocuklar oluşturuyor. 38 hastanenin de tamamı hedef alındı. Yüzlerce çocuk yetersiz beslenmeden can verdi. Birleşmiş Milletler yetkilileri kış mevsiminin gelmesiyle birlikte 2 milyonluk nüfusun derme çatma çadırlarda ağır sel ve donma riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu. Gazze'de katliam sürerken işgal altındaki Batı Şeria'da da sivil işgalcilerin şiddeti durmuyor. Nablus'ta Filistinlere ait dükkan ve evler İsrail polisinin gözetiminde bayraklar dikilerek zorla kapatılıyor. Zeytin asadı yapmak isteyen çiftçilere yönelik saldırılarda ise İsrail askerleri gerçek ve plastik mermilerle halka müdahale ediyor. Ramallah yakınlarındaki olayları takip eden Anadolu Ajansı foto muhabiri İhsan Rimavi de İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu plastik mermiyle yaralandı. İsrail hapishaneleri ise adeta işkence kamplarına dönüştü. Haaretz gazetesinin ortaya çıkardığı belgeleri ve tahliye edilen esirlerin kan donduran ifadelerine göre cezaevlerindeki Filistinliler kasıtlı olarak aç bırakılıyor. Elektroşok ve ağır cinsel tacize maruz kalıyor. Vücut ağırlıklarının yarısını kaybeden, şiddetli uyuz salgınıyla pençeleşen esirlerin yaşadığı vahşet gizli bir uygulama değil. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, bu insanlık dışı tabloyu hapishaneleri teröristler için kabusa çevirdik sözleriyle açıkça savunuyor. Hiçbir yasal dayanağı olmadan tutulan binlerce kişi sistematik bir devlet terörünün kurbanı olmaya devam ediyor.
0: Doğu Akdeniz'de de sular elektrik kablosu projesi nedeniyle bir kez daha ısınmış durumda. Yunanistan, Güney Kıbrıs'la İsrail'i birbirine bağlayacak olan Büyük Deniz Projesi'ni hayata geçirmek istiyor. Deniz bağlantısı projesi ama Türkiye'nin kıta sahanlığı itirazları var. Dolayısıyla Ankara ile Atina hattında tansiyon yükselmiş durumda. Yunan Başbakan Mitsotakis bunları, bu yaşananları bir dalgalanma olarak nitelendiriyor. Yani tansiyonu biraz düşürmeye çalışıyor ama eski Yunan komutanların yaptığı açıklamalar, özellikle savaş senaryoları dikkat çekiyor.
2: Maliyeti 2 milyar avroyu aşan ve Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle İsrail'e birbirine bağlamayı hedefleyen Büyük Deniz Bağlantısı projesi, Doğu Akdeniz'de tansiyonu yeniden yükseltti. Toplam 2000 kilometreyi aşacak denizaltı elektrik kablosunun Türkiye'nin kıta sahanlığından geçmesi planlanıyor. Ankara'nın izinsiz hiçbir faaliyete geçit vermeyeceğini net bir dille açıklaması üzerine proje şimdilik askıda. Atina yönetimi ise projede olası bir askeri karşı karşıya gelişi önlemek ve vites küçültmek adına kritik sualtı altyapılarının denetim yetkisini deniz kuvvetlerinden sahil güvenliğe devretti. Proje için ABD'den destek arayışını sürdüren Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, süreci diplomatik bir dille yumuşatmaya çalıştı. Mitsotakis, Ege'deki mevcut durumu hafif bir dalgalanma olarak niteledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la açık iletişim kanallarının korunduğunu vurguladı. Girit'te Türk ve Yunan heyetleri arasında güven artırıcı önlemler toplantısı da gerçekleştirildi. Ancak diplomasideki bu adımlara rağmen Yunan kamuoyunda provokatif sesler yükselmeye devam ediyor. Eski Yunan Koramiral Yanis Egolfopoulos katıldığı bir canlı yayında Türkiye ile karşı karşıya gelelim, İsrail ve Mısır da yanımızda olacak şeklindeki ifadelerle açıkça çatışma çağrısı yaptı.
3: Çıldırıyorum. Türkiye ile karşı karşıya gelelim de bakalım o zaman nerede geri adım atacaklar. Ben karşı karşıya gelmemizi istiyorum.
4: Yani Debori Olaf'ta.
2: Yunan ve Rum medyasında köpürtülen bu provokasyonlara Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden çok sert tepki geldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, İsrail'in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Türk askeri hedeflerine saldırabileceği ve Yunan ordusunun buna destek verebileceği yönündeki televizyon senaryolarının son derece tehlikeli bir noktaya ulaştığını belirtti. ABD, Fransa ve İsrail'in Rum kesimiyle artan askeri işbirliğine dikkat çeken Üstel, Türkiye'nin adadaki varlığını ve Kıbrıs Türk halkının egemenliğini hedef alan hiçbir girişime sessiz kalmayacaklarını, ana vatan Türkiye ile bağların daha da güçlendirileceğini vurguladı.
5: Başındasınız.

0: Fon soruşturması derinleşerek devam ediyor. 3 fondan 100 milyon liranın üzerinde bir gelir elde eden şirketlerle birlikte tüzel kişilerin bu gelirleri iade etmeleri istenmişti. Şimdi baktığımız zaman toplamda 187 milyar lira gibi bir paradan bahsediyoruz. 141 gerçek kişiyle 73 şirketin mal varlıklarına da el konuldu, bloke konuldu. Bunu söyleyelim. Kişi ve şirket yöneticileri hakkında da yurt dışı çıkış yasağı getirildi.
1: Hesaplar donduruldu. 187 milyar liraya bloke konuldu. Masak fonlardan çıkan paranın izinde. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında fon şirketlerinin hesaplarında yapılan incelemelerde 100 milyon liranın üzerinde kazanç sağlayan isimler tek tek tespit edilmişti. Soruşturma dosyasına giren verilere göre 141'i gerçek kişi, 73'ü de tüzel kişi olan 214 kişinin 3 fondan toplam 187 milyar 653 milyon lira kâr ettiği belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tespit edilen bu isimleri tasarruf mevduatı sigorta fonuna bildirdi. TMSF listede yer alan kişilere paranın iadesi hususunda resmi bildirim yapmaya başladı. Soruşturma kapsamında fonlardan yüksek kârla çıkış yapan 141 kişiyle 73 şirketin hesaplarına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bloke konuldu. Kişi ve şirket sahipleri hakkında mahkeme kararıyla yurt dışına çıkış yasağı kararı alındı. Şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Süt Şurup Sandal, Tera'nın TLY fonundan 2 milyar 355 milyon lira kar etmiş, gerçek kişilerde kar sıralamasında listenin en başında yer almıştı. Hesaplarından 2026 yılında gerçekleşen toplam fon çıkışı 15 milyar 793 milyon lira olan Sandal'ın 16 Eylül 2026 tarihi itibariyle fon hesabında 249 milyon 992 bin lirası kalmıştı. Melis Süt Çurup Sandal gibi fon yatırım hesaplarından parayı banka hesaplarına çıkaran tüm isimlerle ilgili alınan mahkeme kararının ardından MASAK devreye girdi. Mali Suçları Araştırma Kurulu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın aldığı karar doğrultusunda Melis Sandal'ın da aralarında bulunduğu fonlardan 100 milyon lira üzeri kar sağlayan isimlerin banka hesaplarını incelemeye aldı. 187 milyar 653 milyon liranın fon hesaplarından çıktıktan sonra hangi hesaplara geçtiğiyle ilgili detaylı MASAK raporlarının ardından soruşturmanın genişletilmesi bekleniyor.
0: Sosyal medyada çocuklara yönelik yaş sınırlaması içeren düzenleme resmi gazetede yayımlandı. Bundan sonra sosyal ağlar, ağ sağlayıcıları 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sağlayamayacak. Yaş doğrulaması da E-Devlet üzerinden yapılacak. Resmi gazetede yayımlanan düzenlemede birçok önemli başlık var. Bakalım detaylarına.
2: Sosyal medyada çocuklar için yeni dönem başlıyor. Yaş sınırlamasını içeren yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Düzenleme ile sosyal ağlarda yaş doğrulama, çocuklara özgü hizmet ve ebeveyn kontrolüne ilişkin kurallar belirlendi. Yönetmeliğe göre sosyal ağ sağlayıcıları 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak. Hesap oluşturma aşamasında kullanıcının yaşı E-Devlet üzerinden yaş doğrulama belirteciyle kontrol edilecek. 15 yaşın altında olduğu tespit edilen çocukların hesap açılış talepleri onaylanmayacak. 15 yaşını doldurmuş çocuklar içinse ayrıştırılmış hizmet dönemi başlayacak. Bu hesaplarda yüksek gizlilik ayarları varsayılan olarak uygulanacak. Çocuk hesapları gizli olacak, canlı yayın açılmasına ve kişiselleştirilmiş reklam gösterilmesine izin verilmeyecek. Çocuklar sadece takip ettikleri hesaplardan mesaj alabilecek. Diğer kullanıcılar çocuk hesaplarının takipçi ve takip edilen listelerini göremeyecek.

0: gerekmeyecek. Yaş doğrulama süreçlerinde kişisel verilerin korunması esas alınacak, kimlik tespiti yerine yalnızca yaş eşiğini belirleyen yöntemler kullanılacak. Yönetmelikle ebeveyn denetimi de güçlendiriliyor. Anne ve babalar çocuklarının hesap ayarlarını kontrol edebilecek, kullanım sürelerini sınırlandırabilecek ve ücretli işlemlere izin verebilecek. Yeni düzenleme 1 Kasım'da yürürlüğe girecek. Mevcut hesaplarda yaş doğrulama işlemleri 31 Mart 2027'ye kadar tamamlanacak.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Sakarya'daydı. Ulusal Havacılık Şurası izleme ve değerlendirme toplantısında konuştu. Önemli mesajlar verdi. Özellikle Türkiye'de sivil havacılığın 2002 yılından bu yana geldiği noktayı anlattı. Ve son 24 yılda havacılıkta çağ atladık ifadelerini kullandı.
2: Sayın Cumhurbaşkanımızın hava yolu halkın yolu olacak vizyonuyla sivil havacılıkta başarılarla dolu yeni bir çağ başlattık ve son 24 yılda çok büyük atılımları hayata geçirdik.
3: Hava yolu halkın yolu olacak stratejisiyle yola çıktıklarını belirtti. Türk sivil havacılığının son 24 yılda çağ atladığını söyledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Sakarya'daydı. Ulusal Havacılık Şurası İzleme ve Değerlendirme Zirvesi'nde konuştu, önemli mesajlar verdi.
2: 2002 yılında 26 olan aktif havalimanı sayımızı 58'e yükselttik.
3: Bakan Uraloğlu 2002 yılından bu yana artan yolcu sayılarına dikkat çekti ve rakamları paylaştı.
2: 2002 yılında 34,5 milyon olan toplam yolcu sayısını geçen sene 247 milyona çıkardık. 489 olan hava aracı sayısını %424 artışla 2026 Eylül ayında 2562'ye çıkarmış durumdayız.
3: Bakan Uraloğlu havacılığın sadece ulaştırma faaliyeti olmadığını belirtti.
2: Bu tablo havacılığımızın artık yalnız bir ulaştırma faaliyeti değil, ülkemizin dış ticaret dengesine ve hizmet ihracatına doğrudan katkı sunan stratejik bir sektör olduğunu açıkça göstermektedir. Asya Pasifik bölgesindeki açılımımızı stratejik önceliklerimizden birisi haline getirdik.
3: Bakan Uraloğlu ayrıca yabancı hava yolu işletmeleri sayısının ve uçuş çeşitliliğinin artmasını da desteklediklerini belirtti.
1: Bu haberle birlikte moderatör hafta sonunu noktalamış oluyoruz. Ancak saat başında Türkiye'nin dünyanın gündemini aktarmak üzere Güney Asya'nın gelişmeleri sizlerle paylaşmak üzere tekrar karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

Sevgili oğlum Nazif, bir babadan oğluna gurbetten mektuplar. Bir şair, bir filozof ve bir siyasetçi Rıza Tevfik Bölükbaşı. Zorunlu veya gönüllü sürgününde mektuplarla bağ kurdu, dert döktü, yazdı ve düşündü. Bölükbaşı'nın oğlu Nazif Bey'e yazdığı mektupları kitaplaştıran Profesör Doktor Abdullah Uçman, dönemin atmosferini edebiyatın diliyle 24 portrede anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20'de, 24'te.

0: Selçuklu'nun tarihi incisi Sille Müzesi. Taş duvarlarında geçmişin izlerini saklayan bu müze, adeta bir zaman yolculuğu kapısı. İçeri adım attığınızda tarihi Kur'an-ı Kerimler, Kabe örtüsünden bir parça, Sille evlerinin minyatürleri, dokuma halılar ve yöresel kıyafetler sizleri karşılar. Her eser, bu topraklarda yaşamış insanların inancını, emeğini ve kültürünü anlatır. Sille Müzesi, geçmişi bugüne taşıyan eşsiz bir miras. Bu tarihi atmosferi keşfetmek için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
1: Platin, Ekim ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Lüksün yeni DNA'sı, değerin yeni tanımı. COP 31'e doğru, sürdürülebilirlikte yeni dönem. Platin, Ekim sayısı tüm bayilerde.
2: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle genç girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar.

Sivas'ın uzak bir köşesinde, zamanın sessizliğinde yükselen Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, 13. yüzyılın Selçuklu sanatını taşlarla ölümsüzleştirir. 1228 yılında Mengücek Beyliği tarafından inşa edilen bu muazzam yapı, hem ibadet hem de şifa mekanı olarak tarih boyunca insanlara kucak açtı. Taş duvarları, ustaların sabrını ve ince zevkini yansıtıyor. Her motif, her kemer bir hikaye anlatıyor. Caminin ve Darüşşifa'nın girişindeki taş işçiliği, adeta doğadan alınmış bir şiir gibi karmaşık fakat zariftir. Geometrik desenler, bitki motifleri ve hayvan figürleri bir araya gelerek gözleri büyüler. Büyük taş kapılar, göğe uzanan eller misali, ziyaretçiyi kutsal bir yolculuğa davet eder. İç mekanda kubbeler ve kemerler, mekana dingin bir ahenk verir, avluda sessizce akan su ise geçmişin fısıldayan sesi gibidir. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası yalnızca bir mimari şaheser değil, aynı zamanda insan ruhunun hem bilgeliğe hem de merhamete açılan kapısı.

UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan bu yapı, taşların dilinde anlatılan bir destan. Tarih, sanat ve inanç burada iç içe. Her adımda insanı geçmişin derinliğine davet eden Divriği, Selçuklu ruhunun ebedi bir yankısı.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.
2: Zehra Güneş.
3: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
4: Bravo Zehra!
5: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la kulu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
6: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta ressam Orhan Albaş kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarına hoş geldiniz. Saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Gelişmeleri aktarmak üzere sizlerle birlikteyiz. Orta Doğu'da tansiyon yükseliyor. Yemen'de İran destekli Husilerin saldırıları gerilimi artırıyor. Bir kez daha Suudi Arabistan hedef alındı. Başkent Riyad'da Kral Hadid Havalimanı'na saldırı düzenlendi. Ki bu saldırıda 12 kişi hayatını kaybederken 309 kişi de yaralandı. Hem Türkiye'den hem de ABD Başkanı Donald Trump'tan saldırıya tepki var.
1: Yemen'deki İran destekli Husiler saldırıları şiddetlendirdi. Kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek Suudi Arabistan'ı bir kez daha hedef aldı. Saldırılarda can kaybı arttı. Başkent Riyad'daki Kral Halid Havalimanı bir kez daha vuruldu. Bir pilot ve 3 kişinin hayatını kaybettiği saldırıdan 2 gün sonra tekrar saldırı düzenlendi. 2 patlamanın duyulduğu belirtildi. Havalimanı tahliye edildi. Hava trafiği durduruldu. Saldırıda ondan fazla kişi yaşamını yitirdi. Yüzlerce kişi yaralandı. ABD, İngiltere ve Kanada saldırılar sebebiyle uyarı yayınladı. Vatandaşlarına havalimanından ve çevresindeki bölgelerden uzak durma tavsiyesinde bulunuldu. ABD Başkanı Donald Trump saldırıya ilişkin basın mensuplarına konuştu. Husilerin Riyad'daki havalimanına saldırısından memnun olmadığını belirtti.
2: Bence korkunç, bu korkunç.
1: ABD'nin Husilere karşı harekete geçip geçmeyeceği sorusuna kesin cevap vermedi.
2: Olabilir, bunu inceleyeceğiz. Son saldırı hakkında yeni bilgi edindik. Bu yüzden bir karar vereceğiz. Çok hızlı hareket ediyoruz.
1: Türkiye, Husilerin Suudi Arabistan'daki havalimanlarına saldırılarını kınadı. Dışişleri Bakanlığı, sivil halkı ve altyapıyı hedef alan ve bölgedeki gerilimin daha da tırmanmasına yol açan saldırılara bir an evvel son verilmesi gerektiğini vurguladı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Husilerin havalimanını hedef alan saldırısını şiddetle kınadığını bildirdi. Yemen'deki hükümeti destekleyen Arap Koalisyonu, Riyad'daki havalimanına yapılan terör saldırısına kararlılıkla karşılık verileceğini söyledi.
0: Şimdi Orta Doğu'da gerilim yükseliyor, tansiyon artıyor dedik ama Rusya-Ukrayna savaşı var. Hani orası sanki biraz göz ardı ediliyor gibi ama orada da tansiyon aslında yükseliyor. Karşılıklı saldırılarla işte hem Kiev hem Moskova hedef alınıyor. Şimdi son olarak Ukrayna'da 20 can kaybı kaydedildi ve aslına bakarsanız topladığımız zaman artık can kaybının yüz binlerle ifade edildiğini söyleyebiliriz. ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ile dizel anlaşması ise özellikle Ukrayna cephesinde soğuk duş etkisi yarattı.
3: Rusya-Ukrayna savaşında gerilim yükseldi, saldırılarda can kaybı arttı. Arabulucu rolü üstlenen ABD Başkanı Donald Trump ise Ukrayna'yı hedef alan açıklamalarda bulundu. ABD'nin Rusya ile dizel yakıt anlaşması yapması Trump'la Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski'nin arasını açtı.
4: Bence Ukrayna'nın yeni bir başkan edinme vakti geldi.
3: Trump, Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski'yi savaşı bitirmeye istekli olmamakla suçladı.
4: Zelenski'ye Rusya'ya karşı istediğini yapabilirsin ancak rafineleri vurma çünkü bu küresel çapta sorunları yol açan bir mesele dedik. Oysa dünyaya sorun çıkarmak istiyor. Gidip dizel yakıtı vuruyor. Kesinlikle durmalı.
3: ABD Başkanı Ukrayna liderinin değişmesi gerektiğini savundu.
4: Ukraynalıların anlaşma yapabilecek yeni bir lider bulmalarını öneriyorum. Çünkü aslında pek çok anlaşma yapabilirdi. Ama nedense hiç yapmıyor.
3: Trump'ın ABD'de akaryakıt fiyatlarını düşürmek için Rus lider Vladimir Putin'le Rus dizelinin küresel piyasalara sunulması konusunda anlaşması gündemden düşmüyor. Anlaşma kapsamında Rusya'nın ABD'ye derhal 300 bin tondan fazla dizel göndermesi bekleniyor. Kasım'da 500 bin tonluk ek sevkiyat yapılacak. Daha sonra toplam 4 milyon tonluk ilave planlanıyor. ABD'deki ara seçim öncesi Trump, galonu 6,5 dolara aşan dizel fiyatlarını dizginlemek için ciddi çaba sarf ediyor. Ukrayna'yı destekleyen Avrupa ülkelerinden de ABD-Rus anlaşmasına tepki geldi. Almanya, Trump'ın Rusya ile anlaşmasına rağmen yaptırımlara bağlı kalacağını duyurdu. Ukrayna'ya olan desteğin sarsılmaz olduğu vurgulandı. Öte yandan saldırılar da dinmedi. Zaporijya'da ölü sayısı yükseldi. Başkent Kiev genelinde elektrik kesintisi yaşandı. Şehir sakinleri karanlığa gömüldü.
0: ABD'nin Pensilvanya eyaletinde katliam gibi bir silahlı saldırı düzenlendi. Aralarında çocukların da bulunduğu 9 kişi o saldırıda can verdi. Erie kentinde bir kişinin eve girmeden önce sokakta silahla çevreye ateş açtığı ihbarı yapıldı. Olay yerine gelen ekipler sokakta iki kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Polis eve giren şüphelinin dışarı çıkmayı reddetmesi üzerine binanın çevresini sardı. Saldırgana teslim olma çağrısında bulunuldu. Bu sırada evin içinden silah sesleri duyuldu. Eve giren polis ekipleri içeride başka kişilerin de cansız bedenleriyle karşılaştı. Silahla kendini vurduğu değerlendirilen saldırganın da hayatını kaybettiği belirlendi. Tüm ölümler polis olay yerine ulaşmadan gerçekleşti. Onu belirtmiş olalım ve bu olaya

0: ilişkinde soruşturma başlatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği'nin 9. olağan genel kuruluna bir video mesaj gönderdi. İzliyoruz.
1: Uluslararası Demokratlar Birliği 9. olağan genel kurulunun hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği'nin 9. olağan genel kuruluna video mesaj gönderdi. Merkez Almanya'da bulunan Uluslararası Demokratlar Birliği'nin çalışmalarına dikkati çekti. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının kimlik ve kültürlerini korumasının önemini vurguladı.
1: UID ailesi kalplerinde memleket hasreti taşıyan kardeşlerimizin bulundukları ülkelerde daha iyi yerlere gelebilmek için kimlik ve kültürlerini muhafaza edebilmesi için demokratik katılım dahil içinde yaşadıkları topluma azami katkı verebilmesi için ciddi bir gayret sarf ediyor.
2: Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği'nin Türklerin yaşadıkları ülkelerde daha iyi konuma gelmeleri ve toplumsal hayata katılmaları için çalıştığını belirtti. Kültürel ırkçılık, İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığıyla mücadeleye de dikkati çekti.
1: Kimlik ve kültürlerini muhafaza edebilmesi için demokratik katılım dahil içinde yaşadıkları topluma azami katkı verebilmesi için ciddi bir gayret sarf ediyor. Eş zamanlı olarak kültürel ırkçılık, İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı gibi sorunların çözümüne yönelik önemli bir çaba harcıyor.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların yabancı düşmanı akımların ve aşağılayıcı söylemlerin insafına bırakılmayacağını söyledi.
1: Yurt dışında yaşayan siz kardeşlerimizi ne dışarıdaki yabancı düşmanı akımların ne de vatandaşlarımıza affedersiniz zırzop diyerek aşağılayan ahlak yoksunu tiplerin insafına asla bırakmayacağız.
0: Zehir tacirleriyle mücadele devam ediyor. İstanbul Çekmeköy'de bir operasyon gerçekleşti ve baktığımız zaman aslında şüphe üzerine durdurulan bir otomobilden bahsediyoruz ve o otomobildeki Zula'yı ortaya çıkardı emniyet güçleri. Uyuşturucunun saklandığı yerse son derece şaşırtıcıydı.
3: Buradan da satışa hazır vaziyette uyuşturucu madde olduğu görülmüştür.
4: Şüphe üzerine durduruldu. Uyuşturucu hiç beklenmedik bir yerden çıktı. Konsolda gizli bölme bulundu.
3: Sürücü koltuğundan mandal var. Mandala aşağı bastığımızda, şu mandala basılı tuttuğumuzda şöyle kademeli olarak açıldığını göreceksiniz.
4: İstanbul Çekmeköy'de polis rutin denetimdeydi. Ekipler seyir halindeki bir araçtan şüphelendi. Polis uyarısıyla durdurulan otomobilde titiz bir arama başlatıldı.
3: Şöyle kademeli olarak kapanacaktır.
4: Polis dikkatlice aracı inceledi. Saklanan uyuşturucuyu bulmak için bakılmadık yer bırakılmadı. İncelemede araç konsoluna özel olarak yapılmış gizli bölme tespit edildi. Zula'yı açan ekipler 24 parça halinde paketlenmiş uyuşturucuları buldu.
3: Satışa hazır vaziyette uyuşturucu madde olduğu görülmüştür.
4: Bir şüpheli yakalandı. Ayrıca trafik kurallarını ihlalden ceza kesilen otomobil otoparka çekildi.
0: İstanbul Kartal'da korku dolu anlar yaşandı. Koşu yolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alevler yükseldi. Hızla büyüyen yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ettiler. Tedbir amacıyla 40 kişi tahliye edildi. Soğutma çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte o tahliye edilen hastalar da yeniden hastaneye alınmış oldular.
4: Hastanenin çatısında yangın çıktı, 40 kişi tedbiren tahliye edildi. Neyse ki korkulan olmadı, alevler hızla söndürüldü. İstanbul Kartal'da Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde akşam saatlerinde yangın paniği yaşandı. İdari binanın havalandırma boşluğunda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çatıya sıçradı. Çatıdan yükselen dumanı fark eden çevredekiler polis ve itfaiyeye haber verdi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri alevlerin polikliniklere sıçramasını önlemek için yoğun çaba harcadı. Dumanın polikliniklere yayılması üzerine D bloktaki yaklaşık 40 kişi kontrollü şekilde ek binaya tahliye edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada yangının hastaların bulunduğu alanlara sıçramadığı ve can ve mal kaybının yaşanmadığı vurgulandı. Soğutma çalışmalarının ardından tahliye edilenler yeniden binaya alındı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
0: İstanbul Sarıyer'de de yine gece saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Bu kez bir trafik kazası korkuya ve paniğe neden oldu. Otomobille taksi çarpıştı ve o çarpışmanın etkisiyle birlikte iki araç birden yanmaya başladı. Alev topuna döndüler. Sürücüler ve yolcular kendilerini panik halde dışarı attılar.
4: Saniyeler içinde alev topuna döndü. Söndürmek kolay olmadı. Görüntüler TEM otoyolu Sarıyer mevki Maslak istikametinde akşam saatlerinde kayda geçti. Seyir halindeki otomobille taksi çarpıştı. Kazanın hemen ardından iki araçta da yangın çıktı. Alevler kısa sürede iki aracı da sardı. Sürücüler ve yolcular kendilerini son anda araçtan dışarı attı. Alev topuna dönen araçlarda zaman zaman şiddetli patlamalar meydana geldi. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri zamanla yarışarak yangına müdahale etti. Söndürülen yangın sonrası iki araçta kullanılamaz hale geldi. Dehşet anları yoldan geçen vatandaşların cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.
0: Önemli ve güzel bir proje var. Engelli bireyleri, engelli çocukları yalnız bırakmıyor devlet bu anlamda. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş bu projede önemli rol oynuyor ve İstanbul'un ardından Ankara'da kapılarını açan Nefes Merkezi'nin açılışı da bakan tarafından gerçekleştirildi. Şimdi engelli bireylere destek olmak amacıyla bu merkezlerin açıldığını söylemiştik. İstanbul, Ankara dedik ama hedef Türkiye geneline nefes merkezlerini yaymak.
5: Dersinizde renkleri ve sayıları pekiştirme dersiniz var.
4: Engelli ailelerin çocukları da yalnız değil. Ameliyat veya zorunlu seyahat gibi durumlarda çocuklar işte bu merkezlerde konaklayabilecek. Nefes merkezleri ülke genelinde yaygınlaştırılacak.
6: Burada engelli ailelerimizin özellikle ihtiyaç anında çocuklarını bir yıl içerisinde bir aya kadar bırakabilecekleri bir merkezin açılışını gerçekleştirdik.
4: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Saray Engelsiz Yaşam Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi bünyesindeki Nefes Merkezi'nin açılışına katıldı. 24 kişilik kapasiteye sahip merkez, engelli bireylerin ailelerine kısa süreli bakım desteği sağlayacak.
6: Bir ay içerisinde peyderpeyde Türkiye genelinde 81 ilimize yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz. Engelli ailelerimizin en büyük ihtiyaçlarından bir tanesi, ameliyat olduğumda, şehir dışına çıktığımda veya başıma bir şey geldiğinde çocuğumu kısa süreliğine nerede bırakabilirim derken, tam da bu ihtiyaca cevap veren bir merkezi Ankara'nın merkezinde de açmış bulunuyoruz.
4: Bakan Göktaş, İş ve Meşguliyet Birimindeki el sanatları atölyelerini gezerek engelli bireylerin yaptıkları ürünleri inceledi. Program kapsamında İyilik Varsa'nı da ziyaret etti.
7: İyilik Varsa bizde varız.
8: Tutuk alanında yapıştırıyoruz.
0: Okullarda şiddet, dijital dünyada nefret. Son dönemde çocukların, gençlerin maruz kaldığı en büyük riskler olarak karşımıza çıkıyor. İşte bu konuları ele alan bir panel düzenlendi İstanbul'da, önemli bir etkinlikti ve burada aslında uzmanların dikkat çektiği konu okulla ailenin işbirliği içerisinde bu süreci yönetmesi oldu. Şu çağrıda bulunuyor uzmanlar: çocuğunuzu mutlaka dinleyin, duygusunu anlayın, ancak şiddete de sınır koyun.
9: Şiddeti normalleştiren içerikler, akran zorbalığı ve sosyal çevresinden uzaklaşan gençler, özellikle son zamanlarda artan ve gençlerin sık sık karşılaştığı riskler uzman doktorlar tarafından panele taşındı. Ailelere önemli uyarılarda bulunuldu. gençlerin ruh sağlığını etkileyen sosyal ve dijital riskler, sağlıklı zihinler, güvenli yarınlar panelinde masaya yatırıldı. 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü kapsamında düzenlenen panelde uzmanlar ailelere seslendi. Okul saldırı

0: Baskıları, şiddeti besleyen dijital topluluklar ve kadın düşmanlığı ile ilişkilendirilen insel alt kültürü, panelde gençlerin karşılaştığı riskler ve önleyici yaklaşımlar ele alındı.
1: Zorbalığın en üst düzeye ulaştığı dönemdeyiz. Eskiden belki daha lise dönemlerinde görürken ilkokul, ortaokul dönemlerine kadar inen bir şiddet ki şiddetin ötesinde zorbalık kapsamı altında çok daha yoğun bir şekilde görüyoruz.
0: Doçent Doktor Taha Can Tuman, alkol ve madde kullanımının yanı sıra kumar bağımlılığına da dikkati çekti.
2: Kumar bağımlılığı ve bununla ilgili sorunların alkol ve maddenin de önüne geçtiğini ve ciddi bir halk sağlığı sorununa dönüştüğünü görüyoruz.
0: Uzmanlara göre sorunlarla baş etme becerilerini geliştirmek ve öfkeyi yönetebilmek şiddeti önlemede büyük önem taşıyor.
3: Özellikle kişiler sorun yaşadığında bazen o sorunla baş edebilmek adına, daha iyi hissedebilmek adına bazen de kötü hissetme noktasında bunu azaltabilmek için alkol maddeye başvurabiliyorlar.
0: Gök, her sorun yaşayan kişinin bağımlılık geliştirmediğinin altını çizdi. Sosyal çevre ve destek sistemlerinin önemine işaret etti.
3: Bu sorunlarla üzüldükten sonra ya da bununla ilgili baş etmekte zorlandıktan sonra baş edebilmeye yönelik yeni yollar arayabilmek, esnekliği gösterebilme, baş etme becerilerimizi arttırabilmeye yönelik kavramlar devreye giriyor bu noktada da.
0: Öte yandan çocuklarda akranlarla dalga geçme, zorbalık ve çevreye zarar verme gibi davranışların dikkate alınması gerekiyor.
1: Hakikaten bir ekip işi, okul, aile, öğretmenler, okuldaki rehberlik öğretmenler ve bunun ötesinde bize bu sorunla gelen çocuklarla ilgili, ergenlerle ilgili psikologların, psikiyatristlerin bu ekiple beraber çalışması çok çok önemli.
0: Uzmanların ailelere çağrısı, çocuklarını öfkeli tepkiler vermeden dinlemeleri ve yaşanan sorunun çözümü için okulla işbirliği yapmaları oldu. Klinik psikolog Hülya Özge Şahin ise duyguyu anlamakla şiddeti onaylamanın birbirinden ayrılması gerektiğini vurguladı. Ebeveynlere şu yaklaşımı önerdi.
4: Bir ebeveyn çocuğunun bir başkasına zarar verdiğini ya da kardeşine fiziksel bir şiddet uyguladığını görüyor ve bu durumda ben ne yapmalıyım diye düşünüyor çoğunlukla. Şöyle, burada yapılabilecek ilk ve en önemli adım ebeveynin kendi sakinliğini koruyarak ilk olarak ortamın güvenliğini sağlamak olacaktır. Fiziksel teması keserek çocukları birbirinden ayırmak tabii ki de. Daha sonrasında bir çocuğun sakinleşmesini beklememiz gerekiyor.
0: Şahin'e göre öncelik sakinliği korumak ve güvenliği sağlamak. Ardındansa çocuğu kötü ya da saldırgan diye etiketlemek yerine davranışına sınır koymak en büyük çözüm yolu oluyor.
5: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivalleri tüm heyecanıyla devam ediyor. Adres bu kez Diyarbakır. Diyarbakır'da Kültür Yolu Festivali 9 gün boyunca devam edecek. Edebiyat söyleşileri, konserler, sanat atölyeleri dolu dolu bir 9 gün yaşayacak Diyarbakırlılar.
6: Diyarbakır'da 9 günlük kültür sanat maratonu başladı. Konserler, sergiler, söyleşiler ve çocuk etkinlikleriyle festivalde renkli görüntüler ortaya çıktı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Diyarbakır Kültür Yolu Festivali, müzikten resme, edebiyattan geleneksel sanatlara uzanan renkli programıyla sanatseverleri bir araya getirdi. Kentin tarihi mirasını sanatın farklı dilleriyle buluşturan festival, Diyarbakır'ın kültürel zenginliğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Konserlerden sergilere, fotoğraf etkinliklerinden çocuk atölyelerine uzanan Diyarbakır Kültür Yolu Festivali 18 Ekim'e kadar devam edecek.
5: Ritim bozukluğundan bahsedeceğiz. Kalbin hızlı ve düzensiz atmasına, çarpmasına neden oluyor. Ama ritim bozukluğu aslında çok daha büyük bir tehlikeyi de barındırıyor. Çünkü ilerleyen dönemlerde ritim bozukluğu nedeniyle oluşan pıhtı, kalpte oluşan pıhtı, beyne giden damarların tıkanmasına neden olup inme sebebi olabiliyor. Uzmanlar ritim bozukluğu olan kişilerde inme riskinin de 5 kat fazla olduğuna dikkat çekiyor.
0: Ritim bozukluğu kalpte başlıyor, beyinde felakete dönüşebiliyor. Çarpıntı, nefes darlığı ve çabuk yorulma gibi belirtilerle kendini gösterebilen ritim bozukluğu

0: Bazı hastalar da hiçbir belirti vermeden ilerleyebiliyor. Ritim bozukluğunun kişi tarafından hissedilmemesi beraberinde taşıdığı inme riskini ortadan kaldırmıyor. Atrial fibrilasyonda kalbin kulakçıkları düzenli kasılma özelliğini kaybediyor. Bu durum kalpte çok hızlı ancak düzensiz bir elektriksel aktivite oluşturuyor.
1: Atrial fibrilasyon kalpteki en sık görülen ritim bozukluklarından biridir. Özellikle de 65 yaşından sonra en sık görülen ritim bozukluğudur. Aslında kalp normalde dakikada 60 ile 100 arasında ve düzenli bir ritmi vardır. Atrial fibrilasyonda bu ritim düzeni bozulur. Atrium dediğimiz kalbin kulakçığıdır. Atrial fibrilasyonda kulakçığın düzenli kasılma özelliği gider. En çok görülen semptomları çarpıntıdır. Hasta diyor ki kalbim düzensiz ve çok hızlı atıyor diyor. Bazen de hastalar nefes darlığı hissediyorlar. Çabuk yorulma, vücutta ödem, bazen de göğüs ağrısı oluyor. Demek ki en sık semptom çarpıntı, düzensiz kalp atımlarıdır.
0: Toplumda tüm yaş gruplarında %2 ila 3 oranında görülen ritim bozukluğu sıklığı 65 yaşından sonra %5 ila 10'a, 80'li yaşlarda ise %15 ila 20'ye kadar çıkıyor. Uzmanlar özellikle sessiz ritim bozukluğunun tespit edilmesinin önemine dikkat çekerken hastanın ritim bozukluğunu hissetmemesi inme geçirmeyeceği anlamına gelmiyor uyarısında bulunuyor.
1: Sıklığı nedir? Normalde toplumda %2-3 görülüyor bütün yaşları dahil aldığımızda ama 65 yaşından sonra birdenbire %5-10'a çıkıyor. Hele de 80 yaşlarına geldiği zaman %15-20'lere ulaşıyor. Demek ki sık görülen bir ritim bozukluğu. Bazen atrial fibrilasyon sessiz oluyor, hasta hissetmiyor, tesadüfen EKG'de bulunuyor. Bazen de atrial fibrilasyon komplikasyonlarıyla geliyor, yine kalp yetersizliği de geliyor. Hasta bakıyoruz bir ritim bozukluğu var, atrial fibrilasyon var. Bazen de hastada ilk bulgu bir inme, bir felç geçirme olabiliyor. Kalp beyine bir pıhtı atıyor kalpten.
0: Atrial fibrilasyonun tespitinde EKG temel yöntem. Aralıklı ortaya çıkan ritim bozukluklarında 24 saat, 48 saat veya daha uzun süreli Holter kayıtlarından yararlanılıyor.
1: Tanı yöntemimiz ne? EKG ile yakalamak. Hastanın semptomları var. O sırada bir EKG'de görüyorsak atrial fibrilasyon tanısı çok kolay. Ama her zaman böyle olmuyor. Bazen sessiz oluyor. Yani arada oluyor düzeliyor, oluyor düzeliyor, hasta geliyor, çarpıntım var diyor. O sırada atrial fibrilasyon olmuş geçmişte ama geldiğinde normale dönmüş. O zaman da hastadan Holter dediğimiz 24 saat, 48 saat veya daha uzun süre ritim kaydeden cihazları takıyoruz ve ritim bozukluğunu yakalamaya çalışıyoruz.
0: Atrial fibrilasyon tedavisinde öncelikli hedef inmeyi önlemek.
1: Aslında toplum taraması olarak sessiz atrial fibrilasyonları yakalamamız lazım. Çünkü inmeyi önlemek için. Bunu nasıl yapacağız? 65 yaşın üstünde herkesin bir kere kardiyoloji muayenesi olması, EKG'ye çektirmesi lazım.
0: Ritim kontrolü de tedavinin önemli bir parçası.
2: Güney Asya'nın gelişmelerle karşınızdaydık. Hoşça kalın.

0: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya'yla briefing saati pazartesi 20'de 24.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.

Benim gibiler, duygu dünyası, ruh dünyası benim gibiler. Bazen kendisini çölde hissedenler ama içinde suya dair arzuyu, iştiyakı ve o suyu kimin elinde olursa olsun alayım da içeyim düzeyinde bir hırs olarak içinde duyan insanlar değil. Onlar okusun, onlar beni anlasın, onlar beni sevsin. Derseniz ki hiç sizinle ruh dünyası olarak akrabası olmayan insanlar da okusun ve akraba olsunlar sizinle derseniz bunu da tabii kabul ederim. Çok arzu ederim hem de.

0: önümüzde aslında birden fazla eser var ama biz bir kapıdan girelim, diğerlerine doğru yolumuz çıkar diye tahmin ediyorum. Delirmeler Sarayı ile başlayalım. Bu kitabın konusu nedir?
1: Çok net, çok güzel bir soru. Çok net. Konusu nedir? Yani uzun uzun anlatmak da mümkün. Mümkün olduğunca kısaltmaya çalışayım. Çünkü takdir edersiniz, bir roman sadece tek bir şeyden bahsetmez. Yani bir tema bütünlüğü olmakla birlikte saçaklıdır. Ağaç dalları gibi bir sürü dallar vardır, yapraklar vardır, çiçekler, kokular, tatlar vardır. Ama temelde şöyle söyleyebilirim, ben hayal kuran bir çocuktum. Yani çocukken hayaller kurardım. Bunlar böyle çok romantik, işte şöyle olsaydı, böyle olsaydı gibi hayallerde değil. Bazen hayal görme türünden hayaller. Yani bazen kurardım ama bazen de kendiliğinden kurulmuş olarak bana görünürdü. Bir takım şeyler gerçekleşirdi. Gerçek olmayan şeyler olurdu hayatımda, etrafımda, çevremde. Bu belli bir müddet sonra bunların benim kontrolümde olduğunu fark ettim. Bunu neden söylüyorum? Çünkü yıllar sonra ben işte romanlar, öyküler yazdım, romanlar yazdım, kitaplarım yayınlandı. Bir şey fark ettim. Bazı edebiyatçılar, bazı filozoflar da elbette bundan bahsediyorlar ama sanatsal yaratım dediğimiz şey bir şey inşa etme, bir şey icra etme hadisesinin başlangıç safhası sanki, ilk kapısı sanki hayal kurma. Muhayyileyi çalıştırma, muhayyilenin çalışması, muhayyilenin bazen kontrol dışı çalışması ile hayal kurma ile gerçekleşiyor, başlıyor gibi bir şey. Bunu kendi hayatımdan da tecrübe ettiğim için bu kapıdan bir girmek ve sanatsal yaratıcılığının en başında, ilk safhalarındaki, işte şiir yazma uğraşındaki bir gencin o ilk adımları atışından bu safhanın son parçasına kadar, son safhasına kadar, son sayfasına kadar nasıl olursa onun bir portresini çizmek istedim. Ama bu tek bir karakter üzerinden olmuş olsa idi başka türlü bir roman olurdu. Birden farklı, fazla ve birbirinden farklı karakterler inşa ederek o serüvenin aşağı yukarı her dönem için insanın kendi yaş dönemleri açısından neye tekabül ettiğini, tabii ki kendi perspektifimden ama tabii ki olması gereken bu diye değil, olan bir şey olarak inşa ederek anlatmaya çalıştım. Bu olay örgüsüne dair kabaca bir şey. Tematik anlamda da elbette bir şey inşa etme, bir şey icra etme hadisesi, insanın dünyadaki anlam arayışı, anlama sahip olma, anlamlı bir hayat yaşama ihtiyacıyla doğal olarak doğrudan alakalı. Bu da başka çelişkiler, kontrastlar gerektirdi elbette romanda. Denge ve savrulma, dağılma, parçalanma, çarpma gibi hadiseler gerektirdi.

gerekti. Olay örgüsü kırıntıları, parçacıkları gerekti. En nihayetinde ulaştığım yer itibariyle kitabın adı Delirmeler Sarayı olduğu için bir nevi zihni melekeler

0: Aşağı yukarı böyle bir roman.
1: O zaman araya şöyle bir soru girsin. Güray Süngü kendine baktığında sakin, rehber bir yazar mı görüyor? Yoksa provokatif bir tarafı var mı?
0: Çok tehlikelisiniz, evet. Bana bakan insanlar benim sakin, kendi halinde birisi olduğumu düşünürler elbette. Ben de öyleyim, yani ben de kendimi öyle görüyorum. Bu benim hayatımı yaşarken giydiğim elbise bile diyemem. Elbiseyi giyen şahsiyet bu. Sakinim. Heyecanı sevmem mesela. Ama herhangi bir olayı anlatırken işin içine kurmaca giriyor. Kurmaca zihni süreçler gerektiriyor. Zihni süreçler düşünme, arz etme, inşa etme, bozma, tekrar yapma, kırma, dökme, tekrar yapma gibi şeyler içeriyor. Ve ben manipülasyonu seviyorum. Yani okurla oynamayı şey değil, kedinin fareyle oynadığı gibi değil. Okur ile oyun oynamayı, okurla karşılıklı bir işbirliği içerisinde olmaktan haz alıyorum. Zeki bir okur, en az kendim kadar zeki bir okur hedefliyorum bu anlamda. Ve benim oynama çabamı da, sadece vakit geçirmek için oynamak değil çünkü bu, oynama çabamı da anlasın istiyorum, oyunumu da anlasın. Hani oyundaki kastımı da anlasın ama oyunumun kendisini de anlasın ve benimle işbirliği içinde olsun istiyorum. Bu da provokatif davranışları gerektiriyor. Yani roman içerisindeki labirentlerde çıkışa ulaşacakmış gibi görünen yolların birdenbire çıkmaz sokak olduğu gerçeğiyle okuru karşılaştırma ve isyan noktasına getirme gibi bir şey istiyor.
1: Peki birinci maddesi, şimdi gelecek sorunun birinci maddesi zeki bir okur beklentisi olduğunu anladığımıza göre onu kenara koyalım. Kitabı kimler okumalı?
0: Bunu zaman zaman düşündüm ben. Yani kim, muhatabım kim, derdim kim, derdimi kim anlar, beni anlamasını istediğim kişi kim? Benim derdimle dertlenen insan anlar elbette ama benim arzu ettiğim kim filan gibi bir takım kapıldığım, hayallere kapıldığım oldu, düşüncelere kapıldığım oldu. Bunu düşündüm. Hayatımın farklı dönemlerinde farklı cevaplar verdim. Geçmiş mülakatlarıma filan bakıyorum, bazı programlara filan bakıyorum. Zaman zaman hep söylediğim bir şey benim gibiler. Yani benim gibiler okusun diye yazıyorum. Çünkü anlaşabilecek, yani ne dediğimi anlayacaklar, ancak onlar anlayacak gibi geliyor. Ama yan sayfalar hep açmışım süreç içerisinde. İşte birazcık daha gençler, birazcık daha bu yolun yolcusu tipler. Niye gençler? Çünkü uyanış vakti. Bir şeyler tortulaştıktan sonra, böyle katran bağladıktan sonra onunla artık çok uğraşasın gelmeyebilir ama genç bir zihin ve şu yoldan giderse bambaşka ve dünyanın istediği bir hayat yaşamış olacak ama şu yoldan giderse şairlerin, filozofların, güzel insanların ikliminde nefes alıp verme imkanına sahip olacak. Bunun için bir vesile olmak, ki biz böyle okuduk zaten. Bundan etkilendiğimiz için edebiyatı çok sevdik. Yani birileri bizi o bahçeye davet etti. Bizi davet etmeye tenezzül etmeden eserleriyle o bahçeye davet etti. Zaman zaman bunu dile getirdiğim de oldu. Şimdi tam 50 yaşındayım. Dönüp baktığım zaman kimin okumasını hedefliyorum? Değişmeyen şey yine değişmemiş gibi geliyor. Benim gibiler. Ama yani duygu dünyası, ruh dünyası benim gibiler. Bazen kendisini çölde hissedenler ama içinde suya dair arzuyu, iştiyakı ve o suyu kimin elinde olursa olsun alayım da içeyim düzeyinde bir hırs olarak içinde duyan insanlar değil. Onlar okusun, onlar beni anlasın, onlar beni sevsin arzu ediyorum. Ama şöyle bir teklifiniz varsa derseniz ki hiç sizinle ruh dünyası olarak akrabası olmayan insanlar da okusun ve akraba olsunlar sizinle derseniz bunu da tabii kabul ederim.

0: çok arzu ederim hem de.
1: Şimdi Güray Süngü'yü biraz yazarlıktan alalım, okurluk tarafına geçirelim. Ve sizin aleminizdeki kelimelerle, sizden öğrendiklerimle sorayım. Siz, sizin gibi yazarın okuru musunuz? Okurken kendi türünüzü mü tercih ediyorsunuz? Onun dışında ilgi alanlarınız var mı? Neler ilginizi çekiyor bir okur olarak?
0: Tür olarak ben bir roman yazarı olduğum için istemesem, sevmesem bile başka türlerde de okumak zaten zorunluluğum var. Ama sorunun ilk kısmı sizin gibi yazarları mı okuyorsunuz? Orası çok çok şey vaat ediyor. Hemen şöyle bir bakayım. Galiba değilmiş. Ruhtaşlık elbette mümkün ama ben mesela İsmet Özel'i çok severim, okurum. Düz yazarını, şiirlerini zaten biliyoruz ama hani düz yazılarını falan, tahrir vazifelerini, üç meseleyi severek okudum ve ara ara dönüp okuyorum filan. Hiç benzeşmeyiz muhtemelen ruh dünyası, iklim filan olarak. Ben şeyim yani, daha çocuksuyum ya, o çok sert filan. Bin omzun çürümelidir bin demir kapıyla hesaplaşmaktan diyor. Ben demir kapı, aman abi biz sakin sakin bahçede oturalım tercih ederim muhtemelen. Cahit Zarifoğlu'nu mesela çok severim. Döne döne okuduğum yazarlardan, şairlerden. Yaşamak çok önemli bir eseri benim için. Çok da şey değil, ruh dünyası, duygu dünyası olarak benim gibi olmayan yazarları da okuyorum. Ama şöyle bir şey var. Aşağı yukarı aynı iklimin insanları mıyızdır dersek, eserlerin vaat ettiği şeyler, eserlerin inşa etmeye çalıştıkları şeyler hasebiyle meseleye bakarsak çok da başka türlü değil. Çok başka türlü bir şey vaat ediyor değiller. Aşağı yukarı aynı şey, yani bütün büyük yazarlar muhtemelen aynı şeyden bahsediyordur zaten. Dostoyevski mi Tolstoy mu diye tartışırız ama muhtemelen aynı şeyden bahsediyorlardır özde. Dolayısıyla kendim gibi yazarlar, ruh dünyası, duygu dünyası kendim gibi yazarlar değil de vaat ettiği şey, sunduğu estetik, benim ulaşmak istediğim estetik gibi yazarları galiba tercih ediyorum. Diğeri çok şey olurdu zaten, farklı bir şey olurdu herhalde. Amatörce olurdu hatta galiba. Yani sadece zevk aldığım romanları okuyor, bana keyif veren romanları okuyorum. Bu daha çocukça bir şey, daha okur düzeyinde bir şey. Yani yazar, çok realist bir yazarsın. Bilim kurgu romanı da okumak zorundasın doğal olarak çünkü.
1: Yazar olduğunuz için de, nitelikli bir okur olduğunuz için de, işiniz, hayatınız bu olduğu için de şu taleple işte o beni okusunlar diye de istediğiniz gençler gelip soruyorlardır. Abi ne okuyalım?
0: Evet.
1: Bu soruya cevap veriyor musunuz? Kitap tavsiyesinde bulunur musunuz yani?
0: Kitap tavsiyesi...
1: Ya da yazar.
0: Elbette ama biraz şey... Her şeyi, yani çağ çok tuhaf bir çağ biliyorsun, listeler çağı. İşte şey, kısa, hemen abi listele, yani özet geç. Yani birisi bir şey anlatıyor, bunun özetini geç diyor. Hani bu o kadar vakti yok, çok değerli çünkü insanların vakti artık. Dolayısıyla bu listeler ve kitap tavsiyesi şu bu falan filan biraz mesafeliymişin aslı. Yani belirli bir mesai geçirmiş olmamız lazım bir insana benim kitap tavsiyesi vermem için. Neden? Çünkü tavsiye edilecek kitap, kitaba ilişkin değil, tavsiye edilen kişiye ilişkin bir şey. Yani onu bilmeden bir tavsiyede bulunmak çok makul değil. Ama işte ölümsüz yazarlarınız var mı? İnsanlar kimleri okumalı falan gibi... Çok genel bir şey ise, yani çok bir şahsa yönelik bir tavsiye değil de çok genel bir şey ise elbette pek çok isim söyleyebilirim ama bu söylediğim isimler de inanın başka bir sürü ismin söyleyeceği isimler olur. Yani Márquez olur, Kundera olur, işte Kafka olur. Yani yine çok farklı isimler olmaz çünkü büyük yazarlar zaten, büyük yazarlar okunur. Edebiyatı onlar kurmuş, onlar zenginleştirmiş. Büyük yazarlar sayesinde olmuş her şey. Ve onlar bizi etkilediler. Biz onlar yüzünden, onlar sayesinde yazmaya başlıyoruz. Yani sonraki bütün kuşaklar bizlerken

0: önceki büyük yazarlara hayran oldular ve yazmaya başladılar. Umut da zaten sonraki kuşaklarında etkilendiği yazarlar olarak bizim etkilendiğimiz yazarların yanına bizim isimlerimizi iliştirmesi doğal olarak bu beklentiyle devam eder, gider. Ama birebir de ne okuyayım sorusu bana çok bir de kolaycılık gibi geliyor. Yani bunu ben bir şahıstan, bir şahsiyetten, bir insandan, bir gençten duyduğum zaman ne okuyayım? Çok şey bir kolaycılıkmış gibi geliyor. Çünkü her yerde zaten okunacak kitaplar listeleri o kadar dolaşıyor ki çok anlamlı görünmüyor bana. Bir de kitabı kitaplar tavsiye eder bilirsiniz. Yani kitabı insanlar değil, kitabı kitaplar tavsiye eder. İşte Cahit Zarifoğlu dedik, Kundera dedim mesela. Kundera okudunuz, roman okuyorsunuz. Kundera'nın başka romanlarını okursunuz. Kundera'nın yeteri kadar romanını okuduğunuz zaman artık bir birikime sahipsinizdir ve oradan nereye geçmeniz gerektiğini idrak edersiniz. Yani o işte dünyada yeni roman denen bir roman türü, işte Orta Avrupalı falan, şu dilde yazmış, işte şu... Anlarsınız, bilirsiniz, sezersiniz artık, bilinçlenirsiniz ve oradan nereye geçmeniz gerektiğini de akıl edebilir hale gelirsiniz. Kitaplar kitaplara götürür yani, yazarlar yazarlara götürür.
1: O zaman ben henüz yolumu bulamıyorum diyen biri aslında belki de tam yola çıkmamış olabilir.
0: Muhtemelen öyle, muhtemelen öyle.
1: Peki, zaman, çağ, dönem kavramlarını da siz attınız aslında ortaya bir önceki cevabın içinde. Cervantes'ten Güray Süngü'ye gelinceye kadar romanın da kendi içinde bir hikayesi oldu. Akışıyla, kurgusuyla, anlattığıyla, üslubuyla, biçimiyle vesaire. Başka bir çağdayız ya, listeler çağı diye isimlendirdiniz. Çok sevdim ve not ettim ben bunu. Gerçekten hız bizden daha fazlasını talep ediyor her zaman. Peki bütün o günden bugüne gelinceye kadarki süreç içinde o büyük yazarlar diye isimlendirdiğimiz kişiler bize söz söylemeye nasıl devam ediyorlar bunca değişiklik içinde? Eskiyecek mi? Eskiyebilir mi? Unutabilir miyiz onları?
0: Asla eskimeyecek. Değişmeyen şeyler var. Yani biz insanlar çok kusurlu ve değişen dönüşen şeyleri hayatın tamamen kendisine dair ve başka bir hayat yaşanması gerektiğine dair bir uyarı gibi algılayabiliyorlar. Bunun tehlikeli olduğu da açık. Yani fıtri bir şey. İnsan bir fıtrata sahip. Dünya aşağı yukarı belli. Ne şekilde olduğu, ne yöne döndüğü, nereye doğru aktığı. İnsan ölümlü. Ömrü isterseniz 1000 seneye uzatın. Tıpla, bilimle filan ama yine ölümlü vesaire. Yani aslında değişen çok fazla bir şey yok. Hakiki anlamda, hakikat penceresinden meseleye bakarsak değişen çok fazla bir şey yok. Enstrümanlar çok değişiyor. Oyuncaklar çok değişiyor. Uğraşlar, meşgaleler çok değişiyor. Bizi eğlendiren, oyalayan, zehirleyen ya da bize şifa olan şeylerin örnekleri değişebiliyor. Şifayı tırnak içinde kullanayım. Diğer ağırlık diğerlerinde çünkü zehirleyen, oyalayan, eğleyen kısımlarında ağırlık çünkü onlar çok değişiyor ama fıtri olarak ihtiyaç duyduğumuz şey belli aslında. Mesela sevgi. Çok basit yani. Çok karikatürleşiyor bile artık günümüzde işte sevgi. Ahlak filan zaten demeyelim bir şey bir ideoloji ya da bir inanç vaaz ediyormuş pozisyonuna düşüveriyor insan çünkü ahlak filan deyince etik ama sevgi yani buna ihtiyacımızın azalması söz konusu olabilir mi yani akıllı telefon çıktı ve ben işte bir yapay zeka ile sohbet edebiliyorum diye birisini sevme ya da birisinin tarafından sevilme ihtiyacım ortadan kalkabilir mi? Bu mümkün olabilecek türde bir şey değil. Buna dair hislerimi örtmeme yarayacak yeni oyuncaklar türemesi benim fıtri olarak bu ihtiyacımı ortadan kaldıracak bir şey değil. O yüzden yine döneceğiz. İşte Rilke okuyacağız, Rimbo okuyacağız, bir şiir okuyacağız ve kendimize geleceğiz. Ya da kendimize gelmeye dair bir davet aldığımızı çok inceden sezeceğiz ve aslında milyonlarca insanın ya da bu koskoca sistemin söylediği gibi değil. Bazı şeyleri reddetmenin zamanı geldi diyeceğiz kendi kendimize.

0: okurken ya da yazarken ve veya gececi misiniz, gündüzcü mü, çaycı mısınız, kahveci mi?
1: Gececiydim eskiden, daha gençken. Yani bir imkan olsa ben sabahlara kadar otursam yazsam, akşamlara kadar uyusam, böyle yaşasam gitsem filan derdim ama hep işte gece geç yatarım, sabah erken kalkardım, işe giderdim vesaire. Şimdi bir mesaim yok. Yani benim sabah kalkıp gitmek zorunda olduğum bir işim yok. Ben roman yazıyorum, yaşayabiliyorum rahatlıkla. Ama sabah kalkıyorum çünkü yaşım 50 oldu. Saçma geliyor yani gece sabahlara kadar oturup akşamlara kadar uyumak. Hani yaratıldık ya, ben ona inanıyorum. Yaratıldık ve bir formatımız var bizim, bir düzenimiz var. Bize en uygunu oymuş gibi geliyor. Biraz denedim, geç yatayım, biraz geç kalkayım. Şapşal gibi oluyorum yani. Akşama kadar aklım başıma gelemiyor bir türlü. Sersem sersem dolaşıyorum filan. Sabah makul bir vakitte kalkıp yazı masasının başına oturmak çok daha keyifli geliyor. Eskiden başkaydı. Çay kahve meselesi, biz çay çocuklarıyız. Yani işte 20'li yaşlarda böyle kahve imkanları, kahve kafeleri falan zaten yoktu bizim zamanımızda. Nadiren bulun. Şimdi her yerde çok fazla var diye söylüyorum. Yoksa elbette türlü türlü kahveler vardı ama çay içerdik. Şimdi şey, öyle bir derdim diyor. Mesela ben yazarken böyle rutinlerim de yoktur. İşte çayımı alayım, kahvemi alayım, oturayım. Böyle romantize etmem. Hatta beni oyalayacak şeyleri sevmem. Yani yazarken müzik dinlemem mesela. Kahve içeyim, işte o papatya falan diyorlar ya, o yok. Bozacak şeyleri pek istemem hayatımda. Mola anlarında çay kahve filan elbette bu da şey, yazmanın eşlikçisi değil de ben bir insanım ve işte bir şey içmek ve yemek normal her insanın olduğu, benim de hoşuma gidiyor diye muhtemelen. Eşlikçi değil ama.

dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.

Neşet Ertaş, 1938 yılında Kırşehir'in Kırtıllar Köyü'nde dünyaya geldi. Bozkır'ın rüzgarıyla büyüdü. Daha çocuk yaşta eline aldığı bağlama, onun hem kaderi hem de dili oldu. Anadolu'nun acısını, sevincini, gurbetini ve dertleşmesini sazının teline, sesinin titrek ama duru ahengine taşıdı.

Genç yaşlarında yurdu köy köy gezerek ustalığını pekiştirdi. Ardından İstanbul ve Almanya yılları geldi. Neşet Ertaş, hayatın onu savurduğu her yerde gönlünü sazıyla onaran bir ozandı. Yoksulluğun, gurbetin ve yaralı aşkların izlerini taşıyan türkülerinde hiçbir zaman şikayet değil, daima insanı yücelten bir tevazu vardı. Halk onu Bozkır'ın tezenesi diye andı, çünkü onun sesi Bozkır'ın suskunluğunu bile dile getiriyordu.

Ertaş yalnızca bir türkü ustası değil, aynı zamanda Anadolu irfanının yaşayan bir temsilcisiydi. Sazı ve sözüyle halkın kendisiydi. Ne konuştuysa içten, ne düşündüyse insancıldı. 2012'de aramızdan ayrıldığında geride yüzlerce türkü, on binlerce sevda izi bıraktı. Neşet Ertaş'ın hikayesi, toprağın ses olup insanla buluştuğu nadir ömürlerden biriydi. Şu garip

0: dakikada yetişecek. Bingo Jetjel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jetjel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
1: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
2: Yeni Morphix tatlı rüyalar sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
3: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
4: Türkiye Sigorta, gücü adında.
5: Türkcell sunar. 5G hızında reklamlar.
6: Türkcell 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
7: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
6: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz.
7: Olur mu Selim?
8: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
6: Bana soruyorlar. Sen Türkcell'li misin diyorlar.
7: Ya ne olacak abi?
6: Çünkü Türkcell demek Türkcell hızı demek. Türkcell hızı demek Türkcell kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
7: Almış reklamın ruhunu. Aferin.
5: Türkcell gücünde 5G hızlı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dört bir köşesinde. Peki sen Türkcell'li misin?
9: Türkcell'lere bağlan hayat.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan herkese merhaba. Saatler 13'ü gösteriyor. Hafta sonu gün ortasına başlıyoruz. Hemen bir sıcak gelişmeyi aktaralım sizlere. Geçtiğimiz dakikalarda Manisa Akhisar'da bir tur otobüsüyle çekici çarpıştı. Görüntüleri de ekranlara getiriyoruz. Radyodaki dinleyenler için hemen detaylı bir şekilde aktaralım. Geçtiğimiz saat diliminde yaşandı. Manisa'da tur otobüsüyle bir çekici çarpıştı. Tabii olay yerine çok sayıda hemen ekipler sevk edildi. Özellikle itfaiye ekipleri ve ambulans ekipleri olmak üzere. Çünkü çok sayıda yaralı ve ölünün olduğu bilgisi var ne yazık ki. Elbette ki bu kaza neden oldu? İncelemeler ekipler tarafından detaylı bir şekilde yapılacak. Acaba sürücülerden kaynaklı mı? Ne oldu? Kontrolden mi çıktı? Direksiyon hakimiyeti mi kaybedildi? Tabii bunların araştırmaları, incelemeleri detaylı bir şekilde yapılacak oradaki ekipler tarafından. Ancak ilk başta tabii ki yaralılar hemen çevre hastanelere kaldırılıyor. Onu söyleyelim. Çok sayıda ambulans ekibi çünkü gitti olay yerine ve 11 ölünün olduğu ilk belirlemelere göre, bunun altını çizelim, ilk belirlemelere göre 11 ölünün ve 27 kişinin de yaralandığı bilgisi var. Tabii hemen bu olay sonrasında Manisa Valiliği de kamuoyunu bir açıklama yaptı ve bugün 11.11'de Akhisar otoban girişi yakınında Bursa'dan İzmir istikametine gitmekte olan tur otobüsü ve çekicinin kazaya karıştığı ihbarı alınmıştır diyor Manisa Valiliği ve devam ediyor. Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri yönlendirilmiş olup kazadan etkilenen vatandaşlarımızı kurtarma çalışmaları hızlıca başlamıştır. Kazada 11 vatandaşımız vefat etmiş, 27 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımızın hastanelere sevki sağlanmıştır. Tabii kazada vefat eden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyoruz açıklamasında bulundu. İlk başta Manisa Valiliği. Şimdi 24 ekibinden 24 muhabiri Eren Coşkun Dili'ye bir uzanalım, bir telefon bağlantısı yapalım. Detayları Eren'den alalım. Eren, kolay gelsin. Hangi bilgiler var elimizde şu dakika itibarıyla?
1: Evet, çok sıcak bir gelişmeden bahsediyoruz ve saniyeler öncesinde de yeni bir açıklama ile birlikte 11 can kaybının olduğunu ve yaralı sayısının da 37'ye çıktığını görmüş olduk. Mustafa Çiftçi'den geldi açıklama. Tabii katliam gibi bir kaza diyebiliriz. Çünkü aslında kaza haberini almamızla birlikte ölü ve yaralılar olduğu bilgisi gelmişti. Ancak kimse tablonun bu denli kötü olacağını tahmin etmiyordu. Şu an için 11 can kaybının ve 37 yaralının olduğunu söyleyelim. Detaylara bakalım. Bursa Otogarı'ndan yola çıkmıştı otobüs. Bir tur otobüsü olduğunu biliyoruz ve seyir halinde olan otobüste İzmir'e gitmek üzere olan yolcu bir çekici çarpışmış oldu ve bu kaza sonucunda da aslında 37 vatandaşımızın yaralandığını söylemiş olalım. Öte yandan tur otobüsü, yani uzun bir araçtan bahsediyoruz ve bununla birlikte de aslında seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle çarpıştığını söyledi. Şimdi kazanın boyutu oldukça ağır diyoruz. Manisa Valiliği bir açıklama yapmıştı ve

0: bölgede ekiplerin çalışmalarının devam ettiğini söylemişti. Şu an için yaralılara müdahalenin devam ettiğini ve bir yanda ekranlara yansıyan görüntüye de baktığımız zaman o tur otobüsünün de devrilmiş olduğunu görüyoruz. Şimdi kazanın meydana geldiği nokta ve kazanın nasıl yaşandığı merak konusu. Burada dikkat çeken bir nokta var. Manisa'da aslında Akhisar otoban girişi yakınlarında gerçekleşiyor kaza. Yani bir otoban yolu üzerinde geniş bir yolda gerçekleşiyor. Herhangi bir şekilde o bölgede bir yağışın ya da olumsuz hava koşulunun olmadığını biliyoruz. Yani ilk bilgiler ışığında aslında kazanın bir yağış sebebiyle gerçekleştiğini söyleyemeyiz. Öte yandan tur otobüsüyle çekici nasıl çarpıştı? Araçlardan birine teknik bir sorun var mıydı? Sürücülerden mi kaynaklı? Tabii bu da yapılacak incelemelerle belli olacak ama görüntülere de baktığımız zaman çekicinin üzerinde de yoğun bir şekilde aslında yüklerin olduğunu görüyoruz. Ve kazanın çarpmanın şiddetiyle birlikte o yüklerin de etrafa savrulduğunu da söyleyebiliriz. Tabii çok sayıda yaralı olduğu bilgisinin gelmesi üzerine ekipler bölgeye sevk edilmişti. Bir yandan polis yolda tedbir almış durumda. Bir yandan sağlık ekipleri devrilen tur otobüsünü oradaki yaralılara müdahale etmeye çalışıyor ve ne yazık ki diyelim kısa süre öncesinde gerçekleşen o kazayla birlikte yaralı sayısı da artmaya devam etti. Yol trafiğe kapanmış durumda. Ne görüyoruz? Aslında devrilmiş bir tur otobüsünü görüyoruz. Özellikle arkasına bıraktığı parçalara bakacak olursak otobüsün devrilmesiyle birlikte metrelerce sürüklendiğini söyleyebiliriz. Çünkü yüküyle birlikte çekicinin devrildiğini, çarpmanın şiddetiyle de tur otobüsünün devrilerek birkaç yüz metre sürüklendiğini söyleyebiliriz. Çünkü çok geride bıraktığı parçaları görmek mümkün. Tabii yol kenarından yan tarafa doğru refüji açarak devrilmemiş olması iyi bir haber. Ancak çekicinin
1: Eren,
0: de
1: bir dakika o refüji lütfen açarak... araya giriyorum. Bir virgül koyalım. Manisa valiliği açıklama yapıyor. Kulak verelim.
2: 16'sı sarı kod, 9'u yeşil kod, 1'i kırmızı kod olarak hastanelerimize sevk edilmiş durumda. Şu anda da hem APAT'ımız, itfaiyemiz, tabiatıyla sağlık unsurlarımız, jandarmamız, güvenlik birimlerimiz koordineli bir şekilde, hızlı bir şekilde olay yerine intikal edip toparlamaya çalışıyorlar. Şu anda da Cumhuriyet Savcımızın koordinasyonunda olay yeri çalışmaları devam etmektedir. Ben tekrar çok geçmiş olsun diyorum. Vefat edenlere tekrar rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Trafik kurallarına harfiyen riayet etmenin ne kadar hayati olduğunu tekrar böyle acı bir şekilde yaşıyoruz. Herkesin bu kurallara harfiyen riayet etmesi yönünde bir refleks haline getirmesi canı günden temenni ediyorum.
3: Geçmiş olsun efendim.
2: Evet, maalesef bugün büyük bir kazanım.
1: Evet, Manisa valisi Vahdettin Özkan hemen olaydan sonra zaten valilik tarafından açıklama yapılmıştı. Olay yerine gitti Manisa valisi de ve açıklamalarda bulundu. Özellikle tabii hangi hastanelere kaldırıldığından bahsetti yaralı vatandaşların ve kurallara vatandaşların özellikle dikkat etmesi gerektiğini ve sürücülere de orada kurallara uyması konusunda bir dikkat çekti. Evet Eren, Manisa valisine kulak verdik, açıklamalarda bulundu. Devam edelim lütfen.
0: Evet Deniz, şimdi tekrar yaralı sayısıyla ilgili bir aslında güncellemenin olduğunu söylemek mümkün. Tabii 11 can kaybı var ne yazık ki. Manisa'da katliam gibi bir kazadan bahsediyoruz adeta ve bu kazayla birlikte çok sayıda yaralı olduğu bilgisi gelmişti. Tabii bir yandan aslında böyle karışıklıkların olmasını da şöyle görmek lazım. Olayın sıcağı sıcağına bir yandan devrilen otobüse müdahale edebilmek güç, oradaki yaralıları tespit edebilmek güç, yolun kapanmış olması, tur otobüsünün devrilmesi, çekicinin yüklerinin devrilmiş olması, tabii bunların hepsi de ekiplerin işini güçleştiriyor. Şu noktada kalmıştık aslında tam olarak tur otobüsünün devrilmesiyle birlikte arkasındaki izlere baktığımız zaman metrelerce sürüklendiğini görmek mümkün demiştim. Çünkü dengesini kaybetmesiyle birlikte bu tür araçlarda özellikle çok çekez aslında daha öncesinde şahit olmuştuk. Bir anlık direksiyon kaybı bir aslında yoldaki herhangi bir şekilde bir müdahaleden, bir çarpışmadan otobüsün direksiyon hakimiyetinin kaybolmasıyla birlikte kısa sürede aslında bu tür uzun araçların devrilebildiğini görmüştük. Ve arkasında bıraktığı parçalara baktığımız zaman metrelerce aslında savrulduğunu, uzun bir süre sürüklendiğini ve görmüş olduğunuz gibi o yolun çatal olarak ayrıldığı bölümünde de refüje doğru, tam yolun ortasına doğru devrilmiş olduğunu görebiliyoruz. Tabii herhangi bir şekilde bir yağışlı havayı görmeden, herhangi bir hava muhalefeti görmeden, şiddetli bir rüzgarı görmeden bu noktada tabii yapılacak incelemelerle netlik kazanacaktır. Ancak çok vahim bir kazayı gördüğümüzü söyleyelim. Bir tur otobüsü ve bir çekicinin karıştığı kazada 11 canımızı kaybettik ve 27 vatandaşımız yaralandı. Tabii bu acı tablo bizlere bir kez daha trafik güvenliğinin ne kadar hayati olduğunu gösteriyor aslında. Geniş bir yol Manisa'da gerçekleşen kaza Bursa'dan yola çıkmış bir otobüsten bahsediyoruz ve Bursa Otogarı'ndan ayrıldıktan sonra İzmir istikametine doğru yoldaydı. Yolculuğun büyük bir kısmı tamamlanmıştı. Tam Manisa üzerinde o

Bursa İzmir otobanı üzerinde Manisa istikametindeyken o geniş yol üzerinde biraz da süratli olduğu iddiaları olduğunda belirtelim, tur otobüsüyle çekicinin çarpışmış olduğunu görüyoruz. Tabii yapılan açıklamalar peşi sıra geldi. Manisa Valiliğinden bir açıklamayı gördük. 11 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 27 vatandaşımızın yaralandığı bilgisi gelmiş oldu. Bununla birlikte özellikle de çekici dediğimiz, yani yük taşıyan bir araçtan bahsediyoruz. Tonlarca ağırlıkta üzerinde yük olduğunu görebiliyoruz ve çarpışmanın şiddetiyle birlikte de aslında çekicinin üzerindeki parçalarla birlikte çok da aslında çarpışmanın şiddetinin artmış olabileceği üzerinde de duruluyor. Bununla birlikte o çarpışmanın şiddetiyle birlikte çekicinin de yolun kıyısına doğru devrildiğini, yükleriyle birlikte aslında yattığını, devrildiğini, yol kenarına doğru onun da sürüklendiğini, tıpkı tur otobüsü gibi sürüklendiğini söyleyebiliriz. Çok sayıda yaralı bilgisinin gelmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ekipleri yönlendirildi. Otobüse sıkışanlar oldu. Onlara müdahale edebilmek için ekipler aslında zamanla yarıştılar. Bir yandan da tabii ki de otoyol üzerinde olması, trafik güvenliğinin sağlanması önemli. Şu dakikalarda bakın ekranda görmüş olduğunuz görüntülerde itfaiye ekiplerinin mücadelesini görüyorsunuz. Sağlık ekiplerine yol açabilmek, otobüsteki, tur otobüsündeki yaralılara ulaşılabilmesini sağlamak için de tabii onların müdahalesi de oldukça önemli. Kazanın meydana geldiği nokta ve kazanın nasıl yaşandığı da tabii merak konusu. Burada dikkat çeken noktayı söylemiştik. Manisa'da Akhisar otoban girişinde geniş bir yol üzerinde araçların yüksek hız yapabildikleri 140 km hıza kadar çıkılabilecek bir noktada, tabii bunlar ağır vasıta araçlar, ancak hız yapmaları durumunda olası bir ihtimaldir tabii, bu da kesinlik sağlamadığını söyleyelim, bu tür kazaların yaşanabildiğini görüyoruz. Bir yandan da tabii araçlarda herhangi bir sorun var mıydı, yolda belki de kaygan olmasını sağlayacak bir durum var mıydı, yapılacak incelemelerle belli olacaktır, ama şu an için en önemlisi tabii ki de o canların kurtarılabilmesi, yaralılara müdahale edilebilmesi ve can kaybının daha da artmaması tek temennimiz. Tabii çekicinin üzerinde yoğun bir şekilde yükler olduğunu görmüştük. Kereste odun gibi, tahta gibi bir parçalar görüyoruz aslında. Tonlarca ağırlıkta çok sayıda parçanın olduğunu söyleyelim ve çarpışmanın etkili olmasında da bu yüklerin etkili olabileceğini söyleyelim. Belki de fren mesafesini daha da uzatmış olabilir ağır bir vasıta olduğu için. Tabii kazanın boyutu, iki büyük aracın ağır vasıtanın çarpışması, bir tur otobüsü bir yanda çekici, işte böylesine vahim bir kazayı görmüş olduk. Şu dakikalarda halen daha bölgeye ulaşmakta ekiplerin büyük bir çaba harcadığını ve sağlık ekiplerinin tur otobüsündeki yaralılara müdahalesinin devam ettiğini görüyoruz. Hızlı bir şekilde çalışmalar o noktaya doğru yoğunlaştırıldı. Tabii İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi kısa süre öncesinde yaptığı açıklamada aslında bir kez daha, aslında bir dakika önce bir açıklamasının olduğunu söyleyelim. Hemen o açıklamayla ilgili detayları da sizlerle paylaşayım. Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 11 vatandaşımız vefat etmiştir. 26 vatandaşımız yaralanmıştır açıklamasını yaptı. Bir dakika önce İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, dediğimiz gibi yaralı sayısında değişimler olabiliyor. Olayın sıcağı bu noktada, tespiti noktasında sayıların değişebildiğini söyleyelim. AFAD ekipleri, emniyet ekipleri, jandarma, itfaiye, 112 ekiplerinin bölgede olduğunu belirtti Mustafa Çiftçi ve süratle olay yerine ekiplerin sevk edildiğini söyledi. Şu dakikalarda da aslında yoğun bir şekilde ekiplerin o noktada müdahalelerinin devam ettiğini belirtti ve sürecin bütün ilgili kurumlarla birlikte yakından takip edildiğini açıkladı ve hayatını kaybedenlere de rahmet diledi. Şimdi bütün bunlarla birlikte baktığımız zaman aslında dediğimiz gibi hiçbir şekilde 27 yaralı olduğunu söyleyelim. Hiçbir şekilde aslında şu dakikaya kadar Manisa'da o gişeler bölgesinde, Akhisar tarafında, yani Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir yağışı görmeden, bir hava muhalefetini görmeden böylesine büyük bir kazadan bahsediyoruz. Bursa'dan yola çıkmıştı tur otobüsü, yolcu doluydu. Yaklaşık olarak 40-45 yolcudan fazla kapasiteye sahip otobüslerden, o şehirler arası yolcu otobüslerinden bahsediyoruz görmeye alışkın olduğumuz ve Bursa'dan İzmir'e doğru yola çıkmıştı. Zaten Bursa-İzmir arasında o yeni yapılan güzergahı kullanıyor otobüsler. Bu noktada özellikle de yolun büyük bir kısmını tamamladığını, Akhisar'dan daha sonrasında Kemalpaşa yolu üzerinden İzmir'e doğru yönlenecekti. Yani yaklaşık bir saatlik bir yolu kalmıştı İzmir'e doğru ve İzmir'e doğru seyir halindeyken, Bursa'dan yola çıkmışken Akhisar'da, Manisa'ya bağlı Akhisar istikametinde gişelere yakın bir noktada aslında hızını düşürmesi gereken, daha ağır bir şekilde ilerlemesi gereken iki ağır vasıta araçtan bahsediyoruz kazaya karışan. Kaza da tam o noktada gerçekleşiyor. Tabii seyir halindeyken gerçekleşiyor kaza. Bilinmiyor nedeni henüz ama çok fazla aslında ihtimal olduğunu da söylemek mümkün. Şu an için elimize ulaşan bilgilere göre, valinin açıklamasına göre otobüsün Bursa'dan İzmir'e gittiğini biliyoruz. 11 kişinin de
ne yazık ki hayatını kaybettiği bilgisi ilk etapta ulaşmış oldu ve 27'de yaralımız var. Tabii ihbarın alınması ile birlikte çok sayıda ekip bölgede. Bir yandan trafiğin güvenliğinin sağlanması, bir yandan metrelerce sürüklenmiş olan tur otobüsünün içindeki yaralılara müdahale edebilmek, oraya ulaşabilmek, otobüsün içerisine girebilmek, o noktadan yaralıları çıkartabilmek için de bir yandan itfaiye ekiplerinin de ellerindeki o aletlerle birlikte müdahale ettiklerini görüyoruz. Bu tür kazalarda özellikle iki ağır vasıta araç, yangının çıkmaması, yola dökülebilecek herhangi bir yakıttan sebep başka bir patlamanın, yangının çıkma ihtimaline karşı da bakın az öncesinde yine bir itfaiye elinde söndürme tüpleri olduğunu gördük. Yani her ihtimalinde aslında değerlendirildiğini ve tedbirlerin bir yandan alınmaya çalışıldığını görüyoruz. Bir yandan yolun ulaşıma kapandığını söyleyelim. İki yönlü olarak zaten tur otobüsünün arkasında bıraktığı parçalara da baktığımız zaman metrelerce sürüklendiğini anlamak mümkün demiştik. Tam da aslında bu noktada tur otobüsünün metrelerce sürüklenmesiyle birlikte bakın canlandırma ekiplerinin tur otobüsünün hemen ön camında yaralıları o noktadan çıkartabilmek, araç içerisindeki sayıları 40'tan fazla yolcuya müdahale edebilmek için de ön camın zaten kırılmış olduğunu ve bu noktadan aslında tahliyelerin sağlanabilmesi için bir koridor açıldığını görüyoruz ve tam da bu noktada aslında ekiplerin otobüsteki yolculara müdahale edebilmek, yaralıları hızlı bir şekilde hastaneye ulaştırabilmek ve başka bir olumsuzluğun, bir yangının, bir patlamanın, otobüsün devrilmesinden kaynaklı bir yakıt sızıntısının olmaması için de önlem aldıklarını da görebiliyoruz. Daha öncesinde pek çok kez bu şekilde otobüs kazalarını ekrana getirdik ve her birinde aslında genellikle akla gelen belli başlı sebepler vardır ama bu kazayla ilgili olarak bir ana yol üzerinde 4 şeritli geniş bir yol, yakın zamanlarda yapılmış bir otoban ve belki yüksek hızdan kaynaklı üstelik iki ağır vasıta araç ve gişelere yakın bir noktada, Akhisar gişelerine yakın bir noktada gerçekleşen aslında elin bir kazadan bahsediyoruz. Tabii tek dileğimiz yaralı sayısının artmaması ama şuna dikkat çekmekte fayda var. Kazanın neden gerçekleşmiş olabileceği üzerinde çok fazla tabii soru işareti var. Nasıl çarpıştılar? Araçlardan birine teknik bir sorun var mıydı? Aşırı hız mı yaptılar? Sürücülerden kaynaklanan bir durum söz konusu muydu? Yoksa kazanın meydana gelmesinde başka bir etken rol oynadı mı? Bunların hepsi de tabii daha sonrasında yapılacak incelemelerle o bilirkişi raporlarıyla ortaya konulacaktır. Ama kazanın kesin nedenini bilmemekle birlikte şu dakikalarda halen daha yaklaşık olarak kazanın üzerinden çok bir vakit geçmedi. Müdahalelerin devam ettiğini, yaralılara ulaşma noktasında ekiplerin seferber olduğunu görüyoruz. Çekicin üzerinde çok yoğun bir yük olduğunu söylemiştik. O yüklerin de yine tur otobüsünün metrelerce sürüklenerek aslında tam da refüje doğru devrildiğini, arkasında metrelerce parçalar bıraktığını görmüştük. Yine çekicinin de üzerindeki yüklerin tonlarca ağırlıkta olduğunu ve çekicinin devrilmesi noktasında da o yüklerin etkili olabileceğini de belirtelim. Tabii bu noktada aslında yetkili kurumlardan, yetkililerden gelecek açıklamalar merakla takip ediliyor ve bu açıklamalarla birlikte şu an için 11 ölü ve 27 yaralımızın olduğunu biliyoruz. Devrilmiş bir tur otobüsünü peşi sıra yine metrelerce sürüklenmiş yükü bakımından oldukça tonlarca yüke sahip ağır bir çekiciden bahsediyoruz. Yol boyunca otobüse ait parçaların yola savrulduğunu görmüştük ve özellikle şehirler arası yollarda otobüslerin alacakları rüzgarın cephesi bile bu kadar önemliyken hızları yüksek olduğunda veya herhangi bir şekilde bir direksiyon hakimiyetinin hızlı bir şekilde kaybolduğu durumlarda da işte bu şekilde kaza kaçırılmaz oluyor. Herhangi bir yağışı, bir hava muhalefetini, şiddetli bir rüzgarı görmeden iki ağır vasıta aracın çarpıştığını şu anda görebiliyoruz. Tabii bir yandan ekipler yaralılara müdahale etmeye çalışırken devrilmiş olan otobüsten yaralıların çıkartılabilmesi tabii hiç kolay değil. Ama şunu da unutmamak gerekiyor. Tabii yolların kuru olması, hava koşullarının olumlu görünmesi trafikte bir risk bulunmadığı anlamına gelmiyor. Özellikle de bu şekilde yolcu sayısı fazla, yükü bakımından ağır iki aracın olduğu durumlarda da aslında işte hızın, takip mesafesinin, sürücülerin dikkatinin, belki de yol hipnozunun, yola dikkat etmenin, araçların teknik durumunun, bakımlarının ve yol koşullarının bunun gibi bu saydığım detaylar gibi pek çok faktörün kazalarda belirleyici olduğu, ne kadar önemli olduğu da bir kez daha akıllara geliyor. Aslında şu dakikalarda kazanın neden gerçekleştiğine ilişkin bir değerlendirme yapmak için erken olsa da görmüş olduğunuz acı tablo ne yazık ki 11 ölü 27 yaralıdan bahsediyoruz. Bu acı tablo aslında bir kez daha bizlere trafik güvenliğinin ne kadar hayati olduğunu göstermiş oluyor ve kazanın haberinin gelmesiyle birlikte aslında bu kadar büyük bir vahim bir tabloyla karşılaşmayı bizlerin de beklemediğini söyleyelim. Bursa'dan yola çıkmış bir tur otobüsü seyir halindeyken İzmir'e gitmek üzere yola çıkmışken yaklaşık olarak yolculuğunun
Molayı da katarsak yarım saatlik gibi bir süre desek 4. 5. saatine doğru ilerlemiş olur.

yapabileceğini tahmin ediyoruz. Daha sonra artık Manisa'dan sonrasında da geriye bir saatlik bir yolculukla İzmir kalıyordu. Yolculuğun sonuna doğru ne yazık ki bilinmeyen bir sebeple çekiciyle çarpıştığını ve iki ağır vasıta aracın da kontrollerini kaybetmesiyle birlikte metrelerce sürüklenerek devrildiklerini ve sonucunda da çok sayıda yaralı olduğu haberi bizlere ulaşmıştı ve ekiplerin hızlı bir şekilde seferber olmasıyla birlikte, bölgeye ulaşmasıyla birlikte de o vahim tablonun ne kadar ürkütücü olduğunu da gördük. Şu dakikalarda tabii bir yandan haberi alıp o bölgeye gidenler, yaralılarla ilgili gelişmeleri takip edenlerin olduğunu görüyoruz. Manisa Valiliği'nin yaptığı açıklamayla birlikte olay yerinde sağlık ekiplerinin, kurtarma ekiplerinin yönlendirildiğini ve kazadan etkilenen vatandaşlara müdahalenin devam ettiğini biliyoruz. Tabii bir yandan da aslında kazanın neden gerçekleştiğine dair incelemeler yapılacaktır. Yine valinin, Manisa valisinin sık sık çıkıp açıklamalarda bulunduğunu biliyoruz ama şu anda gördüğümüz tabloya, ekrandaki görüntülere baktığımız zaman otobüsün arkasında bıraktığı parçalarla birlikte metrelerce sürüklenerek çekici gibi yol kenarına savrulmuş olmasa bile tam olarak yolun kıyısına doğru neredeyse artık refüji açacak bir dereceye doğru gelerek devrildiğini görebiliyoruz. Yine çekicinin üzerindeki yüklerle birlikte kontrolü çekici şoförünü sağlayamamasıyla birlikte devrildiğini ve yüklerin de yol kenarına savrulduğunu görmek mümkün. Tabii bir de üzerinde zaten ağır vasıtlı bir araç, tonlarca yük, fren mesafesi uzuyor, durmak daha da zorlaşabiliyor. Eğer ki bir de hız varsa, ki bir anayolu üzerinde, bir otoyoldan, otobandan bahsediyoruz, bir de hız varsa böyle araçların durabilmesi pek de kolay olmuyor. Üstüne üstlük bir de tur otobüsüyle çarpıştığını, dengesine, direksiyonu, hakimiyetinin kaybolduğunu da değerlendirmek gerekiyor. Yani kazanın boyutunun oldukça ağır olduğunu görmek mümkün. Tabii valinin yaptığı açıklamaya göre de bölgede ekiplerin çalışmalarını devam ettirdiğini biliyoruz ve aslında çok sayıda ekibin de, afet ekiplerinin de bölgede olduğunu, yaralılara müdahale etme noktasında ekiplere yardımcı olduklarını biliyoruz. Afet ekipleri, emniyet ekipleri, jandarma, itfaiye, 112 ekipleri süratle bölgeye sevk edildi. Zaten İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de yaptığı açıklamada belirtmişti. Şu an için 11 can kaybı ve 27 yaralı bilgisinin olduğunu söyleyelim. Sürecin bütün ilgili kurumlarla birlikte yakından takip edildiği bilgisini vermişti İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve tam olarak Akhisar'da, Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen bir kazadan bahsediyoruz. Özellikle Akhisar ilçesinde şundan bahsetmek lazım. Uzunca bir otoban, geniş bir yol ve bununla birlikte o noktada tam olarak gişelere yakın bir noktada, ki gişeler yani bariyerli gişeler, araçların durması gereken kişiler, gişeler ve o noktaya doğru aslında araçların yavaşlaması gereken noktada, tam olarak şu anda olayın gerçekleştiği noktadaki fotoğraflara da baktığımız zaman bir olayın gerçekleştiği yerin birkaç yüz metre gerisinde şunu görebiliyoruz. Bir başka bir yoldan, bir çataldan yolun otobana doğru bağlandığını görebiliyoruz. Yani eğer ki o noktadan bağlandıysa hızının çok daha düşük olması gerekiyordu iki aracında. Ama tam da bu öylesi bir noktada, gişelere yakın bir noktada böyle vahim bir kazanın gerçekleşmiş olduğunu söyleyelim. Aslında kazanın gerçekleştiği nokta Gebze Orhan Gazi İzmir Otoyolu. Akhisar gişeleri mevkisinde çekicili tur otobüsü çarpışıyor. O noktaya yakın bir noktada. Çok sayıda ekibin bölgede olduğunu biliyoruz. Saat 11.11'de Akhisar otoban girişi yakınlarında Bursa'dan İzmir'e giden bir otobüsün, tur otobüsü ve çekicinin kazaya karıştığı ifade gelmişti. Bununla birlikte de aslında olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri yönlendirildi ve kazadan etkilenen vatandaşları kurtarmak için de hızlı bir şekilde mücadele başlatılmış oldu. Şu anda da bölgede itfaiye ekiplerinin zaman zaman otobüsün üstüne çıkarak yaralı vatandaşları kurtarma noktasında bir yandan devrilmiş olan otobüsün ön camından bir koridor açılarak o noktadan tahliyenin, yaralıların çıkarılması için mücadele verilirken, bir yandan da itfaiye ekipleri otobüsün üzerinden de yine müdahale ederek oradaki vatandaşları kurtarmaya, çıkarmaya ve hızlı bir şekilde hastaneye tahliyelerinin gerçekleşmesi noktasında büyük bir mücadele yürütüyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de açıklamıştı ve trafik kazasında 11 kişinin vefat ettiğini ve şu son gelişmeye baktığımız zaman da 27 kişinin de, yolcunun da yaralanmış olduğunu söyleyelim. Tabii uzun bir araç, 40'ın üstünde yolcunun aslında bulunduğu bir otobüsten, bir yolcu otobüsünden bahsediyoruz ve tam da bu noktada aslında Gebze-İzmir otoyolu üzerinde, Bursa otobanı üzerinde gerçekleşmiş bir kazadan bahsediyoruz. Katliam gibi bir kazadan da ilk görüntüleri yine ekranlarınıza 24'te geçiriyoruz. Şimdi bu kazayla birlikte üzerinden çokça da aslında vakit geçtiğini söyleyemeyiz, ancak hızlı bir şekilde ekipler o noktada müdahalelere başladılar.
AFAD ekipleri o noktada, itfaiye ekipleri o noktada 11.30 sıralarında aslında bir Bursa plakalı bir tur otobüsü olduğu bilgisi de geldi. Devriliyor. Şehirler arası yolcu otobüsü gibi diyoruz. Bir tur otobüsü olduğu yönünde bir bilgi var ve bu otobüsün devrilmesiyle birlikte de aslında metrelerce sürüklendiğini de yine görüntülere bakarak, arkasında bıraktığı izlere bakarak, otobüsün parçalarının metrelerce savrulmuş olmasına bakarak da anlamak mümkün. Tabii bir yandan da aslında yaralılara müdahale edilmesi noktasında ekipler hızlı bir şekilde bölgeye yönlendirildi. Çünkü otobüsün metrelerce sürüklenmesiyle birlikte yol kenarına doğru savrulması, tam olarak o refüjdeki suların birikmesi için yapılan kanalın üzerinde kalması, demir bariyerlerin üzerine doğru yan yatması ekiplerin işini de otobüsteki yaralılara ulaşma noktasında güçlendiriyor. Bir yandan otobüsün ön camının kırılmasıyla birlikte yaralıların çıkarılabilmesi için bir yol açılmış oldu. Bir yandan otobüsün devrilmesiyle de hemen yine üstünde yer alan o havalandırma camından da yolcuların çıkarılmaya çalışıldığını, yine itfaiye ekiplerinin zaman zaman otobüsün üstüne çıkarak da yaralılara müdahale etmeye, tahliye noktasında yardımcı olmaya çalıştıklarını görüyoruz. AFAD ekipleri o noktada tabii yaralıların çıkarılabilmesi, hızlı bir şekilde hastaneye götürülebilmesi için de yardımcı oluyorlar. Ama bu kazada Gebze, Orhan Gazi, İzmir otoyolu, Akhisar geçişleri mevkiinde meydana gelen kazada artık şu dakikalarda 11 can kaybının ve 27 yaralının olduğunu biliyoruz ve halen de aslında yaralılara müdahale noktasında çok sayıda ekibin bölgeye yönlendirildiğini söyleyebiliriz. Tabii böylesine büyük bir kazanın ardından da İçişleri Bakanı'nın yaptığı açıklamayı da aktarmıştık ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet ve ailelerine de başsağlığı diliyorum mesajını paylaşmıştı ve hızlı bir şekilde de aslında yaralılara müdahale noktasında çalışmaların devam ettiğini, olay yerine sağlık ve kurtarma ekiplerinin gönderildiğini de söylemişti. Şimdi böylesine kazalarda daha öncesinde de gördük. Çokça kez aslında benzer kazaları anlattık ve bununla birlikte de kazanın, yani tur otobüsüyle çekicinin nasıl çarpıştığı, araçlardan birinde bir teknik sorun olup olmadığı veyahut sürücülerden kaynaklı bir durum olup olmadığı konusunda da tabii ekiplerin incelemesinin olacağını söyleyelim. Ama şu aşamada kazanın gerçekleşme sebebiyle ilgili bir yorumda bulunmak oldukça güç. Ama şunu da unutmamak gerekiyor ki herhangi bir şekilde bir yolun kuru olması veya hava koşullarının olumlu görülmesi, işte trafikte bir risk bulunmadığı anlamına gelmediğini bir kez daha görüyoruz. Yani şartlar uygun olmuş olsa bile sürücü kaynaklı, araç kaynaklı pek çok etkenden kazaların gerçekleşmesi noktasında pek çok sebep de ortaya çıkmış olabiliyor. Bu nedenle de aslında bu yorumları yapacak olan bilirkişinin de ortaya koyacağı raporda oldukça önemli olduğunu söyleyelim. Şu an için 11 ölü ve 27 yaralı olduğunu biliyoruz ve valinin yaptığı açıklamaya göre de Bursa'dan İzmir'e gitmek üzere seyir halinde olan bir yolcu otobüsünden bahsediyoruz. Tabii ne olabilir? Arkadan çarpma olabilir, şerit değiştirme veya yandan çarpma durumu olabilir, hız veya fren mesafesinin uygun ayarlanmamış olması olabilir, sürücü yorgunluğu veya dikkatsizlik kaynaklı bir kaza olmuş olabilir ki pek çok kazada aslında bu ihmallerin, bu ihtimaller nedeniyle bu ihmallerin yol açması sonucunda kazaların olmuş olabileceğini gördük. Bunun içinde otobüsün ve çekicinin çarpışma biçimini, araçların hasar durumuna, olay yeri incelemesine, ki yine ekrandaki görüntülerde olay yeri inceleme kitlerinin fotoğraflamalarını da gördük. Bunların ortaya çıkaracağı sonuç oldukça aslında kaza açısından oldukça önemli bir rapor ortaya koyacak. Yağışın olmadığı, yolun kuru olduğu bir durumda da böylesine ağır bir kazanın yaşanabileceğini de görmüş olduk. Otobüsün önünde seyreden ya da yavaşlayan çekiciye yeterli mesafede durmaması kaynaklı olabilir veya araçlardan birinin hızlı bir şekilde şerit değiştirmesi kaynaklı olabilir. Fren sisteminde, lastiklerde ya da araçtaki başka bir teknik sorundan kaynaklı olarak kaza gerçekleşmiş olabilir veya tur otobüsü, tabii araçlardaki takometre aslında belirli saatlerde ve kilometrelerde şoförlerin ulaşıma, yola çıkmaları, seyre çıkmaları noktasında kendilerine bir limit koyuyor. Buna uyuldu mu, uyulmadı mı, bu takometrenin son ne zaman ölçüldüğü, şoförün herhangi bir şekilde yorgunluğundan ya da dikkatsizliğinden kaynaklanan bir kaza mı? Tabii bu da aslında araştırılması gereken ihtimaller arasında. Ama bunların hiçbiri tabii şu aşamada kazanın kesin nedeni olarak sunulmamalı, bunu belirtelim. Tabii İstanbul-İzmir otoyolunun Akhisar geçişleri yakınında gerçekleşmiş bir kazadan bahsediyoruz ve araçların çarpışmasıyla birlikte, yani aynı yöne giden iki ağır vasıta aracın çarpışmasından bahsediyoruz ve iki aracın da
Şoförlerin direksiyon hakimiyetini kaybettiklerini ve ikisinin de devrildiklerini, zaten ağır vasıtlı araçlar, yükleri olan araçlar

0: araçlar. Birinde 40'ın üzerinde yolcu var tur otobüsünde. Çekiciye baktığımız zaman üzerinde tonlarca ağırlıkta yük taşıyor. Bütün bunlarla birlikte aynı yöne seyrederken, aynı istikametteyken bu kazanın gerçekleşmesi de şaşırtıcı olduğunu söyleyelim. Kazanın meydana geldiği noktada hava koşulları herhangi bir şekilde bir etkili değildi. Yağışın olmadığı, yolların kuru olduğu bir noktadan bahsediyoruz ama tabii sürücü hatası veya aşırı hız veya teknik arızaya bağlamak için de aslında kaza nedenini şu an için erken olduğunu, tabii yapılacak incelemelerle birlikte bir neticenin ortaya konulacağını söyleyelim. Şu an için de biliyoruz, Bursa Otogarı'ndan yola çıkmış bir tur otobüsünden bahsediyoruz ve İzmir'e gitmek üzereyken yolculuğun büyük bir kısmını tamamladığı aslında o noktada gerçekleşmiş oldu kaza ve Akhisar bölgesinde, Akhisar ilçesinde gişelere yakın bir noktada kaza gerçekleşmiş oldu ve tablonun oldukça ağır olduğunu görebiliyoruz ve Manisa Valiliği'nin yaptığı açıklamayla birlikte 11 can kaybının ve 27 yaralının olduğu bilgisi geldi. Şimdi Manisa'dan canlı görüntüler bakın sol tarafta ekranlarınıza geliyor. O noktada artık sağlık ekiplerinin otobüsün halen daha devrilmiş konumda olduğunu ve o noktadan yaralıları çıkarabilmek için mücadelelerinin hala devam ettiğini, bir yanda da yine ekranın sol tarafında gördüğünüz olay yeri inceleme ekiplerinin, o beyaz kıyafetli ekiplerin de olaya ilişkin ipuçlarını, detayları toplayabilmek, kazanın demin bahsettiğim ihtimaller üzerinde neden gerçekleşmiş olabileceği üzerinde çalışmalar yapabilmek için de fotoğraflamalar yaptığını da görüyoruz. O noktada yoğun bir şekilde AFAD ekipleri, itfaiye ekiplerini ve polis ekiplerini görebilmek mümkün. Tabii çok sayıda yaralı hastaneye kaldırıldı. Dileğimiz olur ki can kaybı ve yaralı sayısı artmaz ama Gebze Orhan Gazi İzmir otoyolunda aynı yöne doğru seyir halinde olan iki ağır vasıtlı araç, biri tur otobüsü, biri çekici, aynı yöne giden iki aracın çarpışması, şoförlerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ve sonucunda böylesine ağır bir bilanço karşımıza çıkmış oldu ve bu kazayla birlikte aynı yöne seyreden Manisa Valiliği'nin de, evet, 27 yaralıdan birinin sağlık durumunun kritik olduğu bilgisini de verelim. Yani can kaybının artmasından tabii endişe ediyoruz. Dileriz ki yaralıların tedavisi iyi bir şekilde devam eder ve can kaybı artmamış olur. Ama şu an için söyleyebileceğimiz aslında ekiplerin o noktada yaralıları kurtarma ve hastaneye sevk etme noktasında çalışmalarının hala devam ettiğini söyleyelim. Ve kazanın gerçekleştiği noktada gişelere yakın bir bölümde iki aracın da hızını yavaşlatması gereken, zaten şerit itibariyle, yol genişliği itibariyle uygun bir yolda, üstelik aynı yöne doğru ilerlerken, aynı istikamette ilerlerken böylesine bir kazanın, hiçbir hava koşulu olmadan, bir yağışın, şiddetli rüzgarın, olumsuz bir hava durumunun, görüş mesafesinin düşük olmadığı bir tablo, her şey aslında güvenli bir sürüş için uygunken böyle bir kazanın gerçekleşmesi
1: Evet.
0: taraflardan
1: Teşekkürler
0: birinde de
1: Eren.
0: bir ihmal olduğu iddiasını gündeme getiriyor.
1: Eren Coşkun Dili, bir virgül koyalım sana şimdi, konunun uzmanına da elbette ki sormak gerekiyor. Tekrar döneceğiz Eren'e. İlk bilgilere göre eline ulaşan bilgileri bizimle paylaştı 24 ekibinden Eren Coşkun Dili. Şimdi telefon attığımızda uluslararası yol güvenliği uzmanı Tülay Korkmaz var. Tülay Hanım merhaba, duyabiliyor musunuz?
2: Duyuyorum Deniz Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Şimdi bu kazaya ilişkin önce hangi ihtimaller üzerinde durulmalı, hangi ihtimaller değerlendirilmeli, bunu sorarak başlayayım.
2: Deniz Hanım, öncelikle çok üzgünüz. Umarım ağır yaralılar varmış. Onların hayatı konusunda kolaylıklar diliyorum. Çok büyük bir kayıp bu. Biz sizlerle çok yayın yapıyoruz biliyorsunuz. Gerçek olay yerinde de incelediğimizde otoyollar, otobanlar en az kaza riski olan yerler diyoruz. Bakın, otobanlar, otoyollar ve gişeler en az kaza olan, riski olan yerlerdir ve biz maalesef burada hep ölümlü, yaralanmalı kaza haberleri yapıyoruz. Bunun da sebebine bilirkişi heyeti toplanacak, birkaç gün içinde rapor çıkacak ama %99 oranında ben sürücü kaynaklı olarak yorumluyorum. Çünkü ülkemizin istatistiklerine baktığımızda en büyük kaza sebebi hız kaynaklı. Kaza oldu sebebine baktığımızda da biz ya giden araca ya da duran araca arkadan ya da yandan çarpıyoruz. Bu ne demek Deniz Hanım? Biz takip mesafemizi koruyamıyoruz. Öndeki tırda bir problem varsa, aniden yolda durduysa bile o yolcu otobüsünü can taşıyan sürücünün çok dikkatli olup onu fark edip manevra yapabilme şansı var otobanda. Bakın, şerit değiştirme şansı var. O yüzden biz

0: Buradaki ilk benim yorumum gördüğüm videodan kaynaklı. Öndeki aracın bir şerit değiştirmesindeki arkadaki tur otobüsünün son anda fark edip doğru müdahale edemeden çarpması kaynaklı ve şiddetli çarpması kaynaklı bu kadar ölüm var.
1: Yani Tülay Hanım, otoban, evet, hep bahsediyor.

0: biz genellikle de otobüs kazalarına bakarız. Diyarbakır'dan çıkar yola İstanbul'a girişte kaza yapar. İstanbul'dan çıkar yola Antalya girişte kaza yapar. Ölümlü yaralanmalı kazalara baktığımızda varacağı yere en yakın yerde kaza yapar. Bu Bursa Akhisar arası çok yakın bir mesafe. Bu yüzden sürücünün ya ağır bir yemek yedikten sonra yola çıkmış olabilir, bir yol hipnozuna girmiş olabilir, çünkü rutin yol, hava güzel, şartlar güzel, bakın yağış yok, kar yok, buz yok, mükemmel bir havada yolculuk yapıyor ve Bursa Akhisar arası çok kısa bir mesafe. Ya sürücü yorgun ya da iyi uykusunu alamadan bu canlarımızı taşımaya geçen bir sürücü. Ben burada bir ekleme yapmak istiyorum Deniz Hanım izninizle.
1: Tabii,
0: herkes
1: buyurun.
0: Denetimler var mı? Teknik denetimler veya idari trafik denetimleri var mı diye. Trafik denetimleri %108 oranında arttı. Fakat yoğun denetimlerin artmasına rağmen bu araçlar yılda bir defa da ticari araç olduğu için muayeneden geçiyor, teknik bakımları yapıyor. Tamamen zorunluluktan dolayı yaşlarının genç olması gerekiyor. Takometrede sürücülerin kullandıkları saatlerin belirli olması gerekiyor ve bunların hepsi denetimle yapılıyor. Fakat denetimle yapılmayan bir şey var. Bunu da en iyi bunlara işveren uygulayıcı firmaların yapması lazım. Sürücülerin güvenlik bilgisi, sürüş güvenliği, teknik bilgisi ve de yol güvenliği konusunda iş güvenliği bilgisinin olması gerekiyor. Yani bu yolcuları araç sürücüsünün emniyet kemerini taktığından da zorunluluk olarak değil, formaliteden söylemek değil, tamamen kontrol ederek yapması gerekiyor. Her kaza olduğunda söylüyorum. 2 sene evvel bayramda Eskişehir'den çıkan, otogardan çıkan bir otobüse trafik polisi bir hanımefendi girdi ve emniyet kemeri uyarısı yaptı. Dedi ki emniyet kemeri hayat kurtarır. Yola çıktıktan sonra otobüs kaza yaptı. Şarampolden devrildi. Kimse ölmedi Deniz Hanım. O yani, yüzden sürücünün de denetimle değil, o toplu taşıma, tur otobüsü veya şehirler arası otobüslerinin sürücülerinin formalite olarak emniyet kemerinizi takın demesi yerine tek tek kontrol etmesi gerekiyor. Emniyet kemeri takmayan da otobüsten indirilmesi gerekiyor. Eğer bu sürücülerin emniyet kemerleri takılı olsaydı belki hayatları kurtulacaktı. O yüzden bu bilgiyi de özellikle eklemek istedim.
1: O eğitim meselesine aslında özellikle geleceğim Tülay Hanım. Özellikle de ticari yolculuklarda firmaların elbette ki çalışanlarına, şoförlerine uygulayacağı belki de daha detaylı eğitimler olabilir. Bununla ilgili düşüncelerinizi alacağım ama şimdi az önce çok kısa bir mesafe dediniz. Aslında uzun yolculuklarda da kısa süreli yolculuklarda da belli bir saat aralığında bir dinlenme molası vermek gerekiyor değil mi? Aslında o verileri de paylaşalım mı? Ne kadar sürede bir mesela dinlenmeliyiz, bir yüzümüzü yıkamalıyız, belki su içmeliyiz, belki o tur otobüsü, belki yolcuların da sonuçta kendilerine bir mola vermesi lazım.
0: Şimdi ticari olarak toplu taşıma sürücülerinin belli bir saat aralığında mola vermesi gerekiyor ve sürücü değişikliği yapması gerekiyor. Ama sizi dinleyen herkesin bilmesini isterim. Eğer yol rutinse, yani otobandan gidiyorsunuz, otoyollarda gidiyorsunuz, dümdüz bir yolsa, hava şartları mükemmelse, sizin dikkatinizi dağıtacak hiçbir şey yoksa, bedeniniz otomatik olarak araç kullanıyor, siz gözleriniz açık bir şekilde araç kullanıyorsunuz fakat zihniniz uyumaya başlıyor. O sırada sizin muavin olabilir, konuşmanız önemli, bir haberleri dinleyebilirsiniz. Çok yavaş müziği de önermiyoruz, hızlı müziği de önermiyoruz. Değişik kanallarda değişik müzikler dinleyip eşlik etmeniz çok önemli. Sizin ruhen uyumanız otoyollarda, otobanlarda çok daha yüksek olasılık. Çünkü risk yok. Dümdüz yolda gidiyorsunuz ve beyin otomatik olarak uyumaya başlıyor. Biz buna yol hipnozu diyoruz Deniz Hanım.
1: Aslında yol hipnozuyla ilgili de çok fazla haberler yaptık Tülay Hanım. Siz de biliyorsunuz, sizinle
0: evet,
1: de yaptık.
0: Evet, ne kadar farklı, çok haber farklı yaptık kaza yani.
1: Şimdi yolcu otobüslerinde zaten 2 tane şoför oluyor genelde. Ki tur otobüsünde de mesela acaba 2 yol şoför var
0: 3
1: mıydı?
0: 3 mürettebat varmış çekicide ilk bilgiye göre.
1: Onlar acaba yani, değişimde bakın, mi sıkıntı yaşadı, yapmadı mı? Bunlar da hep bir ihtimal içinde mi?
0: Bunların hepsi bilirkişi analizine çıkacak.

0: Ama benim ilk öngörüm öndeki araçtaki problemi geç fark eden arkadaki takip mesafesini korumayan araç sürücüsü. Öndekinde de kusur olabilir veya önde birisi çıktı, bir hayvan çıkmış olabilir, bir araç yanıyor olabilir. Öndeki araç duruyorsa, arkadaki araç duramıyorsa arkadakine problem bu yüzden yazılır raporlarda. Çünkü bir takip mesafesi çok önemli. Biz hani dururuz, yavaşlarız zannediyoruz. Yine bir örnek vermek istiyorum Deniz Hanım. Bir gişe kazası oldu İzmir'de ve bir araç yandı. Ve o araç yanarken arkadan çok hızlı gişelere yaklaşan araçlar manevra yapıp 2-3 gişe sonrasından geçebildiler. İyi bir sürücü kaza riskini fark ettiği anda veya aracında bir teknik problem olduğu anda sağa çekip durabilmeli veya manevra yapıp oradan kaçabilmeli. Yani eğer birine arkadan veya yandan çarpıyorsak takip mesafesi problemimiz var demektir. Çünkü burası Deniz Hanım karşılıklı gidiş geliş bir yol değil. Bu bir otoyol. Ve şeritler nizami, gişeler öncesi, yol düzgün, hava düzgün. Burada teknik problem deseler bile %99 oranında sürücü kaynaklı bir problem çıkacak.
1: Aslında en temel neden bu vatandaşlardaki, sürücülerdeki, şoförlerdeki hız merakı, hız tutkusu diyebilir miyiz? Daha hızlı gidebilmek
0: Hız
1: diyebilir miyiz?
0: tutkusu. Evet, daha azgın. Ve bunu hep denetimlerle kontrol edilsin isteniyor. Halbuki otoyollarda Avrupa'da hız limiti yoktur. Ama biz ülkemizde otoyollarda dahi hız limiti koymak zorunda hissediyoruz. Neden? Hayatlarımızı koruyabilmek için. Bu kadar yoğun tedbirler alındı. Bu kadar caydırıcı cezalar geldi. Fakat geçen yılın rakamlarına bakınca biz bunu kayıplarımıza rakam olarak bahsetmekten çok üzülüyoruz ama neredeyse aynı gidiyoruz bu yılda. Bu kadar yoğun denetime, bu kadar yoğun yaptırıma rağmen denetimlerin hepsi de fiziksel değil. Drone'la denetimler, helikopterle denetimler yapılıyor. Gece gündüz 24 saat fiziksel olarak polislerimiz trafikte denetim yapıyor ama bunun yanında helikopter, drone, elektronik denetleme sistemleri, hız limiti, takometre kontrolleri, bütün yoğun denetimlere rağmen biz ölümlü, yaralanma, kazaları azaltamıyoruz Deniz Hanım.
1: Şimdi sürücü hatası, yol koşulları, araçlardaki o teknik sorunlar, bunlar elbette ki inceleme ekipleri de orada zaten her birine bakılacak, araştırılacak ama böyle genel hatlarıyla çalışma süresi nasıl ilerliyor peki? O hatayı birbirinden nasıl ayırt edebiliyorlar? Şundan dolayı bu kaza olmuştur, bu kadar ölü, bu kadar yaralı ortaya çıkmıştır diye nasıl bir çalışma ve teknik inceleme yürütülecek?
0: Şimdi teknik inceleme bir araç bakılacak, yollara bakılacak, yakıtları bakılacak, işte bir yola bir şey döküldü mü diye bir kayganlık sebebi veren yol hatası mı var diye. Ama yol hatası 0,12 oranlarında çıkıyor, o kadar düşük çıkıyor. Teknik problemler %1'leri çok az geçiyor. Hep sürücü kaynaklı hata çıkıyor. Bu bilirkişi raporu çıktıktan sonra gene söylüyoruz, biz hani bu konuda çok yanılmak isterim ama sürücü kaynaklı çıkıyor. Bu sürücüleri de sadece hep ben büyük resme baktırmak istiyorum sizi dinleyenlere. Sadece sürücüye de yüklenmemek lazım. Bu bir sistem problemi. O sürücüye iş veren, o sürücüden hizmet alan kişilerin de artık sürücüyü sorgulamaları gerekiyor. Yani biz sadece trafik polislerinin denetimiyle biz bu trafik kazalarını azaltamayacağız. Artık topyekin seferberlik yapmamız gerekiyor. Biz binlerce canımızı, 6.000'e yakın kişiyi yılda trafik kazasında kaybediyoruz. Binlerce insan uzuv kaybediyor, hayatına engelli olarak devam ediyor ve biz buna kader diyoruz. Maalesef bunlar kader değil, önleyici faaliyet. Yapılması gereken birinci madde hep eğitim diyorum, denetim değil. Yani cezalar artsın, denetimler artsın değil. Çünkü denetim varsa, ceza varsa onu görülmeden veya formaliteden yaparak devam ederim diyor. Eski alışkanlıklarına sürücüler devam etmek istiyor. Fakat bu böyle devam etmez Deniz Hanım. Ölümlü, yaralanmalı kazalar maalesef bütün çabalara rağmen, artan denetimlere rağmen azalmıyor. O yüzden sürücülerin birinci madde eğitim alması gerekiyor. 20 yıllık, 30 yıllık sürücüyüm bana mı öğreteceksiniz demesin. Tüm sürücülerin 2 yılda bir tekrar sürüş eğitimine girmesi gerekiyor.
1: Zaten artık ehliyet verilme süreci de daha da önemli eğitimlere, derslere tabi tutulacak. Aslında bu da bu anlamda iyi bir adım değil mi Tülay Hanım?
0: Evet, mesela sürücü standartları yükseldiği için sürücü sınavı zorlaştı. İşte otopark konusunda duyuyorsunuzdur aday sürücülerin. Çok zor park ediyorum. İşte park edemezsem dosya kaybediyorum diye. Yeni sürücülere bakınca pek çok sürücüye göre çok daha iyi park ediyorlar.
1: Aslında şikayet ediyorlar, isyan ediyorlar çok zorlaştı diye, ama aslında bakıldığında herkesin can güvenliği, trafik güvenliği için önemli bir durum bu.
0: Evet, yeni sürücü adaylarının eğitimlerin minimum 3 aya yükselmesi gerekiyor. Teori bilgisinin yanında uygulama saatlerinin çok daha yüksek olması gerekiyor. Trafiğe katılan sürücü adaylarının tecrübesinin geçmesi, bizde gene onun istatistikleri var. İlk yıl %70 oranında kaza yapma olasılığı daha yüksek. İkinci yıl %50, üçüncü yıl %30 oranında değişiyor. Yani ehliyeti alıp cebinde kimlik olarak gezdiren değil, sürekli araç kullanan yeni bir sürücü de 3 yıl sonra iyi bir sürücü veya diğer sürücülere yaklaşmış durumda oluyor. Yeni sürücüler önemli, ama bizim trafikte olan sürücülerimiz için tekrar yeniden formalite değil, zorunluluk amaçlı değil, iş güvenliği başlığı altında, çünkü bu bir iştir. O sürücülerin iş yeri otobüslerdir, taksilerdir, dolmuşlardır. Can taşıyan, emtia taşıyan sürücü tabii ki mal kaybını düşünecek, ama can kaybı bizi çok acıtıyor Deniz Hanım.
1: Tülay Hanım, şimdi bir ticari taksi ya da bir otomobil ya da iki farklı aracın tabii kazaya karışması çok daha başka bir durum. Hem şehir içinde hem ya da böyle geniş uzun bir yolda. Ama iki ağır vasıta, biri tur otobüsü, diğeri ağır tonajlı bir çekiciden bahsediyoruz. Bu tür araçların, ağır tonlu ağır yük taşıyan araçların tabii ki kazaya karışması çok daha farklı durumlara yol açabiliyor. Çünkü özellikle yolcu taşıdığı için, çok sayıda yolcu taşıdığı için tabii ölüm de, yaralı sayısı da ne yazık ki bu şekilde fazla ortaya çıkıyor. O yüzden özellikle ağır vasıtalı araçlar üzerinde nasıl bir uyarı yaparsınız?
0: Ağır vasıta sürücüleri, aslında bir kadın sürücülerimiz dahi var ağır vasıta kullanan. Şehirler arası yollarda gidiyorlar, ülkeler arası yollarda gidiyorlar. Onların da çok dikkatli olması gerekiyor. Ve ağır vasıta kullanıcıların diğer küçük araçlara karşı daha dikkatli olması gerekiyor. Çünkü onların kör noktaları daha büyük alan.
1: Tülay
0: yani
1: Hanım,
0: onların kör noktalarına...
1: Araya gireceğim. Çok efendim, özür dilerim. Çok daha dikkatli olması gerek dediniz, ama biz hep farklı durumlarla karşılaşıyoruz. Normal bir otomobil sürücüsüne istinaden daha fazla hız yapıyorlar. Şehir içinde de biz görüyoruz. Hatta girmemeli gereken o tabelalara, mesela yukarıdaki tabelalara, köprülere çarptıklarında biz çok kez şahit olduk. Neden onlarda
0: bizimle
1: daha
0: gittik,
1: böyle bir istek
0: o kaza
1: var?
0: Analizi.
1: Buyurun.
0: Yani bakın, o kazadaki sürücü örneğini vermek istiyorum. Sizinle gitmiştik olay yerine.
1: Evet.
0: Gabariler var. İki tane gabari var. Buradan geçmeyiniz işaretleri var. Yol mükemmel ve bir rampa yapılmış. Yolu sadece 500 metre uzuyor. Ve oradaki kaza yapan sürücüler oradan her gün geçen sürücü. Yani yolu bilmeyen değil. Bu ne demek biliyor musunuz? Ben tabelayı okumuyorum. Ya da ikinci madde, ben tabelayı okuyorum, okuduğumu anlamıyorum. Üçüncü madde, ben tabelayı okuyorum, okuduğumu anladım ama kale almıyorum demek. Çok acı bir maddeler bunlar. Orada her tabela var, her ikaz var. Ve itiraz ediyorlar, köprünün yüksekliği düşük, senin için ayrı yol yapılmış, senin buradan geçmen gerekmiyor, her ikaz yapılmış ve sen buna rağmen o gabarileri kopartıp oradan onu hissetmeyip her gün geçtiğin yoldan dün geçmiştim deyip bugün yükü daha yüksek olan araç oradan geçip başkalarının canına mal oldu o sürücü. Biliyorsun, sizin olay yerine gitmiştik biz. Bu ne demek biliyor musunuz? Yani sürücü artık umursamıyor demek.
1: Bana bir şey olmaz, kimseye bir şey olmaz düşüncesi.
0: Bana bir şey olmaz. Şimdi idari para cezası konusunda da denetim varsa sadece formalite olarak yapmış gibi yapıyorlar. Halbuki bunun eğitimlerle içselleştirilmesi gerekiyor. Sen bunu böyle davranmazsan artık biz sana iş vermeyeceğiz, sen işini kaybedeceksin demek gerekiyor. Kaza yapan sürücüler 6 ay sonra tekrar işe almamak gerekiyor.
1: Peki otobüslerin gövde dayanıklılığı, o koltukların sabitlenmesi ve aslında otobüsteki ya da o ağır vasıtalı, ağır tonajlı çekicide acil çıkışların kullanılması konusunda nasıl uyarılarda bulunursunuz? Mutlaka olmalı değil mi? Aslında araçlar her yolculuk öncesinde kontrol edilmeli.
0: Ben şimdi bir maliyeti yüksek bir öneride bulunmak istiyorum. Bunların kilometresi çok yüksek olduğu için ticari araçlar, bunlar senede bir defa muayeneden geçiyor. Bunların artık 6 ayda bir muayeneden geçmesi gerekiyor.

0: Çünkü kapasite olarak kullanımı çok yüksek. Teknik bakımlarının yapılması gerekiyor. Her şey zaten mevzuata uygun bir şekilde üretim dışı bir şey yapamazlar. Fakat yolcularında bir iş güvenliği eğitimi alan kurumda bir toplantıya giderseniz, toplantıya girmeden önce sizi ikaz ederler. Olası bir yangın anında acil durum çıkışlarımız sağdadır. Buradan yangın merdivenine ulaşabilirsiniz gibi. Olası bir risk anında da camları nasıl kırabilecekleri, nasıl araçtan çıkabilecekleri konusunda önce şoför ve muavinin eğitimli olması, sonra da aracın yolculuğu başlamadan önce bunları ona aktarması gerekiyor.
1: Peki fren sistemleri, o teknik bakımları ne sıklıkla bakılmalı? Hepsi ne belli bir süre ve
0: Hepsi senede bir
1: hı
0: defa
1: hı.
0: zorunlu olarak muayeneden geçiyor.
1: Hı
0: Bunların
1: hı.
0: 6 ayda bir yapılmasını ben artık önermeye başladım. Çünkü hem bazen kapasite dışı malzeme taşıyorlar. Aynı geçtiğimiz ay gişe kazası olduğu gibi yangından herkes hayatını kaybetti. Orada başka bir yakıt taşındığı için, yakıt yangını olduğu için otobüste hayatını insanlar kaybetti. Çok hızlı bir yangındı çünkü. O yüzden genel sistem olarak Deniz Hanımcığım, herkes denetimler artsın diyor. Caydırıcı cezaları tepki gösteriyorlar. Fakat caydırıcı cezalar neticesinde biraz sönümleme olmaya başladı. Fakat geçen yılın istatistiklerine rağmen %108 oranında denetimlerin artmasına rağmen ölümlü, yaralanmalı kazalarda, ölümlerde biraz azalma var. Yaralanmalı kazalarda artış var. Biz biliyoruz ki yaralanmalı kazalarda TÜİK 30 gün sonra o veriyi veriyor. Çünkü ölümlü kazalarda maalesef hayatını olay yerinde kaybedenlerin sayısını paylaşıyor Emniyet Genel Müdürlüğü. Ama ambulansta öldü, hastaneye gitti, yoğun bakımda öldü. Bunların rakamlarına baktığımızda maalesef rakam, yine istatistik vermek bizi çok üzüyor Deniz Hanım, %50 oranında artıyor. Ve pek çok bir kısımda uzuv kaybı oluyor veya hayatını engelli olarak
1: Peki.
0: devam ediyor. O yüzden trafik kazaları kader değildir. Eğitimle biz bunu önleyebiliriz diyorum.
1: Peki, Uluslararası Yol Güvenliği Uzmanı Tülay Korkmaz Süreyya Hanım, çok teşekkür ederim değerlendirmelerinizden dolayı.
0: İyi
1: Şimdi
0: yayınlar diliyorum.
1: ileri sürüş uzmanı Kerem Günsel bizimle birlikte, elbette ki detayları onunla da konuşacağız. Bakalım Kerem Bey'in bu kazayı nasıl değerlendiriyor, hangi önerilerde bulunacak? Kerem Bey, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar efendim, iyi yayınlar diliyorum.
1: Gerçekten katliam gibi bir kaza diyebiliriz aslında. Bu sıfatı söylesek hiç de yanlış olmaz ama tabii Allah beterinden korusun derler. Hep şunu sorayım o zaman. Şimdi böylesine bir çarpışmada, böylesine bir kazada belki araçlar alev bile alabilirdi, yanabilirdi de değil mi? Yani daha büyük bir faciayla da sonuçlanabilir miydi? Bu, siz şimdi baktığınızda tabloya, bu kazayı önce nasıl yorumluyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz ve daha ötesi neler olabilirdi?
2: Yani şöyle söyleyeyim, tabii çok taze bir olay. Öncelikle hayatını kaybeden yurttaşlarımıza başsağlığı diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Az önce Tülay Hanım'ın da bahsettiği gibi senelerdir bu kazalar olmasın diye emek veren, uğraşan birisi olarak söylüyorum. Olay çok yeni. Oluş şekli konusunda detaylar var ama daha net değil. Ancak sadece özellikle kazanın olduğu yoldan ötürü şöyle bir şey aklıma geldi. Bu daha önce de yaşadığımız bir şeydi. Yol hipnozu dediğimiz bir sıkıntı var. Özellikle otobanlarda sürücülerin çokça yaşadıkları bir şey. Öyle bir şey olabilir. Tabii detayları aldıktan sonra bunu yorumlamak çok daha doğru olacaktır.
1: Peki karayolu güvenliği açısından neler söylersiniz? Böyle detaylı, geniş bir değerlendirme yapsanız, acilen alınması gereken en önemli önlemler.
2: Şimdi tabii ki öncelikle karayolu güvenliğinde bu tip kazalarda aslında ölümlü, yaralanmalı bütün kazalarda ne yazık ki sonuçta çıkan oran, özellikle istatistiklerde de çıkan oranın en yükseği sürücüden kaynaklı kaza. Dolayısıyla burada tabii sürücünün yorgunluk durumu ön plana çıkıyor. Kaç saattir araç kullandığı, bu süre zarfında Bursa ile Akhisar arası aslında çok da uzun bir mesafe değil ama öncesinde sürücünün dinlenmiş olarak mı yola çıktı, çıkmadı mı, bunun tespit edilmesi gerekiyor. Bu da gerek

0: aracın takometresinden gerekse ehliyetlerden net olarak çıkartılabiliyor. Dediğim gibi burada hani çok farklı faktör devreye girebilir. Yani güneş ışıklarının bile sürücüyü yorduğu bir ortam da olabilir. Tam şu anda konum olarak baktığım zaman güneşli mesela ne taraftan geliyor ona bile bakmak lazım. Ama çok ciddi bir fren izini görüyorum görüntülerden. Bu son dakikada görünmüş bir şey olabilir. Birbirlerine bilmiyorum rüzgar ne durumda ama rüzgardan ötürü birbirlerini sollarken mi bir şey oldu? Yani bunun çok detaylı incelemek gerekiyor ama esas gördüğüm bu kadar fren izinin olması son dakikada görülüp de çok ciddi bir fren yapılmış ama sonrasından da o engelden kaçılamamış gibi görünüyor. Burada tabii özellikle otobüs tarzı araçlar maalesef böyle sert ani manevralarda hemen yan yatabiliyorlar. Ama tabii ki hani bu bir şey değil ama bizim en çok gördüğümüz bu tip özellikle şehirler arası otobüslerde gördüğümüz kazalardaki en çok ölüm oranının artış sebebi ne yazık ki emniyet kemeri takmamak, yolcuların emniyet kemeri takmamış olması. Yani bakın bu arabalar kolay kolay bu büyük arabalar takla atmazlar. Yan yatarlar ağır vasıtalar. Dolayısıyla siz koltuğunuzda sabit kaldığınız sürece ölüm riskini bayağı düşürmüş oluyorsunuz. Evet yaralanma olabilir ama tabii çok şimdi canlı görüntülerden de bakıyorum ekiplerin çalışması sırasında yolcuların çoğu dışarıda. Yani yaralılar ve hayatını kaybeden vatandaşlarımız arabanın dışındalar. Bunun da bence en büyük sebebi emniyet kemerinin takılmamış olması. Çünkü bu tip çarpışmalarda insan vücudu gerçekten normal kilosunun çok daha üstünde katlanarak hareket ederek aracın içerisinde savruluyor. Ki emniyet kemeri takmış olan yolculara bile zarar vererek çok ciddi kayıplara sebep oluyor. Yani burada bence tabii ki sürücüden sonra da ilk bakılması gereken şey ve evet az önce Tülay Hocam da bahsetmişti. Bir takım yaptırımlar, cezalar var ama bu denetimlerin gerçekten çok daha sıkı yapılması gerekiyor. Yani bu emniyet kemeri takmama işini maalesef ben anlayamıyorum. Senelerdir bunun savaşını veriyoruz hepimiz, bütün eğitmen arkadaşlarım. Yani bir araçta, uçakta takıyoruz ama karayolunda giden bir otobüste emniyet kemeri takmamayı maalesef anlayamıyorum. Bunun belki de yaptırımlarının çok daha fazla artması gerekebilir diye düşünüyorum.
1: Şimdi siz çok daha farklı bir konuya değindiniz. Biz görüntüleri okurken şöyle bir değerlendirme yapmıştık tabii. Bilen birinin yorumlaması çok daha farklı oluyor. Havanın güzel olduğundan bahsetmiştik. Yolların kaygan olamayacağını, çünkü herhangi bir yağışın, yağmurun, ıslak zeminin olmayacağını düşünmüştük. Ama siz aslında özellikle de böyle ağır vasıta kullanan sürücüler, şoförlerin o güneşin geldiği noktanın bile, güneş ışığının bile olumsuz etkileyebileceğine değindiniz. Bu da açıkçası özellikle altı çizilmesi gereken bir durum. Özellikle bu noktaya dikkat çektiğiniz için sağ olun, ama şimdi hemen şunu soracağım bunun peşine. Bazen ani manevra yapmak isterken ya da yaparken çok daha fazla sonuca, olumsuz sonuca maruz kalabilecek bir kazaya da yol açabilir mi sürücüler? Yani kazadan kaçmak isterken yapılan o ani manevra öyle bir durumda meydana gelmiş olabilir mi? O zaman ne yapmak lazım? Hiç ani manevra yapmamak mı lazım, yoksa yine de belki tırnak içinde şansı deneyip manevra yapmak mı lazım?
0: Deniz Hanım, şöyle söyleyeyim size. Ani manevradan kastığınız bilinçli ani manevradan kastediyorum ben. Bu tip özellikle şu anki yeni teknoloji araçlarda o kadar farklı, bu kazaya karıştığımız zaman bize destek olabilecek aktif güvenlik gereçleri var ki. Bunların başında ABS geliyor, ESP geliyor, yani elektronik stabilite program ya da anti-blokaj fren sistemi dediğimiz şeyler. Bunları sürücü eğer ne şekilde çalıştığını ve hangi durumda ona destek olacağını bilerek araç kullanıyorsa, hayır kesinlikle bu tip olaylarda ya da farklı engel kaçışlarında bu ekipmanlar, aktif güvenlik gereçleri kullanılmalıdır. Bunları kullandığımız takdirde arabalar bu pozisyona gelmezler. Tabii ki yol şartları, lastik şartları, bir sürü etken var. Yani sayabileceğimiz onlarca etken var ama bizim eğitimlerde zaten sürücülere en çok çalıştırdığımız şeylerden bir tanesidir. Önünüze aniden bir şey çıktığı zaman Bundan aracın aktif

0: güvenlik gereçlerini kullanarak nasıl kaçış yapacaklarını gösteriyoruz. Ama onun öncesine de gelmek lazım. Esas amacımız böyle bir olaya karışmadan araç kullanmak. Önceden tedbir almak, yani trafiği okumak, yolu okumak, bu çok önemli. Bu bir defansif sürücülük olayıdır. Yani yolu okursunuz, yolu tararsınız ve önünüze değil, görebildiğiniz en uzak noktaya bakarsanız tehlikeyi çok önceden fark edip önceden tedbir almaya zamanınız ve şansınız olur. Ama böyle bir şansı kaçırdıktan sonra da bu ekipmanları kullanarak tabii ki manevra yapmanız gerekecektir. Tabii ki manevra yapacak yere, alana ve zamanınız var ise. Bunların hepsi bir araya geldiğinde bu manevrayı yaptığınızda kurtuluş şansınız çok yüksek. Dolayısıyla yani hiç manevra yapmamak demek çok yanlış olur bence.
1: Peki Kerem Bey, kör noktadan kastımız nedir bizim? Sürücüler yolda, otobanda, karayolunda ya da birbirleriyle ilgili, araçlarıyla ilgili kör noktaları görememe durumları nasıl meydana geliyor?
0: Şimdi kör nokta olayı çok farklı bir şey. Bilmiyorum tabii, yine de bu kazanın o detayını görmek lazım. Kör
1: Burada öyle
0: nokta
1: bir durum
0: dediğimiz
1: söz konusu
0: sürücünün,
1: değildir diye düşünüyorsunuz o zaman, değil mi?
0: bence değil, görüntü onu göstermiyor ama hani bilgilendirmek açısından söyleyeyim. Kör nokta bizim görüş açımız içerisine girmeyen aynalarımız, dikiz aynamız, yan aynalar, ön cam. Bu görüş açımız içerisine girmeyen yerdeki gizlenmiş tehlikelerden bahsediyoruz kör nokta. Özellikle çoğu araçtaki büyük ağır vasıtalarda da bu kör nokta aynaları vardır. Yani dış büke ayna deriz biz bunlara. Buradaki gördüğünüz taşıtlar size çok uzakta gibi gözükür ama şöyle kafanızı sağa sola çevirdiğiniz zaman aslında çok yakınınızdadır. Burada özellikle hani otobüs sürücüsü için söylüyorum ve onların biliyorsunuz camları tır sürücüsünün tır camından çok daha büyük. Dolayısıyla buradaki görüş alanları biraz daha fazla. Ancak şunu da asla unutmamak lazım. Sürat arttıkça sürücünün görüş açısı daralır. Dolayısıyla bu birbirine bağlantılı bir şeydir. Yani burada ben kör noktalık bir şey zannetmiyorum. Hani şu olabilirdi, eğer tali yoldan çıkan bir araç olsaydı araçlardan biri, o zaman belki diyecektim. Ama burada dediğim gibi hani çok da böyle afaki bir şey söylemek istemiyorum ama bana biraz sanki yol hipnozu gibi geliyor. Ya da bir anda işte dediğim gibi güneşten yansımadan öndeki aracı görmemiş olabilir. Bakın mesela tünel çıkışlarında gündüz özellikle güneşli havalarda bir anda kör olursunuz. Yani bir anda o ışık farklılığı çok etkendir ama bu kadar temiz pırıl pırıl bir havada bir aklıma o geliyor, yol hipnozu çok geliyor. Yani biraz incelemek lazım. Çok afaki bir şey söylemek istemiyorum oluşu şeklinde kazandı.
1: Peki Kerem Bey, bir virgül koyalım mı? Kapatmamanızı rica ediyorum. Sizinle devam edelim lütfen ama ekranlarını, radyo kanallarını yeni açanlar için şöyle bir bilgilerin üzerinden gidelim istiyorum. Bir özetleyelim nedir detayları. Şimdi Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana geldiği çekiciyle tur otobüsü çarpıştı ve bunun sonucunda da ne yazık ki 11 kişi öldü ve 27 kişi de yaralandı. Gebze Orhan Gazi İzmir Otoyolu'nun Akhisar gişeleri mevkiinde yaşandı. Çekiciyle tur otobüsünün çarpışması sonucundaki bu kaza ve elbette ki ihbar üzerine hemen olay yerine ekipler sevk edildi ve şu anda da hala çalışmalar devam ediyor. Çok sayıda itfaiye ekibi, sağlık ekibi ve tabii ki hemen polis ekipleri de o güvenlik önlemini almak için bölgeye gittiler ki Denizli'nin Pamukkale ilçesine gittiği de öğrenildi. Onu da belirtelim. Saat 11.11'de sabah saatlerinde meydana geldi. Otoban girişine çok yakın bir mesafe, özellikle bunu belirtelim ve şu ifadelere yer verildi. Tabii Manisa Valiliği tarafından hemen açıklamalar geldi. Hemen olay yerine itfaiye ve sağlık ekiplerinin yönlendirildiğine dikkat çekildi ve 11 vatandaşın öldüğü, 27 vatandaşın da yaralandı. Hatta yaralılar içinde de ne yazık ki durumlarının ağır olduğu bilgisi de var. Yani tabii umudumuz o ki ölü sayısı artmasın ama ne yazık ki ağır yaralı olanların da olduğu bilgisini de paylaşmakta fayda var ki Manisa Valisi Vahdettin Özkan zaten hemen olay yerine gitti. Oralarda da incelemelerde bulundu ve basın açıklamasında da bulundu Manisa Valisi. Onu da belirtelim. Ve Akhisar'a yakın bir noktada büyük bir kazanın yaşandığını özellikle dikkati çekti. Şimdi 11 vefat, 27 yaralı dedik. Özellikle bu yaralılardan 16'sı sarı, 9'u yeşil, biri kırmızı kodlu olarak hastanelere sevk edildi.

0: geldi. Uyarısında da özellikle bulundu ve şu anda Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde de olay yerindeki çalışmaların devam ettiğini de belirtelim. Tabii tüm hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi ve yaralı olanlara da özellikle tabii geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Ne yazık ki yaralılardan birinin de durumunun ağır olduğunu özellikle belirtti Manisa valisi. Şimdi tüm bu değerlendirmeler ışığında eğer hani siz yol hipnozundan şüphelendiğinizi söylediniz, o nasıl ortaya çıkacak? Yani bu inceleme ne kadar sürer? Biz tam anlamıyla ne zaman öğreniriz bu kazanın asıl olma nedenini? Tabii şoförlerin, sürücülerin de vereceği beyanlar burada da önemli.
1: Şimdi Deniz Hanım, şu anda tam ekranın ortasındaki fotoğraf şeye, görüntüye baktığım zaman aslında bu yanlış. Evet, tırın otobüse çarpması bence bu. Yani tırın otobüse çarpması gibi görünüyor. Burada sizin de söylediğiniz gibi yani yol hipnozu ve yorgunluk konusunda tır sürücüsünün takometresinin mutlaka kontrol edilmesi, en son ne kadar bir süre önce dinlendiği, kaç saattir yolda olduğunu mutlaka çıkması lazım. Çünkü yine gördüğüm kadarıyla otobüsün ön tarafında bir hasar yok. Yani daha çok ön taraftan hasar alan tırın çekicisi. Dolayısıyla bu yönde biraz detaylandırmak lazım olayı. Yol hipnozu dediğimiz şey özellikle çok fazla yerleşim biriminin olmadığı, çok fazla tesisin olmadığı düz yollarda meydana geliyor bu. Sürücünün yorgunluğuyla bağlantılı olarak, sürücünün sürüş süresinin uzunluğuyla bağlantılı olarak meydana geliyor. Bir nevi buna şöyle diyebiliriz, yani sürücünün aslında içi uyuyor. Yani gözler açık ama transa geçmiş gibi bir hipnoza giriyor. Bu da tamamen sürücülerin yorgunluğuyla alakalı bir şey. Bunun farklı etapları var tabii ki. Yani bu yorgunluk arttıkça bu halüsinasyona da dönebilir. Gereksiz fren yapmak, aracın hızını düşürmek, çok yakın takip etmek, öndeki aracı gibi birçok şey olarak da bize geri geliyor. Gördüğüm kadarıyla şu anda dediğim gibi çok net olmamakla beraber ama tırın arkadan otobüse çarpmış olduğu çok daha burada belirginleşti gibi biraz.
0: Kerem Bey, tahta yüklü olduğu sanki görülüyor gibi ama o yük de özellikle etkiler mi otobüse çarpmasında? Yani kaydırmış olabilir mi ya da farklı bir yük taşısaydı, yükün ağırlığı daha doğrusu çok etkiler mi denge anlamında tabii?
1: Tabii ki yükün ağırlığı çok etkendir. Normalde olması gereken üzerinde bir tonaj varsa, aracın istihap haddinin üzerinde bir tonaj varsa, o aracın fren mesafesinin katlanarak artmasına sebep olur. Buradaki en büyük şanslardan bir tanesi de sıvı ya da bir akaryakıt tankeri olmaması bu aracın. Tabii ki sıvı yüklü araçlar biliyorsunuz çok daha fazla denge sıkıntısı yaşıyorlar. Onda çok daha büyük şeylerle karşılaşabilirdik. Çok şükür ki bunda kuru bir yük var. Ama dediğim gibi bunların doğru istiflenmiş olması, doğru yüklenmiş olması, tonajın normal standartların üzerinde olmuyor olması bunların hepsi birer etken.
0: Peki Kerem Bey, yol hipnozu da değil konu, hız da değil ya da belki takip mesafesi. O takip mesafesinin kaç olması gerekiyor? Nasıl ayarlamalı böyle ağır vasıta kullanan araçlar? Önlü arkalı özellikle
1: tabii. Şöyle söyleyeyim. Dünya standartında takip mesafesinin ölçülebilir olduğu tek bir yöntem vardır. Zamanla ölçmek. Biz buna binek araçlarda 2 saniye artı kuralı, ağır taşıtlarda da 4 saniye artı kuralı diyoruz. Ve eğitimlerde de bunu sürücülere anlatıyoruz. Yol kenarında bir kertez alıyoruz. Bu bir ağaç direği, ağaç olabilir, elektrik direği ya da bir üst geçit olabilir. Önümüzde giden araç bu hizadan geçtikten sonra 2 tane sayı sayıyoruz. 1215, 1216 gibi 4 taneli 2 sayıyı arada es vererek saydığımızda yaklaşık 2 saniyenin üzerinde bir zaman geçiyor. Eğer biz bu 2 sayıyı saydıktan sonra o seçtiğimiz kertez hizasına geliyoruz isek kuru yol şartlarında takip mesafemiz doğrudur. Ağır taşıtlarda 4 tane sayı sayarak 4 saniye kuralında kullanmamız lazım. Hava şartları ve yol şartları değiştikçe saydığımız sayı adedini arttırarak takip mesafesini 2 saniyelerden ya da 4 saniyelerden 6 saniyelere, 8 saniyelere kadar çıkartmamız gerekir. Bu takip mesafesini koyduğumuz zaman acil bir durum sırasında doğru bir frenleme ile aracımızı önümüzdeki araca çarpmadan durdurma şansımız vardır. Ama buradaki en büyük etken tabii ki hava ve yol şartları, aracımızın üzerindeki yükün ağırlığı, lastiklerimizin basınçlarının, hava basınçlarının düzgün olması ve tabii ki sürücünün dikkati.
0: Peki burada sürücülerin tecrübesi ne kadar etkilidir sizce? Belki tabii bu detaylar, incelemeleri ortaya çıktıktan sonra 25, 30 yıllık, 20 yıllık ya da 5 yıllık, 10 yıllık, 2 yıllık şoförler olduğu belki karşımıza çıkacak. Orada nasıl bir değerlendirme, yorum yaparsınız?
1: Tecrübe bütün sürücüler için tabii ki olması gereken bir şey. Ancak bunun şöyle bir handikapı da var. Seneler öncesinden beri, yani 30 senedir araç kullanan bir sürücü, ilk sürücülüğe başladığı zamanki araçların teknik özellikleri ve dinamik özellikleriyle şu anki araçlar birbirinden çok farklı. Siz eğer eskiden kalma bilgilerle hala yeni nesil araçları kullanmaya devam ediyorsanız çok büyük risk alıyorsunuz demektir. Biz eğitimlerimizde zaten en çok önem verdiğimiz konulardan bir tanesi de bu. Yani baktığınız zaman demin mesela lastikten bahsettim size, lastiğin hava basıncından bahsettim. İnanın şurada trafiğe çıkalım, 100 tane araç çevirelim, 98 tanesinin lastik havasının basıncı yanlıştır. Dolayısıyla tecrübe tabii ki önemli ama araçlarını tanıması gerekiyor sürücülerin. Yani hiç kimsenin, ben bir aracın, yani hiç kimsenin demeyeyim tabii, o yanlış bir tabir olur ama yani %90 sürücülerin araçlarını kullanma kılavuzlarını dahi okumadıklarını görüyoruz. O aracın dinamik özelliklerini bilmediklerini görüyoruz. İşte bunu bilmeden direksiyon başına geçtiğiniz zaman da aracınızın ne tip bir durumda size nasıl bir reaksiyon göstereceğini de bilemiyorsunuz. Bunu deneme yanılma yöntemiyle yaptığınız zaman da ne yazık ki böyle kazalarla karşılaşıyoruz.
0: Kerem Bey, hep aslında tabii sizin de uzmanlık alanınız doğrultusunda bu olayı değerlendirdik. Yani nasıl olmuş olabileceğini sürücüler ve şoförler üzerinden gittik. Evet, yolcular özelinde de mutlaka emniyet kemeri takılmalı dedik ama şimdi bir tur otobüsünden bahsediyoruz. Oradaki o yolcuların da hakları da var şimdi. O yüzden böyle bir tur otobüsüne ya da ağır vasıtalı araçtayken ya da şeyler arası belki yolculuklarda şoförleri, sürücüleri nasıl araştırsınlar? Yaşına, cinsiyetine, tecrübesine ya her şeye nasıl baksınlar?
1: Şöyle, çok doğru bir şey söylediniz. Bizim duayenimiz Demir Büke hocamızın bir lafı vardı, bunu aklıma geldi. Bizler hasta bedenlerimize emanet edeceğimiz doktorları araştırıyoruz ama sapasağlam vücudumuzu emanet ettiğimiz şoförleri maalesef araştırmıyoruz derdi Demir Hoca. Kulakları çınlasın, saygıyla selamlıyorum kendisini de. Çok doğru bir şey söylediniz. Bu tip bütün aslında taşıtlar için söylüyorum bunu. Yani binek aracından hafif ticaresine ya da canımıza emanet ettiğimiz bütün araç sürücülerinin mutlaka eğitimli olması gerekiyor. Yine dönüp dolaşıp aynı şeye geliyoruz. Yani bu eğitimlerin artık zorunlu olması gerekiyor. Ne yazık ki ehliyet almış olmak profesyonel sürücü olmak demek değil. Dünyanın birçok ülkesinde bu çok detaylandırılıyor. Ve işte bu ileri sürücülük teknikleri, eğitimleri, defansif sürücülük teknikleri, ağır vasıta eğitimleri, bunların hepsinin yapılma amacı bu. Ne kadar çok sürücüyü bilinçlendirip eğitebilirsek, o kadar bu kazaların önüne geçebiliriz.
0: Peki önümüzde 2-3 saniye var diyelim, bir sürücünün nasıl bir refleks geliştirmeliyiz biz? Hem şehir içinde hem bu tür geniş otobanlarda.
1: Önce
0: Çok kısa bir
1: yolu
0: değerlendirme.
1: okuyacağız.
0: Buyurun.
1: Evet, önce yolu okuyacağız. Görebildiğimiz en uzak noktada bakıp ondan sonra kendimize doğru, bulunduğumuz noktaya doğru yolu tarayarak araç kullanmamız gerekiyor. Demin söylediğimiz takip mesafeleri, yoldaki bütün tehlikeler önceden fark edebilirsek işte bu saniyeler bizim için avantaj haline gelir. Bir tehlikeyi ne kadar önce görürseniz o kadar önceden önlem alabilirsiniz. Frene, yani ayağınızı gazdan çekip frene getirdiğiniz süre, reaksiyon süresi o kadar önemli konuma geliyor burada işte.
0: Peki, çok teşekkür ederim. İleri sürüş uzmanı Kerem Günsel bizlere bu olayın, kazanın değerlendirmesini yaptı. Hangi ihtimaller üzerinde olabileceğini söyledi. Elbette ki kazanın nedeni yapılacak olan teknik incelemeden sonra ortaya çıkacak. Çok teşekkür ederim Kerem Bey, tekrar size. Şimdilik bu dilimi kapatalım. Saat başında yeniden birlikte olacağız.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
2: Çıkar, çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava. Ocağı çıkar. Hesap
3: basit. Herkese hiç macera aramadan arabasını Trink diye satmasını öneriyorum.
4: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
5: Yeni Morphix tatlı rüyalar sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
6: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
7: Türkiye Sigorta, gücü adında.
8: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz, deneyimleri buluşturan enerjimiz, başarıyı görünür kılma azmimiz tam da bu yüzden. Hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle kadın girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması'yla kadın girişimcilere çok özel fırsatlar sunuyoruz. 6 kategorinin birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz.

Sevgili seyirciler, Avusturya Viyana'dayız. ID Polo'dan sonra ID Tiguan'la beraberiz. Tabii ki önce onu yayınladık. Şimdi sıra geldi ID Tiguan'a. ID Tiguan neler sunuyor? Biraz ondan size bahsedeyim. MEB Plus platformuyla Tiguan'ın bir bileşimi aslında. İkisinin kombinasyonu ve Tiguan'ı elektrikli dünyayla tanıştırıyor. Dolayısıyla iki taraftan almış olduğu gemlerle birlikte yepyeni bir tasarımla karşımızda. Bu tasarım bize neler sunuyor? Zaten sizler de görüyorsunuz. Çok sade, safkan bir tasarıma sahip. Özellikle ön yüze baktığımızda elektrikli otomobil dünyasından izler taşıdığını tabii ki görmek mümkün. Bu aydınlatılmış ön ızgara boydan boya ve öndeki aydınlatılmış logo aracın karakterini biraz daha fazla vurguluyor diyebiliriz. IQ Light'lar yani farlar da aynı Polo'da olduğu gibi biraz daha geliştirilmiş durumda, daha iyi bir aydınlatma sunuyor. Ön taraf yine aerodinamiğe katkı sağlayacak şekilde tasarlanmış 0.26 cd'lik bir sürtünme katsayısına sahip ID Tiguan. Yan tarafa baktığımızda işte buna katkı yapan detaylardan bir tanesi jantlar elbette ki. 21 inçlik jantlar kullanılıyor. 235, 45, 21 ebatında lastikler var. Bunlar da tabii ki elektrikli araçlar için üretilmiş lastikler ki sürtünmeyi azaltıp menzile çok fazla etki etmesinler. Şimdi yan tarafa baktığımızda yan tarafta da bir takım detaylar görüyoruz. Parlak siyah kapaklar, tavanda görmüş olduğunuz gibi tavan rayları ve yine bir sunroof var. Panoramik cam tavan var. Yan tarafa baktığımızda kapı kollarının yine geleneksel kaldığını görüyoruz. Çünkü son dönemde bunlarla ilgili tartışmalar gündemde. Otomotivi yakından takip edenler bilecektir. Çin'de düz kapılar yani gizli kapı kolları yasaklandı. Neden? Güvenlik sebebiyle. Çünkü bir kaza anında araca dışarıdan müdahale edilebilmesi için, kapının rahat açılabilmesi için bu tarz kapı kollarının olması gerekiyor. Bu da onlardan bir tanesi. Dokunmatik. Buradaki sensörle kapıyı açıp kapatabiliyorsunuz. Şöyle bakalım. Omuz çizgisi arkaya kadar gayet düz bir şekilde ilerliyor. Arka tarafta da yine stop grubuna baktığımızda yine aracın karakterini vurgulayan aydınlatılmış boydan boya uzanan bir stop grubu var. Logo da aydınlatılmış durumda. Arka tarafta da yine ID Tiguan yazısını görebiliyoruz. Evet, aracın boyutu tampondan tampona 79 mm uzatılmış. Ama bundan daha önemlisi bence aks aralıklarının 84 mm uzatılması. Tabii ki bu açıklıkta içerideki yolculara daha ferah bir alan olarak yansıyor. Daha konforlu bir alan sunuyor ama aynı zamanda aracın yol tutuşuna da etki ediyor. Çünkü 4 açık alanda yere bastığı için viraj kabiliyeti çok daha iyi hale geliyor. Şöyle bir arkaya bakalım, arkada nasıl bir alan sunuyor? Evet, kapının açılma açısı oldukça iyi. Tek adımda içeri rahatlıkla geçebiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Arkadaki koltukların açıları da çok iyi. Dolayısıyla uzun yolculuklarda bu şekilde çok rahat seyahat edebilirsiniz. Hemen neler görüyorum ondan size bahsedeyim. Koltukların arkasında telefon koyabileceğiniz bir cep bulunuyor. Burada bir askılık var. Buraya ceketinizi, işte hırkanızı asabilirsiniz. Burada çift çıkışlı bir havalandırma kanalı ve hemen üstünde 2 adet Type-C çıkış bulunuyor. Altta da görmüş olduğunuz gibi ısıyı ayarlayabiliyorsunuz arka yolcular için. Bu alt bölümde de yine bir saklama gözü var. Burayı da kullanabilirsiniz. Ve ortada gördüğünüz gibi şaft tünelinin çıkıntısı olmadığı için bu alanı da çok rahat kullanabilirsiniz. Ve bir yerden bir yere geçmek, yani iki koltuk arasında geçiş yapmak çok daha kolay hale gelmiş durumda. Şöyle ortaya da baktığımızda bardakları koyabileceğiniz bir kol dayama ünitesi mevcut. Ama burada gördüğünüz gibi hani tablet veya telefon koyabileceğiniz bir alan bulunmuyor. Bunu da şöyle kapatalım. Panoramik cam tavandan bahsetmiştim. İşte arka tarafı daha ferah yapan detaylardan bir tanesi de o, her zaman söylüyoruz. Farklı kapı kolları gördüğünüz gibi burada da yer alıyor. ID Polo'da da vardı, bunları göstermiştim. Üzerinde de Harman Kardon yazısını görüyoruz. Bu da ne kadar güzel bir ses sistemine sahip olduğunun işareti olarak karşımıza çıkıyor. Evet, alanı gördünüz. Çok rahat bir diz mesafesi var. Ön koltuk bana göre ayarlı, onu söyleyeyim. Yani koltuğu öne çekmedim. Öne rahatlıkla oturabiliyorum ve geniş bir alan var. Baş mesafesi oldukça iyi. Ve bu panoramik cam tavanında şurada görmüş olduğunuz gibi
perdesi mevcut. Hani çok sıcak, çok güneşli günlerde ne yapacağım derseniz, işte bu perdeyi kapatarak içerisinin daha gölge olmasını, daha serin olmasını da sağlayabiliyorsunuz. Arka taraf böyle. Bakalım ön koltukta bizi neler bekliyor. Tiguan'ın içine oturduğum zaman da aynı ID Polo'da olduğu gibi bir görselin aşağı yukarı bizi karşıladığını söyleyebilirim. Yine ID Polo'da gördüğümüz bir detay ID Tiguan'da da mevcut. O da retro düğmesi. Bunu gerçekten sevdim çünkü geçmişe götürebiliyor ve bakın burada bir Volkswagen Beetle'ın ekranından görüntüler olduğunu görebiliyoruz. Bunu değiştirebiliyoruz istediğimiz gibi. Buradaki üstten şöyle.

göstereyim. Retro tuşu sayesinde bu ekran değişebiliyor. Ve buradaki View tuşuyla da yine buradaki göstergeyi değiştirebiliyoruz. Buna bastığımızda 4 değişik ekran bizi karşılıyor. Hangisini tercih ederseniz onu kendinize göre ayarlamış oluyorsunuz. Ben tabii ki retro görüntüleri biraz daha fazla sevdim geçmişe götürdüğü için. Direksiyon yine ID Polo'daki gibi üstten alttan hafif bastırılmış. Biraz geniş bir direksiyon. Üzerindeki kumanda tuşları fiziksel ve dokunması son derece kolay. Aynı zamanda direksiyonun arkasındaki buradaki kumanda kollarını da çok rahat görebiliyorsunuz. Vites kolu buraya, shifter konumlandırılmış durumda. Buradan vitesi değiştirmek de hem kolay hem de üzerinden hangi pozisyonda olduğunu görmek çok kolay. Şu bölüme baktığımızda ise yine fiziksel tuşları görüyoruz ki artık fiziksel tuşlara doğru bir dönüş olduğu gerçeğini hepimiz görüyoruz son dönemde. Çünkü her şeyi dijitalleştirmek kullanımı biraz zorlaştırdı ve güvenlik yönünden de sürücüler için tehlike oluşturmaya başladı. Çünkü çok dikkat dağıtıyorlardı, bunu hep söylüyorduk. Artık bu tuşlar güzel bir dağılımla hem dijital hem fiziksel olarak karşımıza çıkmaya başladı. Bu alt bölümde ise gördüğünüz gibi telefonunuzu şarj edebileceğiniz, iki telefonu şarj edebileceğiniz bir ünite var. Burası mıknatıslı. Dolayısıyla telefonunuz üzerinde kaymadan rahatlıkla şarj olabiliyor. Ses düğmesi hem sürücü için kolay hem yandan yolcu için kullanımı kolay bir yerde. Bardak koyacağınız alan ve şuraya bastığınızda ise şöyle derin bir saklama haznesi var. Kol dayamanın altında. Burası çok şık. Evet, burada da bir dijital ekran var dedik. Bunu retro moda geçirebiliyorsunuz dedik. Ama benim baktığım yerden tam buradan yolcunun önünde bulunan bir ekran tamamen siyah gözüküyor. Bu ekranı görmek için yolcu tarafında oturmanız gerekiyor ki bu ekran üzerinde hangi fonksiyonlar var onları görebilirsiniz. Evet, aracın içi oldukça rahat ve oldukça ergonomik. Bakın, bu yükseklikler kol dayama için çok iyi sürücü için. Elinizi çok rahat atabiliyorsunuz. Buradan da kapıyı açıyorsunuz. Yine burada Volkswagen logosunu görüyorsunuz. Arkasında şık dikişlerle ve bu bölüm aydınlatılmış durumda. Buradan böyle burayı saran bir aydınlatma var. Bu ışıkta güzel bir ambiyans yaratıyor aracın içinde. Ne demiştik ID Polo'da? ADAS sistemi mevcut. Bütün korumaları size sağlıyor. Bütün bunlar geliştirilmiş durumda. Ama bağlantılı sistem sayesinde Travel Assist özelliğiyle beraber yol üzerinde oluşan hareketleri sistem belli bir sayıya ulaştıktan sonra oradaki engeli artık size otomatik olarak bildiriyor. Aynı zamanda kırmızı ışıkları otomatik algıladığı için siz adaptif hız sabitleme sistemiyle giderken kırmızıyı gördüğünde tam olarak aracı durduruyor ve bu size oldukça kolaylık sağlıyor. Adaptif hız sabitlemelerde nasıldı? Önünüzde bir araç varsa, yavaşlarsa yavaşlıyordu, durursa duruyordu ama bunda önünüzde araç olmasına gerek yok. Kırmızı ışığı algıladığında araç şehir içinde durabiliyor. Otonom sürüşe artık yavaş yavaş yaklaşıyoruz ve çok yakında artık biz gideceğimiz yeri haritadan seçtikten sonra buradan başlat tuşuna basacağız ve ondan sonra işi araçlara bırakacağız gibi gözüküyor. Bu araç kullanmayı sevenler için ne kadar keyifli olur bilmiyorum ama sıkışık trafikte özellikle İstanbul gibi şehirlerde her sabah işe gidip gelenler o yoğunlukta kendilerine vakit ayırıp yorgunluklarını biraz bir nebze atabilecekler. Bu yönden güzel gibi gözüküyor ama sürüş keyfine bakacak olursak özellikle süspansiyon sistemi, bu şasi üzerine konumlandırılmış süspansiyon sisteminin de yine başarılı olduğunu söylemek lazım. Ses yalıtımı oldukça güzel. Biz kısa bir tur attık burada şehir içinde yeni ID Tiguan'la. Çok yumuşak, çok gaz tepkileri güzel. Aniden fırlamıyor, gaz tepkilerini çok güzel konumlandırıyor ve kademelendiriyor. İvmelenmesi de gayet güzel. Şimdi gelin size biraz teknik detaylarından bahsedeyim. Yani bu araçta ID Tiguan'da batarya tipleri ne olacak? Bir de ona bakalım. Bataryaları şöyle sınıflandırabiliriz. Pure Pro ve Pro 4 Motion olarak. Buraya baktığımızda 58 kWh saatlik LFP bataryayı görüyoruz. Bir de 77 kWh saatlik NMC batarya bulunacak. 58 kWh saatlik LFP batarya 140 kW güç çıkışına sahip ve 350 Nm tork üretirken 450 km'ye kadar da menzil sunuyor. 0'dan 100'e 8,5 saniyede ulaşıyor.
Maksimum sürati ise saatte 160 km. 105 kW'lık

DC şarjla maksimum olarak şarj olabiliyor ve 26 dakika sürüyor aşağı yukarı şarj süresi. 4 çekerde 77 kilowatt saatlik NMC batarya 210 ve 220 kilowattlık güç çıkışları sunuyor. 545 Nm'lik tork değerine sahip ve 600 kilometreye kadar da bir menzile ulaşabiliyor. Bunun sıfır yüz hızlanması ise 6.6 saniye sürüyor ve maksimum süreti saatte 180 km. DC şarjda 165 kW'ı destekliyor maksimum olarak ve 29 dakikada da %80'e ulaşabiliyor. En etkileyici tarafı ise çekme kapasitesinin arttırılmış olması ve 2 tona kadar çıkmış durumda çekme kapasitesi. ID.2GAN'da bir de R-Line seçeneği olacak. R-Line tabii ki daha sportif bir görünüme sahip. Tavan detayları parlak siyah olarak karşımıza çıkacak ve tabii ki daha spesifik bir jant tasarımına sahip olacak. Daha sportif, aralıkları daha açık. Dış aynalarsa Night Chrome adı verilen bir renkte olacak. Yani hafif gri bir renkte, krom renkte olacak. R-Line etiketleri aracın üzerinde bulunacak. Matrix LED farlar bunun içine entegre edilmiş durumda ve R-Line ön panjur yine bu donanım seçeneğinde karşımıza çıkacak. Şimdi ID.2GOAN'la R-Line seçeneğiyle yola çıkıyoruz. Türkiye tek motor seçeneğiyle gelecek. 190 beygir yani 140 kW'lık. Bu da 450 km'lik bir menzil sunuyor. 61 kWh'lik bir bataryaya sahip olacak. Arkadan itiş sistemiyle çalışıyor. 1.8 tonla 2 tona kadar çekme kapasitesine sahip. Bu aracın bir özelliği daha var. Önde Frank adı verilen bir bagaj bölmesi bulunuyor. 31 litrelik. O da iyi bir aslında size hacim sunmuş oluyor. Yeni Tiguan'ın bana göre en dikkat çeken özelliği ise tavan sacı hariç tüm gövde panellerinin yenilenmiş olması. Tavan raylarında 75 kilogram ağırlık taşıyabiliyorsunuz. Arka tarafta ise bisiklet taşıyıcı üzerinde 90 kilograma kadar bir ağırlığa müsaade ediliyor. Bu aracı ilk kullananlardan biri olduğumuz için şu an kamuflajlı versiyonuyla yola çıkabiliyoruz ki araç yolda çok fazla gözükmesin diye. Ama genel olarak aracın neler hissettirdiğini burada hissedebiliyorsunuz aracın içinde. Çok sessiz, çok konforlu, çok ergonomik, tuşlara çok rahat erişebiliyorsunuz. Bu en hoşuma giden özelliklerinden biri oldu. Aslına bakarsanız biraz içten yanmalı bir aracın elektrikli versiyonunu kullanıyor gibisiniz. Yani sizi içten yanmalı araçlardan çok fazla da uzaklaştırmıyor ama elektriğin konforunu, sessizliğini ve tabii ki teknolojisini bünyesinde barındırıyor. Şimdilik tüketim verileriyle ilgili bir şey paylaşılmadı ama dediğim gibi Türkiye geldikten sonra Türkiye gelen versiyonun ortalama tüketim değeri, tabii ki fabrika verileri ve bizim kullanımımızda yani İstanbul içinde kullandığımızda nasıl bir tüketime imza attığını da o zaman hep birlikte göreceğiz. Zaten çok da fazla bir zaman yok. 2027'nin ilk çeyreğinde gelmesi bekleniyor. Polo'da, ID Polo'da 2027'nin ilk çeyreğinde gelecek. Dolayısıyla 2027'nin ilk aylarında Volkswagen kanadında iki yenilik bizleri bekliyor. ID.2GOAN'ı Viyana'da ilk gören gazetecilerden biri olarak size anlatmaya çalıştım. Tabii ki Türkiye'ye geldiği zaman daha detaylı inceleyip sizlere anlatacağız. Türkiye'deki yol koşullarına göre biraz da inceleyeceğiz ama burada gerçekten aracı sürmesi son derece keyifli oldu. Volkswagen'e baktığımızda aslında genel olarak hem ID Polo hem ID.2GOAN'da biraz daha köklere bir dönüş olduğunu söyleyebilirim. Kaliteyi biraz daha yükseltiyorlar. Paranın karşılığı olarak çok daha fazlasını sunmaya çalışıyorlar. Nasıl bir fiyatla çıkacak onu hep beraber göreceğiz. Evet, Avusturya Viyana'dan aktaracaklarım şimdilik bunlar. Sizleri ID.2GOAN'la baş başa bırakıyorum ve bir sonraki lansmanda görüşmek üzere diyorum.

Kıbrıs denince akla deniz, güneş ve tatil geliyor. Ancak direksiyon ve hız tutkunları için artık listeye yeni bir seçenek daha eklemek gerekiyor. Karting. Alexus Hotel Eylül

0: Ki pist, virajları ve elektrikli kartlarıyla yetişkinlerin de direksiyon başında keyif alabileceği bir sürüş deneyimi sunuyor. Yeni karting pistinin açılışı için Türkiye'den bir grup basın mensubu Kıbrıs'a davet edildi. Ben de bu grubun içindeydim ve doğal olarak benim için programın en merak uyandıran bölümü direksiyon başına geçmekti. Otomobil ve motor sporlarının içinde geçen yıllardan sonra tatil için gittiğiniz bir yerde karşınıza bir karting pisti çıktığında uzaktan seyretmek pek mümkün olmuyor. Ben de elektrikli go-kartlardan birinin direksiyonuna geçerek yeni pisti deneyimledim. İlk dikkat çeken nokta klasik içten yanmalı kartların yerine elektrikli go-kartların tercih edilmiş olması. Egzoz emisyonunun bulunmaması ve daha düşük gürültü seviyesi özellikle bir tatil tesisinin içinde konumlanan pist açısından önemli bir avantaj sağlıyor. Elektrikli motorların anlık tork karakteri ise işin eğlence tarafını kesinlikle eksiltmiyor. Gaza dokunduğunuz anda gelen güç özellikle viraj çıkışlarında karting keyfini fazlasıyla hissettiriyor.
1: Arkadan Koray Bey yine çok tecrübeli, mükemmel bir dönüşü imza atıyor. Eren Bey geldi. İnanılmaz.
0: Toplam 600 metre uzunluğundaki pist, farklı viraj karakterleri ve sürüş bölümleriyle yalnızca birkaç tur atıp dönülen basit bir aktivite alanı olmaktan çıkıyor. Karting zaten doğası gereği insanı çok hızlı biçimde rekabetin içine çeken bir spor. Birkaç tur sonra ister istemez fren noktanızı değiştirmeye, viraj çizginizi düzeltmeye ve bir önceki turunuzu nasıl geliştirebileceğinizi düşünmeye başlıyorsunuz. Dolayısıyla Kıbrıs'a tatile gelen bir otomobil veya motor sporları tutkunu için denizden çıktıktan sonra kaskı takıp piste çıkabilmek oldukça farklı bir alternatif oluşturuyor. Yeni pistin bence en dikkat çekici tarafı da tam olarak burada ortaya çıkıyor. Karting severler çoğu zaman tatil programlarında hobilerine ara vermek zorunda kalıyor. Elexus'taki yeni pist ise tatildeyim ama biraz da direksiyon başına geçmek istiyorum diyenlere farklı bir seçenek sunuyor. Üstelik aktivite yalnızca deneyimli karting tutkunlarına yönelik değil. Çocuklar ve yetişkinler için uygun seçeneklerin bulunması kartingi ailece yapılabilecek bir tatil aktivitesine de dönüştürüyor. Oteldeki aktiviteler sadece kartingle sınırlı değil. Kıbrıs'ın denizi ve iklim avantajı sayesinde su sporları da tesisin sunduğu aktiviteler arasında yer alıyor. Böylece güne denizde ve su sporlarıyla başlayıp günün başka bir bölümünde kaskınızı takarak elektrikli go-kartın direksiyonuna geçmeniz mümkün. Benim açımdan bu ziyaret klasik bir otel deneyiminden çok daha farklıydı. Kıbrıs'ın deniz ve tatil atmosferinin ortasında 600 metrelik bir karting pistinde elektrikli go-kart kullanmak özellikle otomobil ve motor sporları ile ilgilenenler için güzel bir sürpriz. Deniz, su sporları, karting ve biraz rekabet. Tatile çıkınca bile direksiyondan uzak kalamayanlardansanız Kıbrıs'ta artık piste çıkabileceğiniz bir adres daha var.

0: Kastrol Magnetek'le işin doğrusundan merhaba sevgili seyirciler. Bu haftaki sorumuzu Kocaeli'den Hakan Çelik sormuş. Otomatik vitesli aracımda kırmızı ışığa yaklaşırken yakıt tasarrufu olsun diye vitesi N yani boş konumuna alıyorum. Bu hareket yakıt tasarrufu sağlar mı yoksa otomatik şanzımanın ömründen mi yer? Evet, buna benzer bir soru gelmişti. Normal manuel viteste debriyajda bekliyorum ışıkta diye. Bu da ışığa yaklaşırken otomatik şanzımanda boşa alıyorum demiş. Doğru bir hareket mi?
1: Tam tersi. Tam tersi. Bunu manuelde yaptığımızın tam tersini yapacağız. Her iki şeyde bunun yakıt ekonomisi olarak falan bir faydası olmadığı gibi şanzımana, bütün yürüyen aksama, akslara, her tarafa da bir zararı var. Çünkü bizim ne kadar yakıt harcadığımızı belirleyen gittiğimiz hızdan ziyade ne kadar gaza bastığımız. Çünkü gaz kelebeği kapalı olduğu anda siz ayağınızı gazdan çekmişseniz zaten zaten relantide, yani relanti devrinde motorun durduğu yerdeki çalıştığı kadar yakıt harcıyor araç. Doğru orantılı olan yani otomobilin hızından ziyade

0: veya bir yerde yokuş aşağı inerken, 30 kilometre hızla yokuş aşağı inerken ayağınızı gazdan çekmenizle boşa atıp 30 kilometre hızla inmenizin arasında neredeyse hiçbir fark yok yakıt harcaması olarak.
1: Orada bir araya gireyim Serdar abi. Şöyle bir sistem var. Uzun zamandır bunu anlatmıyoruz, değinmiyoruz. Kimse bunu görmüyor ve fark etmediği için de çok da bilmiyor. Son sistem araçlarda uzun yıllardır auto cut-off diye bir sistem var. Bu sistem vitesteyken çalışıyor aslında. Yakıt akışını kesiyor. Dolayısıyla viteste yokuş aşağı inerken ayağınızı gazdan çektiğinizde yakıt akışı kesildiği için ne yani boş pozisyonuna göre daha tasarruflu iniyorsunuz. Bir de o vitesin de gücünü kullanıp freni
0: tabii,
1: de daha az
0: kullanıyorsunuz. Dekompresyon dediğimiz şey. Yani Murat orada da çok nüans yani böyle yani %1'ler, %0.5'lar etki sağlıyor. Ben tabii bu bazı marka ve modellere özel şeyler olduğu için böyle genelleştirmiyorum arkadaşın sorusuna cevap verirken. Ama bunun cevabı bir önceki soruda nasıl dedikse ki asla ışıkta dururken viteste debriyaja basmayın. Hı-hı. Bunda da asla ışığa gelirken boşa atmanın hiçbir gereği, bir anlamı, faydası yok. Aksine zararı var.
1: Evet, zaten o geçişlerde de orada yürüdüğünde de zararı olur mu demiş. Evet olur, çünkü sistem ona göre çalışıyor normal şartlarda. Ve yeni sistemlerde de zaten durup frene tam bastığınızda onlar oradaki plakaları zaten ayırıyor. Dolayısıyla eskisi gibi değil bu sistemler. Onun için siz aracınızın, markanızın, modelinizin, üreticinin tavsiye ettiği şeyleri yapın. Onun dışındakileri artık şehir efsanesi olarak biraz göz ardı edin diyoruz. Bu hafta da Kastrol Magnetek'te işin doğrusunda bu soruyla bu bölümü tamamlıyoruz. Haftaya yepyeni bir soruyla tekrar birlikte olacağız.

0: Sevgili seyirciler, otomobil bir tutku biliyorsunuz. Tabii ki otomobilin tarihini yazan markalar da var. Onların başında da Mercedes geliyor. Mercedes koleksiyonerleri işte bugün burada buluştular. İnanılmaz güzellikte, inanılmaz kondisyonda araçlar var. Ben de hemen kulüp başkanı Yusuf Tükenmez'e soracağım. Burada kaç araç var?
1: Burada şu anda aşağı yukarı 120 aracımız var. Hı hı. Kabrio, kupe, sedan, long, çeşit çeşit 120 aracımız var. Koleksiyonerlerin, üyelerimizin araçları hepsi buradalar şu anda.
0: Yaş aralığı nedir? Yani en genci, en yaşlısı?
1: En yaşlımız şu anda 1951 model 187 kasa bir S-Class aracımız var. Birinci nesil S-Class. Onun haricinde 2000 yılına kadar aracımız var şu anda.
0: Bir tane de replika var galiba,
1: bir tane,
0: değil mi?
1: 1886 ilk Mercedes'in replikası da burada. O da Mercedes'in atası olduğu için onu da sergiliyoruz burada.
0: Peki koleksiyonerlere ne tavsiye edersiniz? Bir de tabii ki sizin kulübe üye olma durumu var. Bir Mercedes sahibi, herhangi bir Mercedes sahibi, klasik bir Mercedes sahibi kulübe üye olabiliyor mu?
1: Kulübe üye olabilir, form doldurabilir. Fakat bizim tüzüğümüzde üye sayısının %10'u kadar her dönem alabiliyoruz. Ona dikkat ediyoruz. En büyük kriterimiz o. Alıyoruz. Kotamız varsa üye alıyoruz.
0: Peki araç sahibi olmak gerekiyor mu?
1: Gerekmiyor. Araç sahibi olmasına gerek yok. Klasiği sevmesi bizim için yeterli. Bu hobiyi bizle yaşaması bizim için yeterli olduğu için araç sahibi olup olması çok önemli değil bizim için.
0: Bu sene ikincisini düzenliyorsunuz, evet. Bu etkinliğin. Geçen sene yaklaşık 5000 kişi ziyaret etmiş.
1: Geçen sene 2 gün yapmıştık biz bu etkinliği. 4500-5000 civarı bir katılım oldu. Bayağı herkes, yüzlerden gördüğümüz herkes hoşnut oldu. Biz de mutlu olduk. Biz bu sene bunu 3 güne çıkarttık. Cuma gününü özel misafirlerimiz ve kulüp üyelerimiz için ayırdık. Onları hani daha az insanın olduğu ortamda, çünkü kalabalıkta biz de kimin gelip gittiğini anlayamıyoruz. Bizler de rahat edelim diye özel bir gün yaptık. Bir de bizim kulübümüzün bu sene 10. yılıydı. 10. yılına da özel olmuş oldu. Kulüp olarak 10. yıl, resmi dernek olarak 1. yılımızı bitirdik. Bu ikinci etkinliğimiz. Beykoz'daki Yıldızlar Geçidi etkinliği ikinci etkinliğimiz.
0: Peki üyelere neler sunuyorsunuz, neler vaat ediyorsunuz ya da gelen üyeler burada neler buluyor?
1: Gelen üyeler burada hani

0: klasik arabayı, Mercedes'i sevenin her kasayı sevmesi az görülen bir şey. Bazıları bir kasayı seviyor, diğeri başkasını seviyor. Ama buraya geldiğinde bütün kasaları birlikte gördüğü için belki farklı kasaya da yönelebiliyor. Hoşuna gidiyor mesela, bu da güzelmiş diyor mesela. İlgi alanları genişleyebiliyor. Burada klasik severler birbirlerinden destek alıyorlar. Aracın kronik sorunlarıyla, parçasıyla, işte ne bileyim ustasıyla, bakımıyla alakalı bilgi paylaşımı da oluyor. İşte bizim kulüp olarak web sitemizde araçların data kartlarıyla alakalı mesela doğum kağıdı diyoruz biz ona. İlk üretildiğindeki özelliklerini koruyor mu korumuyor mu, data kodları, boya kodları falan bu tip yardımlarımız da oluyor. İnsanları tanıştırıyoruz. Böyle bir farkındalığı, bu arabaların hurda araçlar olmadığını, hepsinin günlük kullanılabilen klasik araçların olduğunu, yani trafikte görebileceğimiz araçların olduğunu, yani müzede sergilenen belki birkaç tane olabilir evet, ama %90 üzeri trafikte kullanılıyor. Bizim uzun gezilerimiz var, şehirler arası gezilerimiz var, hatta ülkeler arası gezimiz de var, Kıbrıs gezimiz senede bir defa. Gidiş geliş aşağı yukarı 2800-2900 kilometre yol yapıyoruz. Yani 70'ler, 80'lerin arabalarıyla bu yolları yapıyoruz. Çok şükür bir sıkıntı yaşamıyoruz. Yani bunlar eski değil, bunlar klasik. Güzide araçlarımız.
1: Peki bugün bir klasik otomobil tutkununun yaşadığı en büyük sıkıntılar nedir? Hani bu işe meraklı insanlar hemen ben bir tane beğendiğim modeli, beğendiğim senenin aracını alayım diyebilir. Nelerle karşılaşacak daha sonrasında?
0: Yani şöyle, eğer bu işi bilmiyorsa, yeni başlıyorsa bir bilenden destek alması çok önemli. Yanlış arabayı almaması için. Çünkü bu araçlar, kötü bir araç aldığınızda onu iyi bir hale getirmek maddi olarak şu anda çok zor. Yedek parçası olsun, ustası olsun zor. O yüzden pahalı ucuz mantığı aslında doğru. İlk aldığı arabayı, en iyi arabayı alsa, sorunsuz bir arabayı alsa fiyatına bakmadan çok doğru iş yapmış olur. Herkes ucuz arabayı alayım, para harcayayım deyip girişiyor bu işe, sonra pişman oluyor.
1: Aslında şu var değil mi, eskiden hep bir otomobil alayım, onu ben kendi zevkime göre yapayım, sanayide ustam var, istediğim gibi boyatayım diyordu. O devirler biraz bitti gibi gözüküyor.
0: Evet, biraz bitti. Hem usta bulmak zor, hem iş yaptırmak zor. Ustalar şu anda işçilik maliyetleri Türkiye'de son dönemde, dünyada da bu böyle. Çok arttı. Bir aracı alıp restorasyonuna başlamak, sökmek, kaporta, boya vesaire, bu işler çok maliyetli işler. Finalde eğer o arabayla alakalı bir anısı yoksa, babasının arabası değilse veya ne bileyim ailesinin arabası değilse, sıfırdan restore etmesi biraz mantıksız oluyor. Daha uyguna, daha az maliyetle çok orijinal ellenmemiş bir arabayı alabilecek boyutta oluyor şeyler, rakamlar. O yüzden bizim insanlara tavsiyemiz bu konularda, hani çok iyi arabaları almaları, restorasyon işine özellikle de anlamıyorsa girmemelerini tavsiye ediyoruz.
1: Çünkü bir şey yapayım derken tam tersi bozabilir, maliyet artabilir, istediği parçayı bulamayabilir.
0: Bu işten de soğuyabilir.
1: Evet, aman soğumasınlar diyoruz. Evet. Burada gerçekten otomobilin ruhunu hissettiğimiz, bizi geçmişe götüren bir ortam var. Ben böyle bir etkinliğe çağırdığınız için teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel olmuş, çok keyifli olmuş. 120 araç. Şimdi size çok kısa bir tura çıkartalım. Umarım sizler de keyif almışsınızdır.

işte araçları gezerken hemen sol tarafımda rahmetli Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ın aracını görüyoruz. 560 SEL o dönem için gerçekten efsane otomobillerden bir tanesi. Zırhlı bir araç, özel yapım bir araç. Orta panelde ön tarafla arkayı ayıran bir orta bölme var. Camlar kalın, dediğim gibi zırhlı bir araç. O dönemin aracı olarak baktığımızda hala güzelliğini, albenisini koruyor. Dediğim gibi bunlar zamansız araçlar. O gün güzel, bugün de güzel, yarın da güzel olmaya devam edecek. Şimdi gelin bir araç daha var, ona da bakalım. O da Liechtenstein Cumhurbaşkanı'nın aracı. Evet, burada da Liechtenstein Cumhurbaşkanı'nın arabası var. Pullman olarak geçiyor. Bu yanda da zaten teknik detayları yazmışlar. Mercedes-Benz 600 W100 koduyla üretilmiş. 1964 model bir araç. Şu an 38 bin kilometrede. Gerçekten bu kilometrede bir

araç bulmak oldukça zor bu dönemde. 6.3 litrelik V8 motoru var, 250 beygir güç üretiyor, 500 Nm'lik tork değerine sahip. Bunu bugün için baktığınızda belki normal diyebilirsiniz ama o gün için böyle bir araçta böyle bir güç gerçekten etkileyici. 4 ileri otomatik şanzıman bulunuyor. Standart 4 kapı, 3.20 metre dingil mesafesi var. İnanılmaz. Hidrolik sistem süspansiyonlar var. Böyle baktığımda da tasarım benim için hala etkileyici. Bir de içine bakalım isterseniz. Bakın içeride o günden bugüne dayanmış direksiyon, göstergeler, ön torpido, döşemeler. Ve bakın o dönem kafalıklar yok. Dikkatinizi çekmek istiyorum. Kafalıklar daha sonra standart hale geldi tüm otomobillerde güvenlik sebebiyle. Bu da 1886 model ilk Mercedes. Tabii ki orijinal değil, replikası. Görmüş olduğunuz gibi ilginç bir direksiyon sistemi var. Bunu çevirerek ön tekerleğe yön veriyorsunuz ve aracı yönlendiriyorsunuz. O günden bugüne de bunun orijinali de fuarlarda Mercedes-Benz firmasında sergileniyor. Dediğim gibi bu replikası.

Sizleri zamanda yolculuğa çıkarıp geçmişin ruhuna biraz daha tanıklık ettik. Görmüş olduğunuz gibi hepsi birbirinden harika Mercedesler burada sergileniyor. Dediğim gibi bu organizasyonları kaçırmayın.

Bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yepyeni bir içerikle karşınızda olacağız. O zamana dek lütfen trafik kurallarına uymayı unutmayalım diyoruz. Ve hepinize güzel bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.

0: Kardeşlerim, hepimiz çok iyi biliyoruz ki bunların hiçbiri olmazdı, yapılmazdı. Hatta Türkiye bunların beceriksizliği, bunların vizyonsuzluğu yüzünden eskisinden bile kötü durumda olurdu. İşte aylardır sizler de takip ediyorsunuz. Nice pislikleri ortaya döküldü, nice yolsuzlukları, hırsızlıkları, arsızlıkları ortaya saçıldı. Milletin emaneti olan belediyeleri nasıl arpalığa çevirdikleri deşifre oldu. Ne yaptılar? Utanmadan her türlü ahlaksızlığı savundular. Şehir şehir, meydan meydan gezip rüşveti, irtikabı, ültiması savundular. Sütte leke olur ama bizim arkadaşlarımızda leke olmaz deyip baklava kutularında rüşvet alan soyguncuları aklamaya çalıştılar. Biz ne yaptık? Kurullarımızı topladık. Hemen yol haritamızı belirledik. Burada birinci önceliğimiz Türkiye ekonomisine zarar gelmesin. İkinci önceliğimiz her kim haksız kazanç elde etmişse bunun hesabını adalete versin. Devlet Denetleme Kurulumuzda, Adalet Bakanlığımızda, Hazine ve Maliye Bakanlığımızda ve diğer kurumlarımızda her türlü adımı atıyoruz. Fon Koordinasyon Kurulumuz aynı şekilde süreci yönetiyor. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden adalet ve hakkaniyet zemininde sorunun süratle çözülmesi için çalışıyoruz.
1: Sevgili oğlum Nazif, bir babadan oğluna gurbetten mektuplar. Bir şair, bir filozof ve bir siyasetçi Rıza Tevfik Bölükbaşı. Zorunlu veya gönüllü sürgününde mektuplarla bağ kurdu, dert döktü, yazdı ve düşündü. Bölükbaşı'nın oğlu Nazif Bey'e yazdığı mektupları kitaplaştıran Profesör Doktor Abdullah Uçman, dönemin atmosferini edebiyatın diliyle 24 portrede anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20'de 24'te.

0: abi, toplamışsın aileyi.
1: Aile çok önemli.
2: Hadi ben kaçar.
3: Aha.
2: Arkadaşlarla buluşacağız.
4: Paran var mı?
5: Neyle gideceğim? Nerede harcayacağım?
1: Darladın ama çocuğu.
5: Ama ben nereden bileyim parası yetecek mi?
1: Mobilde ailem var. Çocuğuna ek kart çıkartıyorsun. Harcamalarını kontrol edebiliyorsun.
0: Hesabını tek bir yerden yönetebiliyorsun. O da var.
1: Biraz rahat olun kızım.
6: Selçuklu'nun kalbinde geçmişle bugünü buluşturan özel bir durak. Sille Zaman Müzesi. Adından da anlaşılacağı gibi bu müze yalnızca saatleri değil, zamanın hikayesini anlatıyor. Osmanlı'dan günümüze uzanan cep saatleri, masa saatleri ve farklı dönemlere ait zaman ölçerler burada sergileniyor. Eski bir şapel yapısının içinde yer alan bu müze, bir zamanlar süt kilisesi olarak da anılmıştır. Bu özel deneyimi yaşamak için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
7: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
8: Yeni Morphix tatlı rüyalar sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
9: Ziraat Bankası sunar.
10: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
9: Ziraat Bankası sundu.
11: İşini büyütmek istediğinde
12: Vakıf Bank daima seninle.
13: Vinovil'e ödeme ve tahsilatlar Vakıf Bank güvencesinde.
14: Güzel bir tatil hak ettiğini düşündüğünde
12: Vakıf Bank daima seninle.
13: Her harcamada size özel fırsatlar Vakıf Bank kredi kartlarında.
15: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor.

0: Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra, arka alanlar hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
3: Bravo Zehra.
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 ekranlarından 24 radyodan herkese merhaba. Hem televizyon başındaki izleyenlere hem de radyolarından bizi dinleyen tüm dinleyicilere. Haber bültenindeyiz. İkinci saat dilimindeyiz. Saatler 14'ü gösteriyor. 15'i gösteriyor. Hemen başlayalım şimdi akışa. Geçtiğimiz saat dilimlerinde ne yazık ki Manisa'da feci bir kaza meydana gelmişti. Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir tur otobüsüyle birlikte çekici çarpışmıştı ve otoyolda adeta can pazarı yaşanmıştı ne yazık ki. Ve o feci kazada ölenler de var, yaralananlar da. Kaza Gebze Orhan Gazi İzmir otoyolunun Akhisar gişeleri mevkiinde meydana geldi. Tur otobüsü Bursa'dan İzmir istikameti yönünde ilerliyordu. Akhisar yakınlarında çekiciyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otobüs hurdaya döndü. Kaza yerinde can pazarı yaşandı. Kazada ölü ve yaralıların olduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralananlar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Feci kazada ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı. Manisa Valiliği de kazaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada kazada 11 vatandaşımız vefat etmiş, 27 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımızın hastanelere sevki sağlanmıştır ifadeleri kullanıldı. Ayrıca valilik olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldığını da belirtti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de sosyal medya hesabından kazaya ilişkin bir paylaşımda bulundu. AFAD, emniyet, jandarma, itfaiye ve 112 sağlık ekiplerimiz süratle olay yerine sevk edilerek müdahale çalışmalarına başlamıştır. Süreci bütün ilgili kurumlarımızla birlikte yakından takip ediyoruz ifadelerine yer verildi. Öte yandan tur otobüsünün Bursa'daki görüntüsü de ortaya çıktı. Osman Gazi ilçesindeki bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarında otobüsün sabah saat 6.30 civarında yolcu aldığı, 6.31'de de hareket ettiği görüldü çok kısa bir zaman içinde. Otobüs şoförünün de iş yerine gelerek çalışanlarla tokalaştığı da yine görüntülerde özellikle yer aldı. Şimdi ekranlara getiriyoruz o görüntüleri de. Geliyor orada bulunan diğer arkadaşlarıyla, mesai arkadaşlarıyla selamlaşıyor, sohbet ediyor, muhabbet ediyor. Bir süre, hatta birkaç dakika orada bulunduğuna dair özellikle görüntüler dikkati çekti. Yine otobüsün 6.30 civarında durduğu, yolcu aldı ve sonra çok da aslında beklemeden böyle bir dakika gibi bir süre içinde de aslında hemen hareket etti, yoluna devam

0: ettiği şu anda ekranlara geliyor. Özellikle o iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bakın tekrar getiriyoruz şu anda. Gelip duruyor iş yerinin orada yolcu alacağı yerde. Ondan sonra yolcu alıyor ve yolcuyu aldıktan sonra hiç de vakit kaybetmeden ve herhangi bir olumsuz bir durumda yaşanmıyor görüntülerde dikkat edildiğinde. Sonra tabii iş yerine geldiği öncesinde çalışanlarla selamlaştı, sohbet etti, muhabbet etti. Herhangi bir olumsuz durumunda burada görüntülere yansıyan herhangi bir olumsuz durumunda yaşanmadığı da yine ekranlara geliyor görüldüğü üzere. Bu arada konuyla ilgili de gözaltına alınanlar da var. Onu da söyleyelim hemen sizlere. Özellikle yapılan açıklama doğrultusunda iki şoför de gözaltına alındı. Bir tur otobüsü ve çekici çarpışmıştı. Sabah saatlerinde 11.11'de meydana gelindiğine dair açıklama yapılmıştı Manisa Valiliği tarafından. İşte bu kazaya ilişkin 11 kişinin öldüğü, 27 kişinin de yaralandığı ilk belirlemelere göre bu feci kazaya ilişkin de yolcu otobüsünün iki şoförünün de özellikle gözaltına alındığını öğrenelim ki otur otobüslerinde, yolcu otobüslerinde zaten sadece bir şoför olmuyor. Değiştikleri için tabii dinlenmeli bir şekilde o yolculuğa devam ettikleri için iki şoför vardı otobüsü kullanan. O iki şoförde otobüsün iki şoförünün de gözaltına alındığı bilgisi de paylaşıldı. Onu da sizlere aktarmış olalım. Tekrar o görüntüleri de ekranlara getiriyoruz. Öncesinde kazanın meydana gelmeden önce birkaç saat öncesinde 11.11'de kaza yaşanmıştı. 6.30'da o otobüs yolcu almak için geldi iş yerine. Önce tabii ki oradaki mesai arkadaşlarıyla, orada bulunan kişilerle, yazıhanede bulunan kişilerle önce bir selamlaştı, muhabbet etti. Ardından da çok kısa bir zaman içinde hemen yolcular bindirildikten sonra, onların eşyaları yüklendikten sonra otobüse de artık çok kısa bir zaman içinde vakit kaybetmeden yoluna devam etti, durdu. Bu yerden tekrar edelim. Bu meydana gelen kazaya ilişkin otobüsün iki şoförünün gözaltına alındığı bilgisi de geldi elimize. Açıklamalar doğrultusunda elbette ki Manisa Valiliği ilk belirlemelere göre 11 kişinin öldüğünü, 27 kişinin yaralandığını söylemişti. Önce sosyal medya hesaplarından bir açıklama yapıldı. Ardından Manisa Valisi Vahdettin Özkan hemen olay yerine gitti. Ekiplerin inceleme yapıldığını söyledi ve tabii ki Manisa Valisi de basın açıklamasında bulundu. Gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özellikle yaralananlarla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Çevre hastanelere hemen kaldırıldığına dikkati çekti ki özellikle birinin 27 yaralı vardı. Birinin durumunun çok kritik olduğuna dikkati çekmişti. Yaptığı incelemelerde, ekiplerin yaptığı incelemelerde ve gazetecilerin sorularını yanıtlarken tabii umuyoruz ki bu ölü sayısı umarız ki yükselmez. Çünkü bir kişinin 27 yaralıdan bir kişinin durumu kritik. Umuyoruz ki elbette ki o ölü sayısı yükselmesin. Ama şu anda da tekrar görüntüler hem tabii ki o olay yaşandıktan sonra kaza meydana geldikten sonra otobüsün devrildiğine yazık ki ön camının kırıldığı var. Ekiplerin tabii orada çalışmalar yaptı. İçeride kalan yolcuları hemen özellikle tahliye etme, çıkarma ve çevre hastaneleri yetiştirme telaşı. Ama onun öncesinde de zaten kaza meydana gelmeden önce aslında şoför normal her güne nasıl başlıyorsa o iş yerine gidip mesai arkadaşlarına selamlaştığı, konuştuğu, sohbet ettiği normal bir günmüş gibi elbette ki güne başladı. Bunun başına geleceğinden elbette ki haberi yoktu ve gayet rahat, sağlıklı da bir aslında içeri giriş durumu olduğunu görüyoruz. Kendinin de çok rahat olduğunu görüyoruz. Arkadaşlarıyla aralarının iyi olduğunu görüyoruz. Sonra hemen yolcu alınıyor, eşyalar yükleniyor tabii ki ve otobüs yoluna devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na bir video mesaj gönderdi. Ortaklık ve kardeşlik vurgusunda özellikle de bulundu ve şu ifadeye yer verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların fersah fersah ötesindedir dedi.
1: Ortak miras tek yürek şiarıyla Türk dünyasının gençlerini bir araya getiren AK Parti Türk devletleri ile ilişkiler başkanlığımızı programda emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzlerce genci Kocaeli'de bir araya getiren Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na bir video mesaj gönderdi. Gönül coğrafyası ve tarihi bağlara dikkat çeken Erdoğan, ortaklık kavramının derinliğine vurgu yaptı.
1: Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların fersah fersah ötesindedir. Bizim yol arkadaşlığımız köklü bir tarihin, zengin bir kültürün ve çok güçlü bir gönül bağının üzerine inşa edilmiştir.
2: Erdoğan, bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların fersah fersah ötesindedir ifadelerini kullandı. Türkiye'nin bölgesel güç ve küresel aktör konumunu pekiştirdiğini belirtti. Birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu yaptı.
1: Anadolu'nun evlatları ile Türk dünyasının farklı bölgelerindeki siz genç kardeşlerimin bir araya gelmesini bu bakımdan çok önemli görüyorum. Enerjilerini ortak bir ideal etrafında müreffeh bir gelecek doğrultusunda birleştiren siz gençlere en güçlü destekleri sunmaya devam edeceğiz.
2: Gelecek vizyonuna dair kararlılık mesajı veren Erdoğan, Türkiye'nin hedeflerinden taviz vermeden yoluna devam edeceğinin altını çizerek belirtti.
1: Türkiye olarak dilde, fikirde, işte birlik mefkuremizi inşallah bu ay sonunda Ankara'da düzenleyeceğimiz 13. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesiyle bir adım daha öteye taşımayı hedefliyoruz. Bu düşüncelerle Türk Dünyası Gençlik Buluşması'nın hayırlara vesile olmasını diliyor. Hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum.
2: Türk dünyasının farklı köşelerinden gelen gençlere teşekkür eden Erdoğan, ortak miras tek yürek vurgusu yaptı.
0: Meclis yeni hafta yine yoğun bir mesaiyle başlıyor. Özellikle fon meselesine ilişkin teklif plan ve bütçe komisyonunda görüşülecek. Genel kurulda da Türk Kızılay Kanun teklifi ele alınacak.
2: Meclisin yeni haftadaki gündemi yoğun. Fon meselesi, Kızılay Kanunu ve siyasi partilerin grup toplantıları. Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni haftada yatırım fonlarının tasfiyesine ilişkin kanun teklifini gündemine alacak. AK Parti tarafından sunulan 9 maddelik teklif 14 Ekim Çarşamba günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Düzenlemede tasfiyesine karar verilen 7 fon şirketine ait 131 yatırım fonunda yatırımcılara yapılacak ara ve nihai ödemelerin koşullarına ilişkin hükümler yer alıyor. Genel kurulda ise Türk Kızılay Kanun teklifinin ele alınması bekleniyor. Ayrıca Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na 2 üye seçimi yapılacak. Diğer yandan siyasi parti liderleri de grup toplantılarını gerçekleştirecek.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı ve Emine Erdoğan kız çocuklarının güçlenmesine, eğitimine, onların geleceğe güvenle bakabilmelerinin önemine özellikle dikkati çekti ve kız çocuklarının gelecek potansiyellerini inşa edebilmeleri için, potansiyellerini daha doğrusu gerçekleştirebilmeleri için böyle bir dünya inşa edebilmenin tüm herkesin ortak sorumluluğu olduğuna vurgu yaptı.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Kız çocuklarının hayatın her alanında desteklenmesi gerektiğini belirten Emine Erdoğan, eğitimin vazgeçilmez rolüne işaret etti. Her kız çocuğunun güçlü ve kendine güvenen birer birey olarak yetişmesinin toplumun geleceği için kritik olduğunu vurguladı. Onların hayallerini gerçekleştirebilecekleri fırsat eşitliğinin sağlanmasının önemine dikkat çekti. Emine Erdoğan mesajında kız çocuklarımızın ışığı dünyayı aydınlatmaya devam edecek ifadelerini kullandı. Güçlü yarınlar için kız çocuklarının yanında olmayı sürdüreceklerini belirtti. Erdoğan, kız çocuğunun başarısı bugünün sevinci olmanın ötesinde yarının Türkiye'sini şekillendirecek büyük bir kazanımdır dedi. Türkiye ve dünyadaki tüm kız çocuklarının Dünya Kız Çocukları Günü'nü tebrik etti.
0: Haber bültenindeki bu ikinci saat dilimini de noktalıyoruz ama saat başında yeniden birlikte olacağız.

yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.

Selçuklu'nun tarihi hazinelerinden biri. Aya Elenia Müzesi. Hristiyanlığın ayakta kalan en eski mabetlerinden biri olan bu yapı, milattan sonra 327 yılına uzanan köklü bir geçmişe sahip. Rivayete göre Bizans İmparatoru Konstantin'in annesi Helena, hac yolculuğu sırasında burayı inşa ettirmiştir. Yüzyıllar boyunca Bizans'tan Selçuklu'ya ve Osmanlı'ya uzanan birçok döneme tanıklık eden bu yapı, farklı inançlara gösterilen hoşgörünün de önemli bir simgesidir. Bu tarihi yapıyı keşfetmek için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz. Turbo marş gücü.

Siz sadece rahatınıza bakın. Şimdi alın 2027'de ödemeye başlayın. Üstelik düğün paketleri 6.440 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.

0: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
1: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
2: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.

0: İyi akşamlar. Bu akşam bu ülkede dilimizi, Türkçemizin halini çok kıymetli bir hocamızla Dursun Ali Tökel'le konuşacağız. Kelimelerimizi, kelimelerimizin tasfiyesini, bugün nasıl anlaşıp anlaşmadığımızı ve sözlüklerimizde elbette konuşacağız. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
0: Siz de biliyorsunuz ben bir vesileyle bir yazı yazmak üzere müzakere kelimesinin peşine düştüm. Sonra size müracaat ettim.
1: Estağfurullah.
0: Ve mevzu açıldı.
1: Evet.
0: Bu akşam da inşallah onun üzerinden konuşacağız.
1: İnşallah.
0: Ben kendi tanıklığımı tekrar hatırlatayım.
1: Evet.
0: Ne gördüğümü. Tabii bunun gibi pek çok örnek sıralayabiliriz. Hepimizin herhalde notlarında
1: tabii.
0: Böyle ardına düşüp
1: kaybolduğumuz evet.
0: Ve maalesef anlamı kaybolmuş,
1: evet.
0: Yok olmuş, ters düz olmuş kelimeler var. Çünkü dilimizin başına çok şey gelmiş.
1: Evet.
0: Şimdi müzakere kelimesi. Müzakere Türk Dil Kurumu ilk elimizi açıp baktığımız yer. Ona göre şöyle diyor ki bir konuyla ilgili fikir alışverişinde bulunma.
1: Hmm, evet.
0: Türkçesi oylaşma.
1: Oylaşma, evet.
0: Evet. Oylaşma 1935'teki Osmanlıca'dan işte Türkçe'ye geçiş, evet. Rehber sözlüğü. Tabii bir sürüsü uydurulmuş kelimeler var o sözlükte. Bazıları olduğu gibi kalmış, bazılarının aksanı kalkmış, bazıları hala hayatta o kelimelerin.
1: Evet.
0: Yani o zaman belirlenmiş ve hayatımıza girmiş. Bir de böyle TDK'da olmakla birlikte herhalde duyunca kimsenin bilmediği bir kelime,
1: tabii, tabii.
0: Oylaşma.
1: Evet.
0: Sonra TÜBİTAK 2022'de 4 cilt bir sözlük çıkarmış. Sosyal Bilimler Ansiklopedisi. Buna göre de karşılıklı iletişim yoluyla taraflar arasındaki farklılıkları en aza indirme ve sorunları çözme yöntemi.
1: Evet.
0: Temel olarak tarafların tekliflerini açık ve net bir biçimde ortaya koyduğu, bunu yaparken de bir uzlaşmaya varmayı ya da ortak amaçları hayata geçirmeyi hedefleyen süreç.
1: Evet.
0: Sonra bunu diplomasinin bir aracı olarak anlatmış. Sonra Türkiye Diyanet Vakfı'nın ansiklopedisine baktım.
1: O daha vahim.
0: Oraya daha da şey baktım yani, çünkü orada hakikaten çok iyi hazırlanmış maddeler de var.
1: Evet, tabii.
0: Ama maalesef bunda en az iki kişinin bir araya gelip hadisler üzerinde mütealada bulunması anlamında terim. Sadece hadis ilmine ait bir
1: aşırı teknik bir alanda verilmiştim. Evet.
0: Ele almış. Peki o zaman zikire bakayım dedim. Zikir aynı ansiklopedide bir şeyi anmak, hatırlamak anlamında anlatılmış. Çoğulunu söylemiş. Dini literatürde Allah'ı anmak ve unutmamak suretiyle gafletten ve nisyandan kurtuluş anlamında kullanılır demiş. Ama neyi hatırlamak, nedir, evet. Nasıldır onları maalesef anlatmamış. Ama biz bugün Türkçe'de fark ettim ki müzakere deyince negosiyasyon anlıyoruz. Yani
1: evet.
0: Batı'daki anlamıyla anlıyoruz. Evet. Batı'daki negosiyasyonun kökeniyle bizdeki müzakerenin halbuki kökeni içi Fransızca sözlüklerde,
1: evet.
0: Diyor ki arasındaki fark büyüleyici.
1: Değil mi? Büyüleyici.
0: Şimdi oradan bakınca tekrar bu tarafa gelip bir daha bakayım dedim. Gazali'ye müracaat ettim.
1: Evet.
0: Ondan öğrendim. Belki şimdi konuştukça, evet. Açılır. Sonra da sizi aradım.
1: Evet. Evet.
0: Şimdi müzakere, evet Gazali'yi de söyleyeyim müsaadenizle. Sonra lütfen siz anlatın bize. Tabii çok uzun, teferruatlı bir şekilde anlatıyor Hazret. Ama ez cümle şunu söylüyor. Müzakere bir hatırlama sürecidir. Ve bu sürecin gerçekleşebilmesi için kayıp bir deveyi arayan kişi ve kişiler gibi yardımlaşmak. Ortak hakikat karşı tarafın diliyle bile çıksa buna samimiyetle sevinmektir diyor.
1: Evet. Bambaşka bir tanım o.
0: Evet.
1: Bambaşka, evet.
0: Halbuki müzakere, münazara, biz bunların hepsini olduğundan çok farklı...

0: kavramlar gibi algılıyoruz ve öyle konuşup öyle yaşıyoruz. Buyurun. Şimdi müzakere ne demek?
1: Evet.
0: Özellikle kökenindeki zikir. Çünkü siz oradan açtınız. İnsan dinledikçe şaşakalıyor.
1: Evet. Teşekkür ediyorum. Ben de kıymetli izleyicilerimi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Yani herkes şunu bilir ki, yani dil bahsine girmek demek, dipsiz bir kuyuya girmek demek. Yani okyanusa girmek demek. Hani şimdi böyle inci almak için dalanlar var ya okyanusa. Bir dalıyorlar. Eğer dalmanın usulünü, yöntemini bilmezseniz okyanus size bir vurgun vuruyor. Feş kalıyorsunuz. Yani inci çıkarmak, yani dilden anlam çıkarmak, o izini sürmek aynı bir vurgun yemeye benziyor. Okyanusa dalacaksın, oradan bir inci çıkaracaksın. Çok profesyonel olman lazım. Çok iyi düşünmek lazım. Çünkü şunu ben bir edebiyat mütehassısı olarak, Türkçe konuşan, yazan insan olarak şunu anlıyorum. Dille uğraştığınız zaman siz gerçekten çok tekinsiz bir alanda yüzüyorsunuz yani. Çok tekinsiz bir alanda. Çünkü hani Nabi diyor ya, ilim lütçe-i bi sahil durur. Anda alim geçinen cahildir diyor. Çünkü ilim denen şey okyanustur ama sahili de yoktur. Kim orada alimim diyorsa cahilin ta kendidir diyor. Bu çok güzel bir tespiti vardır. Ben şunu anladım. Yani bir şeyi ifade eden kelimenin etimolojisi ve mitolojisi bilinmiyorsa o şey bilinmiyor. Bu mutlak bir şey yani. Yani mesela bu şimdi efendim su diyeceğim. Suyun etimolojisini ve mitolojisini bileceğim. O zaman suyun hakikati üzerine bir şey söyleyebilirim. Şimdi bu zikir kelimesini siz tabii size bir okyanusa dalmışsınız. Sözlüklere bakıyorsunuz. Sözlükler çok yetersiz. Bunu her zaman
0: i̇şte yeterli olsaydı bu kadar yüzmeye gerek kalmayacaktı.
1: Evet.
0: Maalesef o oylaşmayla başlayınca.
1: İşte çok yetersiz çünkü çok basit bir rakamla söyleyeyim. Nasıl şu andaki coğrafyamız 23 milyon kilometre kareden 786 bin kilometre kareye düştüysek dilimiz de 23 milyon metre kareden 780 düştü farz edeceğiz. Aynı şey. Yani bana göre aynı şey. Dolayısıyla o büyük okyanustan bize kala kala birkaç gölcük, birkaç ırmak kaldı. Onun üzerine müteala ediyoruz. Şimdi siz bana deyince ben şunu size söyledim. Yani her zaman da söylüyorum. Bu kelimelerin böyle bir de müteradifleri var. Yani yan kelimeleri, benzer kelimeleri falan var. Şimdi zikir kelimesini...
0: Tabii kelimelerin aileleri, sülaleleri var.
1: İşte evet, ona müştaklar deniyor. Şimdi bir kelimenin anlamını bilmeniz için öncelikle o kelimenin karşıtını bilmeniz gerekiyor. Yani karşıtı ne ki o kelime o olsun?
0: Çünkü işte kainatta da her şey zıttıyla...
1: Eşya zıttıyla kaimdir diyoruz ya. Şimdi zikir kelimesi ya, tezekkür kelimesi, tefekkür kelimesi bunlar vezinleri aynı ama... Şimdi siz diyorsunuz ki müzakere kelimesi nereden? Zikirden geliyor. Zikir ne demek? Hatırlama, hatırlatma demek. Şimdi bir defa oradan çıkmamız lazım ki bulalım kelimeyi. Ve şimdi Arapça olduğu için tabii kelime, Kur'an-ı Kerim'de zikir kelimesine baktım. Benim işim bir tarafı da bu tabii. Şöyle bir şey var. Yani peygamberler, müzekkirler. Allah peygamberi tanımlarken diyor ki fezekkir, innema ente müzekkir. Bir defa peygamberin müzekkir. Yani hatırlat, sen bir hatırlatıcısın. Anlat, sen bir anlatıcısın der gibi hatırlatıcısın. Bize neyi hatırlatıyor? Şimdi peygamberin üç tane sıfatı var Kur'an'da belirgin. Mübeşşir, müjdeleyen, müzekkir, hatırlatan. Bir de ne var? Şimdi tam aklıma gelmedi. Müzekkir, mübeşşir, münezzir. Uyaran, korkutan. Tamam demek şimdi bu. Dolayısıyla buradan şu anlama geliyor. Peygamberler Allah peygamberi bir öğretmen olarak tanımlamıyor. Bir müzekkir olarak, hatırlatıcı olarak tanımlıyor. Bir insanın bir şeyi hatırlatması için karşıdakinin o şeyi bilip unutuyor olması lazım. Temel mesele bu aslında. Kaldı ki ta Eflatun'dan beri gelen bir gelenek vardır. Dolayısıyla ben şunu biliyorum. Muhittin Arabi Hazretleri'nden gelen bir bilgi tarzı şudur. Öğretmek diye bir şey aslında
0: yoktur.
1: Yoktan bir şeyi birine belli etmek değil, o kişiye unuttuğunu hatırlatmaktır. Bakın bu çok basit bir şey. Burada çok temelden bir ayrım yapılıyoruz. Mesela Batı düşüncesinde öğretme eylemini biz okullara bununla kabul etmişiz. Diyoruz ki tabula rasa, çocukların kafası tabula rasadır. Yani doğduğu zaman o çocuklar boş bir levha olarak doğarlar, hiçbir şey bilmezler çocuklar doğunca, bebekler. Daha sonra annesi babası eğitim falan bu çocuğa bunları öğretir.
0: Halbuki bizde tam tersi.
1: Hayır, bizde işte bakın yani tasavvufi gelenekte, irfani gelenekte diyelim tam tersi. Şöyle bir şey. Hayır efendim, insan her şeyi bilerek doğuyor işin garibi. Fakat doğunca bu unutturuluyor buna. Peki nedir öğretme? Müzekkir şunu yapıyor peygamber. Unuttuğumuz şeyleri bize hatırlatmaya geliyor. Hatırlatıyor bize bak. Mesele bu. Ben bir şey, mesela öğretmenim ben, bana göre bunun farkı şu. Mesela şimdi bu bir kalem. Tabula rasa'da şöyle oluyor. Çocuk bunu soruyor annesine babasına. Bu nedir? Soruyor. Baba diyor ki ya da annesi, bu bir kalemdir. Ha. Çocuk diyor ki bu bir kalemmiş. Kalemi öğrendi şimdi bak. Ama biz diyoruz ki bu, çocuk soruyor bu nedir? Bu kalemdir. Diyormuş ki ha, kalem buymuş. Çok bariz fark bu. Yani biri ha bu kalemmiş dedi, öğrendi, attı kafaya. Bizde ha kalem buymuş. Aslında kalemi biliyor. O nesneyle ilk defa karşılaştığı için öğrendi. Neyle? Hatırlatmayla öğrendi. Bu yüzden tasavvufi genetik, irfani gerekte öğretme çok munis bir şeydir. Çok sevimli bir şeydir. Ama tabula rasa tipi bir öğrenmede karşıdaki kişi ile hoca arasında müthiş bir mesafe vardır. Anlatabildik mi? Çünkü o cahil, bilmiyor, ben onu öğretmeye geldim. Hayır, ben şimdi diyorum ki siz zaten her şeyi biliyorsunuz, ben size bunu hatırlatmaya geldim. Arada çok büyük fark var. Dolayısıyla kelimelerin kökenlerine, kutsal metinlerdeki kullanımlarına baktığınız zaman insani olan boyut çok daha derinlerde. Şimdi biz bunları unuttuğumuz zaman ne oluyor? Şimdi şeyin hocam bir tabiri vardı. Cenin Meriç'in çok bir yazısında kullanıyor. Ben ona biraz baktım. Logofobi diye bir şey kullanıyor Cenin Meriç. Bir şey anlatıyor. Sosyalizm, Marksizm, imparatorluk kelimelerini anlatıyor. Sonra diyor ki bunlar menfur kelimelerdir diyor. Yani bizi işgal eden kelimelerdir. Maalesef diyor Türkiye'mizde bu menfur kelimeler çok fazla artmaya başladı. Batı'dan gelen kelimeler istilası var. Ve gençler de buna meylediyorlar. Bizim diyor bunlara, bu çocuk gençlerimize hitap etmemiz için bu kelimeleri bilmemiz lazım diyor. Bu tarafı da bilirim de. Sonra diyor ki logofobi diye bir şey vardır diyor. Kelime korkusuymuş bu. Logofobi. Ben ilk defa Cem Meşin bu sosyoloji notlarında var. Logofobi. Baktım şunu söylüyor. Diyor ki gençlerde diyor bir şey dediğiniz zaman bazı kelimeleri, bize ait kelimeleri. Mesela ben ilk öğretmen olduğum zaman benimle bir konuşma istemişlerdi. Ben de öğretmenlik mukaddes bir şeydir demiştim. Ben mukaddes kelimesini kullandım, kutsalı kullanmadım diye beni yaftalamışlar. Sen bu mukaddes dedi. Şimdi ne oluyor biliyor musun? Diyor ki Cem Meriç, insanlarda diyor logofobi vardır. Bunlar bazı İslami kelimeleri, tarihi kelimeleri duyunca diyor korkarlar kelimeden. Kelimeden korkuyorlar. Logofobi buymuş yani. Hakikaten şimdi bazı kelimeler şu anda bile hala bir logofobik kelimeler vardır.
0: Mesela?
1: Mesela az önce dediğiniz kelime, işte efendim sen müzakere deme, işte danışma de, konuşma, tartışma de gibi. Veya işte mukaddes deme efendim, kutsal de.
0: Ben selamun aleyküm.
1: Mesela.
0: De yaşadım yıllar önce.
1: Mesela diyorsun ki bayram mübarek olsuncular var, bayramı kutlu olsuncular var gibi. Bak şimdi bak, şimdi mübareği duyunca logofobik bir kelime bu. Korkuyor yani. Ya kardeşim, kelimelerden tam korkmak lazım da. Cem Meriç diyor ki bunu aşmadan insanlarla muhatap olmanız mümkün değil. Çünkü insanla insanın muhataplığı dille oluyor. Dille oluyor. Şimdi bir defa dile karşı kendimizi böyle bir muhafaza içine alıyoruz. Bazı kelimeler girmesin, bazıları girsin diye. İşte orada sıkıntı çıkıyor.
0: Nitekim demiş ki ben de not aldım. Nurullah Ataç şöyle bir ifadede bulunmuş. Öz Türkçe yazacağım diye kendimi o kadar sıktım ki,
1: evet,
0: bazen ne demek istediğimi ben bile anlamaz oldum. Dil belki sadeleşti ama o eski

0: Hocam şöyle, biz hiçbir millette olmayan bir bahtsızlık yaşadık. Yani sadece bir harf inkılabı yapmadık, dil inkılabı da yaptık.
1: Şimdi yani, zaten örneklerini sizinle inşallah verdikçe göreceğiz.
0: Evet, şimdi
1: yine Selahattin Eyüboğlu'ndan da bir şey söyleyeyim müsaadenizle.
0: Estağfurullah.
1: Milletin ağzında yaşayan her kelime Türkçedir. Halkın yüzyıllardır merhamet derken hissettiği duyguyu ona zorla kabul ettirmeye çalıştığınız kuru bir kelimeyle aynı sıcaklıkta vermeniz mümkün değildir.
0: Şimdi bakın, eskiden beri kullanılan bir tabir vardır malumunuz. Der ki el insanı hayvanı natıkun. İnsan konuşan canlıdır. Dolayısıyla konuşma ve dil denen şey insanın diğer varlıklardan ayrılan alameti farikası. Ayrıcı vasfı yani. Dolayısıyla şimdi bizim konuşan bir varlık olmamız, konuştuğumuz şeyin insan olmamızın bir vasfı bu. Dil dediğimiz şey. Şimdi bu vasfı kullanırken insanlar, şimdi şeyin Fuzuli'nin bir beyti vardır. Çok güzel bunu anlattığı, der ki eylesen tutiye talimi edayı kelimat, sözü insan olur ama özü insan olmaz. Siz diyor papağana çok güzel kelimeleri öğretseniz o da insan gibi konuşur. Fakat diyor sözü insan olur ama özü insan olmaz. Yani dil konuşmak sadece bir ayrıcı vasıf değil. O dili kullanmak. Şimdi ben Mevlana Hazretleri'nden bir şey hatırlıyorum. Bakın dille ilgili müthiş bir şeydir bu. Diyor ki dil tencerenin kapağına benzer. Bakın teşbihe bak, benzer. Kıpırdadı da kokusu duyuldu mu ne pişiyor anlarsın diyor. Şimdi tencerede bir şey pişiyor. Buhar yukarı çıkıyor. Kapağı böyle oynatıyor yerinden. Ha, oradan bir koku çıkıyor. Ha, ben tencerede ne koktuğunu anlıyorum. Ne piştiğini anlıyorum. Dolayısıyla insanın kelimeleri de içindeki dünyanın dışa vurumudur. İçinde ne piştiğini anlıyorum. Bu basit bir şey değil. Dolayısıyla bu kelimeleri kullandığımız zaman biz başka bir dünyadan sanki konuşuyormuşuz gibi geliyor. Nedir o? Herkes kendi dünyasının, kendi irfanının, kendi kapasitesinin, kendi bilgisinin, kendi inançlar aleminin dünyasının kelimeleri konuşuyor. Bu demektir yani. Hala ben şimdi onu ne yapacağım? Bir şekilde ayırmam gerekiyor. Şimdi şunu bir örnek vereyim. Bir şey söylemiştim. Bu Parvoleri'nin bir şiiri var. Modern zamanların, hatta modern şiirin babası derler. O şiiri okurken şiir sanatı diye orada bir beyte denk gelmiştim. Bir dörtlük var. 9 dörtlüktür Parvoleri'nin şiiri, şiir sanatı diye. Orada bir dörtlüğe denk gelmiştim ben. Orada şöyle söyledi. Musiki, her şeyden önce musiki, onun için tekli mısradan şaşma. Şiir böyle başlıyor. Sonra beşinci dörtlükte diyor ki, nükte belasından kurtulmaya bak, acı zeka, sulu gülüş neyine? İşe karıştığın bu cins sarımsak, maviliğin yaş dolar gözlerine. Böyle çevirmiş Selahattin Eyüboğlu beyti, bu dörtlüğü.
1: Melih Cevdet Anday ile Sabahattin Eyüboğlu çevirmişler.
0: Evet, böyle çevirmişler. Şimdi bu şiiri okuyunca ya dedim, şiiri anlatırken sarımsaktan bahsediyor Paul Valéry. Diyor ki nükte yapmayı bırak şiirde, konuşmada. Bu diyor sarımsak kokusu gibi bir şeydir. Acı sarımsağa benzer diyor. Bu yap, bunu yapma. Şimdi ben bunu okudum. Dedim ya ne işi var sarımsakla şiirin, nasıl bir teşbih bu diye. Merak ettim. Aklıma Sultan Veled Hazretleri'nin bir beyti geldi. O şeyi soruyorlar. Diyorlar ki babanız Mevlana Hazretleri'nin şiir nasıl bir şiirdi diye. Bir ayrımda bulunuyor hocam. O bir ayrımda bulunuyor. Diyor ki şiiri şair tef'i sirest, şiiri aşık tefsirest, şiiri şair hesti est, şiiri şair aşık mesti est. Diyor ki bir şairlerin şiiri vardır, bir de aşıkların şiiri vardır. Şairlerin şiiri sarımsak kokusu gibidir. Sarımsak buharı gibidir. Böyle. Ama aşıkların şiirleri yekpare tefsirdir. Aşıkların şiirleri varlıktan gelir, hestiden, işte imgeler, benzetmeler, teşbihler falan.
1: Tıpkı Mesnevi'de olduğu gibi.
0: Olduğu gibi, evet. Ama aşıkların şiirleri diyor meslidir. Yani sarhoşluktan, esriklikten, ilahi meslikten gelir diyor. Böyle bir ayrım yapmış.
1: 5-6 asır önce.
0: Tabii tabii, ta

0: 7-8 asır önce.
1: Daha fazla.
0: Tabii evet. Yani 1200 i̇şte yıllar.
1: 1800'ler herhalde.
0: Evet, Paul Verhoeven 1900.
1: 1900.
0: Evet, 1900. Yani 1800'lerin sonunda Paul Verhoeven. Bu da 1200'ler, ya 700 sene evvel bir sarımsağa benzetmiş şiiri. Şimdi bu şiirleri böyle karşılaştırdığın zaman, yani orada bir şeye fark ediyorsun. Ya şiirle sarımsağın nasıl...
1: Yani ilahi, Cenab-ı Allah'tan gelen evet. ne yazanı başka bir yere koyuyor. Kulun
0: evet, evet.
1: kendi ne diyelim, ona süsleyip püsleyip sunduğu sarımsakla.
0: Evet, evet. Şimdi bizim yani
1: bu... Anlatılıyor.
0: İşte bu bizim kokusuyla. Sentelik dediğimiz şiir. Yani tasavvufu şiirin bir ilham tarafı var, bir meslek tarafı var. Mesela Mevlana Hazretleri şimdi Mesnevi'yi söylerken kendi söylüyor, Hüsamettin Çelebi yazıyor malumunuz. Ama bazen mesela şöyle bir şey oluyor. Mesnevi içerisinde bu var. Diyor ki, efendim diyor, bugün diyor, şiir yazmadık. Niye yazmadık, ne oldu falan. Diyor ki Mevlana Hazretleri, 3 gün önce diyor, biraz fazla ekmek yemiştim diyor. Ondan diyor şiir gelmedi diyor. Veya diyor ki işte ben suyu çok içmiştim, ondan şiir gelmedi diyor. Böyle bir ayrımda bulunuyor. Yani diyorsun ki ekmek de şiirle ne alakası, ekmek de suyla şiirin ne alakası var? Demek ki bilgisi var. Şimdi şöyle bir şey kastettiğim şu. Yani kelimelerin peşine düştüğünüz zaman bir etimolojik ve mitolojik gezi yapmanız lazım. Şimdi bu yapılmayınca durum çok komik oluyor. Bakın bir örnek vereyim.
1: Buyurun.
0: Örnek vereyim. Mesela şu an bizim, geçen şimdi birisi yazmış bir tweette gördüm de. Şimdi bizim bu damat kelimesi var ya, damat kelimesi. Bunun Türkçesi eskiden güdegü, şimdi güvey, güvey diyoruz ya, güvey damat yerine. Şimdi bu kelimeyi, nereden geliyor bu kelime? Gütmekten geliyormuş kelime. Gütmekten geliyor. Güden kişi yani. Şimdi benim damadım, benim kızımı güden kişi gibi bir anlam var. Şimdi bazen bunu sınıfta söylüyorum. Diyorum ki, kızlar diyorum, böyle bir şeyi kabul eder misiniz? Yani siz kocanızı sizi güden kişi olarak deyince müthiş bir infial oluyor. Hocam öyle şey mi olur? Gütmek hayvan güdülür, affedersiniz. İnsan güdülür mü? Biz hayvan mıyız da güden kişi demiş. Ya arkadaş iyi de bir millet, bir insana bu sıfatı niye versin? Peki sen güden kelimesinin ne olduğunu biliyor musun? Nereden geliyor? O da gümek fiilinden geliyor. Bak etimolojinin faydasını söylüyorum. O da gümekten geliyor. Gümek ne demek? Güvenmek demek. Yani güvenmenin kökü yani o. Dolayısıyla şimdi damat kim oluyor hocam? Güden, benim kızımı verdiğim kişi, güvendiğim kişi oluyor işte. Mesela çoban kimdir? Affedersiniz, hayvanlarınızı güvenerek kendine teslim ettiğin kişidir yani. Dolayısıyla ne oluyor? Güvendiğim kişi. Şimdi siz bunu köke, yani etimolojiye inmezseniz kelimelerin, kök anlamlarına inmezseniz, mevcut kelimeyle, mevcut durumu konuşursanız çok berbat bir durum ortaya çıkıyor. Efendim işte Türkler böyle diyor diyor. Mesela geçen birisi yazmış. Efendim işte şu lafa bak. Kızını dövmeyen dizini döver. Bu nasıl bir söz ya? Ne kadar kaba bir söz. Ne kadar affedersin adice bir söz. Burada bir cinsiyet ayrımcılığı var. Niye oğlunu döven demiyor da kızını döven diyor. Buradan yürümüş, böyle bir dünya oluşturmuş, demediği hakaret kalmamış. Ya kardeşim, adam zaten oğlunu dövüyor. Onda garanti. Onda bir sorun yok ki. Zaten onu dövüyor. Ama insan kızını dövmeye, bırak dövmeye, ya bakmaya kıyamıyorsun ya. Diyor ki adam, lan zaten bu oğlunu dövüyor. Niye dövüyorsun? Terbiye için dövüyor ya. Erdi, aklını erdi o. Daha üst bir akıl olsa onu da yapmayacak. Ama kızını da terbiye etmek gibi bir kaideden kendini uzak tutma ya. Ona da bir şey ver. Derdi bu. Şimdi bunlar, bakın etimolojiye, mitolojiye gitmediğiniz zaman mevcut kelimelerin anlamlarını veya deyimlerin anlamlarını, mesela şimdi diyor ki işte kadını diyor aşağılıyor. İşte eksik etek, işte efendim bilmem ne, karısı için saçı kısa, o da adam için herif diyor. Ya bunlar niye deniyor? Yani adam karısına eşim, karın demiyor. Şimdi o da kocasına kocam demiyor. Herif diyor, adam diyor, bizimki diyor. O da diyor evdeki diyor hanım için, çocukların annesi bir şey diyor demiyor. Çünkü varlık düşüncesine karşı bizim tavrımız şöyledir. Varlık buradadır, ben buradayımdır. Batı düşüncesinde durum şudur. Varlık da kişi iç içe geçmiştir, tamam mı? Siz daha iyi bilirsiniz Fransızcasında. İngilizce diyor ya, I have got. var.

0: I have got two child, iki çocuğum var. Benim sahibim diyor, sahiplik verdi. Bizde var, iki çocuk var abi, ellerinizden öper. Elinden niye öptürüyorsun? Biz şöyle geliyor, benim bir varlık içerisinde olduğumu iddia etmem, benim bir kibir alanına sanki benimmiş gibi anlamına geldiği için bizim kültür buna uzak duruyor, tamam mı? Uzak durmaya çalışıyor. Mesela oğlanlar şeyhi İbrahim Efendi vardır. İstanbul'da malumunuz. Buna niye oğlan şeyh demişler diye soruyor. Kendi anlatıyor. Diyor ki dedem efendi hazretleri diyor. Bir gün bir şiir okuyordu diyor. Şeyhinden. Şeyhi diyormuş ki mısra şu. Ben varımı hakka verdim, varım kalmadı. Okumuş. Ben de dedim ki diyor, daha 5-6 yaşlarındayım o zaman. Dedim ki dedeciğim bunu diyor efendi hazretleri mi buyurmuş? Evet. Demiş ki dedeciğim onun muymuş da hakka vermiş? Kimin nesini neye vermişti? Varım kalmadı dedi deyince dedem dedi ki ha bu çocuk şeyhtir buna dikkat edin dedi. Ha bu oğlan şeyhtir dedi. Çok müthiş bir laf bu. Ben varımı hakka verdim varım kalmadı. Abo lafa bakın. Halbuki Allah Kur'an'da diyor ki size verdiklerimden verin diyor. Demiyor ki malınızdan verin. E bunu Şeyh Efendi de biliyor. Müslüman insan bunu bilir. Kur'an'da Allah malınızdan, mülkünüzden verin demez. Size verdiklerimden verin der. Ne demek bu? Ya zaten benim malımı sen veriyorsun. Sen emanet sende. Aha. Türkler bu ayeti yeryüzünde en iyi anlayan millettir. Emanet diyorsun. Ya kaç çocuk var? İki tane ellerinden öper. E bu dükkan sizin mi? Emanet diyor. Abi ne emaneti? İşte nasılsınız, iyiyiz elhamdülillah demez. Fena değil. Yuvarlanıp gidiyoruz. İçki ve eden beri halliyiz. Yağımızla kavruluyoruz. Nesin sen? Demez bunu. Çünkü varlık iddiası asıl varlığa karşı, var edene karşı bir varlık iddiası taşımak gibidir. Ben ne varım, benim de var. Sen kimsin ya falan.
1: İmtina ediyor.
0: İmtina, bundan çekinir. Mümkün olduğu kadar. Şimdi ne oldu? Demin de konuştuk. Şimdi Newsweek dergisinin kapağında bir kapak gördüm. Newsweek'in biliyorsun dünyaca ünlü bir dergi bu. Bir tane genç kız kapakta resme yatmış, eline telefon almış. Kapakta şey yazıyor. Moi, moi, moi. 3 tane ben, ben, ben yazmış. Diyor ki artık insanlık ben çağına girdi. Diye zamirleri kullanmıyoruz.
1: 8 milyar ben var.
0: Evet yani artık mesela şimdi Beykıs Hanım şöyle bir şey. Zamirler yapılırken bile dikkat edin önce ben vardır. Sonra sen vardır. Bir de köşede bir o vardır yani. Zamirleri kişi kendinden yola çıkarak yapmış. Bütün diller de böyledir. Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Sadece Arapçada o ile başlar zamirler.
1: Öyle mi?
0: Tabii. Hüve hüma hüm, hiye hüma hünne, ente entime. Arapçada şöyledir.
1: O'ya nispetle mi?
0: İşte ilahi bir taraf var. Şu, Arapçada zamirler o ile başlar. Senle devam eder, benle biter. Arapçada ben zamiri en alttadır.
1: Halbuki
0: bütün dillere birincidir zamir. Şimdi ne oldu? Yani bu şu demektir. İnsanın egosu ve beni başka varlıklar karşısında en altta olması lazım. Mantıken düşünelim. Şimdi ne oldu? Tesli oldu. Şöyle bir şey oldu. Hatta ben bunu şu an bir dili konuşuyoruz ya. Dilden de fark edebiliyoruz. Mesela şimdi hoş geldin diyoruz. Hoş buldum diyor.
1: Ha, o yeni çıktı.
0: Ya kardeşim, kızım, oğlum işte edebiyat bölümünde okuyor. Siz bari demeyin bunu ya. Ne yapıyorsun? Hoş buldum olur mu? Yani bu hoş geldin tekil olarak söylenir. Veya daha da hoş geldiniz denir. O da hoş bulduk der. Ama bilinç tekil şahıs kullanılmazdı şimdiye kadar.
1: Şimdi geçti.
0: Ama şimdi ne oldu? Bilinç tekil şahsa düştük. Niye? Çünkü ben ve ego o kadar arttı ki. Yani siz de biliyorsunuz. Şimdi çocuklarımız mesela biz hocam biz 12 kardeşiz. Ya ben 12 kardeşim. Zavallı annem ben hayatta ne beni kucağına aldı ne öptü öyle bir şey yok yani. Hangisini alıyorsun? Dolayısıyla ama bize çok hürmetli davranır diyor. Büyük bir insan gibi davranır. Niye biliyor musun? Bak işte şu saygıyla davranırdı. Şunu bilirdi annem. Müzakereden geldi ki zikirden. Annem şunu bilirdi. Bu çocuklarımız bize emanetler. Tamam bilir. Ve bunlar her şeyi biliyorlar. Ben ona göre muamele edeyim. Mesela bize böyle bir evliyamışın gibi muamele ederdi sana. Aşırı saygı duyardı. Ama sevgi o kadar hoyratça kullanılmaya başladı ki artık insanlar sevgiyle zehirleniyorlar. Eskiden sevgiyi esirgiyorlardı. Diyorlar ya, ya işte baba kızını sevmez, anne işte oğlunu almaz, sevmez. Hep mesafeli dururdu, işte sevgisini gizlerdi. Tamam kardeşim, öyleydi. Peki şimdi ne oldu? Şimdi de o kadar sevgi boca ediyor ki, çocuk boğuluyor ya sevgiden. E ne oldu? Gene aksi oldu şimdi. İfrat ve tefrit oldu yani. O zamanki, şimdi ben bakıyorum hala, o dili kullanan insan, o zaman dili kullanan insan, bir saygı dilini oluşturmuştu. Saygı dili çok değerli bir dildir. Çünkü saygı dilinde sen de varsın, ben de varım. Ama sevgide ben varım, sen yoksun. Sen yoksun. Bak bu çok tehlikeli bir şey. O yüzden ne oldu? Bu sevgi dili ben dilini doğurdu. Sen değerlisin.
1: Şimdi niye biraz...
0: Bir tane çocuğu, iki tane çocuğu var. Sen değerlisin. Evet. Prensessin. En değerlisin. İşte sen benim değerlimsin falan diye diye çocuklarımız da artık hoş buldum demeye başladılar.
1: Şimdi niçin konuştuğumuz biraz kelimelerden de sıralayıp örnek vermek istiyorum ama sonra teker teker sizden bazı kelimeler üzerinden mütalaa evet. rica edeceğim. Şimdi 1935 sözlüğüne bakıp birkaçını not aldım.
0: Evet.
1: Seyircilerimiz de isterlerse Google'dan evet, evet. girip görebilirler. Var çünkü. İmtina etmek biraz evvel kullandım. Evet. Abamak.
0: Abamak.
1: evet, 35'te sözlükte Türkçeleştirilmiş böyle. Facia, acık.
0: Acık, evet. Trajedi gibi.
1: Vaat etmek, adamak. Hmm. Temkinli, ağırbaşlı. Ahlak, aksansız ahlak. Nasıl söylemek lazım? Ahlak.
0: Ahlak, evet.
1: Ahlak. Cereyan etmek, akmak. Zeka, anlayış. Mütareke, bırakışma.
0: Bırakışma, evet.
1: Evet. Marifet, bilgi. Malumatlı, bilgin. Hakiki, candan. Cumhuriyet ve cumhurluk. Bu yaşamamış Allah'tan.
0: Evet.
1: Tahlil, okuyamadım. La dini, dış dinsel. terbiye, eğitim. Bu yerleşti galiba. Göre gitmek, ziyaret etmek. Beste, müzik. İntihar, ölünç. Cenaze, evet. ölük. Şefaat etmek, ötünmek. Ölük. Bugün de TDK sözlüğünde var. Bir ikisine baktım TDK'da. Canlılığı azalmış olmuş.
0: Evet.
1: Yani cenazeye ölük demişler, tutmamış. Ama bir şekilde TTK'da varlığını evet. korumuş. En sonunda canlılığı azalmış. Biz bunları Allah'tan konuşmuyoruz, yaşamıyor. Ama evet. isterseniz kenarda var. Çünkü bir de yaşayan tuhaf kelimeler var. Ve tuhaf anlamlar var. Onlarla devam etmek istiyorum. Şundan başlayalım hocam. Ehil olmak.
0: Evet.
1: Ehliyet. Çünkü... bunun yerine İngilizcesi çok kullanılıyor. Kompetan, kompetans. Hatta bir hocamız bana demişti ki kusura bakma habire İngilizce söylüyorum. Evet. Çünkü Türkçesi yok. Halbuki Türkçesi var.
0: ben bilmiyorum demiyor da yok diyor. Değil mi?
1: İşte söyleyince bazıları, ama evet haklısınız
0: evet.
1: dedi.
0: Evet evet.
1: Şeyde TDK'da nasıl geçiyor ama? Bir sürü insan haklı yoktur demekte. Çünkü diyor ki ehil olmak ve ehliyet TDK'da. Sürücü belgesi. evet. İki, uzluk. Hmm. Üç, yeterlilik.
0: Evet. Şimdi...
1: Oluyor mu şimdi bu saydıklarımla?
0: Evet.
1: Yani ehliyet, sürücü belgesi, iki, uzluk. Üç, yeterlilik.
0: Hanım şöyle bir şey oldu. Yani bir derler ya, bir dil katliamı oldu. Şöyle bir şey var. Geçen bir İngiliz 5-6 dil bilen delikanlının bir sayfası var. Orada Türkçe'yi niye seviyorum diyor. Böyle videolar çekiyor. Çok güzel. Bir sürü diller biliyor. Onları mukayese ediyor. Mesela İngilizce cümleler kuruyor. Bu İngilizce cümlede kurduğum cümlede bir tane kelime İngilizce değil diyor.
1: İngilizce'de kalalım hocam. Tam o cümlede düşünelim, bir araya gidip gelelim.
0: Evet evet, tamam inşallah.
1: Küçük bir ara, birazdan buradayız.

0: Sevgili oğlum Nazif, bir babadan oğluna gurbetten mektuplar. Bir şair, bir filozof ve bir siyasetçi Rıza Tevfik Bölükbaşı. Zorunlu veya gönüllü sürgününde mektuplarla bağ kurdu, dert döktü, yazdı ve düşündü. Bölükbaşı'nın oğlu Nazif Bey'e yazdığı mektupları kitaplaştıran Profesör Doktor Abdullah Uçman, dönemin atmosferini edebiyatın diliyle 24 portrede anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20'de 24'te.
1: Vakıfbank Sanat sunar.

0: İstanbul'da doğal içinde. Bir fakir Orhan Veli'yim. Zeki'nin oğluyum. Tarihsiz kederler içinde.
1: İstanbul'da Boğaz içinde bir fakir Orhan Veli. 1914 yılının 13 Nisan'ında İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümündeki öğrenimini yarıda bıraktı. Ankara'ya giderek PTT Umum Müdürlüğü'nde çalıştı. Milli Eğitim Bakanlığı Tercüme Bürosu'na memur oldu. Oradan ayrıldıktan sonra Yaprak dergisini çıkardı. Yaprak, 1 Ocak 1949'dan 15 Haziran 1950'ye kadar 28 sayı çıktı. Son Yaprak adlı özel bir sayı, ölümü üzerine arkadaşları tarafından çıkarıldı. 14 Kasım 1950'de beyin kanamasından öldü. Şiirlerinin mekanı İstanbul'a, Rumeli Sarı Mezarlığı'na defnedildi. Kişiliğini belli eden ilk şiirlerini arkadaşları Oktay Rıfat ve Melih Cevdet'le birlikte Varlık Dergisi'nde yayınlamaya başladı. Büyük ilgi gördü. Sağlığında kendinden çok bahsettiren bir şair oldu. Şiiri şairanelikten, alışılmış benzetmelerden uzak, daha kısa, daha basit bir formdaydı. Düz yazıda eleştiri ve hikayeleri de vardı. Ama yine de hafızalardaki yerini gözlerini kapatıp dinlediği İstanbul'a, beni mahvetti dediği bahar havalarına borçluydu.
0: Niye beni bir sarıma oturmuşum? Oturmuş da bir türkü tutturmuşum. İstanbul'un mermer taşları, başıma da konuyor, konuyor aman mati kuşları. Gözlerimden boşanır hicran yaşları. Edalım, senin yüzünden bu halim.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Türkcell sunar. 5G hızında reklamlar.
2: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcell'li misin? Türkcell!
3: 5G!
2: Türkcell!
3: 5G!
2: Türkcell!
3: 5G!
2: Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim.
1: Türkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türkcell'li misin?
4: Türkcell'le bağlan hayata.
5: Herkese hiç macera aramadan arabasını Trinity'ye satmasını öneriyorum.
6: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
7: Türkiye Sigorta, gücü adında.
8: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınma

0: yapmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
1: Ziraat Bankası sundu.
2: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
3: Peki siz Araf'ta mısınız?
2: Bu hafta ressam Orhan Albaş kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.
4: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
5: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
6: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
4: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan herkese merhaba. Saatler 16'yı gösteriyor. Haber bülteninin 3. saat dilimiyle devam ediyoruz kaldığımız yerden. Geçtiğimiz saat dilimlerinde ne yazık ki hafta sonuna pazara aslında gözlerimizi açıkçası bir trafik kazasıyla açtık ki Manisa'nın Akhisar ilçesi yakınlarında meydana geldi. Gebze İzmir otoyolunda yaşandı bu kaza. Bir tur otobüsüyle çekici çarpıştı ve kazada da ne yazık ki 11 kişi vefat etti. 27 kişi de yaralandı ki özellikle otobüste 34'ü yolcu, 3 de görevli bulunuyordu. Bir de Bursa'da yola çıktı ve o sabah saatlerinde Bursa'dan yola çıkan anlara dair de otobüsün güvenlik kamerası görüntüleri de bu arada ortaya çıktı. Onu da söyleyelim. Bir yandan da bunun bir de soruşturma ayağı da hemen başlatıldı ekipler tarafından. Bu kapsamda da otobüsün 2 şoförü gözaltına alındı.
1: Tur otobüsü Bursa'dan İzmir istikametine doğru gidiyordu. İçerisinde onlarca yolcu vardı. Manisa'nın Akhisar ilçesi yakınlarında çekiciyle çarpıştı. Kaza yerinde can pazarı kuruldu. Feci kazada çok sayıda yolcu hayatını kaybetti. Onlarca kişi de yaralandı. Gebze Orhan Gazi İzmir otoyolunun Akhisar Gişeleri mevkisinde meydana gelen kazanın ardından yetkililere ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bursa'dan hareket eden otobüsün güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde otobüsün saat 6.30 civarında yolcu aldığı, otobüs şoförünün de iş yerine gelerek çalışanlarla tokalaştığı anlar yer aldı. Manisa Valiliği olaya ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı. Manisa Valisi Vahdettin Özkan da olay yerine giderek incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı. Özkan kazaya ilişkin gazetecilere açıklama yaptı.
2: Şu anda da hem AFAD'ımız, itfaiyemiz, tabiatıyla sağlık unsurlarımız, jandarmamız, güvenlik birimlerimiz koordineli bir şekilde, hızlı bir şekilde olay yerine intikal edip toparlamaya çalışıyorlar. Şu anda da Cumhuriyet Savcımızın koordinasyonunda olay yeri çalışmaları devam etmektedir.
1: Kaza ile ilgili soruşturma sürerken kazaya karışan tur otobüsünün 2 şoförü de gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturmada 3 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini açıkladı. Adalet Bakanı Gürlek, soruşturma titizlikle yürütülmektedir ifadelerini kullandı.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında 3 fondan 100 milyon lira üzeri kar sağlayan 141 gerçek kişi ve 73 şirketin rekor kazancının geri iadesi istenilmişti. Şimdi Başsavcılık 187 milyar 653 milyon lira hesaplarında bulunduran o 141 gerçek kişi ve 73 şirketin hesaplarına bloke koydu. Aynı zamanda da bu kişi ve şirket yöneticilerine de yurt dışına çıkış yasağı getirildi.
3: Hesaplar donduruldu. 187 milyar liraya bloke konuldu. Masak fonlardan çıkan paranın izinde. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında fon şirketlerinin hesaplarında yapılan incelemelerde 100 milyon liranın üzerinde kazanç sağlayan isimler tek tek tespit edilmişti. Soruşturma dosyasına giren verilere göre 141'i gerçek kişi, 73'ü de tüzel kişi olan 214 kişinin 3 fondan toplam 187 milyar 653 milyon lira kâr ettiği belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tespit edilen bu isimleri tasarruf mevduatı sigorta fonuna bildirdi. TMSF listede yer alan kişilere paranın iadesi hususunda resmi bildirim yapmaya başladı. Soruşturma kapsamında fonlardan yüksek kârla çıkış yapan 141 kişiyle 73 şirketin hesaplarına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bloke konuldu. Kişi ve şirket sahipleri hakkında mahkeme kararıyla yurt dışına çıkış yasağı kararı alındı. Şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Süt Şurup Sandal, Tera'nın TLY fonundan 2 milyar 355 milyon lira kar etmiş, gerçek kişilerde kar sıralamasında listenin en başında yer almıştı. Hesaplarından 2026 yılında gerçekleşen toplam fon çıkışı 15 milyar 793 milyon lira olan Sandal'ın 16 Eylül 2026 tarihi itibariyle fon hesabında 249 milyon 992 bin lirası kalmıştı. Melis Süt Şurup Sandal gibi fon yatırım hesaplarından parayı banka hesaplarına çıkaran tüm isimlerle ilgili alınan mahkeme kararının ardından MASAK devreye girdi. Mali Suçları Araştırma Kurulu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın aldığı karar doğrultusunda Melis Sandal'ın da aralarında bulunduğu fonlardan 100 milyon lira üzeri kar sağlayan isimlerin banka hesaplarını incelemeye aldı. 187 milyar 653 milyon liranın fon hesaplarından çıktıktan sonra hangi hesaplara geçtiğiyle ilgili detaylı MASAK raporlarının ardından soruşturmanın genişletilmesi bekleniyor.
0: Antalya'nın Serik ve Kaş ilçelerinde 6 ve 16 Eylül'de meydana gelen ve yaklaşık 180 hektarlık alanın zarar gördüğü orman yangınlarının kasten çıkarılmış olabileceği şüphesi üzerine durulmuş. Bu kapsamda çalışmalar yapıldı ve 6 şüpheli gözaltına alındı. Antalya Jandarma Komutanlığı, Serik ve Kaş Cumhuriyet Başsavcılıkları talimat verdi. JASAT kapsamlı bir çalışma yürüttü. Eylül ayında meydana gelen ve yaklaşık 180 hektarlık ormanlık alanı küle çeviren yangınların ardından harekete geçen jandarma dedektifleri olay yerinde olayın kasten çıkarıldığını belirledi. Yürütülen titiz soruşturma kapsamında kundaklama şüphesiyle belirlenen 6 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Bu haberle birlikte bu dilime de bir virgül koyalım ama saat başında yeniden haber bülteniyle birlikte olacağız. Müzik

0: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Evet, araya gitmeden önce pek çok dil bilen birisinden bahsettiniz.
2: Evet.
1: Birkaç dil bilen ve evet, Türkçe ile alakalı sözlerini aktarıyordunuz.
2: Şöyle çok güzel Berkis Hanım. Yani bu Instagram'ın da çok faydaları da var. Hep zararlı demeyeyim de. Mesela Instagram'da Türkçe sayfaları var. Ukraynalı, Rusyalı, Alman, işte İngiliz, Fransız, delikanlılar, gençler Türkçe öğrenmişler. Türkçenin güzelliklerini üzerine videolar çekiyorlar. İnanın şöyle bir şey var. Hani içeride olan göremez diyoruz ya. İçeride olan göremez. Biz göremiyoruz. Ama onlar o kadar ince şeyleri fark etmişler ki. Mesela geçen de siz hatırlarsınız. Fransız Büyükelçisi hanımefendi Türkiye'de Türkçe öğrenmiş. Ona sordular. Dediler ki en beğendiğiniz kelime nedir diye sordular. Dedi ki kolay gelsin. Yani hanımefendi bayılmış kelimeye. Ya ne güzel bir kelime diyor. Ya başkasının yaptığı işe sen gönülden ortak oluyorsun. Diyorsun ki ben diyor Fransa'ya gittim bunu diyeceğim diyor. Bana bakacaklar bu ne demek. Fransızca çeviremiyorum diyor. Bu ne güzel bir şey diyor. Bakın dilin doğasına bakın. Mesela bir tane İngiliz hanımefendi de gazeteci. Baktım diyor ki bu kolay gelesini İngilizce'ye çevirelim lütfen. Çevirelim. Hatta bir Romanyalı hanımefendi ben bunu takip ettiğim için. Diyor ki çok güzel bir şey. Geçen bir beyefendi şeyi fark etmiş. Türkçedeki. Ya Türkler ne kadar dua ediyorlar diyor. Bu nasıl dil diyor. Soruyorlar diyor ki. Ya çocuğun oluyor diyor gözün aydın. İşte çalışıyorum diyor kolay gelsin. Tıraş oldum diyor saatler olsun. Tamam mı? Ev aldık hayırlı olsun. Ya ne kadar dua ediyorsun diyor. Mesela ben edebiyatçıyım bunu bilmiyorum mesela. Çünkü içerideyim. İçerideyim. Bu içeride bir örnek vereyim. Şey, fırsat varsa hocam. Şimdi bu Eyfel Kulesi Paris'te yapılırken 1800'lü yıllarda o zamanki Paris'teki bütün aydınlar şiddete karşı çıkmışlar. Paris'in göbeğine bu demirin ne işi var falan. Ama devlet dinlememiş yapmış. En önde protesto edenlerin en önde Mofusan varmış. Ünlü hikayeci. Malum. Tabi Eyfel Kulesi yapılıyor. Ondan sonra Mofusan Efendi her öğlen yemeğini Eyfel Kulesi içindeki restoranda yermiş. Demişler ki buna ya bizi gaza getirdin, protesto ettirdin. Şimdi çıkmıyorsun oradan demişler. Demiş ki ya ne yapayım? Paris'te Eyfel Kulesi'ni görmeden yemek yediğim tek yer burası demiş. Başka bir yer yok. Ne doğru. Kadar güzel, ne kadar doğru. Bak bu şu içeride olan göremiyor. Şimdi bu beyefendi İngilizce ve dille karşılaştırıyor. Mesela İngilizce bir cümle kuruyor. Bu İngilizce kurduğum cümlede bir tane İngilizce kelime yok. Latince diyor. Şöyle bir şey. Bütün diller dillerden kelime alırlar. Hele biz 23 milyon 3 kıtada kilometre karede binlerce kavimle milletle ya almışsın kelime vermişsin. Ya bunun bir şeyi yok. Hatta Göte'nin bir sözü vardı. Çok güzeldi. Der ki bir dilin kuvveti kendine gelen kelimeyi reddetmek değil onu der yutmasıdır der. Tamam mı? Ama şunu biz konuşuyoruz. Berkis Hanım örnek de veriyorsunuz. Ben şunu diyebilirim. Türkiye'de dil sadeleşmesi sade bir dil işi değil. Bu artık bir müddet sonra tamamen ideolojik bir körlüğe gittiği için artık insanlar kendi saflarını kesin belirlemişler. Şöyle bir şey diyelim. Mesela şimdi Türkçeden, Arapçadan, Farsçadan aldığımız kelimeler. Şimdi bunların uzmanları var. Biz de bu işin içindeyiz de. Kardeşim aldım ama bir bak ne yaptım, nasıl aldım. Mesela şöyle bir şey var. Türkçe, Arapçadan, Farsçadan kelime alırken bir, kelimenin estetiğine dikkat etmiş. İki, anlamının güzel olmasına dikkat etmiş. Bakın, mesela şu parmağın adı Arapçada sebbabedir. Hocam, biz işaret parmağı diyoruz ya. İşaret parmağı bu. İşaret de Arapça kelime, sebbabe de Arapça kelime. Sebbabe sövmek demek. Arapça. Yani küfür parmağı işaret ediyoruz ya. Demişler biraz galat. Biz işareti alalım. Almışız. Tamam mı? Mesela Araplar kurbana iyice atha diyorlar. Boğazlama bayramı. Biz kurban diyoruz. Kurban kelimesi Arapça değil. Türkçe artık. Bunu anlamamız lazım. Çünkü onu, mesela şöyle bir şey var. Mübarek kelimesinin yerine kutluyu kullan diyor. Dilde şöyle bir kaide vardır. Asla eş anlamlı kelime yoktur. Bak bu dil tasfiyesinde dil sadeleşmesi şöyle yapmışlar. Yani Arapçası var, Türkçesi de var. Bunu, arkadaş, kutlu başka, mübarek başka. Anla bunu. Dilde asla eş anlamı kelime yoktur. Yani siyahla kara eş anlamı değildir. Kara günler dersin ama siyah günler demezsin.
1: Yerli yerinde kullanırsın. Tabii, bazen siyahı kullandığın yer vardır.
2: Tabii.
1: Bazen de karayla
2: kara
1: ifade
2: sevda
1: edersin.
2: Olur, siyah sevda olmaz. Bunu anla. Sen mübarek kelimesi diyorsun ki mübarek susmadı gitti diyorsun. Birisi
1: kara gün dostu, siyah evet. gün dostu olmaz.
2: Şimdi ben şey diyeyim, mübarek kelimesini kullansak. Diyorsun ki mübarek kutlu. Diyorsun ki mübarek susmadı gitti diyorsun. Biri hakkında konuşuyor ama ismini vermek istemiyorsun. Tamam mı? Onu şöyle diyemezsin. Kutlu, susmadı gitti. Olmaz yahu. Mesela mübarek diyor, yağmur yağıyor. Mübarek diyor, dinmedi diyor ya. Kutlu dinmedi mi diyelim şimdi. Olur mu böyle bir şey? Bunu yapanlar da biliyorlar. Ama mesele dil inkılabı değil. Mesele bambaşka. Artık o hatta İsmet İnönü'nün daha sonra sözleri var. Yani inkılabın evet. amaçlarından birisi. O tarihteki sürekli koparmak filan feşmeken. Yani Osmanlı'dan, Selçuklu'dan hop Orta Asya'ya atlamak gibi. Dolayısıyla her bir kelime, bakın her bir kelime kendisi bir dünyadır. O kelimeyi yok ettiğin zaman George Orwell'ın biliyorsunuz 1984 romanı vardır. Ben şimdi izleyicilerime tavsiye ederim yani o romanı herkesin okuması lazım. Biliyorsunuz bu romanı 1948 veya 49'da yazıyor. Şöyle bir şey hayal ediyor. Bir gün dünya, komünizm, dünyaya hakim olursa veya faşizm fark etmez. Mutlak diktatörlük dünyaya hakim olursa ilk yaptıkları şey ne hocam? Sözlüğe müdahale biliyorsunuz. Orada şöyle yapıyor. Bir yemekhanede bir sahne var. Konuşuyorlar. Büyük abiler romanda. Diyor ki sözlük hazırlıyoruz. Ne yapıyoruz diyor. Şöyle diyor. 4-5 tane anlama gelen kelimeleri 3'e düşüreceğiz.
1: 3 olanları 2'ye.
2: O 3'ü 2'ye 1'e. Niye böyle yapacağız? Çünkü diyor insan kelimelerle düşünür. Ne kadar çok kelime bilirseniz o kadar çok düşünürsünüz. Ne kadar az kelime bilirse o kadar az düşünürsün. Peki az düşünsen ne olur? Şöyle oluyor diyor bakın. Rolle May diye bir psikiyatrist var Amerika'da. Varoluşçu psikiyatrist. Gerçekten bunun muhteşem kitapları var. Kendisi çok dertli bir insan belli. Bütün kitaplarını alıp okudum. Şöyle bir şey söylüyor. Kendi psikiyatrist. Diyor ki insan öfkelendiği zaman beynimizin ilk yaptığı şey konuşma mekanizmamızı kilitlemek oluyormuş. Öfkelenen insan konuşamaz diyor. Bir enerji birikir. Beyin diyormuş ki bu kötü bir şey yapacak. Konuşmayı kilitliyor. Böyle kalıyorsun tamam mı? Eğer insan konuşamazsa o enerjiyi şiddetle dışarı atar diyor. Öfke ne yapar? Vurmaya, kırmaya, dövmeye evrilir. Ama diyor konuşursanız açılır. Öfke gider. Ne yapmam lazım? Fakat diyor konuşmanın bilgece olması lazım. Bakın orada bir örnek veriyor. Bu Herman Melville'in bir romanı vardır. Bu şey Balina'yı anlattığı Beyaz Balina. Orada bir dilsiz kekeme bir karakteri veriyor mesela. Örnek, çok güzel örnek vermiş orada. Buna bir iftira atıyorlar. Konuşamadığı için iftira atan kişiyi öldürüyor diyor mesela. Bunu tahlilini yapmış hocam. Çok güzel örnekler veriyor. Şimdi ben ne yapacağım? Ne kadar çok kelime bilirsem o kadar rahat konuşurum. Ne kadar az kelime bilsem o kadar az konuşurum. Düşüncemi dışarıya kelimeyle aktaramazsam yumrukla aktarırım. Bilge
1: bu
2: insan.
1: Bu bir şeyi.
2: Tabii. Bilge insan, arif insan asla şiddete yener. Kesinlikle. Onlar sözlerle döverler adamı. Terbiye ederler. Yani sözle terbiye ederler. Dolayısıyla şimdi orada çok güzel. Diyor ki o romanda. Tamam diyor ki. Üç mesela nazik, kibar, zarif, ince, nezaketli. Biz şimdi hepsi gitti yani ince kaldı ya. Bak gitti. Mesela şu anda çok yaygın bir şey var. Her yerde rastlıyorsunuz. Atıyorum diyor. Arkadaş kardeşim sen ne atıyorsun?
1: Bir atıyorum bir aynen.
2: Atıyorum bak
1: edeyim.
2: Atıyorum ne oluyor musun? Misal veriyorum. Örnek veriyorum. Örneğin mesela temsilen gibi bir sürü kelime gidince herkes atmaya başlıyor. Sonra diyor ki o kitapta o George Orwell. Biz diyor sözlükteki böyle 4-5 anlamı böyle nüanslarla indireceğiz. En son bir kelimeye diyor indireceğiz. Bakın. Sonra ne yapacağız diyor. Bir kelimeyle düşünecek diyor. Sonra onu da kaldıracağız. Peki ne yapacağız diyor. Biz diyor konuşacağız. Onlar yapacaklar. Bitti. Çünkü şöyle bir sorun var. Mesela şöyle bir soru sormuşlar. Cevabı yok. Doğuştan dilsiz ve sağır olan bir insan hangi dilde düşünür? Bunun cevabını bulamamıştı. Ya bu insan düşünüyor. Ama hangi dilde düşünüyor? Nasıl düşünüyor yani? Benim konuşmamı, şimdi bakın bazı örnekleri verelim.
1: Eğer düşünebiliyorsa doğuştan dilsiz.
2: Evet, hiç, ki düşünüyor.
1: İlk defa hayatımda işittim. Yani düşünmemişiz üstünde.
2: Evet.
1: O zaman biraz evvel dediniz ya müzekkir.
2: Evet.
1: Yani aslında biliyor ve hatırlatılıyor.
2: Kesinlikle.
1: Demek ki o zaten programında gelmiş oluyor.
2: Çünkü şöyle bir şey var. Allah insan yaratacağım dediği zaman meleklerin ilk itirazı insanın kan dökmesine ve fesat çıkarmasına oluyor. Çok garip bir şey. Yani şimdi diyorsunuz ki ya melekler nereden biliyor? Daha insan ortada yok. Diyor ki melekler, ya Rabbi sen kan dökecek, fesat çıkaracak birini yaratacaksın diyorlar ya. İtiraz biliyorsunuz. Allah da ben sizin bilmediğinizi bilirim diyor. Sonra meleklerin, yani insanın melekleri üstünlüğünü neyle gösteriyor Cenab-ı Hak? Dille gösteriyor biliyorsunuz. Dedi ki diyor meleklere, madem çok biliyorsunuz hadi eşyanın adlarını sayın. Sayamadılar. Tabii eşya bilemiyor. Dediler ki diyor, biz senin öğrettiğinden başka bir şey bilmeyiz. Tamam. İlla ma allemtena. Ama dedi ki Allah, Adem'e eşyanın adlarını say. Bak. Başladı diyor saymaya. O zaman melekte hareket ettiler.
1: İnsanı... Çünkü ayette de Adem'e bütün esmaları yüklediğini söylüyor değil mi
2: Cenab-ı Hak? İşte onu diyorum. Yani diyor ki Allah, Adem'e esmaları, isimleri öğretti. Ben buradan şunu anlıyorum. Benim acizane kanaatim. Bakın şöyle bir şey var. Mesela geçen de vardı. Bir tane Rus hanımefendi 2-3 yıl komada kalıyor. Bir uyanıyor. Başlıyor İspanyolca konuşmaya. Hatta geçen bizim Türkiye'de de olmuştu. Nevşehir'in bir efendi. Yıllarca Hollanda'da emekli olmuş 40-50 sene önce. Unutmuş Hollanda'cayı. Bitmiş diyor. Bir komaya giriyor. Bir uyanıyor. Başlıyor Hollanda'ya. Çok garip. Şimdi şöyle bir şey var. Biz anlıyoruz ki aslında bizim beynimizde bütün diller var.
1: Nitekim onu dil bilimciler, insan bütün dilleri konuşmaya yetenekli. Nereden çıkarsa, nerede biterse o insan o dili konuşabiliyor diye söylüyorlar.
2: Söylüyorlar yani bizim kafamızda o var yani. Dolayısıyla insanın meleklere faikiyeti, üstünlüğü dille. Dille. Şimdi bu basit bir şey değil. Allah'ın peygamberlere hitabı dille, onun bize hitabı dille. Bu basit bir şey değil. Dolayısıyla yani dili bizim edinmemiz, bunu konuşmamız, yani dil iletişim vasıtası değil sadece. Anlatmaya çalıştığım benim o.
1: Peki bu dilsiz şeytan nereden geliyor acaba hocam?
2: Konuşmuyor hocam. Yani hakikati söylemeyen, susan dilsiz şeytandır diyor. Basit bir şey yani.
1: Dilini alınca
2: tabii.
1: Melek olmuyorsun ama her
2: yani
1: zaman.
2: İşte tehlikeli bir
1: Allah
2: şey yani.
1: Allah korusun. Başka bir şey de olabilir.
2: Şimdi bakın bunu
1: yani biz... Yani oradaki George Orwell'den düşündüm sizin.
2: Evet. Yani şu şimdi George Orwell. En son diyor sözlükte bir kelimeye karşılık bir kelime koyacağız düşünceyi. Efendim mesela fikir yerine sen düşünce diyorsun, fikir diyorsun, tefekkür, teemmül, tezekkür bir sürü kelime var. Bunların her birisinin farklı anlamları var. Şimdi şunu ben anlatmaya çalışıyorum. Dil asla bir iletişim vasıtasına ibaret değil. Bak biz edebiyatçıyız. Öyle öğretiyoruz. Dil. İletişim vasıtası. Abi iletişim olmak, vasıtası olmak dilin en son şubesidir. Çünkü dil ile insan olmak arasında, dil ile kul olmak arasında, dil ile kültür arasında o kadar derin bağlar var ki sen o bağları konuşmadan adam dil önemsiz zannediyor bu sefer de. Alakası yok. Şimdi bakın mesela ehil kelimesini demin sordunuz ya.
1: Evet. Ehil. Bak, ehliyet, ehil olmak.
2: Bakın şimdi çok basit
1: uzluk.
2: Bir şey.
1: Uzluk.
2: Uzluk.
1: Hani dediniz ya eş anlamlısı yok.
2: Eşe ne mi işte?
1: Zaten uzluk diye de çok şükür bir şey yok.
2: Şimdi bakın siz ona adam diyor ki ben bu kelimeyi bir Türkçe kelime bulayım. Tamam bul kardeşim ama bu ehliyet kelimesi veya işte mübarek kelimesi veya bunlar müthiş bir aura yaratmışlar. Bunların dil aileleri var. Kardeşleri, amcaları falan var. Neyse.
1: Şimdi bakın. Var, geçmişi var.
2: Var.
1: Mesela şey demiş Ahmet Hamdi Tanpınar. Bir kelimenin lügattaki karşılığı onun sadece cesedidir.
2: Evet.
1: O kelimeye asıl ruhunu veren şey asırlar boyunca içinde yoğrulduğu şiirler, aşklar, kavgalar, hatıralardır. Tabii. Kelimeleri lügatlardan zorla söküp atmak milletin estetik rüyasını bölmektir.
2: Şimdi bakın bir film var. From Earth diye, dünyalı diye. Ben izleyin, tavsiye ederim izleyicilerime, izlesinler. Bir tarih bölümünde profesör bir hoca, bir ortamda oturuyorlar bir odada. Adam 16 bin yaşında.
1: Hmm.
2: Tamam mı? Şimdi düşün. Siz 16 bin yaşında bir kişiyle karşılaşıyorsunuz. Adam hepsi hege tanıyor. Hazreti Musa'yı tanıyor, İsa'yı tanıyor. Dehşet bir şey. Aristo'yla oturup muhabbet etmiş. Ya böyle bir adam Mustafa ne nimet biliyor musun? Şimdi siz dilden bir kelimeyi kaldırdın mı bin yaşında birini öldürmüş oluyorsunuz. Bu korkunç bir şey. Yani Türkçedeki bir kelime, diyelim kutlu kelimesi bin yaşındadır. Mübarek kelimesi bin yaşındadır en azından. Sen mübarek kaldırdın mı bin yıllık tecrübeli bir kelime yok ediyorsun en basitinden. Dolayısıyla şimdi diyeceğim şu bakın. Mesela ehil kelimesini konuş, ehliyet kelimesi. Şimdi ehliyet kelimesinin az evvel şu şey anlamını verdi mi? Paul Valéry'nin şiir sanatından sarımsak hikayesini söyledik ya. Şimdi ben bu şiiri okuyunca ya sarımsakla Paul Valéry diyor ki şiir sarımsak kokusudur. Bu nükteli şiirler. Bırak bunları diyor. Yani esprili şiir yapmaya çalışma.
1: Yani laf salatası gibi bir
2: ya şey. Boş yani. Böyle esprili işte, nükteli şiirler yapmaya çalışıyorsun. Bu boş işler. Bırak bunları diyor. Bunu sarımsak kokusuna benzetiyor. Ben dedim ki ya ne alakası var? Dedim ki acaba Türkçe'ye mi çevirmiş Sabahat Neyboğlu falan? Orijinalini bulduk. Gösterdim Fransızca bilen bir arkadaşa. Hocam sarımsak diyor dedi. Fransızca sarımsak o il mi? İyi il mi?
1: Lay.
2: La, ha, böyle bir kelime. Orada şiirde var.
1: Lay.
2: Evet. Şey, baktım. Evet. Sonra biz Fransızca sözlüğe girdik. İnternette bir sözlük buldu hocamız. Ya bir girdi. Yani Fransızlar bir sözlük yapmışlar internette. Sarımsak yazdı. Fransızca. Ne oldu biliyor musunuz? Mitolojide sarımsak, tarımda sarımsak, mutfakta sarımsak, edebiyatta sarımsak, resimde sarımsak. Allah! Sarımsak kelimesinin bütün anlam alanlarını hepsini vermiş oldu.
1: Ayrıca bir sözlük çıktı.
2: Bir sözlük evet. Sarımsak kelimesi sayfaya devam ediyor yani. Biz sarımsak bir çeşit bitki. Onu ben de biliyorum ya. Yani sarımsak mesela diyor ki sarımsağı gelin yapmışlar kık kık olsun çıkmamış. Ne demek bu şimdi? Sen şimdi ne yapacaksın? Sarımsağın bu sefer dildeki anlamı yani kültürdeki anlamı ne? Onu vereceksin. Sarımsağın büyüde bir yeri var. Mesela diyor ki büyüde sarımsak. Niye büyüde sarımsak kullanılır? Amacı kendisi olan eylem kişinin felaketidir.
1: Öyle bir şey işitmiştim ben de evlilikle ilgili bir kadın ve erkeğin ele ele Cenab-ı Allah'a doğru yürümesi diye.
2: Mesela bu bir yorumdur bak. Şöyle. Yani bir eylemin amacı o eylemin kendisi.
1: Yani şimdi Nietzsche Allahsız ama güzel. Hayır.
2: Bambaşka
1: yani
2: bir şey.
1: Neredeyse.
2: Çok güzel söylemiş. Evet, diyor ki evet. Ya bir eylemin amacı eğer o eylemin kendisi ise o insanın felaketidir. Mesela yemeğin amacı yemeğin kendisi olur.
1: Çok güzel tespit etmiş.
2: Muazzam bir felaket bu ya. Evliliğin amacı ne kardeş? Ne yapmaz? Senin için evleniyorsun. Türkçenin şu çok güzel bir tarafı var. Mesela Türkçede bir ev kurmak var, bir yuva kurmak var. Tamam. Mesela Türkçede ev yuva kurmak için kurulan bir araçtır. Ev kurmak amaç olamaz. Yuva kurmaktır.
1: Yuvayı çadırda da kurarsın. Belli
2: tabii,
1: olmaz.
2: Bak tabii. Yani diyor ya iki gönül bir olunca samanlık seyran alır.
1: Ha işte samanlıkta kurmuş.
2: Bak tencere yuvarlanır kapağını vurur diyor ya. Bak şöyle bir şey. Tencerede pişir kapağında yerim. Ama gönlün eğer kaynaşmışsa. Dolayısıyla bak şöyle bir şey oldu. Evler yuva kurmak için kurulurlar. Evlenmek bir yuva kurmak için. Yuva kutsal bir şeydir. Ama şimdi ne oldu? Ev kurmak yuva kurmayı aştı. Araç amacı aştı. Şu an ev kurma o kadar önemli ki düğün nerede yapılacak? Hangi düğün salonunda?
1: İşte ev kur diye şimdi iş yerleri
2: bir adı bile var yani bak.
1: Evet.
2: Eşya ne olacak, ev ne olacak falan o kadar büyük oldu ki yuva kurmak güme gitti ya. Kardeşim yuva kuracaktık biz ne evi ya? Alakası yok. Analarımız babam yuva mı kurdular? Biz onun için Kardeşiz diyorum, bak hadi abim ablam erken gitmişti. Biz 10 kardeş, 12 kişi evde anne baba yaşıyoruz. 3 odada yaşıyorduk. Ben şimdi 6 tane odam var, 4 kişi sığmıyoruz ya. Ev o kadar başat oldu ki yuva kayboldu. Bizim amacımız yuvayı korumaktı, evi değil. Bakın ne oldu? Dil o kadar acayip bir şey ki. Mesela şöyle bir şey var. Yuvayı bozmak diye bir şey. Evi bozmak yoktur Türkçe'de. Yani yuva bozmak diye bir tabir var. Ev duruyor ama yuva bozulmuş. Ev duruyor, süper bir ev. Eşyalar harika. Ama yuva gitmiş elde. Ne oluyor? Abi artık evde yaşanmaz.
1: Peki oradan ehliyete ehil olmaya nasıl geliyorsun?
2: Nasıl geliyor? Şuna geliyorum. Mesela Arapça'da Osmanlı'da atalarımız bu kelimeyi şöyle almışlar. Teehhül demişler. Yani ehilleşme demişler. Tamam mı? Evliliğe. Hatta kitaplar yazmışlar. Mürşidi müteehhilin diye kitaplar yazmışlar. Evlileri irşad etmek. Evlileri uyarmak. Tamam mı? Böyle kitaplar yazmışlar. Bak, ben şimdi sadece ehil kelimesini, ehliyet kelimesi, liyakat kelimesi, işte efendim yeterlilik kelimesi. Bunun bir boyutu. Bir de bu tarafı var. Mesela şimdi Araplarda biliyorsunuz evlenmek kelimesi izdivaç. Hmm. O da zevçten, ikiden geliyor, ikilemekten geliyor. Onlara göre ikileyebilirsin, üçleyebilirsin, dörtleyebilirsin. O kültürle, o doğada tabi bir şey onlara göre. Ama bize göre böyle bir şey yok ki. Ne oldu? Ben şimdi bakıyorum, diyorum ki ehil kelimesi sadece ehliyette değil, bunun başka anlamları da var. Şimdi siz ehliyet kelimesine sadece işte efendim bir belge olarak düşündüğün zaman bu sefer bu teyhül kelimesi güme gidiyor. Teyhül kelimesi etrafında bir dünya oluştu. Kitaplar yazılmış. Evlileri irşad etmişler. Kitapları var. Müşri müteyhilin diye. Bunu ne yapacaksınız? Yok mu edeceksiniz şimdi?
1: Hocam yeri gelmişken madem evlilikten bahsettiniz. Evet. Şunu da anlatın. Sonra kelimeyi değiştirelim. Annenize bir röportajınızda söylüyorsunuz. Birisi evlenecek annenize geliyor, nasıl yapalım, ne edelim diye soruyor.
2: Evet, evet.
1: O da ona bir öğütte bulunuyor.
2: Evet, evet, çok güzel. Bak, benim annem rahmetli son döneminde benim yanıma gelmişti. 5 ay bir yanımda kaldı, ağır hastaydı. Biz de gurbetlerde okuduk. Ben annemi tanımazdım yani. Gurbetlerde kalmışız. Ailemin de bize geldi de Allah'a şükür 5 ay annemi tanıma şansım oldu. Allah'ın lütfu yani. Bir de pandemiye geldi Allah'a şükür. Evde kapandık ya. Hep annemle beraberdik. Dolayısıyla ben annemin, bir baktım ki benim annem bir hikmet yumağı ya. Hikmet okyanusu. O Anadolu ifadenin her ne varsa annemde varmış. Pek dinleyemedik, fırsat olmadı. Sonra ben bunları kitap yaptım. Annem değildi ki diye bir kitap yazdım. Orada gerçekten evlilik üzerine, yani yaşamak üzerine, her şey üzerine çok kıymetli annemin sözleri. O da aktarmış. Dedesi de çok büyük bir insandı, Allah rahmet eylesin. Orada şimdi kız geldi, yani evleneceğim falan. Bir sürü öğütler vardı da. Bir tanesi hangisi soruyor bilmiyorum. Şeyi söyledi. Kızım dedi.
1: Namaz üzerinden anlatmış.
2: Evet he.
1: Değişik bir.
2: Çok değişik bir şey. Annem evet. Şunu anlattı. Ben şimdi bir defa çocuklar daha yeni olmuş. Şikayet ediyoruz anneme. İşte diyoruz ki. Ya anne çocuklar daha işte. Bakın da 3-5 yaşında çocuklar. Diyorum ki be anne diyorum. Şikayet ettik. Anne çocuklara zor filan. Bana dedi ki. Oğlum dedi sen daha dedi iftitah tekbirindesin. Besmele'desin dedi ya. Tamam mı bak. Çünkü çok güzel. Daha bunun dedi Sübhaneke'si var, Fatiha'sı var, Zamm-ı Sûre'si var, Rükû'su var, secdesi var, tahiyyatı var dedi. Annem insanın çocuk yetiştirme hayatını bir namazla anlattı ya. Müthiş bir şey bu ya.
1: Evet.
2: Ya biz daha iftidatı Allah-u Ekber değiliz. Oğlum daha bebek dur bir dur. Bunun bir Fatiha'sı var. Sübhaneke okuyacaksın Fatiha, Zamm-ı Sûre, Rükû'ya gideceksin, kıyama kalkacaksın, secdeye gideceksin. Tahiyyatları var dedi. Şimdi bir gün bir tane öğrencimiz geldi. Bir şey sordu anneme işte bu evlilikte falan. Dedi ki ona baktı böyle. Dedi ki bak dedi kızım sen dedi tamam mı? Bir eşekliği beğenmezsin dedi. İki eşekliği de seni beğenmez dedi. Bir buçuk eşekliği de yoktur dedi. Sen şimdi ne yapacaksın dedi. Sen şimdi oturacaksın. İki eşekliğinin kaderin gözlerini bağlamasını bekleyeceksin. Yapacak bir şey yok diye. Bak müthiş bir şey. Şimdi çocuktan böyle şikayet ediyorsun. Evlilikten karım, kocam, kavga, tartışma. Dedi ki, evlilik dedi, bir çuval mercimeği bir iğneyle bir ipe dizmeye benzer dedi. Hiç saktırmadan bezeceksin. Abi o hassasiyete bakın yani. Hiç bu, unutmuyorum bir örneklerini. Dolayısıyla insan, şunu da fark ettim ben. Mesela benim kızım psikolog hocam. Dedim ki kızıma, Bak dedim, bir annemin kitabını yazdım. Annem bize gelecekti ağır bir hasta olarak. Tedirgin olduk. Nasıl bakacağız falan peşine. Kayıyor tabii. Dedim ki annemin gelmesi nasıl oldu kızım dedim. Ya sence psikolog olarak dedim. Bir metin yaz dedim. Verdi bana sağ olsun. Bir metin verdi. Çok da güzel sağ olsun yazdı. Orada şunu dedi. Yani annem, babaannem bize gelirken biz bir hastanın bize geldiğini düşündük. Doğal hasta geldi. Dedi ki meğerse hasta bizmişiz dedi kızım. O bizi tedaviye gelmiş. Gerçekten de böyle oldu. O derin irfani bilgi var ya, hocam şu da var tabii. Şunu es geçmek lazım. İnsanlar şöyle düşünüyorlar. En iyi yaşlı ölü yaşlıdır. Tamam, böyle düşünebilir. Yaşlıya bakmak zor. İşte arkadaş, o yaşta orada yatıyor ama onun duaları var ya, senin hangi dertlerini hallediyor sen bilemezsin. Bilemezsin. Seni hangi kazadan, hangi beladan koruyor bilemezsin. Orada yatan vücudu bir beden olarak düşünme. O orada bir ruh yatıyor, tamam mı?

0: Çünkü Allah, anne ne kadar kötü insan olsa da duası tertemiz olduğu için dualar, tamam mı? Seni uçurabilir. Orada yaşlı bir yatıyor zannetme. Onun dualarıyla senin hangi dertlerin, hangi sorunların halloluyor. Çocukların hangi kapılar açıyor bilemezsin. Dolayısıyla ona iyi bak. Bu demektir.
1: Evet. Şimdi çok kullandığımız

0: İnsanlar da gittiği için
1: tabii tabii maalesef şapkalar liyakat oluyor.
0: Şapkalar gittiği için evet. Aslında şapkasız ses çıkartmamız gerekiyor. Hmm. Madem ki öyle. O zaman bakalım kim kimi anlayacak. Yine TDK'ya göre bir kimsenin kendisine iş verilmeye uygunluk, yaraşırlık durumu, eş anlamlısı deyim.
1: Deyim.
0: Yumuşak G ile deyim. Ne demekse bilmiyorum.
1: Değmekten deyim herhalde.
0: Değmek 1935'teki sözlüğe göre isabet etmek.
1: Evet değil mi?
0: İsabet ya, etmek değmek.
1: Değmek.
0: Yani açık kadar, bakarlarsa değmek isabet etmek.
1: İsabet etmek bir okyanustur, değmek bir damladır ya.
0: Evet. İkinci anlamı liyakatın yeterlilik. Sonra mesela bundan atasözü deyimlerden de örnek vermiş. Liyakat göstermek başarmak. Halbuki başarmak değil.
1: Yok tabii alakası yok.
0: Hiç.
1: Tabii tabii.
0: Birleşik kelimeler liyakat sahibi. Buna da demiş ki başarılı, erdemli, yetenekli. Bu da yanlış. Değil evet. mi hocam? Yanlış. Evet.
1: Şimdi şöyle bir şey olmuş. Yani kelimeleri ruhlarından soyutlamışlar.
0: Ay, ama burada ruhu değil artık tanınmaz hale gelmemiş mi?
1: Kabukları kalmış. Kabuk dolaşmışlar ya. Yani.
0: Kalmış mı kabuğu?
1: İşte döküntüler var.
0: İyi kötü.
1: Döküntüler kalmış yani kabukta. Şimdi bakın şöyle bir şey var. Bir milletin hocam, alfabesi kutsal kitabından gelir. Tamam. Avrupa, Amerika niye Latin alfabesini kullanıyor? Çünkü İncil, onlar Latince geldiği için. Hı hı. Tamam. Ruslar niye Kiril kullanıyor? Çünkü Kiril oraya İncil'i Kiril alfabesine götürdüğü için. Şimdi Uygurlar niye Mani alfabesini kullanan Türkler Mani olduğu için. Yani Buda dinine girdiği için. Mani dinine girdiği için. Şimdi şöyle bir şey var. Ben şuna bakacağım tamam. Mesela bu liyakat kelimesini aldım. Bu kelime çok önemli bir kelime. Basit bir şey değil. Bakın insan şöyle düşünüyor. Mesela diyor ki efendim liyakatsiz insanlar göreve getiriliyor. Ehliyetsiz insanlar göreve getiriliyor. Çünkü liyakatın çok basit bir anlamı var. Basit, layık olma demek. Bitti, layık olma. Şimdi insan şöyle düşünüyor. Bir defa hocam şöyle ben şunu derim. Bir şey tartışılırken önce kendi üzerine tartışmak lazım. Bak birinci anlam. Mesela şöyle. Ben şimdi karımdan şikayet ediyorum. Diyelim bir adam şikayet ediyor. Bana birisi şikayet ediyor hanımından. Konuşuyoruz. Diyor, şöyle oldu, şöyle oldu, böyle oldu. Diyorum ki eşin diyorum senin hayallerindeki kadın mıydı? Yok alakası yok. Peki diyorum sen onun hayallerindeki adam mısın ya? Ya bir de oradan bak ya. Bak oradan baksana bir. Şimdi ben diyorum ki eşim bana layık değil. Lan ben ona layık mıyım acaba ya? Ben ona layık bir insan mıyım ya? Bazen eşim bana diyor ki ya ben sana layık değilim.
0: Ya da filanca işine layık değil sen layık.
1: Estağfurullah dedim ben sana layık değilim dedim ya. Ben onu kendime layık görmüyorum ya. Öyle bir şey olabilir mi? Lan kendini layık görme. Onu niye layık görmek ediyorsun? Kişinin eşi kişiye atanmıştı. Bitti bunu anla. Atandı sana o. Bitti. Artık bundan sonra ne yaparsa yap artık. Atandı o. Şimdi ben eşimi kendimi layık görmem. Ona değerli olmaya çalışırım. Niye onu değerli kılmaya çalışayım kendime? Ne alakası var? Oradan bak. Mesela şöyle diyor. Efendim işte devlet layık olmayan insanları görev atıyorlar. İşte hükümet ehliyetsiniz. Ya kardeşim peki sen bir iş yaparken, bir iş beklerken, bir atama beklerken kendini oraya layık görsün demiş. Hiç sen diyor musun ki acaba ben layık mıyım buna? Bak diyor musun buna? Vallahi demiyor. Şimdi hani diyor ya benim hırsızım senin hırsızın seninki daha büyük. Bak böyle bir şey bu. Bir kelimeyi tartışırken önce kendi üzerinden tartışayım ben. Mesela şöyle bir şey. Ben şu anda yaşadığım hayatı, hocam bak ben şimdi üniversitede öğretim üyesiyim, işte profesörüm, efendim, işte evliyim, Allah'a şükür çok iyi bir eşim, mutlu bir evliliğim var, çocuklarım var. Ya bir müddet sonra ben bunu hakkım görmeye başlıyorum. Felaket bir şey bu. Bu benim hakkım diyorum. Niye benim hakkım olsun? Benimle aynı okulda okulun arkadaşlarım hala aynı yerde duruyorlar. Hiçbir yere gelemediler. Aynı işlere. Ben niye hakkım olsun? İnsan hayatını hak merkezi düşünmeye başlayınca dünya kendi etrafına dönmeye başlıyor. Biliyor musun böyle? Sonra en ufak bir bela geldim. Ya niye böyle oldu falan. Hayır kardeşim. Bu hayat bana Allah'ın bir lütfudur. Bunu anla. bir teşekkür et.

0: bir minnet duymuş.
1: Diğerinde şükret. Öyle. Değil mi?
0: Bakın, hani bir söz vardır. Çok kıymetlidir. Allah'a minnet muhabbetin kilididir diye bir söz vardır. Hocam. Bak bu çok büyük bir sözdür. Allah'a karşı minnet duymamız muhabbetin kilididir. Mesela ben evimde bu hayatı bana bahşettiği için Allah'a karşı bir minnet duyuyorsam, ya yani bana bu eşi verdi, benim şahsi kanaatim o. Eşim bana Allah'ın lütfudur. Ben böyle bakarım. Çocuklarım bana Allah'ın lütfudur. Öyle bakarım ben. Şimdi ben Allah'a karşı minnet duyduğum için muhabbetin kilidi açılıyor, tamam mı? Eşimle benim muhabbetimin kilidini Allah açıyor. Sen diyor, sen bana minnet duydun mu? Aferin sana. Ben de sana diyor açıyor muhabbet kapısını. Çocuğunla benim muhabbetim iyidir. Eşimle muhabbetim, öğrencilerle muhabbetim fevkalade iyidir. Çünkü ben kendimi öğretim üyesi olarak öğrencilere lütuf olarak görmem. Öğrenci lütuf olarak görürüm. Ben niye lütuf olayım ya? Dursun Ali gider okula, Ahmet Ali gelir, Ayşe Hanım gelir. Okul devam eder. Ama o öğrenci olmasa ben yokum. Anla yani. Muhatabın yok, sen yoksun. Anla bunu. Basit bir şey bu. Mesela ben bunun üzerine çok dururum. Şahsi kanaatim. Süheyl Ömer rahmetli hocası demiş ki buna, oğlum Allah indinde talebe hocadan mukaddemdir. Dikkat et dermiş. Talebe hocadan daha önce gelir. Çünkü talebe olduğu için ben hocayım. Yoksa ben Yasemin'in hocasıyım yani. O kadar. Talebe yok. Ben kime hocalık yapacağım ya? Ama hoca yok, talebe gene var. Kişi talip olabilir. İlim talebiyle gider yollara, okur, yazar ama hoca... Şimdi bunu diyeceğim şu. Liyakat merkezli var, liyakat. Doğru hükümeti eleştiriyor. Abi kendini bir eleştir. Sen liyakat olarak neredesin? Mesela ben şunu biliyorum. Bakın. Veda hutbesinin son şeyi hocam, Peygamberimiz veda hutbesini irad ediyor. Sahabelere diyor ki yarın mahşerde beni soracaklar. Ne diyeceksiniz? Diye soruyor. Diyeceğiz ki görevini yaptı. Ne diyeceğiz ki ya? Yaptı. Üç defa soruyor. Sonra diyor ki şahit ol ya Rab diye şahit ol. Ben şunu merak ettim. Ya neden Peygamberimiz muhatabına kendini onaylatıyor ki? Onun bir değeri yok. Ama bize şunu söylüyormuş meğerse. Diyormuş ki ey insanlar, sizin de muhatabınız var. Mahşerde size onaylat, dikkat edin ha. Mesela ben şimdi öğrenciyim. Öğretmenim, gideceğim mahşerde. Sen ne iş yaptın? Diyecek ki ben öğretmendim ya Rab. Bir çağırın bunu öğrencilerini. Tamam. Çağıracaklar. Bu adam öğretmenlik yaptı mı yapmadı mı? Eğer yapmadı derlerse yandık demek ki. Yaptı derse kurtulduk. Ya ben şunu düşünüyorum bak öğretmen olarak. Ya ben acaba öğretmenlik yapmaya layık bir insan mıyım? Vallahi ben buradan düşünüyorum bak Ruslan olarak. Ben öğretmenlik yapmaya layık bir insan mıyım? Ben bu öğrencilere liyakatla mı gidiyorum yoksa böyle dersi asıyorum, yarım yapıyorum, tam anlatmıyorum. Kendimi bir şey zannediyorum, lütuf görüyorum. En korkunç insan kendi varlığını muhatap lütuf gören insandır. Bu tehlikeli bir şey. Liyakati şimdi söyleyeceğim hocam bakın. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Allah bu kursda iki tane şey, bir ayet var. Nisa suresinde. Allah diyor ki bir, emanetleri ehline veriniz. Liyakatli insanlara veriniz. İki, davranınızı adil davranınız. Bunun anlamı şuymuş. Bu çok sıkıntılı bir şey. Mesela bir devlet görevlisi, bir patron, müdür, işte genel müdür falan feşmekan. Eğer bir görevi, bakın bir görevi, layık olmayan birine verirse, o nepotizm var ya, nepotizm miydi o? Torpilcilik, adam kayırmacılığı. Adam kayırdı, adamını oraya torpille koydu. Tamam mı? Layık bir kişi değil. Liyakati yok. Şimdi diyor ki, o liyakati olmayan kişi oraya atadığı için, o layık olmayan insanın işi doğru düz yapamayacak. Bir sürü insan mağdur olacak ya. O insanların mağdur ettiği bütün insanın vebali o adamın üzerindedir. Adam mahvoldu ya. Ya ben layık olmadım, göreve atandım. Orada görevimi hakkıyla yapamıyorum. Bir sürü insanı da mağdur ediyorum. İşte o mağdur ettiğim insanların günahları hep o atanın üzerinde. Bu ayette bunu çıkarmışlar. Çok tehlikeli bir şey. Ama liyakati niye devlet üzerinden, hükümetten düşünüyor? Önce kendini mi düşün ya?
1: Zaten herkes kendinden düşünse.
0: Tabii zaten sorun yok.
1: Peki hocam çok azaldı vaktimiz. Diğer kelimelere geçiyorum müsaadenizle.
0: Evet.
1: Yine Türk Dil Kurumu'nun sözlüğüne bakarsak fikir kelimesi

0: Düşünce, düşün, kuruntu. Kuruntunun yanına bir de eskimiş yazmışlar.
1: Maalesef ya.
0: Bir iki tane daha söyleyeyim, hepsini birden söyleyin. Akıl, us, eş anlamlısı, düşünme, anlama, kavrama gücü. Herhangi bir konuda salık verilen yol, bir şeyi başka bir şeyden ayırt etme gücü. Üçüncüyü söylüyorum. Aşk, sevi, amor.
1: Amor. Yeah.
0: Hepsini okumuyorum. Ama aşk olmayınca meşk olmazı şöyle izah etmişler. Yazık etmişler. Güçlü bir istek olmayınca hiçbir şey elde edilemez.
1: Ne alakası işte.
0: Evet. Hocam, yani böyle o... Türkçe öğrenemeyiz.
1: Bak sonda...
0: son bir tane daha evet. Söylüyorum. Ahlak. Aktöre, sağtöre.
1: Evet, aktöre demişler.
0: Çoğul huylar.
1: Evet.
0: Evet.
1: Şimdi bakın sondan başlayalım. Bir şeyden aşk olmayınca meşk olmaz. Az evvel bahsettiğim meselelerin kökeninde, üzerinde şöyle bir şey olacağım. Şimdi bir tane sahabi peygamberimize diyor ki...
0: Elde etmek diyor ya. Evet. Yani ne kadar kötü bir şey.
1: Diyor ki ya Resulullah diyor. Bana diyor bir valilik, bir görev, bir şey versene diyor. Tamam peygamberimiz. O da diyor ki sen bu işi ehliyeti değilsin diyor. Tamam. Ben de bunu isteme deyince hiç sesini çıkarmıyor. Ebu Zeysel hatırlamıyor. Ayrılıyor tamam. Bir daha da Hazreti Ebu Bekir'de... Hazreti Ebu Bekir de Hazreti Ömer de buna asla kabul etmiyor. Diyor ki sen buna ehil değilsin. Tamam bitti bu kadar. Şimdi sonra Peygamber'in şöyle bir hadisi var. Diyor ki bir insan bir göreve talip olursa bakın Allah o görevin sıkıntılarıyla onu baş başa bırakır. Ama bir insan bir görev verilirse Allah o kişiyi o işin nimetiyle baş başa bırakır. Yardımcı olur yani. Dolayısıyla talip olmayın. Zaten hani Hazreti Ömer'in bir hikayesi vardır ya, çok garip bir şeydir bu. Hazreti Ömer bir gün bir sabah böyle teftiş edermiş biliyorsunuz. Sabahlar kalkar ne var şey diye. Bir evin önüne sesler geliyor. Bakıyor ki yaşlı bir kadın içeride bağırıyor. Tamam çocuklarım az kaldı çocuklarım falan diye bağırıyor. İşte nedir? Bu çocukların babası ölmüş, bir yaşlı kadına kalmış. Torunlarına bakacak yiyecek bir şey yok. Taş kaynatıyor şeyde.
0: Suda.
1: Evet. Suda. Daha sonra Hazreti Ömer gidiyor. Ya diyor sen niye bunu Ömer'e demedin? Diyor ki niye diyecekmişim? Onun bilmesi lazımdı diyor. Nasıl bilsin diyor. Bilmesi orada ne işi var diyor bak. Çok garip bir şeydir bu. Yani bu görev alan insanlara acayip bir şey, vazife yüklüyor bu düşünce. Yani sen ne yapacaksın kardeşim? Sen bileceksin. Bilmiyorsa oraya gelmeyeceksin. Bu ne demektir? Mesela bu Osmanlı'da çok kıymetlidir bu düşünce. Bir masal üzerinden anlatırım da vaktimiz yok. Çok harika bir şey. Yani devletçilik oyunu diye bir oyun vardır. O oyun üzerinden insanları avlarlarmış. Kıymetli insanları. Şimdi şöyle bir şey var. Bir öğretmen sınıfta diyor ki arkadaşlar Ferhat diyor Şirin'in aşkıyla diyor o kadar derin bir aşkla seviyordu ki dediler ki sana bir Şirin'i vereceğiz ama şu karşıki dağdaki su getir. Tamam dedi gitti ne var ki aldı diyor eline balyozu kazmayı dağ diyor deşti diyor balyozla kazmayla su getirdi. Çocuğun biri diyor ki ya hocam diyor bu bana çok abartılı geldi diyor ya kazmaya dağ mı derindir diyor kusura bakma efendim. Oğlum haklısın diyor. Kazmaya daha derin. Mesela diyor. Ama az evvel dedin diyor daha derindi. Oğlum diyor Ferhat Dağı aşkla değildi diyor. Lan kazmaya derinmedi ya. Kazmaya bir araç sadece ya. Bak buradan şu anlam çıkıyor. Atalarımız demiş ki aşk olmazsa meşk olmaz. Bunun anlamı şu. Aşk denilen şey, meşk denilen şey iştir. Hepimizin işi var. İnsanlar işin külfetiyle, zorluklarıyla karşılaştıkları zaman aşkları büyükse meşk onlara küçük geliyor. Öyle bir aşkı var ki basit şeyler var, önemli değil diyor. Ama kişinin aşkı küçük, meşki büyükse meşk gözünde dağ gibi büyüyor. Ben şunu anlıyorum, acizane kanaatim. Mesela ben çok yüksek motivasyonlu bir insanımdır. İşimi çok yüksek motivasyonla yaparım. Ya yani beni kimse demoralize edemez, mümkün değil. Niye biliyor musun? Bak şunu biliyorum. Hocam bak, aşk biz insanlara meşk veriyoruz, aşk veremiyoruz. Aşk veremediğimiz için de çocuklarımız ne yapıyorlar? Meşk içinde boğulup kalıyorlar. Şimdi biz şunu ben anlıyorum acizane. Tanzimattan sonra ki bütün aydınlarımızın Cem Meriç, Rasim Özeneren, Sezai Karakoç,

0: Necip Fazıl Kince'se şunu olmuş hocam. Tanzimat'tan sonra bizim bu kelimelerle bağlarımız çok feci kopmuş. Hatta tam tersine dönmüş. Mesela Tasvir-i Efkar diye gazete var.
1: Evet.
0: Nami Kemal çıkarmışlar bir sürü. Ya efkar kelimesi fikrin çoğulu demek. Ama ne olmuş zamanında fikir kelimesi olmuş efkar, dert, tasa, gam, keder olmuş. Ayda. Ya diyor ki abi bizi efkar bastı, işte bir sigara içelim. Efkar bastı, rakı içelim falan. Ya efkar niye bastın seni kardeşim? Efkar güzel bir şey ya. Bak bu kelimeyi var ya almışlar.
1: Basmıyor yani, bana bir sürü fikir geldi.
0: Tabii tam tersine efkar ki bassın. Mesela akır kelimesinin çoğulu ukala. Ukala kelimesi Tanzimat'ta da önce kullanılan çok değerli bir kelimedir. Akıllılar demek. Ziya Paşa'nın var ya terkibinde nice ukaladan. Abi ukala olmuş terbiyesiz, saygısız. Bu kelimedir kim bu hale getirdi ya?
1: Ters düz.
0: Ters düz etmişler.
1: Ya yok olmuş ya ters düz.
0: Pek çok kelime ters düz edilmiş. Keşke yok olsaydı yani. Yok olsaydı bak. Şimdi ne oluyor mesela düşünce kelimesi düşün düşün bilmedin işin. Ne zararı var?
1: Kadar gelmiş.
0: Hatta çok kötülü ben araştırdığım için biliyorum. Düşünen adam heykeli Rodin'in. Rodin'in heykeli biliyorsun Fransa'da. Rodin Müzesi'nde duruyor. Düşünen adam heykeli var şöyle. Araştırdım. Dünyada 80 tane ülkede bu heykelin kopyaları varmış. Amerika'da parlamento önünde. İşte İsrail'de istihbarat binasındaymış. İsviçre'de mezarlık girişindeymiş koymuşlar. Güzel ha. Mesela Çin'de müzeye şey girişi
1: var. Mezarlık en doğrusu.
0: En doğrusu bizde akıl hastanesinin bahçesinde. Olacak şey mi ya? Ya düşün adam Türkiye'de akıl hastanesinde böyle bir şey olabilir mi? Ben dedim ki böyle karşılaşıyorum tabii milletvekillerimizle siyah. Ya şunu şuradan törenle kaldıralım Allah için ya. Kaldıralım da ya bunu diye oradan yok edelim. Ya bir kütüphanene koyalım. Ya bir üniversite bahçesine koyalım. Ya bu olmaz. Çok kötü bir temsil ya. Dolayısıyla düşünme, fikretme, akletme.
1: Ya düşününce oraya gidiyorsun diyor.
0: Ne olabilir ki? Gösteren düşünme o. Diyor. Akıl hastanesinde ne işi var? Düşünenler burada abi. Buyur şimdi. Bak çok tehlikeli. Bu kelimeler değersizleştirilmiş. Bakın, insanın değersizleştirdiği bir şeyden değer üretmesi mümkün değil. Üretemezsiniz. Akıl kelimesi bağlama demek. Arapça. Araplar deveyi ağaca bir yere bağlayan ipe akıl derlermiş. İşin garibi. Türkçede de akıl öktür, o da bağlanma demek. Mesela öklemek denir. Hayvanı toprakta bir şey çakarsın böyle kazık, ona bağlarsın, öklemektir o. Ök Türkçe'de hem anne demek, hem akıl, hem bağ demek.
1: Hocam,
0: çok değerli bir kelimedir. Şimdi siz bunu anlamış şu. Akıllı kişi bağlanan kişidir. Özgür kişi değildir. Özgür bağlanandır ya. Bir yere bağlısındır, tamam mı bak. Şunu
1: bağlı
0: söylüyorum.
1: Olduğun yere nispetle özgürsün.
0: Özgürsün çünkü mutlak özgürlük şeytanın kucağına gitmektir. Öyle bir şey yok. Şunu şöyle diyoruz. Özgür canlının istediğini yapan değil, canlının istediğine karşı çıkan kişidir.
1: Hocam inşallah tekrar konuşmak
0: inşallah.
1: Dileğiyle diyeyim. Bir dil seferberliği ilan edilmesi
0: tabii.
1: Yani, gerekiyor ülkemizde
0: evet.
1: Ve sözcükler yazmamız.
0: İnanın bunun hiçbir zararı olmayacak, çok büyük faydaları olacak. Çok şu an çocuklarımız, bakın kavga, gürültünüze çocuklarımızın konuştuğu kelime sayısı 200'e kadar düşmüş, 200'e kadar.
1: Evet.
0: Bir insan 5000 kelime bilmiyorsa o insan bütün değerini kavgayla anlatır.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Bir teşekkür
1: Dursun
0: ediyoruz.
1: Ali Tökel hocamızla dil ve dil meselelerimizi, kelimelerimizi konuştuk. Haftaya görüşmek üzere.

Sevgili oğlum Nazif, bir babadan oğluna gurbetten mektuplar. Bir şair, bir filozof ve bir siyasetçi Rıza Tevfik Bölükbaşı. Zorunlu veya gönüllü sürgününde mektuplarla bağ kurdu, dert döktü, yazdı ve düşündü. Bölükbaşı'nın oğlu Nazif Bey'e yazdığı mektupları kitaplaştıran Profesör Doktor Abdullah Uçman, dönemin atmosferini edebiyatın diliyle 24 portrede anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20'de 24'te.

0: Siz sadece rahatınıza bakın. Şimdi alın, 2027'de ödemeye başlayın. Üstelik düğün paketleri 6440 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: PTT AVM ile aradığın binlerce ürün, avantajlı fiyatlar ve özel kupon fırsatlarıyla seninle. Hemen uygulamayı indir, fırsatları yakala.
4: Türksel sunar. 5G hızında reklamlar.
5: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcelli misin? Türksel!
6: 5G!
5: Türksel!
6: 5G!
5: Türksel!
6: 5G!
5: Muazzam. Goranur yalnız. Ben dedim.
4: Turkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Turkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Turkcell'li misin?
7: Turkcell'le bağlan hayata.
8: Ziraat Bankası sunar.
9: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
8: Ziraat Bankası sundu.
10: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
11: Peki siz Araf'ta mısınız?
10: Bu hafta ressam Orhan Albaş kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.
12: İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
13: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
14: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
15: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
13: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın, bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan herkese merhaba. Saatler 17'yi gösteriyor. Ben Deniz Zeybek. Haber Bülteni 4. saat dilimine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Manisa'nın Akhisar ilçesinde İzmir-Gebze-İzmir otoyolunda bir tur otobüsü ve çekici çarpıştı. Ve ne yazık ki o otobüsün içinde bulunan 34 yolcu vardı. Aynı zamanda bir de 3 görevli vardı ve bunlardan 11'i. Ne yazık ki hayatını kaybetti. 27 kişi de yaralandı. Bir yandan da otobüsün Bursa'dan hareket ettiği anlara dair o güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Soruşturma da başlatıldı tabii konuya ilişkin ve otobüs şoförleri, iki sürücü de gözaltına alındı.
1: Tur otobüsü Bursa'dan İzmir istikametine doğru gidiyordu. İçerisinde onlarca yolcu vardı. Manisa'nın Akhisar ilçesi yakınlarında çekiciyle çarpıştı. Kaza yerinde can pazarı kuruldu. Feci kazada çok sayıda yolcu hayatını kaybetti. Onlarca kişi de yaralandı. Gebze Orhan Gazi İzmir otoyolunun Akhisar Gişeleri mevkisinde meydana gelen kazanın ardından yetkililere ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bursa'dan hareket eden otobüsün güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde otobüsün saat 6.30 civarında yolcu aldığı, otobüs şoförünün de iş yerine gelerek çalışanlarla tokalaştığı anlar yer aldı. Manisa Valiliği olaya ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı. Manisa Valisi Vahdettin Özkan da olay yerine giderek incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı. Özkan kazaya ilişkin gazetecilere açıklama yaptı.
2: Şu anda da hem APAT'ımız, itfaiyemiz, tabiatıyla sağlık unsurlarımız, jandarmamız, güvenlik birimlerimiz koordineli bir şekilde, hızlı bir şekilde olay yerine intikal edip toparlamaya çalışıyorlar. Şu anda da Cumhuriyet Savcımızın koordinasyonunda olay yeri çalışmaları devam etmektedir.
1: Kaza ile ilgili soruşturma sürerken kazaya karışan tur otobüsünün iki şoförü de gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturmada 3 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini açıkladı. Adalet Bakanı Gürlek, soruşturma titizlikle yürütülmektedir ifadelerini kullandı.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, en sosyal üzerinden yaptığı açıklamada 8 ayda düzenlenen operasyonlara ilişkin bilanço yayınladı. Bu süre zarfında 7.818 operasyon gerçekleştirildiğini, 32.882 şüphelinin tutuklandığını duyurdu. Bakan Gürlek 8 ayda 7.818 operasyon gerçekleştirildiğinin bilgisini verdi. Bu operasyonlarda 70.853 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını ve 32.882 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. 15.826 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Suç örgütlerinin yalnızca faaliyetlerine değil, finansal kaynaklarına ve mal varlıklarına da müdahale edildiğini açıklayan Bakan Gürlek, mali incelemelerde ayrıca 2.54 trilyon lira ve 9.08 milyar dolar ve 3.49 milyon avroluk işlem hacmi tespit edildiğini ifade etti. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde suç ve suçluyla mücadelemizi aynı azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz ifadelerini de kullandı. Meclis yeni haftaya yoğun mesaiyle başlıyor. Fon meselesine ilişkin teklif plan ve bütçe komisyonunda görüşülecek. Genel kurulda ise Türk Kızılay Kanun teklifi ele alınacak.
3: Meclisin yeni haftadaki gündemi yoğun. Fon meselesi, Kızılay Kanunu ve siyasi partilerin grup toplantıları. Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni haftada yatırım fonlarının tasfiyesine ilişkin kanun teklifini gündemine alacak. AK Parti tarafından sunulan 9 maddelik teklif 14 Ekim Çarşamba günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Düzenlemede tasfiyesine karar verilen 7 fon şirketine ait 131 yatırım fonunda yatırımcılara yapılacak ara ve nihai ödemelerin koşullarına ilişkin hükümler yer alıyor. Genel kurulda ise Türk Kızılay Kanun teklifinin ele alınması bekleniyor. Ayrıca Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na 2 üye seçimi yapılacak. Diğer yandan siyasi parti liderleri de grup toplantılarını gerçekleştirecek.
0: Müzik Küçükçekmece'de yıkımı gerçekleştirilen 7'şer katlı 2 binadan biri, diğeri yıkılırken aniden çöktü. Ama neyse ki enkaz altında kalan olmadı. Fakat o enkazın parçaları çevredeki binalara, doğalgaza ve su tesisatına zarar verdi. Özellikle de maddi hasar meydana geldi tabii ki. Mahalle sakinleri, sokak sakinleri ise gerekli önlemlerin alınmadığından dert yandı.
4: Küçükçekmece'de yıkım sırasında çöken 7 katlı bina çevreye zarar verdi. Mahalle sakinleri tedbirsiz yıkıma isyan etti. Küçükçekmece'de bitişik 2 binanın yıkımı sırasında çöken 7 katlı bir bina çevreye zarar verdi. İnönü Mahallesi 2. Yıldız Sokak'taki 7'şer katlı bitişik 2 binada kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkıma başlandı. Ekipler bir binayı yıkarken 2. bina aniden çöktü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Binadan kopan parçalar sokaktaki diğer binalara, doğal gazla su tesisatına ve aydınlatma direğine zarar verdi. Ekiplerin yaptığı incelemede enkaz altında kimsenin kalmadığı belirlendi. Binanın çökme anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Çalışma kapsamında 7'şer katlı bitişik 2 binada yıkıldı. Yıkım çalışmasının gerekli önlemler alınmadan yapıldığını öne süren sokak sakinleri ise duruma tepki gösterdi. Sokak sakinlerinden Kibar Yıldırım gazetecilere yaptığı açıklamada yıkımı yapılan binanın karşı apartmanında ikamet ettiğini belirterek yetkilileri aramasına rağmen gerekli önlemin alınmadığını öne sürdü.
5: Ben de falanca yetkili belediyeyi aradım, zabıtayı aradım. Dedim ki arkadaşlar bakın burada bir yıkım yapılıyor ve bu yıkım normal yıkım kurallarına aykırı yapılıyor. Çünkü neden? Bu arkadaşlar artık neden dolayı bilmiyorum. Binanın alt kısmından başlayıp boydan boya kolonları yıka yıka gittiler.
4: Mahalle sakinleri yıkımın kurallara aykırı bir şekilde yapıldığını ihbar ettiklerini aktardı.
5: Dolayısıyla yıkıldıktan sonra bu kolonlar kestikten sonra otomatikten şey oldu. Bina direkt aşağı doğru çöktü.
0: TUSAŞ Motor Sanayi Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, yabancı elektrikli araçların kamera ve sensörler aracılığıyla kritik tesislerin haritasını çıkarabileceği uyarısında bulundu. Akşit, Aselsan, Roketsan, Havelsan ve TUSAŞ Motor Sanayi kampüslerine yabancı elektrikli araçların alınmadığını, yerli araçlara ise yazılım ve kontrolün kendilerinde olması nedeniyle izin verildiğini söyledi. Akşit, yapay zeka hemen her seferinde arabaları füze olarak kullanıyor. Arabanın kontrolünü ele geçiriyor, çok tehlikeli dedi.
4: TUSAŞ'tan yabancı elektrikli araçlara giriş yasağı. Elektrikli araçları kampüslerin içine bile sokmuyorlar. TUSAŞ Motor Sanayi Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, Pamukkale Üniversitesi'nin Serinhisar ilçesi Yatağan Mahallesi'nde bulunan İslami Bilimler Enstitüsü'nde düzenlenen Gelişen Dünyada Değişen Tehditler, Yapay Zeka, Biyoloji ve Genetik konulu konferansta yaptığı konuşmada, teknolojinin insanlığın yararına kullanılabileceği gibi kötü amaçlarla da kullanılabileceğini söyledi.
6: Yapay zekanın patronu kimse, kullananları neye inandırmak istiyorsa, talimatı öyle verdiyse, sizin kullandığınız bütün cevaplarda bunun etkisini görmeniz kaçınılmaz.
4: Akşit yaptığı konuşmada biz Türkiye olarak Aselsan, Roketsan, Havelsan ve TEİ olarak yabancı elektrikli arabaları artık kampüsün içine sokmuyoruz dedi. Yapay zekanın hemen her seferde arabaları füze olarak kullandığının, arabanın kontrolünü ele geçirdiğinin altını çizdi.
6: Yapay zekayla savaş simülasyonu yaparsanız, yapay zeka hemen her seferinde arabaları cruise missile olarak kullanıyor. Ne demek o? Yerde yürüyen güdümlü füze olarak kullanıyor. Bu arada biz Türkiye olarak Aselsan, Roketsan, Havelsan ve TEİ olarak yabancı elektrikli arabaları artık kampüsün içine sokmuyoruz. Çünkü çok fazla sensör var, kamera bilmem ne haritasını çıkarıyor. Ve kontrolü bizde değil. Yerlere izin veriyoruz, yazılımı da kontrolü de bizde. O kadar. Ama tehlike büyük.
4: Yapay zekanın yanlış veya uydurma bilgileri gerçekmiş gibi sunabildiğine dikkati çeken Akşit, bilimsel araştırmalarda gerçekte bulunmayan veriler ve kaynaklar üretebildiğini, bu nedenle elde edilen bilgilerin mutlaka doğrulanması gerektiğini ifade etti.
6: Yapay zekanın ikna kabiliyeti çok yüksek. Niye biliyor musunuz? Sizi ikna etmek için veri mi lazım? Grafik mi lazım? Efendim bu konuda yapılan şu çalışmalar mı? Anında sahte veri üretip önünüze koyuyor.
0: Antalya'nın Alanya ilçesinde bir oto yıkama dükkanında silahlı kavga çıktı ve olayda iki kişi hayatını kaybetti. Bir kişi ise ağır yaralandı. İş yerinde bulunan kişiler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahlı ateş açıldı. İş yerinden silah sesleri geldi, ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Silahla vurularak yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Ahmet Çatar'ın ardından ağır yaralı olan Adem Tüysüzoğlu da hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Böylece hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Adana merkezli 11 ilde çıkar amaçlı silahlı suç örgütlerine yönelik eş zamanlı ve kapsamlı geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda gözaltına alınan 106 şüpheliden 73'ü tutuklandı. Suç ve suçlularla mücadele kapsamında çıkar amaçlı silahlı suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt mensuplarının yakalanması amacıyla Adana merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Silahlı suç örgütlerine büyük darbe vuruldu. Operasyon kapsamında 106 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 73'ü tutuklandı. Diğer 33 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

0: Yemen'deki İran destekli Husiler artan gerilimi saldırılarla bir kez daha yükseltti. Tansiyonu bir üst kademeye daha yükseltti. O da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Hadid Havalimanı hedef alındı. Sivil altyapı vuruldu ki bu saldırıda 12 kişi öldü, 309 kişi de yaralandı. Hem Türkiye'den hem de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tan da sert eleştiri ve kınama geldi.
1: Yemen'deki İran destekli Husiler saldırıları şiddetlendirdi. Kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek Suudi Arabistan'ı bir kez daha hedef aldı. Saldırılarda can kaybı arttı. Başkent Riyad'daki Kral Halit Havalimanı bir kez daha vuruldu. Bir pilot ve 3 kişinin hayatını kaybettiği saldırıdan 2 gün sonra tekrar saldırı düzenlendi. 2 patlamanın duyulduğu belirtildi. Havalimanı tahliye edildi. Hava trafiği durduruldu. Saldırıda ondan fazla kişi yaşamını yitirdi. Yüzlerce kişi yaralandı. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri saldırı tehditlerini ineledi. Yaptığı açıklamada Mekke ve Medine dışındaki tüm havalimanlarının tehditleri kapsamında olduğunu iddia etti. Saldırıların ardından Riyad'da okullarda yüz yüze eğitime bir hafta ara verildi. ABD, İngiltere ve Kanada saldırılar sebebiyle uyarı yayınladı. Vatandaşlarına havalimanından ve çevresindeki bölgelerden uzak durma tavsiyesinde bulunuldu. ABD Başkanı Donald Trump saldırıya ilişkin basın mensuplarına konuştu. Husilerin Riyad'daki havalimanına saldırısından memnun olmadığını belirtti.
2: Bence korkunç, bu korkunç.
1: ABD'nin Husilere karşı harekete geçip geçmeyeceği sorusuna kesin cevap vermedi.
2: Olabilir, bunu inceleyeceğiz. Son saldırı hakkında yeni bilgi edindik. Bu yüzden bir karar vereceğiz. Çok hızlı hareket ediyoruz.
1: Türkiye, Husilerin Suudi Arabistan'daki havalimanlarına saldırılarını kınadı. Dışişleri Bakanlığı, sivil halkı ve altyapıyı hedef alan ve bölgedeki gerilimin daha da tırmanmasına yol açan saldırılara bir an evvel son verilmesi gerektiğini vurguladı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Husilerin havalimanını hedef alan saldırısını şiddetle kınadığını bildirdi. Yemen'deki hükümeti destekleyen Arap Koalisyonu, Riyad'daki havalimanına yapılan terör saldırısına kararlılıkla karşılık verileceğini söyledi.
0: Rusya-Ukrayna savaşında saldırılar tüm şiddetiyle devam ediyor. Ukrayna'da son saldırılarda can kaybı 20 olarak kaydedildi. Bir yandan da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Rusya ile dizel anlaşması yapması Kiev'e de soğuk duş etkisi yarattı adeta. Ve Trump şöyle bir açıklama yaptı. Zelenski'nin gitmesi gerektiğini söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı değişmesi gerektiğini söyledi ve Zelenski'yi hedef alan açıklamalarda bulundu.
3: Rusya-Ukrayna savaşında gerilim yükseldi. Saldırılarda can kaybı arttı. Arabulucu rolü üstlenen ABD Başkanı Donald Trump ise Ukrayna'yı hedef alan açıklamalarda bulundu. ABD'nin Rusya ile dizel yakıt anlaşması yapması Trump'la Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski'nin arasını açtı.
4: Bence Ukrayna'nın yeni bir başkan edinme vakti geldi.
3: Trump, Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski'yi savaşı bitirmeye istekli olmamakla suçladı.
4: Zelenski'ye Rusya'ya karşı istediğini yapabilirsin ancak rafineleri vurma çünkü bu küresel çapta sorunları yol açan bir mesele dedik. Oysa dünyaya sorun çıkarmak istiyor. Gidip dizel yakıtı vuruyor. Kesinlikle durmalı.
3: ABD Başkanı Ukrayna liderinin değişmesi gerektiğini savundu.
4: Ukraynalıların anlaşma yapabilecek yeni bir lider bulmalarını öneriyorum. Çünkü aslında pek çok anlaşma yapabilirdi. Ama nedense hiç yapmıyor.
3: Trump'ın ABD'de akaryakıt fiyatlarını düşürmek için Rus lider Vladimir Putin'le Rus dizelinin küresel piyasalara sunulması konusunda anlaşması gündemden düşmüyor. Anlaşma kapsamında Rusya'nın ABD'ye derhal 300 bin tondan fazla dizel göndermesi bekleniyor. Kasım'da 500 bin tonluk ek sevkiyat yapılacak. Daha sonra toplam 4 milyon tonluk ilave planlanıyor. ABD'deki ara seçim öncesi Trump, galonu 6,5 dolara aşan dizel fiyatlarını dizginlemek için ciddi çaba sarf ediyor. Ukrayna'yı destekleyen Avrupa ülkelerinden de ABD-Rus anlaşmasına tepki geldi. Almanya, Trump'ın Rusya ile anlaşmasına rağmen yaptırımlara bağlı kalacağını duyurdu. Ukrayna'ya olan desteğin sarsılmaz olduğu vurgulandı. ABD basınına göre ise Avrupa Birliği Rus vatandaşlarına yönelik vize kurallarını sıkılaştırmayı planlıyor. Hibrit saldırılara karşı güvenliğini güçlendirmek amacıyla önlem almayı hazırlanıyor. Buna göre Avrupa Birliği Komisyonu 2027'nin başında bir teklif sunacak. Öte yandan saldırılar da dinmedi. Zaporijya'da ölü sayısı yükseldi. Başkent Kiev genelinde elektrik kesintisi yaşandı. Şehir sakinleri karanlığa gömüldü. Rusya, Odessa şehrinde ise bir veri merkeziyle Çarnomorsk limanında askeri yük taşıyan bir kuru yük gemisini vurdu.
0: Panama'da ülke tarihinin en büyük depremi yaşandı. Ülkenin güneyinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından ülkede ulusal acil durum ilan edildi. Yüzden fazla artçı sarsıntının yaşandığı Panama'da halkın bir kısmı geceyi parklarda ve sokaklarda geçirdi. Ülke genelinde hasar tespit çalışmaları da bir yandan devam ediyor. Depremde en az 27 kişi yaralandı. İlk incelemelerde 2130 kişinin yaşadığı konutlarda hafif çatlaklardan yıkıma kadar farklı düzeylerde hasar tespit edildi. Evleri kullanılamaz hale gelen ailelere acil yardım ulaştırıldı. Konutların onarılması ve yeni evlerin yapılması için çalışmalar yürütülüyor. Depremin yol açtığı zararların karşılanması için 100 milyon dolara kadar kaynak ayrılacak. Dışişleri Bakanlığı'ndan yaşanan afet için de açıklama geldi. Bakanlık, depremin yol açtığı zarardan derin üzüntü duyulduğunu belirtti. Panama halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz ifadeleri kullanıldı. Bu zor dönemde Panama ile dayanışma içinde olduğumuzu vurguluyoruz demek. Yapay zeka modelleri evet birçok alanda kullanılıyor ama hala her alanda yeteri kadar fayda sağlayamıyor. Özellikle de terörle ilgili testler yapıldı ancak bu testlerde sınıfta kaldı, başarısız oldu, polise yanlış ihbarda bulundu.

0: Yapay zeka bir kez daha yanılttı. ABD'li yapay zeka şirketi Anthropic'in test aşamasındaki bir modeli polise gerçek dışı ihbarda bulundu. Güvenlik güçlerini yanlış yönlendirdi. Philadelphia polisi açıklama yaptı. Buna göre model çözülmemiş bir cinayet vakası hakkında bilgi sahibi olabilecek bir kişi gibi davrandı. Sisteme bilgi gönderdi. Yetkililer yapay zeka sistemlerinin beklenmeyen davranışlarını ele alan rapor öncesinde olayı kamuoyuna açıkladı. Olay, yapay zeka ajanlarıyla ilgili güvenlik endişelerini artıran vakalardan biri olarak değerlendiriliyor. Birçok alanda kullanımı yaygınlaşan yapay zeka görünüşe göre adli vakalarda ya da terörde henüz işe yaramıyor. İngiliz basınına göre Tech Against Terrorism tarafından yapılan bir araştırmada birden fazla yapay zeka modeli terörle ilgili güvenlik testlerini geçemedi. 130'dan fazla yapay zeka modeli saldırı planlayan bir teröristin yöneltebileceği türden yüzlerce taleple değerlendirildi. Modellere güvenlik önlemlerini devre dışı bırakan ve reddetme davranışlarını kaldırma olarak tanımlanan işlem uygulandı. Değişiklik sonrasında bazı modellerin saldırılar, terörün finansmanı ve radikalleşme hakkında ayrıntılı yanıtlar verdiği görüldü.
1: İstanbul'da sonbahar güneşi çocukların bisiklet çevirmesine açıkçası eşlik etti. Bakırköy'deki Muhittin Üstündağ İlkokulu öğrencileri ailelerin de katıldığı etkinlikte pedal çevirdi ve doyasıya eğlendi.
2: Yavaş Ali Kemal, yavaş Ali. Yavaş gider.
3: Bir yanda bisikletler, bir yanda çocukların neşesi. İstanbul'da güneş yüzünü gösterdi, minikler pedal başına geçti. Çocuklar doyasıya eğlendi, aileler de onların heyecanına ortak oldu. Bakırköy Muhittin Üstündağ İlkokulu öğrencileri bisiklet sürme etkinliğinde bir araya geldi. Etkinliğe bisikletleriyle katılan 50 yakın çocuğa anne ve babaları da eşlik etti.
2: Yavaş gider.
3: Sonbaharın ortasında adeta yazdan kalma bir gün yaşandı. Güneşli havanın tadını çıkaran çocuklar arkadaşlarıyla birlikte pedal çevirdi. Bisiklet keyfine birlikte vakit geçirmenin mutluluğu eklendi. Pedallar döndükçe yüzler güldü. Güneşli günden geriye çocukların bisiklet sevinci kaldı.
2: Yavaş Ali Kemal, yavaş Ali. Yavaş.
1: Bu haberle birlikte bu dilimi de noktalıyoruz ama saat başında Merve Aydın sizlerle birlikte olacak.

0: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: GS para.
2: İndirelim.
3: Onur Bey buraya.
4: Onur Bey.
5: Onur yeni transferimiz. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Birlikte çok büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz. Senden beklentimiz çok büyük. Kazananlar Kulübü'ne hoş geldin Onur.
6: Büyük

0: Galatasaray taraftarı, yeni katılanlara hoş geldin kredisi ve nakit avans fırsatı GS Para'da. Üst üste 5. şampiyonluk yolunda. Kazananlar Kulübü'nün bankacılık uygulaması GS Para.
1: Herkese hiç macera aramadan arabasını Trinity'ye satmasını öneriyorum.
2: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ekim sayısıyla yayında. Yarışmadan envantere, Teknofest. Asya'dan Körfez'e Mekke Savunma İttifakı, Suriye'deki Türk varlığı, Suriye Selçukluları, konteyner füze fırlatma, launcher sistemi. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

0: İyi hafta sonları değerli izleyenler, 24'e hoş geldiniz. Kültür, sanat ve elbette sinemanın başrolde olduğu Kırmızı Halı'dan herkese merhaba. Ben Ali Demirtaş. Bu haftanın Kırmızı Halı gündemi için biz yine hazırız. Eğer sizler de hazırsanız hemen başlayalım. İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen film ekiminin programı açıklandı değerli sinema severler. Yılın merakla beklenen filmlerini sinema severlerle buluşturan film ekiminin bu yılki takviminde dünyaca ünlü yönetmenlerin filmleri de yer alıyor. Peki hangi filmler, hangi yönetmenler? Gelin hep birlikte bakalım.
1: İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen film ekimi başladı. Gösterimler bu yıl İstanbul'da 18 Ekim'e kadar birçok farklı sinemada devam edecek. Film ekimi 15-18 Ekim'de Ankara'da, 22-25 Ekim'de ise İzmir ve ilk kez Mersin'de sinema severlerle buluşacak. Film ekiminin bu yılki programında hem yönetmen hem de film bağlamında pek çok film öne çıkıyor. Pedro Almodovar, Cannes'da Altın Palmiye için yarışan Brooke Noel'le, Asghar Farhadi ise Kesişen Hayatlar filmiyle film ekimi programında yer alıyor. Dört yıllık aranın ardından yeni filmiyle sinemaya dönen James Gray de Adam Driver, Scarlett Johansson ve Miles Teller'ın rol aldığı Kağıttan Kaplan'da programda kendine yer buldu. Öte yandan Rodrigo Sorogoyen'in Javier Bardem'le Victoria Luengo'yu bir araya getirdiği En Sevdiğim filmi de farklı çekim teknikleri ve formatıyla sarsıcı bir aile drama olarak seyirci karşısına çıkıyor. Ve programın en anlamlı filmlerinden biri Naza.
2: Naze Naza?
3: Naze Kagofi.
1: Dünya premierini yaptığı Venedik'te özel jüri ödülü dahil 4 ödül kazanan Naza, film ekimi programında da güçlü bir yapım olarak bulunuyor. Belgesel, İsrail'in Gazze'deki katliamının ardındaki hesaplı sistematiği inceliyor.
0: İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Afife Jale'nin özgürlük ve cesaret hikayesini modern bale ile sahneye taşımaya devam ediyor kıymetli izleyenler. Afife, yalnızca bir modern bale gösterisi değil, tutkuyu, özgürlüğü ve sahnede var olma cesaretini anlatan büyüleyici bir yolculuk olarak karşımıza çıkıyor.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Afife Jale'nin hikayesini modern baleyle sahneye taşıyor. Zarafetin ve gücün aynı bedende buluştuğu bu etkileyici eser, izleyiciyi Afife'nin dünyasına davet ediyor. ...1919 yılında sahneye çıkan ilk Müslüman Türk kadını olan Afife Jale'nin hayatı üzerine kurulu olan ve modern bale prodüksiyonu olarak sahnelenecek eserin bestecisi Turgay Erdener. Afife'nin hayatındaki dört ayrı dönem, dört farklı dansçı tarafından canlandırılıyor. Eser, izleyiciyi heyecan, zorluklar ve aşkla örülü bir geçmişe dönüş yolculuğuna çıkarıyor. İlk defa 1998'de Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından AKM'de sahnelenen Afife Balesi, İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin sahneleyeceği yeni prodüksiyonla yeniden hayat buluyor. Premierin ardından eser 14, 15, 17, 29 Ekim tarihlerinde de Atatürk Kültür Merkezi sahnesinde olacak.

0: Pera Müzesi yeni kültür sanat sezonunu iki yeni sergiyle karşıladı değerli izleyenler. Müze hem soyut resmin en büyük temsilcilerinden biri olan Frank Broglie'nin eserlerini Türkiye'de ilk kez seyircilerle buluşturuyor. Hem de erken Cumhuriyet İstanbul'un gündelik hayatını ele alan Cumhuriyet'in Kamera Arkası sergisini sanatseverlere sunuyor. Gelin hep birlikte bakalım.
1: Pera Müzesi yeni iki sergiyle sanatseverlerin karşısına çıkıyor. Frank Bowling, Yaratım ve Yıkım, Francis Bacon ve Victor Willink müdahalesiyle başlıklı ilk sergi, Frank Bowling'in eserlerini Türkiye'de ilk kez seyircilerle buluşturuyor. 31 Ocak 2027 tarihine kadar devam edecek olan sergide, Bowling'in çalışmalarına 20. yüzyılın etkili figüratif ressamlarından Francis Bacon ve savaş sonrası Britanya resminin özgün ismi Victor Willing'in eserleri eşlik ediyor. Alistair Hicks küratörlüğünde gerçekleşen sergi, üç sanatçının resmin olanaklarıyla verdiği farklı yanıtları bir araya getirirken, izleyicileri resim neye dönüşebilir sorusu üzerine düşünmeye davet ediyor. Müzenin bir diğer yeni sergisi ise Cumhuriyet'in Kamera Arkası. Pera Müzesi İstanbul Araştırmalar Enstitüsü'nün 20. yıl dönümü için düzenlediği Erken Cumhuriyet İstanbul'unun gündelik hayatını ve foto muhabirliğinin perde arkasına ele alan Cumhuriyet'in Kamera Arkası sergisini ziyaretçilerle buluşturdu.

İdil Çetin ve Ahmet Ersoy'un küratörlüğünü üstlendiği sergi, 90 bine aşkın negatiften oluşan Suna ve İnan Kıraç Vakfı fotoğraf koleksiyonu, basın fotoğrafları arşivinden seçilen görüntülerle dönemin toplumsal çeşitliliğine ve görsel hafızasına farklı açılardan yaklaşıyor. Bu anlamlı sergide 28 Mart tarihine kadar devam edecek.

0: Değerli izleyenler, bu hafta da yine birbirinden farklı türde yapımlar vizyona girmeye hazırlanıyor. Biz de o yapımlardan öne çıkanları sizler için derledik. Gelin hep birlikte bakalım.
1: What if that's the point?
2: I mean, the people, the dead end, the gas, the fucking car still working.
3: Your odometer's passed.
4: Bu hafta Kırmızı Halı seyircimizi sinema salonlarında yine birbirinden farklı tür ve içerikte yapımlar bekliyor. 9 filmin vizyona gireceği yeni haftada iki başarılı film ise öne çıkıyor. Onlardan ilki Sonsuz yapımı. Yeni mezun bir grup arkadaş yollara ayrılmadan önce birlikte vakit geçirmek isterler. Ve atıştıracak bir şeyler bulmak için yola koyulurlar. Fakat yanlış bir

kapaktan döndüklerinde bu yol onları sonu olmayan iki şeritli bir yola sürükler. Çevrelerini saran tarifsiz bir dehşet ve akıl sıra ermez kozmik güçler bu geceyi kabusa dönüştürür.

0: duvarları ve sevilme arzusuyla yüzleşmesini konu ediniyor.
1: Dokunamıyorum. Aşk oluyorum.
2: İnsan bazen doğruyu biliyor ama yapamıyor çocuklar. Doğru yol arkadaşıyla yola çıkıyor.
3: Değerli izleyenler, bu hafta Kırmızı Halı'nın konukları sanatçı Hande Şekerciler ve sosyal girişimci ve sanatçı Arda Yalkın bizimle birlikte Kırmızı Halı'da kendileriyle sanat yolculuklarına dair keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Sizler de buradaysanız eğer hemen başlamak isteriz. Merhabalar, hoş geldiniz.
4: Merhaba, hoş bulduk. Merhaba.
3: Nasılsınız?
5: Ben çok iyiyim.
4: Biraz yorgun, ama iyiyiz.
3: Güzel, yoğunluk iyidir. Çok teşekkür ederim. Hemen müsaadenizle başlamak istiyorum. Bizim için önemli bir girizgah. Sanat sizler için ne demek? Sanatın sizlerdeki kavramsal ve pratik karşılığı nedir? Böyle başlamak isterim. Hande Hanım, buyurun lütfen.
5: Teşekkür ederim. Bence tuhaflık ve o tuhaflıklar arasındaki bağlantıları kurmak. Sorunun devamı neydi?
3: Sizin için karşılığı nedir?
5: Benim için karşılığı çalışmak.
3: Güzel, net bir özet oldu. Siz Arda Bey?
4: Yani sanat bence duygularımızı, düşüncelerimizi, çelişkilerimizi, dünyaya kurduğumuz ilişkiyi görünür hale getirme çabası. Bir şekilde paylaşılabilir ve diğer insanlara da bunları aktarabilir hale getirebilmek için verdiğimiz bir çaba.
3: Mücadele ediyorsunuz.
4: Evet, mücadele biraz.
3: Gayet iyi anladım. Peki sizler kendi sanat disiplinlerinize, sanat çalışmalarınıza ne zaman ve nasıl yöneldiniz? Bu yolculuk ne zaman başladı merak ediyorum.
4: Vallahi benimki garip biraz, yani çok unorthodoks diyeyim bir şekilde oldu. Ben 37 yaşımda açtım ilk sergimi. Tabii ondan önce benim yaratıcı sektörlerle ilişkim hep vardı. İlk önce çok genç yaşta müzikle ilgilenmeye başladım. Hem bilgisayar hem müzik gibi şey tabii. Bu düğünün dünyasında bilgisayarla ilgilenmeye başladım demek bir mecburiyet, ama ben hani 52 yaşındayım, dolayısıyla o 35-40 sene önce bilgisayar kullanmak başka bir şeydi. Müzikle uğraştım. Sonra müzik teknolojisiyle uğraşmaya başladım. İşte stüdyo tasarımlarında çalıştım. Tonmeisterlik yaptım. Ondan sonra bir gün bir konsere gittim ve bir canlı video izledim orada. Cold Cut konseriydi ve ben dedim bu işi yapacağım. Ondan sonra da 2004 senesinde Türkiye'de ilk kez canlı video performansları yapmaya başladım sahnede. 2009'dan 10'dan itibaren de işte birkaç galeriden bana teklif geldi. İşte sergi yapmayı düşünür müsünüz falan. 2010'da 10'dan beri de sadece sanat yaparak hayatımı sürdürüyorum ben.
3: Tebrik ederim. Aslında katmanlı, iç içe geçmiş ama birbirini besleyen disiplinler olarak algılıyorum.
4: Evet, evet, evet. Hepsinin şeyini görüyorum şimdi bugün bu yaşımda. Yani müzikle, sesle, teknolojiyle, hem hepsiyle ilgili görsellikle, videoyla ilgilendiğim için bayağı geniş bir şeyim var. Spektrumda malzeme kullanabiliyorum.
3: Harika. Hande Hanım, siz ne zaman yöneldiniz kendi disiplininize, kendi çalışmalarınıza?
5: Şimdi Arda anlatırken ben de kafamda sorunun cevabını hazırlıyorum. Bir anda şeydi, benimki o kadar havalı değil galiba.
3: Estağfurullah, eminim öyledir.
5: Arda'nınki çok havalı ve güzel bir geçiş bence. Yani ben aslında lisedeyken, bizim zamanımızda diyeyim, hani birkaç sınav vardı falan, onlara giriyorduk arka arkaya. Ben psikolog olurum diye düşünüyordum açıkçası. Hani iki aşamalı sınav vardı, ona gireceğim falan. Ama annem dedi ki, ya bak sen çok güzel resim yapıyorsun. Ben gördüm işte, bu yetenek sınavları varmış. Gazetede görmüş ilanlarını kursların. Gel bak gidelim bir tanesine, seni o kursa yazdırayım falan. Orada hayatım değişti benim. Annem beni bir yetenek sınavına hazırlanmam için bir kursa yazdırdı. Hep küçüklüğümden beri resim yaparım klişesi vardır ya, yani evet öyleydi. Ben çok kendi kendine olmayı seven bir çocuktum. İki erkek kardeşim olmasına rağmen. Ve öyle başladı benim hikayem. Üniversitede de resim öğretmenliği okudum ben. O okulun bir güzelliği, her atölyeden ders alırsınız ilk sene. Ve sonra ana sanat dalınızı seçersiniz. Orada da ben yine ressam olurum diye zannediyordum. Fakat heykel dersi almaya başlayınca inanılmaz bir keyif aldım. Çünkü çok başka bir şey yani. 2-3 boyutlu alanda olmak çok başka bir şey. Malzemelerle çalışmak çok başka bir şey. Orada da yine olacağımı zannettiğim şeyden bambaşka bir şey olup çıktı.
3: Aslında kilit nokta değerli annenizin bu sürece, evet, radikal bir katkısının olmuş olması.
5: Aynen öyle.
3: Havalı değil dediniz ama bence çok güzel bir hikaye.
5: İyi bari.
3: Peki kendi çalışmalarınızda

0: Bir perspektif bakmanızı rica ediyorum. Kendi çalışmalarınızı tat, doku, duygu, içerik ve teknik ve üslup olarak nasıl tanımlıyor ve adlandırıyorsunuz merak ediyorum. Dilerseniz bireysel çalışmalarınızdan başlayalım, sonra ortak kolektif çalışmalarınıza geliriz.
1: Peki, heykelden başlayalım. Yani.
0: Lütfen.
1: Aslında çok derin ve uzun konuşulabilecek bir şey sordunuz. Çok farklı farklı değerlendirmek gerekiyor da. Daha figüratif ama bir yandan da ben çok soyut bir şey anlatmaya çalışırken insan formunu kullanıyorum. Benim heykellerimin gözleri hep kapalıdır. Aslında bu izleyiciye şunu söylüyor, sizinle hiç ilgim yok. Tamamen kendi iç dünyamla ilgileniyorum. Kendi iç dünyama bakıyorum, gözleri kapalı. Ve figürler aslında hep kafalarından ne geçtiğini, gönüllerinden ne geçtiğini anlatmaya çalışan figürler. O yüzden mesela hep ikilik kullanıyorum, iki farklı ruh hali. Şimdi mesela bu son dönem yaptığım işlerde eller de girdi portreyle beraber. Hep ruh dünyasıyla ve düşünce dünyasıyla ilgiliyim ben.
0: Söylediğiniz şey çok hoşuma gitti açıkçası. Heykelin ya da sanat eserinin gözlerinin kapalı olması ve kendiyle ilgileniyor olması. Ve bu da biraz da şeyi çağrıştırdı bana. Eleştirilere ve söyleyeceğiniz her şeye kapalıyım ya da benimle ilgili yorumlarınızda kapalıyım demek mi aslında?
1: Aslında değil. Çünkü zaten sizinle ilgilenmiyorum.
0: Hiç.
1: Yani kendi kendimdeyim.
0: Gayet iyi anladım.
1: Gözüm kapalı. Şeyi de düşünün yani. Kişi olarak kendinizi düşünün hayatın içinde. Gözünüzü kapattığınız zaman tamamen kendi iç dünyanıza dönersiniz. Dış dünyayla bir ilginiz kalmaz. Yani onların size göz kaş yapması ya da orada iki kişinin sizin hakkınızda konuşuyor olmasıyla artık bir ilişkiniz kalmıyor.
0: Gayet yani.
1: Dolayısıyla hani benim figürlerim de kendi iç dünyalarındalar. Dolayısıyla o yüzden gözleri her zaman kapalı. Ve neredeyse herhalde yaptığım ilk heykelden biri de böyle galiba.
0: Çok güzel bir özet oldu. Teşekkür ederim. Arda Bey, az önce sizin anlattığınız yolculukun, teknik yolculuğun ve inişli çıkışlı radikal yolculuğunuzun perspektif sunmanızı istersem içerik, tat, doku, duygu olarak neler söylersiniz?
2: Şöyle ben hani hayatımın geçmiş zamanlarında reklamcılıkla da çok ilgilendim ve reklam kültürü, pop kültürü, popüler kültür benim çok ilgimi çekiyor. Aynı zamanda şeyler de çok ilgimi çeker. İkonografi, ortodoks ikonografisi özellikle ama şeyden dolayı yani oradaki ikono yapıcıların işte kendine atfettikleri o Tanrı'nın eli olma durumu şeyi falan ve hem reklamla hem müzikle hem müzik teknolojisiyle hem popüler kültürle ilgilendiğim ve bizzat da o yazılımların çoğunu iyi derecede kullanabildiğim için şeyi çok iyi biliyorum. Bugünün iletişim dilini yani hani bugünün reklamları işte grafik dili ondan sonra işte belli bir noktada şey çok ilgimi çekiyor. Teknolojinin ve bu kültürün insanlara bir şey satmak için, pazarlama için kullanılması ya da manipülasyon için kullanılması benim çok ilgimi çekiyor ve ben de şey yapıyorum yani kendi dünyamda o teknikleri çok iyi bildiğim için o teknikleri olayları tersinden anlatmak için kullanmaya çalışıyorum. Yani siz benim bir resmimi ya da videomu gördüğünde başta size çok ne kadar neşeli, renkli deyip gidip baktığınız zaman, yakından baktığınız zaman atıyorum bir önceki kişisel sergimde kullandığım işte binlerce, on binlerce küçük videodan, haber videosundan çektiğim şeylerle video kareleri oluşturduğum imajlar vardı. Hepsinde işte mesela güzellikten bahsedersen güzel bir kadın gördüğün zaman altında on binlerce estetik ameliyat görüntüsü, işte deodorant fabrikaları, çevrenin şey yani
0: kirliliği.
2: Evet ya bu dili yani o grafik o iletişim dilini, modern iletişim dilini kendi düşüncelerimi anlatmak için insanları biraz böyle ikna etmek için kullanmayı
0: gayet
2: seviyorum yalnız. Kendi işlerimde.
0: Yaptığınız işlerde her ikinizde de aslında güçlü alt metinler olduğunu görüyorum ve tebrik ediyorum bu açıdan da. Peki üslup sorusunu özellikle sordum. Çok başarılı sanatçılar var ama işlerini gördüğümüzde bir üslup eksikliği ya da bir teknik eksiklik görebiliyoruz. Yani bu sanatçı şu değildir ya da budur gibi söylemlerinizden kaçınabiliyoruz ya da direkt ona o damgayı vurabiliyoruz. Üslup sorunu yaşayan, teknik sorunu yaşayan sanatçılar sizce neyi kaçırıyor olabilir? hangi öz kaynaktan ya da başka bir şeyden beslenme eksikliği olabilir? Yorumlarınızı merak ediyorum açıkçası. Bu sorduğum sorunun bir reçetesi yok ya da 2+2=4 değil ama yorumlarınız kıymetli Hande Hanım.

0: sanatçı değillerdir belki mesela. Bu olabilir. Şimdi sanatçı tanımını biz bir meslek grubu gibi kullanıyoruz ve bu çok anlaşılır bir şey. Bütün dünyada da böyle. Ama aslında sanatçı izleyicinin veya işte kurumların karar verebileceği bir şey. Çünkü bu biraz da şeye benziyor. Sanatçıyım demek, ben kral oldum demek gibi bir şey. Yani ben sanatçıyım dediğiniz zaman tamam sanatçısınız ama sanatçı mısınız?
1: Gerçekten.
0: Evet. Yani o gerçekten kısmını belirleyici şeyler başka.
1: İzleyici bence bu noktada önemli bir belirleyici unsur.
0: İzleyici önemli parçası. Kurumların sizi işaret ediyor, kabulleniyor olması başka bir parçası. Bir yandan da bu işin bir hani piyasa kısmı da var. Onun da sizi kabulleniyor olması. Bence daha önemli başka bir kısmı var. Sizden çok sonra da o şekilde tanımlanıyor olmanız. Yani biz bugün işte Rönesans dönemindeki sanatçıları sanatçı olarak tanımlıyoruz. Ama bir yandan da o dönemde en az onlar kadar yetenekli pek çok çırak hiç bilmiyoruz kim olduklarını. Çünkü o dönemde onlar sanatçı olarak tanınmadılar ve günümüze kadar eserleri ulaşmadı
1: gibi. Sizin ekleyeceğiniz bir şey var mı?
2: Var. Şey gibi bir kere üslup konusunda hani üslup ve teknikten bahsediyoruz ya ben bunun bir kere çok kısıtlayıcı olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok işte bizim kurduğumuz eğitim programları var, yönettiğimiz bir festival, fuar var. Ondan sonra ve çeşitli festivalleri de yönetiyoruz. Dolayısıyla çok fazla genç sanatçıyla çalışıyoruz. Üslup bence düşünsel bir şey olarak tanımlanmalı. Yani işte ben yağlı boya yapıyorum ve benim üslubum şey çok görüyorum, çok enteresan geliyor. İşte mermer heykel sanatçısı. Ne bileyim NFT sanatçısı, dijital
1: malzemeyi
2: sanatçı.
1: Malzemeyi doğrudan ifade etmekte bir sıkıntı görüyorsunuz.
2: Yok şöyle yani bizim bir fikri iletmek için, anlatmak için ya da dışa aktarmak için kullandığımız nesneleri şey yapmamamız lazım. Belli bir nesneyle ya da bir yöntemle sınırlandırmamamız lazım. Çünkü insan aklı sınırsız. Kendimizi spesifik bir malzemeye adadığımız, spesifik bir iletişim yöntemine adadığımız zaman bence bazı noktalarda şey kalabiliriz.
1: Ya
2: ben en azından öyle hissediyorum kendimi. Yani şimdi harbi mesela öyle biraz daha işte biz ne bileyim ahşaptan rölyefler de yapıyoruz, seramik de yapıyoruz, video da yapıyoruz, işte motion capture kullanarak bir şeyler de yapıyoruz, ses de kullanıyoruz. Hepsi bunların bir düşünceyi ifade ederken ihtiyaç duyduğumuz şeyler. Yani o malzemeyle ancak biz bu duyguyu ifade edebiliriz ya da kendimizi ifade edebiliriz. Dolayısıyla bence şeye biraz... Esnek bırakma. Olmak lazım. Ama şeyi de anlayabiliyorum. O da başka bir tarafı işim. O benim hiç anlayamadığım şey. Onu belki Hande söyleyebilir. Spesifik olarak bir malzemenin en ufak detayına kadar ona hakim olup onu takıntı haline getirerek o malzeme üzerinden hani bütün duyguları anlatabilmek. Bu benim hiç bildiğim ve yapabildiğim bir şey değil. Ben öbür tarafından bakıyorum. Her şeyi nasıl kullanabilirim?
1: Gayet iyi anladım. Çok açıklayıcı ve detaylı bir cevap oldu. Başta da söylediğim gibi bu bir reçete sorusu değil evet. Ya da reçete cevabı da beklemiyoruz. 2 artı 2 eşittir 4 olmadığı gibi bu soru için. O yüzden farklı perspektiflerden güzel bir cevap verdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda ortak ya da diğer adıyla kolektif çalışmalar yapıyorsunuz. Şuraya gelmek istiyorum. Zor bir şey mi bu birlikte üretiyor olmak birlikte? Çünkü şimdi sorular soruyorum. Farklı perspektiflerden cevap veriyorsunuz ya da farklı... teknik kaygılarla cevap veriyorsunuz. Kolektif üretirken peki zıtlaştığınız, ayrıştığınız ya da birleştiğiniz noktalar zor mu, kolay mı?
0: Sadece tek cevap vereceksek, yani buyurun. Zor mu, kolay mı? Ben ikisi de diyeceğim. Hı-hı. Bazen çok kolay, bazen çok zor. Ama aslında tam olarak tespit ettiğiniz şey bence bizim dinamiğimiz. Aynı fikirde olmamak, aynı yerden bakmamak. O zaman tek bir şey yani yapardık gibi geliyor. Biz insanlar mesela beraber iş üretiyoruz ve hep aynı fikirdeyiz zannederler. Bilakis hiçbir zaman aynı fikirde değiliz neredeyse. Tam olarak o dinamikten dolayı bence yaptığımız işi yapabiliyoruz.
1: Arda Bey?
2: Yani bir kere şey kolay değil, zor. Ona ben kesin şey yapabilirim. Kolay tarafı da var. Belli bir zaman geçtikten sonra çünkü şey...

0: alışıyorsunuz. O bir rutini kabullenip onunla gitmek kolaylaştırıyor zor olanı da. Ve şey yani Har'ın şeyi çok farklı aslında. Yani nedir? Har tamamen şey teknoloji yani tek bir konusu var bizim yaptığımız şeylerin. İnsanın kendi ürettiği teknoloji, kendi kurduğu medeniyetle olan çatışması, bulduğumuz her yeni araç, kurduğumuz her yeni yapı yanında kendi mücadelesini getiriyor. Ve belirli bir atıyorum yapay zekanın insanlığa çok faydalı olduğu düşünülüyor. Faydalı olduğu taraflar da olacak ama aynı zamanda milyonlarca insanın işsiz kalmasına, işte susuz kalmamıza falan da sebep olacak. Hiçbir teknoloji özellikle böyle çığır açıcı teknolojiler zarar getirmeden, önce çok büyük bir zarar getirmeden fayda getirmiyor. Bu tarihsel bir gerçek. Biz bununla ilgileniyoruz. Tam olarak bu çelişkiyle ilgileniyoruz. Dolayısıyla bunu yaparken de şey birçok malzemeyle, birçok yöntemle, birçok fikirle çalışıyoruz ve bu şeyi gerektiriyor yani bizim kendi aramızda bayağı sürekli olarak bir mücadele, fikir
1: Mücadele,
0: mücadelesi.
1: yeni doğumlar,
0: Evet.
1: yeni sancılar
0: O
1: aslında
0: da var.
1: söylemek istediğiniz.
0: Malzemeyle var. Her seferinde yeni bir malzeme bulmak, o malzemenin işlenmesine şey yapmak. Bir de çok hızlı gitti bizim şeyimiz. 2018'de ama o kadar çok sergi açtık ki yurt dışında, yurt içinde.
1: Bu arada Har'ı da açmış olalım. Sizin birlikte bir sanatçı girişimi olarak ortaya koyduğunuz bir
0: Evet.
1: çalışma, disiplin, ürün adı her neyse onu da seyircilerimize ifade etmiş olalım. Kısaca rica ediyorum. Kolektif çalışmayı önerir misiniz genç sanatçılara birlikte üretmeyi?
2: İyi bir partner varsa,
0: Tabii canım.
2: buluyorlarsa neden olmasın?
1: Tabii
0: İyi bir
1: ki.
0: işbirliği
1: içerisinde neden
0: şöyle
1: olmasın?
0: bakıyorum ben bu tür şeylere, işbirliklerine. Biz başkalarıyla yaptığımız işbirliklerine de bu şekilde bakıyoruz. Ne zaman işbirliği yapmalıyız? Biz biriz, o da bir. Bir artı birin üç ettiği zaman. Çünkü ikimizin de göremediği şeyler var. Birbirimizi
1: Çok güzel.
0: tamamladığımız zaman iki değil, üç etmesi lazım. O eğer baktığınız zaman ufukta bir artı bir üç ediyorsa o kolektif çalışma yapılmalı. Çünkü artı bir değer üretiyor. Biz o şekilde bakıyoruz. Ya da ben o şekilde bakıyorum.
1: Güzel. Aynı zamanda Londra'da çeşitli çalışmalar yürütüyorsunuz. Bu da elbette başka bir perspektif katıyor size. Ülkemizden besleniyor olmanız da başka bir perspektif katıyor. İstanbul'da çalışmalarınızı yürütmenizden bahsediyorum. Bu bir güzel bir köprü ve geçiş mi, güzel bir beslenme alanı mı? Biraz buradan devam edelim isterseniz Hande Hanım.
2: Bence öyle. Yani illaki Londra olması gerekmiyor. Eskiler bir şey diyorlar ya, tedbirli mekanda ferahlık vardır diye. Yani bence bir sanatçının mutlaka dünyayı görebiliyor olması lazım. Başka kültürleri, başka bakış açılarını, başka hayat biçimlerini, başka ihtimalleri. Çünkü aslında sanat bize başka dünyaların kapısını açan, başka dünyaları, olasılıkları gösteren bir anlatı biçimi. Dolayısıyla eğer sanatçı olacaksak zaten biraz hareket halinde olabiliyor olmamız lazım. Bulunduğunuz ülkenin dışında ülkelere gitmek bir yana, kendi ülkenizin içinde de orayı da yani biz Türkiye'yi de çok dolaştık.
1: Çok güzel.
2: Dolayısıyla yani sürekli bir kaynağa ihtiyacınız var.
1: Sanat
2: Durduğunuz
1: çünkü bu kaynağı istiyor sizden. İlham
2: Evet.
1: olabilir, başka bir şey olabilir, adı neyse.
2: Evet. Yani
1: Arda Bey, sizin ekleyeceğiniz.
0: valla şey biz daha önce dediğim gibi şeyde de Amerika'da da bir süre yaşadık. Şimdi Londra'da daha çok hatta vakit geçirmeye başlayacağız. Benim için şey her ülkenin kendi dinamikleri var. Kendi yaşam biçimi sizi belli bir rutine sokuyor. İşte mesela Türkiye'nin olayı nedir? Gece gündüz her şey olabilir. Yani gecenin 11'inde telefonunuz çalabilir. İşte ne bileyim sabahın 6'sında bir yere gitmeniz gerekebilir. İstanbul'dan bir yerden bir yere 4 saatte. Mesela şu anda Londra'da benim yaşadığım tam aksi. Orası da böyle bir dünyanın merkez şehirlerinden olmasına rağmen benim için sakinlik var şu anda. Mesela sürekli düşünüyorum ne yapabilirim? Belli bir rutine oturdum. Orada işte şeyi biliyorum ki 5'ten 4'ten sonra kimse bir şey yapmaz yani. Benim de yapacağım hiçbir şey yok. Ne yapacağım? Oturacağım işte işime bakacağım ben de.
1: Üreteceksiniz.
0: Çalışacağım, şey yapacağım. Çünkü yapabileceğim bir şey yok başka. Onu yaşamak önemli. Bir de şey var. Burada tabii yeni yeni şey oluşuyor. Bir güncel sanat ortamı yeni yeni oluşuyor. İşte müze sayısı sınırlı. Ondan sonra sanatçıların sayısı yine görece baktığınız zaman sınırlı çünkü şu anda hala bir şey değiliz biz tam bir uluslararası hub değiliz ama Londra dünyanın sanat merkezlerinden
1: Evet ama bu nereden nasıl baktığımızda ya da neye ihtiyaç duyduğumuzla da doğrudan ilişkili bir durum.
0: öyle şey tabii yani şunu söylemeye çalışıyorum O kadar uzun süredir, o kadar oturmuş, o kadar böyle kendi rutinini bulmuş bir piyasa var ki şey bulabiliyorsunuz, biraz daha fazla böyle

0: Hani şuraya da gideyim, buraya da gideyim. İki taraflı bir beslen. Orada şeye de fazla. Mesela üretim imkanları da çok fazla. İki taraf birbirini bayağı böyle şey yapıyor. Burada
1: Siz
0: biraz böyle
1: oradan daha çok
0: doldurup gidiyoruz.
1: besleniyorsunuz.
0: Yok yok yok yok, hayır, hiç alakası yok yani. Yapamayız. Hiçbirimiz yapamayız. Yani burada 52 sene yaşayıp bu kültürde doğduktan sonra ben çok gurur duyuyorum kendimle, Türkiye ile, şeyimle, vatanımla. Ama bir noktadan sonra gidip burada biriktirdiğiniz şeyi başka yerlere de açmak
1: Çok güzel.
0: istiyorsunuz.
1: Gayet
0: O
1: iyi
0: çok
1: anladım.
0: çok önemli bir şey.
1: Çok teşekkür ederim. Çok kısıtlı bir zamanımız olduğu için bir kısmını konuşabildik. Değerli sanatınızın ve çalışmalarınızın. Çok teşekkür ederim Kırmızı Halı'da olduğunuz için. Eklemek istediğiniz bir şey varsa lütfen buyurun.
0: Yok, teşekkür ederim. Çok
1: Teşekkür
0: sağ olun
1: ederiz.
0: bizi.
2: Sağ olun.
1: Sağ
2: Bizi
1: olun,
2: konuk
1: var olun
2: ettiğiniz için
1: tekrar.
2: teşekkürler.
1: Rica ederiz. Çok teşekkür ederiz. Evet değerli izleyenler, Kırmızı Halı'nın kültür, sanat ve sinema gündemiyle aynı zamanda iki değerli konuğumuzla sizlerle birlikteydik. Gelecek hafta yeni konu ve konuklarla karşınızda olmak üzere. Şimdilik hoşça kalın. 24 ekranlarından selamlar ve sevgiler.

0: Siz bu aziz milletle gönül ve kader birliği yapmış bir siyasi hareketiz. Dün vardık, bugün varız. İnşallah yarın da var olmaya devam edeceğiz. Kimse yeyse kapılmasın. Hiç kimse moralini bozmasın. Aziz milletimiz de, kutlu teşkilatımız da umudunu asla yitirmesin. Hele hele bize olan güveni asla sarsılmasın. Kimse kara propagandanın etkisi altında kalmasın. Kara propaganda bizim ne ahlakımıza, ne imanımıza, ne de vicdanımıza tesir edebilir. Kimsenin bundan endişesi olmasın. Bizim bu aziz milletten başka hiç kimseye diyet borcumuz yoktur. Bizim Hazreti Allah'a bir can borcumuz var. Allah'ın izniyle hiçbir faniye borcumuz da el Allah'ımıza yok. Dedikodular, söylentiler, iddialar, iftiralar, ithamlar, türlü türlü senaryolar hiç kimse merak etmesin. Tayyip Erdoğan da, onun dava arkadaşları da gereken neyse yapar ve hiç kuşkunuz olmasın yapacaktır. Tekrar söylüyorum, siyasetimizin tek limanı ahlaktır. Bu parti o limandan hiç demir almamıştır, asla da demir almayacaktır.
1: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
2: Peki siz Araf'ta mısınız?
1: Bu hafta ressam Orhan Albaş kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Binov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Binov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Binov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Binov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan herkese mutlu akşamlar. Saatlerimiz 18'i gösteriyor. Hafta sonu akşam haberleriyle karşınızdayız. 2 saat boyunca da birlikteyiz. Yoğun gündem maddeleriyle vakit kaybetmeyelim. Başlayalım. Dünyada olan bitene bakacağız efendim. Rusya-Ukrayna savaşı malum sürünmece de devam ediyor ki son günlerde karşılıklı olarak misilleme saldırıları da iyiden iyi artmıştı. ABD Başkanı Donald Trump'ın ise bu savaşa ilişkin bir takım önerileri vardı. Öncelikle kendisi Ukrayna Devlet Başkanı'nın değişmesi gerektiğini söylemişti. Ama bir de enerji noktasında bir süreç işliyor. ABD Başkanı Trump iki ülkenin enerji ateşkesi sağladığını ilan etti. Trump açıklamayı kendisine ait sosyal medya hesabı Truth Social'dan yaptı. Derhal geçerli olmak üzere Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta enerji ateşkesi ilan edilmiştir dedi. Her iki tarafta anlaştı, bunu bozmayın ifadesini kullandı. Açıklama Rusya ve Ukrayna'nın karşılıklı olarak enerji tesislerini hedef alan saldırılar düzenlemeyeceği anlamına geliyor. Ancak Moskova ve Kiev'den bu konuda doğrulayıcı ya da yalanlayıcı bir açıklama henüz yok. ABD Başkanı daha önce de benzer ateşkes açıklamaları yapmış fakat bunlar hayata geçmemişti. Bu sefer gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ise merak ediliyor. Enerji noktasında bir anlaşmaya varıldı diyor bunu söyleyen tarafta ABD Başkanı Donald Trump. Ama öncesinde ne oldu? Yani bu aşamaya nasıl gelindi? Neden tekrar gerilim arttı? İşte bu kapsamda da Rusya-Ukrayna savaşında saldırılar daha da alevlenmişti. Ukrayna'da son olarak Rusya'nın saldırılarıyla birlikte 20 kişi hayatını kaybetmişti. Trump Rusya'ya dizel anlaşmasının Kiev'e soğuk duş etkisi yarattığını söyledi. Ve Trump Ukrayna liderinin bir kez daha hatırlatalım değişmesi gerektiğini söyledi. Peki Ukrayna tarafından bu konuya nasıl bir yaklaşım söz konusu? Bakalım.
1: Rusya-Ukrayna savaşında gerilim yükseldi. Saldırılarda can kaybı arttı. Arabulucu rolü üstlenen ABD Başkanı Donald Trump ise Ukrayna'yı hedef alan açıklamalarda bulundu. ABD'nin Rusya ile dizel yakıt anlaşması yapması Trump'la Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski'nin arasını açtı.
2: Bence Ukrayna'nın yeni bir başkan edinme vakti geldi.
1: Trump, Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski'yi savaşı bitirmeye istekli olmamakla suçladı.
2: Zelenski'ye Rusya'ya karşı istediğini yapabilirsin ancak rafinileri vurma çünkü bu küresel çapta sorunları yol açan bir mesele dedik. Oysa dünyaya sorun çıkarmak istiyor. Gidip dizel yakıtı vuruyor. Kesinlikle durmalı.
1: ABD Başkanı Ukrayna liderinin değişmesi gerektiğini savundu.
2: Ukraynalıların anlaşma yapabilecek yeni bir lider bulmalarını öneriyorum. Çünkü aslında pek çok anlaşma yapabilirdi. Ama nedense hiç yapmıyor.
1: Trump'ın ABD'de akaryakıt fiyatlarını düşürmek için Rus lider Vladimir Putin'le Rus dizelinin küresel piyasalara sunulması konusunda anlaşması gündemden düşmüyor. Anlaşma kapsamında Rusya'nın ABD'ye derhal 300 bin tondan fazla dizel göndermesi bekleniyor. Kasım'da 500 bin tonluk ek sevkiyat yapılacak. Daha sonra toplam 4 milyon tonluk ilave planlanıyor. ABD'deki ara seçim öncesi Trump, galonu 6,5 dolara aşan dizel fiyatlarını dizginlemek için ciddi çaba sarf ediyor. Ukrayna'yı destekleyen Avrupa ülkelerinden de ABD-Rus anlaşmasına tepki geldi. Almanya, Trump'ın Rusya ile anlaşmasına rağmen yaptırımlara bağlı kalacağını duyurdu. Ukrayna'ya olan desteğin sarsılmaz olduğu vurgulandı. ABD basınına göre ise Avrupa Birliği Rus vatandaşlarına yönelik vize kurallarını sıkılaştırmayı planlıyor. Hibrit saldırılara karşı güvenliğini güçlendirmek amacıyla önlem almayı hazırlanıyor. Buna göre Avrupa Birliği Komisyonu 2027'nin başında bir teklif sunacak. Öte yandan saldırılar da dinmedi. Zaporijya'da ölü sayısı yükseldi. Başkent Kiev genelinde elektrik kesintisi yaşandı. Şehir sakinleri karanlığa gömüldü. Rusya, Odessa şehrinde ise bir veri merkeziyle Çarnomorsk limanında askeri yük taşıyan bir kuru yük gemisini vurdu.
0: Bir seçim önerisi var hali hazırda. Bunu hep söylüyoruz ki zaten savaşın başından beri Rusya lideri Vladimir Putin Zelenski'yi meşru bir başkan olarak görmedi. Bu seçim konusu pek çok kez masaya geldi ama bu kez durum biraz daha ciddi.

0: ettiği gibi Zelenski, ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarına medya üzerinden cevap verdi. Seçim olabilir diyor ama şartları var. Ukrayna lideri Amerikan medyasına konuştu. ABC televizyonuna açıklamada bulundu. Trump'ın bahsettiği gibi Ukrayna'da seçim yapılabileceğini söyledi. Buna karşı olmadığını belirtti. Ancak net bir şart ileri sürdü. Zelenski, eğer Başkan Trump gerçekten seçim istiyorsa Putin'e bize 2 ay yani 60 gün tam ateşkes vermesini söylesin. 60 gün sonra seçimleri organize ederiz. Elbette halkımızın her türlü tercihine hazır olacağız dedi. Ukrayna lideri daha önce de seçime gidebileceklerini ama bunun için ateşkesin gerekli olduğunu söylemişti. O ateşkes hiçbir zaman yapılamadı. Öte yandan kamuoyu araştırmaları bugün seçim yapılırsa sandıktan birinci çıkacak ismin az bir farkla Zelenski olabileceğini gösteriyor. Ancak ikinci turda sonucun ne olacağıysa kestirilemiyor. Bir de ABD-İran saldırıları, işte bu kapsamda henüz sükunet sağlanabilmiş, anlaşılabilmiş değil. Ufukta bir çözüm de görünmüyor ama karşılıklı açıklamalar geliyor. ABD'de yaklaşan ara seçimler var malum 3 Kasım tarihinde ve bu kapsamda ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'den İran'a yönelik bir saldırı düzenlemesini istediği iddia edildi. Bakalım.
1: ABD'de ara seçimlere sayılı günler kala Amerikalıların tepkisini çeken İran'daki savaşa henüz bir çözüm bulunamadı. ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni bir gerilim riski almak istemediği için İsrail'e tek başına saldırmasını talep ettiği öne sürüldü. İran'sa İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya ilişkin sert açıklamalarda bulundu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Netanyahu'nun yozlaşmış bir kumarbaz olduğunu söyledi. Netanyahu, ellerinde Arap, Amerikan ve İranlı kanı bulunan, aranan bir savaş suçlusudur dedi. Netanyahu, yozlaşmış bir kumarbaz gibi çaresizce daha fazla Amerikan kanı ve servetiyle kendini kurtarmaya çalışıyor ifadelerini kullandı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi de İran'ın savaş peşinde olmadığını söyledi. İran hiçbir zaman savaş peşinde olmadı ama İran savaşmayı iyi bilir. Biz 200 yıldır hiç savaşı başlatmadık ama saldıranlara acı dersler verdik ifadelerini kullandı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekay ise Trump'ın son açıklamalarına cevap verdi. ABD Başkanı'nın İran'ın ABD'deki kentlerden birine saldırı düzenleyeceği yönündeki senaryosuna tepki gösterdi. ABD'nin Los Angeles ve San Diego'ya saldırarak hakkındaki söylemleri hayali bir düşman uydurmacasıdır dedi. Öte yandan bölgedeki gerginlik devam ediyor. İngiltere Deniz Ticareti Operasyonları Hürmüz Boğazı'nda bir tankerin saldırıya uğradığını açıkladı. Boğazın çıkışında saldırıya maruz kalan geminin iskele tarafından isabet aldığı ve yangın çıktığı belirtildi. Mürettebatın güvende olduğu vurgulandı. İran ordusu alternatif güney rotası üzerinden ayrılmaya çalışan bir süper tankerin deniz mayınına çarptığını açıklamıştı. Çarpma sonrası patlama meydana geldiği bildirilmişti. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı ise İran'a karşı uygulanan ABD ablukasının ihlal edildiği iddiasının ardından Umman Körfezi'nde bir ticari kargo gemisine saldırdı. Geminin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Gemi mürettebatının yer almadığı belirtildi. İsrail basınında da savaşa ilişkin yeni iddialar gündeme geldi. Trump'la Netanyahu arasında son haftalarda İran'a saldırılar konusunda yoğun görüşme trafiği yapıldığı ileri sürüldü. Ülkede 27 Ekim'de yapılacak seçimler öncesinde İran'a saldırı ihtimalinin küçük olduğu dile getirildi. İsrailli yetkililer henüz nihai bir karar alınmadı diyerek Netanyahu'nun seçimlerden önce İran'a bir saldırı istemediğini iddia etti. Rusya'dansa yeni bir çözüm önerisi geldi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Trump'la yaptığı telefon görüşmesine ilişkin açıklamada bulundu. Putin, İran tarafının çatışmanın olası çözümüne ilişkin görüşünü ABD Başkanı Donald Trump'a iletti dedi.
0: ABD Başkanı Donald Trump'tan bir açıklama, aslında uyarı gelmişti. Suudi Arabistan'da özellikle de bölgedeki havalimanlarına gidilmemesi, çevresinde de bulunulmaması gerektiğini söylemişti. Çünkü bir saldırı gerçekleşebilir. Husiler bir saldırı planlıyor demişti. Peki ne oldu? Yemen'deki İran destekli Husiler artan gerilimi saldırılarla daha da arttırdı. Riyad'da Kral Hadid Havalimanı'na bir saldırı gerçekleştirildi ki bu kapsamda 12 kişi öldü ve 309 kişi ise yaralandı. Türkiye'den ve ABD Başkanı Trump'tan saldırılara tepki gecikmedi.
1: Yemen'deki İran destekli Husiler saldırıları şiddetlendirdi. Kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek Suudi Arabistan'ı bir kez daha hedef aldı. Saldırılarda can kaybı arttı. Başkent Riyad'daki Kral Halit Havalimanı bir kez daha vuruldu. Bir pilot ve 3 kişinin hayatını kaybettiği saldırıdan 2 gün sonra tekrar saldırı düzenlendi. 2 patlamanın duyulduğu belirtildi. Havalimanı tahliye edildi. Hava trafiği durduruldu. Saldırıda ondan fazla kişi yaşamını yitirdi. Yüzlerce kişi yaralandı. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri saldırı tehditlerini ineledi. Yaptığı açıklamada Mekke ve Medine dışındaki tüm havalimanlarının tehditleri kapsamında olduğunu iddia etti. Saldırıların ardından Riyad'da okullarda yüz yüze eğitime bir hafta ara verildi. ABD, İngiltere ve Kanada saldırılar sebebiyle uyarı yayınladı. Vatandaşlarına havalimanından ve çevresindeki bölgelerden uzak durma tavsiyesinde bulunuldu. ABD Başkanı Donald Trump saldırıya ilişkin basın mensuplarına konuştu. Husilerin Riyad'daki havalimanına saldırısından memnun olmadığını belirtti.
2: Bence korkunç, bu korkunç.
1: ABD'nin Husilere karşı harekete geçip geçmeyeceği sorusuna kesin cevap vermedi.
2: Olabilir, bunu inceleyeceğiz. Son saldırı hakkında yeni bilgi edindik. Bu yüzden bir karar vereceğiz. Çok hızlı hareket ediyoruz.
1: Türkiye, Husilerin Suudi Arabistan'daki havalimanlarına saldırılarını kınadı. Dışişleri Bakanlığı, sivil halkı ve altyapıyı hedef alan ve bölgedeki gerilimin daha da tırmanmasına yol açan saldırılara bir an evvel son verilmesi gerektiğini vurguladı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Husilerin havalimanını hedef alan saldırısını şiddetle kınadığını bildirdi. Yemen'deki hükümeti destekleyen Arap Koalisyonu, Riyad'daki havalimanına yapılan terör saldırısına kararlılıkla karşılık verileceğini söyledi.

0: dönelim yurda efendim. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında 3 fondan 100 milyon üzeri kar sağlayan 141 gerçek kişi ve 73 şirketin rekor kazancının iadesi istenmişti. Başsavcılık 187 milyar 653 milyon lirayı hesaplarında bulunduran 141 kişiyle 73 şirketin hesaplarına bloke koydu. Kişi ve şirket yöneticileri hakkında ise yurt dışı çıkış yasağı kararı alındı.
1: Hesaplar donduruldu. 187 milyar liraya bloke konuldu. Masak fonlardan çıkan paranın izinde. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında fon şirketlerinin hesaplarında yapılan incelemelerde 100 milyon liranın üzerinde kazanç sağlayan isimler tek tek tespit edilmişti. Soruşturma dosyasına giren verilere göre 141'i gerçek kişi, 73'ü de tüzel kişi olan 214 kişinin 3 fondan toplam 187 milyar 653 milyon lira kâr ettiği belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tespit edilen bu isimleri tasarruf mevduatı sigorta fonuna bildirdi. TMSF listede yer alan kişilere paranın iadesi hususunda resmi bildirim yapmaya başladı. Soruşturma kapsamında fonlardan yüksek kârla çıkış yapan 141 kişiyle 73 şirketin hesaplarına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bloke konuldu. Kişi ve şirket sahipleri hakkında mahkeme kararıyla yurt dışına çıkış yasağı kararı alındı. Şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Süt Şurup Sandal, Tera'nın TLY fonundan 2 milyar 355 milyon lira kar etmiş, gerçek kişilerde kar sıralamasında listenin en başında yer almıştı. Hesaplarından 2026 yılında gerçekleşen toplam fon çıkışı 15 milyar 793 milyon lira olan Sandal'ın 16 Eylül 2026 tarihi itibariyle fon hesabında 249 milyon 992 bin lirası kalmıştı. Melis Süt Çurup Sandal gibi fon yatırım hesaplarından parayı banka hesaplarına çıkaran tüm isimlerle ilgili alınan mahkeme kararının ardından MASAK devreye girdi. Mali Suçları Araştırma Kurulu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın aldığı karar doğrultusunda Melis Sandal'ın da aralarında bulunduğu fonlardan 100 milyon lira üzeri kar sağlayan isimlerin banka hesaplarını incelemeye aldı. 187 milyar 653 milyon liranın fon hesaplarından çıktıktan sonra hangi hesaplara geçtiğiyle ilgili detaylı MASAK raporlarının ardından soruşturmanın genişletilmesi bekleniyor.
0: Meclis yarın itibariyle yeni haftaya oldukça yoğun gündem maddeleriyle başlıyor ki fon soruşturması kapsamında önemli adımlar atılacak. Teklif, plan ve bütçe komisyonunda değerlendirmelere tabi tutulacak. Genel kurulda ise Türk Kızılay kanun teklifi ele alınacak.
2: Meclisin yeni haftadaki gündemi yoğun. Fon meselesi, Kızılay kanunu ve siyasi partilerin grup toplantıları. Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni haftada yatırım fonlarının tasfiyesine ilişkin kanun teklifini gündemine alacak. AK Parti tarafından sunulan 9 maddelik teklif 14 Ekim Çarşamba günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Düzenlemede tasfiyesine karar verilen 7 fon şirketine ait 131 yatırım fonunda yatırımcılara yapılacak ara ve nihai ödemelerin koşullarına ilişkin hükümler yer alıyor. Genel kurulda ise Türk Kızılay kanun teklifinin ele alınması bekleniyor. Ayrıca kişisel verileri koruma kuruluna 2 üye seçimi yapılacak. Diğer yandan siyasi parti liderleri de grup toplantılarını gerçekleştirecek.
0: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye geçti. Çok konuşuldu ama perde arkasında neler vardı? Bunları açıklıkla dile getirdi. Öncelikle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'la aynı zamanda da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olan görüşmelerinin kararında önemli olduğunu ifade etti. Elimi taşın altına koyuyorum İzmir için. Bu ifadenin de altını çizdi.
3: Borç yükü altındaki İzbeton, altyapı sorunları ve susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya olan bir İzmir. Ancak Ege'nin incisi İzmir'de yeni dönem başladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti saflarına katıldı. Bu tarihi kararın perde arkasını ise Cemil Tugay ilk kez anlattı.
4: AK Parti'mizin büyük güçlü AK Parti'mizin rozetini İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız
3: Tugay, AK Parti'ye katılma kararının perde arkasını Yeni Asır gazetesinde anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bana güven verdi dedi. Hedefinin İzmir'e hizmet olduğunu vurguladı.
4: AK Parti ailemize hayırlı uğurlu olsun diyoruz.
3: Kararın kırılma noktası Ankara'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda yaşandı. Karabağlar'daki 440 hektarlık kentsel dönüşüm kördüğümünü çözmek için Ankara'nın kapısını çalan Tugay, Bakan Murat Kurum'un sıcak ve dostane yaklaşımıyla karşılaştı. Bakan Kurum'un AK Parti'ye katılırsanız İzmir için daha uyumlu çalışabiliriz daveti, tarihi geçişin ilk tohumlarını attı. Süreç Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki büyük zirveyle resmiyete döküldü. Tugay'a AK Parti rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı ve İzmir'de AK Parti dönemi başladı. Cemil Tugay, ya vaatlerimi gerçekleştiremeyip sorunlu bir kent bırakacaktım ya da İzmir için elimi taşın altına koyacaktım diyerek tercihini hizmetten yana kullandığını söyledi. Şimdi gözler bu tarihi transferin ardından İzmir sokaklarında yükselecek yeni yatırımlara çevrildi.
0: On bir kişi mezar olan o feci kazayla devam ediyoruz. Manisa'nın Akhisar ilçesi yakınlarında Gebze-İzmir otoyolunda tur otobüsüne çekiç çarpıyor efendim. Korkunç bir kaza. Dediğimiz gibi 34 yolcuyla 3 görevli vardı otobüste ve feci kazada 11 kişi maalesef hayatını kaybetti. Otobüsün Bursa'dan sabah saatlerinde hareket ettiği biliniyor. Ruanlarında güvenlik kamerası görüntüleri, hepsine bakalım.
3: Tur otobüsü Bursa'dan İzmir istikametine doğru gidiyordu. İçerisinde onlarca yolcu vardı. Manisa'nın Akhisar ilçesi yakınlarında çekiciyle çarpıştı. Kaza yerinde can pazarı kuruldu. Feci kazada çok sayıda yolcu hayatını kaybetti. Onlarca kişi de yaralandı. Gebze, Orhan Gazi, İzmir otoyolunun Akhisar Gişeleri mevkisinde meydana gelen kazanın ardından yetkililere ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bursa'dan hareket eden otobüsün güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde otobüsün saat 6.30 civarında yolcu aldığı, otobüs şoförünün de iş yerine gelerek çalışanlarla tokalaştığı anlar yer aldı. Manisa Valiliği olaya ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı. Manisa Valisi Vahdettin Özkan da olay yerine giderek incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı. Özkan kazaya ilişkin gazetecilere açıklama yaptı.
5: Şu anda da hem APAT'ımız,

0: itfaiyemiz, tabiatıyla sağlık unsurlarımız, jandarmamız, güvenlik birimlerimiz koordineli bir şekilde, hızlı bir şekilde olay yerine intikal edip toparlamaya çalışıyorlar. Şu anda da Cumhuriyet Savcımızın koordinasyonunda olay yeri çalışmaları devam etmektedir.
1: Kazayla ilgili soruşturma sürerken kazaya karışan tur otobüsünün iki şoförü de gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturmada 3 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini açıkladı. Adalet Bakanı Gürlek, soruşturma titizlikle yürütülmektedir ifadelerini kullandı.
2: Şimdi kazaya dair yeni görüntüler olduğundan bahsetmiştik efendim. EDS kamera kaydı var. Kaza nasıl gerçekleşiyor? Ekranlarınıza getiriyoruz. Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sol tarafta gördüğünüz o şerit üzerinde Gebze-İzmir otoyolu tur otobüsü çekiciyle çarpışıyor. Şu anda arkadan gelen çekiciyi görüyoruz ve ardından da maalesef önce otobüs devriliyor ve o şiddetli çarpışmayla birlikte iki araç da aslında hurdaya dönüyor. Bu şiddetli çarpışma maalesef 11 kişinin canına mal oldu, 27 kişi yaralı. Bir kez daha televizyonlarını yeni açanlara, ekranlara getirelim. Geri doğru bir manevrası söz konusu. Görüntülerden de aslında anlaşılıyor. Geriye doğru gitmek istediğinde otobüs arkadan gelen çekici, ki oldukça hızlı ilerlediğini de görmek ve anlamak mümkün. O bir anlık, aslına bakarsanız, hızla bir kez daha ekranlara getireceğiz. Korkunç kaza, şiddetli çarpışma gerçekleşiyor. 11 kişi hayatını kaybetti. Otobüs Bursa'dan sabah saatlerinde hareket etmişti. Güvenlik kamerası görüntülerini vermişti ve şu anda kaza anı tamamen ekranlarda. 11 kişinin hayatını kaybetti. Bu trafik kazasında tabii gözaltılar da var. Bunun da altını çizmiş olalım efendim. Bu kapsamda da 3 kişi gözaltına alındı. Olayın sorumluları, kazada bir ihmal varsa, dikkatsizlik, aşırıyız, her ne böylesi feci bir kazaya sebebiyet verdiyse elbette yürütülen soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Gürlek de zaten soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünün altını çizmişti. Manisa Valiliğinden de açıklama gelmişti. Bölgede incelemeler gün boyu devam etti. Şimdi görüntülerde aslında tam olarak anlaşılmasa da otobüs saat 6.30 civarında yolcu alıyor. Otobüs şoförünün de iş yerine gelerek çalışanlarla tokalaştığı anlar var. Ve Bursa'dan hareket eden otobüsün güvenlik kamerası görüntülerinde bir önceki haberde verdik. Ve şu anda da o çarpışma nasıl gerçekleşti? Çember içerisine aldığımız o noktada geri doğru bir manevrası çok belli belirsiz ama yine de görülmekte. O geri doğru manevrayla birlikte yan yatıyor tur otobüsü ve tamamen paramparça oluyor otobüs ve maalesef 11 kişiye de mezar oldu. Tur otobüsü Denizli'ye gidiyordu efendim. Gebze, Orhan Gazi, İzmir otoyolunda Akhisar girişleri mevkiinde yaşanan kazaya dair yeni görüntüleri ekranlara getirdik. İstanbul Çekmece köyde polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu bir otomobilde uyuşturucu zulası ele geçirildi. Uyuşturucunun yer aldığı, saklanmış olduğu nokta şaşırtıcı. Gizli bir bölmeydi efendim ama neresi, aracın hangi noktası bakalım.
3: Buradan da satışa hazır vaziyette uyuşturucu madde olduğu görülmüştür.
4: Şüphe üzerine durduruldu. Uyuşturucu hiç beklenmedik bir yerden çıktı. Konsolda gizli bölme bulundu.
3: Sürücü koltuğundan mandal var. Mandala aşağı bastığımızda, şu mandala basılı tuttuğumuzda şöyle kademeli olarak açıldığını göreceksiniz.
4: İstanbul Çekmeköy'de polis rutin denetimdeydi. Ekipler seyir halindeki bir araçtan şüphelendi. Polis uyarısıyla durdurulan otomobil...

0: Mobilde titiz bir arama başlatıldı.
1: Şöyle kademeli olarak kapanacaktır.
0: Polis dikkatlice aracı inceledi. Saklanan uyuşturucuyu bulmak için bakılmadık yer bırakılmadı. İncelemede araç konsoluna özel olarak yapılmış gizli bölme tespit edildi. Zulayı açan ekipler 24 parça halinde paketlenmiş uyuşturucuları buldu.
1: Satışa hazır vaziyette uyuşturucu madde olduğu görülmüştür.
0: Bir şüpheli yakalandı. Ayrıca trafik kurallarını ihlalden ceza kesilen otomobil otoparka çekildi.
2: Adana merkezi 11 ilde ise çıkar amaçlı silahlı suç örgütlerine yönelik geniş kapsamlı bir operasyona imza atıldı ki operasyonlarda gözaltına alınan 106 şüpheli vardı. Onlardan 73'ü tutuklandı. Suç ve suçlularla mücadele kapsamında çıkar amaçlı silahlı suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi, örgüt mensuplarının da yakalanması amacıyla Adana merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Silahlı suç örgütlerine büyük darbe vuruldu. Operasyon kapsamında 106 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 73'ü tutuklandı. Diğer 33 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. İstanbul Kartal'da Koşyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin çatısında alevler yükseldi ki yangın bir süre sonra farklı bölümlere de sirayet etti. Büyük panik yaşandı. İdari binanın havalandırma boşluğundan başlıyor yangın. Çatıya sıçrıyor. Ekipler hızlıca müdahale ettiler. Bakalım.
0: Hastanenin çatısında yangın çıktı. 40 kişi tedbiren tahliye edildi. Neyse ki korkulan olmadı. Alevler hızla söndürüldü. İstanbul Kartal'da Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde akşam saatlerinde yangın paniği yaşandı. İdari binanın havalandırma boşluğunda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çatıya sıçradı. Çatıdan yükselen dumanı fark eden çevredekiler polis ve itfaiyeye haber verdi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri alevlerin polikliniklere sıçramasını önlemek için yoğun çaba harcadı. Dumanın polikliniklere yayılması üzerine D bloktaki yaklaşık 40 kişi kontrollü şekilde ek binaya tahliye edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada yangının hastaların bulunduğu alanlara sıçramadığı ve can ve mal kaybının yaşanmadığı vurgulandı. Soğutma çalışmalarının ardından tahliye edilenler yeniden binaya alındı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
2: İstanbul Sarıyer'de gece saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Otomobille taksinin çarpışmasıyla birlikte kazada iki araç da bir anda alev topuna döndü. Sürücüler ve yolcular kendilerini son anda dışarı attılar, canlarını kurtardılar.
0: Saniyeler içinde alev topuna döndü, söndürmek kolay olmadı. Görüntüler Tem Otoyolu Sarıyer mevki Maslak istikametinde akşam saatlerinde kayda geçti. Seyir halindeki otomobille taksi çarpıştı. Kazanın hemen ardından iki araçta da yangın çıktı. Alevler kısa sürede iki aracı da sardı. Sürücüler ve yolcular kendilerini son anda araçtan dışarı attı. Alev topuna dönen araçlarda zaman zaman şiddetli patlamalar meydana geldi. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri zamanla yarışarak yangına müdahale etti. Söndürülen yangın sonrası iki araçta kullanılamaz hale geldi. Dehşet anları yoldan geçen vatandaşların cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.
2: Küçükçekmece'de yıkımı yapılan 7'şer katlı bitişik iki bina vardı. Yani kontrollü bir yıkımdan bahsediyoruz ama o noktada biri yıkıldı, aniden çöktü. Enkaz altında kalan kimse ise olmadı. Kopan parçalar çevredeki binalara ve doğalgazlı su tesisatına zarar verdi.
3: Küçükçekmece'de yıkım sırasında çöken 7 katlı bina çevreye zarar verdi. Mahalle sakinleri tedbirsiz yıkıma isyan etti. Küçükçekmece'de bitişik iki binanın yıkımı sırasında çöken 7 katlı bir bina çevreye zarar verdi. İnönü Mahallesi 2. Yıldız Sokak'taki 7'şer katlı bitişik

0: Bitişik iki binada kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkıma başlandı. Ekipler bir binayı yıkarken ikinci bina aniden çöktü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Binadan kopan parçalar sokaktaki diğer binalara, doğal gazla su tesisatına ve aydınlatma direğine zarar verdi. Ekiplerin yaptığı incelemede enkaz altında kimsenin kalmadığı belirlendi. Binanın çökme anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Çalışma kapsamında 7'şer katlı bitişik iki binada yıkıldı. Yıkım çalışmasının gerekli önlemler alınmadan yapıldığını öne süren sokak sakinleri ise duruma tepki gösterdi. Sokak sakinlerinden Kibar Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada yıkımı yapılan binanın karşı apartmanında ikamet ettiğini belirterek yetkilileri aramasına rağmen gerekli önlemin alınmadığını öne sürdü.
1: Ben defalarca yetkili belediyeyi aradım, zabıtayı aradım. Dedim ki arkadaşlar bakın burada bir yıkım yapılıyor ve bu yıkım normal yıkım kurallarına aykırı yapılıyor. Çünkü neden? Bu arkadaşlar artık neden dolayı bilmiyorum. Binanın alt kısmından başlayıp boydan boya kolonları yıka yıka gittiler.
0: Mahalle sakinleri yıkımın kurallara aykırı bir şekilde yapıldığını ihbar ettiklerini aktardı.
1: Dolayısıyla yıkıldıktan sonra bu kolonlar kestikten sonra otomatikte şey oldu. Bina direkt aşağı doğru çöküyor.
2: Antalya'da Serik ve Kaş ilçelerinde 6 ve 16 Eylül tarihlerinde çıkan orman yangınları vardı. Büyük bir felaketti ve 180 hektar alanda zarar görmüştü. Bunu söylüyoruz ama bu yangınların doğal değil, belki de kasıtlı olarak çıkarılabilmiş olduğu ihtimali üzerine gidildi. İşte bu kapsamda da 6 şüpheli gözaltına alındı. Antalya İl Jandarma Komutanlığı Serik ve Kaş Cumhuriyet Başsavcılıkları talimat verdi. JASAT kapsamlı bir çalışma yürüttü. Eylül ayında meydana gelen yaklaşık 180 hektarlık ormanlık alanı küle çeviren yangınların ardından harekete geçen jandarma dedektifleri olayların kasten çıkarıldığını belirledi. Yürütülen titiz soruşturma kapsamında kundaklama şüphesiyle belirlenen 6 zanlı yakalandı, gözaltına alındı. TUSAŞ Motor Sanayi Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşır, yabancı elektrikli araçların kamera ve sensörler aracılığıyla kritik tesislerin haritasını çıkarabileceği uyarısında bulundu. Akşır, Tasersan, Roketsan, Haversan ve TEİ kampüslerine yabancı elektrikli araçların alınmadığını, yerli araçlara ise yazılım ve kontrolün kendilerinde olması nedeniyle izin verildiğini söyledi. Akşır, yapay zeka hemen her seferinde arabaları füze olarak kullanıyor, arabanın kontrolünü ele geçiriyor. Bu durum çok tehlikeli dedi.
0: TUSAŞ'tan yabancı elektrikli araçlara giriş yasağı. Elektrikli araçları kampüslerin içine bile sokmuyorlar. TUSAŞ Motor Sanayi Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, Pamukkale Üniversitesi'nin Serinhisar ilçesi Yatağan Mahallesi'nde bulunan İslami Bilimler Enstitüsü'nde düzenlenen Gelişen Dünyada Değişen Tehditler, Yapay Zeka, Biyoloji ve Genetik konulu konferansta yaptığı konuşmada, teknolojinin insanlığın yararına kullanılabileceği gibi kötü amaçlarla da kullanılabileceğini söyledi.
3: Yapay zekanın patronu kimse, kullananları neye inandırmak istiyorsa, talimatı öyle verdiyse, sizin kullandığınız bütün cevaplarda bunun etkisini görmeniz kaçınılmaz.
0: Akşit yaptığı konuşmada biz Türkiye olarak Aselsan, Roketsan, Haversan ve TEİ olarak yabancı elektrikli arabaları artık kampüsün içine sokmuyoruz dedi. Yapay zekanın hemen her seferde arabaları füze olarak kullandığının, arabanın kontrolünü ele geçirdiğinin altını çizdi.
3: Yapay zekayla savaş simülasyonu yaparsanız, yapay zeka hemen her seferinde arabaları kruz misal olarak kullanıyor. Ne demek bu? Yerde yürüyen güdümlü füze olarak kullanıyor. Bu arada biz Türkiye olarak Aselsan, Roketsan, Havansan ve TEİ olarak yabancı elektrikli arabaları artık kampüsün içine sokmuyoruz. Çünkü çok fazla sensör var, kamera bilmem ne haritasını çıkarıyor.

0: ve kontrolü bizde değil. Yerlere izin veriyoruz, yazılımı da kontrolü de bizde. O kadar. Ama tehlike büyük.
1: Yapay zeka

0: sahteleri üretip önünüze koyuyor.
1: Tokat'ta son günlerde hastanelerde özellikle de acil servislerde yoğunluk yaşanıyor. Öyle ki mide bulantısı, kusma, karın ağrısı şikayetiyle gidenlerin sayısı 2000'leri aştı. Hal böyle olunca denetimler sağlandı. Yetkililer sorunun içme suyundan kaynaklandığını öne sürüyor. İlk olarak çocuklarda görülen şikayetlerin ardından yetişkinlerin sağlık kuruluşlarına başvurmasıyla hasta sayısı ciddi şekilde arttı. Yaşanan gelişmeler üzerine Tokat Belediyesi'nden açıklama yapıldı. Su numunelerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı ifadesi kullanıldı. Ayrıca kent genelindeki içme sularının İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince düzenli olarak denetlendiği belirtildi. Yetkililer yaşanan sağlık şikayetlerinin nedeninin belirlenmesi için incelemelerin sürdüğünü bildirdi. İçme suyuyla ilgili son analiz sonuçları ise henüz netleşmedi. Bu yüzden vatandaşlardan tedbir amacıyla musluk suyunu kaynatarak tüketmeleri, resmi kurumların açıklamalarını da takip etmeleri istendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk dünyası gençlik buluşmalarına bir video mesaj gönderdi. Birlik, beraberlik vurgusu yaptı.
2: Ortak miras, tek yürek şiarıyla Türk dünyasının gençlerini bir araya getiren AK Parti Türk devletleri ile İlişkiler Başkanlığımızı programda emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzlerce genci Kocaeli'de bir araya getiren Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na bir video mesaj gönderdi. Gönül coğrafyası ve tarihi bağlara dikkat çeken Erdoğan ortaklık kavramının derinliğine vurgu yaptı.
2: Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların fersah fersah ötesindedir. Bizim yol arkadaşlığımız köklü bir tarihin, zengin bir kültürün ve çok güçlü bir gönül bağının üzerine inşa edilmiştir.
3: Erdoğan, bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların fersah fersah ötesindedir ifadelerini kullandı. Türkiye'nin bölgesel güç ve küresel aktör konumunu pekiştirdiğini belirtti. Birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu yaptı.
2: Anadolu'nun evlatları ile Türk dünyasının farklı bölgelerindeki siz genç kardeşlerimin bir araya gelmesini bu bakımdan çok önemli görüyorum. Enerjilerini ortak bir ideal etrafında müreffeh bir gelecek doğrultusunda birleştiren siz gençlere en güçlü destekleri sunmaya devam edeceğiz.
3: Gelecek vizyonuna dair kararlılık mesajı veren Erdoğan, Türkiye'nin hedeflerinden taviz vermeden yoluna devam edeceğinin altını çizerek belirtti.
2: Türkiye olarak dilde, fikirde, işte birlik mefkuremizi inşallah bu ay sonunda Ankara'da düzenleyeceğimiz 13. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesiyle bir adım daha öteye taşımayı hedefliyoruz. Bu düşüncelerle Türk Dünyası Gençlik Buluşması'nın hayırlara vesile olmasını diliyor. Hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum.
3: Türk dünyasının farklı köşelerinden gelen gençlere teşekkür eden Erdoğan, ortak miras tek yürek vurgusu yaptı.
1: Efendim bugün 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da bu kapsamda bir mesaj yayımladı. Emine Erdoğan kız çocuklarının eğitiminden, bunun öneminden, güçlenmesinden, geleceğe de güvenle bakabilmelerinin ne kadar kıymetli olduğundan bahsetti. Buna dikkat çekti. Kız çocuklarının potansiyellerini gerçekleştirebilmesi gerektiğinin de altını çizdi.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Kız çocuklarının hayatın her alanında desteklenmesi gerektiğini belirten Emine Erdoğan, eğitimin vazgeçilmez rolüne işaret etti. Her kız çocuğunun güçlü ve kendine güvenen birer birey olarak yetişmesinin toplumun geleceği için kritik olduğunu vurguladı. Onların hayallerini gerçekleştirebilecekleri fırsat eşitliğinin sağlanmasının önemine dikkat çekti. Emine Erdoğan mesajında kız çocuklarımızın ışığı dünyayı aydınlatmaya devam edecek ifadelerini kullandı. Güçlü yarınlar için kız çocuklarının yanında olmayı sürdüreceklerini belirtti. Erdoğan, kız çocuğunun başarısı bugünün sevinci olmanın ötesinde yarının Türkiye'sini şekillendirecek büyük bir kazanımdır dedi. Türkiye ve dünyadaki

0: tüm kız çocuklarının Dünya Kız Çocukları Günü'nü tebrik etti.
1: Okulda şiddet, aynı zamanda dijital dünyada nefret, bunlar çağımızın en büyük problemlerinden biri. Gençlerin karşı karşıya kaldığı risklerse bir panelde ayrıntılı bir şekilde ele alındı. Aile ve okul işbirliğine dikkat çekiyor uzmanlar. Çocuğunuzu dinleyin, duygusunu anlayın ama şiddete sınır koyun diyorlar.
2: Şiddeti normalleştiren içerikler, akran zorbalığı ve sosyal çevresinden uzaklaşan gençler, özellikle son zamanlarda artan ve gençlerin sık sık karşılaştığı riskler uzman doktorlar tarafından panele taşındı. Ailelere önemli uyarılarda bulunuldu. Gençlerin ruh sağlığını etkileyen sosyal ve dijital riskler, sağlıklı zihinler, güvenli yarınlar panelinde masaya yatırıldı. 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü kapsamında düzenlenen panelde uzmanlar ailelere seslendi. Okul saldırıları, şiddeti besleyen dijital topluluklar ve kadın düşmanlığı ile ilişkilendirilen insel alt kültürü, panelde gençlerin karşılaştığı riskler ve önleyici yaklaşımlar ele alındı.
3: Zorbalığın en üst düzeye ulaştığı dönemdeyiz. Eskiden belki daha lise dönemlerinde görürken ilkokul, ortaokul dönemlerine kadar inen bir şiddet. Ki şiddetin ötesinde zorbalık kapsamı altında çok daha yoğun bir şekilde görüyoruz.
2: Doçent Doktor Taha Can Tuman, alkol ve madde kullanımının yanı sıra kumar bağımlılığına da dikkati çekti.
4: Kumar bağımlılığı ve bununla ilgili sorunların alkol ve maddenin de önüne geçtiğini ve ciddi bir halk sağlığı sorununa dönüştüğünü görüyoruz.
2: Uzmanlara göre sorunlarla baş etme becerilerini geliştirmek ve öfkeyi yönetebilmek şiddeti önlemede büyük önem taşıyor.
5: Özellikle kişiler sorun yaşadığında bazen o sorunla baş edebilmek adına, daha iyi hissedebilmek adına bazen de kötü hissetme noktasında bunu azaltabilmek için alkol maddeye başvurabiliyorlar.
2: Gök, her sorun yaşayan kişinin bağımlılık geliştirmediğinin altını çizdi. Sosyal çevre ve destek sistemlerinin önemine işaret etti.
5: Bu sorunlarla üzüldükten sonra ya da bununla ilgili baş etmekte zorlandıktan sonra baş edebilmeye yönelik yeni yollar arayabilmek, esnekliği gösterebilme, baş etme becerilerimizi arttırabilmeye yönelik kavramlar devreye giriyor bu noktada da.
2: Öte yandan çocuklarda akranlarla dalga geçme, zorbalık ve çevreye zarar verme gibi davranışların dikkate alınması gerekiyor.
3: Hakikaten bir ekip işi. Okul, aile, öğretmenler, okuldaki rehberlik öğretmenler ve bunun ötesinde bize bu sorunla gelen çocuklarla ilgili, ergenlerle ilgili psikologların, psikiyatristlerin bu ekiple beraber çalışması çok çok önemli.
2: Uzmanların ailelere çağrısı, çocuklarını öfkeli tepkiler vermeden dinlemeleri ve yaşanan sorunun çözümü için okulla işbirliği yapmaları oldu. Klinik psikolog Hülya Özge Şahin ise duyguyu anlamakla şiddeti onaylamanın birbirinden ayrılması gerektiğini vurguladı. Ebeveynlere şu yaklaşımı önerdi.
6: Bir ebeveyn çocuğunun bir başkasına zarar verdiğini ya da kardeşine fiziksel bir şiddet uyguladığını görüyor ve bu durumda ben ne yapmalıyım diye düşünüyor çoğunlukla. Şöyle, burada yapılabilecek ilk ve en önemli adım ebeveynin kendi sakinliğini koruyarak ilk olarak ortamın güvenliğini sağlamak olacaktır. Fiziksel teması keserek çocukları birbirinden ayırmak tabii ki de. Daha sonrasında bir çocuğun sakinleşmesini beklememiz gerekiyor.
2: Şahin'e göre öncelik sakinliği korumak ve güvenliği sağlamak. Ardındansa çocuğu kötü ya da saldırgan diye etiketlemek yerine davranışına sınır koymak en büyük çözüm yolu oluyor.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kendisi İstanbul'un ardından Ankara'daki Nefes Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.
7: Bugünkü dersimizde renkleri ve sayıları pekiştirme dersimiz var.
0: Engelli ailelerin çocukları da yalnız değil. Ameliyat veya zorunlu seyahat gibi durumlarda çocuklar işte bu merkezlerde konaklayabilecek. Nefes merkezleri ülke genelinde yaygınlaştırılacak.
8: Burada engelli ailelerimizin özellikle ihtiyaç anında çocuklarını bir yıl içerisinde bir aya kadar bırakabilecekleri bir merkezin açılışını gerçekleştirdik.
0: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Saray Engelsiz Yaşam Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Acil Danışma Merkezi bünyesindeki nefes merkezinin açılışına katıldı. 24 kişilik kapasiteye sahip merkez, engelli bireylerin ailelerine kısa süreli bakım desteği sağlayacak.
8: Bir ay içerisinde peyderpeyde Türkiye genelinde 81 ilimize yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz. Engelli ailelerimizin en büyük ihtiyaçlarından bir tanesi, ameliyat olduğumda, şehir dışına çıktığımda veya başıma bir şey geldiğinde çocuğumu kısa süreliğine nerede bırakabilirim derken, tam da bu ihtiyaca cevap veren bir merkezi Ankara'nın merkezinde de açmış bulunuyoruz.
0: Bakan Göktaş, İş ve Meşguliyet Birimindeki el sanatları atölyelerini gezerek engelli bireylerin yaptıkları ürünleri inceledi. Program kapsamında İyilik Varsanlığı'nı da ziyaret etti.
9: İyilik varsa biz de varız.
10: Tutkalarını da yapıştırıyoruz.
1: İstanbul'da sonbahar güneşi hakimdi. Tabii çocukların da bisiklet keyfine keyif kattı. Bakırköy Muhittin Üstündağ İlkokulu öğrencileri, ailelerin de katıldığı etkinlikte feda çevirdi.
11: Yavaş Ali Kemal, yavaş Ali. Yavaş,
12: yavaş, yavaş.
13: En yavaş giden.
14: Bir yanda bisikletler, bir yanda çocukların neşesi. İstanbul'da güneş yüzünü gösterdi, minikler pedal başına geçti. Çocuklar doyasıya eğlendi, aileler de onların heyecanına ortak oldu. Bakırköy Muhittin Üstündağ İlkokulu öğrencileri bisiklet sürme etkinliğinde bir araya geldi. Etkinliğe bisikletleriyle katılan 50 yakın çocuğa anne ve babaları da eşlik etti.
11: Yavaş Ali Kemal, yavaş Ali.
12: Yavaş, yavaş, yavaş.
13: En yavaş giden.
14: Sonbaharın ortasında adeta yazdan kalma bir gün yaşandı. Güneşli havanın tadını çıkaran çocuklar arkadaşlarıyla birlikte pedal çevirdi. Bisiklet keyfine birlikte vakit geçirmenin mutluluğu eklendi. Pedallar döndükçe yüzler güldü. Güneşli günden geriye çocukların bisiklet sevinci kaldı.
11: Yavaş Ali Kemal, yavaş Ali. Yavaş, yavaş, yavaş.
1: Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesine bakacağız. Burada bir ev var ama oldukça dikkat çekici. Evi görenler bir kez daha dönüp bakıyor efendim. Çünkü uçurumun kenarında bir yapı manzarasıyla da dikkat çekiyor. Korku da veriyor çünkü bulunduğu nokta çok da kritik. Bakalım.
15: Uçurumun kenarında ürkütücü ve tehlikeli. Bu evi görenler dönüp bir kez daha bakıyor. Yaklaşık 168 metre yükseklikteki kayalık üzerinde bulunan bu ev 1965 yılından sonra inşa edildi. Öncesinde ise Müslüman ve gayrimüslimlere ait kerpiç yapı bulunuyordu.
16: Eskiden daha eskiye ait Ermenilerin eğlence yaptığı bir yer. Eğlence döneminde bir bayanın düşmesi üzerine o yapı o zaman o dönemde kapatılıyor.
15: Ev görenlerin hem dikkatini çekiyor hem de yürekleri ağza getiriyor.
16: Çok güzel bir yapı. Arada arka alt tarafında büyük bir kanyon var. Dereden yüksekliği 168 metre olması lazım.
15: Farklı kayalar üzerine inşa edilen ev ve bahçesine ulaşımsa köprüyle sağlanıyor. Uçurumun kenarındaki bu ürkütücü evde ise şu anda bir vatandaş yaşıyor. Hem evi hem kanyon manzarasını görmek isteyen ziyaretçiler de bölgeye akın ediyor.
16: Dışarıdan gelen ekipler özellikle burayı görmek istiyor. Çok güzel bir yapı. Gelip görmelerini de isterim.
1: Bu görüntülerle araya gidelim. Saat başında yeni gelişmelerle karşınızdayız.

0: Biz bu aziz milletle gönül ve kader birliği yapmış bir siyasi hareketiz. Dün vardık, bugün varız. İnşallah yarın da var olmaya devam edeceğiz. Kimse yeyse kapılmasın. Hiç kimse moralini bozmasın. Aziz milletimiz de kutlu teşkilatımız da umudunu asla yitirmesin. Hele hele bize olan güveni asla sarsılmasın. Kimse kara propagandanın etkisi altında kalmasın. Kara propaganda bizim ne ahlakımıza, ne imanımıza, ne de vicdanımıza tesir edebilir. Kimsenin bundan endişesi olmasın. Bizim bu aziz milletten başka hiç kimseye diyet borcumuz yoktur. Bizim Hazreti Allah'a bir can borcumuz var. Allah'ın izniyle hiçbir faniye borcumuz da el Allah'ımıza yok. Dedikodular, söylentiler, iddialar, iftiralar, ithamlar, türlü türlü senaryolar hiç kimse merak etmesin. Tayyip Erdoğan da, onun dava arkadaşları da gereken neyse yapar ve hiç kuşkunuz olmasın yapacaktır. Tekrar söylüyorum, siyasetimizin tek limanı ahlaktır. Bu parti o limandan hiç demir almamıştır, asla da demir almayacaktır.
1: Sevgili oğlum Nazif, bir babadan oğluna gurbetten mektuplar. Bir şair, bir filozof ve bir siyasetçi Rıza Tevfik Bölükbaşı. Zorunlu veya gönüllü sürgününde mektuplarla bağ kurdu, dert döktü, yazdı ve düşündü. Bölükbaşı'nın oğlu Nazif Bey'e yazdığı mektupları kitaplaştıran Profesör Doktor Abdullah Uçman, dönemin atmosferini edebiyatın diliyle 24 portrede anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20'de 24'te.

0: Beyler, siz ne yapıyorsunuz ya?
1: GS para transferi free. Böyle pas antrenmanı gibi oluyor.
2: Kanada uzun pas atayım.
3: Efsane.
4: GS parayı kullanın. EFT, havale, fast işlemlerine komisyon ödemeyin. Üst üste 5. şampiyonluk yolunda. Kazananlar Kulübü'nün bankacılık uygulaması. GS para.

0: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ekim sayısıyla yayında. Yarışmadan envantere, Teknofest. Asya'dan Körfez'e Mekke Savunma İttifakı, Suriye'deki Türk varlığı, Suriye Selçukluları, konteyner füze fırlatma, launcher sistemi. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.

0: Türksel sunar. 5G hızında reklamlar.
1: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
2: Diyeceksiniz ki bunu ne desene anlatıyorsun?
1: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz. Olur mu Selim?
3: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
1: Bana soruyorlar. Sen Türkselli misin diyorlar.
2: Ya ne olacak abi?
1: Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu? Almış reklamın ruhunu. Aferin.
0: Türksel gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türksel 5G Türkiye'nin dört bir köşesinde. Peki sen Türksel'li misin?
4: Türksel'lere bağlan hayata.
5: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
6: Türkiye Sigorta, gücü adında.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
8: Sevdiğiniz restoranda yemek yerken bir anda boğazınıza takılan o lokma. Boğulma aniden olur. Tam tıkanma yaşandığında zamanla yarış başlar. Tıkanan kişinin arkasına geçilir. Önce iki kürek kemiği arasına 5 kez vurulur. Sonra 5 kez karın basası uygulanır. Femlik manevrası doğru şekilde uygulandığında tıkanan nefes yolunu açarak bir hayatın yeniden başlamasını sağlar. İlk yardım bilmek sadece sağlık çalışanlarının görevi değil, hepimizin sorumluluğudur. İlk yardım hayat kurtarır. Eğitim detayları için ilkyardim.org.tr.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
9: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
10: Çıkar, çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından mı çıkar? Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar.
11: Dene, sana da çıkar.
10: Denemesi bedava.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta ressam Orhan Albaş kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.
2: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
3: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
4: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
2: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Ara bittiği saatlerimiz artık 19'u gösteriyor. Hafta sonu akşam haberlerine devam ediyoruz. Bugün feci bir kaza yaşandı Manisa'nın Akhisar ilçesi yakınlarında Gebze-İzmir otoyolunda. Tur otobüsü bir tırla çarpıştı efendim. İçerisinde 34 yolcu ve 3 görevli vardı otobüsün. Keza gece kaza sonucunda 11 kişi hayatını kaybederken 27 kişi ise yaralandı. Otobüs Bursa'dan sabah saatlerinde yola çıkmıştı. O anların güvenlik kamerası görüntülerine de ulaşıldı. Hepsini ekranlara getiriyoruz. Tur otobüsü Bursa'dan İzmir istikametine doğru gidiyordu ve içinde onlarca yolcu vardı. Manisa'nın Akhisar ilçesi yakınlarında ise tırla çarpıştı. Olay Gebze Orhan Gazi İzmir otoyolunun Akhisar gidişeleri mevkiinde meydana geldi. Feci kazada çok sayıca yolcu hayatını kaybetti. Onlarca kişi ise yaralandı. Kaza anına ilişkin EDS kamera kayıtları yayınlandı ki bu kayıtlarda kaza yolcu otobüsü sapağı kaçırdığını fark edip yolun ortasında durmasıyla gerçekleşiyor. Geri geri gitmeye çalışırken arkadan gelen tır otobüse çarpıyor. Görüntülerde kazanın şiddetiyle otobüsün nasıl savrulup devrildiği de şu an ekranlara geldi. Kaza ile ilgili soruşturma sürerken kazaya karışan tur otobüsünün iki şoförü de gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan adli soruşturmada 3 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini açıkladı. Adalet Bakanı Gürlek, soruşturma titizlikle yürütülüyor ifadesini kullandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında 3 fondan 100 milyon üzeri kar sağlayan 141 gerçek kişi ve 73 şirketin rekor kazancının iadesi istenmişti. Başsavcılık 187 milyar 653 milyon lirayı hesaplarında bulunduran bu 141 kişiyle 73 şirketin hesaplarına bloke koydu. Kişi ve şirket yöneticileri hakkında ise yurt dışı çıkış yasağı kararı alındı.
1: Hesaplar donduruldu, 187 milyar liraya bloke konuldu. Masak fonlardan çıkan paranın izinde. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında fon şirketlerinin hesaplarında yapılan incelemelerde 100 milyon liranın üzerinde kazanç sağlayan isimler tek tek tespit edilmişti. Soruşturma dosyasına giren verilere göre 141'i gerçek kişi, 73'ü de tüzel kişi olan 214 kişinin 3 fondan toplam 187 milyar 653 milyon lira kâr ettiği belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tespit edilen bu isimleri tasarruf mevduatı sigorta fonuna bildirdi. TMSF listede yer alan kişilere paranın iadesi hususunda resmi bildirim yapmaya başladı. Soruşturma kapsamında fonlardan yüksek kârla çıkış yapan 141 kişiyle 73 şirketin hesaplarına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bloke konuldu. Kişi ve şirket sahipleri hakkında mahkeme kararıyla yurt dışına çıkış yasağı kararı alındı. Şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Süt Şurup Sandal, Tera'nın TLY fonundan 2 milyar 355 milyon lira kar etmiş, gerçek kişilerde kar sıralamasında listenin en başında yer almıştı. Hesaplarından 2026 yılında gerçekleşen toplam fon çıkışı 15 milyar 793 milyon lira olan Sandal'ın 16 Eylül 2026 tarihi itibariyle fon hesabında 249 milyon 992 bin lirası kalmıştı. Melis Süt Şurup Sandal gibi fon yatırım hesaplarından parayı banka hesaplarına çıkaran tüm isimlerle ilgili alınan mahkeme kararının ardından MASAK devreye girdi. Mali Suçları Araştırma Kurulu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın aldığı karar doğrultusunda Melis Sandal'ın da aralarında bulunduğu fonlardan 100 milyon lira üzeri kar sağlayan isimlerin banka hesaplarını incelemeye aldı. 187 milyar 653 milyon liranın fon hesaplarından çıktıktan sonra hangi hesaplara geçtiğiyle ilgili detaylı MASAK raporlarının ardından soruşturmanın genişletilmesi bekleniyor.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek'se en sosyal medya hesabı üzerinden son zamanlarda yapılan soruşturmalara ilişkin verileri paylaştı. Bilançodan söz etti ki bu süre zarfında 7818 başarılı operasyona imza atıldı. 32882 şüpheli ise tutuklandı. Gürlek 8 ayda 7818 operasyon gerçekleştirildiğini söyledi. Bu operasyonlarda 70.853 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, 32.882 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. 15.826 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Suç örgütlerinin yalnızca faaliyetlerine değil, finansal kaynaklarına ve mal varlıklarına da müdahale edildiğini açıklayan Gürlek, mali incelemelerde ayrıca 2.54 trilyon TL, 9.8

0: 8 milyar dolar ve 3.49 milyon avroluk işlem hacmi tespit edildiğini ifade etti. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde suç ve suçluyla mücadelemizi aynı azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz ifadesini kullandı. Meclis yarın itibariyle yoğun mesaisine başlayacak ki fon meselesine ilişkin teklif Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bu hafta içerisinde ele alınacak. Bir de Türk Kızılay adına bir kanun teklifi vardı. O da görüşülecek.
1: Meclisin yeni haftadaki gündemi yoğun. Fon meselesi, Kızılay kanunu ve siyasi partilerin grup toplantıları. Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni haftada yatırım fonlarının tasfiyesine ilişkin kanun teklifini gündemine alacak. AK Parti tarafından sunulan 9 maddelik teklif 14 Ekim Çarşamba günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Düzenlemede tasfiyesine karar verilen 7 fon şirketine ait 131 yatırım fonunda yatırımcılara yapılacak ara ve nihai ödemelerin koşullarına ilişkin hükümler yer alıyor. Genel kurulda ise Türk Kızılay kanun teklifinin ele alınması bekleniyor. Ayrıca kişisel verileri koruma kuruluna 2 üye seçimi yapılacak. Diğer yandan siyasi parti liderleri de grup toplantılarını gerçekleştirecek.
0: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay malum kendisi AK Parti'ye geçti. Bu geçiş çokça konuşuldu ama nasıl bir süreçten geçildi? Bu kararının perde arkasında ne vardı? İşte bunlara ilişkin açıklamalar da bulundu. Öncelikle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan görüşmelerin kararında oldukça etkili olduğunu ifade etti. İzmir için elimi taşın altına koydum dedi.
2: Borç yükü altındaki İzbeton, altyapı sorunları ve susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya olan bir İzmir. Ancak Ege'nin incisi İzmir'de yeni dönem başladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti saflarına katıldı. Bu tarihi kararın perde arkasını ise Cemil Tugay ilk kez anlattı.
3: AK Parti'mizin büyük güçlü AK Parti'mizin rozetini İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız...
2: Tugay, AK Parti'ye katılma kararının perde arkasını Yeni Isır gazetesinde anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bana güven verdi dedi. Hedefinin İzmir'e hizmet olduğunu vurguladı.
3: AK Parti ailemize hayırlı uğurlu olsun diyoruz.
2: Kararın kırılma noktası Ankara'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda yaşandı. Karabağlar'daki 440 hektarlık kentsel dönüşüm kördüğümünü çözmek için Ankara'nın kapısını çalan Tugay, Bakan Murat Kurum'un sıcak ve dostane yaklaşımıyla karşılaştı. Bakan Kurum'un AK Parti'ye katılırsanız İzmir için daha uyumlu çalışabiliriz daveti, tarihi geçişin ilk tohumlarını attı. Süreç Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki büyük zirveyle resmiyete döküldü. Tugay'a AK Parti rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı ve İzmir'de AK Parti dönemi başladı. Cemil Tugay, ya vaatlerimi gerçekleştiremeyip sorunlu bir kent bırakacaktım ya da İzmir için elimi taşın altına koyacaktım diyerek tercihini hizmetten yana kullandığını söyledi. Şimdi gözler bu tarihi transferin ardından İzmir sokaklarında yükselecek yeni yatırımlara çevrildi.

Dünyada olan bitene bakalım. Rusya-Ukrayna savaşı sürülmecede devam ediyor. Karşılıklı misilleme saldırılar var. ABD Başkanı Donald Trump ise savaşın bitmesi adına bir adım olarak Ukrayna'da seçim olması gerektiğini ifade etmişti. Ona birazdan bakacağız ama bir de enerji meselesi var. ABD Başkanı Trump iki ülkenin enerji ateşkesi sağladığını ifade etti. Trump açıklamayı kendisine ait olan sosyal medya hesabı Truth Social'dan yaptı. Derhal geçerli olmak üzere Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta enerji ateşkesi ilan edilmiştir dedi. Her iki tarafta anlaştı, bunu bozmayın ifadesini kullandı. Açıklama Rusya ve Ukrayna'nın karşılıklı olarak enerji tesislerini hedef alan saldırılar düzenlemeyeceği anlamına geliyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ateşkesten Trump'ın açıklamasıyla haberdar olduğunu söyledi. Moskova'dansa henüz açıklama yok. ABD Başkanı daha önce...

0: önce de benzer ateşkes açıklamaları yapmış fakat bunlar hayata geçmemişti. Bu sefer gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ise merak konusu. Peki bu önemli gelişmelerin öncesinde yani enerji bağlamında ateşkese gelene kadar ne yaşandı ona da bir bakalım. Çünkü Rusya-Ukrayna savaşında saldırılar tüm şiddetiyle arttı ve son olarak da Ukrayna'da 20 can kaybının yaşandığı Rusya'nın şiddetli bir saldırısı oldu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski bir takım şartlar öne sürüyor. Şayet Rusya tarafından pozitif bir adım gelirse bizler de Rusya'nın enerji santrallerine altyapılarını vurmayız ifadesini kullandı. Peki bu seçim meselesi bununla ilgili de efendim Zelenski'ye hedef alan açıklamaları var Trump. Bakalım.
1: Rusya-Ukrayna savaşında gerilim yükseldi. Saldırılarda can kaybı arttı. Arabulucu rolü üstlenen ABD Başkanı Donald Trump ise Ukrayna'yı hedef alan açıklamalarda bulundu. ABD'nin Rusya ile dizel yakıt anlaşması yapması Trump'la Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski'nin arasını açtı.
2: Bence Ukrayna'nın yeni bir başkan edinme vakti geldi.
1: Trump, Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski'yi savaşı bitirmeye istekli olmamakla suçladı.
2: Zelenski'ye Rusya'ya karşı istediğini yapabilirsin ancak rafineleri vurma çünkü bu küresel çapta sorunları yol açan bir mesele dedik. Oysa dünyaya sorun çıkarmak istiyor. Gidip dizel yakıtı vuruyor. Kesinlikle durmalı.
1: ABD Başkanı Ukrayna liderinin değişmesi gerektiğini savundu.
2: Ukraynalıların anlaşma yapabilecek yeni bir lider bulmalarını öneriyorum. Çünkü aslında pek çok anlaşma yapabilirdi ama nedense hiç yapmıyor.
1: Trump'ın ABD'de akaryakıt fiyatlarını düşürmek için Rus lider Vladimir Putin'le Rus dizelinin küresel piyasalara sunulması konusunda anlaşması gündemden düşmüyor. Anlaşma kapsamında Rusya'nın ABD'ye derhal 300 bin tondan fazla dizel göndermesi bekleniyor. Kasım'da 500 bin tonluk ek sevkiyat yapılacak. Daha sonra toplam 4 milyon tonluk ilave planlanıyor. ABD'deki ara seçim öncesi Trump, galonu 6,5 dolara aşan dizel fiyatlarını dizginlemek için ciddi çaba sarf ediyor. Ukrayna'yı destekleyen Avrupa ülkelerinden de ABD-Rus anlaşmasına tepki geldi. Almanya, Trump'ın Rusya ile anlaşmasına rağmen yaptırımlara bağlı kalacağını duyurdu. Ukrayna'ya olan desteğin sarsılmaz olduğu vurgulandı. ABD basınına göre ise Avrupa Birliği Rus vatandaşlarına yönelik vize kurallarını sıkılaştırmayı planlıyor. Hibrit saldırılara karşı güvenliğini güçlendirmek amacıyla önlem almayı hazırlanıyor. Buna göre Avrupa Birliği Komisyonu 2027'nin başında bir teklif sunacak. Öte yandan saldırılar da dinmedi. Zaporijya'da ölü sayısı yükseldi. Başkent Kiev genelinde elektrik kesintisi yaşandı. Şehir sakinleri karanlığa gömüldü. Rusya, Odessa şehrinde ise bir veri merkeziyle Çarnomorsk limanında askeri yük taşıyan bir kuru yük gemisini vurdu.
0: Yemen'deki İran destekli Husiler saldırılarla birlikte gerilimi iyiden iyiye arttırdı. Suudi Arabistan'ın başkentinde Riyad'da Kral Hadid Havalimanı hedef alındı. Geçtiğimiz gün ABD Başkanı Donald Trump kendi vatandaşlarına seslenmiş. Riyad'dan özellikle de havalimanından çevresinden uzak durulması gerektiğini söylemişti. Beraberinde de bu saldırı geldi. 12 kişi hayatını kaybetti. 309 kişi ise yaralandı. Hem ABD'den hem de Türkiye'den saldırılara tepki gelecek.
3: Yemen'deki İran destekli Husiler saldırıları şiddetlendirdi. Kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek Suudi Arabistan'ı bir kez daha hedef aldı. Saldırılarda can kaybı arttı. Başkent Riyad'daki Kral Halit Havalimanı bir kez daha vuruldu. Bir pilot ve 3 kişinin hayatını kaybettiği saldırıdan 2 gün sonra tekrar saldırı düzenlendi. 2 patlamanın duyulduğu belirtildi. Havalimanı tahliye edildi. Hava trafiği durduruldu. Saldırıda ondan fazla kişi yaşamını yitirdi. Yüzlerce kişi yaralandı. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri saldırı tehditlerini ineledi. Yaptığı açıklamada Mekke ve Medine dışındaki tüm havalimanlarının tehditleri kapsamında olduğunu iddia etti. Saldırıların ardından Riyad'da okullarda yüz yüze eğitime bir hafta ara verildi. ABD, İngiltere ve Kanada saldırılar sebebiyle uyarı yayınladı. Vatandaşlarına havalimanından ve çevresindeki bölgelerden uzak durma tavsiyesinde bulunuldu. ABD Başkanı Donald Trump saldırıya ilişkin basın mensuplarına konuştu. Husilerin Riyad'daki havalimanına saldırısından memnun olmadığını belirtti.
2: Bence korkunç, bu korkunç.
3: ABD'nin Husilere karşı harekete geçip geçmeyeceği sorusuna kesin cevap vermedi.
2: Olabilir, bunu inceleyeceğiz. Son saldırı hakkında yeni bilgi edindik. Bu yüzden bir karar vereceğiz. Çok hızlı hareket ediyoruz.
3: Türkiye, Husilerin Suudi Arabistan'daki havalimanlarına saldırılarını kınadı. Dışişleri Bakanlığı, sivil halkı ve altyapıyı hedef alan ve bölgedeki gerilimin daha da tırmanmasına yol açan saldırılara bir an evvel son verilmesi gerektiğini vurguladı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Husilerin havalimanını hedef alan saldırısını şiddetle kınadığını bildirdi. Yemen'deki hükümeti destekleyen Arap Koalisyonu, Riyad'daki havalimanına yapılan terör saldırısına kararlılıkla karşılık verileceğini söyledi.
0: Tabii bir de ABD İran arasında süren gerilim var. Savaşta henüz bir çözüm bulunabilmiş değil ama bazı iddialar da ortaya atıldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın ara seçimlerden, yani 3 Kasım'daki o seçimlerden önce aslında İsrail'den İran'a saldırmasını istediği iddia edildi. İran'sa hem ABD'ye hem de İsrail'e yönelik hedef alan açıklamalarla bulundu.
3: ABD'de ara seçimlere sayılı günler kala Amerikalıların tepkisini çeken İran'daki savaşa henüz bir çözüm bulunamadı. ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni bir gerilim riski almak istemediği için İsrail'e tek başına saldırmasını talep ettiği öne sürüldü. İran'sa İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya ilişkin sert açıklamalarda bulundu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Netanyahu'nun yozlaşmış bir kumarbaz olduğunu söyledi. Netanyahu, ellerinde Arap, Amerikan ve İranlı kanı bulunan, aranan bir savaş suçlusudur dedi. Netanyahu, yozlaşmış bir kumarbaz gibi çaresizce daha fazla Amerikan kanı ve servetiyle kendini kurtarmaya çalışıyor ifadelerini kullandı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi de İran'ın savaş peşinde olmadığını söyledi. İran hiçbir zaman savaş peşinde olmadı ama İran savaşmayı iyi bilir. Biz 200 yıldır hiç savaşı başlatmadık ama saldıranlara acı dersler verdik ifadelerini kullandı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekay ise Trump'ın son açıklamalarına cevap verdi. ABD Başkanı'nın İran'ın ABD'deki kentlerden birine saldırı düzenleyeceği yönündeki senaryosuna tepki gösterdi. ABD'nin Los Angeles ve San Diego'ya saldırarak hakkındaki söylemleri hayali bir düşman uydurmacasıdır dedi. Öte yandan bölgedeki gerginlik devam ediyor. İngiltere Deniz Ticareti Operasyonları Hürmüz Boğazı'nda bir tankerin saldırıya uğradığını açıkladı. Boğazın çıkışında saldırıya maruz kalan geminin iskele tarafından isabet aldığı ve yangın çıktığı belirtildi. Mürettebatın güvende olduğu vurgulandı. İran ordusu alternatif güney rotası üzerinden ayrılmaya çalışan bir süper tankerin deniz mayınına çarptığını açıklamıştı. Çarpma sonrası patlama meydana geldiği bildirilmişti. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı ise İran'a karşı uygulanan ABD ablukasının ihlal edildiği iddiasının ardından Umman Körfezi'nde bir ticari kargo gemisine saldırdı. Geminin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Gemi mürettebatının yer almadığı belirtildi. İsrail basınında da savaşa ilişkin yeni iddialar gündeme geldi. Trump'la Netanyahu arasında son haftalarda İran'a saldırılar konusunda yoğun görüşme trafiği yapıldığı ileri sürüldü. Ülkede 27 Ekim'de yapılacak seçimler öncesinde İran'a saldırı ihtimalinin küçük olduğu dile getirildi. İsrailli yetkililer henüz nihai bir karar alınmadı diyerek Netanyahu'nun seçimlerden önce İran'a bir saldırı istemediğini iddia etti. Rusya'dansa yeni bir çözüm önerisi geldi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Trump'la yaptığı telefon görüşmesine ilişkin açıklamada bulundu. Putin, İran tarafının çatışmanın olası çözümüne ilişkin görüşünü ABD Başkanı Donald Trump'a iletti dedi.
0: Gazze ve Batı Şeria'da İsrail'in zulmü devam ediyor. Avrupa ve Amerika ülkeleri ise işgale sessiz kalmadı. Gazze'de soykırımın durması için bir kez daha on binler sokaklara döküldü.

Dünyanın dört bir yanında Filistin ruhu vardı. Birçok ülkede İsrail'in Filistin'deki soykırımı protesto edildi. Amerika Gazze için yürüdü. Güney ve Kuzey Amerika'da binlerce insan Filistin halkına destek olmak için bir araya geldi. İsrail'in soykırımına dur demek için

0: çeşitli şehirlerde buluştular. ABD'nin New York şehrinde 3 yıllık soykırım Filistin için yürüyüş adıyla gösteri düzenlendi. Saldırıların durdurulması ve Washington'ın Tel Aviv'e verdiği desteğin sona erdirilmesi talep edildi. Meksika'da yüzlerce gösterici soykırımın sona ermesi talebiyle yürüyüş düzenledi. Şili'de Filistin'e destek sloganları attılar. Güney Amerika'da ise Peru'nun başkenti Lima'da yüzlerce kişi toplandı. 7 Ekim 2023'te başlayan İsrail saldırılarının 3. yılı dolayısıyla Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi. Filistinli sivillerin korunması ve Filistinlilerin haklarının güvence altına alınması için uluslararası topluma harekete geçme çağrısı yapıldı. Avrupa ülkeleri de Gazze için ayaktaydı. Fransa'da İsrail'in 3 yıldır Gazze'de devam eden soykırımına karşı gösteri yapıldı. Göstericiler Fransız hükümetinin İsrail'e karşı yaptırım kararı almasını istedi. İrlanda'da binlerce kişi Filistinliler için toplandı. Almanya'da çalınmış topraklarda barış olmaz sloganları atıldı. İşgalin sona erdirilmesi ve Almanya'nın İsrail'e silah sevkiyatını durdurması talebinde bulundular. Uluslararası toplum tepki gösterse de İsrail ateşkesi bir kez daha ihlal etti. İsrail ordusu El Bureyse hava saldırısı düzenledi. Tahliye emrinden kısa bir süre sonra 5 hava saldırısı düzenlendi. Bölgeden yoğun duman ve alevler yükseldi. Siviller şehit oldu. Batı Şeria'da da durum aynı. İşgalci Yahudiler Ramallah kentinde Filistinlilere ait arazilere zarar verdi. Filistinlilerin zeytinlerini çaldı.
1: Panama'da ülke tarihinin en büyük depremi meydana geldi. Ülkenin güneyinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından ulusal acil durum ilan edildi. Yüzden fazla artçı sarsıntının yaşandığı Panama'da halkın bir kısmı geceyi parklarda ve sokaklarda geçirdi. Ülke genelinde hasar tespit çalışmaları ise devam ediyor. Depremde en az 27 kişi yaralandı. İlk incelemede 2130 kişinin yaşadığı konutlarda hafif çatlaklardan yıkıma kadar farklı düzeylerde hasar tespit edildi. Evleri kullanılamaz hale gelen ailelere acil yardım ulaştırıldı. Konutların onarılması ve yeni evlerin yapılması içinse çalışmalar yürütülüyor. Depremin yol açtığı zararların karşılanması için 100 milyon dolara kadar kaynak ayrılacak. Dışişleri Bakanlığı'ndan yaşanan afet içinse açıklama geldi. Bakanlık depremin yol açtığı zarardan derin üzüntü duyulduğunu belirtti. Panama halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz ifadesi kullanıldı. Bu zor dönemde Panama'yla dayanışma içinde olduğumuzu da vurguluyoruz dedi. ABD'nin Pensilvanya eyaletinde katliam gibi bir silahlı saldırı düzenlendi. Maalesef aralarında çocukların da bulunduğu toplam 9 kişi hayatını kaybetti. Biri kentinde bir kişinin eve girmeden önce sokakta silahla çevreye ateş açtı ihbarı yapıldı. Olay yerine gelen ekipler sokakta iki kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Polis eve giren şüphelinin dışarı çıkmayı reddetmesiyle binanın çevresini sardı. Saldırgana teslim olma çağrısında bulundu. Bu sırada evin içinden silah sesleri duyuldu. Eve giren polis ekipleri içeride başka kişilerin de cansız bedenleriyle karşılaştı. Silahla kendini vurduğu değerlendirilen saldırganın hayatını kaybettiği belirlendi. Tüm ölümler polis olay yerine ulaşmadan önce gerçekleşti. Olaya ilişkinse soruşturma başlatıldı. Yapay zeka evet çok gelişti. Hayatımızın pek çok noktasında kullanılıyor ama her alanda görevini doğru şekilde istendiği şekilde yerine getiremiyor. Son denemelerde yapay zeka modelleri terörle ilgili testlerde adeta sınıfta kaldı. Test aşamasında bir yapay zeka modeli polise yanlış ihbarda bulundu.
2: Yapay zeka bir kez daha yanılttı. ABD'li yapay zeka şirketi Anthropic'in test aşamasındaki bir modeli polise gerçek dışı ihbarda bulundu. Güvenlik güçlerini yanlış yönlendirdi. Philadelphia polisi açıklama yaptı. Buna göre model çözülmemiş bir cinayet vakası hakkında bilgi sahibi olabilecek bir kişi gibi davrandı. Sisteme bilgi gönderdi. Yetkililer yapay zeka sistemlerinin beklenmeyen davranışlarını ele alan rapor öncesinde olayı kamuoyuna açıkladı. Olay, yapay zeka ajanları ile ilgili güvenlik endişelerini artıran vakalardan biri olarak değerlendiriliyor. Birçok alanda kullanımı yaygınlaşan yapay zeka, görünüşe göre adli vakalar

0: ya da terörde henüz işe yaramıyor. İngiliz basınına göre Tech Against Terrorism tarafından yapılan bir araştırmada birden fazla yapay zeka modeli terörle ilgili güvenlik testlerini geçemedi. 130'dan fazla yapay zeka modeli saldırı planlayan bir teröristin yöneltebileceği türden yüzlerce taleple değerlendirildi. Modellere güvenlik önlemlerini devre dışı bırakan ve reddetme davranışlarını kaldırma olarak tanımlanan işlem uygulandı. Değişiklik sonrasında bazı modellerin saldırılar, terörün finansmanı ve radikalleşme hakkında ayrıntılı yanıtlar verdiği görüldü.
1: ABD'yi vuran Isis kasırgası hayatı durma noktasına getirdi. Büyük de tahribata yol açtı. Şiddetli rüzgar ve ardından gelen yoğun yağışlarla birlikte can kayıpları yaşandı. 2 kişi hayatını kaybetti. 80 binden fazla kişi ise elektriksiz kaldı.
2: ...170 kilometre hızla karaya ulaştı. Kategori 2 seviyesi de fırtınaya dönüştü. ABD'yi etkisi altına alan Isis kasırgası can kaybına ve büyük tahribata yol açtı. Şiddetli fırtına ve yağışa yol açtı. Bazı yapıların çatıları uçtu, ağaçlar ve elektrik hatları devrildi. 800 binden fazla ev ve iş yeri elektriksiz kaldı. Florida, Georgia ve Alabama'da acil durum ilan edildi. Karaya ulaşmadan önce kategori 3 seviyesinde olan Isis kategori 2 şiddetinde karaya çıktıktan sonra kategori 1 seviyesine kadar zayıfladı. Asya ülkesi Endonezya'da ise şiddetli yağışlar hakimdi. Batı Sumatra eyaletinde Padang kentinde sel meydana geldi. Su altında kalan bölgelerde tahliye çalışmaları başlatıldı. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
1: İngiltere'nin Yorkshire bölgesinde bir adam hayvanat bahçesinde Bengal kaplanı bölümüne girdi. Şahıs kaplanın saldırmasıyla birlikte hayatını kaybetti. Olay Yorkshire Vahşi Yaşam Parkı'nda gerçekleşti. 20'li yaşlarında olduğu düşünülen bir adam kaplan barınağının çitini açtı, içeri girdi. Kaplan kafese giren kişinin etrafında döndü, ardından adamı bir bez bebek gibi böyle salladı. Adamın saldırısı sırasında hayır hayır diye bağırdığı da duyuldu. Hayvanat bahçesi görevlileri yırtıcı hayvanı uzaklaştırmak amacıyla yakın mesafeden 5 atış yaptı. Ambulans servisi, 2 kara ambulansı ve 1 hava ambulansı gönderildi. Kan nakli kitleriyle donanmış sağlık görevlileri kurbanı kurtarmaya çalıştı ama kurbanın hayatını kaybetti. Ardından hayvanat bahçesi ise tahliye edildi. Kısa süreliğine kapatıldı. Kırgızistan'da Uçuy bölgesinin kuruluşunun 100. yıl dönümü geleneksel tören ve etkinliklerle kutlandı. Kutlama kapsamında Çuçuk isimli at etinden yapılan 120 metre uzunluğundaki sucuk büyük ilgi topladı.
3: Kırgızistan'da Tanrı Dağları'nın kuzey eteklerinde tören ve kültürel etkinlikler düzenlendi. Çuy bölgesinin kuruluşunun 100. yıl dönümü ilginç bir etkinlikle kutlandı. Geleneksel yöntemlerle at etinden 120 metreden uzun sucuk yapıldı. Özel şirketler bir araya geldi. At eti ve at yağından sucuk yaptılar. Başkent Bişkek'te sergilenen sucuk görevliler tarafından masalara serilerek ölçüldü. Kırgızca'da Çuçuk ismiyle bilinen at eti sucuğu 120 metre uzunluğu aştı. Etkinlik yerli ve yabancı ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Sucuk ölçümünün ardından alandaki davetlilere dağıtıldı. Etkinlikte ayrıca Çuy bölgesinde yaşayan farklı etnik topluluklar mutfak kültürlerini, geleneksel danslarını ve oyunlarını sergiledi. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov da etkinliklere katıldı.

TUSAŞ Motor Sanayi Genel Müdürü Mahmut Faruk Akçet, yabancı elektrikli araçların kamera ve sensörler aracılığıyla kritik tesislerin haritasını çıkarabileceği uyarısında bulundu. Akçet, Aselsan, Roketsan, Haversan ve TEİ kampüslerinde yabancı elektrikli araçların alınmadığını, yerli araçlara ise yazılım kontrolünün kendilerinde olması nedeniyle izin verildiğini söyledi. Akçet, yapay zeka hemen her seferinde arabaları füze olarak kullanabiliyor, arabanın kontrolünü ele geçiriyor. Bu durum çok tehlikeli dedi.

0: TUSAŞ'tan yabancı elektrikli araçlara giriş yasağı. Elektrikli araçları kampüslerin içine bile sokmuyorlar. TUSAŞ Motor Sanayi Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, Pamukkale Üniversitesi'nin Serinhisar ilçesi Yatağan Mahallesi'nde bulunan İslami Bilimler Enstitüsü'nde düzenlenen Gelişen Dünyada Değişen Tehditler, Yapay Zeka, Biyoloji ve Genetik konulu konferansta yaptığı konuşmada, teknolojinin insanlığın yararına kullanılabileceği gibi kötü amaçlarla da kullanılabileceğini söyledi.
1: Yapay zekanın patronu kimse, kullananları neye inandırmak istiyorsa, talimatı öyle verdiyse, sizin kullandığınız bütün cevaplarda bunun etkisini görmeniz kaçınılmaz.
0: Akşit yaptığı konuşmada biz Türkiye olarak Aselsan, Roketsan, Havelsan ve TEİ olarak yabancı elektrikli arabaları artık kampüsün içine sokmuyoruz dedi. Yapay zekanın hemen her seferde arabaları füze olarak kullandığının, arabanın kontrolünü ele geçirdiğinin altını çizdi.
1: Yapay zeka ile savaş simülasyonu yaparsanız, yapay zeka hemen her seferinde arabaları kruz misal olarak kullanıyor. Ne demek o? Yerde yürüyen güdümlü füze olarak kullanıyor. Bu arada biz Türkiye olarak Aselsan, Roketsan, Havelsan ve TEİ olarak yabancı elektrikli arabaları artık kampüsün içine sokmuyoruz. Çünkü çok fazla sensör var, kamera bilmem ne haritasını çıkarıyor. Ve kontrolü bizde değil. Yerlere izin veriyoruz, yazılımın da kontrolü de bizde. O kadar. Ama tehlike büyük.
0: Yapay zekanın yanlış veya uydurma bilgileri gerçekmiş gibi sunabildiğine dikkati çeken Akşit, bilimsel araştırmalarda gerçekte bulunmayan veriler ve kaynaklar üretebildiğini, bu nedenle elde edilen bilgilerin mutlaka doğrulanması gerektiğini ifade etti.
1: Yapay zekanın ikna kabiliyeti çok yüksek. Niye biliyor musunuz? Sizi ikna etmek için veri mi lazım? Grafik mi lazım? Efendim bu konuda yapılan şu çalışmalar anında sahte veri üretip önünüze koyuyor.
2: Şimdi Küçükçekmece'de yıkımı yapılan 7'şer katta 2 bitişik bina var. Biri kontrollü şekilde yıkılmak isteniyor ama o esnada diğer binada, bitişik binada çok şiddetli bir şekilde çöküyor. Enkaz altında kimse yok efendim, bu konuda içler rahat ama kopan parçalar çevredeki hem binalara hem doğalgaz ve su tesisatına zarar verdi. Çevrede yaşayanlarsa bu duruma önlem alınmamasına tepki gösterdi.
0: Küçükçekmece'de yıkım sırasında çöken 7 katlı bina çevreye zarar verdi. Mahalle sakinleri tedbirsiz yıkıma isyan etti. Küçükçekmece'de bitişik 2 binanın yıkımı sırasında çöken 7 katlı bir bina çevreye zarar verdi. İnönü Mahallesi 2. Yıldız Sokak'taki 7'şer katlı bitişik 2 binada kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkıma başlandı. Ekipler bir binayı yıkarken 2. bina aniden çöktü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Binadan kopan parçalar sokaktaki diğer binalara, doğalgazla su tesisatına ve aydınlatma direğine zarar verdi. Ekiplerin yaptığı incelemede enkaz altında kimsenin kalmadığı belirlendi. Binanın çökme anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Çalışma kapsamında 7'şer katlı bitişik 2 binada yıkıldı. Yıkım çalışmasının gerekli önlemler alınmadan yapıldığını öne süren sokak sakinleri ise duruma tepki gösterdi. Sokak sakinlerinden Kibar Yıldırım gazetecilere yaptığı açıklamada yıkımı yapılan binanın karşı apartmanında ikamet ettiğini belirterek yetkilileri aramasına rağmen gerekli önlemin alınmadığını öne sürdü.
3: Ben de falanca yetkili belediyeyi aradım, zabıtayı aradım. Dedim ki arkadaşlar bakın burada bir yıkım yapılıyor ve bu yıkım normal yıkım kurallarına aykırı yapılıyor. Çünkü neden? Bu arkadaşlar artık neden dolayı bilmiyorum. Binanın alt kısmından başlayıp boydan boya kolonları yıka yıka gittiler.
0: Mahalle sakinleri yıkımın kurallara aykırı bir şekilde yapıldığını ihbar ettiklerini aktardı.
3: Dolayısıyla yıkıldıktan sonra bu kolonlar kestikten sonra otomatikte şeye vurdu. Bina direkt aşağı doğru çöktü.
2: Geçtiğimiz hafta İstanbul Maltepe'de 5 katlı bir bina çöktü. Malum ki 7 katlı bir bina çöktü efendim.

alttaki 3 katta çökme meydana geldi ama 5 canımıza mezar oldu. Asıl mesele bu. Kentsel dönüşüme girmesi gereken bir bina çünkü 1987 yapımıydı.

0: Yan yıkım işte hepsi 5 cana mal oldu.
1: Gün geçmiyor ki CHP belediyeciliği vatandaşı zarara uğratmasın. Ancak bu seferki zararın bedeli oldukça ağır oldu. Öyle ki 5 vatandaş hayatını kaybetti. Maltepe'de çöken bina 5 kişiye mezar oldu. Binanın yaşı, kaçak çıkılan katlar, göz göre göre gelen yıkım bir kez daha kentsel dönüşümün önemini gözler önüne serdi. Ancak gelin görün ki vatandaşı sağlam evlerde yaşatma amacı taşıyan kentsel dönüşüm projelerinin önünde duranlar, onay vermeyenler var. Elbette ki bu isimler CHP'liler. Kolay gelsin. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde kentsel dönüşüm çalışmaları giderek hızlanırken, takos siyasetini adet edinmiş CHP yeni parti zihniyeti muhalefet adı altında bu çalışmaları engelliyor. Bu kez bir engel Maltepe'de 5 kişinin canına mal oldu. Facianın ardından gözler Maltepe'de kentsel dönüşümün önündeki engellere çevrildi. İddialara göre yapı stoğu bakımından riskli ilçeler arasında gösterilen Maltepe'de, dönüşümü teşvik amacıyla 2024 yerel seçimleri sürecinde önerge sunuldu. Seçimlerin ardından Maltepe Belediye Başkanlığı görevine gelen CHP'li Esin Köymen tarafından söz konusu karar İBB'ye gönderildi. İBB ise nüfus artışı ihtimalini gerekçe göstererek meclis kararını reddetti. Köymen ise İBB'nin bu kararına karşı çıkmadı. Böylece dönüşümün önünü açması beklenen adım uygulamaya geçirilmedi, faciaya giden yolun taşları dizildi. Öte yandan Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen'in yönetim kurulu başkanlığını yaptığı dönemde Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Şehir Plancıları Odası 4 ilçede 13, İBB eski başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP'li siyasetçilerse 5 ilçedeki dönüşüm projelerine karşı toplam 43 dava açtı. Esenler'den Gazi Osman Paşa'ya, Tuzla'dan Üsküdar'a kadar pek çok bölgedeki projeler yargıya taşındı. İBB'nin deprem bütçesi ise toplam bütçesi göre her geçen yıl azalırken 100 bin konutun dönüşüm vaadi ise tamamen unutuldu. Söz konusu vatandaşa hizmet olunca unutulan vaatler, sağlam evlerde yaşamı sürdürmek için başlatılan projelere karşı açılan davalar, tüm bunlar vatandaş yararı gözetmeyi aklına bile getirmeyen CHP yeni parti zihniyetinin yansımaları.
0: Okulda şiddet, dijital dünyada nefret, çocuklarımızın, gençlerimizin sıkça maruz kalabildikleri tehlikeler. Bunların üzerine gidildi. Bir panelde hepsi, tüm bu başlıklar ele alındı. Aile ve okul işbirliğine dikkat çekiyor uzmanlar. Önerileri de var. Çocuğunuzu dinleyin, duygusunu anlayın ama şiddete sınır koyun diyorlar.
2: Şiddeti normalleştiren içerikler, akran zorbalığı ve sosyal çevresinden uzaklaşan gençler, özellikle son zamanlarda artan ve gençlerin sık sık karşılaştığı riskler uzman doktorlar tarafından panele taşındı. Ailelere önemli uyarılarda bulunuldu. Gençlerin ruh sağlığını etkileyen sosyal ve dijital riskler, sağlıklı zihinler, güvenli yarınlar panelinde masaya yatırıldı. 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü kapsamında düzenlenen panelde uzmanlar ailelere seslendi. Okul saldırıları, şiddeti besleyen dijital topluluklar ve kadın düşmanlığı ile ilişkilendirilen insel alt kültürü, panelde gençlerin karşılaştığı riskler ve önleyici yaklaşımlar ele alındı.
3: Zorbalığın en üst düzeye ulaştığı dönemdeyiz. Eskiden belki daha lise dönemlerinde görürken ilkokul, ortaokul dönemlerine kadar inen bir şiddet. Ki şiddetin ötesinde zorbalık kapsamı altında çok daha yoğun bir şekilde görüyoruz.
2: Doçent Doktor Taha Can Tuman, alkol ve madde kullanımının yanı sıra kumar bağımlılığına da dikkati çekti.
4: Kumar bağımlılığı ve bununla ilgili sorunların alkol ve maddenin de önüne geçtiğini ve ciddi bir halk sağlığı sorununa dönüştüğünü görüyoruz.
2: Uzman Uzmanlara göre sorunlarla baş etme becerilerini geliştirmek ve öfkeyi yönetebilmek şiddeti önlemede büyük önem taşıyor.
5: Özellikle kişiler sorun yaşadığında bazen o sorunla baş edebilmek adına

0: daha iyi hissedebilmek adına bazen de kötü hissetme noktasında bunu azaltabilmek için alkol maddeye başvurabiliyorlar.
1: Gök, her sorun yaşayan kişinin bağımlılık geliştirmediğinin altını çizdi. Sosyal çevre ve destek sistemlerinin önemine işaret etti.
0: Bu sorunlarla üzüldükten sonra ya da bununla ilgili baş etmekte zorlandıktan sonra baş edebilmeye yönelik yeni yollar arayabilmek, esnekliği gösterebilmek, baş etme becerilerimizi arttırabilmeye yönelik kavramlar devreye giriyor bu noktada da.
1: Öte yandan çocuklarda akranlarla dalga geçme, zorbalık ve çevreye zarar verme gibi davranışların dikkate alınması gerekiyor.
2: Hakikaten bir ekip işi. Okul, aile, öğretmenler, okuldaki rehberlik öğretmenler ve bunun ötesinde bize bu sorunla gelen çocuklarla ilgili, ergenlerle ilgili psikologların, psikiyatristlerin bu ekiple beraber çalışması çok çok önemli.
1: Uzmanların ailelere çağrısı, çocuklarını öfkeli tepkiler vermeden dinlemeleri ve yaşanan sorunun çözümü için okulla işbirliği yapmaları oldu. Klinik psikolog Hülya Özge Şahin ise duyguyu anlamakla şiddeti onaylamanın birbirinden ayrılması gerektiğini vurguladı. Ebeveynlere şu yaklaşımı önerdi.
3: Bir ebeveyn çocuğunun bir başkasına zarar verdiğini ya da kardeşine fiziksel bir şiddet uyguladığını görüyor ve bu durumda ben ne yapmalıyım diye düşünüyor çoğunlukla. Şöyle burada yapılabilecek ilk ve en önemli adım ebeveynin kendi sakinliğini koruyarak ilk olarak ortamın güvenliğini sağlamak olacaktır. Fiziksel teması keserek çocukları birbirinden ayırmak tabii ki de. Daha sonrasında bir çocuğun sakinleşmesini beklememiz gerekiyor.
1: Şahin'e göre öncelik sakinliği korumak ve güvenliği sağlamak. Ardındansa çocuğu kötü ya da saldırgan diye etiketlemek yerine davranışına sınır koymak en büyük çözüm yolu oluyor.
4: Bazı semptomlar hafif gelebilir bizlere ama ardında farklı sonuçlar, sağlık problemleri olabilir. Dikkat etmek lazım. Vücudumuzdaki herhangi bir problem için bunu söylüyoruz tabii. Ama kalbin düzensiz ve hızlı artması efendim, bu aritmiler, bunun dışında taşikardiler, yani basit algılanmaması gerekiyor. Uzmanlar kapsamlı bir araştırma yapılması gerektiğinin de altını çiziyor.
1: Ritim bozukluğu kalpte başlıyor, beyinde felakete dönüşebiliyor. Çarpıntı, nefes darlığı ve çabuk yorulma gibi belirtilerle kendini gösterebilen ritim bozukluğu bazı hastalarda hiçbir belirti vermeden ilerleyebiliyor. Ritim bozukluğunun kişi tarafından hissedilmemesi beraberinde taşıdığı inme riskini ortadan kaldırmıyor. Atrial fibrilasyonda kalbin kulakçıkları düzenli kasılma özelliğini kaybediyor. Bu durum kalpte çok hızlı ancak düzensiz bir elektriksel aktivite oluşturuyor.
5: Atrial fibrilasyon kalpteki en sık görülen ritim bozukluklarından biridir. Özellikle de 65 yaşından sonra en sık görülen ritim bozukluğudur. Aslında kalp normalde dakikada 60 ile 100 arasında ve düzenli bir ritmi vardır. Atrial fibrilasyonda bu ritim düzeni bozulur. Atrium dediğimiz kalbin kulakçığıdır. Atrial fibrilasyonda kulakçığın düzenli kasılma özelliği gider. En çok görülen semptomları çarpıntıdır. Hasta diyor ki kalbim düzensiz ve çok hızlı atıyor diyor. Bazen de hastalar nefes darlığı hissediyorlar, çabuk yorulma, vücutta ödem, bazen de göğüs ağrısı oluyor. Demek ki en sık semptom çarpıntı, düzensiz kalp atımlarıdır.
1: Toplumda tüm yaş gruplarında %2 ila 3 oranında görülen ritim bozukluğu sıklığı 65 yaşından sonra %5 ila 10'a, 80'li yaşlarda ise %15 ila 20'ye kadar çıkıyor. Uzmanlar özellikle sessiz ritim bozukluğunun tespit edilmesinin önemine dikkat çekerken hastanın ritim bozukluğunu hissetmemesi inme geçirmeyeceği anlamına gelmiyor uyarısında bulunuyor.
5: Sıklığı nedir? Normalde toplumda %2-3 görülüyor bütün yaşları dahil aldığımızda ama 65 yaşından sonra birdenbire %5-10'a çıkıyor. Hele de 80 yaşlarına geldiği zaman %15-20'lere ulaşıyor. Demek ki sık görülen bir ritim bozukluğu. Bazen atrial fibrilasyon sessiz oluyor, hasta hissetmiyor, tesadüfen EKG'de bulunuyor. Bazen de atrial fibrilasyon komplikasyonlarıyla geliyor, yine kalp yetersizliği de geliyor. Hasta bakıyoruz bir ritim bozukluğu var, atrial fibrilasyon var. Bazen de hastada ilk bulgu bir inme, bir felç geçirme olabiliyor. Kalp beyine bir pıhtı atıyor kalpten.
1: Atrial fibrilasyonun tespitinde EKG temel yöntem. Aralıklı ortaya çıkan ritim bozukluklarında 24 saat, 48 saat veya daha uzun süreli Holter kayıtlarından yararlanılıyor.
5: Tanı yöntemimiz ne? EKG ile yakalamak. Hastanın semptomları var. O sırada bir EKG'de görüyorsak atrial fibrilasyon tanısı çok kolay. Ama her zaman böyle olmuyor. Bazen sessiz oluyor. Yani arada oluyor düzeliyor, oluyor düzeliyor, hasta geliyor, çarpıntım var diyor. O sırada atrial fibrilasyon olmuş geçmişte.

0: geldiğinde normale dönmüş. O zaman da hastadan holter dediğimiz 24 saat, 48 saat veya daha uzun süre ritim kaydeden cihazları takıyoruz ve ritim bozukluğunu yakalamaya çalışıyoruz.
1: Atrial fibrilasyon tedavisinde öncelikli hedef inmeyi önlemek.
0: Aslında toplum taraması olarak sessiz atrial fibrilasyonları yakalamamız lazım. Çünkü inmeyi önlemek için. Bunu nasıl yapacağız? 65 yaşın üstünde herkesin bir kere kardiyoloji muayenesi olması, EKG'ye çektirmesi lazım.
1: Ritim kontrolü de tedavinin önemli bir parçası.
2: Esenler Belediyesi 2026-2027 dönemini, sanat sezonunu usta şair ve düşünür Sezai Karakoç'a adadı efendim. Açılış programına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu de katıldı. Sezonun hedefi ise oldukça yüksek. Esenler'de 125 bin hanede Sezai Karakoç okutmak istiyorlar.
3: Sezai Karakoç kültür sanat sezonu açıldı. Türk edebiyatının usta şairi ve düşünürü Sezai Karakoç, Esenler'de yeni kültür sanat sezonunun merkezinde yer aldı. Esenler Belediyesi 2026-2027 kültür sanat sezonunu Karakoç'un fikir ve eserlerine atfetti. Doktor Kadir Topbaş, Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen açılış programına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve çok sayıda davetli katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Sezai Karakoç'un hayatını ve düşünce dünyasını anlatan, yapay zeka teknolojisinden yararlanılarak hazırlanan iki boyutlu animasyon filmi gösterildi. Gecede ayrıca önceki kültür ve sanat sezonunda gerçekleştirilen çalışmaların yer aldığı tanıtım filmi izleyicilerle buluştu. Oyuncu Ali Nuri Türkoğlu ise Karakoç'un şiirlerinden oluşan özel bir dinleti sundu. Programda konuşan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, kültür ve sanatın yalnızca bir eğlence faaliyeti olmadığını vurguladı. Çelik, kültürel mirasın korunmasının ve gençlerin kendi medeniyet birikimleriyle bağ kurmasının önemine dikkat çekti.
4: Kum saatini çok anlamlı buldum. Bu kum saatinin azalan tarafında insanlığımızı azaltmaya çalışanları gördüğümde saati hemen tersine çevireceğim.
3: Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da yeni sezonun hedeflerini açıkladı.
5: Bir şehri inşa etmek ve imar etmek istiyorsanız duvarından değil, içindeki insanın gönül dünyasından başlayacaksınız. Eğer siz insanın içindeki gönül dünyasından başlarsanız o zaman mekanın inşasında ya da imarında aslında bir kişiyle değil, binlerce kişiyle yola çıkarsınız.
3: Esenler Belediyesi 2026-2027 kültür sanat sezonu boyunca Sezai Karakoç'un şiirlerini, düşünce dünyasını ve medeniyet anlayışını farklı etkinliklerle daha geniş kitlelerle buluşturmayı hedefliyor.
2: Erzurum'da yaşayan Burak Arpacık, babasından miras aldığı eski otomobilleri, efendim klasik otomobilleri daha da geliştirdi. Bu merakın üzerine gitti. 11 araçlık bir koleksiyona dönüştürdü. 1959 yılından 1978 modellerine kadar çok farklı markalarda, modellerde 11 klasik arabaya sahip.
6: Paha biçilmez. Sonuçta hepsinin farklı bir anısı, farklı bir hikayesi var.
7: Burası ne bir müze ne de Amerika'da bir kasaba. Görüntüler Erzurum'dan. Pasinler yolu üzerindeki bir fabrikada adeta gizli bir hazine yatıyor. Klasik otomobillerden en yaşlısı 1959, en genci 1978 model.
6: 1959 ve 1978 yıllar arasına sahip modelleri, araçlarımızın %80'i iki kapı modeldir.
7: Erzurum'da yaşayan Burak Arpacık, babasından kalan bu tutkuyu 10 yılda dev bir koleksiyona dönüştürdü.
6: Bu da bana babamdan kalma. Yani babamın, benden önce babamın da klasik araca merakı vardı. Ben de ondan devraldım. İşte kendi çabalarımızca arabalarımızı işte düzenli bir şekilde bakıyoruz.
7: Arpacık'ın garajında farklı renk ve modellerde 11 klasik otomobil yer alıyor.
6: Garajımızda 10-11 tane yakın klasik aracımız var. Bunlar 59 modelden başlıyor 78 modele kadar.
7: Garajda geçmişte makam aracı olarak kullanılan 1962 model araç da bulunuyor.
6: Geçmişte Adana milletvekilinin makam aracı olarak kullandığı bir aracımız var.
7: Zamana meydan okuyan bu efsaneler Erzurum'da geçmişin ruhunu yaşatmaya devam ediyor.
2: Bu görüntülerle birlikte.

0: Kardeşlerim, hepimiz çok iyi biliyoruz ki bunların hiçbiri olmazdı, yapılmazdı. Hatta Türkiye bunların beceriksizliği, bunların vizyonsuzluğu yüzünden eskisinden bile kötü durumda olurdu. İşte aylardır sizler de takip ediyorsunuz. Nice pislikleri ortaya döküldü, nice yolsuzlukları, hırsızlıkları, arsızlıkları ortaya saçıldı. Milletin emaneti olan belediyeleri nasıl arpalığa çevirdikleri deşifre oldu. Ne yaptılar? Utanmadan her türlü ahlaksızlığı savundular. Şehir şehir, meydan meydan gezip rüşveti, irtikabı, ültiması savundular. Sütte leke olur ama bizim arkadaşlarımızda leke olmaz deyip baklava kutularında rüşvet alan soyguncuları aklamaya çalıştılar. Biz ne yaptık? Kurullarımızı topladık. Hemen yol haritamızı belirledik. Burada birinci önceliğimiz Türkiye ekonomisine zarar gelmesin. İkinci önceliğimiz her kim haksız kazanç elde etmişse bunun hesabını adalete versin. Devlet Denetleme Kurulumuzda, Adalet Bakanlığımızda, Hazine ve Maliye Bakanlığımızda ve diğer kurumlarımızda her türlü adımı atıyoruz. Fon Koordinasyon Kurulumuz aynı şekilde süreci yönetiyor. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden adalet ve hakkaniyet zemininde sorunun süratle çözülmesi için çalışıyoruz.
1: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.

0: Çirink sattım.
1: Arabanı arabam.com'a değerinde çirink sat.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Türksel sunar. 5G hızında reklamlar.
5: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
6: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
5: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz.
6: Olur mu Selim?
7: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
5: Bana soruyorlar. Sen Türkcelli misin diyorlar.
6: Ya ne olacak abi?
5: Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek.
6: Doğru mu?
5: Ben almış reklamın ruhunu. Aferin.
4: Türksel gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türksel 5G Türkiye'nin dört bir köşesinde. Peki sen Türksel'li misin?
8: Türksel'lere bağlan hayata.
9: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
10: Peki siz Araf'ta mısınız?
9: Bu hafta ressam Orhan Albaş kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.

0: Merhaba değerli izleyenler ve dinleyenler. 24 Portre'den selamlar, sevgiler. Efendim bugün sizin de eşlik etmenizi isteyeceğim kıymetli bir misafirimle yine huzurlarınızdayız. Profesör Doktor Abdullah Uçman'la nicedir? Görüşmek, konuşmak isterim. Bunu hem çok isterim hem hangi kapıdan gireceğimi bilemeyeceğim kadar zengin bir dünyayla da karşı karşıya olduğumun farkında olduğumdan şöyle bir ayağım sürçerdi ister istemez. Neyse ki cahil cesareti diye bir şey var. Ben ona sığındım. Sizin eşliğinize bu yüzden daha da fazla ihtiyacım var. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş buldum. Teşekkür ederim.
0: Ayağınıza sağlık diyelim. Şimdiden ağzınıza sağlık da diyelim.
1: Teşekkür ederim.
0: Bizi geçireceğiniz kapının önünde ben bekliyorum, duruyorum. Dediğim gibi nicedir

0: bu söyleşiden istifade edebilmek için bir kenarda bekliyorum. Fakat bize kapıyı aralayacak olan, burada bir pencere açacak olan bir babanın oğluna yazdığı mektuplar. Türk siyasi tarihinin de, felsefe tarihinin de, edebiyatının da önemli isimlerinden biri. Rıza Tevfik Bölükbaşı'nın sevgili oğlum Nazif diye adını bu şekilde koyduğunuz, oğluna yazmış olduğu mektuplar. Vakıfbank Kültür Yayınları'ndan sizin riyasetinizle, sizin emeğinizle ortaya çıkmış bulunuyor. Şimdi bir kere nicelik olarak da bakıldığında göz korkutacak kadar ciddi bir eser bu bir taraftan. Evet. Ama bütün katmanlarını düşünerek de insan hafiften tereddüt edebilir. Yazan isim, giden isim, tarihi tanıklıklar, bizim oradan bakacağımız yerler. Yaklaşık bir yıldır okuruyla buluşmuş, bir araya gelmiş bir çalışma bu. Fakat ilk adımından başlayalım. Böyle bir şahsiyetin mektupları şahsi olmanın ötesinde neden önemli?
1: Şimdi tabii Rıza Tevfik dendiği zaman, Rıza Tevfik'in Türk politika hayatında da, edebiyat hayatında da, kültür hayatında da çok farklı, çok önemli bir yeri var. Tabii uzun hikaye, yani bu programda hepsini anlatmamız mümkün değil. Bu işte Türkiye, daha doğrusu Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı'na Almanya ve Avusturya'nın yanında giriyor. Bazı cephelerde, Çanakkale'de olsun, Yemen cephesinde olsun, bazı muvaffakiyetler kazanmış olmasına rağmen mağlup devletler safında değerlendiriliyor. İşte neticede Mondros Mütarekesi, ondan sonra Sevr Anlaşması. Rıza Tevfik de o sırada, Rıza Tevfik'in hem bir edebi şahsiyet, yani şair, çok iyi bir şair devrinde. Filozof lakabını ta gençlik yıllarından beri kullanıyor. İyi bir felsefeci. Darülfünun'da felsefe müderrisliği yapmış ama bir taraftan da siyasetin içerisinde, politikanın içerisinde İttihat ve Terakki fırkası henüz daha gizliyken, yani meşrutiyetten önce o oraya dahil olmuş. Daha sonra meşrutiyet ilan edildikten sonra Edirne mebusu olarak meclisi mebusana giriyor. Ters düşüyor. Hürriyet ve İtilaf fırkasına geçiyor. Bir süre sonra ayrılıyor. Tekrar giriyor. Yani böyle bir inişli çıkışlı bir politik hayatı var. Ve maalesef bu işte Birinci Dünya Savaşı sona erdiği zaman da Şuray Devlet Reisi, yani önemli bir mevkide, işte Türk milletinin, Osmanlı Devleti'nin bir tür idam fermanı kabul edilen, yani tarih kitaplarında hep öyle geçer, Sevr Anlaşması'nı imzalayan heyette de
0: yer alıyor.
1: Gerçi daha sonra onu niye gittiğini anlattığı bir takım şeyler var ama neticede o imza, o anlaşmada onun da imzası var. Ve bundan dolayı da 150'likler diye bilinen, yani Osmanlı Devleti'nin yok olmasında rolü olan 150 kişi tespit edilmiş. Bunlar arasında Rıza Tevfik de var. Gerçi bu 150'likler henüz daha ilan edilmeden önce, yani 2 yıl kadar önce, 1922 yılında işte İstanbul işgal, İngiliz ve Fransız işgali altında işte önce Samsun'da başlıyor, biliyorsunuz. İşte Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı. Ondan sonra Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi. İşte Ankara'da yeni bir oluşum, yeni bir yönetim ortaya çıktığı bir dönemde. Kasım 1922 yılı Kasım'ında Rıza Tevfik'in de çok yakın arkadaşı olan Ali Kemal güpegündüz bu İstiklal Caddesi'nde berber dükkanından yakalanıp alınıp sorgulanmak üzere Ankara'ya götürülürken yolda İzmit'te, biliyorsunuz, linç ediliyor. Bu hadisenin duyulması üzerine hayatını tehlikede gördüğü için Rıza Tevfik de birkaç arkadaşıyla beraber İngiliz sefaretine sığınıyor. Daha sonra da gemiyle kaçıyorlar. Yani yurt dışına kaçıyorlar. İşte orada Kahire'de daha henüz yeni kurulmakta olan Ürdün emiri Kral Abdullah'la karşılaşıyor. Kral Abdullah bunları Ürdün'e davet ediyor. Yani hayatının orada ona bir takım görevler veriyor Rıza Tevfi'ye. Yani böylece Rıza Tevfi'nin hayatında böyle bir 20-21 yıllık bir gönüllü sürgün dönemi başlamış oluyor. İşte bir kısmını 32 yılına kadar Ürdün'de, Amman'da, daha sonra oradan emekli olup Suriye'nin bu pardon Lübnan'ın Akdeniz sahilinde Cünye kasabası diye bir yer var. Oraya yerleşiyor. Şimdi İstanbul'dan ayrılırken hatta Laleli'de şimdi ikamet ediyor kirada. Eve gelip karısıyla bile vedalaşamadan kaçıyor. Neyse arkasından karısı Nazlı Hanım'la küçük oğlu Nazif daha 12-13 yaşlarında o sırada Galatasaray Mektebi'ni okuyor. Onları da Ürdün'e getirtiyor. Nazif'le bir de büyük bir oğlu var. O da Cambridge'de özel okulda okuyor. Onlar da geliyorlar. Ta her ikisini, Nazif'i de Said'i de Beyrut Amerikan Koleji'ne şey yapıyor, gönderiyor. Said orada uzun süre kalmıyor. Ayrılıp Amerika'ya gidiyor. Onun hikayesi ayrı. Nazif o Beyrut Amerikan Koleji'ni bitirdikten sonra Rıza Tevfik, yani bu benim gibi böyle işte Arap çöllerinde perişan olmasın diye İstanbul'a gönderiyor. Yüksek tahsilini yapması için 1935 yılında. Fakat Nazif işte Mimli Rıza Tevfik'in oğlu dolayısıyla İstanbul'da hukuk ya da siyasal tas okullarına girmek istiyor. Fakat önüne bir yığın engeller çıkıyor. Yani aşağı yukarı 2-2,5 sene bu engelleri aşabilmek için. İşte bu mektupların çoğu bu 1935, 36, 37 yıllarında çoğu Cünye'den, daha sonra bir süre Kıbrıs'a davet etmiş bir arkadaşı Rıza Tevfi. Lefkoşa'dan gönderdi mektuplar. Daha sonra 37 yılında, 36-37 yılında yine bir tanıdığı Ürdün başvekili Hasan Paşa var. Onun daveti üzerine Oxford'a gitmiş. Oxford'dan, Londra'dan gönderdiği mektuplar var. Yani burada toplam büyük bir kısmı mektupların işte Cünye, Oxford'dan gönderilmiş 137 mektup var. Bunları bana, ondan da madem açıldı şey yapayım. Şimdi ben Rıza Tevfik'le tanışmam şöyle. Ben 1900 maalesef bu öğrenci olaylarının böyle zirveye çıktığı dönemlerde İstanbul Edebiyat Fakültesi'nde 1968-69 döneminde girdim. Ama maalesef çok kötü bir talebelik yıllarımız oldu. İşte boykotlar, işgaller vesaire. 1972 yılında mezun oldum. Daha sonra işte Profesör Mehmet Kaplan Hoca'nın yanında doktora çalışma, Rıza Tevfik üzerine doktora çalışması yapmaya başladım. Rıza Tevfik az önce de söylediğim gibi, evet büyük bir şair, edebiyatçı ama onun yanında işte felsefeci, sosyolog, politik özelliği falan var. Rıza Tevfik'in içerisine girdiğimiz zaman rahmetli hoca dedi ki yani bunun hepsini biz şey yapamayız, yani altından kalkamayız çünkü çok yönlü bir şahsiyet. Biz sadece edebiyatçı, şair bir Rıza Tevfik, bunu üzerine yoğunlaşalım. Diğer yani felsefeci, politik taraflar üzerine başkaları çalışmaya yapsın diye.
0: Başkaları, başka disiplinler
1: çalışsın. Böyle bir sınır çizdik. İşte o yıllarda tabii bu bahsettiğim 70'li yıllar, şimdiki gibi bilgisayar yok, internet yok. Kütüphanelerde gazeteleri tarayarak, mecmuaları tarayarak önce bir Rıza Tevfik'in işte yayınladığı şiirler, makaleler, edebiyatla ilgili makaleler, onların bir tespitini yaptım. Ondan sonra onları belli bir açıdan değerlendirmesini yaparak aşağı yukarı 80'li yıllara doğru aşağı yukarı bitirdim şeyimi. Tezim bitmek üzereyken mutlaka bilirsiniz rahmetli Cemil Meriç hocanın kızı Ümit Hanım, Ümit Meriç. O zaman Edebiyat Fakültesi Sosyoloji bölümünde tanışıyoruz Cemil Meriç dolayısıyla kendisiyle. Bir gün fakültede karşılaştık. İşte sordu tezinin akıbeti ne alemde diye. Dedim ki işte bitirmek üzereyim. Dedi ki ailesiyle tanışmak ister misin? Elbette dedim, tanışmak isterim. Ümit Hanım vasıtasıyla, o zaman hayattaydı, küçük kızı Munise Hanım. İşte Rıza Tevfik'in küçük oğlu Nazif Bey. Torunu Rıza Bey vardı. Onlar Kadıköy'de oturuyorlardı. İşte bir randevu alıp galiba 79 yılının sonlarında ziyaretlerine gittim. İşte tanıştık, kendimi anlattım. Fakat tabii Rıza Tevfik 1943 yılında geri dönmüş ama işte o mimli olması dolayısıyla çok yakın arkadaşları bile bir mesafe koyuyorlar. Yani çekiniyorlar falan, böyle bir şey var. İşte bir takım şeyler sordum. Tezimde halledemediğim. Onlara cevap verdiler. Hatta hiç unutmam. Nazif Bey dedi ki bizim aile hakkında sen bizden daha fazla bir şey biliyorsun falan diye böyle itifat mı? Yani asıl benim ilgim, dedim ki Rıza Tevfik'ten kalan, yani onun müsveddeleri, biz ona tereke deriz. Terekesinden bir şeyler var mı? Yani onları görmek istiyorum, değerlendirmek istiyorum. Dediler ki fazla bir şey kalmadı. Sadece kızına gönderdiği bir takım mektuplar var. Ödünç olarak onları aldım. Birkaç mektup vermişlerdi. Hatta yine çok talihsiz bir şey. Rıza Tevfik işte 1949 yılında vefat ediyor. Karısı Nazlı Hanım bir galiba bu Boğaz'da bir İstinye tarafından bir kira evinde otururken sel geliyor, su basmış. Rıza Tevfik'ten kalan evrakın büyük bir kısmı maalesef
0: orada kaybedilmiş.
1: Zayi olmuş orada. İşte dediğim gibi başlangıçta böyle bir mesafe koydular ama bir süre sonra benim yani herhangi bir art niyetim olmadığını, yani
0: onların tereddüdü var mıydı sizin görüşme talebiniz, sorduklarınız ya da talep ettikleriniz?
1: Yani herhangi birisi gibi böyle bir resmi davrandılar ben başlangıçta. Fakat ben ilişkimi kesmedim. İşte bayramlarda, o zaman bayram kartı vardı, kart gönderiyordum. Telefonla işte yılbaşı tebriği, bayram tebriği filan. Zannediyorum bir süre sonra benim bir art niyetim olmadığını anladılar. Özellikle torunu, o da Rıza Bey, beni arayıp zaman zaman işte Abdullah Bey buluşalım bir yerde, bir çay bahçesinde buluşuyoruz. Bana bir paket getiriyor. İşte bir buluşuyoruz, yine başka bir paket getiriyor. Yani Rıza Tevfik'ten kalan şeyler. Bir gün yine bir telefon etti. Dedi ki arabası olan bir arkadaşınız var mı? Dedim buluruz. Fakülteden arabalı bir arkadaşımla kalktık gittik. Hakikaten böyle bir şey, bir büyük bir kolye, bir karton kutu hazırlanmış. Onu aldık. Hakikaten onu eve getirdiğim zaman sabaha kadar ben uyuyamadım. Oradan işte Refik Halid'in mektupları çıktı. Onları ayrı bir şekilde muhafaza etmiş. Tevfik Fikret'in şeyleri çıktı, mektupları çıktı. Yani gerçekten bunlar bir hazine değerinde şeylerdi benim için. Ve bunları bana intikal ettikçe ben bunları değerlendirdim. O zaman Tarih Toplum diye bir dergi çıkıyordu aylık. Orada bir kısmını yayınladım. Bir kısmını küçük kitapçıklar halinde yayınladım. Daha sonra bu işte Rıza Bey ne var ne yok, yani kendilerini intikal edin. Hatta bir kısım şeyler bu su baskınından kurtarılmış, böyle çamurluydu. Çamurları filan hala muhafaza ettiğim evrak arasında böyle çamurlu evrak var.

0: Bu şekilde değerlendirdim küçük kitaplar halinde. Daha sonra 2012 yılında Nazif Bey'in oğlu, kulaklar içindesin, Ahmet Bey, Ahmet Bölükbaşı ile yine telefonla konuşuyoruz. Bir gün yine bir telefon etti. Babamdan kalan bir takım şeyler var. Yani biz bunları şey yapamıyoruz, değerlendiremiyoruz. Yani en iyi siz değerlendireceksiniz diye. O zaman bu, ben daha emekli olmadan Mimar Sinan Üniversitesi'nin Bomonti'de Fen Edebiyat Fakültesi binasında bir gün böyle bir bavul, böyle kanter içerisinde bir yaz günü Ahmet Bey çıka geldi. Hakikaten orada o bavul içerisinde çok değerli. İşte o bavuldan bu babasına gönderdiği şeyler çıktı.
1: Sormaya hazırlandığım şeyin cevabı önden geldi. Çünkü evet. Bu kitap işte geçtiğimiz yıl 2025 yılında, tabii ki yıllar sürmüştür hazırlık aşaması da, onun da detayını merak ederim ama 70'lerin başından itibaren alakadar olduğunuzu söylediğiniz kişiye ait TRK'den nasıl üzerinden 50 yıl geçtikten sonra ancak okurla buluştu diye soracaktım ki galiba evet. Torunundan
0: tabii
1: ancak
0: daha intikal. Önceki yani o Rıza Başıkoğlu torunu, onun ve bana ondan intikal eden evraklar arasında yine az önce söyledim, mesela Refik Halid'in mektupları çıkmıştı. Hı. Aşağı yukarı 60-70 kadar mektup, o bir küçük kitap halinde yayınladım. Bir Ali İlmi Fani diye, o da 150'liklerden ama o Antakya'da yaşıyor. Onunla mektuplaşma. Mesela ona gönderdiği aşağı yukarı böyle bir 25 sayfalık bir mektup çıkmıştı. Onu küçük bir kitap halinde, orada daha çok kendi sanat anlayışını, şiir anlayışını anlatan işte Ali İlmi Fani'ye bir mektup diye küçük bir kitap halinde yayınladım. Namık Kemal'in oğlu Ali Ekrem Bey, onunla mektuplaşıyorlar. Ali Ekrem Bey'in bu Servet Üfü'nün hareketi nasıl başladı, nasıl dağıldı filan, bunu anlatan 25 sayfalık bir mektubu çıkmıştı. Onu yine bir küçük kitap halinde yayınladım. Yine bu 150'liklerden Refik Cevat Ulunay vardır. Onunla mektuplaşıyorlar. Karşılıklı onlar çıkmıştı. Aşağı yukarı 8-10 mektup. Onu yine bir küçük kitap halinde yayınladım. Başka kızı Munise Hanım'a gönderdiği bir 50-60 kadar mektup. O yine bir küçük kitap halinde yayınlandı. Demin sözünü ettiğim Refik Halid'in gönderdiği mektuplar ama maalesef onun karşılıkları olması lazım ama onun ailesinden oğulları hayattaydı o zaman. Temas ettiğim halde bir şey çıkmadı. Onlar bir kitap halinde yayınlandı. Karısı Nazlı Hanım'a gönderdiği, yani çeşitli seyahatler dolayısıyla işte Avrupa'ya gidiyor, Paris'e gidiyor, Londra'ya gidiyor. Oradan gönderdiği mektuplar, 50-60 kadar mektup vardı. Onlar yani müstakil kitaplar halinde. En son yani mektup olarak bu
1: oğluna Nazif'le
0: gönderdiği
1: olan
0: bunlar, bu çıktı. Evet.
1: Söylediğinize göre bunlar oğlunu İstanbul'a gönderdikten sonra 30'lu yılların ortalarında veya ikinci yarısına
0: 35,
1: doğru.
0: 35, 36, 37'li yıllarda.
1: O yıllarda yazmış olduğu mektuplar. O esnada eşi yanında mı yoksa oğluyla birlikte mi göndermiş? O Türkiye'ye gelebilir.
0: Yok, eşi yanında. Yani Nazlı Hanım yanında. İstanbul'da işte şeyi var. Bu Munise Hanım var. Yani Nazif'in ablası var. Hı-hı. Onun yanında kalıyor. Nazif yani İstanbul'a geldiği zaman. Ama dediğim gibi yani bu mektuplarda sürekli çeşitli işte üniversiteye girmek için, yani yüksek tahsil yapmak için çeşitli müracaatları var. Fakat çok sıradan engeller çıkar. Mesela yani bunlar hep burada mektuplarda var. Mesela Beyrut Amerikan Koleji'nden mezun olmuş. Gayet güzel İngilizcesi var. Oradan aldığı diploma burada geçerli sayılmıyor. Yani böyle bir şey, muamele. Hatta bir nüfus tezkeresi var elinde, onu geçerli saymıyorlar. Yani böyle çok sudan şeylerle, bahanelerle, yani benim tabii çok açık net bir şekilde değil ama Rıza Tevfik'in oğlu olması dolayısıyla
1: asıl
0: böyle engeller
1: sebep
0: çıkıyor.
1: Diye.
0: Araya bir takım şeyler, yani tanıdıklar vesaire filan girdiği halde, yani bu engelleri aşması

0: yaklaşık 2,5-3 yıl sürüyor. Sonunda o yıllarda Yüksek Ticaret Mektebi deniyor. Daha sonra işte Ticari İlimler Akademisi diye bilinen Sultanahmet'teki okul. Yakın zamana kadar şeydi, Marmara Üniversitesi'nin rektörlük binasıydı ama şimdi galiba bir İslami İlimler Üniversitesi diye bir üniversite oldu. Yani şeydeki işte Sultanahmet'teki okula girebiliyor. İşte oradan mezun oluyor Nazif. Daha sonraki yıllarda 40'lı 50'li yıllarda da İstanbul Valisi Fahrettin Kerim Gökay'ın özel kalem müdürü olmuş Nazif Bey oluyor. Yani ben kendisini tanıdığım zaman 80'li yıllarda emekli olmuştu. Hilton'dan emekli olmuştu. 86 yılında da vefat etti Nazif Bey. Yani ben kendisiyle birkaç defa görüştüm. Hem bu bahsettiğim ilk Kadıköy'de Munis Hanım'ın evinde. Daha sonra 81 veya 82 yılındaydı. Rıza Tevfik'in gazetelerde kalmış halk edebiyatı, tekke edebiyatı ile ilgili makalelerini toplamıştım. Kültür Bakanlığı bunu bir kitap halinde yayınlayacaktı. Varisi olarak Nazif Bey'den izin almam gerekiyordu. Bu münasebetle Mecidiyeköy'de evine gitmiştik. Gitmiştim eşimle beraber. İşte bir yazılı izin aldım. O şekilde şey basıldı kitap. Yani bir iki defa bu şekilde şeyimiz ziyaret oldu. Münasebetimiz oldu kendisiyle. Hatta o da şimdi hiçbir hayatta değil. Karısı Nazif Bey vefat ettikten sonra beni yine eve davet etti. Ve işte bir takım kalan evrakı, yani Nazif Bey'den kalan şey de evrakı da bana vermişti. Yani böyle bir aileyle şeyimiz oldu. Ama asıl dediğim gibi yani bu mektuplar Nazif Bey'in oğlu Ahmet Bey, Ahmet Bölükbaşı tarafından böyle bir bavul halinde. Tabii daha başka şeyler, fotoğraflar, başka şeyler de çıktı o bavuldan. Bu şekilde yani 2012 yılında bana intikal etti.
1: En başta söylemiştiniz ama biraz benim açımdan hafiften kapalı kaldı. Şimdi Rıza Tevfik Bölükbaşı'nı çalışmanın çeşitli disiplinler içinden değerlendirecek tarafları olabileceğini söylediniz. Ve hocanız Mehmet Kaplan'la bu çalışmaya girdiğinizde onun edebi kişiliğini işaret eden kısmıyla ilgilenecektiniz. Evet. Hocanızın yönlendirdiği bir isim mi oldu yoksa sizin keşfiniz veya sizi çekim alanına davet eden kendisi
0: Yok,
1: mi oldu?
0: Hocamızın şeyi oldu. Hocamın yani bir takım başka şeyler de isimler de teklif etti. Onlar arasından yani o zamana kadar ben Rıza Tevfik yani filozof diye bilinir. Kaplan Bey'in bizim ders kitabımız olarak fakültede okuduğumuz Şiir Tahlilleri diye bir kitabı vardır. İki cilt. Birisi bu Tanzimat'tan başlayıp Cumhuriyet dönemine kadar geldi birinci cilt. Hatta Akif Paşa'nın Adem Kasidesi'nden başlar. Yahya Kemal'e kadar gelir. İkinci cilt Cumhuriyet devrini ihtiva ediyor. Faruk Nafiz'den başlar. İşte ikinci yeniye kadar gelen bir cilt. Bunlar bizim ders kitabımızdı fakültede. İşte bu birinci ciltte Rıza Tevfik'ten bir Şam-ı Gariban diye bir şiirini almış. Onun tahlilini yapıyor. Yani Rıza Tevfik'i sadece bu şekilde ben tanıyordum. Yani Kaplan Bey'in kitabındaki bu şiir dolayısıyla. Onun dışında fazla bir şeyim yoktu. Ama işte doktora tezi olarak aldıktan sonra içine girince...
1: İşte 50 yıllık bir
0: evet,
1: hukukunuz ve, var böyle de bakınca.
0: Ve dediğim gibi yani... Hala bitiremedim. Bir de onu da söyleyeyim. Bu işte gerek torunu Rıza Bey'in, merhum Rıza Bey'in, gerekse Ahmet Bey'in bana intikal eden terekesinden o kadar çok şey çıktı ki, yani bu yayınladıklarım dışında o kadar çok malzeme çıktı ki, mesela kendisine gönderilen mektuplar, şu an iki cilt yayınladım. Aşağı yukarı bir her ciltte bir 50-60 kadar mektup var ama yani 2-3 cilt daha olabilecek kadar şey var. Ben en sonunda ben tek başıma bunların üstesinden gelemeyeceğim kanaatiyle bu mektupların, evrakın büyük bir kısmını karşıda İslam Ansiklopedisi var, Diyanet İşleri'ne bağlı. İSAM diye kısaltın. Onlara hediye ettim, hibe ettim. Onlar eksik olmasınlar, taslif ettiler. Kabaca taslif edildi ve internete şey yapıldı. İnternette, yüklendi. Evet, dijital orada. Yani benim dışımda başkaları da bu arşivden yararlanma imkanı evet olsun.
1: Bir
0: yani
1: kaynak.
0: Bunları ben böyle, yani benim şey yapmam, hepsini değerlendirmem mümkün değil diye onlara verdim. Onlar yani oradan bir kısım evrakı, başkaları da yani bu konuda işte az önce söylediğim gibi felsefi yönüyle ilgili, ne bileyim siyasi yönüyle ilgili birçok şey var, materyal var orada. Onlar da pekala yani gün yüzüne çıksın tabii, yararlansın diye böyle bir şey yaptım.
1: Tabii ki kendi disiplininiz içinden profesyonel bir yaklaşımınız var. Fakat insandan insana bir temas ve köprü aynı zamanda edebiyat. Ne olursa olsun oğluyla mektuplaşan bir adamın mektuplarını aslında elden geçiriyorsunuz, gözden geçiriyorsunuz. Siz doğrudan kendiniz burada neyle karşılaştınız? Hem ele aldığı şeyler bakımından, hem dile getiriş biçimi bakımından nasıl bir Rıza Tevfik'le karşılaştınız?
0: Az önce söyledim ben, yani bu bana intikal eden, işte TRK'den çıkan evrakı, mektupları değerlendirdim. İşte bir kısmını o kitaplar bastım. Bir de bunların dışında Rıza Tevfik'in mektupları adıyla 2016 yılında Ankara'da Atatürk Kültür Merkezi tarafından yayınlanan bayağı hacimli bir kitap yayınladım. Aşağı yukarı orada da bir 150 kadar mektup ve onlar mesela o yılların Osmanlı Devleti'nin Türkiye'nin kalbur üstü şahsı, mesela Sayit Halim Paşa'ya yazılmış mektuplar vardı. Ne bileyim İbnül Emin'e yazılmış mektuplar. Halide Edebi'ye yazılmış mektuplar gibi, yani gerçekten Ferit Kam'a yazılmış mektuplar. Şimdi hepsini şey yapamıyorum. Yani o mektuplarda da burada da bunlar sıradan mektup, yani işte havadan sudan bahseden şeyler değil. Bunlar aynı zamanda kültür tarihimiz bakımından, edebiyat tarihimiz bakımından çok önemli bilgiler var o mektuplarda da. Bunlar da evet, daha çok ailevi şeyler var, meseleler var burada, ama bunun dışında da mesela işte Türkiye oğlundan aldığı bilgiler doğrultusunda işte kaydını yaptırmış Yüksek Ticaret Mektebi'nde doğru dürüst dersler için ders kitabı yok. Bu konuda eleştirileri var. Ne bileyim o günkü Türkçe'nin sadeleşme süreci var. Bu konuda şeyleri var, eleştirileri var. O devrin siyasi havası dolayısıyla bazı değerlendirmeleri var. İşte Atatürk'le ilgili şeyleri var, değerlendirmeleri var bu mektuplarda. İşte 1937-38 biliyorsunuz, 39'da İkinci Dünya Savaşı çıkacak ama savaşın ayak sesleri yavaş
1: duyuyor
0: yavaş...
1: Duyuyor mu onu, görüyor?
0: Onunla ilgili şeyleri var, değerlendirmeler. Yani Türkiye'nin asla o Birinci Dünya Savaşı'na girmişiz, mağluplar safında yer almışız, koca imparatorluk dağılmış ve küçük bir şey kalmış. Yani Türkiye Cumhuriyeti çıkmış neticede. Bunu yaşamış biri olarak savaşın felaket getireceğini ikaz eden şeyleri var. Burada değerlendirmeler var. Bu açıdan önemli yani bu mektuplar. Kendisine yapılan işte bu sevr dolayısıyla çeşitli gazetecilerin ya da başka bir takım devir adamlarının...
1: Nasıl buralarda hocam? Kırgın biri mi var?
0: Şeyler var.
1: Biri
0: yani
1: mi var?
0: Vatan haini gibi ithamlar var. Onlara şeyler yapıyor. Yani ben hiçbir zaman vatan haini değilim. Şartlar beni mecbur etti bu anlaşmayı imzalamaya diye. Ve hiçbir zaman şeyi değil, yani durumundan şikayetçi değil. Fakat tabii şeyi var. Yani memleketinden, vatanından uzak olmanın bir vatan hasreti var. Vatan hasreti var. Bulunduğu yerde, yani gerek bu Amman'da gerekse Cünye'de bulunduğu günlerde dertleşeceği, konuşacağı 2-3 kişi var. Sabih Bey diye yine Türkiye'den kaçmış birisi var. Bir de Necip Bey diye birisi var. Sık sık adı geçen. Yani onların dışında
1: görüştüğü
0: kimse yok. Yani Türk vatandaşı yok. Bir takım Ermeniler var. Türk Ermeniler. Onlarla şey yapıyor, konuşuyor filan ama böyle bir şey var. Yani bir vatan özlemi var. Vatan hasreti var. Hatta bazı mektuplarda var. Türk yani bana bir izin versinler. İşte bir ay memleketime gideyim. Hasretimi dinlendireyim. Tekrar memlekete döneyim gibi. Böyle bir turist gibi. Ki çok hazin bir şey bu. Yani bir zamanların işte filozof Rıza Tevfi, ne bileyim o ikinci meşrutiyetin ilan edildiği günlerde Selim Sırrı ile beraber İstanbul caddelerinin sokaklarında şey yapıyor. Vatandaşlara hürriyetin, meşrutiyetin ne olduğunu anlatan sokak mitingleri yapan bir adam. Böyle birisi. İşte Meclis-i Mebusan'da mebus olmuş. Şura-i Devlet Reisi olmuş. Avrupalı Türkologlar, şarkiyatçılar arasında şeyi var. Böyle bir muteber bir yeri olan bir kişi. Ne hale gelmiş yani kendi vatanına bir turist olarak gelmek isteyecek kadar. Bir de işte bu Atatürk'ün vefatından kısa bir süre önce 38 yılında bu yüzelliklerin affedilmesi meselesi gündeme geliyor. İşte mecliste tartışılıyor, konuşuluyor. Bununla ilgili şeyler var. Yani uzaktan takip ediyor. Pek yani daimi olarak dönme şeyinde değil. Çünkü kendine göre şeyleri var, sebepleri. Bu Amman'da yani Ürdün'den bir emekli maaşı bağlamış. Hı hı. Çok cüz'i, sembolik. 20 Suriyeli lirası diye.
1: Evet.
0: Bununla hem kıt kanaat geçinmeye çalışıyor orada hem de her ay Nazif'e 25 lira para gönderiyor. Böyle bir şey de var. Böyle bir şey. Diyor ki eğer yani bu af kanunu çıkar İstanbul'a geri dönersem oturacak bir mekanım yok, yerim yok. Nasıl yaşayacağım? Emekli maaşım kesilir mi? Kesilir mi, kesilmez mi? Bunun şeyleri var. Uzun süre endişeler var. Hatta işte 38 yılında bu yüzellikleri affeden kanun çıkmış. Dönmüyor hemen. Geriye dönmüyor. Mesela Refik Halit ilk dönenlerden biridir. Rıza Tevfik dönmüyor. 43 yılına kadar yani 38, 5 yıl.
1: 5 yıl boyunca kalmaya
0: 5 yıl
1: devam
0: boyunca
1: ediyor.
0: İşte böyle bunun tereddütler içerisinde artık en sonunda kalkıp dönüyor. 1943 yılı Haziran'ında dönüyor. Ama işte kızının evinde misafir kalmış. Bir kira evi tutuyorlar şeyde Kadıköy'de. Onlar hep var bu mektuplarda. İkinci el eşya satan eskici dükkanından işte karyola alıyor, masa alıyor, sandalye alıyor. Gerçekten çok hazin bir şey. Yani o Rıza Tevfik.
1: Hayatın kendisiyle ilgili çok ibretli bir şey, evet, bir taraftan evet. Bakıldığında. Çizmiş olduğunuz portreye göre şimdi bir münevver, bir entelektüel, bir edip, şair, filozof ama siyaset de veya onun getirdiği şartlar da yabancısı olduğu şeyler değil. Her ne kadar sonunda Sevr'de benim imzam olmasa bir başkasınınki olacaktı. Dolayısıyla o büyük akışın içindeki inisiyatif kendi inisiyatifsiz bir parça diye görüyor, böyle izah ediyor. Bu mektuplarda veya başka mektuplarda da dediğim gibi 50 yılı aşkın bir hukukunuz olduğu için de rastladığınız şöyle bir şey var mı? Acaba siyasete bu kadar somut biçimde girmeyebilir miydim? Burada yer almayabilir miydim? Dolayısıyla bu kadar uzak kalmayabilir miydim? Ya da bu kadar haksızlığa uğramış hissediyorsa kendini bu manada, bu haksızlıklara da maruz kalmayabilir miydim? Hesaplaşması var mı? Doğrudan yazdığı ya da sizin gözlemlediğiniz.
0: Yani politika, siyaset nedense her zaman cazip geliyor. Biyasa, yani bugün de böyle, yani isim zikretmeye gerek yok. Yani üniversitede belli bir yere gelmiş, belli bir kariyer yapmış. Kişiler bile kendi mesleğinde ilerlemek yerine, bilmiyorum yani böyle benim şahsen böyle bir şeyim olmadı ama çeşitli açılardan cazip geliyor politika, işte ne bileyim özel arabalar vesaire filan, yani onun da bir takım şeyleri var. Politik şahsiyetlerin getirileri var. Herhalde onları şey yapıyorlar. Rıza Tevfik'in yani işte İttihat ve Terakki fırkasına girmiş başlangıçta, o da zoraki giriyor. Yani onları da anlatan şey.

0: sonra sadrazam oluyor. Biraz onun zorlamasıyla İttihat ve Terakki'ye henüz daha gizliyken girmiş. İşte sonra İttihat ve Terakki'nin Edirne mebusu oluyor. Ters düşüyor İttihatçılarla. Hürriyet ve İtilaf Fırkası'na giriyor. 1912 yılında parlamento feshedilmiş, yeni seçimler yapılacak. O seçimler dolayısıyla Gümülcine'ye gitmiş orada propaganda konuşması yapmaya. Orada dövülüyor İttihatçıların adamları tarafından. Ve o seçimlerde seçilemiyor. Yani ondan sonra oturmuş işte felsefe kitapları yazıyor. Onun çok ünlü bu 1914 yılında İttihatçıların Marif Nazır Şükrü Bey diye birisi vardır. Onun önayak olmasıyla Marif Nezaretine bağlı olarak Istilahat-ı İlmiye Encümeni diye bir cemiyet kurulmuş, resmi cemiyet. Amacı batılı felsefi ve edebi terimlere Türkçe'de karşılıklar tespit etmek amacıyla. O devrin Rıza Tevfik de var o şeyin içerisinde. O devrin kalbur üstü ne kadar şeyi varsa işte Fuat Köprülü, Ziya Gökalp, Ali Ziya gibi bu encümenin içerisinde. Fazla maalesef şu savaş çıkınca Birinci Dünya Savaşı uzun süre çalışamıyor. Dağılıyor ama Rıza Tevfik o çalışmasını devam ettiriyor. İki cilt halinde Mufassal Kamusu Felsefe adıyla ansiklopedik bir lügat hazırlamaya girişiyor. Ama maalesef onu da işte politikaya girince tamamlayamıyor. C harfine kadar tamamlamış ama oradaki maddelerin her biri, mesela bir ateizm maddesi var. Küçük bir kitap hacminde. Ne bileyim sanatla ilgili ars diye bir madde var. Küçük bir kitap hacminde. Yani politikaya daha sonra karışmayıp bu felsefe lügatını tamamlasaydı çok daha başka iyi bir şey olurdu. Çok kalıcı bir şey olurdu.
1: Biz daha çok istifade ederdik tabii, diyorsunuz. Tabii.
0: Yani şeyden sonra bu işte yani avami tabirle söyleyeyim. Hanya'yı Konya'yı anlayıp sürgüne gittikten sonra yani yaptığı ben politikaya girmenin hatalı olduğunu, yanlış olduğunu farkında. Yani zaman zaman onu bu mektuplarda da başka mektuplarda da şey yapıyor, zikretmiş. Ama tabii iş işten geçmiş. Yani dediğim gibi politikaya girmeyip bu felsefi çalışmaların, edebi çalışmalarına devam etseydi tabii Türk kültür hayatı bakımından çok daha şey olacaktı, faydalı
1: farklı olacaktı. Farklı eserler
0: elbette,
1: olacaktı
0: elbette. Yani o en verimli olabileceği zamanda, 40'lı yıllarda, 40'lı yaşlar, 40'lı 50'li yaşlarda yani o bütün o birikimini ortaya koyabilecek bir şeydi. Maalesef bu felaket şey yapıyor, geliyor başına.
1: O şartların getirdiği mektuplaşmalar da sizin için de bir araştırmacı olarak, bir akademisyen olarak, ilgilisi için de profesyonel manada değil sadece, bir döneme bakmak isteyen, bir insan tanımak isteyen okur için de bir mesela şey bu, olarak çıkıyor. Evet. Buyurun.
0: Pardon. Burada yani hep bütün mektuplarda önemli şeyler var ama özellikle bir 60. mektup var. 1936'nın Ocak ayında yazılmış. Orada bu beş hecelerden bir Orhan Seyfi Orhan vardır. O bir makale yayınlamış. İşte Rıza Tevfik'in işte bu işte sevr meselesi tekrar gündeme getiriliyor. Ondan sonra şiirlerinin pek de orijinal olmadığı, işte halk şairlerinin bir tür pastiş gibi tekrarı etkilenmesi falan gibi böyle yani pek daha çok ilmi değil de daha çok devrin havasına biraz da uygun yazılmış bir eleştiri mahiyetinde. Ona cevap mahiyetinde bu 60. mektup aşağı yukarı 15 sayfalık falan bir uzun bir mektuptu.
1: Evet,
0: orada
1: evet.
0: Bütün bu kendisine yöneltilen ithamlara ayrı ayrı tek tek cevap veriyor. Yani o mektup çok önemli bir mektup, 60. mektup. Tabii diğerleri de önemli ama o dediğim gibi bu edebi şahsiyetini, mahiyetini açıklaması bakımından o farklı bir yeri var o mektubun.
1: Sadece kitabın kapağını kaldırmaya bile 40 dakika, 45 dakika yetmeyecektir ama Biz gayret

0: gösteriyoruz. Ve bir çabayla bu bereketlensin istiyoruz. Rıza Tevfik Bölükbaşı'na olabildiğince baktık bu çalışmanızda ama ben şimdi dönüp biraz da size bakmak istiyorum. Uzun yıllara dayalı bir çalışma alanı, bir mecra olarak çıkıyor bir kişi, bir dönemle birlikte sizin pusulanızın gösterdiği yerde duruyor hakikaten. Şimdi çok kolay telaffuz etmek. Diyorsunuz ki 70'li yıllarda. Onun üzerinden geçmiş onlarca yıl. Üstelik günün şartları bugünün şartlarından çok farklı.
1: Evet.
0: Dağınık olanı derleyip toparlama, insanlara, ana kaynaklara doğrudan ulaşma gibi meseleleriniz de var. Neden emek verdiniz bu kadar? Sadece bu kitap için sormuyorum. Çok ilginçtir çünkü peşinde olduğumuz soru birazcık da şu. Çok hızlı akan zamanlardan geçiyoruz. Dikkatimizi toplamak bile zor. Bir metnin yarım sayfa bir şeyin okunması bile bugün neredeyse zul haline gelmiş durumda. Dikkatinizi nasıl topladınız? Biz kendi dikkatimizi belli bir şey üzerinde temerküz ettirmekte bu kadar zorlanırken.
1: Evet, yapacak başka işimiz yoktu. Şimdi tabii bu bir çalışma disiplini ayrı bir şey. Benim rahmetli hocam, yani Mehmet Kaplan Hoca, hem hocam oldu, daha sonra da onun asistanı, son asistanı oldum. Hoca hakikaten çok son derece disiplinli bir kişiydi. Mesela derse zamanında gelir, saatini çıkarır, masaya koyar. Her işleyeceği her dersle ilgili küçük defterleri vardı. Derse girmeden şöyle bir bakar ama irticalen yapardı dersleri. Ve ders saati dolunca da dersi bitirir, saatini alır, çıkardı. Gerektiği zaman işte bir takım şekiller veya tahtaya yazılması gereken şeyler var. Yani son derece disiplinliydi. Bize de, yani ben de dahil bütün asistanlarına, diğer talebelerine de bunu şey yapardı. Yani örnek almamızı isterdi. Hoca, ben asistan olduğum yıllarda da Fatih'te oturuyordum. Hoca karşıda Kadıköy'de oturur. Hoca fakülteye gelmeden önce bir asistan arkadaşım daha vardı. Beraber, o da Yavuz Selim'de oturur, Necat Birinci. Geliriz, hocanın odasını açtırırız, masasını sildiririz. Hoca gelir, elini öperiz. İşte çay, kahve neyse içerken hoca derdik, işte bu akşam ben evde, hocanın eşi 60'lı yıllarda vefat etmiş, yalnız yaşıyordu. Yani tekrar evlenmemiş. İşte gece şu kitabı okudum, sen şu konuda şöyle bir araştırma yapıyorsun. Şu gece ben şöyle bir makale okudum. Yani sürekli böyle bizi şey yapardı, teşvik ederdi. ben 77, 78, 79 yılında yeni evlenmiştim. İşte sabah kalkıp eşim de çalışıyor. Hocadan önce gitmemiz lazım. Alelacele tıraş olmadan geldim bir gün şeye, fakülteye. Hoca geldi, elini öptük, baktı. Dedi ki, medeni adam her gün tıraş olur. O kadar. Yani bu disiplini, bir de daha sonra bu 80'li yıllarda asistan olduktan sonra şimdiki üniversitelerden çok farklıydı o zaman üniversite, yani YÖK'ten önceki dönemde. Hocaların, mesela Kaplan Bey'in haftada 4-5 saat dersi var. Onun dışında doktora öğrencileriyle meşgul olurdu. Asistanlarla müşterek çalışmalar yapardık. Mesela hocanın evinde, çarşamba günler hocanın evinde toplanırdık. Asistanları, doçentlerle beraber. Mesela birkaç yıl Cenap Şahabettin'in evrakı kızları tarafından intikal etmişti. Onların tasnifini yapıp şey yaptık. Bir kocaman cilt hazırladık. Daha sonra Atatürk'ün vefatının 100. yıl dönemi dolayısıyla 6 ciltlik bir

0: antoloji hazırladık. Yine hocanın nezareti altında. İşte Atatürk Devri Fikir Hayatı, Atatürk Devri Türk Edebiyatı şeklinde. Bu çalışmalar dolayısıyla sabahleyin kalkıp Nezat Bey'le Kadıköy'e giderdik. Mesela bir gün bir vapuru kaçırdık. Yani vapurla gidiyoruz. O zaman şey yok. Vapurla gidiyoruz. Karaköy'den vapuru kaçırdık. Tabii yarım saat kadar bir gecikme oldu. Gittik hocanın evine. Hoca, diğer elemanlar, İnce Engin'in hocam, Birol Emil Hoca bizi bekliyorlar. Hoca dedi ki bu böyle geç kalmak, yani bu tür çalışmaların ahenginin bozulmaması lazım. Ondan sonra bir daha biz hiç geç kalmadık. Yani bu çalışma disiplinini zannediyorum hocadan şey yaptık, aldım zannediyorum. İşte tabii hoca gibi olmamız elbette mümkün değil ama işte karınca kararınca hocanın yolundan gitmeye gayret ediyorum. Gayret etmeye çalışıyoruz. İşte bir de onu da söyleyeyim. Hoca sürekli olarak bize şunu söylerdi. İlimle, irfanla, kültürle, okumakla, yazmakla meşgul olan kişilerin idarecilikle asla işi olmaz. Yani ne işte dekanlık, ne rektörlük falan bu tür şeylere. Hatta kendisi de hoca sadece bu 1950 yılında Atatürk Üniversitesi'nin kurulduğu sırada kurucu dekan olarak Erzurum'a gitmiş. Bir buçuk iki bir takım olaylar olmuş. Ama aldığı asistanlar var. Mesela bunlardan biri Orhan Okay, Mehmet Akalın gibi. Yani onun dışında idarecilik hiç yapmış değildi hoca. Ve bize de bunu şey yapardı. Yani ilimle, irfanla meşgul olan kişinin idarecilikte kaybedeceği vakti yoktur derdi. İşte dediğim gibi biz de hocanın karınca kararınca izinden gitmeye gayret ettik. Etmeye çalışıyorum ben.
1: Anlayabilirsek çok güzel bir ders. Pardon. Ben çok teşekkür ediyorum. Yorduk sizi.
0: Estağfurullah.
1: Belki okuyacaklarınızdan, yazacaklarınızdan alıkoyduk ama ayırdığınız zaman için de müteşekkirim gerçekten.
0: Yani şey yapabildiyse, bir şeyler telaffuz edebildiysek bir sizlere, seyircilere, dinleyicilere ne mutlu bana.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz, var olunuz.
0: Vakit doldu mu 45'te?
1: Evet, veda ediyoruz artık izleyenlerimize.
0: Yani dediğim gibi yani Rıza Tevfik söz konusu olunca böyle sabaha kadar konuşacak şey var. Yani,
1: evet, bu ancak bir fragman olabilecek
0: yani,
1: bir şeydi.
0: Zannediyorum ana hatlarıyla bir şeyler telaffuz etti.
1: Çok istifade etti fakat sonrası artık araştırmacının ve yazarın elinden çıktıktan sonra da okura emanet. Araştırmacıya emanet.
0: Yani onu da siz de şey, bunun bunların dediğim gibi muhafaza edilmesi, edilmiş olması çok önemli bir şey. Değerlendirmek üzere bana intikal etmesi ayrı bir şey. Benim bunları hazırlamam da bir süreç. Ama bunların ete kemiğe bürünmesi, yani kitap halinde ve çok güzel bir şekilde basılması da yayın evi ne de bu yani Vakıfbank Kültür Yayınları'na da buradan teşekkür etmemiz lazım.
1: Çok haklısınız. Tekrardan teşekkür ediyorum misafirimiz olduğunuz için. Yine zaman
0: başka,
1: kısıtından
0: başka programlarda
1: inşallah devamını da bu şekilde getirelim.
0: İnşallah.
1: Değerli izleyenler, bugün misafirimiz Profesör Doktor Abdullah Uçman'dı. Size de müteşekkirim eşlik ettiğiniz için. Bir başka bölümde yeni bir konukla tekrar karşınızda olabilmeyi ümit ediyorum. Hoşçakalın.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.
2: Abi toplamışsın aileyi.
3: Aile çok önemli.
4: Hadi ben kaçar.
3: Aha.
4: Arkadaşlarla buluşacağız.
5: Paran var mı?
6: Neyle gideceğim? Nerede harcayacağım?
3: Darladın ama çocuğu.
6: Ama ben nereden bileyim parası yetecek mi?
3: Mobilde ailem var. Çocuğuna ek kart çıkartıyorsun. Harcamalarını kontrol edebiliyorsun.
2: Hesabını tek bir yerden yönetebiliyorsun. O da var.
3: Biraz rahat olun kızım.
7: Turbo marş gücü hep tıkırında. Turbo garanti 3 yıl yanında.

0: Selçuklu'nun tarihi incisi Sille Müzesi. Taş duvarlarında geçmişin izlerini saklayan bu müze, adeta bir zaman yolculuğu kapısı. İçeri adım attığınızda tarihi Kur'an-ı Kerimler, Kabe örtüsünden bir parça, Sille evlerinin minyatürleri, dokuma halılar ve yöresel kıyafetler sizleri karşılar. Her eser, bu topraklarda yaşamış insanların inancını, emeğini ve kültürünü anlatır. Sille Müzesi, geçmişi bugüne taşıyan eşsiz bir miras. Bu tarihi atmosferi keşfetmek için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
1: Turbo marş gücü

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta ressam Orhan Albaş kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.
2: Zehra Güneş.
3: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
4: Bravo Zehra.
5: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
6: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın.

0: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğin bir ülke de değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Siz sadece rahatınıza bakın. Şimdi alın 2027'de ödemeye başlayın. Üstelik düğün paketleri 6440 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife Türkiye'nin düğün paketçisi.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Türkcell sunar. 5G hızında reklamlar.
3: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcell'li misin? Türkcell!
4: 5G!
3: Türkcell! 5G! Muazzam. Gol olur yalnız.

0: Ben dedim.
1: Turkcell gücünde 5G hızlı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Turkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Turkcell'li misin?
2: Turkcell'le bağlan hayata.
3: Hayat aslında ne kadar güzel değil mi? Doğa, huzur, dengede olan her şey. Oysa her şey kendi yerinde, kendi değerinde güzel. Üstelik bu denge sadece bizim için değil, su altındaki binlerce canlı için de geçerli. Koru, hepimiz için, her birimiz için.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
6: Çıkar, çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar.
7: Dene, sana da çıkar.
6: Denemesi bedava.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya'yla briefing saati Pazartesi 20'de 24.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan herkese mutlu akşamlar. Saatlerimiz 21'i gösteriyor. Haber bülteniyle karşınızdayız. İstanbul Boğazı'nda faciaya ramak kaldı. Seyir halindeki kimyasal madde taşıyan tanker Kanlıca açıklarında henüz bilinmeyen bir nedenle kıyıya doğru sürüklendi. Gemi trafiği bu kapsamda çift yönlü olarak durduruldu. Kanlıca vapur iskelesi ve sahilde bulunan yadıların yakınlarına kadar gelen tanker mürettebatın demir atmasıyla durdu. Olayın ardından bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı iki kurtarma römorkörü sevk edildi. Olay 19.45 sıralarında Kanlıca sahilinde yaşandı. Gemi Bulgaristan'ın Varna Limanı'ndan aldığı yükle İtalya'nın Monopoli Limanı'na doğru gidiyordu. Malta bayraklı kimyasal madde taşıyan tanker İstanbul Boğazı'nda geçiş sırasında Kanlıca önlerinde tehlike yaşadı. Henüz belirlenemeyen nedenle kıyıya doğru sürüklenen tanker sahile ve tarihi yalıların bulunduğu kıyı şeridine yöneldi. Kıyıya doğru sürüklenen gemi yeni bir faciaya ramak kala durabildi. Zira taşıdığı kimyasal madde nedeniyle tehlike büyüktü. Olayın yaşandığı bölgede olası bir kazanın önüne geçilmesi için gemi trafiği çift yönlü durduruldu. Kurtarma römorkörleri ise çalışmaya başladı. 7 Ekim'de Üsküdar'ın Vaniköy sahilinde seyreden Bosfor isimli gezi teknesi önce tarihi kazasker Necmettin Efendi yalısının önünde bulunan yata ardından da yalının rıhtımına çarpmıştı. Rusya-Ukrayna savaşına dair yeni bir gelişme var. ABD Başkanı Donald Trump iki ülkenin enerji ateşkesi adına bir anlaşma imzaladıklarını söyledi. Trump açıklamayı kendisine ait sosyal medya hesabı Truth Social'dan yaptı. Derhal geçerli olmak üzere Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta enerji ateşkesi ilan edilmiştir dedi. Her iki tarafta anlaştı, bunu bozmayın ifadesini kullandı. Açıklama Rusya ve Ukrayna'nın karşılıklı olarak enerji tesislerine hedef alan saldırılar düzenlemeyeceği anlamına geliyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ateşkesten Trump'ın açıklamasıyla haberdar olduğunu söyledi. Bir saat kadar sonra sosyal medyadan açıklama yaptı. Az önce Kanada Başbakanı, Finlandiya Cumhurbaşkanı ve NATO Genel Sekreteri ile görüştüm. Başkan Trump tarafından duyurulan enerji ateşkesini konuştuk. Ukrayna bu ateşkesi destekliyor, Rusya'nın da desteklemesi önem taşıyor dedi. Ukrayna lideri Amerika tarafından gelecek ayrıntıları bekliyoruz. Ukrayna olarak gerilimin düşürülmesi, canların korunması ve savaşın sona erdirilip kalıcı barışın sağlanması için gereken kararlara yönelik atılan adımları her zaman tam anlamıyla destekliyoruz ifadesini kullandı. Yemen'deki İran destekli Husiler artan gerilimle birlikte saldırıları bir kez daha yükseltti. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Hadid Havalimanı hedef alındı. Sivil altyapıyı vuran Husilerin saldırısında 12 kişi hayatını kaybetti, 309 kişi ise yaralandı. Türkiye'den ve ABD Başkanı Trump'tan saldırılara tepki geldi.
1: Yemen'deki İran destekli Husiler saldırıları şiddetlendirdi. Kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek Suudi Arabistan'ı bir kez daha hedef aldı. Saldırılarda can kaybı arttı. Başkent Riyad'daki Kral Halid Havalimanı bir kez daha vuruldu. Bir pilot ve 3 kişinin hayatını kaybettiği saldırıdan 2 gün sonra tekrar saldırı düzenlendi. 2 patlamanın duyulduğu belirtildi. Havalimanı tahliye edildi. Hava trafiği durduruldu. Saldırıda ondan fazla kişi yaşamını yitirdi. Yüzlerce kişi yaralandı. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri saldırı tehditlerini ineledi. Yaptığı açıklamada Mekke ve Medine dışındaki tüm havalimanlarının tehditleri kapsamında olduğunu iddia etti. Saldırıların ardından Riyad'da okullarda yüz yüze eğitime bir hafta ara verildi. ABD, İngiltere ve Kanada saldırılar sebebiyle uyarı yayınladı. Vatandaşlarına havalimanından ve çevresindeki bölgelerden uzak durma tavsiyesinde bulunuldu. ABD Başkanı Donald Trump saldırıya ilişkin basın mensuplarına konuştu. Husilerin Riyad'daki havalimanına saldırısından memnun olmadığını belirtti.
2: Bence korkunç, bu korkunç.
1: ABD'nin Husilere karşı harekete geçip geçmeyeceği sorusuna kesin cevap vermedi.
2: Olabilir, bunu inceleyeceğiz. Son saldırı hakkında yeni bilgi edindik. Bu yüzden bir karar vereceğiz. Çok hızlı hareket ediyoruz.
1: Türkiye, Husilerin Suudi Arabistan'daki havalimanlarına saldırılarını kınadı. Dışişleri Bakanlığı, sivil halkı ve altyapıyı hedef alan ve bölgedeki gerilimin daha da tırmanmasına yol açan saldırılara bir an evvel son verilmesi gerektiğini vurguladı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Husilerin havalimanını hedef alan saldırısını şiddetle kınadığını bildirdi. Yemen'deki hükümeti destekleyen Arap Koalisyonu, Riyad'daki havalimanına yapılan terör saldırısına kararlılıkla karşılık verileceğini söyledi.
0: Manisa'nın Akhisar ilçesi yakınlarında Gebze-İzmir otoyolunda tır otobüsüyle bir tır çarpıştı. Otobüste 34 yolcuyla 3 görevli vardı. Feci kazanın ardından 11 kişi hayatını kaybederken 27 kişi yaralandı. Kazayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 2 otobüs şoförü de gözaltına alındı.
3: Tır otobüsü Bursa'dan İzmir istikametine doğru gidiyordu. İçerisinde onlarca yolcu vardı. Manisa'nın Akhisar ilçesi yakınlarında tırla çarpıştı. Olay Gebze-Orhan Gazi-İzmir otoyolunun Akhisar gişeleri mevkiinde gerçekleşti. Feci kazada çok sayıda yolcu hayatını kaybetti. Onlarca kişi yaralandı. Kaza

0: anına ilişkin EDS kamera kayıtları da yayınlandı. Bu kayıtlara göre kaza yolcu otobüsü sapağı kaçırdığını fark edip yolun ortasında durmasıyla gerçekleşti. Geri geri gitmeye çalışırken arkadan gelen tır çarptı. Görüntülerde kazanın şiddetiyle otobüsün nasıl savrulup devrildiği de görünüyor. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Kazaya karışan tır otobüsünün iki şoförü de gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturmada 3 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini açıkladı. Adalet Bakanı Gürlek, soruşturma titizlikle yürütülmektedir ifadelerini kullandı.
1: Bu haberle birlikte bülteni noktaladık. Yayınımız Çağrı Alkan'ın moderatörlüğünde küresel oyunla devam edecek. Şimdilik hoşçakalın.

0: Biz bu aziz milletle gönül ve kader birliği yapmış bir siyasi hareketiz. Dün vardık, bugün varız. İnşallah yarın da var olmaya devam edeceğiz. Kimse yeyse kapılmasın. Hiç kimse moralini bozmasın. Aziz milletimiz de kutlu teşkilatımız da umudunu asla yitirmesin. Hele hele bize olan güveni asla sarsılmasın. Kimse kara propagandanın etkisi altında kalmasın. Kara propaganda bizim ne ahlakımıza, ne imanımıza, ne de vicdanımıza tesir edebilir. Kimsenin bundan endişesi olmasın. Bizim bu aziz milletten başka hiç kimseye diyet borcumuz yoktur. Bizim Hazreti Allah'a bir can borcumuz var. Allah'ın izniyle hiçbir faniye borcumuz da el Allah'ımıza yok. Dedikodular, söylentiler, iddialar, iftiralar, ithamlar, türlü türlü senaryolar hiç kimse merak etmesin. Tayyip Erdoğan da, onun dava arkadaşları da gereken neyse yapar ve hiç kuşkunuz olmasın yapacaktır. Tekrar söylüyorum, siyasetimizin tek limanı ahlaktır. Bu parti o limandan hiç demir almamıştır, asla da demir almayacaktır.
1: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
2: Peki siz Araf'ta mısınız?
1: Bu hafta ressam Orhan Albaş kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Siz sadece rahatınıza bakın. Şimdi alın 2027'de ödemeye başlayın. Üstelik düğün paketleri 6440 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife Türkiye'nin düğün paketçisi.
1: Turbo marş gücü.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
1: Masada ne var, hoş geldiniz.
0: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var, Pazartesi 20.45'te 24'te.
2: Mete Gazoz, Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat, çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!

0: 24 ekranlarından merhabalar. Küresel Oyun'a hoş geldiniz. Bir pazar akşamında daha karşınızdayız. Yine oldukça yoğun bir haftanın ardından ekranlardayız. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşına dair dikkat çekici gelişmeler yaşandı hafta boyu. Bugün hepsinin ötesinde daha önemli gelişmeler vardı. ABD Başkanı Donald Trump'tan gelen bazı açıklamalarla Rusya ve Ukrayna arasında enerji konusunda bir ateşkes ilan edildiği belirtiliyor. Tabii buna gelen cevaplar var, gelmeyen cevaplar var. Öncesinde yaşanan pek çok tartışma var. Bununla birlikte Rusya-Ukrayna savaşının yanında Yemen savaşı ve Husilerle Suudi Arabistan arasında da gerilimin giderek tırmandığını görüyoruz ki her iki mesele de Türkiye'yi oldukça yakından ilgilendiren konular. Eline boyuna değinmeye gayret edeceğiz. Vakit kaybetmeden konuklarımızı tanıtalım. Doktor Mehmet Çelik, Değerli Sabah Yayın Koordinatörü. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk Çağrı Bey, iyi yayınlar.
0: Doktor Tolga Sakman, DİPAM Başkanı, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Ve Doçent Doktor Faik Tanrıkulu, Star Gazetesi yazarı, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, teşekkürler.
0: Bölge her zaman çok hareketli. Özellikle tabii Orta Doğu coğrafyası, İran Savaşı derken Rusya-Ukrayna Savaşı bir süredir aslında daha düşük profilde gidiyordu. Son zamanlarda tartışmalar artmaya başladı. Özellikle Rusya ve Batı arasında, Avrupa arasında restleşmeler yükselmeye başladı. Ardından askeri olarak da saldırılar da şiddetlenince tansiyon yükseldi. Bununla birlikte ABD'nin devreye girmesiyle yeni bir ateşkes olur mu, olmaz mı? Ya da savaşın çözümüne yönelik bir ilerleme olur mu diye tabii ki her zaman bir soru işareti vardı ama pek de ümit olmadığını genel anlamda Amerikalı yetkililerin de açıklamalarından anladığımız kadarıyla söyleyebiliyorduk. Şimdi pek çok önemli gelişme yaşandı.

0: Müsaadenizle en sıcağından başlayalım. Akşam saatlerinde ABD Başkanı Donald Trump'tan bir açıklama geldi. Ne diyordu açıklamada Trump? Derhal geçerli olmak üzere Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta enerji ateşkesi ilan edilmiştir. Her iki taraf da anlaştı. Bunu bozmayın. Şimdi taraflar doğrular mı, doğrulamaz mı diye bakarken önce Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Amerika'daki gazeteciler üzerinden dolaylı olarak aldığımız bilgilerde kendisinin de o anda öğrendiğini, hani keşke bize de söyleseydi minvalinde bazı açıklamalar yaptığını gördük. Bir iki saat kadar sonra Zelenski'den sosyal medyadan bir açıklama geldi. O açıklamada da ateşkesi desteklediklerini söylüyor. Rusya'nın da desteklemesine önem taşıdığını söylüyordu. Rusya'dan şu ana kadar bir cevap yok. Ancak meselenin tabii enerji tesislerine yönelik saldırıların durması konusu olması tabii ki çok önemli. Bütün dünyayı ilgilendiren bir mesele. Sizce Rusya'nın buna yaklaşımı ne olur? İki taraf da kabul etse bile daha önce de benzer tabii açıklamalar duymuştuk ama hayata geçmemişti. Sürdürülebilir olur mu? Öncelikle onu sormak istedim.
1: Şimdi öncelikle bence yani Rusya'nın işine yarar mı, yaramaz mı kısmından onu kısaca şöyle diyebiliriz. Bu Rusya'nın elini daha da kuvvetlendirebilecek bir adım olarak nitelendirebiliriz. Çünkü yani Zelenski'nin de söylediği açıkçası bu. Niye böyle? Niye elini kuvvetlendiriyor? Çünkü Trump'ı buna iten bir güç var. Yani güçten kastım tabii olaylar silsilesinden
0: Mecburiyet
1: bahsediyorum.
0: diyorsunuz.
1: Mecburiyet var. O mecbur halde birisinin kapısına gittiğinizde sizin eliniz her zaman kapıyı tutanına göre daha zayıftır. Yani Putin'in kapısına siz diyorsunuz ki böyle bir hem işte sizin iç piyasanız hem dünya piyasası hem benim de ihtiyacım olan bir dizel meselesi var. Burada gelin bu konu üzerine anlaşalım. Siz bu teklifle gittiğiniz zaman karşınızdaki her zaman kozları ve kartları elinde tutar pozisyonda bulur kendisini. Ama Trump nasıl buraya geldi? Bir onu bence analiz etmek lazım. Yani en azından bunu biraz daha açmak lazım.
0: Evet.
1: Trump seçildikten önce iki tane savaş vardı, değil mi? Bir Ukrayna-Rusya savaşı vardı, bir de Gazze'de süren savaş vardı ve soykırım vardı. Dedi ki ben bunları bitireceğim. Biden'a göre savaşları çıkaran, devam ettiren değil, ben savaşları bitiren bir başkan olarak ABD tarihine geçmek istiyorum dedi. İran
0: Arkasından İran
1: savaşıyla,
0: Savaşı'nı çıkardı.
1: evet arkasından İran Savaşı'nı çıkardı. Hem İran hem Ukrayna Savaşı aslında baktığınızda ikisi de direkt olarak ABD'nin savaşı değil. Bir tanesi İsrail'in güdümüyle girdiği bir savaş, bir tanesi de dolaylı olarak aslında yani güç dengeleri açısından baktığımızda uluslararası güç dengeleri açısından evet Batı ile Rusya'nın arasında bir savaş, ABD'nin direkt olarak müdahil olmadığı bir savaş. Her ne kadar silah yardımı veya finansal yardım yapıyor olsa da İran gibi direkt sahada olmayan bir aktör. İran savaşındaki gibi sahada bir aktör olarak bulunmuyor. Dolayısıyla hangisini önce kapatmam gerekiyor? Ne yani niye bu çok önemli şu anda? Birkaç gün sonra seçim var. Ve birkaç gün sonra gittiği seçimde baktığımızda ABD'de şu anda dizel fiyatı galonu 6,5 dolar seviyesinde ve bu geçen sene aynı zamanların iki katı neredeyse daha fazla bir yerde. Kimin için önemli bu? ABD'deki çiftçiler için önemli. Yani aslında baktığınızda Trump'ın seçmen profilin geneli için yani halkın tabii hepsi için önemli ama Trump'ı destekleyen o eyaletlerin çoğunda bu ekonomik sıkıntı çiftçiler olsun işte kamyon tır ve şoförleri olsun üretim için olsun bu çok önemli bir mesele. Dolayısıyla seçime girerken diyor ki ben bir nebze bu iki bölümden yani İran savaşı var bir tarafta Ukrayna Rusya savaşı bunlardan bir tanesini benim rahatlatmam gerekiyor diyor. İran da bunu yapamıyor çünkü direkt olarak içinde müdahil olduğu bir savaş var ve karşısındaki aktör geri adım atmıyor.
0: Evet.
1: Ve bir koz vardı elinde Hürmüz kozu vardı şu anda Babel-Mendeb kozu da var. Diğer tarafta daha kolay kapatabileceği bir bölüm var. Çünkü sahada bu savaş zaten yani Zelenski'nin az önce ne söylediğini zikrettiniz ama Zelenski bu savaşta bir aktör değil bana sorarsanız. Bu savaşta aktörlerin ana aktörlerin kimdir bunlar? Bir tarafta ABD bir tarafta Avrupa ülkeleri bir tarafta da Rusya'nın arasına sıkışmış ve onların hamlelerine göre kendisini pozisyonlandıran maalesef bunun maliyeti de Ukrayna halkına fatura edilen bir savaştan bahsediyoruz. Dolayısıyla Zelenski'nin orada ne söylediği çok da aslında önemli değil. Çünkü Zelenski ABD yardım veya Avrupa yardımı olmadan zaten bu savaşı sürdürebilecek bir kapasitede değil, Ukrayna devlet olarak söylüyorum. Dolayısıyla Trump diyor ki ben bunu bir kapatmam lazım. Bu ihtiyaca binaen siz bir adım attığınızda, Rusya'nın kapısına gittiğinizde kısa dönemli de olsa bu ateşkes sağlanabilirse hem Trump'ın işine yarar hem de iç piyasada, yani Rusya'nın kendi içerisinde yaşadığı bir enerji krizi var. Putin için de bu biraz ona nefes aldırabilecek bir adım olabilir. Burada kimin zararına diyelim bu? Kısa sürede evet iki taraf için de enerji altyapısının vurulmaması her ne kadar Ukrayna'nın işine gibi görünse de aslında psikolojik üstünlük, yani tamamen Rusya'nın yine tarafına geçmiş olacak.
0: Aslında şu anda ibre bir miktar Ukrayna'dan yanaydı bu konuda diyebiliriz değil mi?
1: Tabii, çünkü direkt vuruyordu ve bu hem Rusya'nın iç enerji piyasasında bir dalgalanmaya sebebiyet ve o ihtiyacı artık karşılayamayacak belki ve içeride bayağı sıkıntılar oluşmaya başlamıştı. Aynı zamanda seçime giden Trump için de bu bir sıkıntı. Şu anda o yaptırımların kaldırılması acaba ABD iç piyasasında bir nefes aldırmaya sebebiyet olacak mı? Bundan çok emin değilim. Çünkü yani iğne ucu kadar bir etkisi olur. Yani çok dünya enerji piyasalarını Hürmüz kapalıyken, Babel Mendeb'de sıkıntı varken sadece Rus enerji kaynaklarının üzerindeki yaptırımların kaldırılması çok büyük bir global rahatlatmaya sebebiyet vereceğini düşünmüyorum. Ama Trump için en azından söylem bazında veya işte göz boyama diye nitelendirebileceğimiz bir adım olarak söyleyebiliriz bunu.
0: Tabii nasıl işleyecek, işleyecek mi, işlemeyecek mi bunu göreceğiz. Karşılıklı enerji tesislerine saldırının durması konusunda Zelenski sıcak yaklaştığını söylese de, aslında desteklediğini söylese de henüz bir kesinlik yok. Onu da mutlaka vurgulayalım ve henüz Rusya tarafından gelen bir açıklama da yok. Belki ilerleyen saatlerde gelecektir. Şimdi Zelenski'nin bu açıklamayı kendi başına yapmaması dikkat çekici. Yani Kanada Başbakanı, Finlandiya Cumhurbaşkanı ve NATO Genel Sekreteri ile görüştükten sonra yapıyor ve bu isimlerle görüştüğünü özellikle vurguluyor destek açıklaması yaparken. Ve dediğimiz gibi mutlaka Rusya tarafının da bunu onaylaması, desteklemesi gerektiğini söylüyor ki Amerikan tarafından gelecek açıklı şeyin de ayrıntıları da beklediklerini özellikle vurgulamış. Yani bir muğlak bir durum var, onu görüyoruz. Mehmet Hocam da bahsettiği gibi yani bu yakıtın Amerikan piyasasına girmesi ya da dünya piyasasına girmesi ne kadar düşürecek fiyatları, o konuda da çok büyük bir beklenti yok gördüğümüz kadarıyla, ama seçim öncesi bir nebze bir rahatlama umudu taşıdığını anlayabiliyoruz. Lakin şöyle bir sıkıntı var. Şimdi Trump'ın seçim öncesi işte kendi siyasi durumunu rahatlatma, siyasi fayda sağlama çabaları uğruna böyle bir arayışa girdiği, bu anlaşmayı yaptığı yönde zaten genel bir kanı olduğunu görüyoruz, ama bu bir yandan da doğal olarak Rusya'nın savaşını finanse etmek anlamına gelecek. Ukrayna özellikle de bu konuda rahatsız ve tedirgin anladığımız kadarıyla. Yani bu da aslında çok ciddi bir ikilem. Yani Trump'ın kendi çıkarları uğruna ABD'nin çıkarlarını önceleyerek aslında Avrupa'yla ve Ukrayna'yla yine ciddi bir ayrılığa düştüğünü görüyoruz ki pek bu taraf için hoş sonuçları olmayacak gibi görünüyor diyebiliriz herhalde, değil mi?
2: Yani ben burada açıkçası şuradan bakıyorum. Yani Rusya petrolü bir şekilde satıyor biliyorsunuz. Yani o gölge filolarla veya Çin'e satarak, Çin üzerinden belki yeni yollar bularak bir şekilde bu petrolü satıyor. Çünkü bu para geliyor bir yerden. Bu kadar
0: ambargodan resmen geri adım atmak başka bir boyutu bu işin.
2: Ama burada mevzu şöyle. Şimdi birincisi bu geri adım atmak, ambargoyu kaldırmak, yani Rusya'yı yeniden sistemin içine dahil etmek, bu bir kere psikolojik olarak bir etki yaratıyor. Bu aşikar. Ama bir de şöyle bir durum da var. Siz resmi olarak bu ticarete başlarsanız, işte anlaşmalar çerçevesinde mazot alımı veya ham petrol alımı vesaire gibi yollara girerseniz fiyatlar artık daha resmi hale gelir. Yani Rusya'nın hangi fiyattan sattığı belli olmayan petrol yerine anlaşma neticesinde daha rakamların belli olduğu bir petrol üzerinden veya mazot üzerinden Moskova'nın kasasına ne kadar para girdiğini daha rahat tahmin edebilirsiniz. Bu bir kere önemli bir şey. Ve bunu Trump bir süredir yapıyor. Yani Rusya'yı bir şekilde denetim, o kontrol altına almanın yolunun işbirliği üzerinden gittiğini düşünüyor. O Putin'le arası iyi falan, tamam, o kişisel ilişkiler bir yerde. Ama bir şekilde Rusya'yı da sistemin içinde tutmaya çalıştığında görüyoruz bu savaşın son döneminde özellikle. Yani o Alaska zirvesi vesaire bunun parçasıydı. Şimdi ben açıkçası şunu da düşünüyorum. Şimdi Amerika, ki Trump bunu üstüne basa basa ve büyük bir keyifle söylüyor, Venezuela petrolüyle birlikte dünyanın en çok petrol ihraç eden ülkesi haline geldi. Rusya'yı da, evet. Suudi Arabistan'ı da geçti. Petrol fiyatları yükseldikçe daha büyük rakamlarda bir getiri sağlamış oluyor Amerika bu çerçeveden baktığınızda.
0: Tabii orada şöyle de bir durum var. Avrupa'yı dizginledi. Rus, evet, petrolü almaktan, Rus enerjisi almaktan bir anlamda men etti diyebiliriz, hı-hı, belki. Hı-hı. Hani LNG alıyorlar, evet, hala bir miktar devam ediyor ama neticede Rus petrolü ve doğalgazı almasını Avrupa'nın engelleyip Avrupa'ya çok daha yüksek fiyattan satarak oradan da bir kar var tabii.
2: Kesinlikle. Yani şimdi burada kendi ana sağlayıcı haline gelip bunun da fiyatı bu kadar yükselmişken yapılan anlaşmalarla, işte Avrupa'ya bahsettiğiniz gibi. Ve hatta ben hep şunu da savunuyorum. Çin'le de bu anlamda Çin'in enerjisini sağlamak gibi bir niyeti de var Trump'ın. Böylece hani tırnak içinde söylüyorum, Çin'in parasını da bir şekilde almaya çalışıyor.
0: Venezuela petrolü için konuşulmuş.
2: Evet, evet, aynen öyle. O yüzden yani burada durum biraz yani bu petrol üzerinden Rusya'ya, Rusya'dan da mazotu alayım iç piyasada, çünkü yani bir yandan petrol fiyatının yükselmesi Amerikan kasası için önemli ama fiyatlar yükseldikçe iç politikaya baskı haline geliyor. Çünkü işte Mehmet Hoca'nın az önce anlattığı, yani içeride bir baskı unsuru haline geliyor. O benzin kullanımı, mazot kullanımının çünkü Amerika için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz Amerikalılar için.
0: Evet.
2: Onu da bir şekilde Rusya'dan aldığı mazotla da dinginleyip en azından şu seçime kadar bir şekilde dengeyi sağlamak gibi bir niyeti olduğunu düşünüyorum. Yani ben açıkçası bunu çözmek gibi bir niyetinin olmadığını düşünüyorum. Yani bu petrol düşsün, Rus petrolü sisteme dahil olsundan ziyade hep böyle kendine odaklı bir yapı olduğunu düşünüyorum. Şimdi Zelenski'nin bu açıklaması da işte bahsettiğiniz işte Kanada başbakanı vesaire, hani yanında olanlarla. Şimdi şunu göz ardı etmeyelim. Özellikle Avrupa savunması ile ilgili adımlar atılmaya başlandığında son dönemde böyle NATO eksi bir gibi bir formül bulunmaya çalışılıyor. Bunun içinde Kanada da var. Hatta Okyanusya'dan bazı görüşmeler vesaire yapılıyor Avrupa Birliği'nin. Evet. Şimdi böyle bir
0: Avustralya
2: şey...
0: Avustralya ve Yeni
2: Zelanda'dan bahsediyorum. Şimdi bu konsept tam da Ukrayna Savaşı'nı da kontrol etmesi gerekiyor. Çünkü eğer böyle bir niyet varsa Avrupa'da, yani bir Avrupa güvenlik formülü oluşturalım ve bunun içine de bu ülkeleri de dahil edelim vesaire diyorlarsa, onlar da artık bu sürecin içerisinde, bu süreci görmek zorunda. Şimdi onlar gelip o zirve yapıldı, o görüşmeler yapıldıktan sonra Zelenski'nin açıklama yapması da aslında biraz hani Avrupa'nın yeni gittiği yolda yapılan görüşmeden de aslında hani Rusya ile çok karşı karşıya gelmek istemeyen de bir yeni bir konsept den bahsedebiliyoruz sanki. Yani bu Kanada vesaire, yani tehdidi doğrudan yaşamayan ülkeler, hı hı, ki biz bunu Avrupa'da çok tartıştık biliyorsunuz. Yani Avrupa'nın içinde bile tehdidi yaşayanlar ve yaşamayanlar ayrışıyor.
0: Evet.
2: Bir de okyanusun öbür tarafından Avrupa'nın güvenliğine dahil olacağız dediğinde Rusya onlar için zaten bir kıstas değil. Doğal olarak bunu dengeleme çabası Zelenski üzerinden de bu yeni konseptle oluyor olabilir. Ama Zelenski de bugüne kadar geldiği yer Avrupa'nın o yani şaşalı zamanları, Zelenski'ye açılan büyük çekler, hı hı, destekler vesaire, oradan da bir anda geri adım atmayacaktır. Yani burada evet işte katılıyorum, bir ateşkes olsun vesaire, enerji altyapısını koruyalım ama savaşı da bitirelim demeyecek. Yani burada bu ikilem belki de Zelenski için en zor zamanlar. Çünkü her şeye rağmen bir savunma demek daha kolay Zelenski için. Ama burada enerji altyapısını koruyalım ama işte savaşa devam edelim vesaire gibi bir ara formül bulmaya çalıştığında, o zaman yani bir geri adım attığında arkadan çekeni çok olacak Zelenski'nin. Zaten hazırda bekleyen birçok hem içeride, Ukrayna'nın içinde hem dışarıda yapılar var. O yüzden yani onun için zor bir dönem.
0: Şimdi tabii şöyle bir durum var. Son zamanlarda baktığımızda gördüğümüz şuydu. Yani Ukrayna bir şekilde Rusya'yı yıldırabilmek için Rus savaş makinesinin enerjisiz kalması üzerine bir taktik izliyordu ki evet, rafineriler, enerji tesislerinin vurulmasının ana sebebi buydu. Tabii bu yoğun saldırılar doğal olarak dünya piyasalarında ciddi şekilde etkiliyordu. Şimdi gelen bu açıklama, son açıklamaya baktığımızda Trump'ın açıklamasında Zelenski'nin buna sıcak baktığını söylemesi aslında Tolga Hoca'nın bahsettiği ikilemi de doğuruyor. Ancak az önce gelen bir açıklama.

0: açıklama daha var Zelenski'den ki şunu diyor. Trump ateşkesi ilan ettikten sonra Rusya Harkiv ve Kiev'de enerji tesislerimizi bombaladı. Şimdi bu ateşkesin üstüne Kiev'den bir açıklama duyduk, desteklediğini söyledi. Rusya'dan bir açıklama duymadık ve enerji tesislerini bombalamayı sürdürdüğünü görüyoruz. Şimdi Rusya'dan bir açıklama gelmez, bu bombardımanlar sürerse doğal olarak Ukrayna'nın da bombardımanlara devam etmesini bekleyeceğiz. Böyle bir durumda artık mesele Zelenski ile Trump arasında iyice bir meydan okumaya dönüşür mü? Böyle bir risk doğar mı, doğmaz mı? Açıkçası onu merak ediyorum. Ne dersiniz?
1: Bakın şimdi zaten enerji ateşkesinden bahsediyor. Yani komple tamamen çatışmazlık bir ateşkesinden bahsetmiyor. Bunun altını çizmek gerekiyor. Açıklamalar da aslında bunu bir yönüyle teyit ediyor. Yani burada tabii ki Zelenski aslında eli kolu bağlı bir lider. Biliyorsunuz başlangıçta Trump çok ağır azarlamıştı. Akabinde nedense Trump bir geri adım attı. Hatta Avrupa'nın sırtı üzerine yükledi. Ancak ilginç bir şekilde bir sürpriz yaptı. NATO'daki Ankara zirvesinde 70 milyar dolar gibi bir destekten bahsetti. Akabinde aynı şekilde de hava savunma sistemlerini kurmaktan bahsetti. Ancak bunda Trump, ben samimi olduğunu zaten o vakit düşünmüyordum açıkçası açıklama yaptıklarında. Çünkü artık hem Orta Doğu'da olsun hem de Avrupa'daki bu savunluk güvenlik mimarisinin bedelini ödemek istemiyor. Dolayısıyla şu anki hamlesi de aslında çok ilginç. Bakın 2018 yılında Almanya'yı ilginç bir şekilde eleştiriyor. Yani Rus enerjisinin bağımlılıktan dolayı. 8 Mart 2022'de Biden yasaklıyor. Yani Rusya'dan gelebilecek olan fosil yakıtlarla ilgili ithalatı yasaklıyor. Ve şimdi aynı Trump 2018'de söylediğinin aksine bir enerji ateşkesi yapıyor. Dolayısıyla burada inanılmaz bir gerçekten bir sıkışmışlık hali var. Şimdi peki ben şeye baktım rakamlara. Yani küresel talebin %4'ünden bile azına denk geliyor. Yani aslında çok da yani
0: Rusya'dan gidecek dizellikten bahsediyoruz.
1: Yani çok böyle olağanüstü küresel talebi karşılayacak ve fiyatı da bir anda indirecek bir durumda değil.
0: Belli ki seçimleri, ara seçimleri kadar Amerika'da bir etkisi
1: tabii,
0: olması.
1: Şimdi zaten Trump'ın özelliği anlık düşünüyor, anlık karar veriyor. Sonra arkasını deyim yerindeyse kurtarmaya çalışıyor. Bakın İran Savaşı'ndan sonra %70 artmış dizel. Yani inanılmaz bir rakam. Halbuki Trump en güçlü sesle ifade ettiği bir şey vardı. Ya bizim yeterince zaten var. Avrupa düşünsün diyordu. Ancak gelinen nokta 6.28 veya 52. Yani %70 artış demek. Yani işte bugünkü Amerika'daki tarımcılardan, üretimcilerden bahsediyor. Dolayısıyla zaten Trump'ın yani en büyük destekçileri
0: düşündüğünüz zaman çok çok devasa.
2: Magacılar açısından baktığımızda yani en fazla onları etkileyen bir mesele aslında. Yani magacıların hepsini etkiliyor şu anda.
1: Tabii. Zaten ben geçtiğimiz günlerde Amerika'dan birisiyle de konuştuğumda onu söyledi. Ya dedi Trump'ı dedi milletin seçme nedeni ekonomiydi yani. Ki doğruya doğru söylemek gerekiyor. Trump ekonomi yönettiği dönem itibarıyla ekonomide aslında iyi bir ivme kazanmıştı.
0: Yani pek çok fabrikanın ABD'de açılmasını sağladı.
1: Tabii, evet. Hatırlıyoruz. İşte bu Covid döneminde bir böyle ileri geri konuştu. Covid'i inkar etti, hastaneleri yok saydı gibi. Dolayısıyla milletleri biz hangi başkanı seçtik? Sonra aynı millet ekonomik durgunluk veya da o kriz anındaki geçişten dolayı tekrar bundan. Yani demek istediğim, aslında alt sınıftaki insanların tercih ettiği bir Trump'tan bahsediyor. Ve şu an Trump'a destek %32. Yani dolayısıyla bütün ibreler
0: hayli kötü durumda.
1: Hayli kötü durumda. Yani bu hamlesi Trump'ı kurtarır mı? Açıkçası imkansıza yakın diyebilirim. Yani iddialı söylemiş oluyorum ama bu fiyat ve çok ilginç, Trump aslında tweetinde de onu söylüyor. Göreceksin çok hızlı bir şekilde düşecek. Daha önce de benzerini söylemişti Hürmüz Boğazı meselesinde. Ben çok daha bütün hepiniz göreceksiniz şaşkınlıkla bir hayli düşecek diye.
0: Orada da
1: Her düştüğünde çıkıyor nedense. Nasıl bir tahminse.
0: Yani orada da şöyle bir durum var. Yani gelen haberlere baktığınızda aslında Umman'a yakın hat üzerinde Hürmüz Boğazı'ndan bir geçişin artık ciddi şekilde işlediğini görüyoruz ki. Yanlış hatırlamıyorsam Perşembe günü içinde günlük 20 milyon varillik bir petrol geçişi sağlamış Amerika Birleşik Devletleri. Oradan bu savaş öncesi dönem kadar neredeyse bu geçiş diyorlar. Yani oradan

0: Ben bir yazı okumuştum. Temelinde en büyük meselenin fiyat artışındaki öngörülebilirlikten bahsediyor. Yani bugün sözüm ona 20 milyon belki önceki rakamlarla eşdeğer geçiyor ama yarın ne olacağını bilmiyorsunuz
1: Ki bugün yine Hürmüz
0: neticede.
1: Boğazı'nda bir geminin saldırıya uğradığı haberi var mesela.
0: Evet, yani şimdi bu temelinde ne oluyor? Bu küresel arzı talebi şey yapıyor. Bakın Rus petrolün AB ithalat payı %45'ten %12'ye düştü yani. Ki özellikle Trump Merkel'e mesela Washington DC'ye geldiğinde bir yönüyle aslında bu Rusya ile olan ilişkisinden dolayı kızıyordu. Ki tam da Kuzey Akım Boru Hattı projesi bağlama aşamasında hatırlayın Rusya-Ukrayna. Yani hiçbir şey tesadüf gelişmedi o anda.
1: Bugün şimdi aynısını kendisi yapıyor diyebilir
0: Şimdi
1: Avrupalılar.
0: evet The Economist'i de onu analiz ediyordu. Yani o zaman sen eleştirdin, bugün sen kendin yapıyorsun. Mesela Ukrayna meselesi en iddialı söylediği söylemlerden bir taneydi. Hatta 3. Dünya Savaşı'ndan bahsediyordu. Ukrayna meselesi ben olsaydım başlamazdım. Hatta bugünkü ifadelerinde de böyle ben olsaydım bu savaş bu noktaya
1: Aslında
0: gelmezdi.
1: Kiev'in de Moskova'nın da Washington'da hemfikir olduğu tek konu bu diyebiliriz. Yani üçünden de bunu duyuyoruz ama bundan sonrasını
0: Ya
1: nasıl sürdüreceği
0: başlatmayayım
1: bambaşka bir
0: dediğin adam
1: mesele.
0: kaç tane savaş başlattın? Trump'ın nesine güveneceğiz? Venezuela'dan girdi, İran'dan çıktı. Yarın nereden çıkacağını. Ama bir başarılı olduğu husus var. Grönland'ı mesela Danimarka'dan çözdü.
2: Panama'yı da çözdü.
0: Sessiz. Panama'yı da
2: Panama'yı da
0: evet
2: çözdü.
0: Panama'yı da çözdü. Onu gürültüsüz, patırsız bir şekilde şey yaptı. Yani güya Avrupa Birliği bir sürü tantana çıkardı. İşte bunu biz egemenlik bilmem ne 40 tane de asker gönderdi böyle stratejik komik
1: Tatbikat
0: Almanya
1: için hazırlıyor.
0: vesaire böyle. Ondan sonra vallahi hepsinin
1: Tabii
0: elini
1: yani
0: büktü.
1: orada hani masa başında hani kağıt üzerinde ara formül diyebileceğimiz aslında baskıyla elde edilmiş bir şey var ama savaş sahasında durum bambaşka. Yani savaş sahasında ABD'nin eski imajının olmadığını artık görebiliyorsunuz. İran'da
0: Ya aslında geçmiş
1: yapamadığını,
0: sicinine
1: Rusya'da
0: baktığın zaman
1: yapamadığını
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin
1: hatırladığınız zaman.
0: karasal savaşta neredeyse başarılı olduğu şey yok. Savaş neredeyse iddialı olacak ama
1: Evet,
2: Hocam
1: Amerika'nın
2: başarıyı
1: travması
2: da
1: hala
2: nasıl
1: var.
2: nitelendirdiğimiz önemli aslında. Yani
3: İddia ne?
2: Afganistan'a girmesi, Irak'a girmesi mesela savaşı tamam yani sonuçta artık şöyle bir savaş yok. Ben gidiyorum artık burası benim toprağım dedikleri bir savaş üslubu artık yani öyle bir şey yok zaten. Gidiyor oranın enerjisiyle ilgili alabileceğini, uzun vadeli alabileceğini, kısa vadeli alıp çekiliyor zaten. Yani
0: İşte o
2: evet.
0: da öyle çekiliyor değil. Oradaki yerel dinamiklerin o direnişi yani bir Afganistan'da Talabani'ye karşı
2: Taliban.
0: inanın Taliban pardon inanılmaz bir direniş göster. Mesela Irak'ta tam tersi kendi iç savaşı çatıştırmaya, alevlendirme üzerine bir politika şey yaptı. Aslında dediğiniz Irak'ta kısmen alacağını almış oldu. Ama Afganistan'da aynı sonucu aldığını ben düşünmüyorum. Bir de diğer başarılı olduğu aslında darbeler üzerinde ülkeye egemenlik kurmak.
2: Zaten
0: Yani
2: şöyle diyorlar
0: evet
2: hocam.
0: yani en maliyetsiz,
2: Evet.
0: en kolayı
2: Cumhuriyetçiler savaşla, demokratlar darbelerle hükümet değiştirir yani.
0: evet.
2: Şimdi de öyle şey var.
0: Ama şöyle bir şey var zaten ya bu kadar yüksek nüfusu olan bir yerde hatta bizim bir siyaset bilimci hocamız onu demişti ya yani bu tür nüfuslu bir ülkelere böyle doğrudan fiziksel savaş sonuç getirmez. Yani bütün analiz Amerika'daki analistler de bunu söylüyordu. Yani bunun en sofistike darbe şeysiydi. Ama artık 21. yüzyılın kodları bu şekilde işlemiyor. Yani tek kanal vardı, insanları istediğiniz gibi devlet veya da böyle siyasi nüfuz edebiliyorsunuz. Artık çok kanallı, insanların olayları, gelişmeleri çok iyi okudu. Bir de bir İran gibi Farsi bir medeniyetten bahsediyorsunuz. Yani o sizin diğer gittiğiniz ülkeler. Yani mesela Latin Amerika ülkeleri ben hep derim farklı bir kültür imajına, geçmişe sahip. Daha rahat, daha bir yönüyle o devlet algısı çok farklıdır. Mesela yani Türkiye'nin o yüzden bazen diyor ya Türkiye İsrail. Yani ben kesinlikle böyle bir şeyi İsrail'in göz önüne alacağını ihtimal bile vermiyorum. Yani
1: Anladım.
0: bunu İsrail analistler dahi net bir şekilde söylüyor. Çünkü bu milletin asker geleneği, geçmişi, hafızası bugünden yarına gelişmiyor. Yani 1000 yıllık bir devlet geleneği var.
1: Haklısınız. Tabii.
3: Çağrı Bey, bu Amerikan ekonomi

0: ekonomisiyle ilgili bir cümle hocaların vaktini almadan şunu söylemek lazım. Şimdi bu mazot mesela evet dünya ekonomisine veya işte fiyatları etkilemiyor ama zaten Trump'ın da şu anda öyle bir niyetinin olmadığını düşünüyorum. Yani fiyatların yükselmesi vesaire dünya hiçbir zaman umurunda olmadı Trump'ın. Burada önemli olan içerideki fiyatı düşürmek, seçim öncesini toparlamak. Hı hı. O yüzden şimdi bunu bir şekilde hallettikten sonra yani ekonomide iyi gittiği adımları hani hocalar paylaştı. Bunun da aslında yani yükselen petrol fiyatlarının da Amerika'nın o makro ekonomisine bir destek olarak kullandığı kanaatindeyim ben Trump. Yani
1: mesela ilk aşamada 300 bin ton daha sonra 500 bin ton dizel sevkiyatı. Bunun en azından seçimlere ara seçimlere kadar 3 Kasım'a kadar Amerika içinde ABD içinde fiyatları düşürmesi. Ana hesap bunun üzerine.
0: Yani şu anda öyle görünüyor. Ve biz daha sonra bu yükselen petrolden Amerikan ekonomisine nasıl fayda sağladığını biz belki önümüzdeki yıl konuşmaya başlayacağız. Bu yılın faturası belli olunca.
1: İhracatçı olması kaynaklı.
0: Aynen öyle. Şimdi o yüzden yani Trump'ın yaptığı şeyi ben biraz şey gibi görmüyorum. Mesela işte düşecek diyor. İşte bu Hürmüz Boğazı'nda gerilim azalıyor. Ama niye fiyatlar düşmüyor? Ben açıkçası düşmemesi yönünde mesela Trump sussa Pentagon konuşuyor.
1: Ya aslında ABD'de düşsün de dünyanın genelinde düşmesin gibi
0: bir algı var. Yani Amerika'nın genel o işte Pentagon sussa Dışişleri Bakanlığı bir şekilde oradaki gerginliği tutarak fiyatları belli bir yerde tutuyor. Bakın 100 doların, 105 doların üstüne de fırlamıyor, altına da düşmüyor. Sanki bu Trump'ın kafasındaki o dünya ekonomisi ve Amerikan ekonomisi için istediği rakam buymuş gibi geliyor bana. O yüzden yani burada mesela şeyden sonra savaştan sonra benzin fiyatları, dizel fiyatları düşecekten kastının da ben açıkçası şu anda zaten yatırım yapılıyor Venezuela'ya. Kafasındaki şey o zamana kadar o Venezuela petrolünün
2: ama
0: rafineri fiyatları.
2: Ama çok maliyetli ve uzun süreçli yani.
0: İşte o savaşın öyle sonuna kadar rafineriyi evet çözeriz diye düşünüyor evet, çok büyük ondan ihtimalle ve iç piyasaya bunu daha fazla veririz diye. Şu an en mutlu olduğu şey Venezuela petrolü çünkü. Bütün krizlerini bunun üzerinden çözebileceğini düşünüyor.
1: Yani dünyanın en büyük petrol rezervine yani sahip olan ülke olduğuna baktığımızda kendi açısından çok da yanlış bir hesapta olmayabilir. Evet. Belki her ne kadar ağır petrol olması sebebiyle yüksek maliyetli olsa da ama.
3: İşin bir de Avrupalı ülkeler açısından yani bu yaptırımlar kalktığı zaman Rusya'dan gidip alacaklar mı?
1: Yani işte o biraz Avrupa ile ABD arasındaki ilişkilerle yani çözülebilecek bir mesele anladığımız kadarıyla ki bu geçici tabii 7 Nisan'a evet kadar verilmiş bir şey muafiyet.
0: Rusya satacak mı?
3: Bir de bu, biz bunu konuşuyoruz değil
1: zaten
3: mi?
1: ABD'nin arzusu Avrupa Rusya'dan petrol almasın ben satayım zaten onu da hayata geçirmiş.
3: Biz şimdi tabii Trump'ın açıklaması üzerine bunu konuşuyoruz. Yani Rusya'dan böyle bir tabii, bununla ilgili henüz bir açıklama yok. Ve İran savaşı sürecini de biz gördük bir
1: açıklama
3: sürü.
1: Açıklama gelmemesine rağmen işte Zelenski'nin açıklamasından öğrendik az önce. Bundan sonra tekrar enerji tesisleri vurulmuş Ukrayna'da.
3: Evet ve dolayısıyla Kremlin çıkıp yani Peskov veya başka biri çıkıp böyle bir görüşme yapmadık, böyle bir anlaşma yapmadık deme ihtimali de Trump olduğu için hala mevcut.
1: Elbette daha önce örnekleri de
3: yani Trump olduğu için diyorum çünkü İran savaşı sürecinde açıklama yapıyor. İran tarafı bunun bizim böyle bir anlaşmamız yok dediği çok kez olduğu için böyle bir şeyle karşılaşırsak bu da herhalde sürpriz olmaz kimseye.
1: Yani. Evet yani Ukrayna özelinde de bunu yaşadık zaten. Yani daha önce de ateşkes ilanları yapıldı Trump tarafından. Taraflar bunu doğrulamadı ve çatışmalar, saldırılar aynı şekilde sürdü. Tabii bu saldırılarda şimdi biz enerjiyi konuşuyoruz, sivil altyapıyı konuşuyoruz. Pek çok sivil noktada vuruluyor ama son günlerde savaşta çıtayı biraz daha yükselten başka bir gelişme de veri merkezlerinin vurulması oldu hatırlarsınız.
3: Evet.
1: Yandex'in özellikle bugün 3. veri merkezinin de vurulduğunu anlıyoruz haberlerden. Geriye vurulmamış 3 büyük veri merkezi kaldığı görülüyor. Tabii Rusya da aynı şekilde Ukrayna'da veri merkezlerini vuruyor vesaire. Yani aslında hani günümüzün yeni stratejik gücünün veri olduğunu da düşündüğünüzde bunlar da en az enerji altyapısına yapılan saldırılar kadar hassas ve kritik değil mi? Ne dersiniz?
3: Yani tabii geçtiğimiz haftalarda ilk bu işte lojistik merkezlerine, e-ticaret merkezlerine saldırılar yaptım. O zaman söylemiştik. Savaş artık yani harp alanı cepheden ziyade artık stratejik bölgelere, işte enerjiye, ticaret lojistik merkezlerine ve bunun en belki de hassas yani kılcal damar diyebileceğimiz merkezlerden bir tanesi yani veri merkezleri ise eğer bunun vurulması tabii ki Rusya açısından veya Ukrayna açısından önem teşkil ediyor. Aslında iki tarafın da savaşı bitirmeden ziyade biraz daha o eskalasyonu

0: üst level'a çıkarma motivasyonuyla aslında şu anda savaştılar. Yani
1: tabii motivasyon sonucu olarak şunu da ekleyelim. Dün de öyleydi, bu akşam da öyle. Mesela Rusya'nın bombardımanları nedeniyle Kiev neredeyse tamamen karanlığa
0: girmiş durumda. Yani o altyapıların vurulması, Trump yani hani nereden çıktı bu? Trump diyor ki sen enerji altyapısını vuruyorsun. Dünya bundan etkileniyor. Veri bunun Rusya açısından baktığımızda en kılcal damar diyebileceğimiz meselelerden bir tanesi. Tabii ki bu aslında yani hem Trump, affedersiniz, hem Zelenski açısından hem Putin açısından savaşın diğer aktörlerle, diğer aktörlerin o savaşı izlerken onlara bir nebze aslında pozisyon belirlemeyle ilgili ipuçları veriyor. Yani Trump, affedersiniz Putin, Ukrayna'nın belirli yerlerini vurduğunda veya Zelenski belirli yerleri vurduğunda, işte petrol rafinerisi vurduğunda, veri merkezini vurduğunda, bunun Rusya açısından ne anlam taşıdığını bilerek yapıyor, ama aynı zamanda bunu izleyenlere de verdiği mesajlar var aslında, hem ABD hem Avrupa ülkelerine. O açıdan da önemli. Yani eğer savaş gerçekten cephede olsaydı bunun karşılıklı bir muharebe olduğunu söylerdik. Ama şu anda karşılıklı o yıkımdan öte savaşı bir şekilde dışarıdan takip eden, dışarıdan müdahil olan hem Avrupa'ya hem ABD'ye verdiği bir mesaj olarak da nitelendirebiliriz. Az önceki konuşmaya dair yani biz şunu söylüyoruz ya, Zelenski nerede konumlandırılıyor? Hı hı. Şimdi ABD'nin en yakın müttefiği hangi ülke dediğimizde, hangisi, yani uluslararası baktığımızda, uluslararası alanda en yakın müttefiği yani herhalde İsrail deriz, değil mi? İsrail ve İngiltere de diyebiliriz. J.D. Vance ne dedi geçenlerde? ABD yani ulusal çıkarları söz konusu olduğunda biz kimsenin, yani ABD yani, toprakları dışında hiç kimseyi tanımayız demedi mi?
1: İsrail'e bu mesajı gönderen yönetim mesela yani
0: Zelenski
1: Ukrayna
0: diyorsunuz. Direkt zaten diyor, anladım, ki sen git diyor baştan, ben seninle ne uğraş, beni uğraştırıyorsun diyor aslında. Hı hı. Yani ben uluslararası o işte Çin'le uğraşırken, Rusya'yı kendi tarafıma çekmeye çalışırken Zelenski sen bana ayak bağlasın diyor resmen. Yani Zelenski'ye bunu söylüyor. Daha açık ne kadar söyleyebilir? Daha önce bir kere azarlamıştı hocamın dediği gibi, tırnak içinde söylüyorum. Sen niye takım elbise giymeyerek buraya geldin diyerek. Şimdi diyor ki artık senin gitmen lazım diyor yani. Çünkü Ukrayna-Rusya savaşında Zelenski bir aktör olarak görmeyen ABD başkanı savaşın zaten Ukrayna-Rusya arasında olmadığını söylüyor. Yani savaş, evet, Batı, Avrupa bir tarafta, ABD bir tarafta, Batı ekseniyle Rusya arasında taki o karşılıklı çekişmeyleydi, ama ABD artık bunu istemiyor. Rusya'yı kendi tarafına çekmek isteyen bir ABD başkanı.
1: Ama Alaska sürecinde de bunu yapmak için adım attı Amerika Birleşik Devletleri, ama Avrupa bir şekilde devreye girip süreci tekrar kendi aleyhlerine olmayacak bir duruma çevirmeyi başarabildi.
0: Yani birinci
1: kaybeden aynısı olabilir mi?
0: Birinci kaybeden burada Zelenski ise ikinci kaybeden AB ülkeleri olur, hı-hı, ve hı-hı, İngiltere olur. Yani Birleşik Krallık olur. O yüzden onlar da tabii ki çomak sokmak isteyeceklerdir. Ki zaten daha önce Rusya'yla biliyorsunuz Antalya'daki görüşmeler sonrası ateşkese çok yakınlardı. Ama o zamanki Birleşik Krallık Başbakan istememişti bunu, İngiltere Başbakanı. Yani.
1: Evet. O zamanın İngiltere Başbakanı şu anda da tabii bu açıklamalara, Trump'tan gelen açıklamalara hayli tepkili. Avrupa'dan da gelen, aslında Avrupa Birliği'nden gelen açıklamalar program sırasında baktığım kadarıyla Ursula von der Leyen'den ve benzeri isimlerden şu an için bu ateşkese olumlu yaklaştıkları yönünde, ama bunun devamının ne olacağını, netlik görmek gerektiğini herkes, o konuda herkesin hemfikir olduğunu anlıyoruz.
2: O zamanın başbakanı Boris Johnson son şunu söyledi: bu savaşı bitirirse Putin bitirir, başka hiç kimse bitiremez dedi.
3: Yani bunu o günden, orada bitirmek istemedi tabii.
2: Yani işte yani o günden bugüne kafasının bazı konularda daha netleştiğini görüyoruz aslında.
1: Anlıyorum, tabii ne olacağını göreceğiz. Bir araya gidelim, kaldığımız yerden devam edelim. Kısa bir aramız var, az sonra tekrar karşınızda olacağız.

Kardeşlerim, hepimiz çok iyi biliyoruz ki bunların hiçbiri olmazdı, yapılmazdı. Hatta Türkiye bunların beceriksizliği, bunların vizyonsuzluğu yüzünden eskisinden

0: bile kötü durumda olurdu. İşte aylardır sizler de takip ediyorsunuz. Nice pislikleri ortaya döküldü. Nice yolsuzlukları, hırsızlıkları, arsızlıkları ortaya saçıldı. Milletin emaneti olan belediyeleri nasıl arpalığa çevirdikleri deşifre oldu. Ne yaptılar? Utanmadan her türlü ahlaksızlığı savundular. Şehir şehir, meydan meydan gezip rüşveti, irtikabı, ultiması savundular. Sütte leke olur ama bizim arkadaşlarımızda leke olmaz deyip baklava kutularında rüşvet alan soyguncuları aklamaya çalıştılar. Biz ne yaptık? Kurullarımızı topladık. Hemen yol haritamızı belirledik. Burada birinci önceliğimiz Türkiye ekonomisine zarar gelmesin. İkinci önceliğimiz her kim haksız kazanç elde etmişse bunun hesabını adalete versin. Devlet Denetleme Kurulumuzla, Adalet Bakanlığımızla, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla ve diğer kurumlarımızla her türlü adımı atıyoruz. Fon Koordinasyon Kurulumuz aynı şekilde süreci yönetiyor. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden adalet ve hakkaniyet zemininde sorunun süratle çözülmesi için çalışıyoruz.
1: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
2: Peki siz Araf'ta mısınız?
1: Bu hafta ressam Orhan Albaş kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.
3: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
4: Çıkar, çıkar da her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar.
5: Dene, sana da çıkar.
4: Denemesi bedava.
6: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
7: Türkiye Sigorta, gücü adında.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
9: Türksel sunar. 5G hızında reklamlar.
10: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
11: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
10: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz.
11: Olur mu Selim?
12: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
10: Bana soruyorlar. Sen Türkselli misin diyorlar.
11: Ya ne olacak abi?
10: Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu? Almış reklamın ruhunu. Aferin.
9: Türksel gücünde 5G hızlı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türksel 5G Türkiye'nin dört bir köşesinde. Peki sen Türksel'li misin?
13: Türksel'le bağlan hayat.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Macera aramıyorum ki. Değerinde Trink sattım.
2: Arabanı arabam.com'a değerinde Trink sat.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Siz sadece rahatınıza bakın. Şimdi alın, 2027'de ödemeye başlayın. Üstelik düğün paketleri 6.440 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya'yla briefing saati Pazartesi 20'de 24'te.

0: Binov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Binov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Binov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Binov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Küresel oyun devam ediyor. İkinci bölümde karşınızdayız. Rusya-Ukrayna Savaşı'nı, ABD Başkanı Trump'ın ateşkes ilanını ve sonrasında yaşanan tartışmaları konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi Trump'ın tabii bazı açıklamaları vardı. Bu ateşkes ilanından önce de yaptığı açıklamalar. O açıklamalarda Zelenski'ye yönelik eleştiriler de olduğunu gördük. Neydi o eleştiriler? Bence Ukrayna'nın yeni bir başkan edinme vakti geldi. Bence seçime gitmeli Zelenski diye bir açıklama yaptı. Tabii seçim meselesi ayrı bir tartışma konusu. Ancak onun öncesinde Putin'in yaptığı açıklamalarda şöyle bir ifade var. Diyor ki Putin, Trump'ın yaptığı açıklamalarda düzeltiyorum. Putin savaşı sona erdirecek bir anlaşma yapmak istiyor. Bu defalarca çözülebilecek bir meseleydi. Ancak her nedense Zelenski bir anlaşma yapmak istemiyor. Şimdi daha önce de çeşitli girişimler oldu. Masaya çeşitli formüller konuldu, hatırlıyoruz. Ama bu formüllere baktığımızda bu formüllerin tamamının Ukrayna'nın aleyhine çözümler içerdiğini görüyoruz. İşte hatta savaş meydanında kaybetmediği toprakları bile vermesini istendiği çeşitli talepler olduğunu görüyoruz. Yani bu şartlarda Ukrayna'nın böyle bir çözüme yanaşmaması aslında kendi açısından oldukça doğal değil mi? Yani bunu yadırgamak ABD adına söylüyorum biraz... Tuhaf da kaçmıyor mu? Ne dersiniz?
1: Yani şimdi bir kere Zelenski'nin değişmesi, işte seçim yapılması vesaireden girip yani bir şekilde artık ikna edilmesi gerektiğine dair düşüncesi, yani şunu söylemek lazım. Sizin de hatırlattığınız o anlaşmada Ukrayna'nın tam teslimiyeti vardı zaten.
0: Evet yani. Hani mevcut formül şöyle görünüyor Trump'ın bakış açısından anladığımız kadarıyla. Putin'le anlaş, Zelenski'yi değiştir.
1: Yani çünkü şimdi Zelenski de bu şartlarda masaya oturmayacağı aşikar ve Putin de aslında Zelenski ile masaya oturmuyor. Belki biraz da bu yüzden de şey yapıyor. Yani
2: onu meşru lider olarak görmüyor
1: evet,
2: zaten.
1: Evet yani denk olarak görmüyor, meşru olarak görmüyor. Doğal olarak bir seçim olmadan Putin de herhangi bir Ukrayna devlet başkanıyla masaya oturmayacağı için en azından orada değişim yapıldıktan sonra masaya oturma ihtimali vesaire. Ama Putin anlaşmayı istiyor demesi Trump'ın. Ki doğru olduğunu varsayıyoruz. Putin'in istediği anlaşmayı da biliyoruz. Yani Donetsk, Luhansk'ın tamamen verilmesi, anayasanın değişmesi, ordunun küçülmesi, NATO ile ilişkilerin sınırlanmasından başlıyor.

0: başlıyor. Yani Rusya her istediğini kabul etsin Ukrayna ve istediği çerçevede bir devlet haline, belki de devletçik haline gelsin istiyor. Şimdi böyle bir anlaşma
1: olur. Teslimiyet dediğimiz yani, şey aslında
0: evet,
1: doğal.
0: Böyle bir anlaşma olursa ben anlaşmayı isterim demek Putin için. Tabii ki mantıklı onun çerçevesinden. Ama bu kadar uzun sürmüş bir savaşta Ukrayna'nın kaybettiği insanlar var. Ekonomik olarak geldiği yer var ve daha da önemlisi Avrupa'nın buraya yaptığı yatırım var. Hı hı. Yani Zelenski bugün tek başına karar alabilecek durumda olmadığı kanaatindeyim. Yani tamam ben artık teslim oluyorum dese Avrupalılar izin vermez buna. Çünkü Avrupa Ukrayna üzerinden bir gerçeklik inşa etti. Bir Avrupa savunma politikası, transatlantik ilişkiler, Rusya ile ilişkiler vesaire her şey burada düğümlenmiş durumda. Doğal olarak burayı bugüne kadar bu kadar ekonomik ve siyasi olarak yatırım yaptığı Zelenski'yi ve Ukrayna'yı elinden kaçırmak istemez Avrupalılar da. O yüzden buranın da bu şekilde yani Zelenski'nin de devam ettirileceğini düşünüyorum. Tabii burada yine Trump'ın söylediği işte 2 yıl önce bu anlaşmayı yapsaydı daha iyi, şimdi daha kötü. Yani evet, savaşın başında bir anlaşmaya varılsaydı biz en azından sadece o ilk cephe hattı üzerinden konuşacaktık.
1: Yani
0: o
1: işte şu anda yıkım çok çok daha büyük ve mesele çok daha karmaşık haliyle.
0: Öyle yani bir kere iki ülkenin de ekonomisi savaş ekonomisine döndü. Hı hı. İki ülkenin de vatandaş kaybı var. İki ülkenin de şehirleri bile savaş formuna dönüştü. Yani şu görselleri unutmamak lazım. Bazı şehirlerin üstünden o İHA'ların biliyorsunuz fiber optikle bağlı olan İHA'lar var. Örümcek ağ gibi örülmüş şehirler var. Düşün yani üzerinden onlarca, yüzlerce geçen, hatta binlerce geçen İHA nedeniyle. Veya köprüler vurulmasın, stratejik tesisler vurulmasın diye buralara özel önlemler alan hem Ukrayna hem Rusya var. Doğal olarak şimdi anlaşmaya varmak demek bir de normalleşme süreci getirecek iki ülkeye de. O yüzden 2 yıl öncesinden çok daha zor anlaşma hali. Ama anlaşma masasına oturmak da zor. Evet. Yani 2 yıl önce belki Zelenski oturup tamam NATO'ya üye olmayacağız dese ve anlaşmayı da istiyoruz dese belki hani Kırım üzerindeki ilhakı onaylayacak vesaire bu savaşı bitirecekti. Ama bugün artık çok daha derin, çok daha karmaşık. Hem iç politikada hem uluslararası politikada masaya oturmanın bile zor olduğu bir dönemdeyiz. Yani bakın Trump hem Rusya hem Ukrayna adına bir şeyler söylüyor. İki ülke de bunu kabul etmiyor. Bu gerçekten yapmadıklarından mı yoksa bunu kabul ettiklerinde oluşacak olan algıyı yönetemeyeceklerinden mi hemen karşı çıkıyorlar? Biz bunu bilmiyoruz mesela.
1: Bırakın Rusya ile Ukrayna'nın masaya oturmasını, yani Ukrayna Miami'deki toplantıları terk etti en son.
0: Yani, aynen öyle. Aynen öyle. Yani o yüzden burada Trump'ın Putin'le ilişkisinin bu kadar iyi gidip Zelenski ile gittikçe kötüye gitmesi vesaire bunların hepsi süreci aslında zorluyor. Ve Avrupalılar da dediğim gibi bu süreçte konumunu kaybetmeyecek. Son şunu söyleyeyim. İşte Zelenski artık değişmeli vesaire noktasında da eğer beklenen istenen bir işte anlaşma vesaire başka bir başkanla yürütme gibi bir niyet varsa da burada da Ukrayna Anayasası'nı göz ardı etmemek lazım. Evet. Trump çok önemsemiyor şu an Ukrayna Anayasası, Ukrayna Devleti vesaire çok umurunda değil. Ama sonuçta orada bir devlet var ve devlet olarak da hareket etmek zorunda. Yani hadi seçim yapalım deyince savaş altında, vatandaşların yarısı ülke dışında vesaire bir ülkede de seçim yapmak o kadar kolay değil.
1: Haklısınız. Şimdi tabii Zelenski'den gelen de açıklamalar oldu bununla alakalı olarak Trump'ın. Zelenski seçime gitsin açıklaması üzerine Ukrayna Devlet Başkanı Amerikan medyasında ABC News üzerinden bazı açıklamalar yaptı. Ne diyordu o açıklamalarda? Eğer Başkan Trump gerçekten seçim istiyorsa Putin'e bize 2 ay yani 60 gün tam ateşkes vermesini söylesin. 60 gün sonra seçimleri organize ederiz. Elbette halkımızın her türlü tercihine hazır olacağız. Ancak şimdi 60 günlük ateşkes İlk aşamada Zelenski için tabii bir kazanım olacaktır muhakkak. Şimdiye kadar olmamış bir şey. Buna razı edebilmesi, bunu sağlayabilmesi Rusya tarafından bir avantaj sağlayacaktır. Onun dışında Ukrayna'daki son kamuoyu araştırmalarına baktığınızda şunu görüyorsunuz. Bugün seçim olsa sandıktan ilk turda çıkacak iki isimden birinin muhtemelen Zelenski olacağı tahmin ediliyor. Projeksiyonlar böyle çıkıyor. Tabii ikinci turda ne olacağı doğal olarak durumda çok kaotik olduğu için biraz karmaşık ama diyelim ki ikinci turda da ipi göğüsleyen Zelenski oldu ve tekrar devlet başkanlığı görevine resmen oturdu. Meşruiyet de aldı. Bundan sonra ne olacak peki? Ya Putin muhatap kabul edecek mi Zelenski'yi bu saatten sonra böyle bir durum olursa?
2: Ya aslında burada Zelenski tek başına bir aktör değil. Yani bu aslında savaşın ilk başladığı zamanlar da esasında Batı Doğu yani soğuk savaş ekseninde dolaylı olarak aracı ülkeler aracıyla savaşın devam ettiği ve rekabetin devam ettiğini görüyoruz. Tabii şimdi öncelikle mevzuata bakmak yani şu an sıkı yönetim uygulaması olduğu için halihazırda böyle bir seçim yapılamaz. Ukrayna'nın 108. anayasa maddesi gereği. Dolayısıyla burada bir diğer sıkıntı da cephede olan, savaşta olan kimselerden bahsediyoruz. Rusya'nın hakim olduğu bölgelerden bahsediyoruz. 4 milyona yakın insanın göç etmiş olduğu bir kaos halinden bahsediyoruz. Yani dolayısıyla tek başına burada seçim yapmak bir hali hiç de kolay değil.
1: Hadi diyelim mevcut şartlarda eldeki imkanlar dahilinde yapıldı bu seçim ve Zelenski çıktı. Yani Rusya, Putin cephesi pekala bu bahsettiğiniz konuları gündeme getirip de bu seçimin meşru olmadığını söyleyecek bir söylemde üretebilir.
2: Bence bu meşru zemini aslında biraz aslında mevcut dünyanın bulunduğu dönem itibariyle artık seçimlerin veya da uluslararası hukukun bahsettiğimiz gerçekli rasyonel bir dünyadan bahsetmiyoruz. Yani artık gücünü yettiği müddetçe bütün o uluslararası hukuk, meşruiyet falan bilmem ne hepsini istedikleri kadar uyguladıkları açıkçası tarihin kötü bir dönemindeyiz. Dolayısıyla burada mesele şu. Yani Zelenski başlı başına bir aktör değil. Birincisi Batı'dan gelebilecek olan desteklerin kesin bir şekilde kesilmesi. Yani hatırlanacağı üzere Trump bunu söyledi ama Avrupalı liderler hala da mali destek ve istihbarat desteği vermeye devam etti.
1: Evet.
2: Şayet Trump ilk artık yeter hani sizi savunduğumuzdan sonra batılı ülkeler bu desteği vermeye devam etmemiş oluyor olsaydı belki bugün bambaşka bir manzara. Ne demek istiyorum? Yani Zelenski de öyle veya böyle masaya oturmak durumdaydı. Tabii ki burada kilit mesele şu an 5'te 1'ini Rusya hakimiyetinde olan bir Ukrayna'dan bahsediyoruz. Zaten aslında hatırlanacağız ya Trump da bunu söylüyor. Zelenski ile konuşuyorum. O çıkmaza getiriyor. Putin'e gidiyorum. O da başka bir çıkmazdan bahsediyor. Ben bunların arasını nasıl bulayım gibi böyle serzenişte buluyor.
1: Tabii göreve gelirken iki haftada çözerim diyen de kendisiydi.
2: Evet kendisiydi. Burada o yüzden bence Zelenski'nin yani işte ateşkes olduktan sonra seçim yapılması takdirde de ben sürecin değişeceğini düşünmeyenlerdenim. Burada mesele aslında Ukrayna'nın ki Trump da bunu söylüyor zaten. Sen öyle veya böyle Rusya gibi süper bir gücün hakim olduğu bölgelerden artık çıkarman imkansız. Bunu kabullenmek zorundasın. Bunu Zelenski bakın 2019'da %73 oy almış. Yani gerçekten yüksek bir oranda şeye gelmiş.
1: Evet.
2: Ve şimdi savaşın seyri gittikçe yani erkekler zorla askere alınıyor. Bazı görüntüler düşüyor. Erkeklerin aynı zamanda ülke dışına çıkması yasak. Ve savaşın kaçıncı yılından bahsediyoruz? Yani ekonomi, sosyal neredeyse nüfusun üçte biri göç etmiş durumda. Dolayısıyla Zelenski'nin şu tercihi yapması gerekiyor. Yani bunu ne kadar sürdürebilme kabiliyetin olup olmadığını görmesi gerekiyor. Aslında biraz da liderlik budur. Ya düştüğün dipten daha da derinlere düşerek olabildiğince varlığınla yokluğunla mücadele edeceksin. Yani sonuçta Rusya 90'ların Rusyası değil. Yani Putin öyle veya böyle ben Rusya'dan da bazılarıyla konuştuğumda hani Batı'da bir resim çiziliyor Putin'e karşı işte otoriter vesaire gibi ama kaos ikliminden gelmiş ve istikrar yaşamış ekonomi o dönemlere göre bir hayli ilerleme kaydetmiş öyle veya böyle Rusya toplumu içerisinde aslında bir meşru veya da kabul edilir bir tarafı var. Yani biz bazen batıda okunan gösterilen resim çok farklı olabiliyor. Aha. Dolayısıyla böyle bir iklimde Zelenski'nin bence bir tercih yapması gerekiyor. Ya bunu kabul etmesi gerekiyor. Yani seçimle beraber tekrar sizin sorunuza gelecek olursak tekrar seçildiği takdirde ne değişecek? Ben bu sorunun cevabını bulamıyorum yani.
1: Yani değişecek olan Rusya'nın, Kremlin'in, Zelenski şu anda Ukrayna'nın meşru lideri değil. Çünkü başkası, seçim zamanı geçti ve seçim yapılmadı. Tamam. Söylemi belki.
2: Söylemi ama başkası geldiğinde de bu şartları kabul etmediği takdirde Rusya geri çekilir mi o şeylerde?
1: Çekilmez tabii.
2: Çekilmez. Çünkü Rusya içerisinde de 1 milyona yakın asker ölmüş. Yani dolayısıyla Putin bu kadar zayiat verdiği bir noktadan geri çekilir mi? Bir de burada diğer bir husus var. Yani Batı'nın öngörüsü de ciddi manada çöktü. Yani Rusya'ya bütün yaptırımları uyguladılar. Yani onların beklentisi şuydu. Hatta ben hatırlıyorum o zamanki analizleri. 2-3-4 aya falan işte Rusya'nın teknolojisi eski kaldı. Sovyetler Birliği'nde buna güç yetiremez vesaire gibi. Yani hala hazırda Putin hala da o hakim olduğu bölgelerden geri çekilme ile ilgili hiçbir emare yok. Atlanta'da yani bu yöntem, görüştüklerinde de hiç onunla ilgili bir şey olmadı hatırlanacağı üzere.
1: Bu yöntemin işe hani umulduğu şekilde işe yaramadığını aslında İran örneği dünyaya göstermişti. Benzer bir yöntem uygulandı. Muhtemel ki Rusya'nın da muhakkak bu konuda İran'ın deneyimlerinden faydalanmışlığı vardır. Ve sizin dediğinize geldi mesele.
2: Ya tabii bir de şimdi bu enerji kozları var yani. Siz şimdi sözüm ona öyle bir kaynağı olmayan ülkeye gider. İşte savaş açarsınız ama ellerinde koz zayıfsa yapabilecek bir şeysi yoktur. Şimdi İran bile, İran diyorum ki Rusya ile kıyaslanamaz. Ona rağmen o Hürmüz Boğazı'nı tuttu, onu bırakmıyor yani. Bu diyor benim için büyük bir koz. Yani özellikle de ben bu müzakereleri başından sonuna kasıtlı olarak uzatma nedenlerinin 3 Kasım seçimlerine doğru ağır aksat ilerleme politikası. Şimdi Rusya'nın da elinde böyle bir koz var ve Trump düşünün bir yönüyle gitti. Müzakere yapmak durumunda kaldı, çaresiz kaldı yani.
1: Evet, bunlar durumu tabii daha da karmaşık hale getiriyor. Şimdi Husiler meselesine geçeceğim ama ondan önce son sormak istediğim bir soru var. Yorumlarınızı alayım, ondan sonra o konuyla devam edelim. Bir ateşkes açıklaması geldi enerji tesislerine saldırıların durması yönünde. İşte Rusya'nın hala saldırdığını okuduk Zelenski'nin açıklamalarından. Doğal olarak böyle devam ederse Ukrayna'nın da Rusya'nın enerji tesislerine saldırmaya devam etmesini beklemek oldukça normal. Şimdi ABD ile Ukrayna arasında yapılan görüşmeler tabii vardı. Miami'de biraz önce de bahsettik. Amerikan basındaki haberlere baktığımızda şunu görüyoruz. Bu Steve Witkoff ve Jared Kushner'la yapılan görüşmelerde bu iki temsilcinin 9 Ekim'deki görüşmede Ukrayna heyetine rafineri saldırılara devam ederse istihbarat paylaşımını uydu dahil kritik askeri istihbarat da bunun içinde olmak üzere kesebileceklerini söylediklerini görüyoruz. Şimdi mevcut şartlarda saldırıların devam etmesi beklenebilir diye konuşuyoruz. Ukrayna saldırılara devam ederse ABD bu adımı atar mı? ABD bu adımı gerçekten atarsa Ukrayna'yı felç eder mi? Avrupa bu boşluğu doldurabilecek kapasite ve kabiliyette mi? Bunlar önemli sorular. Öte yandan baktığınızda Putin'in tabii mevcut durumu avantaja çevirme arayışında olduğunu görüyoruz ki Şubat 2027'ye kadardı yanlış hatırlamıyorsam Zaporijya'yı ve Dinyeper Nehri'nin batısına ulaşmak gibi bir hedefi olduğunu, orduya talimat verildiğini söylüyorlar. Tabii bir de meselenin bunların hepsinin içinde bir NATO ayağı var. Bu Dizel Anlaşması'ndan hareketle Ukrayna ve tabii Avrupa'nın da aleyhine bir durumun oluşması gibi bir ihtimal söz konusu. Yani bütün bunların NATO'nun savunmasını ve caydırıcılık imajını zedeleme potansiyeli de olur mu? O da bir başka soru.
3: Yani tabii NATO'nun içerisindeki ABD ile AB ülkeleri arasında ve diğer işte Avrupalı ülkeler arasındaki bu çekişme ve NATO'yu ben sürekli finanse ediyorum. Avrupa ülkeleri buna destek vermiyor. Avrupa ülkeleri kendi başının çaresine baksın gibi söylemler. Zaten NATO'nun içerisindeki Ankara'daki zirveye kadar bir çatırdama, bir tutarsızlık olarak ortaya çıkmıştı. Ankara'da bunun biraz onarımı yapılmaya çalışıldı. Ama baktığımızda Ukrayna meselesi, yine bu NATO'nun geleceğine dair ABD'nin kendisini Ukrayna sonrası düzlemde kendisini nasıl konumlandıracağı ile ilgili aslında NATO'nun geleceğine dair de ipuçları veriyor. Eğer ABD'siz bir NATO düşüneceksek, o zaman Avrupa gerçekten kendisini NATO'nun sahibi olarak, NATO'nun, yani Avrupa Birliği kurumsal anlamda söylüyorum, devletleri NATO'nun öncü birlikleri olarak kendisini konumlandırabilirler mi? Yani bu potansiyele sahipler mi? Bu ekipman ve teçhizat anlamında, savunma sanayi anlamında, güvenlik mimarisi anlamında kendilerini böyle konumlandırabilecek bir potansiyele sahipler mi?
1: Yani pratikte açık konuşmak gerekirse ABD'siz bir NATO düşünmek çok da mantıklı bir seçenek.
3: Evet, dolayısıyla eğer burada AB ülkeleri Ukrayna meselesi üzerinden veya ABD'nin Rusya'ya veya Trump-Putin yaklaşmasını NATO'nun bir problemi haline getirirlerse, bu onlar açısından aslında bir zarara veya onlar açısından daha olumsuz bir yöne doğru götürür. Şu anda Trump için aslında bahane yani Trump için olabilecek en iyi bahane Avrupa Birliği ile işte Rusya meselesi üzerinden yeniden çıkarabilecekleri bir kriz olur. Onun işine çok yarayacak bir bahane olur. Ben zaten çekilmek istiyorum diyen bir Trump var. Dolayısıyla oradaki mesele ne kadar sürdürülebilir? ABD kendisini yani Avrupa'yı savunmasız bıraktığında AB ülkeleri, Avrupa ülkeleri kendilerini ne kadar yeniden organize edip o mimariyi nasıl oluşturabilirler, bunu düşünmeleri gerekiyor. Bunu bir NATO krizi haline sokmadan önce. Yani burada NATO krizinden ziyade oradaki Ukrayna-Rusya meselesi üzerinden bir görüş farklılığı olarak sınırlandırılması, böyle nitelendirilmesi bence Avrupa ülkeleri ve NATO'nun geleceği açısından çok daha makul bir opsiyon olarak ortaya çıkıyor. Ama baktığımızda yani az önceki sorduğunuz sorular gerçekten zor sorular. Onları yani yani şu anda hani nasıl cevaplayabilirim onları çok emin değilim. Ama geleceğe dair bir öngörü eğer veya bir takvim çizmemiz gerekirse şunu düşünmemiz lazım. Yani seçim sonrası bir defa ABD seçimlerine baktığımızda başkanın partisi bütün bu ara seçimlerden zayıf olarak çıkıyor. Hele ki %50'nin altında popülaritesi daha düşük bir başkansa daha çok feragat verdikleri görülüyor. Yani o daha büyük bir darbeyle seçimden çıkıyorlar. Trump'ın buradan nasıl çıkacağı Ukrayna Savaşı ile ilgili de bize aslında birçok şey gösterebilir. Ve Trump'ın bu savaşları veya dış politikayı artık kendi iç siyasetteki pozisyonunu koruma amaçlı kullanmasındaki kendisine açtığı alanı daraltacak gibi görünüyor. Çünkü iç kamuoyunda ekonomiyle artık uğraşan bir ABD var. Ve Trump'ın kendi seçmeni de buradan çok şikayetçi ekonomi meselesinde. Dolayısıyla dış politikanın iç ekonomiye etkisini Trump bundan sonraki ikinci dönemin yani ara seçimler sonrasında daha da minimize etmesi gerekiyor. Şu anda en büyük iç politikayı etkileyen en büyük mesele İran savaşı ve Ukrayna meselesi. Ve Çin işte bu şeylerden dolayı, tariflerden dolayı yani ya, bu gümrük meselesinden dolayı işlerin biraz karışık, öngörülemez hale gelmiş olması. Veya en basitinden Kanada'yla girdiği çekişme her ne kadar Kanada'ya göre çok daha büyük bir ekonomi olsa da ama Kanada'nın da ona yaptığı yaptırımlar iç ekonomiyi yine etkiliyor ve halk bundan rahatsız. Savaş bundan sonra yani nasıl devam eder? Bu yani Avrupa kendisini bir şekilde konumlandırabilse aslında yani siz seçim dediniz ya mesela Zelenski'nin seçimi. Hı hı. Bu Zelenski'nin yerine gelebilecek kişiden ziyade yani yeni bir liderin, yeni bir başkanın seçilmesinden ziyade aslında şöyle bir seçim var. Yani seçim kelimesini kullanıyorum. Siz bu zamana kadar olan inşa edilen yeni statükoyu kabul edecek misiniz? Ukrayna olarak kabul etmeyeceksiniz. Bu böyle bir seçim var. Yani gelecek kişinin Zelenski olması, onun yerine başka birisinin olması. Yani
1: devlet başkanlığı seçimi değil, teslimiyetin referandumu diyebilirsiniz.
3: Aynen öyle. Ben öyle nitelendiriyorum.
1: Anlıyorum. Yani tabii ne getirecek zaman, bu seçim olacak mı olamayacak mı göreceğiz ama

0: Mesele biraz da anladığımız kadarıyla 7 Ekim'deki Amerikan seçimlerinden sonra durumun gidişatı kendini belli edecek.
1: ABD açısından en azından böyle ama Avrupa için bu çok daha farklı bir yerde duruyor bana sorarsanız.
0: Bu da ABD ile Avrupa arasındaki tartışmanın, çekişmenin hani Avrupa her ne kadar tansiyonu düşük tutmaya çalışsa da süreceği anlamına da geliyor görüş ayrılıklarının. O da bir başka handikap Brüksel için diyebiliriz. Şimdi tabii Rusya-Ukrayna konusunda konuşacak çok mesele var ama bir diğer önemli gündem maddesi Yemen'deki iç savaş kaynaklı Suudi Arabistan'ın giderek daha fazla, daha büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalması. İran destekli milislerin son dönemde iyice artırdığını görüyoruz Suudi Arabistan'a saldırıları. İşte Mekke'ye, Medine'ye de saldırılar oldu hatırlarsınız, girişimleri oldu. Son günlerde de Riyad yakınlarındaki havalimanının vurulması arka arkaya. Bugün de vurulduğuna dair haberler geldi. Dünkü saldırıda 13 can kaybı, 309 yaralı vardı ki Suudi Arabistan için oldukça sarsıcı, travmatik bir saldırı oldu demek herhalde doğru olacak. Bu arada tabii Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'dan bir dörtlü ortak açıklama yapıldı. Husilerin saldırıları doğrudan isimleri de zikredilerek kınandı. Sivillere saldırı kabul edilemez. Bu üç ülke, Mekke İttifakı ülkelerin yanında Mısır'ın da bulunması bu açıdan dikkat çekici, onu vurgulayalım. Tabii akla gelen sorulardan biri de şu. Şimdi Suudi Arabistan'da çok yoğun miktarda Amerikan silahına, teçhizatına sahip, bir şekilde Amerikan güvenlik şemsiyesi altında olan ve bunu işte bu silah alımlarıyla aslında Amerika'nın müttefikliğini ve güvenlik şemsiyesini satın aldığını düşünen bir ülkeydi diyebiliriz. Yani Patriot'lar vardı, yüksek irtifa hava savunma sistemleri vardı taat dediğimiz ve bu saldırılar istihbarat da daha önceden bunları vurgulamışken, bu uyarılar yapılırken bunca imkana rağmen nasıl oluyor da bu kadar stratejik bir yer böyle savunmasız kalabiliyor sorusu ister istemez insanın aklını kurcalıyor.
2: Doğru, doğru. Şimdi bir kere şunu söyleyelim. Evet, Amerika'dan güvenliği satın aldı Körfez ülkelerinin tamamı. Yani büyük büyük silah alımlarıyla ki Trump bir görüşmede bunlar sizin için çerez parası vesaire diyerek satmıştı o silahların çoğunu. Evet. Ama bunun özellikle bu savaş zamanında çok da işe yaramadığını da fark ettiler. Ne zaman fark edildi aslında? İsrail ilk Katar'a saldırdığında bu sistemin çok da istedikleri gibi çalışmayacağını fark etmişlerdi zaten. Ama hemen akabinde savaş ortamı oluştuğundan biz hep konuşuyorduk ya işte yeni bir güvenlik şemsiyesi aramak zorunda Körfez vesaire. Ama yani dere geçerken at değiştirilemeyeceği için Amerikan sistemlerine de, Amerikan şemsiyesine de hala muhtaçlardı. Ama şimdi Suudi Arabistan'la ilgili birkaç şeyi hatırlatmak lazım. Şimdi birincisi, şimdi bu silahlar satıldı çokça. Ama bu silahların hangi çerçevede kullanılacağı, işte nasıl kullanılacağı, nereye yerleştirileceği vesaire de Amerikalı komutanlar tarafından verilen danışmanlık hizmetleriyle vesaire belirlendi. Yani daha net söyleyeyim. Körfez ülkelerinin neredeyse tamamında bir kurmay zeka strateji belirleyecek bir askeri kapasiteden çok bahsedemiyoruz biz hala. Doğal olarak Amerika'nın bölgedeki o silah satmasıyla birlikte o satılan silahı kullanma kapasitesini de bir şekilde oraya getirdiğini biliyoruz ve savaş sırasında bunu da geri çektiğini biliyoruz. Yani bu desteği, askeri desteği de vermiyor. Doğal olarak orada
0: çok ciddi bir milli güvenlik riski bahsettiğiniz bunu.
2: Kesinlikle öyle. O yüzden yani bunların nasıl kullanılacağı vesaire noktası muğlaklık oluşturuyor. Ve bu da Suudi Arabistan gibi çok büyük bir coğrafyadan bahsediyoruz coğrafi olarak. Bunun korunmasıyla ilgili daha önce böyle yerli bir şekilde bir plan, proje, program yapılmadığı için burada da açıklıklar meydana geliyor. Bu birincisi. İkincisi, şimdi silah temini noktasında da zorluk yaşandı. Yani bu İran savaşı başladığında biliyorsunuz bölgeye Patriot vesaire yapmak istedi Amerika. Kendi elinde yok, getirebilecek Avrupa'da vesaire yok.
0: Güney Kore'den takviye olmuştu. Evet,
2: yani o kadar sıkışmış durumda bu anlamda da. Ve Patriot sistemi, yeni sistemler imal edilmesi çok zaman alıyor. Veya bunlara füze takviyesi vesaire yapmak için de yine satın alımlar yapılıyor ama bunların da bölge intikali yine zaman alan konular. O yüzden burada da Ellerinde çokça var, neden kullanmıyorların arkasını biraz da soru işaretiyle bakmak lazım. Yani hakikaten ellerinde çokça var mı bu? Yoksa İran'ın işte Körfez ülkelerini hedef aldığı saldırılarda bunların büyük çoğunluğu zaten kullanıldı mı? Bu rakamları bilmek lazım ve bu, evet, rakamlar da açıklanmış değil. O yüzden burada da bir açık oluşmuş olabilir veya daha da önemlisi böyle bir açık oluşup oluşmadığı kontrol edilmiş olabilir bu saldırılarla. Ve eğer,
0: eğer kontrol edildiyse bundan sonra daha ağırında beklemek o zaman gerekecek.
2: Yani öyle görünüyor. Çünkü Husiler, evet, daha önce de Riyad'ın kuzeyine kadar saldırdılar. Orada Aramco tesisleri vuruldu.
0: Yani İsrail'e ulaşabilen füzeler olduğunu biliyoruz.
2: Evet, elinde. Yani İsrail'e vurduğunu biliyoruz bu savaşta. Yani nokta atış vurabilmişti.
0: Suudi Arabistan, 2000 kilometre demek aşağı yukarı menzil olarak.
2: Evet. Suudi Arabistan'da da daha önce vurdu. Onu da biliyoruz yine bu savaştan önce yaptığı, hı-hı, saldırılarda, o aralarındaki anlaşma olmadan önce. Yani o bir ateşkes anlaşması yaptılar biliyorsunuz. Çok, evet, geçerli değil ama ondan önce yine Suudi Arabistan'da vuruyordu. O yüzden yani bunun tam da bu zamanlara denk gelmesi, elindeki silah kapasitesinin de ne olduğunu bilmiyoruz. İsrail'e karşı kullanılır diye beklediğimiz silahların çoğu kullanılmadı. Doğal olarak yani Hizbullah'ın elindekilerin tükenme noktasına geldiğini yorumlayabiliyorduk o zaman ama Husilerin elinde ne olduğunu hala bilmiyoruz. Ve daha da önemlisi bu motivasyonun nereden kaynaklandığı. Yani ne oldu da şimdi İran savaşı orada devam ederken veya işte İsrail bölgeye bu gerginliği ihraç etmeye devam ederken, çatışmayı ihraç etmeye devam ederken böyle Suudi Arabistan'ın yeniden Riyad Havalimanı, sivil bir havalimanını vuracak kadar motive oldu Husiler. Şunu da hatırlatayım. Askeri tesisler vurulur. Hı hı. Suudi Arabistan'da buna cevap verir, vermez. Hani o ayrı bir tartışma konusu. Ama siz sivil bir havaalanını vurduğunuzda, sivil bir tesisi vurduğunuzda ve çok uluslu bir yer sonuçta orası, uluslararası havalimanı, ki ölenlerin kimlikleri paylaşıldı. Bir Amerikan vatandaşı da var bildiğim kadarıyla, ki Körfez ülkelerinden vesaire insanlar da var. Böyle bir yeri vurduğunuzda siz doğal olarak bir sonraki aşamaya da geçmeye niyetli olduğunuzu görüyorum ben. Evet. Yani Suudi Arabistan buna cevabı daha kapsamlı verebilir veya işte Arap Koalisyonu, Körfez ülkeleri buna cevap vermeye niyet edebilir.
0: Arap Koalisyonu'ndan açıklama geldi bu arada tabii yani.
2: Yani işte şimdi bu
0: sert cevap verileceği yönde.
2: Yani şimdi bu açıklamalar geldikten sonra da coğrafyanın biz böyle asıl gerginlik kaynağı olan İsrail gibi aktörlerden bir şekilde uzaklaştırma, temizleme, yani şiddetten temizleme noktasına adım atmaya çalışırken bir anda başka bir noktadan gerginlik hattı oluşabilir. O yüzden yani bunun bugününe değil yarınına daha çok odaklanmak gerektiği kanaatindeyim. Çünkü Husilerin evet İran'la ilişkileri diğer işte Hizbullah gibi vesaire değil, daha özerk yapıdalar, daha kendi ajandaları var vesaire gibi konuşuluyor. Ama söz konusu Suudi Arabistan'la bu kadar karşı karşıya gelmekse, üstelik buradan Mekke Anlaşması vesaire süreçlerinin çokça konuşulduğu bir yerdeysek, orada da yani böyle bir organizasyonun tek başına da böyle bir şeye karar veremeyeceğini düşünüyorum.
0: Yani işin içinde başka işler var diyorsunuz özetle.
2: Evet.
0: Yemen'in dışından bazı kuvvetler, ki aslında Husilerle Suudi Arabistan arasındaki bu gerilimde İsrail'den de çokça ses çıktığını, hı-hı, hatırlarsınız. Hı-hı. Bu da dikkat çekici bir başka detay. Şimdi belli ki Yemen'in içinde de biraz daha hareketlenecek bu mesele. Hükümet güçleri tabii bir taarruza başlamıştı. Husilerle oldukça şiddetli çatışmalar var. Zaman zaman hükümet güçlerinin ilerlediği, Husilerin ilerlediği yerler oluyor. Bugün gelen bir başka haberde Yemen'deki hükümetin Husileri terör örgütü ilan ettiğini gördük, ki bu aslında farklı bir aşamaya geçeceği bu taarruzun izlenimini doğuruyor. Bununla birlikte Suudi Arabistan'ın yanında olan ülkelerin ne yapacağı da, nasıl destek vereceği de önemini daha da arttırmış bir başka detay. Şimdi Mekke İttifakı'na getirecek bu mesele bizi, ama Mekke İttifakı'ndan önce aslında sormak istediğim başka bir mesele var. Şimdi Mekke İttifakı'nın iki ülkesi olan Pakistan ve Suudi Arabistan zaten daha önce kendi aralarında bir güvenlik işbirliği anlaşması yaptıklarını biliyoruz. Ve geçtiğimiz günlerde gelen bir haberde gördük ki, New York Times'ın haberi bu arada, önemli bir kaynaktan, onu da vurgulayalım. Adı açıklanmayan bir üst düzey Pakistanlı askeri yetkiliye dayandırarak Pakistan Hava Kuvvetleri'nin Yemen'de Husileri vurduğunu, savaş uçaklarıyla haberleştirmişlerdi. Bu tabii çok önemli bir gelişme, önemli bir hamle. Doğru olduğunu varsayarak sormak istiyorum. Şimdi Mekke İttifakı kapsamında atılacak adımlar

0: verilecek destekler tabii ki önemli. Ama Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamasından bunu bir savunma ittifakı olduğu yönünde mesajları özellikle görüyoruz. Yalnız Pakistan'la Suudi Arabistan arasında yapılan bu ikili anlaşma daha farklı bir mahiyette gördüğümüz kadarıyla ki Pakistan jetlerinin doğrudan Yemen'den saldırılara katıldığı yönünde gelen haberlere dayanarak söylüyorum. Bu savaşı tabii farklı bir boyuta taşır diye tahmin ediyorum. Ne dersiniz?
1: Şimdi ben Suudi Arabistan'ın bakın dünyanın en fazla savunmada harcama yapan ülkelerden bir tanesi. Hı hı. Yani 83 milyar dolar. Bakın Türkiye 30 milyar dolar, Pakistan 12-13 milyar dolar. Yani neredeyse Pakistan'ın 4-5 katı. Yani ben anlamadım. Suudi Arabistan bu kadar hem enerji arzı olarak dünyanın en çok petrol ve gaz üreten ülkelerden bir tanesi ve bu kadar savunma bütçesine dayanan bir ülkeden bahsediyoruz. Yani siz Riyad Havalimanı'nı koruyamıyorsunuz. Daha önce İran'dan gelen saldırıları benzer şekilde saldırılar oldu. Onu da koruma becerisini gösteremediniz. Dolayısıyla ben merak ediyorum. Yani Suudi Arabistan bu kadar devasal bir bütçeyi ayırırken neden kendi ülkesini koruma konusunda zafiyet gösteriyor? Burada bakın işte bağımlılık ilişkisi aslında ortaya çıkıyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri diyor ki kardeşim ben senden istediğim vakit gelir, istediğim parayı alırım. İstediğim vakitte seni korurum, istemediğim vakitte korumam. Ya hatırlanacağı üzere Muhammed Bin Selman Amerika'ya gittiğinde hatta pazarlık yapmıştı işte 1 katrilyon dolar evet. Yok 600 değil de 1 olsun falan diye Amerika Birleşik Devletleri
0: 600-700 milyar dolarlardan 1 trilyon
1: dolara
0: çıkmıştı.
1: Değil mi? Evet rakamlar artık telaffuz edemiyoruz o kadar yüksekliğinden. Ve en sonunda buna ikna olmuşlar. O kadar ciddi bir miktarı Amerika Birleşik Devletleri'ne gerçi akıbeti ne oldu da merak etmiyorum değil açıkçası. Yaptı mı o yatırımı?
0: Tabii zaman içinde yapılacak bir yatırım.
1: Hemen zamanla yapılacak şey ama devasa bir şey. Onun dışında siz bütün savunma ekosistemimizi Amerika Birleşik Devletleri'ne bağımlı bir şekilde kurdunuz, kurguladınız. Bakın bir de bu ekosistemi yani havacılık, radar sistemi, hava savunma sistemleri siz bir ülkeye tümden bağımlı olduğundan sonra onunla ilgili bir hamle yapmanız bir hayli zor. İmkansıza yakın. Yani işte biz bunu İran'da gördük. Yani İran daha önce Amerikan saldırılarına karşı önleyici bir mekanizması etkili bir şekilde koruyamazken İran aslında uydu haberleşme sistemini, yani ben bu alanda çalışan birkaç hocayla konuşmuştum. İşte GPRS sistemi ki dünyada hakim olan bu Batı uydu haberleşme sistemi. Oradaki değişikliği Çin o süreçten sonra 6 aylık bir süreden bahsediyorum. Yani dolayısıyla eliniz kolunuz hem parasını veriyorsunuz hem üstüne bir de saldırıya karşı karşıya kalıyorsunuz. Şu an Suudi Arabistan deyim yerindeyse bunu aleni bir şekilde yaşıyor. Aslında yani bununla ilgili çok emare olması gerekiyor. 11 Eylül olaylarında da hatırlayın. Suudi Arabistan Obama döneminde terör ülkesi listelerinde anılıyordu. Hatta ilişkiler dondurulmuş bir vaziyetteydi. Trump'la beraber tekrardan ivme kazanmış oldu. Hatta ilk dönemde hatırlayın kılıç sağlayarak gitmişti böyle evet. İnanılmaz bir şekilde karşılanmıştı vesaire diye. Dolayısıyla tarihten ders almak lazım. Yani bu bölgede üçüncü ülkeler üzerinden güvenlik şemsiyesini kurduğunuzda siz o bombaları kafanızın üstünüzde görmeye artık alışırsınız veya da sadece seyredersiniz. Şimdi diğer meseleye gelince aslında 2015 yılında benzer şekilde Suudi Arabistan Pakistan'dan hava savunma sistemleri ve askeri destek istedi ama o dönemde parlamentodan geçmediğinden dolayı bu destek gelmemiş oldu. Dolayısıyla şimdi bu ittifakın dışında bu tabi bu arada inanılmaz bir dezenformasyon da var. Yani güvenlik ve caydırıcılık demek daha çok saldırıyı önleyici bir mekanizma geliştirmek demek. Eğer bu haber doğruysa Yemen'e gidip Husilerle mücadele ettiği konusunda. Yani ben çok doğruluğundan emin değilim. Yani çünkü dikkat ederseniz en son işte hatta hocam da vardı Dolmabahçe Sarayı'nda çok hızlı bir şekilde Mekke İttifakı adım atıyor. Şaşırtıcı bir şekilde. Burası önemli. Çünkü böyle zamana yayılırdı. Bürokratlar oturur, böyle konuşurlardı. Kararlar böyle kağıt üzerinde kalırdı. Ama sekreterya kuruldu.

0: Bazı düşünürler var. Yani bu tarihi bir fırsat bence. Yani şu an Amerika'nın bölgeden çekilme arzusu, Çin'i hedefleme süreci, belki bilmiyoruz yani Trump sonrası yeniden o eski kaos dönemine geçiyor olacak. Hatta geçen bir gazeteci ilginç bir şey söyledi. Aslında Türkiye Trump'tan ne istediyse aldı, şaşırdı. Bir bu katsayı yaptırımları kaldı ki onu bir gazeteci sorduğunda da sözümüzde duracağız gibi bir şey söyledi. Ancak 3 Kasım'dan sonra
1: Tabii
0: büyük
1: kongreye
0: ihtimal
1: farklı bir
0: evet
1: aritmetik olmuştu.
0: kongre olayında çoğunluğu kaybettikten sonra belki bu şansı da belki de Türkiye bu süreci daha böyle baskın bir şekilde devam ettirmeliydi. Yani bu fırsatı kaçırmamalıydı. Açıkçası ben 3 Kasım'dan sonra o kasa yaptırımların için Türkiye açısından beklentilerini karşılama konusunda çok da ümit var değilim.
1: Anlıyorum. Tabii şimdi ittifak, Mekke İttifakı siz de bahsettiniz ya, hızlı yürüyen bir süreçle başladı birdenbire. Bu bir açıdan da aslında ittifaktaki bu üç ülkenin bölgedeki risklerin ve aciliyetinin ne kadar farkında olduklarının göstermesi bakımından da ayırt edici olabilir diye tahmin ediyorum ki bu işte Suudi Arabistan adına Husiler meselesi ise Türkiye ya da Pakistan adına farklı konular olacaktır illaki. Yani işin içinde İsrail riskini de koyabilirsiniz, Pakistan adına Hindistan riskini de koyabilirsiniz, İran meselesini de koyabilirsiniz ama bölge ülkelerinin artık kendi çözümlerini üretmesi gerektiği konusunda ciddi bir aciliyet olduğunun fazlasıyla farkında olunduğunu gösteriyor diyebiliriz herhalde. Mekke ittifakındaki kurumsallaşma sürecinin hızlı ilerlemesinden hareketle. Bununla birlikte bu Yemen meselesini ittifakın ilk önemli sınavı olduğu yönünde de yorumlar görüyoruz. Katılır mısınız?
2: Yani tabii şöyle söylemek lazım. Bir defa bu proaktif bir vizyon neticesinde şekillenmiş bir anlaşma. Mekke İttifakı dediğimiz şey. Yoksa bölgede bir sorun oldu dün. Biz bugün ona bir reaksiyon niteliğinde hadi bu Mekke İttifakı'nı oluşturalım diye bir vizyonla ortaya çıkmış bir şey değil. Sonuçta birkaç senedir çalışılan, en azından bize aktarılan bilgiye göre son 3 senedir görüşmelerin yapıldığı bir ittifaktan bahsediyoruz. Ama bu ülkeleri bu ittifakı oluşturmaya iten aslında dinamikler sonucunda böyle bir ittifak oluştu. Yoksa
1: Evet.
2: her yer güllük gülistanlıktı da hadi biz yine bir araya gelelim, bir ittifak oluşturalım, bir ittifak oluşturalım diye bir kendilerine iş çıkaracak durumda değiller sonuçta. Ama bu hem vizyonu itibariyle hem de öngörüleri itibariyle proaktif aslında atılmış bir adım. Dolayısıyla oradaki dengelerin değiştiğini, bölgede nasıl dinamiklerin nereye evrileceğini hesaplayarak bu Mekke İttifakı ortaya çıkmış. Bu üç ülke içinde her atılacak adım Mekke İttifakı dahilinde de yani Türkiye'nin pozisyonuna baktığımızda ne dedi Sayın Hakan Fidan? Bir defa oraya göndereceğimiz asker veya işte destek ofansif bir destek olmayacak.
1: Tamamen savunma
2: Tamamen
1: amaçlı
2: savunma
1: olacak.
2: amaçlı olacak. Çünkü her ülkede Pakistan için de bu geçerli, Suudi Arabistan için, Türkiye için de aynı zamanda kendileri açısından ulusal olabilecek bölgesel riskleri de hesaplayarak bunun içerisine
1: Evet.
2: katılmaları gerekiyor. Yemen meselesinde şöyle bir durum var. Yani Suudi Arabistan'ın kendisinin korunması bu kadar silaha rağmen yani şöyle bir düşünelim. Bir defa Suudi Arabistan'ın tabiri caizse bir savunma sanayi çöplüğüne tırnak içinde kullanıyorum dönüşmesi onu güçlü bir ülkeye yani askeri açıdan güçlü bir ülkeye yapmaz bir defa. Yani silah satın almayla güvenlik satın alma ki bu bağımlı bile olsanız iki ayrı şeydir. Öncelikle bunu belirtmemiz lazım. Yani sizin şuna benzetelim. Hadi Real Madrid diye bir takım var bir tarafta. Veya işte hani orta derecede bir Avrupa ülkesinden veya Türkiye'den siz bir takıma en iyi teçhizatı verin. En iyi işte üniformayı, en iyi kramponu verin. O top oynayamaz yani. Onun top oynayabilmesi için bir defa tecrübesi, taktiği, tekniği, iyi bir koçun, iyi bir teknik direktörün olması lazım. İyi bir savunmasının, iyi bir forvedinin olması lazım ve kurumsal bir yapısının olması gerekiyor. Suudi Arabistan için biz bunu hala bölgede bu kadar silah almış, savunma sanayine bu kadar yatırım yapmış

0: Ve bunu da mecburiyetten yapmışını da eklememiz gerekiyor içine. Çünkü Trump diyor ki satın alacaksın. O da tamam diyor. Yani aslında başka bir...
1: Aslında satın almakla değil de mesele gerçekten güvenlik sağlamak istiyorsanız know-how'una da sahip
0: olması lazım.
1: Üretim kasınızın da olması lazım. Aynı şey. Kendi bebeğinizi kesebilirsiniz.
0: Yani Türkiye için biz bunu niye söyleyebiliyoruz? Bir defa bunların olduğu yani Suudi Arabistan kadar bizim ayrıca bir finansman gücümüz de olsaydı o zaman bakalım neler olurdu. O ayrı bir mesele zaten. Ama biz bu kendi en azından materyal kapasitemize göre biz savunma sanayinde bir yere geliyoruz. Askeri açıdan belli bir know-how'umuz var, belli bir kapasitemiz var. Bunun farkındayız. Ve biz dışarıdan alamadıklarımızı artık kendimiz üretiyoruz. Suudi Arabistan için bunları söylememiz çok zor. Dolayısıyla kendisine de bu kadar silah olması, ABD'den bu kadar silah alması, ABD'den aynı zamanda güvenlik satın aldığını da göstermez. Yani bütün Körfez ülkeleri için belki bunu söyleyebiliriz. Mi
2: hocam? Yani, Katar'da da yaşandı.
3: Yani Körfez ülkelerinin tamamında olan şey bu aslında. Mesela uçak alıyorlar ama uçuracak pilot yok.
0: Hayır, bir ara şey vardı ya, yani kullanamayacağı kadar silah var.
3: Evet.
0: Yani iş, bu arada şunu da söylememiz lazım. Yani Husiler için direniş ekseni tırnak içinde söylüyorum. Belki son ayağı şu anda değil mi? Yani Suriye'de ve Lübnan'da artık bayağı bir minimize olan etkisi Husiler açısından hala orada bir son kale niteliğinde bir pozisyonda Husilerin, İran açısından söylüyorum bunu. Dolayısıyla yani Yemenlilerin söylediği, yani oradaki en azından analistlerin söylediğine göre devrim muhafızları bir hayli sağda ve kontrol mekanizması ellerinde ve hem teknik teçhizat anlamında hem de oradaki operasyonu yürütme anlamında sahada olduklarını da söylüyorlar. Dolayısıyla
1: bunu aslında İran'ın... sadece Yemen coğrafyası ya da Suudi Arabistan'la da okumamak lazım. Belki de hani Körfez'in karşı kıyısında Somali'de olan bitenler, o ayrılıkçı bölgede Somaliland'deki İsrail etkinliğinin giderek artması gibi dengelerin içinde de yani daha anlamlı hale gelebilecektir bu.
0: İsrail ve İran'ın bölgedeki en azından kendileri, yani direniş ekseni diyoruz değil mi? Suriye'de yok muydu İran? Irak'ta hala bir şekilde nüfuzu yok mu? Evet. Lübnan'da yok muydu? Yemen'de yok mu? Bunların birçoğu artık minimize edildi. Hala son kale Husiler. Yani bana sorarsanız. Dolayısıyla oradaki yatırım ve onların varoluşsal bir direnişi var kendileri açısından. Ve yani o, biz diyoruz ya nasıl Suudi Arabistan'ın bu kadar hani bir sonraki adımı ne olacak? Ona hazırlanıyor. İran açısından bu çok stratejik bir aktör veya piyon veya işte ne vekil bölgedeki. Dolayısıyla onların bundan sonra ne yapacağını biz İran üzerinden okumamız gerekiyor. İran bu ABD ile savaşı, Mekke ittifakı ile oluşabilecek yeni bir denklem, Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri ile ABD arasındaki bu güvenlik üzerindeki ilişki ve onun doğurduğu yeni bir zaaf üzerinden kendisi için çok rahat bir alan açmış görünüyor.
1: Ki kendi bakış açılarından Hürmüz'ü kontrol edebildikten sonra Babilmendeb'i de kontrol edebilirlerse muhakkak bu savaşın lehine döneceğini hesabını yaptıklarını anlayabiliyoruz.
0: Yani buraya da şu,
1: Husiler bu açıdan çok kritik İran için.
0: Müsaadenizle şunu da, yani bütün analizlerin dışında şunu da söylememiz lazım. Ne yazık ki iki Müslüman ülke birbiriyle savaşa girecek ve yani savaşıyor şu anda ve Müslümanı öldürecek. Yani biz bölgemizde İsrail'in bölgeye ve Müslüman ülkeleri ne yaptığını konuşurken, bunun üzerine odaklanmışken bu şimdi de iki Müslüman ülkenin birbiriyle çatışmasını ve bölgedeki ondan çıkan gerilimden bahsetmeye başlıyoruz.
1: Haklısınız maalesef de.
0: Ve Gazze nerede, bunu da unutmamamız lazım. Yani Gazze'deki kanayan yaramız hala dururken, Batı Şeria'da benzer olurken, İşte Doğu Kudüs'te neler olurken bu sefer odağımız şu anda Husilerden bahsediyoruz.
1: Maalesef öyle, haklısınız. Şimdi bir 3-4 dakika kadar vaktimiz kalmışken son olarak şunu sormak isterim. Dedi ki Mekke İttifakı'nın önemli sınavı olarak görülüyor Yemen'deki mesele diye. Şimdi burada Mekke İttifakı'nın başarılı olması doğal olarak ittifakın genişlemesi için ciddi bir ivme kazanmasını sağlayacaktır. Bununla birlikte Türkiye'nin bölgesel etki gücünün artması, belki bölgesel liderliği diyebileceğimiz bir durumda da elinde önemli bir koz haline gelebilir bu başarı diye düşünüyorum. Ne dersiniz?
3: Şimdi ittifakın başarılı olması 3 aşamada çok önemli. Birincisi, bir kere Orta Doğu'nun sakinleşmesi açısından önemli. Bu aşikar. İkincisi, Şimdi benzeri ittifakların kurulma aşamasında olduğunu biliyoruz biz

0: başka coğrafyalarda ama buranın başarısı onları çok etkileyecek. Çünkü krizli bir yerde bu iş yürüyorsa o zaman başka yerlerde bu işin yürüme olasılığı var. Bu da doğal olarak küresel güvenliği inşa edip yürütmekle görevlendirilmiş gibi hisseden yapıları Amerika'yı rahatsız edecek de bir şey. Rahatsız edecek demeyeyim, dengeleyecek bir şey daha doğru kelime. Üçüncüsü de genişleme ihtimali. Şimdi biz hep ilk günden beri dördüncü kim olur, beşinci kim olur vesaire diye konuşuyoruz. Ki ben bunu sadece Orta Doğu temelli düşünmemek gerektiği kanaatindeyim. Yani böyle bir ittifak başarılı olacaksa bu üçgen nasıl ki Suudi Arabistan, Türkiye, Pakistan üçgeni Orta Doğu'nun merkezi değil daha geniş bir coğrafyayı kapsıyor. Genişlemesi de biraz daha geniş olabilir. Daha net söyleyeyim Kafkasları da göz ardı etmemek lazım böyle bir şeyde. Bu ayrıca İran üzerinde vesaire de hani o yaşanabilecek olan gerilimleri de dengelemek veya sakinleştirmek için önemli bir faktör olur. Ve tabii Türkiye'nin burada etkisi çok hızlı şekilde ortaya çıkacak. Bu üstelik Türkiye bunu hani baş aktör olarak kendini lanse ettiğinden değil. İster istemez öyle olacak. Şimdi eşitler arasında bir anlaşma yapıldı. Herkesin birbirine destek vermesi üzerine. Ama mesela Suudi Arabistan'dan bahsediyoruz. Bu kadar yatırım yapıyor vesaire ama eksikleri var. Niye? Çünkü kurmay yapı yok. Hareket kabiliyeti sınırlı. Bu sırada yani oraya da şöyle bir parantez açayım. Hani işte az önce konuşurken uçak aldı çokça. Bunu uçuracak pilot bulamadı. Yok kendinde. Bu pilotlar nereden geldi? Bütün Körfez için söylüyoruz bu sırada. Pakistanlı pilotlar Körfez'deki o savaş uçaklarını uçurdu. Veya Amerika'dan bolca satın alınan Abrams tankları çölde gitmiyor. Yani Suudi Arabistan için büyük handikap ve şu anda yığılı vaziyette duruyor o tanklar. Doğal olarak bunun üretmek en başarılı hali. Ama aldığınızda da sizin çıkarlarınız odaklı ve bölge gerçekliği odaklı alıyorsanız bu da yine sizin başarınızı getirir. İşte bu noktada başarılı olma ihtimalinden de bahsetmemiz lazım.
1: Yani, bu bahsettiğiniz bilgi ve tecrübe birikimiyle alakalı.
0: Kesinlikle öyle. Yani Türkiye bölgede en çok yapacağı şey hani evet milli savunma ürünlerinin bölgeye gitmesinin öneminden biz hep konuşuyoruz. Ama bu bilgi birikiminin, bu işte kurmay yapının da ülkelere, Suudi Arabistan'a, Pakistan'a gidecek olması da aslında devamlı bir güvenlik sağlayacak. Yani ittifak aslında savaşmak için değil, bu ülkelerin kendi güvenliğini sağlayarak herhangi bir ülkeden saldırıyı önleyecek, daha saldırı başlamadan önleyecek bir yapı oluşturmak için.
2: Caydırıcı bir güç.
0: Caydırıcı güç, kesinlikle. Biz NATO'dan bahsederken NATO savaşmak için mi kuruldu? NATO kurulduğundan beri tek mevzusu kendisine olan saldırıyı engellemek. Beşinci maddeyi konuşuyoruz. İşte Sayın Bakan'ın söylediği bugüne kadar kaç kere kullanıldı? Bir. Ama beşinci madde gündeme geldiği anda böyle süt liman oluyor gerilimli alanlar. Yani
1: bunun küçük örneklerinin Orta Doğu'da doğduğunu bölge ülkeleri açısından söyleyebiliriz. Tabii yani hem Yemen meselesi hem Gazze konusu sizin de vurguladığınız gibi bir yanda İran savaşı, öte yandan Rusya-Ukrayna savaşı, Avrupa Birliği'nin kendi içindeki güvenlik tartışmaları, Avrupa ve ABD arasındaki ihtilaflar, tartışmalar bunlar görünen o ki sürmeye devam edecek. Yakın zamanda bunların hiçbirinde öyle çok hızlı bir çözüm beklenmiyor. Ama krizlerin doğurduğu bazı fırsatlar da olabileceği muhakkak. Özellikle de Mekke Anlaşması ve Yemen meselesinin bu açıdan bazı sulh yoluyla çözülebilirse tabii bu mesele çok daha iyi ama bazı fırsatlar da doğurması, bölge ülkelerinin kendi güvenliklerini kendi aralarında sağlayabilmesi bakımından geleceğe dönük daha yapısal değişimlere yol açması gibi bir potansiyelde olduğunu anlıyoruz. Umuyoruz ki bir an önce çözülür, daha fazla can yanmaz, daha fazla insan ölmez. Bunun için de tabii siyasilere özellikle çok büyük görevler düşüyor diyebiliriz. Ben çok çok teşekkür ediyorum katkılarınız için, yorumlarınız için. Çok konuşacak konu var. İlerleyen haftalarda da olacaktır. Bir araya gelip onları tekrar konuşmak dileğiyle diyelim. Sevgili seyirciler, Küresel Oyun'un bu haftalık sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek üzere efendim. İyi geceler diliyoruz. Hoşçakalın.

Bir kişinin kendi sosyal medya hesapları üzerinden fotoğrafını ve videosunu paylaşması kişisel veri özelliğini ortadan kaldırmıyor. Ve üçüncü kişiler tarafından benim rızam alınmadan paylaşılması da yine kişisel veri özelliği olduğundan dolayı

0: Türk Ceza Kanunu 136. maddeye göre velilere hukuka aykırı olarak ele geçirme ve verme suçunu oluşturmuş oluyor. Önemli olan şey kişisel veri olma özelliği ve üçüncü kişiler tarafından paylaşılacaksa da benim rızamın alınma koşuludur. Ancak özellikle belirtelim ki her suçun Türk Ceza Kanunu 136. maddedeki suçu oluşturmaması bakımından somut olayın özellikleri, hukuka uygunluk nedenlerinin olup olmaması ve kişinin gerçekten bunun hukuka aykırı olarak suç olabileceğini bilmesi veya bilme ihtimali olması durumunda somut olayın özelliğine göre suç teşkil edip etmediği de yine mahkemelerce değerlendirilecektir. Şimdi kişisel veri kavramına baktığımız zaman benim adım, soyadım, TC kimlik numaram, adresim, cinsiyet bilgim, benim fotoğrafım, görüntüm bir kişisel veri. Ben bunu sosyal medya hesabımda, hesabım açık olsa bile, herkese görünür şekilde olsa bile oradaki fotoğraf benim kişisel verim oluyor. O yüzden burada fotoğraf kişisel veri niteliği olduğundan dolayı suç teşkil ediyor. Ve bu kişisel veri niteliğindeki fotoğraf benim rızam dışında da paylaşılamaz. Her yeniden paylaşımın olumsuz bir şekilde suç oluşturmaması bakımından dikkat edilmesi gerekenleri söylemiş. Birinci olarak somut olayın özellikleri değerlendirilecek. Hukuk kuralları bakımından ve hukuk dalları bakımından hukuka uygunluk nedenlerinin olup olmadığı somut olayda bakılacak. Üçüncü de şüpheli veya sanığın burada hukuka aykırı hareket ettiğini biliyor mu veya bilmesi ihtimali dahilinde mi? Bunu somut olayda dosya bazında delillerle beraber tespit edilecek.
1: Biz bu aziz milletle gönül ve kader birliği yapmış bir siyasi hareketiz. Dün vardık, bugün varız, inşallah yarın da var olmaya devam edeceğiz. Kimse yeyse kapılmasın. Hiç kimse moralini bozmasın. Aziz milletimiz de, kutlu teşkilatımız da umudunu asla yitirmesin. Hele hele bize olan güveni asla sarsılmasın. Kimse kara propagandanın etkisi altında kalmasın. Kara propaganda bizim ne ahlakımıza, ne imanımıza, ne de vicdanımıza tesir edebilir. Kimsenin bundan endişesi olmasın. Bizim bu aziz milletten başka hiç kimseye diyet borcumuz yoktur. Bizim Hazreti Allah'a bir can borcumuz var. Allah'ın izniyle hiçbir faniye borcumuz da el Allah'ımıza yok. Dedikodular, söylentiler, iddialar, iftiralar, ithamlar, türlü türlü senaryolar hiç kimse merak etmesin. Tayyip Erdoğan da, onun dava arkadaşları da gereken neyse yapar ve hiç kuşkunuz olmasın yapacaktır. Tekrar söylüyorum. Siyasetimizin tek limanı ahlaktır. Bu parti o limandan hiç demir almamıştır, asla da demir almayacaktır.
2: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
3: Peki siz Araf'ta mısınız?
2: Bu hafta ressam Orhan Albaş kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.
4: Toplamışsın aileyi.
5: Aile çok önemli.
6: Hadi ben kaçar. Aha. Arkadaşlarla buluşacağız.
7: Paran var mı?
8: Neyle gideceğim? Nerede harcayacağım?
5: Darladın ama çocuğu.
8: Ama ben nereden bileyim parası yetecek mi?
5: Mobilde ailem var. Çocuğuna ek kart çıkartıyorsun. Harcamalarını kontrol edebiliyorsun.
4: Hesabını tek bir yerden yönetebiliyorsun. O da var.
5: Biraz rahat olun kızım.
9: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, Yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
7: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.

0: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
1: Masada ne var, hoş geldiniz.
0: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var, Pazartesi 20.45'te 24'te.
2: Siz sadece rahatınıza bakın. Şimdi alın, 2027'de ödemeye başlayın. Üstelik düğün paketleri 6.440 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Herkese hiç macera aramadan arabasını Trinity'ye satmasını öneriyorum.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan herkese mutlu geceler. Saatlerimiz 23'ü gösteriyor. Haber bülteniyle karşınızdayız. Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin yeni bir gelişme var ki ABD Başkanı Donald Trump iki ülkenin enerji ateşkesi sağladığını ilan etti. Trump açıklamayı kendisine ait sosyal medya hesabı Truth Social'dan yaptı. Derhal geçerli olmakla birlikte Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta enerji ateşkesi ilan edilmiştir dedi. Her iki tarafta anlaştı, bunu bozmayın ifadesini kullandı. Açıklama Rusya ve Ukrayna'nın karşılıklı olarak enerji tesislerine hedef alan saldırıları düzenlemeyeceği anlamına geliyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ateşkesten Trump'ın açıklamasıyla haberdar olduğunu söyledi. Bir saat kadar sonra sosyal medyadan açıklama yaptı. Az önce Kanada Başbakanı, Finlandiya Cumhurbaşkanı ve NATO Genel Sekreteri ile görüştüm. Başkan Trump tarafından duyurulan enerji ateşkesini ele aldık. Ukrayna bu ateşkesi destekliyor, Rusya'nın da desteklemesi önem taşıyor dedi. Ukrayna lideri Amerikan tarafından gelecek ayrıntıları bekliyoruz. Ukrayna olarak gerilimin düşürülmesi, canların korunması, savaşın sona erdirilip kalıcı barışın sağlanması için gereken kararlara yönelik atılan adımları her zaman tam anlamıyla destekliyoruz ifadesini kullandı. Ve şimdi artık Rusya'nın cevabı bekleniyor. ABD Başkanı daha önce de benzer ateşkes açıklaması yapmış fakat bunlar hayata geçmemişti. Bu sefer gerçekleşip gerçekleşmemişti. Geçmeyeceği de merak konusu. Yemen'deki İran destekli Husiler artan gerilimi saldırılarla bir kez daha yükseltti. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Kral Hadid Havalimanı hedefteydi. Sivil altyapıyı vuran Husilerin saldırısında 12 kişi öldü, 309 kişi ise yaralandı. Türkiye'den ve ABD Başkanı Donald Trump'tan saldırılara tepki geldi.
1: Yemen'deki İran destekli Husiler saldırıları şiddetlendirdi. Kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek Suudi Arabistan'ı bir kez daha hedef aldı. Saldırılarda can kaybı arttı. Başkent Riyad'daki Kral Halid Havalimanı bir kez daha vuruldu. Bir pilot ve 3 kişinin hayatını kaybettiği saldırıdan 2 gün sonra tekrar saldırı düzenlendi. 2 patlamanın duyulduğu belirtildi. Havalimanı tahliye edildi. Hava trafiği durduruldu. Saldırıda ondan fazla kişi yaşamını yitirdi. Yüzlerce kişi yaralandı. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri saldırı tehditlerini ineledi.

0: Yaptığı açıklamada Mekke ve Medine dışındaki tüm havalimanlarının tehditleri kapsamında olduğunu iddia etti. Saldırıların ardından Riyad'da okullarda yüz yüze eğitime bir hafta ara verildi. ABD, İngiltere ve Kanada saldırılar sebebiyle uyarı yayınladı. Vatandaşlarına havalimanından ve çevresindeki bölgelerden uzak durma tavsiyesinde bulunuldu. ABD Başkanı Donald Trump saldırıya ilişkin basın mensuplarına konuştu. Husilerin Riyad'daki havalimanına saldırısından memnun olmadığını belirtti.
1: Bence korkunç, bu korkunç.
0: ABD'nin Husilere karşı harekete geçip geçmeyeceği sorusuna kesin cevap vermedi.
1: Olabilir, bunu inceleyeceğiz. Son saldırı hakkında yeni bilgi edindik. Bu yüzden bir karar vereceğiz. Çok hızlı hareket ediyoruz.
0: Türkiye, Husilerin Suudi Arabistan'daki havalimanlarına saldırılarını kınadı. Dışişleri Bakanlığı, sivil halkı ve altyapıyı hedef alan ve bölgedeki gerilimin daha da tırmanmasına yol açan saldırılara bir an evvel son verilmesi gerektiğini vurguladı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Husilerin havalimanını hedef alan saldırısını şiddetle kınadığını bildirdi. Yemen'deki hükümeti destekleyen Arap Koalisyonu, Riyad'daki havalimanına yapılan terör saldırısına kararlılıkla karşılık verileceğini söyledi.
2: Manisa'nın Akhisar ilçesi yakınlarında Gebze-İzmir otoyolunda tur otobüsü tırla çarpıştı. Otobüste 34 yolcuyla 3 görevli vardı. Feci kaza sonucu maalesef 11 kişi hayatını kaybederken 27 kişi ise yaralandı. Kazayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 2 otobüs şoförü gözaltına alındı. İşte o korkunç kaza ve yaşananlar.
3: Tur otobüsü Bursa'dan İzmir istikametine doğru gidiyordu. İçerisinde onlarca yolcu vardı. Manisa'nın Akhisar ilçesi yakınlarında tırla çarpıştı. Olay Gebze-Orhan Gazi-İzmir otoyolunun Akhisar gişeleri mevkiinde gerçekleşti. Feci kazada çok sayıda yolcu hayatını kaybetti. Onlarca kişi yaralandı. Kazanına ilişkin EDS kamera kayıtları da yayınlandı. Bu kayıtlara göre kaza yolcu otobüsü sapağı kaçırdığını fark edip yolun ortasında durmasıyla gerçekleşti. Geri geri gitmeye çalışırken arkadan gelen tır çarptı. Görüntülerde kazanın şiddetiyle otobüsün nasıl savrulup devrildiği de görünüyor. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Kazaya karışan tur otobüsünün 2 şoförü de gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturmada 3 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini açıkladı. Adalet Bakanı Gürlek, soruşturma titizlikle yürütülmektedir ifadelerini kullandı.
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında 3 fondan 100 milyonun üzeri kar sağlayan 141 gerçek kişi ve 73 şirketin rekor kazancı iade noktasında istenmişti. Başsavcılık 187 milyar 653 milyon lirayı hesaplarında bulunduran 141 kişiyle 73 şirketin hesaplarına bloke koydu. Kişi ve şirket yöneticileri hakkındaysa yurt dışı çıkış yasağı kararı alındı.
4: Hesaplar donduruldu. 187 milyar liraya bloke konuldu. Masak fonlardan çıkan paranın izinde. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında fon şirketlerinin hesaplarında yapılan incelemelerde 100 milyon liranın üzerinde kazanç sağlayan isimler tek tek tespit edilmişti. Soruşturma dosyasına giren verilere göre 141'i gerçek kişi, 73'ü de tüzel kişi olan 214 kişinin 3 fondan toplam 187 milyar 653 milyon lira kâr ettiği belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tespit edilen bu isimleri tasarruf mevduatı sigorta fonuna bildirdi. TMSF listede yer alan kişilere paranın iadesi hususunda resmi bildirim yapmaya başladı. Soruşturma kapsamında fonlardan yüksek kârla çıkış yapan 141 kişiyle 73 şirketin hesaplarına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bloke konuldu. Kişi ve şirket sahipleri hakkında mahkeme kararıyla yurt dışına çıkış yasağı kararı alındı. Şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Süt Şurup Sandal, Tera'nın TLY fonundan 2 milyar 355 milyon lira kar etmiş, gerçek

0: kişilerde kar sıralamasında listenin en başında yer almıştı. Hesaplarından 2026 yılında gerçekleşen toplam fon çıkışı 15 milyar 793 milyon lira olan Sandal'ın 16 Eylül 2026 tarihi itibariyle fon hesabında 249 milyon 992 bin lirası kalmıştı. Melis Süt Çurup Sandal gibi fon yatırım hesaplarından parayı banka hesaplarına çıkaran tüm isimlerle ilgili alınan mahkeme kararının ardından MASAK devreye girdi. Mali Suçları Araştırma Kurulu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın aldığı karar doğrultusunda Melis Sandal'ın da aralarında bulunduğu fonlardan 100 milyon lira üzeri kar sağlayan isimlerin banka hesaplarını incelemeye aldı. 187 milyar 653 milyon liranın fon hesaplarından çıktıktan sonra hangi hesaplara geçtiğiyle ilgili detaylı MASAK raporlarının ardından soruşturmanın genişletilmesi bekleniyor.
1: Meclis yeni haftaya yoğun mesaiyle başlıyor. Fon meselesine ilişkin teklif Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Genel kurulda ise Türk Kızılay Kanun teklifi ele alınacak.
2: Meclisin yeni haftadaki gündemi yoğun. Fon meselesi, Kızılay Kanunu ve siyasi partilerin grup toplantıları. Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni haftada yatırım fonlarının tasfiyesine ilişkin kanun teklifini gündemine alacak. AK Parti tarafından sunulan 9 maddelik teklif 14 Ekim Çarşamba günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Düzenlemede tasfiyesine karar verilen 7 fon şirketine ait 131 yatırım fonunda yatırımcılara yapılacak ara ve nihai ödemelerin koşullarına ilişkin hükümler yer alıyor. Genel kurulda ise Türk Kızılay Kanun teklifinin ele alınması bekleniyor. Ayrıca Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na 2 üye seçimi yapılacak. Diğer yandan siyasi parti liderleri de grup toplantılarını gerçekleştirecek.
1: Küçükçekmece'de yıkımı yapılan 7'şer katlı bitişik iki binadan biri. Diğeri yıkılırken aniden çöktü. Enkaz altında kimse bulunmadı. Kopan parçalar çevredeki binalara ve doğalgaza, su tesisatına zarar verdi. Sokak sakinleri ise önlem alınmadığını söylüyor.
3: Küçükçekmece'de yıkım sırasında çöken 7 katlı bina çevreye zarar verdi. Mahalle sakinleri tedbirsiz yıkıma isyan etti. Küçükçekmece'de bitişik iki binanın yıkımı sırasında çöken 7 katlı bir bina çevreye zarar verdi. İnönü Mahallesi 2. Yıldız Sokak'taki 7'şer katlı bitişik iki binada kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkıma başlandı. Ekipler bir binayı yıkarken ikinci bina aniden çöktü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Binadan kopan parçalar sokaktaki diğer binalara, doğal gazla su tesisatına ve aydınlatma direğine zarar verdi. Ekiplerin yaptığı incelemede enkaz altında kimsenin kalmadığı belirlendi. Binanın çökme anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Çalışma kapsamında 7'şer katlı bitişik iki binada yıkıldı. Yıkım çalışmasının gerekli önlemler alınmadan yapıldığını öne süren sokak sakinleri ise duruma tepki gösterdi. Sokak sakinlerinden Kibar Yıldırım gazetecilere yaptığı açıklamada yıkımı yapılan binanın karşı apartmanında ikamet ettiğini belirterek yetkilileri aramasına rağmen gerekli önlemin alınmadığını öne sürdü.
4: Ben de falanca yetkili belediye aradım, zabıtayı aradım. Dedim ki arkadaşlar bakın burada bir yıkım yapılıyor ve bu yıkım normal yıkım kurallarına aykırı yapılıyor. Çünkü neden? Bu arkadaşlar artık neden dolayı bilmiyorum. Binanın alt kısmından başlayıp boydan boya kolonları yıka yıka gittiler.
3: Mahalle sakinleri yıkımın kurallara aykırı bir şekilde yapıldığını ihbar ettiklerini aktardı.
4: Dolayısıyla yıkıldıktan sonra bu kolonlar kestikten sonra otomatikte şey oldu. Bina direkt aşağı doğru çöktü.
1: Bu haberle birlikte bültenimizi noktaladık. Yayınımız Sarraf'ta sorularla devam edecek. Herkese iyi geceler.

0: para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

0: herkese hiç macera aramadan arabasını Trink diye satmasını öneriyorum.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Platin Ekim ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Lüksün yeni DNA'sı, değerin yeni tanımı. COP 31'e doğru, sürdürülebilirlikte yeni dönem. Platin Ekim sayısı tüm bayilerde.

0: Arap'ta Sorular programından hepinize, ama hepinize hayırlı akşamlar, hayırlı geceler. Sanatçı, ressam, sanatçı. O ayrımda konuşacağız. Kıymetli Orhan Albayış, efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi biz genelde konuğumuzun konuşmasına fırsat vermeden, herhangi bir cümle kurmasına müsaade etmeden, herhangi bir şey düşünmesine fırsat vermeden ilk soruyu soruyoruz. Diyoruz ki, çok sevilen.
1: Evet.
0: Çok sevilen, bak bunu açacağım sonra. Orhan Albayış, ressam Orhan Albayış, Araf'ta mı? Bu arada elimi de yaktım, o yüzden bunu da taktım, bunu da çıkartıyorum. Tamam. Evet. Evet.
1: Buyurun.
0: Araf'ta mısınız?
1: Ben Araf'ta mıyım kelimesine? Ben Araf'tan hep çıktım. İki arada hiç olmadım. Benim okuduğum müfredat, benim okuduğum bilgim, Araf'ta olanlar işte ne oradadır ne buradadır. Ben her zaman bir ışık vardı. O ışığa doğru yürümesini bildim. Bilgimle yürüdüm.
0: Çok güzel.
1: Ve benim bir tarafım yoktu. O bilgi bende evrenseldi. Şu an Türkiye'de bu benim bu kelimem de evrensel olmaya başladı. Evrensel bir şeydir. Yani evrensel olan normlarda ben arada kalmadım. Dünyanın ortak birikiminin aklının peşine giderekten ortaya bir veriyi koydum. Yani ben hiçbir zaman Araf'ta kalmadım. Eksik kaldım, bilgisiz kaldım, cahil kaldım. Ama hep ileriye, bilgiye doğru yürüdüm. Her zaman bir şey istedim. Hani daha fazlası olsun. Ben hiç Araf'ta kaldığımı düşünmüyorum. Şimdi de değilim. Çünkü Araf'ta olan olmamak için hak ve hakikat peşinde koşmak lazım. Doğrunun peşinde koşmak lazım. İyi olanın peşinde olmak lazım. Güzelin, estetiğin, zarafetin peşinde olmak lazım. Hoyratlık bizi Araf'ta bırakır. Yalan söylemek bizi Araf'ta bırakır. Yanlış işler bizi Araf'ta bırakır. Biz doğru olduğumuz müddetçe o yolun çizgisinin üzerindeysek, düşmeden gidiyorsak biz Araf'ta değiliz. Araf'ta olmak en kötü şeydi. İşte bunu ilahi kitapta anlatılıyor. Cennet veya cehennem arasında durmak diye. Bence cehennemdedir Araf'ta olan.
0: Böyle diye anladım. Böyle bir
1: evet.
0: Diyorsunuz. Peki o arada nerede kalmadım?
1: Kalmadım
0: hiç. Olmadı. Bir ışığa doğru gittik
1: evet.
0: Diyorsunuz. Evet güzel. Şimdi ben Orhan Albayış. Çok konuşuluyorsunuz ve çok seviliyorsunuz. Şunu görüyorum. Özenti değilsiniz. Yani gerçeksiniz.
1: Özenmedim. Özenemedim.
0: Özenti değil ve gerçek olmak çok kıymetli bir şey ya. Şimdi onu açacağız ama diyorum ki fazla doğal olmanın dezavantajları ya da fazla doğal olmanın sevilmesiyle beraber acaba çok doğalı oynamak zorunda kalıyor muyuz?
1: Hiç oynamadım. Hiç oynamadım. Ben bir köylü çocuğuyum. Reçber bir annenin babanın çocuğuyum. Benim yaşadığım yerde bizden başka hiç kimse yoktu. 14 sene sürdü bu.
0: Nerede?
1: Kırıkkale Keskin'in Öz diye bir yerinde oturuyorum ben. Hiç kimse yoktu. Dağ vardı, taş vardı, ağaçlar vardı ve biz vardık. Ben çok iyi gözlemledim. Ve ben biri olmadığı için, ona özenmediğim için ben oldum. O şansı yakaladım. Hep ben bendim yani. Yani birinin saçına özenmedim. İlk saçım uzatma şeklinde şuydu. Berbere gittim. Berber dedi ki, neden saçın çok olmuş? İki kat para istedi. Ben iki kat parayı bekledim. Üç kat oldu. Dört kat derken benim saçım tarzım oldu. Sevdim de,
0: yani
1: sevildim de.
0: Yani ona bir itiraz ettik berbere.
1: Tabii berber mi? Yüzünden oldu yani.
0: Orada bir diyalekt olmuş.
1: Evet, o benim tarzımı oluşturdu. Berberim.
0: Ben mesela şöyle görüyorum. Baktığımda. Şimdi sizin bu kafanızdaki o düzen adlı kaosun bir tecessümü mü?
1: Demek isterdim. Değil. Dedim ki yani
0: değil mi?
1: İmkanlar ve şartlar bizi bir şey yaptı. İklim ve o ortam beni bir şey yaptı. Ressam yaptı, başka bir şey yaptı. Benim bulunduğum ortam, herkes için bu geçerlidir. Ortamlar insanı bir şey yapar. Yani bulunduğunuz iklimler, mesela muz iklimi vardı, domates iklimi vardı. Ben daha çok domates iklimiyim. Bulunduğum etrafını hep çapalarım, temizlerim ki iyi bir domates ortaya koyayım diye. Yani iklimi domates iklimi gibi, domatesin hiç ummadığın yerde birkaç ot biter ve domatesin verimini düşürür.
0: Ya siz biliyorsunuz değil mi hocam? Toprakla da.
1: Tabii. Yani o yüzden iklimi temiz tutanlar, iklimlerini tertemiz, pırıl pırıl tutanlar ortaya çok iyi büyük domatesler verirler. Kokular da verirler. Ve sevilirler de.
0: Sevilirler
1: de. O yüzden iklim ve şartlar bizi bir şey yapar.
0: Şimdi bu Renç ben çocuğuyum dediniz.
1: Evet.
0: Oradan başladı. Mesela bir zorluk oldu hayatınızda değil mi? Zorluk mu, yokluk mu?
1: Kolaylık çok olsaydı ben zorlukta olduğumu da bilirdim. Ben hep kolaylığa doğru gittim. Bana verilen her şey fazlaydı. Bana ne verilmişse, bana hangi imkan verilmişse bana fazla geldi. Bana hangi para verilmişse fazla geldi. Bana hangi ne verilmişse bana fazla geldi. Çünkü ben belki de en dipten yükselendim, büyüyendim. O yüzden rahat ettim. Hiçbir zaman en kötüsü de varlıkken yokluk olandır. En kötü şart, kötü durumda olan varken yoka düşendir. Yok sıkıntısını getirir. Ama yokun vara doğru yürümesi çok güzeldir, keyiflidir.
0: Çok güzel.
1: Herkes bunu yaşaması lazım. Var içinde var duranlar sıkıntı çekerler. Çok varın içinde yaşayanlar büyük bir sıkıntı içindedirler.
0: Yani bunu dramatize etmediniz.
1: Etmiyorum, etmiyorum. Yani çok keyiflidir.
0: Melodram bir hikaye.
1: Asla değil, çok keyiflidir. Sıfır noktasından bire doğru gidip ona, 10, 15, 20'ye daha yükseğe yükselmek hayatın tadıdır. Biraz daha kazanmak, biraz daha imkan sahibi olmak, biraz daha güzele doğru gitmek, iyiye doğru gitmek
0: çok güzel.
1: Bize çok güzel getirileri vardır. Ama var içindeyken, çok varken, bazen ben de yaşıyorum bunu, elimden çok şey alınmadı ama bazen bir şey alındığı zaman o var olanın eksikliğini hissetmek acı veriyor.
0: Hiç yenilmediniz mi hocam siz?
1: Ben yenilmedim çünkü 10-0 geriden başlamıştım. O yüzden
0: çok iyi.
1: Çok hep iyi. Öne geçtim. Yani yenilmedim. Hiç yenilmediğimi zannediyorum. Hiç yenilmedim. Hep öndeydim. Şu anda mesleğimde, işimde önde olduğuma inanıyorum. Hatta o kadar öndeyim ki.
0: Evet.
1: O kadar öndeyim ki benim önümde bir kişi daha göremiyorum. Saçma mı oldu?
0: Yok, saçma olmadı. Bu aslında şey, yani bunu hissediyorsunuz. Ben
1: hissediyorum
0: Türkiye'de
1: böyle.
0: Türkiye'de bir numara ressamım diyorsunuz.
1: Evet. Türkiye'de şu an dünyayla entegre ettim. Atölyelerim var. İşte kendimi güncellemek için de sürekli Fransa'ya, İtalya'ya, Amerika'ya gidiyorum. Acaba onlar ne yapıyorlar? Ben ne yapıyorum diye bakıyorum. Oradakiyle kendimi kıyasladığım zaman kendimin 100 adım daha önde olduğunu hep görüyorum. Eğer bir adım geride olsam hemen orada kalır, onu devam ettirir. Oradaki bilgiye kavuşur ve onu buraya getiririm. Ben öndeyim. Çok öndeyim. Hatta oradan çok çok daha önde. En son Fransa'ya gittiğimde işte orada bir tane ressam vardı. Gittim işte yaklaştım ona ne yapıyor diye. Yavaş yavaş işte alkolik kafayla gidiyor bir şey çiziyor. Geri geliyor. Herkes onun resimlerini çekiyor. Orada bana verecek hiçbir şey olmadığını gördüm. Ben onundan daha öndeydim. Yani yaptığım sanatımla, yaptığım işimle. O yüzden önünüz açıksa yani birileriyle savaşmıyorsanız... Işığa doğru yürüyorsanız, evrensele doğru gidiyorsanız, müfredat bilgisiyle gidiyorsanız, yani birilerinin aklı fikriyle değil de kendi okuduklarınızla, çok okuyarak tan da bir yere gidiyorsanız, doğru hedefe varırsınız. Bu işin sırrı da okumaktır.
0: Şimdi şöyle, kıymetli Orhan Hocam, ben şöyle söyleyeyim. Bir rençber çocuğusunuz. Diyorsunuz ki mesela işte Salvador Dali'nin çocuğu olmak bana hiçbir avantaj sağlamazdı aslında. Bu bana... bir şekilde ben fırçamı ben attım.
1: Evet.
0: Hayata.
1: Evet.
0: Çok enteresan. Şimdi burada da diyorlar ki sizin bir atölyeniz varmış.
1: Evet.
0: Aslında bu atölyeye gelene kadar sizin bir de aslında biz sizi çok son böyle 1-2 yıl içerisinde çok
1: üç
0: daha
1: yıl.
0: Fazla görmeye başladık değil mi?
1: Evet 3 yıl.
0: Sosyal medyada görmeye başladık 3 yıl içerisinde. Bu düzleme baktığımızda çok da konuşuldunuz. Bütün programlara katıldınız. Mesela şunu gördüm. İki şeyi gördüm. Bir tanesi çok doğal olan ve bu benim için çok önemli, gerçek, sahi olan bir Orhan Albaş var. Bu muazzam bir şey. Bir de aslında çok fazla konuşuluyor olmanın, çok fazla işte mesela işte sizin tercih ettiğiniz gibi sizi siz yapan işte saçınızla ya da işte konuşma tarzınızla konuşuluyor olmak sizin söylediklerinizin ciddiyetini biraz böyle sizce sarstı mı? Mesela bunu konuşalım. Bence o bir etkili gibi. Sonra arkasından hemen bir misilleme soru sorayım.
1: Çok akademik bir konuşma. Kimseye bir şey katmıyor.
0: Şimdi buradan nereye geleceğim?
1: Halkın diliyle, halkın bilgisiyle konuşaraktan onlara daha çok şey verebilirsiniz.
0: Harikasınız.
1: Akademik alanda 3-5 kişiyi doyururken akademinin dışında akademik bilgi verebilecek düzeye getirmek, birçok kişiye daha çok bilgi vermek ve daha çok kişi yetiştirmek anlamına geliyor.
0: Tamam. Şimdi buradan şunu soracağım. Şimdi Batı'ya özenen, değil mi? Mesela sanat dediğimiz zaman sürekli oradaki şeyleri, oradaki sanatçıları referans gösteren ve kendi topraklarındaki sanatçıları görmeyen ve bunu yok sayan bir sanatçı profili de oluştu yani. Böyle bir düzlemde ilerleyen ve bunun sanat olduğunu söyleyen insanların aslında karşı sanki bir Anadolu ressamısınız siz.
1: Evet.
0: Mesela buradan bir ilerleyelim bence. Hepsini toparlayalım.
1: Şimdi benim topraklarımda Neşet Ertaş vardır. Kırıkkale Keskinli'dir Neşet Ertaş. Kırşehir'i değildir.
0: Bir de öyle yanlış biliniyor mu?
1: Yanlış biliyor. Babası mesela Muharrem Ertaş bizim Kırık Keskinli'dir. Oradan da Kırşehir'i. Arasında bir saatlik yol vardır böyle. Şimdi bizim oradaki o naatları, o kültürü asla 16 ülkede dolaştırmış. Dünyanın hiçbir yerinde yok. Benzeri dahi yok. Mesela orada bana bir naata benzer bir şey söyledik. Ben komedi gibi güldüm yani. O kadar derinden, o kadar hayattar bir bilgi vardır ki Neşet Ertaş'ın kültürüne. Ve ben o kültürün içine çok yetiştim. Yani çok içindeydim. Benim masamda Neşet Ertaş'ın masasında oturdum. Hacı Taşan'ın masasında oturdum. İşte Şemsi Yastıman'ı vardı, Ali Sağ'sı vardı. Vardı da vardı. Ben o kültürün, Rahmi Pehlivan'ıydı benim hocam. Ben onlarla oturup kalkma şansı elde ettim. Yani o Anadolu kültürünün dibine kadar bilirim. Ve o kültür çok zengin bir kültürdür. İnsan varlık içinde kültürlü olamaz. Yokluk içinde, sıkıntı içinde insan olur. İnsan olduğunuz zaman insani ortaya bir şey koyarsınız. İşte sanayi devrimi yapmış ülkelerde ortaya bir insani veriyi koyamazsınız. İnsanlar birbirine selam vermediğini daha iyi görürsünüz. Çünkü sanayidir, kuraldır. Tabii tabii. Mesela ben Amerika'da kek yaptım, komşuma vereyim dedim. Neden getirdin ki dedi böyle, biz ihtiyacımız var gibi bir şey oldu. Ama bizim ülkemizde nezaketen de insan ihtiyacı olmayan onu alır yer bakın. Yani öyle bir kültür vardır.
0: Nezaket ve zarafet.
1: Nezaket ve zarafetin doğduğu yerdir Anadolu bakın. Evet. Nezaket, zarafet, estetik anlayışın doğduğu yerdir. Kadınıyla erkeğin de ve bu bilgiye de dayanmaz. Bu bir yaratılışla ilgilidir. Bak bu topraklarda işte adam karısını dövmüş Anadolu'da. Hakim huzuruna varıyorlar. Diyor ki hakim bey benden başka kimi dövebilir ki diyor. O benim kocam diyor. Onun kimsesi yok ki benim var beni dövdü diyor tamam bak. Aslında orada bir zarafet ve bir estetik var bak. Hani kocasına sahip çıkıyor. Hani kimi dövecek? Beni dövdü bu en azından bakın. Abes gibi geliyor ama insanlar zorbalıkta bile estetik ve zarafet gösterebiliyordu. Anadolu'nun insanı. Tabii kötü bir örnek de göstermiş olabilirim.

0: Buradaki olay şu.
1: Şiddete karşıyız.
0: Şiddete karşıyız.
1: Kabul etmiyoruz.
0: Avrupa'nın normları, hani o müktesebat normları, form ve normları, daha şurada bir 50 yıllık hikayesi var. Fransa'nınki öyledir. Hmm. Almanya'daki öyledir. İşte efendim Rusya daha eskidir tabii ki. Amerika'nınki daha öyledir. Ve bizim ortaya koyduğumuz değerler onların eline geçmiştir. Teknoloji de onların elindedir. Bizim şu an onlara özeniyor gibi olmamız, mesela yapay zeka var. Hmm. Keşke burada böyle bir devrim olsaydı. Ve biz peşinde koştuğumuz şey elindeki avantajlardır. Mesela ben yurt dışına gittiğimde bana bu soru soruldu. Neden siz üretmiyorsunuz da biz üretiyoruz bu telefonları dediğinde, ben dedim ki bizim sayemizde üretiyoruz. Nasıl yani sizin sayenizde üretiyoruz dediklerinde, ben dedim ki, tabii bu yetkili kişilerle konuşuyorum bunu. Bizim sayemizde ürettiniz çünkü parasını biz verdik. Siz de üretseydiniz, biz de üretseydik, biz kime satacaktık? O zaman gelişme olmazdı. Biz satın aldık. Hani yurt dışından daha milliyetçi davrandım böyle. O yüzden bizim Anadolu'nun kültürünü de şu an dünyada görmek mümkün. Dünyanın her yerine görmek mümkündür.
1: Çünkü ben şunu görüyorum. Sizin de aslında o atölyeniz, hani o tekke gibi olan atölyeniz.
0: Tekke gibi.
1: Evet, boyalı tekke. Gerçekten çok çok herkese ağırlıyorsunuz. Orada herkese, evet, her muhtaca yardım etmeye çalışıyorsunuz. Bunları biliyorum. Fakat şöyle bir şey de var. Mesela Batı'daki işte yurt dışından gelen işte sanatçılar, akademisyenler hemen sizin atölyenizi ziyaret ediyorlar. Aslında oradaki otorite de şu anda size özeniyor mesela. Özeniyor derken işte aslında bu Anadolu.
0: Şimdi ben şöyle bir şey keşfettim. Ben 5 adam kadar hızlı yaşadım. 5 adam kadar. Çok hızlıyım ben. Yani doktora gidiyorum, beni biraz yavaşlatın yaşım gereği. Hani kalp krizi falan geçirmeyeyim diye.
1: Allah korusun ya.
0: Ben 5 adam kadar çalıştım. İstanbul'un meydanlarında 100 tane heykelim var. Sayısız resimlerim var, sayısız. İstanbul'un en büyük resim atölyesinde en büyük, yani şu an en çok sayıya sahip olan ressamım ben. Ben o kadar çok yapınca bazı resimle ilgili şeyler keşfettim. Anatomiyle ilgili olsun.
1: Anatomi.
0: Ve ben bunu anlattığımda, resim dersi verdiğimde İsviçre'den, İngiltere'den, Almanya'dan, Amerika'dan, birçok yerden oranın vatandaşı buraya resim dersine geldi. Yani hiç bir ay içerisinde 3 kişi, 5 kişi burada otellerde kalaraktan benden resim dersi öğrenmeye geldiler. Yani orada yok mu diyorsun? İşte İsviçre'de Art School diye bir okuldan
1: geldiler.
0: Direkt buraya hiç ara vermeden öğrenci gönderiyorlar. Ve orada gittiğinde öğrenci diyor ki, ben 20 yıllık eğitimi, 20 yılda elde edeceğiniz bilgiyi biz burada 3 günde elde ettik. Ben hakikaten öyle bir şey yapıyorum ki işte 45 dakikada resim dersi diye bir şey çıkarttım. Hiç kimse buna inanmıyor ve benim 20 yıllık akademik eğitimi, ben hani o son 4 yılı ilkokulla birlikte katıyorum, toplamda 20 yıl diye, o akademik eğitimi 45 dakikaya düşürüyorum. Çünkü ben çalışaraktan bu işin kolay yönlerini keşfettim. Çok kolayca. Mesela 10 yıl kara kalem çizip de anatomi ortaya koyarken ben bunu 5-10 dakikaya düşürdüm. Bunu yaptığım için de yani Batı'dan çok öğrencilerim var. Bunu çok çalışmaya borçluyum. Tabii konuyu nereden nereye getirdim şimdi? Yo, tekrar toparlayalım. O yüzden Anadolu'dan gelmiş bir insan olarak, yani sıfır noktasından gelmiş bir insan olarak Avrupa'ya ders vermek, Avrupa'nın en iyi okullarına, en iyi okullarına, işte belirli okullarına buradan öğrenci yetiştirmek, bu benim için ülkem adına çok doğru bir şeydir. Ve ben oradan mesela gelip çekim yapmak istiyorum. Ben bunu kabul etmiyorum. Diyorum ki benim yine öğrenci gönderin, burada eğitim alsınlar. Ben bu eğitimlere devam edeyim. Ama çekmeyin diyorum. Yani videosunu falan çektirmiyorum derslerimin.
1: Niye hocam?
0: Şöyle çektirmiyorum. Çünkü bunu da alıp götürürler. Çok şeyimizi alıp götürdükleri gibi. Bunu da götürürler. Bu bizim bu topraklarda kalması lazım. Ben önümüzdeki 4 yıl içinde Türkiye'de bu hizmeti son sürat veriyorum. Çok insan yetiştiriyorum. İşte İsviçre'ye 4 tane. İşte Amerika'ya 6 tane, toplamda Avrupa'ya 20 tane atölye açtılar benim üzerimden, resim atölyesi. Ve benim tarzımı öğretiyorlar. Ben çok
1: Siz başka da bir şey yaptınız hocam. Hem görmeyi çalıştınız hem de anatomiyi çalıştınız. Şimdi
0: evet,
1: geleceğiz.
0: Anatomi ve görme üzerine, resmin üzerine bir şey anlatıyorum. Resmin üzerine, sadece resim değildir. Hani resim yapıyoruz, duvar asıyoruz değil. İnsan anatomisi öğretiyorum. İnsan anatomisi öğrenince

0: her şeyin resmini yaptığınız gibi her teknolojiye de sahip olabiliyorsunuz. Mesela bir uçakla anatomisiyle, insan anatomisiyle, kurbağanın anatomisi veya kaplumbağanın anatomisi, soluncağın anatomisi aynı. Elips diye bir şey var. Onu yapıyorum. Elips. Mesela burada biraz göstermemi ister misin?
1: Tabii.
0: Mesela şöyle bir elipsimiz var. Bu elips. Bu elips. Görmek mümkünse. Bu elips.
1: Görüyoruz.
0: Bu evrenimizin vücududur. Evrenin vücudu elipstir. Bunun arasında ne kadar canlı varsa onlar da elipstir. Bunlara her dokunduğumuzda, bir canlıya dönüştüğünü keşfettim ben. Her dokunduğumuzda bir canlıya dönüşüyor. Diyelim ki bu bir kurbağa olsun. Bak kurbağa olsun. Aynı zamanda bir insana da dönüştürmek bunu mümkündür. Yani 20 yıl kare kalemçilerine kadar herhangi bir şekilde yine bak bu da bir uçağın anatomisidir. Bakın teknolojinin de altında anatomi vardır. Her şeyin altında bir anatomi vardır. Eğer anatomi bilgisine doğru sahip çıkarsanız her şeyi, her teknolojiyi uçakta yapabilirsiniz, helikopterde yapabilirsiniz, denizaltıda yapabilirsiniz. Hepsinin altında anatomik bir form vardır.
1: Ya
0: ben bunu öğretiyorum.
1: Şunu anlıyorum ben. Kusursuz ne? Çizmek, resim.
0: Yani her şeyin bir elden çıktığı gözüküyor.
1: Yani kusursuzluk aramıyoruz.
0: Kusursuzluk değil. Şöyle söyleyeyim. Yani yaratılış itibariyle bir anatomi, form. İşte bir böceğin anatomisi, bir insanın anatomisi vücut olarak aynı. Yüz olarak da aynı. Bakın. İşte yüzümüz var. İşte sizin yüzünüz size ait değil sadece. İşte gidip aynaya bakın, annenizi görürsünüz, babanızı görürsünüz, dedenizi görürsünüz, daha büyüklerinizi görürsünüz. Yine aynaya bakın, çocuklarınızı görürsünüz, torunlarınızı görürsünüz. Yani siz kendi yüzünüzde herkesi görürsünüz. Doğru bakarsanız beni bile görürsünüz bak kendi yüzünüzde. Yani bu evrende bir tane yüz var, bir tane vücut var, bir tane de bilinç var. Bilinç şunu düşünüyor. Ne yesem, nasıl bir enerji alsam, nasıl mutlu olsam ve nasıl bir haz alsam. Sadece bütün bilinç de buna dayanıyor. Bu üç şeyi ben teferruatlıca öğretiyorum 45 dakika içerisinde. Ve insana oturup uçakla yapabilirler ama resim yapıyorlar. Böyle yani.
1: Şimdi geleceğiz. Çok güzel gidiyoruz hocam. Şöyle söylesem. Mesela bu heykel çok konuşuldu. Bu,
0: evet. Mısır heykelini bahsediyoruz.
1: Haşlanmış Mısır heykeli evet. Değil mi? Yani haşlanmış derken.
0: Ben onu yazları sarı yapıyorum, yani kışları
1: şöyle,
0: yeşil yapıyordum.
1: Yani çocukluğumuzda evet, öyle mısırlar evet, öyleydi evet, haşlanıyorduk.
0: Evet. Canım haşlanmış mısır çekti.
1: Neyse. Şimdi bu mısır ilgili çok konuşuldu. Hatta evet. Bir tanesi böyle çok ekranlarda olan bir programcı da dedi ki bu enginarın dedi burada ne işi var dedi. Şöyle mısırımız
0: evet, mısır gelsin
1: efendim. Şimdi sonra çok güzel bir şey yaptınız. Ben mesela bu aşmışlığı da çok gerçekten böyle hayran kaldım. Sonra dediniz ki bir anda mesela kaç yılında yaptınız?
0: 30 yıl olmuştur.
1: 30 yıl evet. Oldu. Fakat son zamanlarda değil mi? Mesela 2023'te evet. Dediniz ki ya ben niye bunu yapmışım yani? Sonra kendinizi eleştirdiniz. Hatta evet. Böyle bayağı da bir gündem oldu. Ne oldu da yani bu mısır o konuşulduğu anda
0: dediğim gibi 3 yıldır sokaktayım. 3 yıldır. 3 yıldır ben halkın içindeyim. Diğer 28-30 yıl bir atölyem vardı. Orada izole bir şekilde. Orada hem devlet büyüklerini hem de büyük iş adamlarını ben orada ders verdim onlara. Yani belirli kişilere ders verdim sadece. Son 3 yıldır da sadece kadınlara ders veriyorum. Şöyle kadınlara ders veriyorum. Kadınlar sayısı çoğalınca erkekleri istemediler. Yani huzurumuz bozulmasın diye. Şu an 340 kadın üyemiz var bizim atölyemizde. Ben o mısırı oraya yaptığımızda, orada mısır tarlaları varmış. Mısır tarlaları varmış. Şimdi şu an binalar var. İşte ben isterdim ki benim mısır heykelim olmasın orada. Yine mısır tarlası olsun. Ama şehrin ortasında işte araziler pahalanıyor.
1: Sanki böyle
0: bir şey oluyor.
1: Bir protest evet. Bir duruşla onu evet. Yapmışsınız gibi geldi bana. Evet. Mesela bu ya işte kim vardı o zaman? Kim istedi sizden bu mısır heykeli?
0: O zamanki belediye.
1: O zamanki belediye. Neyse şimdi Ali Bey köyündeki izleyicilerimizle evet. Bizi izliyorlardır. Değil mi? Bayağı da merak edilmiş evet. Ama. Sanki böyle yaptıktan sonra siz onun böyle ne alaka dediniz? O enteresan oldu. Biraz
0: yok,
1: geç oldu.
0: Yok ben şöyle okuduğumuz okulun müfredatı var. O müfredata göre bir heykel var. Türkiye'de bu kabul görmüyor. Türkiye'de kabul etmiyor. Çünkü Türkiye'de inanç ve kültür bakımından heykel ve resme karşı bir duruş var. Ve benim okuduğum okulun da heykel ve resim eğitimi tam tersine kadın vücuduna başlıyor. Yani nü resimle başlıyor. Nü deri bir resimle, çıplak insan resimle başlıyor. Ve biz onu yapmadığımız için, ben o bilgiye sahip olduğum için, heykeltıraşım ya, adım öyle ya. İşte beni çağırıyor, diyor ki hocam, hoca oraya bir mısır yap. Hoca oraya bir enginar ağacı yap.

0: Türkiye, Türkiye'de şu an heykeltıraşların birçoğu, ressamların birçoğu para kazanamadıkça meczup duruma düştüler. Tamam böyle hani resim yap yap. İşte saç sakalı karışıyor böyle. Çünkü resim sanatından fazla bir para kazanamıyorlar. Hani kazanamıyor. Çünkü kültürel olarak kültür anlayış anlamında resim ve heykele doğru bulmuyorlar. Genelimiz.
1: Anladım.
0: Böyle bir şey var.
1: Şu hocam mesela bunu siz böyle açıklamasaydınız, böyle bir beyanınız olmasaydı halk en azından bunu Mısır'ı sizin yaptığınızı bilmeyecekti. Yani aslında burada bir yani kendinize karşı da ne yaptınız? Hani bunu keşke yapmasaymışım.
0: Yok demedim.
1: Demediniz.
0: Yok şöyle anlatayım ben size. Kötü bir şeyden çok iyi bir şeyler anlatabilirsiniz. İşte Fransa'da bir kadın vardı. İşte şeyle tahtalarla küçük sandalyecikler yapıyorlardı. Sonra mavi sandalye diye o kadının eline sandalye alıp büyüttüler. Turizmi geliştirdiler. Mesela bu heykeli, Mısır heykelini bu hafta Amerika'dan iki tane gazeteci geldi. Çektiler. Tabii evet bu hafta. Benim Instagram'dan bakabilirler. Orada işte onu görmeye geldiler ve ben onlara izah ettim. Yani bizim burada Mısır tarlalarımız vardı, Türkiye'de daha iyi sanatımız vardı, daha iyi bilgimiz vardı diye. Ben de iyi bir sanatçı olduğumu onlara gösterdim böyle. Misafirimiz oldular. Yani şu an işte yurt dışında gazetelerde var. İki üniversite bunun kitabını aldı. Bakın. İşte bu ders olarak okutuluyor. Cumhuriyet tarihinde 70-80 yıllık bir süreç içerisinde heykel sanatı Türkiye'de neden Mısır'a indirgendi diye. Bu çok değerli bir şeydir. Bunların konuşulması, sanatın konuşulması yani vasat bir mesela işte diyorum Fransa'da biz tahta kaşıklardan yapılmış sandalye bile şu an Fransa'nın simgesi haline gelmişken bir Mısır'da tüm dünyaya referans olabiliyor.
1: Çok güzel.
0: Yani sanat insanla sanattır. Yani şu elinize aldığınız bu sanat dediniz ya siz dediğiniz için bu sanattır. Yani siz olmasanız sanat sanat değildir. İnsanla sanattır. Dedikleriniz de sanattır. Konuştuklarınız da sanat sanattır. Böyledir yani.
1: Anladım. Şimdi sonra bir sizin bir Bayrampaşa'da bir tavus kuşu olayı falan var.
0: Bu. Evet.
1: Mesela işte kuşlardan sizden o zaman buradan Hüseyin Bey'di değil mi? Hüseyin Bürge miydi?
0: Hüseyin Bürge var belediye başkanımız.
1: Buradan çok sevgiler ben de çok
0: biz de buradan kendilerine çok sevgilerimi iletiyorum.
1: Gerçekten
0: çok sevdiğim bir insandır.
1: Mesela diyorsunuz ki pazartesi buraya öyle bir heykel yap ki pazartesi kuşlar gelsin çarşamba gitsin diyorlar.
0: Şimdi benim görünüş itibariyle hani ben keyifli yaşadım. Hiç böyle kasmadım kendimi. Dedi ki hoca dedi oraya yaptığın heykelin dedi 3 katlı bir havuz yaptım. Havuz aşağı yakmıyor yukarı akıyordu. Benim bir havuz yukarı akıyordu.
1: Şöyle böyle, yukarı.
0: Yukarı. Alt kattaki üst kata atıyordu. Üst kattaki üst kata. Üstüne tavus kuşu yaptım. Dedi ki pazartesi günü dedi buna dedi şey gelsin dedi. İşte pazartesi günü demişim şey dedi buna. Hoca dedi buna kuşlar gelsin. Çok güzel olur kuşlar gelsin. Dedim ki başkanım dedim. Kuşlar hangi gün gelsin dedim. Dedi ki pazartesi günü gelsin dedi. Ben gittim tabii hani bilimsel baktığım için. İşte kuşlar neye gelir? Şekere gelir. İşte kiraz suyuna, kiraza, vişneye geliyor. Köylüyüm ya. Gittim 50 kilo şeker döktüm. Biraz kırmızı gıda boyası döktüm. Bir gün sonra zabıta beni arıyor Bayrampaşa'dan. İşte bura her taraf pislik oldu. Kedi, köpek, ne kadar kuş varsa, hayvan varsa havuza, havuzun etrafına dolmuşlar böyle. Sonra beni aradı. Dedi ki, hoca dedi bu kuşları geri gönder. Dedim ki ne zaman göndereyim? Dedi ki, cumartesi günü gönder dedi. Şimdi onunla ilgili de şey var. Size bir resim göndermiştim. Köpükler var. İşte enginar içinde köpükler var. Biz gittik oraya. Bu sefer de şampuan döktüm içine. Bir daha kuş falan gelmedi. Ben kuşları göndermiş oldum. Böyle bir şey oldu. Yani o bir keramet gibi. Bakın burada havuza şampuan döktüm mesela tamam gelmesinler diye.
1: Hocam
0: belediye dökmüşken nerede? Birkaç havuza daha döktüm.
1: Tamam tavus
0: çok hoşuma gitmişti böyle. Tamam. Tavus kuşu havuz ayrı.
1: Bu ayrı.
0: O havuz kuşuna dökünce buna da döktüm. Buraya da döktüm. Yani madem dedim hani köpükler havaya uçuşuyor ya. Bunu gizliden döktüm. Sonra orada park bahçe müdürü dedi ki ya ne yapıyorsa havuzu temizliyoruz hala köpük geliyor falan.
1: Gizliden dökünce bunlar sizden sonra mı köpürüyor? Size mi köpürüyorlar?
0: Tabii.
1: Çok iyi.
0: Güzel yani.
1: Tamam. O zaman pazartesi günü geldiler, çarşamba gittiler.
0: Evet. Kuşlara gel
1: aslında
0: git demiştim.
1: Aslında bu bilimsel bir size özel bir
0: bana bir bilimseli vardı ama onu keramet gösteriyorum gibi gördüler böyle. Hani hocaya baktı dediler. Çağırdı kuşları. Şimdi de geri gönderiyor falan. Tabii bana nasıl getiriyorsun diye sormadı ya. Hoş gelsin dedi. Ben

0: kuş geldi, kuş gitsin dedi. Ben kuşu gitti, kuş da gitti yani benim. Ben onu nasıl yapacağımı köylü olduğum için biliyorum yani.
1: Çok iyi, çok güzel. Peki neden muavinlik yaptınız?
0: Şöyle söyleyeyim, bunu nereden buldunuz bilmiyorum ama annem hastaydı. İstanbul'da yeniydim. Evim kiraydı, 3 çocuk vardı. Ressamdım. Ama ressam kafam vardı, böyle ressam kafasındaydım. Dedim ki ben 400 lira mı ne para bulmam lazım. Hem annemi tedavi götürüyorum aylık. Neden sordunuz bunu? Şimdi neyse. Ondan sonra...
1: Hemen değiştirelim. Bizi üzmeyeyim. Olur mu? Ya ben sadece...
0: Neyse şey yaptım ben. Muavinlik yaptım, para kazandım yani. Ressam olarak.
1: Şimdi ben Orhan Hocam neyi fark ettim biliyor musunuz? Tabii siz çok sevilen bir insansınız. Böyle çok güzel anlatıyorsunuz. Anatomiyi çalışmışsınız, görmeye çalışmışsınız. Galiba böyle hepimizin öyledir ya, insanız. Örtmeye çalıştıklarımız, belki hatırlamaktan. Hani böyle misafir gelince en temiz tuttuğumuz odalar vardır ya böyle üzerine işte. Mesela annemizin de öyleydi yani, misafir odalarımız vardı ve o kapıyı sadece misafir geldiği zaman açardık. İşte kendimizi açtığımız bir kapımız var.
0: Evet.
1: İşte galiba ben oraya girdim, oradan çıkıyorum.
0: Evet, çıkalım.
1: Lütfen bağışlayın.
0: Ne demek?
1: Hakkınızı helal edin. Şimdi oradan çıktım. Ama burada şunu görüyoruz. Aslında gerçek olmanın da bir yolu yani.
0: Evet.
1: Her mesleği yaparak değil mi?
0: Evet.
1: Oradan çıkıyoruz. Peki. Aile olmak.
0: Aile olmak. Sorumluluk. Büyük bir sorumluluk.
1: Şöyle, şuradan geleceğim. Mesela son zamanlarda en çok konuşulan, ben bir sanatçı olarak sizden de duymak isterim. Mesela çok fazla bir tahkir edilen bir değer haline geldi ya bir aile olmak işte. Evet. Çocuklar.
0: Evet.
1: Gerçekten birlik olmak. Bu anlamda bir aşağılanan sanki böyle ve işte hor görülen.
0: Evet.
1: Yani bu en çok beni acıtan şeylerden bir tanesi. Mesela bir sanatçının buradaki neden değer yargılarıyla savaşan, çatışan bir şey var. Zümre var. Zümre.
0: Evet. Şimdi korku değil de hani biz eskiden kocasından korkuyordu, karısından korkuyordu, babasından korkuyordu, annesinden korkuyordu. Korku değil de sevgiye dayanan bir aile olsun isterdik. Korkuya değil de sevgiye. Biz amcamıza saygılıydık, büyüğümüze saygılıydık, dedemize saygılıydık ama dövdükleri için biz saygılıydık. Bizi dövüyorlardı yani bayramda. Gidin elini öpüyor, iki de tokat vuruyorlar, tamam mı?
1: Neden benim, böyle bir şey?
0: Benim çocuklarımı, şey benim çocuklarımı o çağa göndersen yaşayamaz ölür yani, tamam mı? O kadar sıkıntılar vardı ki ama biz onu şaka olarak görüyorduk, keyif olarak görüyorduk. Biz saygıyı mecburen saygı gösteriyorduk. Aşk ve sevgi de aile olmak istiyorsanız aşk ve sevgi de saygı varsa, saygı demek şöyle, sevgi varsa, gönülden sevmişsem eğer, sayılıyorsam eğer, bunun için ne nefislere zulmedin ne nefsinize zulmettirin. Yani ben birini çok sevdiysem bunun bir süresi yoktur. Ben 3 gün sevdim ya. 3 gün sevdim. 3 yılda severim. 60 yılda seviyorsam durayım orada. Rızkı Allah'tan başka kimse vermiyor. Ama ben şunu yapıyorsam, ben dayak yediğim halde, aşağılandığım halde aile olmaya çalışıyorsam, ben küfredildiğim halde, öldürülmekle tehdit edildiğim halde aile olmak için çalışıyorsam, benimki kızım var, onlara şu lafı ettim. Okuttum onları. İyi bir yere getirdiğime inanıyorum. Diyorum ki kızlarım, ben sizi okuttum. Zor şartlarla okuttum. En vicdanının dahi vicdanına mahkum olmayın. Bakın. Kızım için söylüyorum bunu. Bakın, oğlum için de söylüyorum. Yani hiç kimse kimsenin evlilik adı altında zulmetmesin. Biz bunu hep yaşadık. Etrafımızda yaşıyoruz. Basınla görüyoruz. Efendim santim başı görüyoruz. Sevgi ve aşkı ulvileştirip kutsallaştırmamız lazım bizim. Allah için sevip hani Allah için vermek diye bir şey var ya. Birbirimizi aşk ve sevgiyle severekten ulaşmamız lazım. O zaman kalıcı oluruz. O zaman hatırası olur. O zaman merhametimiz de olur. Nefretimiz olmaz. Keyfimiz olur. Ve biz ayrılmak istemeyiz. 3 gün bile güzelsek 4. gün o 3 günün hatırına bir 5 ay daha dururuz. 5 ayın hatırına derken geçmiş 60 yıl olur. Bakın. O yüzden aşk ve sevgi, zarafet ve nezaketle birbirimizi sevip sayaraktan bunu ulvileşte kutsallaştıraktan durmamız lazım. Yoksa aile bağları kutsal diye hiç kimsenin kızı veya evladı acı çekmesin. Böyle doğru düşünüyorum. Yok. Nafaka da verilsin. Neden? Çünkü şöyle söyleyelim bakın. Bir kız çocuğu ayrılıp geldiği zaman çocuğuyla ayrılıp gelmişse burada erkeğe hiç acıma diye bir duygum yoktur benim.

0: onun imkanları da imkanlar yoksa diyorum bakın imkanlar yoksa o öyle bir durumdadır ki değil onun kocasının ayrıldığı kocası belki oradaki herkes orada sorumluluk hissedip onu beslesin, onu doyursun. Madem öyle bir hata yaptınız, evlendiniz, eğitimsiz, kültürsüz, efendim cahilini aldınız, evinize eş et, yemeğe kalktınız, bunun bedeli ödensin.
1: Peki yoksa, karşı tarafta hata varsa, yani işte kız değildi, erkek.
0: Zaten
1: varsa.
0: Onu göze almıştır. Kadınları yönet, kadınları ben suçlamıyorum. Bunun için 3 şart vardır. Fiziki olarak erkek daha güçlü olması lazım. Ekonomik olarak erkek daha güçlü olması lazım. Entelektüel birikim olarak erkek daha güçlü olması lazım. Bu üçü varsa erkek evlensin, kadın ona itaat eder. Ben kadınlarımızı çok mert ve namuslu ve haysiyetli görüyorum kadınlarımızı. Kadınlarımızı ben 3 yıldır kadınlarla çalışıyorum. Kadınlarımızı çok dürüst görüyorum. Bizim kadınlarımızın yaptığı her hatanın karşında bir erkek vardır. O yüzden ben diyorum ki erkeklerdedir. Ağır olsa bile bir erkek 3 şeyin tamamlasın ekonomik, efendim entelektüel ve fiziki gücünü tamamlayaktan evlensin ki bir kadını idare etmek çok kolay bir şeydir.
1: Tamam hocam o sınır içerisinde daha spesifik olarak bunu açıkladık ama mesela şöyle düşünsek mesela niye kadın erkek olarak konuşuyoruz mesela insan olarak konuşsak mesela mevzuyu. Biraz önce söylediğiniz bütün o muhteşem cümleleri de bunun içine katarak işte gerçekten işte entelektüel olmak entelektüel olsun diyorsunuz ya mesela. Orada
0: şu çağda, şu çağda.
1: Şunu mu söylemeye çalışıyorsunuz hocam? Yani entelektüel iki entelektüel birey olursa oradan ne çıkar?
0: Bir tane bile entelektüel felsefe. Varsa evde bak eşin erkek anlamında.
1: Vesvese mi?
0: Erkek olarak kadın da olursa muhteşem olur zaten o evde. Ben şunu diyorum öğrencilerime. Evde eğer okur yazar varsa okunup ve yazılıyorsa çocuklar normal olur. Eğer okuyup yazıp çiziliyorsa çocuk bir üst seviye çıkar. Eğer okuyup yazıp bir de resim yapıyorsa çocuklar fantastik düşünce sahibi olurlar. Yani evdeki annenin babanın çocuğun göstergesi. Ben çocuklara bakınca anneyi babayı görüyorum. Ben çocuğa yoldaki çocuğa bile bakarken onun annesinin babasının kim olduğunu ben görüyorum. O yüzden anne baba neyse çocuk odur. Ben çocuklarım böyle oldu demeye kimsenin hakkı yok yani.
1: Anladım. Buradan da aslında şu geliyor.
0: Her sorduğun soruya başka bir cevap veriyorum.
1: Bir de böyle bakıyor. O bakış neden hocam?
0: Her
1: bakış...
0: soruya başka bir cevap veriyorum yani. Harika. Onaylanıyorum.
1: Estağfurullah. Ne demek ben haddim değil hocam. Siz gayet güzel gidiyorsunuz. Peki şimdi ben anladım ki böyle mayınlı şeyler var. Onlara sizi üzecek şeylere girmiyorum. Bu arada sizi üzmek için de girmedim.
0: Çok tesadüf şey oldu ya böyle.
1: Ben oraya takıldım biliyor musun? Sizi üzmedim. Hakkınızı helal edin. Orada kesinlikle bilinçli yani, bir şey değildi gerçekten.
0: Sonra gittim muavin olarak dedim ki ben dedim çalışabilirim dedim. Ben de bunu deneyimlemek istiyorum. Ressam gibi konuşuyorum. Deneyimlemek istiyorum. Parası kaldım demiyorum.
1: Sonra insanlar size
0: sonra
1: çok
0: muavinlik
1: sormuşlar.
0: Yaptım. Öyle güzel muavinlik yaptım ki. Çok ısrar ettiler. İlle devam edelim. Çok güzel. Ben 450 mesela normal mavi 100 lira 200 lira kazanırken ben yoldaki şoförü kafaladım. Yoldaki adamları topladım böyle. Ben 400-450 bin lira o günün parasını para aldım. Hem annemi tedaviye götürdüm hem de kendi ihtiyaçlarımı karşıladım. Bakın düşünebiliyor musun? O bir gün Malatya'ya mı gitmiş ki? Malatya'ya gidip gelmiştim o zaman.
1: Yani gidip Malatya'dır.
0: Malatya. Yani gelince, 10 saat sürmüştü. Malatya'ya gidiyor. Ama bize bir saat gibi geldi. Hem yolcular çok güldü hem ben çok güldüm.
1: Ne oldu? Ne anlattınız mesela?
0: Ya dedim ki biraz şoförle takıştım. Şoför dedim herhalde içiyor mu falan diye bir laf çıkarttım. Sonra şoföre en arkadan bağırdım kavun istiyor mu diye. İçeride bir şey oldu. Ben şaka yaptığımı anlatıyorum böyle falan. Yolcu benim esprili olan.
1: Çok eğlenceli bir.
0: Çok eğlenceliyimdir. Çok eğlenceliyimdir. Benim ayrıldığım yerde insanlar beni arayıp senden sonra hiç gülmedik dediklerini bilirim. O yüzden.
1: Bu mesela şu da sahi. Yani siz anlatma tarzı da çok gerçek olduğu için mesela normalde ne derler işte böyle çok özenti bir şey vardır ya. Ne derler siz bilirsiniz hocam onu mesela mutlaka böyle bir, ha, bir mukallit hani böyle
0: bir özendiğim kişi vardır. Efendim? Diye özendiğim kişi vardır diye.
1: Evet vardı ve öyle konuşur mesela evet. İşte bunu bir aksandan işte evet. Sizin böyle yörenize ait de çok tatlı evet. Bir şeyin de evet. Şive de var anladığım kadarıyla.
0: Ben İstanbul'a geldiğimde şivemin bozuk olduğunu söyleyenler oldu. Ben de gittim o gün işte o gün en ünlü Anchorman'a gittim.
1: Dedim burada ki, kalalım mı? Çok evet. Güzel. En tamam. Ünlü Anchorman. Kimdi? Hemen göreceğiz ama Tamam. Peki, küçük tamam. Bir ara. Kim var programımıza? İşte çok sevdiğiniz ressam Orhan Albaş'la muhteşem sohbetimize devam edeceğiz. Ama önce kısa bir ara, sonra inşallah buradayız.

0: Kardeşlerim, hepimiz çok iyi biliyoruz ki bunların hiçbiri olmazdı, yapılmazdı. Hatta Türkiye bunların beceriksizliği, bunların vizyonsuzluğu yüzünden eskisinden bile kötü durumda olurdu. İşte aylardır sizler de takip ediyorsunuz. Nice pislikleri ortaya döküldü, nice yolsuzlukları, hırsızlıkları, arsızlıkları ortaya saçıldı. Milletin emaneti olan belediyeleri nasıl arpalığa çevirdikleri deşifre oldu. Ne yaptılar? Utanmadan her türlü ahlaksızlığı savundular. Şehir şehir, meydan meydan gezip rüşveti, irtikabı, ultiması savundular. Sütte leke olur ama bizim arkadaşlarımızda leke olmaz deyip baklava kutularında rüşvet alan soyguncuları aklamaya çalıştılar. Biz ne yaptık? Kurullarımızı topladık. Hemen yol haritamızı belirledik. Burada birinci önceliğimiz Türkiye ekonomisine zarar gelmesin. İkinci önceliğimiz her kim haksız kazanç elde etmişse bunun hesabını adalete versin. Devlet Denetleme Kurulumuzda, Adalet Bakanlığımızda, Hazine ve Maliye Bakanlığımızda ve diğer kurumlarımızda her türlü adımı atıyoruz. Fon Koordinasyon Kurulumuz aynı şekilde süreci yönetiyor. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden adalet ve hakkaniyet zemininde sorunun süratle çözülmesi için çalışıyoruz.
1: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya'yla briefing saati pazartesi 20'de 24.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

0: Arap'ta Sorular programındayız. Çok sevilen ressam, sanatçı Orhan Albaş'la muhteşem sohbetimize devam ediyoruz. Hocam nerede kalmıştık? Hadi bakalım. Ben çok kolay unuturum. Nerede kalmıştık?
1: Sen unutuyorsan ben dünden unuttum.
0: Çok ünlü değil mi? Bir sunucuyla karşılaştık.
1: Anchorman'a gittim. İşte dedi ki işte senin şiven bozuk falan dediklerinde gittim telaşla ama çok işim var. Belediyede işte bir şeyler yapıyorum belediyeye. Üstüm başım kirli, çok hızlıca vardım. Dedim ki bana hemen dedim diksiyon dersi vermeniz lazım dedim. Anlattım. Bu arada sürekli konuşuyorum. Dedi ki çok güzel konuşuyorsun dedi. Hiç dedi bozma dedi. Çünkü düzeltmişler var dedi. Ben de yani istemiyorum. Düzeltmek de istemiyorum. O öyle söyleyince hemen kaçtım oradan. Yani o anchorman benim ünlü bir anchorman. Dedi ki yok dedi böyle böyle güzel dedi. Sakın bozma dedi.
0: Çok güzel bu sayı olmadı zaten. Yani.
1: Ben iyice üstüne basa basa o zaman İstanbul olmak için İstanbul diliyle konuşmaya da çalışıyordum o ara.
0: Şimdi
1: sonra bıraktım. Bıraktım haline bıraktım yani şu an. Köydeki gibi konuşabilirim İstanbul içinde.
0: Peki bu yüzden böyle bir dışlandınız mı?
1: Şöyle akademik seminerlerde işte seminer verdiğim zamanlarda kitabın diliyle konuşmayı biliyorum. Kitabın diliyle okuduğum gibi konuşabiliyorum. Ancak diğer tarafta vatandaşla konuşurken evet yerine he kelimesini kullandım. He öyle oldu falan.
0: Ne
1: bana ne demiyorum da bana ne diyorum. Bana ne? Bana ne kelimesi. İnsanların ağzında ve bir anda insanlara da yayılıyor bu. Güzel aslında kendi aranda eğleniyor insanlar. Benim bu şivemle.
0: Aslında şöyle bir şey de var. Peki siz halk da aslında sizi bir sanatçının tanınması kadar da muazzam bir şey olmaz yani. Sonuçta bir sanatı ve sanatçıyı tanımak mesela işte resim ile ilgili o çok nirengi noktaları da aslında halkın anladığını düşünmek. Mesela çok güzel bir şey bu sizin açınızdan da. Şimdi korkularınız var mı?
1: Korkularım işte yaşımız artık geçti ya bu yaşta insanlar kalp krizi geçirmekten, ölümden falan korkarlar. Ben şunu hazırladım hep kendime. İşte kendimin 5 hayatı var. Çocukluk hayatım var, gençliğim var, o var. Şimdiki hayatımda hazırlık aşamasında olduğumu düşünüyorum. Kendimi hazırlıyorum. İşte insanlığa bırakacağım ne varsa bilgi anlamında, eğitim anlamında, kültür anlamında. İnsanlığa bıraktıklarım mesela tablolarımın ömrü 1000 yıl olduğunu biliyorum. 1000 yıl duracak. Şu an depomda 600 tane tablom var. Hiçbirini satmıyorum.
0: Niye?
1: Hiç kimseye vermiyorum. Çünkü para ihtiyacım yok. Para ihtiyacım yok derken şöyle yani dünyalıkla alakalı yaklaşık 7-8 sene önceden beri hiçbir ihtiyacım kalmadı. Çocuklarımı eğittim, okuttum. Efendim benim işte barınağım var, aracım var, o var, bu var. Yani asgari de olsa ben bana yetiyorum. Ve para peşinde olmadığım için düşünsenize tablo satacağım, götürüp bankaya koyacağım. Ben bankanın elemanı mıyım? Tablom orada dursun. Onu tabloyu ben satın alırdım yani. Öyle değerlidir benim tablolarım. Yani kolay kolay satmıyorum. Büyük paralar da teklif ediyorlar. Bazen para cazip gelse bile alıp satmıyorum. Yani çok nadiren devlet büyüklerinin tablo isterlerse hani artık diyorum ki tamam yapayım falan yapıp veriyorum böyle. Yani benim korkularım yok. Korkularım yok. Hazırım yani her şeye hazırım. Korkmak beni

0: zayıf düşürür. Tutkularım var. Zaafla tutkuyu karıştırmıyorum. Korku bir zaaftır. Zayıflıktır. Ben tutkularımın peşinde koştuğum için, tutkuyla zaafı ayırdığım için korkuyu yenmeyi bildim. Bu da bir derstir aslında. İsteyene bu dersi veriyoruz. Ben resim dersi anlatırken birçok şey anlatıyorum. O yüzden insanlar gelip o dersi dinlesem de olur diye ders resim haricinde bu dersleri dinlemeye geliyor. İşte anatomi anlatırken evreni anlatıyorum. Evreni anlatırken hücreyi anlatıyorum. Hücreyi anlatırken insanı anlatıyorum. İnsan hikayesini anlatıyorum. İnsanın 3 tane hikayesi var. İkisi birbirine benziyor. Biri ikinciye benziyor. İkinci birinciye benziyor. Basitçe bir hikayemiz var. Hücrenin hayatı kadar basit bir hayatımız var. Ne yesek, nasıl bir enerji alsak, nasıl mutlu olsak, bu kadar. Diğerleri teferruat.
1: Peki kolay unuttuğumuz şeylerin resmini çizseydiniz ilk neyi çizerdiniz?
0: Zaten biz resmi unutmamak için çizeriz. Tarihi bir yere aktarmak resimle mümkün oldu. İşte
1: mesela şu ana bakalım. Yani kolay unuttuğumuz şeylerin resmi düşünürsek ilk neyi çizerdik? Unutmak.
0: Çiziyorum, saklıyorum. Benden sonraki nesiller bunu unutmasın diye saklıyorum. Ortaya çıkarmıyorum. Ben bir şey gösterirsem bana da bir şey gösterirler diye korktuğum için o yüzden saklamayı tercih ediyorum. Benden sonra açıp bakabilirler.
1: Peki paranın resmini dünyada mesela tek siz varsınız.
0: Ben bu işe öyle başlamıştım.
1: Çok özür dilerim hocam.
0: Para resmi yapmıştım.
1: Şöyle. Mesela gerçekten bunu bilmiyordum.
0: Evet.
1: Mesela dünyada işte para diye şey, Lidyalılara kadar gidelim, tamam mı? Evet. Hiç öyle bir şey yok. Yani bu takas usulünden artık gerçekten görünebilir. Daha somut, daha konkret bir şey var. Onun resmini sizden istediler. Yani sizin çizmenizi istediler. Ne çizerdiniz? Parayı
0: resmi.
1: Bizim algıladığımız dışında.
0: Paranın resmini çizim, resim çizerdim. Resimle alışveriş yapmak isterdim. Mesela bir şey resmi. Mesela zaten Çin yazı sanatı resimdir. İşte ev yaparsın, işte ev diye okunur. Kılıç yaparsın, kılıç diye okunur. İşte 800 sesli, 900 sesli harf vardır Çince'yi bir hani en azından görsel olarak bilirsiniz. Resimle anlatmaktır aslında. Resimle geçmiş zamanın bütün bilgilerini resimle aktarıldı. Matematik dahil. İşte her şeyin resmi yapıldı. Ben geçmişin resmini insanlarla bugüne gelmesini bazen istiyorum, bazen istemiyorum. Büyük insanların resmi bugün olması bazen iyi bazen kötü. Biz çünkü resme bakaraktan onun kim olduğunu biliyoruz. Karakterini biliyoruz. Karakter okuyabiliyorum resimden. Sıfat değerlerini çıkartabiliyorum.
1: Mesela normalde bu resim derken çizilmiş olan resimden
0: yok,
1: mi?
0: Ben bir insanın yüzüne bakaraktan alından hangi inanca mensup olduğunu. Bu benim fal filan değil. Bu benim gerçek bilgimdir. Yani benim özelliğimdir bu aynı
1: ama
0: zamanda.
1: Ama ilmi sima denilen bir
0: yok,
1: sima
0: değil. Resim bilgisidir. Alından hangi inanca mensup olduğu. Yani ben her gün işte pazuk şey yapmak için fitness yapıyorum. Bura şişiyor ya. İşte inancımla ilgili alnımda bir değişim oluyor. İnancımla ilgili. Korkaklıkla ilgili kaşlarımda bir değişiklik oluyor. Ben bunları yazıp ve çizdiğim için adını koyabiliyorum. Gözlerimizde hırslarımız ve isteklerimizle, burnumuzda hangi gruba mensup olduğumuzla ilgili, ağzımızın kenarlarından yalancı hırsız olduğumuzla ilgili, öldürmekle ilgili yüzümüzde veriler var. Bu veriler gerçektir. Bu verilerle insanların yüzüne bakıp onun kim olduğunu görebiliyoruz. Siz de görüyorsunuz ama adını koyamıyorsunuz. Bunun adını ben koyabiliyorum.
1: Tek evet. Misiniz Türkiye'de bu anlamda?
0: Türkiye'de tek değilim. Benimle okuyanlarda, bu işi yapanlarda sıkıntılar oldu. Ben bu işi zaman zaman yaptım. Resmi kaynakla soru sordu. Ben resmi kaynakla resmi cevaplar verdim bununla ilgili. Sorulursa cevap veriyorum. Sorulmazsa cevap vermiyorum bu konuya ilgili.
1: Peki Orhan Albaş kendi yüzüne baktığında ne görüyor?
0: Ben işte yüzüme baktığımda onu görüyorum. Ben değilim. Ben senim. Sen bensin. Herkes birbirinin tek bir kişi. Bir kişiyi görüyorum. Balıkların yüzünde de diğer insanların yüzünü görüyorum. Kızgınlık ifadesi aynı, utanma ifadesi aynı, mahcup olma ifadesi kedi köpekte de aynı. Bu evrende bir tane yüz var. Sureti haktan bir yüzdür. Siretin sireti vardır, sureti vardır. Onun yüzüdür. Diğeri onun vücududur. Diğeri de onun bilincidir. Hepimiz bir şeyiz, bir şey neyse biz oyuz. Biz ondanız, o da bizdendir. Bu benim keşfimdir.
1: Evet. Çok iyi. Peki... kitleleri etkilemek gibi bir derdiniz var mı hocam? Öyle bir dünya kendinize öyle bir misyon yüklüyor musunuz?
0: Ben birkaç kere meşhur olmuştum. Çok ünlü olmuştum. Yoldan geçemeyecek kadar ünlü.

0: olmuştum.
1: Nerede? Ne zaman?
0: Söylemeyeyim. Eski reklam filmlerde falan oynadım. Sonra bu bir şey, kötü bir şeydi. İnsanlar gelip bana temas etmesi, hani bir şaklabanla görüşüyormuş gibi bir yerine. Şu anki durumum, insanlar beni dahi falan zannediyorlar. Oysa ki ben bir tık daha, hani normal insan bir tık daha şey olduğuma inanıyorum. Hani fazla abartacak bir şeyim yok. Dahi falan değilim.
1: Yok hocam, bir estağfurullah.
0: Ondan sonra. Ama böyle inandıklar için.
1: Ya üst düzey
0: bir... Ben insanlara bir şey anlatma hakkı doğması benim için çok güzel bir şey. Ben çok bilgi, hani o bilgiyi insanlara aktarmayı, insanlara bir şey anlatmayı çok seviyorum.
1: Harikasınız.
0: Mesela bir diğer televizyon kanalında beni aradılar, dedi ki hocam çok başarılı, çok güzel bir şey anlattın. Müfredat da müktesebana anlatmıştım. Dedim ki benim için hiçbir değeri yok. Ben insanlara bir şey anlatmanın peşindeyim. Önemli olan insanların onu anlaması. Ve yoldan geçen insanlar ben anladım diye çok insan çıkması, benim insan olarak görevimi yapmanın sevinci vardır. Yoksa insanların beni, işte biri bana diyor ki aa ben sizi çok seviyorum falan dediğim, ben utanıyorum. Ben seni tanıyorum diyor, ben sizi tanıyorum, Sivaslısınız değil mi diyorum. İşte Ankara. Yani beni mahcup eden bir şeydir insanların bana bu kadar teveccüh göstermesi.
1: Yani bu şey mi? Yani kendi hem insan, hem insandır hem de biraz da nefistir ya. Bu anlamda egonuza hükmedememekten mi korkuyorsunuz?
0: Şöyle söyleyeyim. Ben ucuz bir arabaya bindiğimde ben oluyorum. Pahalı bir arabaya bindiğimde ben nedense hiç ben olamıyorum. Her güç zalimdir. Allah değilse. Bak her güç zalimdir. Güç. Ben biraz güçlendiğim zaman bana bir şey oluyor. Ben fark ediyorum. Ben görüyorum onu. Ben gören insanım. İşte lüks bir arabaya bindim. Valeye anahtar attım. Sonra ben yakalayacaktım onu daha önce. Delikanlı bir adam anahtar atıyormuş. Şey biliyor musun? Adamlar at abi anahtar dediği halde. Bakın. Ben o değilim. Ben benim, abi abla diye konuştuğum zaman ben olduğuma inanıyorum. İnsanları küçümsemeyi hiç sevmiyorum. Çünkü insanın kendi seviyemde görmeyi çok seviyorum. Kim olursa olsun. O benim. Ben de oyum. Kim olursa olsun.
1: Aslında burada en büyük gücün Allah olduğu.
0: Evet.
1: Onun dışındaki bir dünyamızda.
0: Herkes
1: korkacak.
0: Aciz. Aciz. Söylüyorsunuz. Fakir. Herkes fakirdir bakın.
1: Peki neden herkes zengin olmak istiyor? Yani mesela şöyle bir şey. Şöyle söyleyeyim. Oradan bir bağlantı kurarsam. Mesela çok büyük tablolar yapıyorsunuz. Değil mi? Mesela mutlaka ki sizin kendinize ait bu anlamda işte o gelirde olan, değil mi? Birçok müşteriniz de vardı. Tabiri caizse bunu yanlış anlamayın. Siz bir hani bir tezgahınız olduğundan söylemiyorum.
0: Evet.
1: Neticede bunu yapıyorsunuz siz bu sanatı da. Burada şu soru geliyor. Yani sanki bu büyük tablolar, işte o çok sükseli tablolar sanki bir zenginlik ya da bir lüks işaret olarak algılanıyor ya. Bu anlamda da Anadolu'nun bir köyünde bir teyzemize, çok sevdiğimiz bir amcamıza mesela, mutlaka ki onu da yapıyorsunuzdur. Onun da sizde çünkü öyle bir şey alıyorum şu anda. Onun da işte odasına, evine böyle tablolarınızı hediye ediyorsunuz diyeceğim ama galiba siz hediye etmiyorsunuz.
0: Ben hiç kimseye hediye etmedim. Bir cumhurbaşkanımıza vermiştim. Başka kimseye vermedim.
1: Öyle mi?
0: Bir daha hiç kimseye tablo vermedim. Yani
1: onu konuşacağız. Evet. Şimdi şuraya geleceğim. Lüks ve bu şaşa takıntısını Orhan Albaş nasıl yorumlar? Yani neden herkes bir anda sanki son zamanlarda daha da fazla arttım. Mutlaka çok da konuşuldu. Evet, güzel yorumlar da geliyor size şu anda. Bu anlamda da gerçekten bu kadar riya tabirciliğine, bu kadar gösteriş meraklılığına ne söylersiniz?
0: Burada ben şimdi kökenim İmam Hatip olduğu için o da bir resim bilgimi de ona bina ettim. Bakara suresi resim ve heykel bilgisi gibidir. İşte bir çamur vardı, çamurdan halk edilen bir insan vardı. Var edilen bir insan vardı. İşte o dedi ki ne biliyor o heykel, o çamur ne biliyor denildiğinde çamur... Sizin bilmediğinizi bilir. Ne bilir? Eşyayı bilir. Eşyanın eşya dünyaya ne varsa. Ama yaratıcı dedi ki bunun kalbine çıkarttığı zaman benim adımı söyleyecek. İnsanın kalbi ne kadar doluysa, mal mülk ne kadar varsa benim adımı söyleyemeyecek. Mesela şu odayı boşaltın, esra deyin. Bütün duvarların esra dediğini duyarsınız. Bakın eşyalar hem görüntü çeker hem sesi çeker. Ve biz birbirimizi duyamayız. Yaratıcıyla bizim aramızdaki bağ boşluktur. Siz o boşluğu doldurursanız siz doldurmaya çalışırsınız. Sürekli doldurmaya çalışırsınız ve rahatsız olursunuz.

0: çok mal, çok kibir getirir. Kibir kendini bir yere koymaktır. Yani kendini büyütmektir. Kendini büyütenler, hani o aciz ve fakir, o fakir zaruret içinde insan hayvanların en zayıfıdır. Bir karıncana kendini ölçsen, karınca senden 20 kat güçlü. Bit var ya, saçımızda bitler var ya. Benim saçımda yok da, küçükken vardı. Bit kendinden 200 kat fazla zıplıyor. Eğer ben bit kadar güçlü olsaydım Ankara'ya 3 adımda varıyordum. Öyle bir hesap yaptım.
1: Tabii, öyle mi?
0: Tabii bit kadar güçlü olsaydım kendini 200 çarpı 2 ile çarptığın zaman işte 5-6 kilometre, 500 kilometreyi ben en fazla 10 dakika için alacaktım bakın. Yani en acizdir bu yaratıkların içinde en aciz olan insandır. İnsan neyle kendini büyütsün? İşte var ediyor, sana karşı var ediyor. İşte benim daha çok malım var. Ben sana karşı, hani kötü komşu mal sahibi yapıyor. Ben sana karşı mal sahibi oluyorum. Sana karşı mülk sahibi oluyorum. Sana karşı. Bunlar hepsi yüklerdir, yüktür bunların hepsi. Bizim rızkımız bugün yediklerimizdir. Bugün gördüklerimizdir, bugün eğlendiklerimizdir. Yarına Allah kerim. Yarını düşünmeyin, bugün lazım bize. Bugün hayal kurduk mu ne yiyeceğimizle ilgili, nasıl mutlu olacağımızla ilgili hayal kurduk mu ve nasıl bir tat alacağımızla ilgili hayal kurduk mu, bunu yapmamışsak, yaptıysan bulamamışsan yine zararda değilsin ama yapmadıysan varsa da yine zarardasın. Çünkü sen sadece var ettin, oraya bir şey koydun, yığdın. Hani böyle kuçular vardır, götürük götürük gömerler. Bunun bir anlamı yoktur, bir yere bir şey gömmenin bir anlamı yoktur. Birine bir şey verdiğin zaman değerlidir. Birini memnun ettiğin zaman değerlidir. İnsanlara eğitim verdiğin zaman, insanlara bir şey öğrettiğin zaman değerlisin. Şey zaman da değerli değilsin yani. Ben sana karşı, bende bu var. Bu bende var, sende yok. Çok seviniyorum. İşte deprem oluyor, sen ölüyorsun, ben ölmüyorum. Çok seviniyorum, rahatlıyorum, üzülmüş gibi yapıyorum.
1: Allah'ım Allah.
0: Bakın, o yüzden gerçeği gördüğüm için görüyorum bunları. Yani insan insanın mutluluğuyla mutlu olurken... İnsan insanın mutsuzluğuyla mutlu oluyorsa, ne var oluyor? Ettikleriyle, bu zaman kötü bir zaman oluyor o zaman işte.
1: İnsan kötü oluyor o zaman.
0: Evet, kötü bir zamana düşüyorsun.
1: Kötü insan kimdir peki?
0: Kötü insanın, artık anayasaya girdi bu kötü insanın kim olduğu. Yalan söyleyen, hırsızlık yapan, iftira atan, zulmeden.
1: Hayır mesela şöyle, tamam onlar.
0: Bunlar
1: tamam,
0: bizim kötü ediyor. Bunlar yapmayan insanlar iyi insanlardır. Ben zulmetmiyorum ya, ben iyi bir insanım. Hı. Ben yoldaki taşları topluyorum. Yolları kapatmıyorum. İnsanlar az sonra geçsin diye yolda biraz daha beklemiyorum. Hı hı. Yani ışığa doğru yürüyorum. Karanlık yolu seçmiyorum. Bu bir tercihtir. Kötü olmak ve iyi olmak bir tercihtir. Kötünün yaptığı kötü şeyler de iyidir. Bir kaza yaptı orada. Ha orada kaza oluyormuş. Bir trafik ışığı koyarız oraya. Ben bazen kötü insanların iyi iş yaptığı zaman bile korkuyorum. Bir çocuk severken korkuyorum. Acaba bir şey mi olacak diye. Çünkü kötünün İyi yaptığı şey de kötüye doğru gidiyor. Tabii o yüzden insanlar başta seçiyorlar. Ben kötü müyüm, iyi miyim diye seçiyorlar ve karar veriyorlar. Kötü insanlar ve iyi insanlar vardır bu dünyada. İyi insanlar şartlar gereği kötü de olabilirler. Onda da bir rahmet vardır. Evet.
1: Doğru. Peki, şimdi Orhan Hocam, şöyle bir tane resim satmışsınız galiba siz.
0: Evet.
1: Burnu yokmuş resmin.
0: Resmi şöyle anlatayım size. Ben inançlı bir insan olarak hiç kimsenin aşağı olmadığımı hep farkındaydım. Ben resim yaptım. En iyi ressam bendim. Hep bendim yani. Hı hı. Ben kelimesini kullanmam şöyle. Hani ressam benliğine kullanayım. Diyorum ki benim daha iyisi yoktu. Ben çok çalıştım. Çok okudum. Çok. Da Vinci işte yılda 2000 kare kalem çizmiş. Ben de gittim alışveriş merkezinde. Ayda bitirdim o 2000 dosyayı. 2000 kişinin kare kalemini yaptım. Bunu 4-5 sene sürdürdüm. Elim çok iyi olsun diye. Ben herkesten daha iyi oldum. Dedim ki benim yaptığım resimden daha iyi bir resim yok. Onu sergiledim. 100 bin avroya sattım o resmi. Ve o gün başkent ödülü aldı o resim. Çok değerli bir resim. İşte Hanife diye bir kadının resmi. Ve o günkü şartlarda şimdiki öğrencim bile ondan daha iyi resim yapıyor. O resimden daha iyi. Ben mesela şu an 3 günlük ders veriyorum ya.
1: Evet.
0: O verdiğim öğrenci ondan daha iyi resim yapabilir. Bak. Öyle bir resmi 100 bin avroya sattım o günün parasıyla ve ödül aldım o resimden.
1: Harika.
0: Bakın resim eksikti ama ben onu var ediyorum, tamamlıyorum. O resim dünyanın en iyi resmiydi diyorum. Bakın şu an insanlar yaptıkları işi kötü görmekle bitmiyor. Ve kendilerine de kusur arıyorlar. İşte benim burnum eğri, benim burnum, yüzüm, gözüm iyi değil falan filan diye sürekli kendilerine bir kusur arıyorlar. Oysa ki insan yaratılış itibariyle çok mükemmeldir ve çok yeteneklidir. Biz ressam doğuyoruz, müzisyen doğuyoruz. Biz çok yetenekli doğuyoruz. Biz çok yetenekliyiz. Ama diyoruz ki yok değilim diyor. Zorluyum, yok değilim diyor. Ben diyor zekam yok diyor. Var diyorum, yok diyor. Yani bırakmış artık böyle. Ben belki de en zekası bendim. Ben var diye var ettim yani.
1: Eyvallah. Bir de çok hoşuma gitti. Diyorsunuz ki siz aslında bir ders almışsınız hocam. Kung fu dersi mi aldınız?
0: Evet. Bizim bir hocamız var Trabzonlu. 5-6 yıl ondan kung fu dersi aldım. Onun öğrencisi de kung fu dersi aldım.
1: Neden kung fu dersi alır? Daha kuvvetli şöyle, fırça atmak
0: için. Şöyle. Dövülmemek en büyük şiarımdı benim. Dövülmemek.
1: Dövülmemek?
0: Dövülmemek.
1: Çocukken mi hocam?
0: Yok. Şu an bile yani.
1: Niye?
0: Şu an bile.
1: Yani öyle bir tehlike, estağfurullah. Çünkü ressam, dövülmesin de. Yani neden öyle bir
0: ressam
1: şey?
0: Ressam ve heykeltıraş olunca insana şöyle bir yargı var. Bu adam heykel yapıyor ya. Heykel yapıyor bu adam. Resim yapıyor bu adam. Oysa onun altında çok büyük bir tıp ilmi vardır bakın. Anatomi ilmi vardır. Bak, çok değerli bir bilgi vardır. Bilmez onu. Bak onu bu kanalda söylememde çok faydalı olacağına inanıyorum. Yani araştırsınlar, bir heykelin ve bir resmin altına büyük bir anatomi bilgisi yatar. Bunun içinde tıp var. Da Vinci insanlığın ilklerindendir. Tıbbın altında Da Vinci'nin çizimleri vardır. Kadavra çizimleri vardır. Da Vinci'nin altında efendim savaş aletleri çizimi vardır. Da Vinci'nin çizimlerinde. Hepsinin altında resim sanatı vardır. Bakın bunu yaparlarsa, ülke buna önem verirse ülke gelişme sağlar. Bakın bugün Fransa'nın gelirlerinin %90'ı Mona Lisa'dandır. Bakın sanat eğitim, sanat ortaya koyduğu verilerdendir. Bizde yok mu? Bizde daha iyileri var. Ama biz bunları sanata yani resim ve heykele biz fazla güzel bakmıyoruz yani. İçeriğine bakmıyoruz aslında. İçeriğine baksak aslında Müslüman'ın kaybolmuş bir malıdır aslında. Yitirdiğimiz bir malımızdır. O bizim bize ait bir şeydir. Dediğim gibi Bakara suresi resim ve heykel dersi gibidir. Yaratıcının bir ismi teyzin eden müheyzindir. Yani yontandır. Onu şekillendirip ortaya koyandır yani. İnsanı güzelleştirendir, boyayandır. Sıbkatullah işte boyayan Allah. Yaratıcı böyle. Böyle bir inanç bilgisi ortaya atıyor.
1: Aslında yok. Buradan da değil mi? Yine o ilahi gidişin kendi yolunda görüyoruz yani. Sizde evet. Ben bunu çok görüyorum.
0: Bunun altında bu veri vardır. Bu işte müfredat bilgisinin altındaki bütün veriler kadim bilgiye dayanır. Kadim bilgi her şeyi hani insanlığı baştan beri var eden bilgidir. Kadim bilginin içine girdiğiniz zaman aslında bir noktadır. Deliller onu çoğaltmıştır o bilgiyi. Ben de şu an teferruat konuşuyorum. Aslında orada bir serçe kuşuna bakaraktan bütün teknolojiye sahip olabilirsiniz. Bir Yusufçuk böceğine bakaraktan bütün bilim ve ilime sahip olabilirsiniz. Yani teknoloji neyse aklına, hangi teknolojinin peşine koşuyorsan evreni bu etrafı gözlemleyerekten orada hepsini bulabilirsin. Keşfedebilirsin.
1: Peki yapay zeka sizin kadar güzel çizebilir mi?
0: Yapay zekaya karşı değilim. Çünkü bizim sıkıntılarımızdan bir tanesi biz matbaaya da biraz mesafeli davranmıştık. Bilgisayara da, televizyona da. Ben köyden geldiğim için biz köyümüzde birbirimize bağıraktan hitap ederdik. Mehmet, Ahmet diye de böyle bir ses çıkartırdık.
1: Niye? Nasıl?
0: Biz televizyon sayesinde konuşmayı öğrendik. İnternet sayesinde bilgiye ulaşıyoruz. Yapay zeka sayesinde zamanı 50 yıllık içerisinde 2 milyon babamdan önce 2 milyonluk zaman aynı şekilde gidiyordu. Biz bu 50 yıl içerisinde 2 milyon yıl ileri attık. Bakın yapay zeka sayesinde 7 yıl içerisinde para dahi geçmeyecek. Bak 7 yıl içerisinde inovasyon ve teknoloji tamamlandığı için herkes her şeyi üretebilecek ve her şeyi fazla var edebilecek. Yapay zeka çok lazım bir şey. Okullarda bunu ders olarak okutulmasını çok istiyorum. Veya birçok bilgiyi, teferruat bilgisini ortadan kaldırıp sadece yapay zeka ile okulların eğitim vermesini çok istiyorum. Ben kullanıyorum. Kullandırıyorum öğrencilerime.
1: Tavsiye ediyorsun.
0: Evet. Yani benim yaptığım resimler zaten yapay zekadan, şuradan buradan, işte kendi zihnimi biraz daha ona ekleyerekten, fazla yormadan kafamı, daha ortaya istediğim bir bilgiyi iklimini oluşturuyorum orada. Hı hı. Tabii ki ben karar verdim. Ben oluşturacağım insanım ben.
1: Anladım.

0: yapay zeka benden daha iyi demem ama bizi daha iyi yapabilecek. Yani iyinin düşmanı daha da iyidir. Biz düşmanlık etmeyelim iyinin daha iyisine. 1950'de insan ömrü 52-53 iken bugün insan ömrü Dünya Sağlık Örgütü'nün en son ki 70 yaşında yaşlılığa giriyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Bak bu neden oldu? Bu bilgi sayesinde ne yediğimizi biliyoruz, ne içtiğimizi biliyoruz, nasıl yaşayacağımızı.
1: Şu anda o
0: her şey uzadı. Daha iyi bakın. Daha iyideyiz bakın. Daha iyideyiz. Hmm. Eskiden bizim baş ağrına ayran içiyorduk. Ölüyordu adam. Adamın tansiyonu çıkmış.
1: Bir dakika.
0: Eskiden tansiyondan baş ağrıyor adam. Biz buna ayran içiyorduk. Tuzlu ayran. İyileşsin diye. Ölüyordu adam.
1: Ama mesela. Tuzlu ayran niye biliyorsunuz? Normalde limon.
0: Tansiyon olduğunu bilmiyorum. Tansiyon ne olduğunu bilmiyoruz. Şimdi adam MR var, tansiyon aleti evet. var. Teknoloji arttı anladınız mı? Böyle. Hmm. O yüzden iyiye doğru koşalım.
1: Peki siz memleketten ne zaman geldiniz hocam?
0: 30 yıl oldu.
1: Hayır şöyle 30 yıl oldu ama kaç yaşında şehre yani bu İstanbul'da?
0: O özlediğim yerde o 14 yıl yaşadığımız Özde. Kimse olmadıydı. 14 yaş yaşamam gözlememi sağladı. Gözlememek. Yani hayatına kadar gözlemlersen.
1: Şimdi onu çok merak ediyorum. Yani oradaki çocukluk gözlemleriniz falan.
0: Hepsinin mesela. Kökeninde o vardır.
1: Var.
0: İnsan eğitirsen başka bir insan hani başka biri. Mesela bizim güzel sanatlarda yılda 3000 mezun veriyor. Herkes Atatürk'ün burasına ışık koyuyor. Herkes ama fotokopi çekiyor sanki. Bakın. Hmm. Ama düşünsenize ben okula gitmesem ressam olsaydım bana Atatürk yap dediler. Bana yap dedi. Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir bana dedi ki bir Atatürk yap dedi. Yaptım içine 10 tane sıfat değeri yüksek adam koydum. O kadar güzel oldu ki resim götürüp Fatih Belediyesi'ne teslim etmedim. Ben de dursun diye.
1: Çünkü şu an içine 10
0: ben de duruyor şu an. Kendisine selam olsun.
1: Buradan evet.
0: Vermedim yani. Yani bu bir şeydir. Güzel bir bilgidir yani.
1: Şimdi biz şöyle oradan niye sordum? Yani kaç yaşında? 6 yaşındaydınız. Resme başladınız.
0: Ben tabii yani.
1: 6 yaşında resme başladınız.
0: Ben çocukken oynadığım çamurları 20 sene sonra gidip evimize baktığımda sanatsal değeri olduğunu gördüm. Bak, o küçük küçük çamur parçalarını oynadığımda.
1: Tamam.
0: Ben şimdi şunu gördüm. Her insanın iklimi oraya benim yerine başka bir koysaydım o iklimde o çocuk yine öyle olurdu. Bakın. Hmm. İklim bizi bir şey yapıyor. İklim yaşadığımız ortam. Benim mesela sokağımda dünyanın en ünlü ressamı vardı.
1: Kim?
0: Rahmi Pehlivan'dı vardı. Benim evimin sokağında, köyde oturduğum evimin sokağında, Kırıkkale Keskin'de Rahmi Pehlivan Caddesi var şu an.
1: Hmm.
0: Ve orada Rahmi Pehlivan'ın evinin sokağında benim sokağım var. Evim var. Düşünebiliyor musunuz bu? Ve ben bu adam oturup sohbet ediyordum. Yani yiyip içiyordum. Yani onunla birlikteydim. Bak düşünebiliyor musunuz bu? Bu bir şanstı bakın. Yani iklim ve şartlar beni ben yap.
1: Özlüyor musunuz o zamanları hocam?
0: Hiçbir zamanı özlemiyorum. Benim şu zamanım çok güzel geliyor bana.
1: Çok
0: geçmiş,
1: ilginci.
0: Geçmişi ben böyle dönse yaşa desen yaşayamam. Korkarım yani. Gelecek güzel.
1: Korkularınız arasında bu var o zaman.
0: Korkularım arasında yani o günü yani bu halimi götürüp yaşatamazsın ama o gün yine o yaşardı. Onun çocuk onu yine yaşardı. Ben gidip o zorluğa katlanmam. Mesela o çocukla görüşür müydüm? Görüşmezdim.
1: Hangi çocuk?
0: Oradaki 6 yaşındaki çocuk var ya, o benim ya. Ondan görüşmezdim mesela. Veya 20 yaşındaki Orhan'la görüşmezdim mesela. Zaman kaybı sayardım şu anki halimle.
1: Çok acı çektim diyor musunuz?
0: Çok acı çekmedim. Çok keyifli yaşadım. Ben en zor halde çok kahkaha attım. Çok güldüm, çok güldürdüm. Benimle birlikte bir şehir güldü. Düşünebiliyor musunuz bu? Yani ben babamın cenazesinde dahi güldüm yani. Bir adam gelmiş burnuzun cenazeye. Bir saat falan güldüm adama. Yüzümü kapatıyorum. Bir tanesi gelmiş oğlum ağlama diyor. Ölenle ölünmez falan filan. Ben altta iyice gülmeye başladım. İşte beni hastaneye kaldırdılar. Ercan Keşal vardı bizim hastane doktoru. Şimdi sanatçı oldu mesela. O iğne vurdu falan. Ben sakinleştim. Sonra annem dedi ki oğlum neden güldün dedi. Dedim ki anne dedim ölüme cahiller ağlarmış. Babam öyle söyledi dedim. Hani babam öyle bir şey söylemedi. Ha öyle mi dedi. Ölüme cahiller ağlar lafını ben uydurmuştum yani. Annem kızmasın.
1: Hocam sizin böyle veciz sözleriniz de var yani değil mi?
0: Yani ben çok...
1: Metaforlarınız çok yüksek.
0: Metafor uyduran bir insan. Uygun hale getiriyorum. Yalanla uygun hale. Mesela bu bardak uygun hale. Uydurmadır bu bardak. Yani uygun hale getiririm. Sözleri uygun hale getirmeyi ve teferruatsız konuşmayı seviyorum. Teferruat olmasın. Bir konu anlatıyorum. Hep özünde konuşmayı istiyorum.
1: Harikasınız. Peki karşınızdakine gerçek olmadığını nasıl hissettirirsiniz? Gerçek bir insan ancak gerçek olmadığını hissettiriyor
0: karşıdakine. Ben şöyle gözlemlemem benim çok iyidir. Mesela benim

0: gözümü kapatıp da gördüğüm, gözüm açıkken gördüğümden kaç bin defa daha görüntü netliği vardır.
1: Çok enteresan.
0: Bunu yaşıyorum. Bazen oradaki görüntülerin üstüne bir görüntü daha ekliyorum. Hani manzara çizer gibi. Bu bir hastalığım. Psikiyatre gittim. Bunu da anlattım böyle. Dedim ki ben Alaska'ya gidebiliyorum. Oradaki balıklara dokunabiliyorum. Elimi suya sokabiliyorum. Çünkü ben çok ayrıntıya, görüntü ayrıntısına girdiğim için ben görüntüyü oluşturabiliyorum. Mesela orada insanlar da oluşturmaya başladım şu an. Deliriyor mu diye düşünüyorum böyle. Yani bu görüntü oluşturma işinde mesela karşımdaki insanı da görebiliyorum. Çok kötü bir şeydir. Kimle konuşsam konuşayım onun gerçeğini görüyorum. Görmemeye çalışıyorum. Konuşurken biliyorum onun kim olduğunu. Böyle
1: Allah
0: şeylerim var. Sıkıntı. Mesela ölecek insanları biliyorum. Daha önce ölecek ya bir hafta önceden falan. Hani hastaysa ölecekse hani ben Allah bilir ne zaman öleceğini de. Yüzündeki şeyden bunun gideceğini biliyorum. Çok kişiye de bu oldu yani.
1: Allah
0: Evet
1: Allah
0: evet.
1: hocam ne yaptınız ya?
0: Görmek. Bende görmek çok
1: Ne
0: ileri.
1: oldu?
0: Hani bu görmek bilgidir. Mesela şu bardak bütün bilgisiyle görüyoruz biz bunu. Nöronlarımız bunu yorumlayıp bize bilgi olarak verdiği için biz bunu bardak diye görüyoruz. Mesela diğer hayvanlar bunu bilgiyle görmüyor. Nesne olarak görüyor. Nesne olarak görüyor. Görmek bende farklı.
1: Farklı.
0: Evet.
1: Yani şöyle hocam, biz bunu daha böyle sosyal ilişkilerimizle indirirsek, siz
0: Kötü bir şey.
1: gerçek olmadığını
0: Kötü bir şey.
1: hissettiniz.
0: Ben mesela insanlar görüp kararlar veriyorum. O zaman zalim, yani yanlış bir karar verdiğim, mesela atölyeme gelen bir insanın yüzüne bakıp onu kabul etmediğin zamanlar oluyor. Çok oluyor. Yüzüne
1: Ama
0: bakıyorum.
1: kırıcı bir şey ya.
0: Yok, mesela hiç gelmeden yüzüne bakıyorum. Olmaz diyorum. Yüzünden onun kim olduğunu bilebiliyorum. Hani kim oldu derken etik olmayanı o görüyorum. Etik olmayanı. Hani insanlar yargılamıyorum. Etik olmayanı. Mesela işte bir şey kullanıyorsa, işte efendim yanlış bir işi varsa, hukuk dışı bir işi varsa onu görüyorum.
1: Onu anlayabiliyorsun.
0: Tabii, kesin
1: Vay
0: görüyorum.
1: be, çok
0: Kabul
1: enteresan.
0: etmiyorum. Kabul etmiyorum yani onu. Çünkü çok güzel bir iklimimiz var. Hayatım boyunca hep böyle geçti.
1: Hocam şöyle söyleyelim o zaman. Görmek değil de sezmek daha mı
0: Görmek,
1: mantıklı?
0: görmek,
1: Görmek.
0: görmek.
1: Yani
0: Yüzümüzde yazıyor.
1: zahirdeki...
0: Yüzümüzde bizim kim olduğumuz büyük harflerle yazıyor. Herkesin yüzüne yazıyor. Hani mesela diyorsun gelsin bir de ben göreyim diyorsunuz ya. Niye neyi göreceksin? Geldi ve karar verdin. Olmaz dedin. Olur dedin. Bir şey gördün. Ben onu netleştiriyorum. Bu diyorum işte bu suçun sahibidir. Mesela en son Cennet Mahallesi'nde bir adam gördüm. Yaklaştım dedim ki kaç yıl yattınız dedim. Dedi oğlum 8 yıl yattım dedi. Dedim ki sadece 8 yıl mı? Dedi ki yok ben dedi tetikçi şeyim dedi. Hani adam öldüren sürekli adam öldüren. İş alıyorum öldürüyorum gidiyorum yatıyorum falan geri çıkıyorum. Gidip yemek yedik. Bu adamın yüzünden görmek bana şeydi. Hani teyit ettirmek gibi. Sürekli yani bakmak istemiyorum ama insanların yüzüne hasbelkader dönüp de baktığımda farklı insanlar görüyorum.
1: Bu bir tane mi oldu hocam?
0: Çok. Çok oluyor.
1: Bu
0: Yani bu
1: biraz böyle
0: delilikmiş gibi,
1: yorucu.
0: saçmamış gibi geliyor ama
1: Aa, estağfurullah.
0: bu resim
1: Bilmiyorum.
0: bilgisidir.
1: Yani
0: İnsan
1: bence de
0: yüzünde
1: sanki
0: kim olduğu
1: hocam
0: yazıyor.
1: bir meslek körlüğü olabilir mi?
0: Meslek körlüğü değil. İnsanın dediğim gibi ağzında eğer yalanları ağzında bir ben onu çiz desem bana mesela tablo haline getir. Yalancıyı çiz desem ben çizerim. Hırsızı çiz desem çizerim. Katili çiz desem ben çizerim bakın. Çünkü yüzümüzde o etkiler kalıyor. Sürekli kalıyor. Bazı insanlar bunu çıkartıp atabiliyor, koyabiliyor. Böyle teferruatlı bir bilgi o.
1: Yani yüzüne bakarak yüzsüz olduğunu da anlayabiliyorsunuz.
0: Kim olduğunu söyleyebiliyoruz yani orada bir sıkıntı yok yani. Yani bu bir tahmini falan değil. O odur yani.
1: Feraset demiyoruz.
0: Feraset de değil.
1: Yok.
0: Çünkü
1: Öngörü de
0: ben
1: demiyoruz.
0: bazen onu öyle zannediyorlar. Orada rolümü oynuyorum işte ben sanki bir süper gücüm varmış da biliyormuş gibi öyle bir şey yok. Resim bilgisidir. Çünkü öyle ince bir fırçam var ki sıfır noktasında yani gözüm içine 1,5 ay çalıştığım bir gözüm içine 1,5 ay çalıştığım bilirim. Yani anlam ve ifadeyi
1: Allah
0: ayırabilmek için.
1: Allah. Hocam peki yani o zaman körlüğün de görmemek olduğunu biliyoruz. Değil mi? Siz öyle
0: Mesela yeni bir
1: söylersiniz.
0: öğrencim var işte kendisini buradan %3 görüyordu. Ben Mimar Sinan'da okul kazandırdım ona. Mesela getiriyordu kırmızıyı. Hocam ben bu kırmızıyı aslında kırmızı değil mavi. Ben bu kırmızıyı nereye süreyim diye soruyordu. Ve ben ona görmeyi de öğrettim. %3 görmesine rağmen insan beyniyle görüyor. Gözüyle değil bakın. Beynin yorumluyor. Yani görünmeyeni de görebilirsin aslında. Görünmeyeni de

0: görmek mümkündür.
1: Görünmeyeni görmek.
0: Görünmeyeni görmek mümkündür. Var ama görmüyorsun, görebilirsin.
1: Mesela göreni, gördüğünü yok etmek, görerek.
0: Yani oradan kaçır. Oradan kaçarsan görmezsin. Ama oradaysan, oradaysan, karşılaşmışsan görmemeye çalışır. Mesela ben çok hani kendimi izole ediyorum bu konuyla ilgili. İklimimi, hani iklimi temiz tutmak anlamında insanları oradan uzaklaştırıp yakınlaştırabiliyorum.
1: Mesela kendinizle alakalı ne seziyorsunuz? Mesela Orhan Albaş en sonra ne olacak gibi böyle bir şeyiniz var mı kendinizle alakalı?
0: Yani en korktuğum bilgilerimin kalıcı olmasını istiyorum. Hani zayi olmasın. Mesela el yeteneğimin birilerine geçmesini istiyorum. Çok öğrenci yetiştiriyorum. Böyleleri var mesela. Elimde şu an öyle çok yetenekli öğrencilerim var. Yani çok zor elde ettim bunu. Bu bilgiyi çok zor elde ettim. Çok uzun zaman da elde ettim. 50 yıl sürdü bu. Ben bu 50 yılı 3 günde veriyorum insanlara, düşünebiliyor musun? 3 günde, 2 günde verebiliyorum bakın. Yani çok basitçe verebiliyorum. Ve bunların kaybolmasını istemiyorum.
1: Çok fazla öğrenciniz var. Hepsini çok,
0: fazla çok
1: seviyorsunuz.
0: Dünyanın her yerinde var.
1: Çok seviyorlar.
0: Evet.
1: Ben atölyenize geldim. Çok da beğendim.
0: Evet.
1: Orada galiba böyle bütün böyle bir aile ortamı gibi insanların,
0: evet,
1: çocukları.
0: Evet, saat süre yok. İşte hocam diyor evde yemek kalmamış diyorlar. Evde ekmek kalmamış, evde zeytin var. Evi zannediyor orayı, tamam mı? Herkes orayı evleri zannediyor artık böyle. Kimse kimse karışmıyor. Yani oradaki en az söz sahibi benim.
1: Çok güzel. Evet. Program başında ortasında dediniz ki işte ben devlet büyüklerine de işte resimler yaptım. Evet. İşte onların resimlerini çizdim, hediye ettim dediniz.
0: Evet.
1: Pardon, hediye etmiyordunuz. Sadece devlet büyüklerine hediye ediyordunuz.
0: Bir kere ettim işte. Sayın
1: o da Sayın Cumhurbaşkanı'nın
0: sen. Evet.
1: Şimdi mesela orada siz görüyorsunuz ya hani, hani değişiyor ya her şey mesela. Değişti mi sizce? Mesela ben biliyorum ki yani siz öyle bir muhabbet değil mi? Öyle hissediyorum, bilmiyorum, şu anda tamamen atıyorum.
0: Ne değişti mi?
1: Şu, şu resim.
0: Evet.
1: De ki evet, bu hangi yıldı?
0: Başbakanlık zamanındaydı.
1: Hmm.
0: 15 yıl falan olmuştur.
1: Mesela iletişiminiz sizin öyle bir iletişim ki ben öyle görüyorum yani. Sizin kendinize, şahsınıza, müşahhas iletişiminizden bahsediyorum. Hiç değişmiyor mesela. Siz bu iletişimde hala aynı mı iletişiminiz? Bu yani, tarzda mı mesela?
0: Ben Sayın Cumhurbaşkanı'na sorarsanız.
1: Evet.
0: Ben onun en büyük özelliği kalbiyle konuşan bir adam. Kalbiyle konuşuyor. Akıldan ziyade kalbiyle. Kalbiyle konuşan bir adam. İşte kalbiyle bakıyor her şeye. Hani şeyle bakmıyor. Hani akılcı, akıl. Mesela Merkel'e bir çocuk geldi. Dedi ki ağladı, annem babam işte beni alın dedi. Merkel olmazdı, aklıyla hareket etti. Cumhurbaşkanımız kalbiyle çocuğu kırmadı. Onun ailesini Türkiye'ye aldı mesela.
1: Öyle mi?
0: Bakın bunun sayısı yok yani. Belki de o Suriyeliler orada öleceklerdi. Bakın hiç kimse acımayacaktı onlara. Orada kaç milyon insanın hayatı kurtuldu diye söyleyebilirim. Bunun kalbi yüzünden. Kalbinden dolayı. Bunun derken Sayın Cumhurbaşkanımızın kalbinden dolayı. Böyle kalp insanıdır, gönül insanıdır. Böyle yani.
1: Hani bu anlamda da aslında şeyde görüyoruz yani. Aslında hiç değişmedi.
0: Tabii, şimdi
1: gördüğünüzden.
0: Şimdi devlet yönetmek kahvedeki insanın oturduğu, işte yoldaki adamın dediği değil. Ben mesela birçok insan ailesini yönetemiyor, parasını yönetemiyor, çocuğunu yönetemiyor. 10 kişi yönetemiyor, işçisini yönetemiyor. Yani şöyle düşünün. Cumhurbaşkanı ülkeyi yönetiyor, tamam mı? Herkese yani toplumun yarısı diyor ki çok seviyorum seni diyor. Mesela yolda taksiciye biniyorum, vazgeçilmez bir sevgisi var. Ölürüm kalırım diye bir sevgisi var böyle. Bunu mümkün, ne mümkün kıldı bunu? Bunun gönlü, kalbiyle bunu kazandığına inanıyorum. Ve şöyle söyleyeyim. Türkiye'de bizim Türk halkını kimse küçümsemesin. Bizim Türk halkının bir sağ duyusu var. Sağ duyusu doğruyu her zaman kabul ediyor. Şöyle kabul ediyor. Ya hizmetlere bak diyor. Hizmet yapılıyor diyor. Tamam bak böyle otolya yaptı, onu yaptı, bunu yaptı. Bu yapmanın hiç sonu yok. Tamam böyle. Bana bile fazla geldi bu yapılanlar. Bak. Gerçekten bu. Bana fazla diyorum. Mesela Türkiye'de hukuk fazla olduğuna inanıyorum. Ya yani fazla bir hukuk var. Fazla bir işte,
1: fazla hukuk.
0: Hukuk da fazla. Anayasa da fazla. Her şey fazla Türkiye'de. Yani arabada fazla, yolda fazla, bana göre fazla ama fazla fazla her şey var bu ülkede. Yani
1: bu iyi bir şey mi?
0: Nasıl?
1: İyi bir şey mi?
0: Yani fazlası böyle hani bizde şey var.
1: Şunu söylediniz ya çok güzel program başında. Hemen evet. size

0: arabanla konuşursun, evinle konuşursun, malınla konuşursun. Ama kalbini boşalttığın zaman kendinle konuş. O yani benimle konuşursun, tamam mı? Dersin ki ben bir şey istiyorum dersin. Onu ben duyarım. Sana bir şey söylerim, sen duyarsın onu bak. Yani onun için her şey bir şeydir. Neyse, var olan neyse, o hepimizin, hepimiz onun parçasıyız. Biz ondanız yani. Ondan geldik, ona döneceğiz. Onun parçasıyız yani. Onun için kalp olayına çok dikkat etmek lazım. Kalbimizi ıvır zıvırla doldurduğumuz zaman biz doğruyu karar veremeyiz. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'na ben baktığımda kalbinin hala bomboş olduğunu görüyorum. Yani kalbinin bir irtibatı olduğunu görüyorum. Yine kalbiyle konuşuyor. Hı hı. Yani tespitim bu benim, tespitlerim.
1: Tespit anlamı. Sizin Cumhurbaşkanımıza hediye ettiğiniz resim.
0: Bir tablo size hediye etmiştim. Tablo. Böyle inandığı bir şey anlatıyor diye bir tablo var. Elinde parmağı vardı. Parmağını göster. İnandığı bir şey anlatıyor. Cumhurbaşkanı konuşurken kendi inandığı bir şey konuşuyor. Kendi inandığı bir şeyi konuşuyor. En çok sevdiğim insanlar tamam istişare edilsin falan ama birileri onu kullanmasın. Yani ben 3-4 kişi bir araya getirip de bir adamı yönlendiriyorsam o adamın bir özelliği yoktur. Hı hı. Yani kendi aklıyla demeyeyim de kendi kalbiyle çok güzel kararlar verdiğine inanıyorum.
1: Hı hı. Eyvallah. Peki kıymetli hocam, evet, programımız yavaş yavaş bayağı bir hızlı geçti program.
0: Tabii.
1: Nasıl oldu? Çok enteresan. Değişik. Şimdi şöyle dedik ya, kitleleri etkilemek gibi bir derdimiz var mı dedik ya. Yani aslında bu da çok dünyevi bir dert. Çünkü bu da bazen bizi hani sizin söylediklerinizin tamamıyla tersinde ve karşısında kılabilir. Ne olabilir mesela? Kitleleri etkilemek için onların istediği cümleleri kurmak zorunda kalabiliriz.
0: O zaman şöyle bağlayayım.
1: Genel olarak söylüyorum. Yok, tamam. Benim şimdi sorum bu tamamıyla her şeyin dışında. İşte bu siyasetin dışında.
0: Tabii.
1: Dünyanın dışında. Onun için, tamamıyla insani onun için ilişkilerden
0: bahsediyorum. Hakkan yan olmak. Hak, evet. Hak ve hakikat neyse bunu nereden bileceğiz ki? Sana göre hakikat var, bana göre hakikat var. Ama ancak hakikat geldiğinde herkes onun hakikat olduğunu bilir. Doğru bir tanedir. Herkes ama burada şey vardır. Taraftar olmak. Hı hı. Taraftarlar hak ve hakikatin üstünü örterler. Hı hı. O yüzden taraftar olmadan hak ve hakikat neyse bunu söylersek eğer bu hak ve hakikatin ne olduğunu, o zaman Hak Teala'dan yana oluruz. Hak Teala'mız olur. Hakkımız olur. Hı hı.
1: Hı hı. Çok da fazla mesaj geliyordu size. Sevenleriniz.
0: Teşekkür ederim.
1: Siz her ne kadar bundan bir mahcubiyet duysanız da seviliyor olmak da gerçekten değil mi? Mesela bir sanatçının seviliyor olması çok güzel bir şey. Şimdi bir de bu son zamanlarda çok fazla programlara katıldınız değil mi? Aslında biraz eğlence programları mıydı onlar? Çok da konuşulan programlar.
0: Şimdi ben
1: çok izlenen
0: dediğim gibi abuk sabuk programlar da var. Hı. İyi de var, kötü de var. Deneyimlemek çok güzel bir şey.
1: Onu doğru fark görmek. Ettim. Ya o tarz ortamlara girmenizde tamamıyla sizin gözlemleme isteğinizi size orada var kıldığını düşünüyorum.
0: Evet, gözlemlemek. Mesela orada aciz bir kadının orada çıkartılıp konuşturulması falan. Ve onun kürsüde o kadının dertlerine bakıp acaba ne yaptığını görmek. Ve bütün insanları onun nezdinde bütün insanlar değerlendirmek mümkündür. Biz o olabiliriz. O kötü durumda, o cahil durumda, o bilgisiz, o kültürsüz durumda biz olabiliriz bakın. Ve ona ne yapalım? Bakın eğitim de bunun içindir zaten. Biz etrafımızdaki otları domatese çevirmek için domates tohumları saçmamız lazım etrafa. Ve kötü otları da kaldırmamız lazım.
1: Doğru.
0: O yüzden biz iklimi hep güzelleştirmek peşinde olmak için bazen o otlu tarlaya da gidip de otları da ayıklamamız lazım. Eğitimdir bu.
1: Yani diyorsunuz ki biz gözlemliyoruz.
0: Gözlemek
1: çok gibi. Ünlü olmak, böyle çok tanınmak gibi bir niyetim
0: yok. Öyle bir derdim yok. Çünkü bunun ismi eski dilde hubbu cahtır. Yani şöhretperestlik hastalığıdır. Dönüp işte insanlar beni konuşsun, insanlar benden bahsetsin. Bu beni ilgilendirmiyor. Ben insanlarımı seviyorum. Kadın, erkek, çoluk, çocuk çok seviyorum. Benim insanlarıma imkanlar verilirse benim insanlarım dünyanın en değerli verileri ortaya koyacak. Bu yapay zekayla mümkün olacağı için 7-8 yıl içerisinde Türkiye başka bir ülke olacak. Başka bir dünya olacak. Dünya başka bir dünya olacak.

0: olacak. İnsanların istekleri ve arzuları daha çabuk elde edilecek. Bakın bu iyi bir şey. Yani 3000 yıl yaşadım ben.
1: Amerika'da bir...
0: Ben 3000 yıl yaşadım. İnternet, televizyon ve bilgilere kolay ulaştığım için. Benim babam 50 yıl yaşadı sadece. Fuat Sultan Mehmet 50 yıl yaşadı bak. O kadar bir süreç vardı. Çünkü biz artık dünyanın her yerinde elimiz var, gözümüz var, dilimiz var. Biz şu an ben 3000 yıl yaşadığıma inanıyorum. Demek ki bu verileri daha da çok çabuk elde edersek inovasyon ve teknolojiyle biz 100 bin yıl yaşamamız mümkün olacak. Kısalık ve uzunluğun adını biz koyuyoruz.
1: Çok yaşamak mı istiyoruz?
0: Çok yaşamak istemiyorum. Çok veri ortaya koymak.
1: Çok yaşamak
0: çok
1: mı
0: değer
1: istiyoruz?
0: Ortaya koymak. Çok değer ortaya koymak o ilahi varı var ediyor.
1: Size göre ne zaman kaybı? Ne kazanç?
0: İsraf edilmek, her şeyde israf, günü israf etmek, zamanı israf etmek, bilgiyi israf etmek, değerleri israf etmek, bunlar kötü yani. İsraf etmemek lazım. Doğru kullanmak lazım. Başka bir soru sorayım, ben başka bir cevap vereyim size. Huyumdur yani.
1: Hayır, estağfurullah, dedim ki yani israf derken ne kazanç bu anlamda? Yani mesela zaman israfını nasıl açıklıyorsunuz ya da işte... İnsan
0: evrenin
1: israf.
0: 15 milyar ömrü var. 15 milyar yıl evrenin. Hücrenin de 6 yıl ömrü var. Ben 6 yıl diyordum. İsviçreli bilim adamları benim yüzüme açıklama yaptılar. 10 yıla çıkarttılar onu. Yok dedi, yanlış biliyorum, 10 yıl dediler.
1: İsviçreliler buraya mı geldi hocam?
0: İsviçreliler her ay 3-5 gönderiyorlar okullardan. Ben hücrenin ömrünü 6 yıla anlatıyordum. Dediler ki yok yanlış biliyorsunuz. O 10 yıl dediler. 10 yıla çıkarttılar. Orada bir açıklama yaptılar. Yani, ne denir, makaleyle bir açıklama yaptılar. Ben de 10 yıl demeye başladım. Hücrenin ömrü 10 yıldır. Hücrenin 10 yılı benim 60 yıl ömrümden daha değerli. Ve diyor ki nöronlara git bana melemen yap diyor. Bedavadan domates alıp yiyor nöronların senin gittiğin markete gidiyorsun, sen alışveriş yapıyorsun, ev kirası ödüyorsun, onu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. O baba orada yatmış hücre çok güzel bir hayat yaşıyor o. Hani en yaşlı 6 yıl ya, 6 yılda muhteşem senin benim hayatımın üstü 100 kat. Mesela salyangoz 300 yumurta yapıyor. İnsanoğlu şimdi evlenip bir çocuk yapmanın hesabını yapıyor bakın. 300 yıl yaşayan salyangoz mu, 300 yumurta yapan efendim doğaya, evrene bu kadar katkıda bulunan salyangoz mu?
1: Salyangoz 300 yumurta.
0: 300 yumurta yapıyor. Aa. Hamsi 3000 yumurta yapıyor. 3000 tane yavru yapıyor yılda. Bakın insanoğlu hesap yapıyor, diyor ki bir çocuk yapsam diyor acaba ne olur falan filan. Ya boş ver uğraşamam diyor, çok uzun iş diyor. Yani insanoğlu aklıyla, fikriyle kaçar olduk. İyi olandan kaçar oldu yani.
1: Tam işte bunu söylüyorum. O zaman sormuştum ya hocam işte aile değerleri mesela. Çocuk meselesi de mesela. Bir tane BBC'de bir belgesel yayınlandı. İzlediniz mi bilmiyorum. Orada da mesela işte böyle çocukların... doğum esnasında ya da işte anneye ne kadar zulmettikleri hususunda bir tane belgesel yayınlamışlar falan. Bizimkiler de izliyorlar falan. Yani bizim insanımız. Neden bu mesela çocuk muazzam bir şey yani. Anne olmak kısmını zaten hiç konuşmuyorum bile. Hepiniz bir programda da söylemiştim. Benim için annelik mevzusu bambaşka. Allah'ıma çok şükür. Ama şu da var ki neden bu değerler hep böyle bir mesela 300 yumurta yapıyor ya salyangoz, evet. Ya da işte hamsi ne kadar yapıyordu yumurtayı? 3000 yapıyor. Mesela insanın da bir tane çocuk yapması için onun bir hesabı çok fazla hesap yapması. Neden?
0: Hesap yaptığı için
1: teslim
0: başını belada kurtarmıyor. Çünkü... Başını belada kurtarmıyor. Yani insan şöyle yapması lazım. Yani 10 çocuk yapsın, 5 çocuk yapsın, 8 çocuk yapsın. 3 çocuk da kısıtlamasın bunu, tamam mı bak? Şöyle yapsın bunu. Seviyorsa yapsın. Bakın mutlu oluyorsa şey vardır. Yine kadim bilgide kötü çocuk, gayrimeşru çocuk var ya. Gayrimeşru çocuğu şöyle izah eder. Kadim bilgiden bahsediyorum. İki kötü insan bir araya gelmiştir. İki tane kavgayla gürültüyle bir çocuk yetiştiriyor. Bu olmasın. Ama iki kişi birbirini istedi ya. Çok sevgi istedi. Aşk ve sevgi var orada. Bunlar yapabiliyorlar, çocuk yapsınlar. Çünkü mutlu aileden mutlu çocuklar ve mutlu insanlar, iyi insanlar çıkar. Böyle. O yüzden... İnsanları önce mutlu etmenin peşinde gitmek için, mutlu etmek için her insan evinde mutlaka sanatla uğraşması lazım. Babanın evde resimle uğraşması lazım. Göstermelik yap, ya yani göstermelik yap. Resim çiziyormuş yap. Müzik yapıyormuş yap. Şarkı söyle. Bir güzel bir şey söyle. Yani
1: her çizen ressam

0: olabilme potansiyelini
1: tabii,
0: taşıyor
1: diyorsunuz. Tabii herkes taşıyor. Bak, ben öğrenci alırken diyorum orta zekanın altında değilse ben herkese 3 günde dünya ölçeğini resim öğretirim bakın. Çünkü içinde var o. Var o, insan içinde var.
0: Yani hocam çizginin de o mühendisliği var mı? Yani bir matematik var orada galiba.
1: Matematiği biz uydurduk. Mühendisliği biz uydurduk. Biz uydurduk. Uygun hale getirdik. Biz uydurduk. Teferruatlar ortadan kaldır. Sana desem ki hiç bilgin yok, bir inşaat yap, ev yap. Bize bir ev yap desem. Sen yaparsın bakır. Biz uydurduğumuz için başımız beladan kurtulmuyor. 100 katlı bina yaptık uydurduğumuz için. Bakın şu an insanlar üst üste oturuyor, alt alta oturuyor. Kimse kimseye selam vermiyor bak. Biz köyde babam yapmıştı evi. Babam yapmıştı. Annem de harç karmıştı. Ve biz orada çok mutluyduk. 5 kardeşim vardı. Biz oradan havuzdan su içiyorduk. Efendim oradan ot toplayıp yiyorduk. Güzeldik yani bak.
0: Mutluyduk.
1: Şimdi marketten alıyorsun bak. Her şeyi marketten alıyoruz bakın. Şu an İstanbul'da elektrikler kesilse, su kesilse biz hepimiz aç kalırız, ölürüz yani bak. Neden bahçemiz yok bizim? Neden havuzumuz yok? Niye? Ben o 14 yıl içinde annem Pınar'dan su doldururdu çaydanlıkla, çay demlerdi. Biz o çayı 14 yıl Pınar'dan su içtim ben. Pınar diye bir şey duydun mu sen şimdi?
0: Duydum.
1: Pınar bizim oradaki kızın adı. Değil mi mesela Pınar? Pınar böyle bir çayın içinde bir su çıkar kendiliğine. Doldurursun onu. Bakın Pınar öyle bir Pınar'dır bak. Hı hı. Şimdi insanlar aklıyla fikriyle hayatı zorlaştırdı. Matematikle zorlaştırdı. Matematiği de biz uydurduk. Bana sor 2 kere 2 diye kaç çeker diye. 7. 2'ye böl, birleştir, 2 parça oluyor işte. Böl, o senin adını koydun sen 4 diye. Ben 7 diyorum onu birleştirdiğin zaman parçanın 2 parça. İşte 7 2 parça değil mi? 2 parça. Topluyorum 2 parça. 7 oluyor tekrar sen dedin 7 diye. Bak veya öbürü dedi 4 diye. Bak biz uydurduk onu uygun hale getirdik. Zaman mevhunu biz uydurduk. Biz koyduk o zaman çizelgelerine. Keyfinde yaşa. Bugün saat kaç diye bak uykun gelirse git uyu. Bak canın istediği zaman yemek ye. Bak mesela 3 öğün yemek yiyeceğiz diye obez olduk bak. 3 öğün yemek yiyoruz. Sabah akşam öğlen.
0: Kek öğün mü yemek lazım?
1: Canın istediği zaman ye. Az
0: hiç,
1: ye.
0: Hiç yemeyebiliriz.
1: Yok canın istediği ye ye ama az ye. Canın istediği zaman ye. Benim öyle bir derdim yok. Ben 30 yaşıma kadar bulduğum zaman yedim. Çok yedim. 30 yaşımda 60 kiloydum. Bak benim oğlum şu an 26 yaşında 70-80 kilo var herhalde. Tam bilmiyorum ama kilolu yani bak. Yani 3 öğün yemek yemek diye bir şey yok. Bulduğun zaman ye. Kuşlar da öyle yapıyor. Başka mahlukat da öyle yapıyor. Bulduğun zaman ye. Yani 3 öğün yemek yemek nedir?
0: Bunu bir konuşalım hocam kendilerimizle.
1: Şimdi kurumlara gittiğim için bana 3 öğün yemek geliyor. Mecburen yiyorum israf olmasın diye. Ben bir anda 60 kilodan 80 kilo oldum. Sonra kaçtım oradan. Şimdi yine bulduğum zaman yiyorum.
0: Çok iyi. Güzel bir şey.
1: Evet bulduğum
0: onlar
1: zaman
0: aslında
1: yiyeceğim.
0: Bu, değil mi?
1: Yemek hesabı yapmayacağım. Tamam. Bulduğun zaman yiyeceğim.
0: Yiyeceksin.
1: Evet.
0: Peki hocam biz bunu şimdi içeride devam edelim ama biz buradan gidelim.
1: Tamam çok gidelim. Teşekkür ederim.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Kim vardı programımızda sizin çok sevdiğiniz ve herkesin çok merak ettiği ve herkesin ilk duyurduğumuzda çok sevindiği isim. Ünlü sanatçı, ressam Orhan Albaş. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Önümüzdeki hafta. İçerisi. Rabbim nasip ederse burada olacağız. Orhan Bey'e de çok teşekkür ettik. Sizlere de çok teşekkür ettik. Çok güzel mesajlar yazmışsınız. Ayrıca teşekkür ediyorum. Sizleri seviyoruz. Önümüzdeki hafta yaşarsak Rabbim nasip ederse buralarda olacağım. Haydi bakalım. Hayırlı geceler. Eyvallah.

Biz bu aziz milletle gönül ve kader birliği yapmış bir siyasi hareketiz. Dün vardık, bugün varız. İnşallah yarın da var olmaya devam edeceğiz. Kimse yeyse kapılmasın. Hiç kimse moralini bozmasın. Aziz milletimiz de, kutlu teşkilatımız da umudunu asla yitirmesin. Hele hele bize olan güveni asla sarsılmasın. Kimse kara propagandanın etkisi altında kalmasın. Kara propaganda bizim ne ahlakımıza, ne imanımıza, ne de vicdanımıza

0: tesir edebilir. Kimsenin bundan endişesi olmasın. Bizim bu aziz milletten başka hiç kimseye diyet borcumuz yoktur. Bizim Hazreti Allah'a bir can borcumuz var. Allah'ın izniyle hiçbir faniye borcumuz da el Allah'ımıza yok. Dedikodular, söylentiler, iddialar, iftiralar, ithamlar, türlü türlü senaryolar hiç kimse merak etmesin. Tayyip Erdoğan da, onun dava arkadaşları da gereken neyse yapar ve hiç kuşkunuz olmasın yapacaktır. Tekrar söylüyorum, siyasetimizin tek limanı ahlaktır. Bu parti o limandan hiç demir almamıştır, asla da demir almayacaktır.
1: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güvende inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
2: Pelin Aslan'la gün ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.
3: ...1937'de Afyonkarahisar'da doğdu. 7 yaşı hem yetimliğe, hem çocuk esirgeme kurumuna, hem de okula adım atışının başlangıcı oldu. Üniversitede gazetecilik okudu. Ünlü romancı yazar Tarık Buğra'nın yönetimindeki gazete sayfalarında sinema üzerine yazdı. Hikayeleştirerek yazmayı, göstererek anlatmayı seviyordu. Sinemayı seviyordu. Sinemayla yazmayı ve göstermeyi seviyordu. Çocukluk çağlarına dayandırdığı ilgilerinin odağındaki isim, kendi ifadelerine göre dedesiydi. Ramazanlarda dedemin ikindi namazından sonra akşama kadar vaaz programı vardı. Kıssalar anlatırdı. Ondan çok etkilendim. Mesnevi'den dini kıssaları, halk hikayesi anlatma geleneğine benzer bir üslupla aktarırdı. Dedemden aldığım etkiyi en iyi Kuruluş dizisinde yansıttım. Hikayenin anlatımını vesile ederek mesaj vermeyi ondan öğrendim. Eserlerimdeki milli muhtevayı da büyük ölçüde dedemden aldım. Yönetmenliğe 1963'te Osman Seden, Orhan Aksoy ve Mehmet Dinler gibi usta yönetmenlerin asistanlığını yaparak başladı. Sinemanın tekniğini bu süreçte öğreniyor ama anlatılan hikaye ve gösterilen karakterlerin bu toprağın dini ve milli değerlerine yabancılığından dertleniyordu. Çakmaklı'ya göre değerlerimiz beyaz perdede yansımıyor, aksine dini değerler ve dindar karakterler ancak kötülemek, karalamak, alay etmek üzere konu ediliyordu filmlere. Yıllarca asistan olarak biriktirdiği mesleki tecrübesini yönetmen koltuğuna geçip Birleşen Yollar filminde gösterdi. Şule Yükselşenler'in Huzur Sokağı adıyla yazdığı romanın sinema filmi uyarlamasında dönemin önemli oyuncularından Türkan Şoray ve İzzet Günay başroldeydi. Çakmaklı bu filmle hem teknik anlamda yetişmiş, zevk ve yetenek sahibi bir yönetmen olduğunu ispat ediyor, hem öz değerleri sinema aracılığıyla aktarmanın mümkün olduğunu toplumun farklı kesimlerine gösteriyordu. Ama iş bundan ibaret değildi. O, bu filmi ve devamında onlarcasını ortaya çıkaracağı çalışmalarıyla bir devir açıyor, milli sinema olarak adlandırılan akımı başlatıyor, devamındaki 10 yıllar boyunca peşinden gelecek nice senarist ve yönetmene bir deniz feneri gibi ışık ve istikamet veriyordu. 50 yıl boyunca sinema ve televizyon için onlarca filme senarist, yönetmen ve yapımcı olarak imza attı. Dini ve milli değerleri aşağılayanların karşısına yeni ve cesur eserlerle çıktı. Bugün beyaz perde ve televizyonlarda severek izlenen pek çok dini ve tarihi yapımın Cesaret Pınarı'nda, Birleşen Yollar'ın, Küçük Ağa'nın, Kuruluş'un, Hacı Arif Bey'in, Çok Sesli Bir Ölüm'ün, Bir Adam Yaratmak'ın suyu kaynıyor.

0: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
1: Masada ne var, hoş geldiniz.
0: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20.45'te 24'te.

0: 24 ekranlarından merhabalar. Küresel Oyun'a hoş geldiniz. Bir pazar akşamında daha karşınızdayız. Yine oldukça yoğun bir haftanın ardından ekranlardayız. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşına dair dikkat çekici gelişmeler yaşandı hafta boyu. Bugün hepsinin ötesinde daha önemli gelişmeler vardı. ABD Başkanı Donald Trump'tan gelen bazı açıklamalarla Rusya ve Ukrayna arasında enerji konusunda bir ateşkes ilan edildiği belirtiliyor. Tabii buna gelen cevaplar var, gelmeyen cevaplar var. Öncesinde yaşanan pek çok tartışma var. Bununla birlikte Rusya-Ukrayna savaşının yanında Yemen savaşı ve Husilerle Suudi Arabistan arasında da gerilimin giderek tırmandığını görüyoruz ki her iki meselede Türkiye'yi oldukça yakından ilgilendiren konular. Eline boyuna değinmeye gayret edeceğiz. Vakit kaybetmeden konuklarımızı tanıtalım. Doktor Mehmet Çelik, Daily Sabah yayın koordinatörü. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk Çağrı Bey, iyi yayınlar.
0: Doktor Tolga Sakman, DİPAM Başkanı, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Ve Doçent Doktor Faik Tanrıkulu, Star Gazetesi yazarı, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, teşekkürler.
0: Bölge her zaman çok hareketli. Özellikle tabii Orta Doğu coğrafyası, İran Savaşı derken Rusya-Ukrayna Savaşı bir süredir aslında daha düşük profilde gidiyordu. Son zamanlarda tartışmalar artmaya başladı. Özellikle Rusya ve Batı arasında, Avrupa arasında resleşmeler yükselmeye başladı. Ardından askeri olarak da saldırılar da şiddetlenince tansiyon yükseldi. Bununla birlikte ABD'nin devreye girmesiyle yeni bir ateşkes olur mu, olmaz mı? Ya da savaşın çözümüne yönelik bir ilerleme olur mu diye tabii ki her zaman bir soru işareti vardı ama pek de ümit olmadığını genel anlamda Amerikalı yetkililerin de açıklamalarından anladığımız kadarıyla söyleyebiliyorduk. Şimdi pek çok önemli gelişme yaşandı ama müsaadenizle en sıcağından başlayalım. Akşam saatlerinde ABD Başkanı Donald Trump'tan bir açıklama geldi. Ne diyordu açıklamada Trump? Derhal geçerli olmak üzere Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta enerji ateşkesi ilan edilmiştir. Her iki tarafta anlaştı, bunu bozmayın. Şimdi taraflar doğrular mı, doğrulamaz mı diye bakarken önce Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Amerika'daki gazeteciler üzerinden dolaylı olarak aldığımız bilgilerde kendisinin de o anda öğrendiğini, hani keşke bize de söyleseydi minvalinde bazı açıklamalar yaptığını gördük. Bir iki saat kadar sonra Zelenski'den sosyal medyadan bir açıklama geldi. O açıklamada da ateşkesi desteklediklerini söylüyor, Rusya'nın da desteklemesine önem taşıdığını söylüyordu. Rusya'dan şu ana kadar bir cevap yok. Ancak meselenin tabii enerji tesislerine yönelik saldırıların durması konusu olması tabii ki çok önemli. Bütün dünyayı ilgilendiren bir mesele. Sizce Rusya'nın buna yaklaşımı ne olur? İki taraf da kabul etse bile daha önce de benzer tabii açıklamalar duymuştuk ama hayata geçmemişti. Sürdürülebilir olur mu? Öncelikle onu sormak isterim.
1: Şimdi öncelikle bence yani Rusya'nın işine yarar mı yaramaz mı kısmından onu kısaca şöyle diyebiliriz. Bu Rusya'nın elini daha da kuvvetlendirebilecek bir adım olarak nitelendirebiliriz. Çünkü yani Zelenski'nin de söylediği açıkçası bu. Niye böyle? Niye elini kuvvetlendiriyor? Çünkü Trump'ı buna iten bir güç var. Yani güçten kastım tabii olaylar silsilesinden bahsediyorum. Mecburiyet var. Mecbur halde birisinin kapısına gittiğinizde sizin eliniz her zaman kapıyı tutanına göre daha zayıftır. Yani Putin'in kapısına siz diyorsunuz ki böyle bir hem işte sizin iç piyasanız hem dünya piyasası hem benim de ihtiyacım olan bir dizel meselesi var. Burada gelin bu konu üzerine anlaşalım. Siz bu teklifle gittiğiniz zaman karşınızdaki her zaman kozları ve kartları elinde tutar pozisyonda bulur kendisini. Ama Trump nasıl buraya geldi? Bir onu bence analiz etmek lazım. Yani en azından bunu biraz daha açmak lazım.
0: Evet.
1: Trump seçildikten önce iki tane savaş vardı. Değil mi? Bir Ukrayna-Rusya savaşı vardı. Bir de Gazze'de süren savaş vardı. Ve soykırım vardı. Dedi ki ben bunları bitireceğim. Biden'a göre

0: Savaşları çıkaran, devam ettiren değil, ben savaşları bitiren bir başkan olarak ABD tarihine geçmek istiyorum dedi.
1: İran Savaşı'nı çıkardı.
0: Evet, arkasından İran Savaşı'nı çıkardı. Hem İran hem Ukrayna Savaşı aslına baktığınızda ikisi de direkt olarak ABD'nin savaşı değil. Bir tanesi İsrail'in güdümüyle girdiği bir savaş, bir tanesi de dolaylı olarak aslında yani güç dengeleri açısından baktığımızda uluslararası güç dengeleri açısından evet Batı ile Rusya'nın arasında bir savaş, ABD'nin direkt olarak müdahil olmadığı bir savaş. Her ne kadar silah yardımı veya finansal yardım yapıyor olsa da İran gibi direkt sahada olmayan bir aktör. İran Savaşı'ndaki gibi sahada bir aktör olarak bulunmuyor. Dolayısıyla hangisini önce kapatmam gerekiyor? Ne yani niye bu çok önemli şu anda? Birkaç gün sonra seçim var. Ve birkaç gün sonra gittiği seçimde baktığımızda ABD'de şu anda dizel fiyatı galonu 6,5 dolar seviyesinde ve bu geçen sene aynı zamanların iki katı neredeyse daha fazla bir yerde. Kimin için önemli bu? ABD'deki çiftçiler için önemli. Yani aslında baktığınızda Trump'ın seçmen profilin geneli için yani halkın tabii hepsi için önemli ama Trump'ı destekleyen o eyaletlerin çoğunda bu ekonomik sıkıntı çiftçiler olsun işte kamyon tır ve şoförleri olsun üretim için olsun bu çok önemli bir mesele. Dolayısıyla seçime girerken diyor ki ben bir nebze bu iki bölümden yani İran savaşı var bir tarafta Ukrayna Rusya savaşı bunlardan bir tanesini benim rahatlatmam gerekiyor diyor. İran da bunu yapamıyor çünkü direkt olarak içinde müdahil olduğu bir savaş var ve karşısındaki aktör geri adım atmıyor. Evet. Ve bir koz vardı elinde, Hürmüz kozu vardı. Şu anda Babel Mendeb kozu da var. Hı hı. Diğer tarafta daha kolay kapatabileceği bir bölüm var. Çünkü sahada bu savaş zaten yani Zelenski'nin az önce ne söylediğini zikrettiniz ama Zelenski bu savaşta bir aktör değil bana sorarsanız. Bu savaşta aktörlerin, ana aktörlerin kimdir bunlar? Bir tarafta ABD, bir tarafta Avrupa ülkeleri, bir tarafta da Rusya'nın arasına sıkışmış ve onların hamlelerine göre kendisini pozisyonlandıran maalesef bunun maliyeti de Ukrayna halkına fatura edilen bir savaştan bahsediyoruz. Dolayısıyla Zelenski'nin orada ne söylediği çok da aslında önemli değil. Çünkü Zelenski ABD yardımı ve Avrupa yardımı olmadan zaten bu savaşı sürdürebilecek bir kapasitede değil Ukrayna devlet olarak söylüyorum. Dolayısıyla Trump diyor ki ben bunu bir kapatmam lazım. Bu ihtiyaca binaen siz bir adım attığınızda Rusya'nın kapısına gittiğinizde kısa dönemli de olsa bu ateşkes sağlanabilirse hem Trump'ın işine yarar hem de iç piyasada yani Rusya'nın kendi içerisinde yaşadığı bir enerji krizi var. Putin için de bu biraz ona nefes aldırabilecek bir adım olabilir. Burada kimin zararına diyelim bu? Kısa sürede evet iki taraf için de enerji altyapısının vurulmaması her ne kadar Ukrayna'nın işine gibi görünse de aslında psikolojik üstünlük yani tamamen Rusya'nın yine tarafına geçmiş olacak.
1: Aslında şu anda ibre bir miktar Ukrayna'dan yanaydı bu konuda diyebiliriz değil mi?
0: Tabii çünkü direkt vuruyordu ve bu hem Rusya'nın iç enerji piyasasında bir dalgalanmaya sebebiyet ve o ihtiyacı artık karşılayamayacak belki ve içeride bayağı sıkıntılar oluşmaya başlamıştı. Aynı zamanda seçime giden Trump için de bu bir sıkıntı. Şu anda o yaptırımların kaldırılması acaba ABD iç piyasasında bir nefes aldırmaya sebebiyet olacak mı? Bundan çok emin değilim. Çünkü yani iğne ucu kadar bir etkisi olur. Yani çok dünya enerji piyasalarını Hürmüz kapalıyken, Babel Mendeb'de sıkıntı varken sadece Rus enerji kaynaklarının üzerindeki yaptırımların kaldırılması çok büyük bir global rahatlatmaya sebebiyet vereceğini düşünmüyorum. Ama Trump için en azından söylem bazında veya işte göz boyama diye nitelendirebileceğimiz bir adım olarak söyleyebiliriz bunu.
1: Tabii nasıl işleyecek mi işlemeyecek mi bunu göreceğiz. Karşılıklı enerji tesislerine saldırının durması konusunda Zelenski sıcak yaklaştığını söylese de aslında desteklediğini söylese de henüz bir kesinlik yok. Onu da mutlaka vurgulayalım ve henüz Rusya tarafından gelen bir açıklama da yok. Belki ilerleyen saatlerde gelecektir. Şimdi Zelenski'nin bu açıklamayı kendi başına yapmaması dikkat çekici. Yani Kanada Başbakanı, Finlandiya Cumhurbaşkanı ve NATO Genel Sekreteri ile görüştükten sonra yapıyor ve bu isimlerle görüştüğünü özellikle vurguluyor destek açıklaması yaparken. Ve dediğimiz gibi mutlaka Rusya tarafının da bunu onaylaması, desteklemesi gerekiyor.

0: geldiğini söylüyor ki Amerikan tarafından gelecek açıklı şeyin de ayrıntıları da beklediklerini özellikle vurgulamış. Yani bir muğlak bir durum var, onu görüyoruz. Mehmet Hocam da bahsettiği gibi yani bu yakıtın Amerikan piyasasına girmesi ya da dünya piyasasına girmesi ne kadar düşürecek fiyatları, o konuda da çok büyük bir beklenti yok gördüğümüz kadarıyla, ama seçim öncesi bir nebze bir rahatlama umudu taşıdığını anlayabiliyoruz. Lakin şöyle bir sıkıntı var. Şimdi Trump'ın seçim öncesi işte kendi siyasi durumunu rahatlatma, siyasi fayda sağlama çabaları uğruna böyle bir arayışa girdiği, bu anlaşmayı yaptığı yönde zaten genel bir kanı olduğunu görüyoruz, ama şimdi bu bir yandan da doğal olarak Rusya'nın savaşını finanse etmek anlamına gelecek. Ukrayna özellikle de bu konuda rahatsız ve tedirgin anladığımız kadarıyla. Yani bu da aslında çok ciddi bir ikilem. Yani Trump'ın kendi çıkarları uğruna ABD'nin çıkarlarını önceleyerek aslında Avrupa'yla ve Ukrayna'yla yine ciddi bir ayrılığa düştüğünü görüyoruz ki pek bu taraf için hoş sonuçları olmayacak gibi görünüyor diyebiliriz herhalde, değil mi?
1: Yani ben burada açıkçası şuradan bakıyorum. Yani Rusya petrolü bir şekilde satıyor biliyorsunuz. Yani o gölge filolarla veya Çin'e satarak, Çin üzerinden belki yeni yollar bularak bir şekilde bu petrolü satıyor. Çünkü bu para geliyor bir yerden. Bu kadar
0: ambargodan resmen geri adım atmak başka bir boyutu bu işin.
1: Ama burada mevzu şöyle. Şimdi birincisi bu geri adım atmak, ambargoyu kaldırmak, yani Rusya'yı yeniden sistemin içine dahil etmek, bu bir kere psikolojik olarak bir etki yaratıyor. Bu aşikar. Ama bir de şöyle bir durum da var. Siz resmi olarak bu ticarete başlarsanız, işte anlaşmalar çerçevesinde mazot alımı veya ham petrol alımı vesaire gibi yollara girerseniz fiyatlar artık daha resmi hale gelir. Yani Rusya'nın hangi fiyattan sattığı belli olmayan petrol yerine anlaşma neticesinde daha rakamların belli olduğu bir petrol üzerinden veya mazot üzerinden Moskova'nın kasasına ne kadar para girdiğini daha rahat tahmin edebilirsiniz. Bu bir kere önemli bir şey. Ve bunu Trump bir süredir yapıyor. Yani Rusya'yı bir şekilde denetim, kontrol altına almanın yolunun işbirliği üzerinden gittiğini düşünüyor. O Putin'le arası iyi falan, tamam, o kişisel ilişkiler bir yerde. Ama bir şekilde Rusya'yı da sistemin içinde tutmaya çalıştığında görüyoruz. Bu savaşın son döneminde özellikle. Yani o Alaska zirvesi vesaire bunun parçasıydı. Şimdi ben açıkçası şunu da düşünüyorum. Şimdi Amerika, ki Trump bunu üstüne basa basa ve büyük bir keyifle söylüyor, Venezuela petrolüyle birlikte dünyanın en çok petrol ihraç eden ülkesi haline geldi. Rusya'yı da, evet. Suudi Arabistan'ı da geçti. Petrol fiyatları yükseldikçe daha büyük rakamlarda bir getiri sağlamış oluyor Amerika bu çerçeveden baktığımızda.
0: Tabii orada şöyle de bir durum var. Avrupa'yı dizginledi. Rus, evet, petrolü almaktan, Rus enerjisi almaktan bir anlamda men etti diyebiliriz belki. Hani LNG alıyorlar, evet, hala bir miktar devam ediyor, ama neticede Rus petrolü ve doğalgazı almasını Avrupa'nın engelleyip Avrupa'ya çok daha yüksek fiyattan satarak oradan da bir kar var tabii.
1: Kesinlikle. Yani şimdi burada kendi ana sağlayıcı haline gelip bunun da fiyatı bu kadar yükselmişken yapılan anlaşmalarla, işte Avrupa'ya bahsettiğiniz gibi. Ve hatta ben hep şunu da savunuyorum. Çin'le de bu anlamda Çin'in enerjisini sağlamak gibi bir niyeti de var Trump'ın. Böylece hani tırnak içinde söylüyorum, Çin'in parasını da bir şekilde almaya çalışıyor.
0: Venezuela petrolü için konuşulmuş.
1: Evet, evet, aynen öyle. O yüzden yani burada durum biraz, yani bu petrol üzerinden Rusya'ya, Rusya'dan da mazotu alayım iç piyasada, çünkü yani bir yandan petrol fiyatının yükselmesi Amerikan kasası için önemli, ama fiyatlar yükseldikçe iç politikaya baskı haline geliyor. Çünkü işte Mehmet Hoca'nın az önce anlattığı, yani içeride bir baskı unsuru haline geliyor. O benzin kullanımı, mazot kullanımının çünkü Amerika için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz Amerikalılar için.
0: Evet.
1: Onu da bir şekilde Rusya'dan aldığı mazotla da dinginleyip en azından şu seçime kadar bir şekilde dengeyi sağlamak gibi bir niyeti olduğunu düşünüyorum. Yani ben açıkçası bunu çözmek gibi bir niyetin olmadığını düşünüyorum. Yani bu petrol düşsün, Rus petrolü sisteme dahil olsundan ziyade hep böyle kendine odaklı bir yapı olduğunu düşünüyorum. Şimdi Zelenski'nin bu açıklaması da işte bahsettiğiniz işte Kanada başbakanı vesaire, hani yanında olanlarla. Şimdi şunu göz ardı etmeyelim. Özellikle Avrupa savunması ile ilgili adımlar atılmaya başlandığında son dönemde böyle NATO eksi bir gibi bir formül bulunmaya çalışılıyor. Bunun içinde Kanada da var. Hatta Okyanusya'dan bazı görüşmeler vesaire yapılıyor Avrupa Birliği'nin. Evet. Şimdi böyle bir
0: Avustralya
1: şey...
0: Avustralya ve Yeni
1: Zelanda'dan bahsediyorum. Şimdi bu konsept tam da Ukrayna

0: Savaşı'nı da kontrol etmesi gerekiyor. Çünkü eğer böyle bir niyet varsa Avrupa'da, yani bir Avrupa güvenlik formülü oluşturalım ve bunun içine de bu ülkeleri de dahil edelim vesaire diyorlarsa, onlar da artık bu sürecin içerisinde, bu süreci görmek zorunda. Şimdi onlar gelip o zirve yapıldı, o görüşmeler yapıldıktan sonra Zelenski'nin açıklama yapması da aslında biraz hani Avrupa'nın yeni gittiği yolda yapılan görüşmeden de aslında hani Rusya ile çok karşı karşıya gelmek istemeyen de bir yeni bir konseptten bahsedebiliyoruz sanki. Yani bu Kanada vesaire, yani tehdidi doğrudan yaşamayan ülkeler, hı hı. Ki biz bunu Avrupa'da çok tartıştık biliyorsunuz. Yani Avrupa'nın içinde bile tehdidi yaşayanlar ve yaşamayanlar ayrışıyor.
1: Evet.
0: Bir de okyanusun öbür tarafından Avrupa'nın güvenliğine dahil olacağız dediğinde Rusya onlar için zaten bir kıstas değil. Doğal olarak bunu dengeleme çabası Zelenski üzerinden de bu yeni konseptle oluyor olabilir. Ama Zelenski de bugüne kadar geldiği yer Avrupa'nın o yani şaşalı zamanları, Zelenski'ye açılan büyük çekler, hı hı. Destekler vesaire. Oradan da bir anda geri adım atmayacaktır. Yani burada evet işte katılıyorum, bir ateşkes olsun vesaire, enerji altyapısını koruyalım ama savaşı da bitirelim demeyecek. Yani burada bu ikilem belki de Zelenski için en zor zamanlar. Çünkü her şeye rağmen bir savunma demek daha kolay Zelenski için. Ama burada enerji altyapısını koruyalım ama işte savaşa devam edelim vesaire gibi bir ara formül bulmaya çalıştığında, o zaman yani bir geri adım attığında arkadan çekeni çok olacak Zelenski'nin. Zaten hazırda bekleyen birçok hem içeride, Ukrayna'nın içinde hem dışarıda yapılar var. O yüzden yani onun için zor bir dönem.
1: Şimdi tabii şöyle bir durum var. Son zamanlarda baktığımızda gördüğümüz şuydu. Yani Ukrayna bir şekilde Rusya'yı yıldırabilmek için Rus savaş makinesinin enerjisiz kalması üzerine bir taktik izliyordu ki.
2: Evet,
1: rafineriler, enerji tesislerinin vurulmasının ana sebebi buydu. Tabii bu yoğun saldırılar doğal olarak dünya piyasalarında ciddi şekilde etkiliyordu. Şimdi gelen bu açıklama, son açıklamaya baktığımızda Trump'ın açıklamasında Zelenski'nin buna sıcak baktığını söylemesi aslında Tolga Hoca'nın bahsettiği ikilemi de doğuruyor. Ancak az önce gelen bir açıklama daha var Zelenski'den ki şunu diyor. Trump ateşkesi ilan ettikten sonra Rusya, Harkiv ve Kiev'de enerji tesislerimizi bombaladı. Şimdi bu ateşkesin üstüne Kiev'den bir açıklama duyduk, desteklediğini söyledi. Rusya'dan bir açıklama duymadık ve enerji tesislerini bombalamayı sürdürdüğünü görüyoruz. Şimdi Rusya'dan bir açıklama gelmez, bu bombardımanlar sürerse doğal olarak Ukrayna'nın da bombardımanlara devam etmesini bekleyeceğiz. Böyle bir durumda artık mesele Zelenski ile Trump arasında iyice bir meydan okumaya dönüşür mü? Böyle bir risk doğar mı, doğmaz mı açıkçası? Onu merak ediyorum. Ne dersiniz?
2: Bakın şimdi zaten enerji ateşkesinden bahsediyor. Yani komple tamamen çatışmazlık bir ateşkesinden bahsetmiyor. Hı-hı. Bunun altını çizmek gerekiyor. Açıklamalar da aslında bunu bir yönüyle teyit ediyor. Yani burada tabii ki Zelenski aslında eli kolu bağlı bir lider. Biliyorsunuz başlangıçta Trump çok ağır azarlamıştı. Akabinde nedense Trump bir geri adım attı. Hatta Avrupa'nın sırtı üzerine yükledi. Ancak ilginç bir şekilde bir sürpriz yaptı. NATO'daki Ankara zirvesinde 70 milyar dolar gibi bir destekten bahsetti. Akabinde aynı şekilde de hava savunma sistemlerini kurmaktan bahsetti. Ancak bunda Trump, ben samimi olduğunu zaten o vakit düşünmüyordum açıkçası açıklama yaptıklarında. Çünkü artık hem Orta Doğu'da olsun hem de Avrupa'daki bu savunluk güvenlik mimarisinin bedelini ödemek istemiyor. Dolayısıyla şu anki hamlesi de aslında çok ilginç. Bakın 2018 yılında, hı hı. Almanya'yı ilginç bir şekilde eleştiriyor. Yani Rus enerjisinin bağımlılıktan dolayı. 8 Mart 2022'de Biden yasaklıyor. Yani Rusya'dan gelebilecek olan fosil yakıtlarla ilgili ithalatı yasaklıyor. Ve şimdi aynı Trump 2018'de söylediğinin aksine bir enerji ateşkesi yapıyor. Dolayısıyla burada inanılmaz bir gerçekten bir sıkışmışlık hali var. Şimdi peki ben şeye baktım, rakamlara. Yani küresel talebin %4'ünden bile azına denk geliyor. Yani aslında çok da yani
1: Rusya'dan gidecek

0: Dizil,
1: Dizel reklamına
0: evet.
1: bahsediyorsak.
0: Yani çok böyle olağanüstü küresel talebi karşılayacak ve fiyatı da bir anda indirecek bir durumda değil.
1: Belli ki seçimleri, ara seçimleri kadar Amerika'da bir etkisi
0: Tabii.
1: olması
0: Şimdi
1: önemli
0: zaten
1: sadece.
0: Trump'ın özelliği anlık düşünüyor, anlık karar veriyor. Sonra arkasını deyim yerindeyse kurtarmaya çalışıyor. Bakın İran Savaşı'ndan sonra %70 artmış dizel. Yani inanılmaz bir rakam. Halbuki Trump en güçlü sesle ifade ettiği bir şey vardı. Ya bizim yeterince zaten var. Avrupa düşünsün diyordu. Ancak gelinen nokta 6.30
1: 52.
0: 28 veya 52. Yani %70 artış demek. Yani işte bugünkü Amerika'daki tarımcılardan, üretimcilerden bahsediyor. Dolayısıyla zaten
1: Yani
0: Trump'ın
1: Amerika'nın
0: en büyük
1: genel enflasyon oranını
0: destekçileri
1: düşündüğünüz zaman çok çok devasa
2: magacılar
1: rakamlar.
2: açısından baktığımızda yani en fazla onları etkileyen bir mesele aslında. Yani magacıların hepsini etkiliyor şu anda.
0: Tabii. Zaten ben geçtiğimiz günlerde Amerika'dan birisiyle de konuştuğumda onu söyledi. Ya dedi Trump'ı dedi milletin seçme nedeni ekonomiydi yani. Ki doğruya doğru söylemek gerekiyor. Trump ekonomi yönettiği dönem itibarıyla ekonomide aslında iyi bir ivme kazanmıştı.
1: Yani pek çok fabrikanın ABD'de açılmasını sağladı.
0: Tabii,
1: Onu da
0: evet.
1: hatırlıyoruz.
0: İşte bu Covid döneminde bir böyle ileri geri konuştu. Covid'i inkar etti, hastaneleri yok saydı gibi. Dolayısıyla milletleri biz hangi başkanı seçtik? Sonra aynı millet ekonomik durgunluk veya da o kriz anındaki geçişten dolayı tekrar bundan. Yani demek istediğim aslında alt sınıftaki insanların tercih ettiği bir Trump'tan bahsediyor. Ve şu an Trump'a destek %32. Yani dolayısıyla bütün ibreler
1: Hayli kötü durumda.
0: hayli kötü durumda. Yani bu hamlesi Trump'ı kurtarır mı? Açıkçası imkansıza yakın diyebilirim. Yani iddialı söylemiş oluyorum ama bu fiyat ve çok ilginç Trump aslında tweetinde de onu söylüyor. Göreceksin çok hızlı bir şekilde düşecek. Daha önce de benzerini söylemişti Hürmüz Boğazı meselesinde. Ben çok daha bütün hepiniz göreceksiniz şaşkınlıkla bir hayli düşecek diye.
1: Orada da
0: Her düştüğünde çıkıyor nedense. Nasıl bir tahminse.
1: yani orada da şöyle bir durum var. Yani gelen haberlere baktığınızda aslında Umman'a yakın hat üzerinde Hürmüz Boğazı'ndan bir geçişin artık ciddi şekilde işlediğini görüyoruz ki yanlış hatırlamıyorsam Perşembe günü içinde günlük 20 milyon varillik bir petrol geçişi sağlamış Amerika Birleşik Devletleri. Oradan bu savaş öncesi dönem kadar neredeyse bu geçiş diyorlar. Yani oradan böyle bir normalleşme sağlandıktan sonra bile düşmüyorsa petrol fiyatları o söylem
0: Ya
1: çok
0: çünkü
1: altı doldurulamıyor
0: burada
1: demektir
0: bakın
1: diye tahmin ediyorum.
0: mesele aslında geçişten öngörülebilirlik firmalar yani bu uluslararası lojistik firmaları öngörüyü aslında pazarlıyorlar,
1: Üç
0: fiyatlıyorlar.
1: gün sonra, üç ay sonra ne
0: Tabii
1: olacağını
0: ki
1: bilmek
0: öyle.
1: isterler.
0: Yani şimdi sigorta şirketleri, lojistik şirketleri hatta ben bir yazı okumuştum. Temelinde en büyük meselenin fiyat artışındaki öngörülebilirlikten bahsediyor. Yani bugün sözüm ona 20 milyon belki önceki rakamlarla eşdeğer geçiyor ama yarın ne olacağını bilmiyorsunuz
1: Ki bugün yine Hürmüz
0: neticede.
1: Boğazı'nda bir geminin saldırıya uğradığı haberi var mesela.
0: Evet yani şimdi bu temelinde ne oluyor? Bu küresel arzı talebi şey yapıyor. Bakın Rus petrolün AB ithalat payı %45'ten %12'ye düştü yani. Ki özellikle Trump Merkel'e mesela Washington DC'ye geldiğinde bir yönüyle aslında bu Rusya ile olan ilişkisinden dolayı kızıyordu. Ki tam da Kuzey Akım Boru Hattı projesi bağlama aşamasında hatırlayın Rusya-Ukrayna. Yani hiçbir şey tesadüf gelişmedi o anda.
1: Bugün şimdi aynısını kendisi yapıyor diyebilir
0: Şimdi
1: Avrupalılar.
0: evet The Economist'i de onu analiz ediyordu. Yani o zaman sen eleştirdin, bugün sen kendin yapıyorsun. Mesela Ukrayna meselesi en iddialı söylediği söylemlerden bir taneydi. Hatta 3. Dünya Savaşı'ndan bahsediyordu. Ukrayna meselesi ben olsaydım başlamazdım. Hatta bugünkü ifadelerinde de böyle ben olsaydım bu savaş bu noktaya
1: Aslında
0: gelmezdi.
1: Kiev'in de Moskova'nın da Washington'da hemfikir olduğu tek konu bu diyebiliriz. Yani üçünden de bunu duyuyoruz ama bundan sonrasını
0: Ya
1: nasıl çözüleceği
0: başlatmayayım
1: bambaşka bir
0: dediğin adam
1: mesele.
0: kaç tane savaş başlattın? Trump'ın nesine güveneceğiz? Venezuela'dan girdi, İran'dan çıktı. Yarın nereden çıkacağını. Ama bir başarılı olduğu husus var. Grönland'ı mesela Danimarka'dan çözdü.
3: Panama'yı da çözdü.
0: Sessiz. Panama'yı da
3: Panama'yı da
0: evet
3: çözdü.
0: Panama'yı da çözdü. Onu gürültüsüz, patırsız bir şekilde şey yaptı. Yani

0: Avrupa Birliği bir sürü tantana çıkardı. İşte bunu biz egemenlik bilmem ne. 40 tane de asker gönderdi böyle strateji komik Almanya vesaire böyle. Ondan sonra vallahi hepsinin elini
1: yani,
0: büktü.
1: Orada hani masa başında hani kağıt üzerinde ara formül diyebileceğimiz aslında baskıyla elde edilmiş bir şey var ama savaş sahasında durum bambaşka. Yani savaş sahasında ABD'nin eski imajının olmadığını artık görebiliyorsunuz. İran'da
0: ya aslında geçmiş sicilinle baktığın zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin karasal savaşta neredeyse başarılı olduğu şey yok. Savaş neredeyse iddialı olacak ama
2: evet, hocam, Amerika'nın başarıyı da nasıl var. Nitelendirdiğimiz önemli aslında. Yani Afganistan'a girmesi, Irak'a girmesi mesela savaşı tamam yani sonuçta artık şöyle bir savaş yok. Ben gidiyorum artık burası benim toprağım dedikleri bir savaş üslubu artık yani öyle bir şey yok zaten. Gidiyor oranın enerjisiyle ilgili alabileceğini, uzun vadeli alabileceğini, kısa vadeli alıp çekiliyor zaten yani. Evet.
0: İşte o da öyle çekiliyor değil. Oradaki yerel dinamiklerin o direnişi yani bir Afganistan'da Talibani'ye karşı Taliban pardon, inanılmaz bir direniş gösterdi. Mesela Irak'ta tam tersi kendi iç savaşı çatıştırmaya, alevlendirme üzerine bir politika şey yaptı. Aslında dediğiniz Irak'ta kısmen alacağını almış oldu. Ama Afganistan'da aynı sonucu aldığını ben düşünmüyorum. Bir de diğer başarılı olduğu aslında darbeler üzerinde ülkeye egemenlik kurmak.
2: Zaten yani, şöyle diyorlar evet, hocam.
0: Yani en maliyetsiz, evet, en kolayı.
2: Cumhuriyetçiler savaşla, demokratlar darbelerle hükümet değiştirir. Yani. Evet. Şimdi de öyle şey var.
0: Ama şöyle bir şey var zaten ya, bu kadar yüksek nüfusu olan bir yerde hatta bizim bir siyaset bilimci hocamız onu demişti ya, bu tür nüfuslu bir ülkelere böyle doğrudan fiziksel savaş sonuç getirmez. Yani bütün analiz, Amerika'daki analistler de bunu söylüyordu. Yani bunun en sofistike darbe şeysiydi. Hı hı. Ama artık 21. yüzyılın kodları bu şekilde işlemiyor. Yani tek kanal vardı, insanları istediğiniz gibi devlet veya da böyle siyasi nüfus edebiliyorsunuz. Artık çok kanallı, insanların olayları, gelişmeleri çok iyi okudu. Bir de bir İran gibi Farsi bir medeniyetten bahsediyorsunuz. Yani o sizin diğer gittiğiniz ülkeler. Yani mesela Latin Amerika ülkeleri ben hep derim farklı bir kültür imajına, geçmişe sahip. Daha rahat, daha bir yönüyle o devlet algısı çok farklıdır. Mesela yani Türkiye'nin, o yüzden bazen diyor ya Türkiye İsrail. Yani ben kesinlikle böyle bir şeyi İsrail'in göz önüne alacağını ihtimal bile vermiyorum. Yani bunu İsrail analistler dahi net bir şekilde söylüyor. Çünkü bu milletin asker geleneği, geçmişi, hafızası bugünden yarına gelişmiyor. Yani bin yıllık bir devlet geleneği var.
1: Haklısınız. Tabii.
3: Çağrı Bey, bu Amerikan ekonomisiyle ilgili lütfen, bir cümle buyurun. Hocaların vaktini almadan şunu söylemek lazım. Şimdi bu mazot mesela evet dünya ekonomisine veya işte fiyatları etkilemiyor ama zaten Trump'ın da şu anda öyle bir niyetinin olmadığını düşünüyorum. Yani fiyatların yükselmesi vesaire dünya hiçbir zaman umrunda olmadı Trump'ın. Burada önemli olan içerideki fiyatı düşürmek, seçim öncesini toparlamak. Hı hı. O yüzden şimdi bunu bir şekilde hallettikten sonra yani ekonomide iyi gittiği adımları hani hocalar paylaştı. Bunun da aslında yani yükselen petrol fiyatlarının da Amerika'nın o makro ekonomisine bir destek olarak kullandığı kanaatindeyim ben. Yani
1: mesela ilk aşamada 300 bin ton, daha sonra 500 bin ton dizel sevkiyatı. Bunun en azından seçimlere, ara seçimlere kadar, 3 Kasım'a kadar, hı hı, Amerika içinde, ABD içinde fiyatları düşürmesi. Ana hesap bunun üzerine.
3: Yani şu anda öyle görünüyor. Ve biz daha sonra bu yükselen petrolden Amerikan ekonomisine nasıl fayda sağladığını biz belki önümüzdeki yıl konuşmaya başlayacağız. Bu yılın faturası belli olunca.
1: İhracatçı olması kaynaklı.
3: Aynen öyle. Şimdi o yüzden yani Trump'ın yaptığı şeyi ben biraz şey gibi görmüyorum. Mesela işte düşecek diyor. İşte bu Hürmüz Boğazı'nda gerilim azalıyor. Ama niye fiyatlar düşmüyor? Ben açıkçası düşmemesi yönünde mesela Trump sussa Pentagon konuşuyor.
1: Aslında ABD'de düşsün de dünyanın genelinde düşmesin gibi bir
3: gibi
1: arzusu
3: bir algı var. Yani Amerika'nın genel o işte Pentagon sussa Dışişleri Bakanlığı bir şekilde oradaki gerginliği tutarak fiyatları belli bir yerde tutuyor. Bakın 100 doların, 105 doların üstüne de fırlamıyor, altına da düşmüyor. Sanki bu Trump'ın kafasındaki o dünya ekonomisi ve Amerikan ekonomisi için istediği rakam buymuş gibi geliyor bana. O yüzden yani burada mesela şeyden sonra, savaştan sonra benzin fiyatları, dizel fiyatları düşecekten kastının da ben açıkçası şu anda zaten yatırım yapılıyor Venezuela'ya. Kafasındaki şey o zamana kadar o Venezuela petrolünün
0: ama
3: rafineri fiyatları...
0: Ama çok maliyetli ve uzun süreçli yani.
3: İşte o savaşın öyle sonuna kadar rafineriyi evet çözeriz diye düşünüyor evet, çok büyük ona ihtimalle ve iç piyasaya bunu daha fazla veririz diye. Şu an en mutlu olduğu şey Venezuela petrolü çünkü. Bütün krizlerini bunun üzerinden çözebileceğini düşünüyor.
1: Yani dünyanın en büyük petrol rezervine sahip olan ülke olduğuna baktığımızda kendi açısından çok da yanlış bir hesapta olmayabilir. Belki her ne kadar ağır petrol olması sebebiyle yüksek maliyetli olsa da ama.
2: İşin bir de Avrupalı ülkeler açısından yani bu yaptırımlar kalktığı zaman Rusya'dan gidip alacaklar mı?
1: Yani işte o biraz Avrupa ile ABD arasındaki ilişkilerle yani çözülebilecek bir mesele anladığımız kadarıyla ki bu geçici tabii 7 Nisan'a evet kadar verilmiş bir şey muafiyet.
3: Rusya satacak mı?
2: Bir de bu, biz bunu konuşuyoruz değil
1: zaten
2: mi?
1: Zaten ABD'nin arzusu Avrupa Rusya'dan petrol almasın ben satayım evet zaten onu da yarın hayata geçirmiş.
2: Biz şimdi tabii Trump'ın açıklaması üzerine bunu konuşuyoruz. Yani Rusya'dan böyle bir tabii, bununla ilgili henüz bir açıklama yok. Ve İran savaşı sürecini de biz gördük bir
1: açıklama
2: sürü.
1: Açıklama gelmemesine rağmen işte Zelenski'nin açıklamasından öğrendik az önce. Bundan sonra tekrar enerji tesisleri vurulmuş Ukrayna'da.
2: Evet ve dolayısıyla Kremlin çıkıp yani Peskov veya başka biri çıkıp böyle bir görüşme yapmadık, böyle bir anlaşma yapmadık deme ihtimali de Trump olduğu için hala mevcut.
1: Elbette daha önce örnekleri de
2: yani Trump gibi olduğu için diyorum çünkü İran savaşı sürecinde açıklama yapıyor. İran tarafı bunun bizim böyle bir anlaşmamız yok dediği çok kez olduğu için böyle bir şeyle karşılaşırsak bu da herhalde sürpriz olmaz kimseye.
1: Yani. Evet yani Ukrayna özelinde de bunu yaşadık zaten. Yani daha önce de ateşkes ilanları yapıldı Trump tarafından. Taraflar bunu doğrulamadı ve çatışmalar, saldırılar aynı şekilde sürdü. Tabii bu saldırılarda şimdi biz enerjiyi konuşuyoruz, sivil altyapıyı konuşuyoruz. Pek çok sivil noktada vuruluyor ama son günlerde savaşta çıtayı biraz daha yükselten başka bir gelişme de veri merkezlerinin vurulması oldu hatırlarsınız.
2: Evet.
1: Yandex'in özellikle bugün 3. veri merkezinin de vurulduğunu anlıyoruz haberlerden. Geriye vurulmamış 3 büyük veri merkezi kaldığı görülüyor. Tabii Rusya da aynı şekilde Ukrayna'da veri merkezlerini vuruyor vesaire. Yani aslında hani günümüzün yeni stratejik gücünün veri olduğunu da düşündüğünüzde bunlar da en az enerji altyapısına yapılan saldırılar kadar hassas ve kritik değil mi? Ne dersiniz?
2: Yani tabii geçtiğimiz haftalarda ilk bu işte lojistik merkezlerine, e-ticaret merkezlerine saldırılar yaptım. O zaman söylemiştik. Savaş artık yani harp alanı cepheden ziyade artık stratejik bölgelere, işte enerjiye, ticaret lojistik merkezlerine ve bunun en belki de hassas yani kılcal damar diyebileceğimiz merkezlerden bir tanesi yani veri merkezleri ise eğer bunun vurulması tabii ki Rusya açısından veya Ukrayna açısından önem teşkil ediyor. Aslında iki tarafın da savaşı bitirmeden ziyade biraz daha o eskalasyonu bir üst level'a çıkarma motivasyonuyla aslında şu anda savaştılar. Yani
1: o motivasyon sonucu olarak şunu da ekleyelim. Dün de öyleydi, bu akşam da öyle. Mesela Rusya'nın bombardımanları nedeniyle Kiev neredeyse tamamen karanlığa
2: girmiş evet durumda. Yani o altyapıların vurulması Trump yani hani nereden çıktı bu? Trump diyor ki sen enerji altyapısını vuruyorsun. Dünya bundan etkileniyor. Veri bunun Rusya açısından baktığımızda en kılcal damar diyebileceğimiz meselelerden bir tanesi. Tabii ki bu aslında yani hem Trump affedersiniz hem Zelenski açısından hem Putin açısından savaşın diğer aktörlerle diğer aktörlerin o savaşı izlerken onlara bir nebze aslında pozisyon belirlemeyle ilgili ipuçları veriyor. Yani Trump affedersiniz Putin Ukrayna'nın belirli yerlerini vurduğunda veya Zelenski belirli yerleri vurduğunda işte petrol rafinerisi vurduğunda veri merkezini vurduğunda bunun Rusya açısından ne anlam taşıdığını bilerek yapıyor ama aynı zamanda bunu izleyenlere de verdiği mesajlar var aslında hem ABD hem Avrupa ülkelerine o açıdan da önemli yani eğer savaş gerçekten cephede olsaydı bunun karşılıklı bir muharebe olduğunu söylerdik ama şu anda karşılıklı o yıkımdan öte savaşı bir şekilde dışarıdan takip eden dışarıdan müdahil olan hem Avrupa'ya hem ABD'ye verdiği bir mesaj olarak da nitelendirebiliriz. Az önceki konuşmaya dair yani biz şunu söylüyoruz ya Zelenski nerede konumlandırılıyor. Hı hı. Şimdi ABD'nin en yakın müttefiği hangi ülke dediğimizde, hangisi, yani uluslararası baktığımızda, uluslararası alanda en yakın müttefiği yani herhalde İsrail deriz değil mi?
1: İsrail ve İngiltere diyebiliriz.
2: İsrail ve İngiltere de diyebiliriz. J.D. Vance ne dedi geçenlerde? ABD yani ulusal çıkarları söz konusu olduğunda biz kimsenin yani ABD yani, toprakları dışında hiç kimseyi tanımayız demedi mi?
1: İsrail'e bu mesajı gönderen yönetim mesela Ukrayna olduğunca
2: Zelenski Ukrayna direkt zaten diyor ki sen git diyor baştan ben seninle ne uğraş beni uğraştırıyorsun diyor aslında. Yani ben uluslararası o işte Çin'le uğraşırken Rusya'yı kendi tarafıma çekmeye çalışırken Zelenski sen bana ayak bağısın diyor resmen. Yani Zelenski'ye bunu söylüyor daha açık ne kadar söyleyebilir? Daha önce bir kere azarlamıştı hocamın dediği gibi tırnak içinde söylüyorum. Sen niye takım elbise giymeyerek buraya geldin diyerek şimdi diyor ki artık senin gitmen lazım diyor yani. Çünkü Ukrayna Rusya savaşında Zelenski bir aktör olarak görmeyen ABD başkanı savaşın zaten Ukrayna Rusya arasında olmadığını söylüyor. Yani savaş evet Batı Avrupa bir tarafta ABD bir tarafta Batı ekseniyle Rusya arasında taki o karşılıklı çekişmeyleydi ama ABD artık bunu istemiyor. Rusya'yı kendi tarafına çekmek isteyen bir ABD başkanı.
1: Ama Alaska sürecinde de bunu yapmak için adım attı Amerika Birleşik Devletleri ama Avrupa bir şekilde devreye girip süreci tekrar kendi lehlerine, aleyhlerine olmayacak bir duruma çevirmeyi başarabilir.
2: Yani birinci kaybeden
1: aynısı olabilir mi?
2: Birinci kaybeden burada Zelenski ise ikinci kaybeden AB ülkeleri olur İngiltere olur. Yani Birleşik Krallık olur. O yüzden onlar da tabii ki çomak sokmak isteyeceklerdir ki zaten daha önce Rusya ile biliyorsunuz Antalya'daki görüşmeler sonrası ateşkese çok yakınlardı ama o zamanki Birleşik Krallık Başbakan istememişti bunu İngiltere Başbakanı. Yani.
1: Evet. O zamanın İngiltere Başbakanı şu anda da tabii bu açıklamalara Trump'tan gelen açıklamalara hayli tepkili. Avrupa'dan da gelen aslında Avrupa Birliği'nden gelen açıklamalar program sırasında baktığım kadarıyla Ursula von der Leyen'den ve benzeri isimlerden şu an için bu ateşkese olumlu yaklaştıkları yönünde ama bunun devamının ne olacağını netlik görmek gerektiğini herkes o konuda herkesin hemfikir olduğunu anlıyoruz.
3: O zamanın başbakanı Boris Johnson son şunu söyledi. Bu savaşı bitirirse Putin bitirir, başka hiç kimse bitiremez dedi.
0: Yani bunu o günden bitirmek istemedi tabii.
3: Yani işte yani o günden bugüne kafasının bazı konularda daha netleştiğini görüyoruz aslında.
1: Anlıyorum. Tabii ne olacağını göreceğiz. Bir araya gidelim, kaldığımız yerden devam edelim. Kısa bir aramız var. Az sonra tekrar karşınızda olacağız.

0: hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te. Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.
2: Küresel oyun devam ediyor. İkinci bölümde karşınızdayız. Rusya-Ukrayna savaşını, ABD Başkanı Trump'ın ateşkes ilanını ve sonrasında yaşanan tartışmaları konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi Trump'ın tabii bazı açıklamaları vardı. Bu ateşkes ilanından önce de yaptığı açıklamalar. O açıklamalarda Zelenski'ye yönelik eleştiriler de olduğunu gördük. Neydi o eleştiriler? Bence Ukrayna'nın yeni bir başkan edinme vakti geldi. Bence seçime gitmeli Zelenski diye bir açıklama yaptı. Tabii seçim meselesi ayrı bir tartışma konusu. Ancak onun öncesinde Putin'in yaptığı açıklamalarda şöyle bir ifade var. Diyor ki Putin, Trump'ın yaptığı açıklamalarda düzeltiyorum. Putin savaşı sona erdirecek bir anlaşma yapmak istiyor. Bu defalarca çözülebilecek bir meseleydi. Ancak her nedense Zelenski bir anlaşma yapmak istemiyor. Şimdi daha önce de çeşitli girişimler oldu, masaya çeşitli formüller konuldu, hatırlıyoruz ama bu formüllere baktığımızda bu formüllerin tamamının

Ukrayna'nın aleyhine çözümler içerdiğini görüyoruz. İşte hatta savaş meydanında kaybetmediği toprakları bile vermesini istendiği çeşitli talepler olduğunu görüyoruz. Yani bu şartlarda Ukrayna'nın böyle bir çözüme yanaşmaması aslında

0: vesaireden girip yani bir şekilde artık ikna edilmesi gerektiğine dair düşüncesi, yani şunu söylemek lazım. Sizin de hatırlattığınız o anlaşmada Ukrayna'nın tam teslimiyeti vardı zaten
1: Evet yani.
0: yani.
1: Hani mevcut formül şöyle görünüyor Trump'ın bakış açısından anladığımız kadarıyla. Putin'le anlaş, Zelenski'yi değiştir.
0: Yani çünkü şimdi Zelenski de bu şartlarda masaya oturmayacağı aşikar ve Putin de aslında Zelenski ile masaya oturmuyor. Belki biraz da bu yüzden de şey yapıyor. Yani
2: Onu meşru lider olarak görmüyor
0: evet,
2: zaten.
0: evet yani denk olarak görmüyor, meşru olarak görmüyor. Doğal olarak bir seçim olmadan Putin de herhangi bir Ukrayna devlet başkanıyla masaya oturmayacağı için en azından orada değişim yapıldıktan sonra masaya oturma ihtimali vesaire. Ama Putin anlaşmayı istiyor demesi Trump'ın, ki doğru olduğunu varsayıyoruz. Putin'in istediği anlaşmayı da biliyoruz. Yani Donetsk, Luhansk'ın tamamen verilmesi, anayasanın değişmesi, ordunun küçülmesi, NATO ile ilişkilerin sınırlanmasından başlıyor. Yani Rusya her istediğini kabul etsin Ukrayna ve istediği çerçevede bir devlet haline, belki de devletçik haline gelsin istiyor. Şimdi böyle bir anlaşma
1: İşte
0: olur.
1: Teslimiyet dediğimiz
0: Yani
1: şey aslında
0: evet,
1: doğal
0: böyle bir
1: olarak.
0: anlaşma olursa ben anlaşmayı isterim demek Putin için tabii ki mantıklı onun çerçevesinde. Ama bu kadar uzun sürmüş bir savaşta Ukrayna'nın kaybettiği insanlar var, ekonomik olarak geldiği yer var ve daha da önemlisi Avrupa'nın buraya yaptığı yatırım var. Yani Zelenski bugün tek başına karar alabilecek durumda olmadığı kanaatindeyim. Yani tamam ben artık teslim oluyorum dese Avrupalılar izin vermez buna. Çünkü Avrupa Ukrayna üzerinden bir gerçeklik inşa etti. Bir Avrupa savunma politikası, transatlantik ilişkiler, Rusya ile ilişkiler vesaire her şey burada düğümlenmiş durumda. Doğal olarak burayı bugüne kadar bu kadar ekonomik ve siyasi olarak yatırım yaptığı Zelenski'yi ve Ukrayna'yı elinden kaçırmak istemez Avrupalılar da. O yüzden buranın da bu şekilde yani Zelenski'nin de devam ettirileceğini düşünüyorum. Tabii burada yine Trump'ın söylediği işte 2 yıl önce bu anlaşmayı yapsaydı daha iyiydi, şimdi daha kötü. Yani evet, savaşın başında bir anlaşmaya varılsaydı biz en azından sadece o ilk cephe hattı üzerinden konuşacaktık.
1: Tabii
0: O
1: yani
0: işte
1: şu anda yıkım çok çok daha büyük ve
0: ya
1: mesele çok daha karmaşık haliyle.
0: öyle yani bir kere iki ülkenin de ekonomisi savaş ekonomisine döndü. İki ülkenin de vatandaş kaybı var. İki ülkenin de şehirleri bile savaş formuna dönüştü. Yani şu görselleri unutmamak lazım. Bazı şehirlerin üstünden o İHA'ların biliyorsunuz fiber optikte bağlı olan İHA'lar var. Örümcek ağ gibi örülmüş şehirler var. Düşün yani üzerinden onlarca yüzlerce geçen hatta binlerce geçen İHA nedeniyle. Veya köprüler vurulmasın, stratejik tesisler vurulmasın diye buralara özel önlemler alan hem Ukrayna hem Rusya var. Doğal olarak şimdi anlaşmaya varmak demek bir de normalleşme süreci getirecek iki ülkeye de. O yüzden 2 yıl öncesinden çok daha zor anlaşma hali, ama anlaşma masasına oturmak da zor.
1: Evet.
0: Yani 2 yıl önce belki Zelenski oturup tamam NATO'ya üye olmayacağız dese ve anlaşmayı da istiyoruz dese belki hani Kırım üzerindeki ilhakı onaylayacak vesaire bu savaşı bitirecekti. Ama bugün artık çok daha derin, çok daha karmaşık hem iç politikada hem uluslararası politikada masaya oturmanın bile zor olduğu bir dönemdeyiz. Yani bakın Trump hem Rusya hem Ukrayna adına bir şeyler söylüyor. İki ülke de bunu kabul etmiyor. Bu gerçekten yapmadıklarından mı, yoksa bunu kabul ettiklerinde oluşacak olan algıyı yönetemeyeceklerinden mi hemen karşı çıkıyorlar? Biz bunu bilmiyoruz mesela.
1: Bırakın Rusya ile Ukrayna'nın masaya oturmasını, yani Ukrayna Miami'deki toplantıları terk etti en son.
0: Yani aynen
1: ABD'nin
0: öyle.
1: yaptı.
0: Aynen öyle. Yani o yüzden burada Trump'ın Putin'le ilişkisinin bu kadar iyi gidip Zelenski ile gittikçe kötüye gitmesi vesaire, bunların hepsi süreci aslında zorluyor. Ve Avrupalılar da dediğim gibi bu süreçte konumunu kaybetmeyecek. Son şunu söyleyeyim. Bu işte Zelenski artık değişmeli vesaire noktasında da eğer beklenen istenen bir işte anlaşma vesaire başka bir başkanla yürütme gibi bir niyet varsa da burada da Ukrayna Anayasası'nı göz ardı etmemek lazım. Evet. Trump çok önemsemiyor şu an Ukrayna Anayasası, Ukrayna Devleti vesaire çok umurunda değil. Ama sonuçta orada bir devlet var ve devlet olarak da hareket etmek zorunda. Yani hadi seçim yapalım deyince savaş altında, vatandaşların yarısı ülke dışında ve

0: vesaire bir ülkede de seçim yapmak o kadar kolay değil.
1: Haklısınız. Şimdi tabii Zelenski'den gelen de açıklamalar oldu bununla alakalı olarak. Trump'ın Zelenski seçime gitsin açıklaması üzerine Ukrayna Devlet Başkanı Amerikan medyasında ABC News üzerinden bazı açıklamalar yaptı. Ne diyordu o açıklamalarda? Eğer Başkan Trump gerçekten seçim istiyorsa Putin'e bize 2 ay yani 60 gün tam ateşkes vermesini söylesin. 60 gün sonra seçimleri organize ederiz. Elbette halkımızın her türlü tercihine hazır olacağız. Ancak şimdi 60 günlük ateşkes ilk aşamada Zelenski için tabii bir kazanım olacaktır muhakkak. Şimdiye kadar olmamış bir şey. Buna razı edebilmesi, bunu sağlayabilmesi Rusya tarafından bir avantaj sağlayacaktır. Onun dışında Ukrayna'daki son kamuoyu araştırmalarına baktığınızda şunu görüyorsunuz. Bugün seçim olsa sandıktan ilk turda çıkacak iki isimden birinin muhtemelen Zelenski olacağı tahmin ediliyor. Projeksiyonlar böyle çıkıyor. Tabii ikinci turda ne olacağı doğal olarak durumda çok kaotik olduğu için biraz karmaşık ama diyelim ki ikinci turda da ipi göğüsleyen Zelenski oldu ve tekrar devlet başkanlığı görevine resmen oturdu. Meşruiyet de aldı. Bundan sonra ne olacak peki? Ya Putin muhatap kabul edecek mi Zelenski'yi bu saatten sonra böyle bir durum olursa?
2: Ya aslında burada Zelenski tek başına bir aktör değil. Yani bu aslında savaşın ilk başladığı zamanlar da esasında Batı Doğu yani Soğuk Savaş ekseninde dolaylı olarak ülkeler aracıyla savaşın devam ettiği ve rekabetin devam ettiğini görüyoruz. Tabii şimdi öncelikle mevzuata bakmak yani şu an sıkı yönetim uygulaması olduğu için halihazırda böyle bir seçim yapılamaz. Ukrayna'nın 108. anayasa maddesi gereği. Dolayısıyla burada bir diğer sıkıntı da cephede olan, savaşta olan kimselerden bahsediyor. Rusya'nın hakim olduğu bölgelerden bahsediyoruz. 4 milyona yakın insanın göç etmiş olduğu bir kaos halinden bahsediyoruz. Yani dolayısıyla tek başına burada seçim yapmak bir hali hiç de kolay değil.
1: Hadi diyelim mevcut şartlarda eldeki imkanlar dahilinde yapıldı bu seçim ve Zelenski çıktı. Yani Rusya, Putin cephesi pekala bu bahsettiğiniz konuları gündeme getirip de bu seçimin meşru olmadığını söyleyecek bir söylemde üretebilir.
2: Bence bu meşru zemini aslında biraz aslında mevcut dünyanın bulunduğu dönem itibariyle artık seçimlerin veya da uluslararası hukukun bahsettiğimiz gerçekli rasyonel bir dünyadan bahsetmiyoruz. Yani artık gücünü yettiği müddetçe bütün o uluslararası hukuk, meşruiyet falan bilmem ne hepsini istedikleri kadar uyguladıkları açıkçası tarihin kötü bir dönemindeyiz. Dolayısıyla burada mesele şu. Yani Zelenski başlı başına bir aktör değil. Birincisi Batı'dan gelebilecek olan desteklerin kesin bir şekilde kesilmesi. Yani hatırlanacağı üzere Trump bunu söyledi ama Avrupalı liderler hala da mali destek ve istihbarat desteği vermeye devam etti.
1: Evet.
2: Şayet Trump ilk artık yeter hani sizi savunduğumuzdan sonra batılı ülkeler bu desteği vermeye devam etmemiş oluyor olsaydı belki bugün bambaşka bir manzara. Ne demek istiyorum? Yani Zelenski de öyle veya böyle masaya oturmak durumdaydı. Tabii ki burada kilit mesele şu an 5'te 1'ini Rusya hakimiyetinde olan bir Ukrayna'dan bahsediyoruz. Zaten aslında hatırlanacağız ya Trump da bunu söylüyor. Zelenski ile konuşuyorum. O çıkmaza getiriyor. Putin'e gidiyorum. O da başka bir çıkmazdan bahsediyor. Ben bunların arasını nasıl bulayım gibi böyle serzenişte buluyor.
1: Tabii göreve gelirken iki haftada çözerim diyen de kendisiydi.
2: Evet kendisiydi. Burada o yüzden bence Zelenski'nin yani işte ateşkes olduktan sonra seçim yapılması takdirde de ben sürecin değişeceğini düşünmeyenlerdenim. Burada mesele aslında Ukrayna'nın ki Trump da bunu söylüyor zaten. Sen öyle veya böyle Rusya gibi süper bir gücün hakim olduğu bölgelerden artık çıkarman imkansız. Bunu kabullenmek zorundasın. Bunu Zelenski bakın 2019'da %73 oy almış. Yani gerçekten yüksek bir oranda şeye gelmiş.
1: Evet.
2: Ve şimdi savaşın seyri gittikçe yani erkekler zorla askere alınıyor. Bazı görüntüler düşüyor. Erkeklerin aynı zamanda ülke dışına çıkması yasak. ve savaşın kaçıncı yılından bahsediyoruz? Yani ekonomi, sosyal, neredeyse nüfusun üçte biri göç etmiş durumda. Dolayısıyla Zelenski'nin şu tercihi yapması gerekiyor. Yani bunun ne kadar sürdürebilme kabiliyetin olup olmadığını görmesi gerekiyor. Aslında biraz da liderlik budur. Ya düştüğün dipten daha da derinlere düşerek olabildiğince varlığınla yokluğunla mücadele edeceksin. Yani sonuçta Rusya 90'ların Rusyası değil. Yani Putin öyle veya böyle, ben Rusya'dan da bazılarıyla konuştuğumda hani Batı'da bir resim çiziliyor Putin'e karşı, işte otoriter vesaire gibi. Ama kaos ikliminden gelmiş ve istikrar yaşamış, ekonomi o dönemlere göre bir hayli ilerleme kaydetmiş. Öyle veya böyle Rusya toplumu içerisinde aslında bir meşru veya da kabul edilir bir tarafı var. Yani biz bazen Batı'da okunan, gösterilen resim çok farklı olabiliyor. Aha. Dolayısıyla böyle bir iklimde Zelenski'nin bence bir tercih yapması gerekiyor. Ya bunu kabul etmesi gerekiyor. Yani seçimle beraber tekrar sizin sorunuza gelecek olursak, tekrar seçildiği takdirde ne değişecek? Ben bu sorunun cevabını bulamıyorum yani.
1: Yani değişecek olan Rusya'nın, Kremlin'in, Zelenski şu anda Ukrayna'nın meşru lideri değil. Ya çünkü başkası, seçim zamanı geçti ve seçim yapılmadı. Tamam. Söylemi belki.
2: Söylemi ama başkası geldiğinde de bu şartları kabul etmediği takdirde Rusya geri çekilir mi o şeylerde?
1: Çekilmez tabii.
2: Çekilmez. Çünkü Rusya içerisinde de 1 milyona yakın asker ölmüş. Yani dolayısıyla Putin bu kadar zayiat verdiği bir noktadan geri çekilir mi? Bir de burada diğer bir husus var. Yani Batı'nın öngörüsü de ciddi manada çöktü. Yani Rusya'ya bütün yaptırımları uyguladılar. Yani onların beklentisi şuydu. Hatta ben hatırlıyorum o zamanki analizleri. 2-3-4 aya falan işte Rusya'nın teknolojisi eski kaldı. Sovyetler Birliği'nde buna güç yetiremez vesaire gibi. Yani hala hazırda Putin hala da o hakim olduğu bölgelerden geri çekilmeyle ilgili hiçbir emare yok. Atlanta'da yani görüştüklerinde de hiç onunla ilgili bir şey olmadı hatırlanacağı üzere.
1: Bu yöntemin işe hani umulduğu şekilde işe yaramadığını aslında İran örneği dünyaya göstermişti. Benzer bir yöntem uygulandı. Muhtemel ki Rusya'nın da muhakkak bu konuda İran'ın deneyimlerinden faydalanmışlığı vardır. Ve sizin dediğinize geldi mesele.
2: Ya tabii bir de şimdi bu enerji kozları var yani. Siz şimdi sözüm ona öyle bir kaynağı olmayan ülkeye gider işte savaş açarsınız. Ama ellerinde koz zayıfsa yapabilecek bir şeysi yoktur. Şimdi İran bile, İran diyorum ki Rusya ile kıyaslanamaz. Ona rağmen Hürmüz Boğazı'nı tuttu, onu bırakmıyor yani. Bu diyor benim için büyük bir koz. Yani özellikle de ben bu müzakereleri başından sonuna kasıtlı olarak uzatma nedenlerinin 3 Kasım seçimlerine doğru ağır aksat ilerleme politikası. Şimdi Rusya'nın da elinde böyle bir koz var ve Trump düşünün bir yönüyle gitti. Müzakere yapmak durumunda kaldı, çaresiz kaldı yani.
1: Evet, bunlar durumu tabii daha da karmaşık hale getiriyor. Şimdi Husiler meselesine geçeceğim ama ondan önce son sormak istediğim bir soru var. Yorumlarınızı alayım, ondan sonra o konuyla devam edelim. Bir ateşkes açıklaması geldi enerji tesislerine saldırıların durması yönünde. İşte Rusya'nın hala saldırdığını okuduk Zelenski'nin açıklamalarından. Doğal olarak böyle devam ederse Ukrayna'nın da Rusya'nın enerji tesislerine saldırmaya devam etmesini beklemek oldukça normal. Şimdi ABD ile Ukrayna arasında yapılan görüşmeler tabii vardı. Miami'de biraz önce de bahsettik. Amerikan basındaki haberlere baktığımızda şunu görüyoruz. Bu Steve Witkoff ve Jared Kushner'la yapılan görüşmelerde bu iki temsilcinin 9 Ekim'deki görüşmede Ukrayna heyetine rafineri saldırılara devam ederse istihbarat paylaşımını uydu dahil kritik askeri istihbarat da bunun içinde olmak üzere kesebileceklerini söylediklerini görüyoruz. Şimdi mevcut şartlarda saldırıların devam etmesi beklenebilir diye konuşuyoruz. Ukrayna saldırılara devam ederse ABD bu adımı atar mı? ABD bu adımı gerçekten atarsa Ukrayna'yı felç eder mi? Avrupa bu boşluğu doldurabilecek kapasite ve kabiliyette mi? Bunlar önemli sorular. Öte yandan baktığınızda Putin'in tabii mevcut durumu avantaja çevirme arayışında olduğunu görüyoruz ki Şubat 2027'ye kadardı yanlış hatırlamıyorsam Zaporijya'yı ve Dinyeper Nehri'nin batısına ulaşmak gibi bir hedefi olduğunu, orduya talimat verildiğini söylüyorlar. Tabii bir de meselenin bunların hepsinin içinde bir NATO ayağı var. Bu dizel anlaşmasından hareketle Ukrayna ve tabii Avrupa'nın da aleyhine bir durumun oluşması gibi bir ihtimal söz konusu. Yani bütün bunların NATO'nun savunmasını ve caydırıcılık imajını zedeleme potansiyeli de olur mu? O da bir başka soru.
3: Yani tabii NATO'nun içerisindeki ABD ile AB ülkeleri arasında ve diğer işte Avrupalı ülkeler arasındaki bu çekişme ve NATO'yu ben sürekli finanse ediyorum, Avrupa ülkeleri buna destek vermiyor, Avrupa ülkeleri kendi başının çaresine baksın gibi söylemler zaten NATO'nun içerisindeki Ankara'daki zirveye kadar bir çatırdama, bir tutarsızlık olarak ortaya çıkmıştı. Ankara'da bunun biraz onarımı yapılmaya çalışıldı. Ama baktığımızda Ukrayna meselesi yine bu NATO'nun geleceğine dair ABD'nin kendisini Ukrayna sonrası düzlemde kendisini nasıl konumlandıracağı ile ilgili aslında NATO'nun geleceğine dair de ipuçları veriyor. Eğer ABD'siz bir NATO düşüneceksek o zaman Avrupa gerçekten kendisini NATO'nun sahibi olarak NATO'nun yani Avrupa Birliği kurumsal anlamda söylüyorum devletleri NATO'nun öncü birlikleri olarak kendisini konumlandırabilirler mi? Yani bu potansiyele sahipler mi? Bu ekipman ve teçhizat anlamında, savunma sanayi anlamında, güvenlik mimarisi anlamında kendilerini böyle konumlandırabilecek bir potansiyele sahipler mi?
1: Yani pratikte bu, açık konuşmak gerekirse ABD'siz bir NATO düşünmek çok da mantıklı bir seçenek.
3: Evet, dolayısıyla eğer burada AB ülkeleri Ukrayna meselesi üzerinden veya ABD'nin Rusya'ya veya Trump-Putin yaklaşmasını NATO'nun bir problemi haline getirirlerse bu onlar açısından aslında bir zarara veya onlar açısından daha olumsuz bir yöne doğru götürür. Şu anda Trump için aslında bahane yani Trump için olabilecek en iyi bahane Avrupa Birliği ile işte Rusya meselesi üzerinden yeniden çıkarabilecekleri bir kriz olur. Onun işine çok yarayacak bir bahane olur. Ben zaten çekilmek istiyorum diyen bir Trump var. Dolayısıyla oradaki mesele ne kadar sürdürülebilir? ABD kendisini yani Avrupa'yı savunmasız bıraktığında AB ülkeleri Avrupa ülkeleri kendilerini ne kadar yeniden organize edip o mimariyi nasıl oluşturabilirler? Bunu düşünmeleri gerekiyor. Bunu bir NATO krizi haline sokmadan önce. Yani burada NATO krizinden ziyade oradaki Ukrayna-Rusya meselesi üzerinden bir görüş farklılığı olarak sınırlandırılması, böyle nitelendirilmesi bence Avrupa ülkeleri ve NATO'nun geleceği açısından çok daha makul bir opsiyon olarak ortaya çıkıyor. Ama baktığımızda yani az önceki sorduğunuz sorular gerçekten zor sorular. Onları yani şu anda hani nasıl cevaplayabilirim onları çok emin değilim. Ama geleceğe dair bir öngörü eğer veya bir takvim çizmemiz gerekirse şunu düşünmemiz lazım. Yani seçim sonrası bir defa ABD seçimlerine baktığımızda başkanın partisi bütün bu ara seçimlerden zayıf olarak çıkıyor. Hele ki %50'nin altında popülaritesi daha düşük bir başkansa daha çok feragat verdikleri görülüyor. Yani o daha büyük bir darbeyle seçimden çıkıyorlar. Trump'ın buradan nasıl çıkacağı Ukrayna Savaşı ile ilgili de bize aslında birçok şey gösterebilir. Ve Trump'ın bu savaşları veya dış politikayı artık kendi iç siyasetteki pozisyonunu koruma amaçlı kullanmasındaki kendisine açtığı alanı daraltacak gibi görünüyor. Çünkü iç kamuoyu da ekonomiyle artık uğraşan bir ABD var. Ve Trump'ın kendi seçmeni de buradan çok şikayetçi ekonomi meselesinde. Dolayısıyla dış politikanın iç ekonomiye etkisini Trump bundan sonraki ikinci dönemin yani ara seçimler sonrasında daha da minimize etmesi gerekiyor. Şu anda en büyük iç politikayı etkileyen en büyük mesele İran Savaşı ve Ukrayna meselesi. Ve Çin işte bu şeylerden dolayı, tariflerden dolayı yani bu gümrük meselesinden dolayı işlerin biraz karışık, öngörülemez hale gelmiş olması. Veya En basitinden Kanada ile girdiği çekişme her ne kadar Kanada'ya göre çok daha büyük bir ekonomi

0: ekonomi olsa da ama Kanada'nın da ona yaptığı yaptırımlar iç ekonomiyi yine etkiliyor ve halk bundan rahatsız. Savaş bundan sonra yani nasıl devam eder? Bu yani Avrupa kendisini bir şekilde konumlandırabilse aslında, yani siz seçim dediniz ya, mesela Zelenski'nin seçimi. Hı hı. Bu Zelenski'nin yerine gelebilecek kişiden ziyade, yani yeni bir liderin, yeni bir başkanın seçilmesinden ziyade aslında şöyle bir seçim var. Yani seçim kelimesini kullanıyorum. Siz bu zamana kadar olan inşa edilen yeni statükoyu kabul edecek misiniz Ukrayna olarak? Kabul etmeyeceksiniz. Bu böyle bir seçim var. Yani gelecek kişinin Zelenski olması, onun yerine başka birisinin olması.
1: Yani devlet başkanlığı seçimi değil, teslimiyetin referandumu diyebilirsiniz.
0: Aynen öyle. Ben öyle nitelendiriyorum.
1: Anlıyorum. Yani tabii ne getirecek zaman, bu seçim olacak mı olamayacak mı göreceğiz ama mesele biraz da anladığımız kadarıyla 7 Ekim'deki Amerikan seçimlerinden sonra durumun gidişatı kendini belli edecek.
0: ABD açısından en azından böyle, ama Avrupa için bu çok daha farklı bir yerde duruyor bana sorarsanız.
1: Bu da ABD ile Avrupa arasındaki tartışmanın, çekişmenin, hani Avrupa her ne kadar tansiyonu düşük tutmaya çalışsa da süreceği anlamına da geliyor görüş ayrılıklarının. O da bir başka handikap Brüksel için diyebiliriz. Şimdi tabii Rusya-Ukrayna konusunda konuşacak çok mesele var ama bir diğer önemli gündem maddesi Yemen'deki iç savaş kaynaklı Suudi Arabistan'ın giderek daha fazla, daha büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalması. İran destekli milislerin son dönemde iyice arttırdığını görüyoruz Suudi Arabistan'a saldırıları. İşte Mekke'ye, Medine'ye de saldırılar oldu, hatırlarsınız, girişimleri oldu. Son günlerde de Riyad yakınlarındaki havalimanının vurulması arka arkaya. Bugün de vurulduğuna dair haberler geldi. Dünkü saldırıda 13 can kaybı, 309 yaralı vardı ki Suudi Arabistan için oldukça sarsıcı, travmatik bir saldırı oldu demek herhalde doğru olacak. Bu arada tabii Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'dan bir dörtlü ortak açıklama yapıldı. Husilerin saldırıları doğrudan isimleri de zikredilerek kınandı. Sivillere saldırı kabul edilemez. Bu üç ülke, Mekke İttifakı ülkelerin yanında Mısır'ın da bulunması bu açıdan dikkat çekici, onu vurgulayalım. Tabii akla gelen sorulardan biri de şu. Şimdi Suudi Arabistan'da çok yoğun miktarda Amerikan silahına, teçhizatına sahip, bir şekilde Amerikan güvenlik şemsiyesi altında olan ve bunu işte bu silah alımlarıyla aslında Amerika'nın müttefikliğini ve güvenlik şemsiyesini satın aldığını düşünen bir ülkeydi diyebiliriz. Yani Patriot'lar vardı, yüksek irtifa hava savunma sistemleri vardı, taht dediğimiz ve bu saldırılar istihbarat da daha önceden bunları vurgulamışken, bu uyarılar yapılırken bunca imkana rağmen nasıl oluyor da bu kadar stratejik bir yer böyle savunmasız kalabiliyor sorusu ister istemez insanın aklını kurcalıyor.
2: Doğru. Şimdi bir kere şunu söyleyelim. Evet, Amerika'dan güvenliği satın aldı Körfez ülkelerinin tamamı. Yani büyük büyük silah alımlarıyla ki Trump bir görüşmede bunlar sizin için çerez parası vesaire diyerek satmıştı o silahların çoğunu. Evet. Ama bunun özellikle bu savaş zamanında çok da işe yaramadığını da fark ettiler. Ne zaman fark edildi aslında? İsrail ilk Katar'a saldırdığında bu sistemin çok da istedikleri gibi çalışmayacağını fark etmişlerdi zaten. Ama hemen akabinde savaş ortamı oluştuğundan biz hep konuşuyorduk ya işte yeni bir güvenlik şemsiyesi aramak zorunda Körfez vesaire. Ama yani dere geçerken at değiştirilemeyeceği için Amerikan sistemlerine de, Amerikan şemsiyesine de hala muhtaçlardı. Ama şimdi Suudi Arabistan'la ilgili birkaç şeyi hatırlatmak lazım. Şimdi birincisi, şimdi bu silahlar satıldı çokça. Ama bu silahların hangi çerçevede kullanılacağı, işte nasıl kullanılacağı, nereye yerleştirileceği vesaire de Amerikalı komutanlar tarafından verilen danışmanlık hizmetleriyle vesaire belirlendi. Yani daha net söyleyeyim. Körfez ülkelerinin neredeyse tamamında bir kurmay zeka strateji belirleyecek bir askeri kapasiteden çok bahsedemiyoruz biz hala. Doğal olarak Amerika'nın bölgedeki o silah satmasıyla birlikte o satılan silahı kullanma kapasitesini de bir şekilde oraya getirdiğini biliyoruz ve savaş sırasında bunu da geri çektiğini biliyoruz. Yani bu desteği, askeri desteği de vermiyor. Doğal olarak orada...
1: Çok ciddi bir milli güvenlik riski bahsettiniz buna.
2: Kesinlikle öyle. O yüzden yani bunların nasıl kullanılacağı vesaire noktası muğlaklık oluşturuyor. Ve bu da Suudi Arabistan gibi çok büyük bir coğrafyadan bahsediyoruz.

0: coğrafi olarak. Bunun korunmasıyla ilgili daha önce böyle yerli bir şekilde bir plan, proje, program yapılmadığı için burada da açıklıklar meydana geliyor. Bu birincisi. İkincisi, şimdi silah temini noktasında da zorluk yaşandı. Yani bu İran Savaşı başladığında biliyorsunuz bölgeye Patriot vesaire ek yapmak istedi Amerika. Kendi elinde yok. Getirebilecek Avrupa'da vesaire yok.
1: Güney Kore'den takviye aldı. Olmuştu. Evet,
0: yani o kadar sıkışmış durumda bu anlamda da. Ve Patriot sistemi, yeni sistemler imal edilmesi çok zaman alıyor. Veya bunlara füze takviyesi vesaire yapmak için de yine satın alımlar yapılıyor. Ama bunların da bölge intikali yine zaman alan konular. O yüzden burada da ellerinde çokça var, neden kullanmıyorların arkasını biraz da soru işaretiyle bakmak lazım. Yani hakikaten ellerinde çokça var mı bu? Yoksa İran'ın işte Körfez ülkelerini hedef aldığı saldırılarda bunların büyük çoğunluğu zaten kullanıldı mı? Bu rakamları bilmek lazım ve bu rakamlar da açıklanmış değil. O yüzden burada da bir açık oluşmuş olabilir veya daha da önemlisi böyle bir açık oluşup oluşmadığı kontrol edilmiş olabilir bu saldırılarla. Ve eğer
1: kontrol edildiyse bundan sonra daha ağırında beklemek o zaman gerekecek.
0: Yani öyle görünüyor. Çünkü Husiler evet daha önce de Riyad'ın kuzeyine kadar saldırdılar. Orada Aramco tesisleri vuruldu.
1: Yani İsrail'e ulaşabilen füzeler olduğunu biliyoruz
0: evet. Yani İsrail'e vurduğunu biliyoruz bu savaşta. Yani nokta atış vurabilmişti.
1: Suudi Arabistan, bu da 2000 kilometre demek aşağı yukarıda menzil olarak.
0: Evet. Suudi Arabistan'da da daha önce vurdu. Onu da biliyoruz yine bu savaştan önce yaptığı saldırılarda o aralarındaki anlaşma olmadan önce. Yani o ateşkes anlaşması yaptılar biliyorsunuz. Çok geçerli değil ama ondan önce yine Suudi Arabistan'da vuruyordu. O yüzden yani bunun tam da bu zamanlara denk gelmesi, elindeki silah kapasitesinin de ne olduğunu bilmiyoruz. İsrail'e karşı kullanılır diye beklediğimiz silahların çoğu kullanılmadı. Doğal olarak yani Hizbullah'ın elindekilerin tükenme noktasına geldiğini yorumlayabiliyorduk o zaman ama Husilerin elinde ne olduğunu hala bilmiyoruz. Ve daha da önemlisi bu motivasyonun nereden kaynaklandığı. Yani ne oldu da şimdi İran Savaşı orada devam ederken veya işte İsrail bölgeye bu gerginliği ihraç etmeye devam ederken, çatışmayı ihraç etmeye devam ederken böyle Suudi Arabistan'ın yeniden Riyad Havalimanı, sivil bir havalimanını vuracak kadar motive oldu Husiler. Şunu da hatırlatayım. Askeri tesisler vurulur. Suudi Arabistan'da buna cevap verir, vermez. Hani o ayrı bir tartışma konusu. Ama siz sivil bir havaalanını vurduğunuzda, sivil bir tesisi vurduğunuzda ve çok uluslu bir yer sonuçta orası, uluslararası havalimanı ki ölenlerin kimlikleri paylaşıldı. Bir Amerikan vatandaşı da var bildiğim kadarıyla ki Körfez ülkelerinden vesaire insanlar da var. Böyle bir yeri vurduğunuzda siz doğal olarak bir sonraki aşamaya da geçmeye niyetli olduğunuzu görüyorum ben. Evet. Yani Suudi Arabistan buna cevabı daha kapsamlı verebilir veya işte Arap Koalisyonu, Körfez ülkeleri buna cevap vermeye niyet edebilir.
1: Arap Koalisyonu'ndan açıklama geldi bu arada tabii yani.
0: Yani işte şimdi bu
1: sert cevap verileceği yönde.
0: Yani şimdi bu açıklamalar geldikten sonra da coğrafyanın biz böyle asıl gerginlik kaynağı olan İsrail gibi aktörlerden bir şekilde uzaklaştırma, temizleme yani şiddetten temizleme noktasına adım atmaya çalışırken bir anda başka bir noktadan gerginlik hattı oluşabilir. O yüzden yani bunun bugününe değil yarınına daha çok odaklanmak gerektiği kanaatindeyim. Çünkü Husilerin evet İran'la ilişkileri diğer işte Hizbullah gibi vesaire değil, daha özerk yapıdalar, daha kendi ajandaları var vesaire gibi konuşuluyor. Ama söz konusu Suudi Arabistan'la bu kadar karşı karşıya gelmekse, üstelik buradan Mekke Anlaşması vesaire süreçlerinin çokça konuşulduğu bir yerdeysek, orada da yani böyle bir organizasyonun tek başına da böyle bir şeye karar veremeyeceğini düşünüyorum.
1: Yani işin içinde başka işler var diyorsunuz özetle.
0: Evet.
1: Yemen'in dışından bazı kuvvetler ki aslında Husilerle Suudi Arabistan arasındaki bu gerilimde İsrail'den de çokça ses çıktığını hatırlarsınız. Bu da dikkat çekici bir başka detay. Şimdi belli ki Yemen'in içinde de biraz daha hareketlenecek bu mesele. Hükümet güçleri tabii bir taarruza başlamıştı. Husilerle oldukça şiddetli çatışmalar var. Zaman zaman hükümet güçlerinin ilerlediği, Husilerin ilerlediği yerler oluyor. Bugün gelen bir başka haberde Yemen'deki hükümetin Husileri terör örgütü ilan ettiğini gördük ki bu as-

0: aslında farklı bir aşamaya geçeceği bu taarruzun izlenimini doğuruyor. Bununla birlikte Suudi Arabistan'ın yanında olan ülkelerin ne yapacağı da nasıl destek vereceği de önemini daha da arttırmış bir başka detay. Şimdi Mekke İttifakı'na getirecek bu mesele bizi ama Mekke İttifakı'ndan önce aslında sormak istediğim başka bir mesele var. Şimdi Mekke İttifakı'nın iki ülkesi olan Pakistan ve Suudi Arabistan zaten daha önce kendi aralarında bir güvenlik işbirliği anlaşması yaptıklarını biliyoruz. Ve geçtiğimiz günlerde gelen bir haberde gördük ki New York Times'ın haberi bu arada önemli bir kaynaktan onu da vurgulayalım. Adı açıklanmayan bir üst düzey Pakistanlı askeri yetkiliye dayandırarak Pakistan Hava Kuvvetleri'nin Yemen'de Husileri vurduğunu savaş uçaklarıyla haberleştirmişlerdi. Bu tabii çok önemli bir gelişme, önemli bir hamle. Doğru olduğunu varsayarak sormak istiyorum. Şimdi Mekke İttifakı kapsamında atılacak adımlar, verilecek destekler tabii ki önemli. Ama Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamasından bunun bir savunma ittifakı olduğu yönünde mesajları özellikle görüyoruz. Yalnız Pakistan'la Suudi Arabistan arasında yapılan bu ikili anlaşma daha farklı bir mahiyette gördüğümüz kadarıyla ki Pakistan jetlerinin doğrudan saldırılara katıldığı yönünde gelen haberlere dayanarak söylüyorum. Bu savaşı tabii farklı bir boyuta taşır diye tahmin ediyorum. Ne dersiniz?
1: Şimdi ben Suudi Arabistan'ın bakın dünyanın en fazla savunmada harcama yapan ülkelerden bir tanesi. Yani 83 milyar dolar. Bakın Türkiye 30 milyar dolar, Pakistan 12-13 milyar dolar. Yani neredeyse Pakistan'ın 4-5 katı. Yani ben anlamadım. Suudi Arabistan bu kadar hem enerji arzı olarak dünyanın en çok petrol ve gaz üreten ülkelerden bir tanesi ve bu kadar savunma bütçesine dayanan bir ülkeden bahsediyoruz. Yani siz Riyad Havalimanı'nı koruyamıyorsunuz. Daha önce İran'dan gelen saldırıları benzer şekilde saldırılar oldu. Onu da koruma becerisini gösteremediniz. Dolayısıyla ben merak ediyorum. Yani Suudi Arabistan bu kadar devasal bir bütçeyi ayırırken neden kendi ülkesini koruma konusunda zafiyet gösteriyor? Burada bakın işte bağımlılık ilişkisi aslında ortaya çıkıyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri diyor ki kardeşim ben senden istediğim vakit gelir, istediğim parayı alırım. İstediğim vakitte seni korurum, istemediğim vakitte korumam. Ya hatırlanacağı üzere Muhammed bin Selman Amerika'ya gittiğinde hatta pazarlık yapmıştı işte 1 katrilyon dolar yok 600 değil de 1 olsun falan diye Amerika Birleşik
0: 600-700
1: Devletleri
0: milyar dolarlardan 1 trilyon
1: öyle
0: dolara
1: değil mi?
0: çıkmıştı.
1: Evet rakamlar artık telaffuz edemiyoruz o kadar yüksekliğinden. Ve en sonunda buna ikna olmuşlar. O kadar ciddi bir miktarı Amerika Birleşik Devletleri'ne gerçi akıbeti ne oldu da merak etmiyorum değil açıkçası. Yaptım o yatırımı
0: Tabii
1: yaptım.
0: zaman içinde yapılacak bir
1: Ha,
0: yatırımdı. Hemen birden
1: zamanla
0: olacak şey
1: yapılacak
0: değildi
1: ama
0: ama.
1: devasa bir şey. Onun dışında siz bütün savunma ekosistemimizi Amerika Birleşik Devletleri'ne bağımlı bir şekilde kurdunuz, kurguladınız. Bakın bir de bu ekosistemi yani havacılık, radar sistemi, hava savunma sistemleri siz bir ülkeye tümden bağımlı olduktan sonra onunla ilgili bir hamle yapmanız bir hayli zor. İmkansıza yakın. Yani işte biz bunu İran'da gördük. Yani İran daha önce Amerikan saldırılarına karşı önleyici bir mekanizması etkili bir şekilde koruyamazken İran aslında uydu haberleşme sistemini yani ben bu alanda çalışan birkaç hocayla konuşmuştum. İşte GPS sistemi ki dünyada hakim olan bu Batı uydu haberleşme sistemi. Oradaki değişikliği Çin o süreçten sonra 6 aylık bir süreden bahsediyorum. Yani dolayısıyla eliniz kolunuz hem parasını veriyorsunuz hem üstüne bir de saldırıya karşı karşıya kalıyorsunuz. Şu an Suudi Arabistan deyim yerindeyse bunu aleni bir şekilde yaşıyor. Aslında yani bununla ilgili çok emare olması gerekiyor. 11 Eylül olaylarında da hatırlayın. Suudi Arabistan Obama döneminde terör ülkesi listelerinde anılıyordu. Hatta ilişkiler dondurulmuş bir vaziyetteydi. Trump'la beraber tekrardan ivme kazanmış oldu. Hatta ilk dönemde hatırlayın kılıç sağlayarak gitmişti böyle inanılmaz bir şekilde karşılanmıştı vesaire diye. Dolayısıyla tarihten ders almak lazım. Yani bu bölgede üçüncü ülkeler üzerinden güvenlik şemsiyesini kurduğunuzda siz o bombaları kafanızın üstünüzde görmeye artık alışırsınız veya da sadece seyredersiniz. Şimdi diğer meseleye gelince aslında 2015 yılında benzer şekilde Suudi Arabistan Pakistan'dan hava savunma sistemleri ve askeri destek istedi ama o dönemde parlamentodan geçmediğinden dolayı bu destek gelmemiş oldu. Dolayısıyla şimdi bu ittifakın dışında bu tabii bu arada inanılmaz bir dezenformasyon da var. Yani güvenlik ve caydırıcılık demek daha çok saldırıyı önleyici bir mekanizma geliştirmek demek. Eğer bu haber doğruysa Yemen'e gidip Husilerle mücadele ettiği konusunda. Yani ben çok doğruluğundan emin değilim. Yani çünkü dikkat ederseniz en son işte Atlı Hocam da vardı Dolmabahçe Sarayı'nda. Çok hızlı bir şekilde Mekke İttifakı adım atıyor. Şaşırtıcı bir şekilde. Burası önemli. Çünkü böyle zamana yayılırdı. Bürokratlar oturur, böyle konuşurlardı. Kararlar böyle kağıt üzerinde kalırdı. Ama sekreterya kuruldu. Devamında bununla ilgili olarak askeri önleyici mekanizma ve istihbarat paylaşımları konusunda kararlar alındı. Yani siz bugün NATO'nun 60. yılındayız. Hala bile ne büyük aksaklıklar var. Dolayısıyla böyle elini kolluğunu bekleyip ya bu Mekke İttifakı başarısız olmasını beklenti içerisinde olan bazı Türkiye'de de bazı düşünürler var. Yani bu tarihi bir fırsat bence. Yani şu an Amerika'nın bölgeden çekilme arzusu, Çin'i hedefleme süreci. Belki bilmiyoruz yani Trump sonrası yeniden o eski kaos dönemine geçiyor. Hatta geçen bir gazeteci ilginç bir şey söyledi. Aslında Trump, Türkiye Trump'tan ne istediyse aldı, şaşırdı. Bir bu katsayı yaptırımları kaldı. Ki onu bir gazeteci sorduğunda da sözümüzde duracağız gibi bir şey söyledi. Ancak 3 Kasım'dan sonra tabii büyük ihtimal evet kongre konuştum. Olayında çoğunluğu kaybettikten sonra belki bu şansı da belki de Türkiye bu süreci daha böyle baskın bir şekilde devam ettirmeliydi. Yani bu fırsatı kaçırmamalıydı. Açıkçası ben 3 Kasım'dan sonra o kasa yaptırımların için Türkiye açısından beklentilerini karşılama konusunda çok da ümit var değilim.
0: Anlıyorum. Tabii şimdi ittifak, Mekke ittifakı siz de bahsettiniz ya hızlı yürüyen bir süreçle başladı birdenbire. Bu bir açıdan da aslında ittifaktaki bu üç ülkenin bölgedeki risklerin ve aciliyetinin ne kadar farkında olduklarını göstermesi bakımından da ayırt edici olabilir diye tahmin ediyorum ki bu işte Suudi Arabistan adına Husiler meselesi ise Türkiye ya da Pakistan adına farklı konular olacaktır illaki. Yani işin içinde İsrail riskini de koyabilirsiniz, Pakistan adına Hindistan riskini de koyabilirsiniz, İran meselesini de koyabilirsiniz ama bölge ülkelerinin artık kendi çözümlerini üretmesi gerektiği konusunda ciddi bir aciliyet olduğunun fazlasıyla farkında olunduğunu gösteriyor diyebiliriz herhalde. Mekke ittifakındaki kurumsallaşma sürecinin hızlı ilerlemesinden hareketle. Bununla birlikte bu Yemen meselesini ittifakın ilk önemli sınavı olduğu yönünde de yorumlar görüyoruz. Katılır mısınız?
2: Yani tabii şöyle söylemek lazım. Bir defa bu proaktif bir vizyon neticesinde şekillenmiş bir anlaşma. Mekke İttifakı dediğimiz şey. Yoksa bölgede bir sorun oldu dün. Biz bugün ona bir reaksiyon niteliğinde hadi bu Mekke İttifakı'nı oluşturalım diye bir vizyonla ortaya çıkmış bir şey değil. Sonuçta birkaç senedir çalışılan, en azından bize aktarılan bilgiye göre son 3 senedir görüşmelerin yapıldığı bir ittifaktan bahsediyoruz. Ama bu ülkeleri bu ittifakı oluşturmaya iten aslında dinamikler sonucunda böyle bir ittifak oluştu. Yoksa her yer güllük gülistanlıktı da hadi biz yine bir araya gelelim, bir ittifak oluşturalım diye bir kendilerine iş çıkaracak durumda değiller sonuçta. Ama bu hem vizyonu itibariyle hem de öngörüleri itibariyle proaktif aslında atılmış bir adım. Dolayısıyla oradaki dengelerin değiştiğini, bölgede nasıl dinamiklerin nereye evrileceğini hesaplayarak bu Mekke İttifakı ortaya çıkmış. Bu üç ülke içinde her atılacak adım Mekke İttifakı dahilinde de yani Türkiye'nin pozisyonuna baktığımızda Ne dedi Sayın Hakan Fidan? Bir defa

0: oraya göndereceğimiz asker veya işte destek ofansif bir destek olmayacak.
1: Tamamen savunma
0: tamamen
1: amaçlı olacak.
0: Savunma amaçlı olacak. Çünkü her ülkede, Pakistan için de bu geçerli, Suudi Arabistan için, Türkiye için de aynı zamanda kendi leri açısından ulusal olabilecek bölgesel riskleri de hesaplayarak bunun içerisine
1: Evet.
0: katılmaları gerekiyor. Yemen meselesinde şöyle bir durum var. Yani Suudi Arabistan'ın kendisinin korunması bu kadar silaha rağmen, ya şöyle bir düşünelim. Bir defa Suudi Arabistan'ın tabiri caizse bir savunma sanayi çöplüğüne, tırnak içinde kullanıyorum, dönüşmesi onu güçlü bir ülkeye, yani askeri açıdan güçlü bir ülkeye yapmaz bir defa. Yani silah satın almayla güvenlik satın alma, ki bu bağımlı bile olsanız, iki ayrı şeydir. Öncelikle bunu belirtmemiz lazım. Yani sizin, şuna benzetelim. Hadi Real Madrid diye bir takım var bir tarafta. Veya işte hani orta derecede bir Avrupa ülkesinden veya Türkiye'den siz bir takıma en iyi teçhizatı verin, en iyi işte üniformayı, en iyi kramponu verin. O top oynayamaz yani. Onun top oynayabilmesi için bir defa tecrübesi, taktiği, tekniği, iyi bir koçun, iyi bir teknik direktörün olması lazım. İyi bir savunmasının, iyi bir forvedinin olması lazım ve kurumsal bir yapısının olması gerekiyor. Suudi Arabistan için biz bunu, hala bölgede bu kadar silah almış, savunma sanayine bu kadar yatırım yapmış ve bunu da mecburiyetten yapmışını da eklememiz gerekiyor içine. Çünkü Trump diyor ki satın alacaksın, o da tamam diyor. Yani
1: Yani
0: aslında başka bir...
1: aslında satın almakla değil de mesele gerçekten güvenlik
0: Bakın,
1: sağlamak istiyorsanız know-how'una da sahip
0: know-how'una da
1: olmanız
0: sahip
1: lazım.
0: olması lazım.
1: Üretim kasınızın da olması lazım
0: Aynı
1: ki
0: şey,
1: kendi
0: evet.
1: göbeğinizi
0: Ya
1: kesebilirsiniz.
0: Türkiye için biz bunu niye söyleyebiliyoruz? Bir defa bunların olduğu, yani Suudi Arabistan kadar bizim ayrıca bir finansman gücümüz de olsaydı, o zaman bakalım neler olurdu. O ayrı bir mesele zaten. Ama biz bu kendi en azından materyal kapasitemize göre biz savunma sanayinde bir yere geliyoruz. Askeri açıdan belli bir know-how'umuz var, belli bir kapasitemiz var. Bunun farkındayız. Ve biz dışarıdan alamadıklarımızı artık kendimiz üretiyoruz. Suudi Arabistan için bunları söylememiz çok zor. Dolayısıyla kendisine de bu kadar silah olması, ABD'den bu kadar silah alması, ABD'den aynı zamanda güvenlik satın aldığını da göstermez. Yani bütün Körfez ülkeleri için belki bunu
2: Şuraya gelelim hocam. Yani
3: Katar'da da yaşandı.
2: Yani Körfez ülkelerinin tamamında olan şey bu aslında. Mesela uçak alıyorlar ama uçuracak pilot yok.
0: Hayır, bir ara şey vardı ya, yani kullanamayacağı kadar silah var elinde.
2: Evet.
0: Yani iş, bu arada şunu da söylememiz lazım. Yani Husiler için direniş ekseni, tırnak içinde söylüyorum, belki son ayağı şu anda, değil mi? Yani Suriye'de ve Lübnan'da artık bayağı bir minimize olan etkisi, Husiler açısından hala orada bir son kale niteliğinde bir pozisyonda Husilerin, İran açısından söylüyorum bunu. Dolayısıyla yani Yemenlilerin söylediği, yani oradaki en azından analistlerin söylediğine göre devrim muhafızları bir hayli sağda ve kontrol mekanizması ellerinde ve hem teknik teçhizat anlamında hem de oradaki operasyonu yürütme anlamında sahada olduklarını da söylüyorlar.
1: Tabii bunu
0: Dolayısıyla
1: aslında
0: İran'ın
1: sadece Yemen coğrafyası ya da Suudi Arabistan'la da okumamak lazım. Belki de hani Körfez'in karşı kıyısında Somali'de olan bitenler, o ayrılıkçı bölgede Somaliland'deki İsrail
0: Evet.
1: etkinliğinin giderek artması gibi dengelerin içinde de
0: Yani
1: daha anlamlı hale gelebilecektir bu tablo.
0: İsrail ve İran'ın bölgedeki en azından kendileri, yani direniş ekseni diyoruz değil mi? Suriye'de yok muydu İran? Irak'ta hala bir şekilde nüfuzu yok mu?
1: Evet.
0: Lübnan'da yok muydu? Yemen'de yok mu? Bunların birçoğu artık minimize edildi. Hala son kale Husiler. Yani bana sorarsanız. Dolayısıyla oradaki yatırım ve onların varoluşsal bir direnişi var kendileri açısından. Ve yani o, biz diyoruz ya, nasıl Suudi Arabistan'ın bu kadar, hani bir sonraki adımı ne olacak? Ona hazırlanıyor. İran açısından bu çok stratejik bir aktör veya piyon veya işte ne, vekil bölgedeki. Dolayısıyla onların bundan sonra ne yapacağını biz İran üzerinden okumamız gerekiyor. İran bu ABD ile savaşı, Mekke İttifakı ile oluşabilecek yeni bir denklem, Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri ile ABD arasındaki bu güvenlik üzerindeki ilişki ve onun doğurduğu yeni bir zaaf üzerinden kendisi için çok rahat bir alan açmış görünüyor.
1: Ki kendi bakış açılarından Hürmüz'ü kontrol edebildikten sonra Babil Mendebi'de kontrol edebilirlerse evet, muhakkak bu savaşın lehine döneceğini hesabını yaptıklarını anlayabiliyoruz.
0: Ya buraya da

0: Husiler bu açıdan çok kritik İran için.
1: Müsaadenizle şunu da, yani bütün analizlerin dışında şunu da söylememiz lazım. Ne yazık ki iki Müslüman ülke birbiriyle savaşa girecek ve yani savaşıyor şu anda. Ve Müslümanı öldürecek. Yani biz bölgemizde İsrail'in bölgeye ve Müslüman ülkeleri ne yaptığını konuşurken, bunun üzerine odaklanmışken bu şimdi de iki Müslüman ülkenin birbiriyle çatışmasını ve bölgedeki ondan çıkan gerilimden bahsetmeye başlıyoruz.
0: Haklısınız maalesef de.
1: Ve Gazze nerede, bunu da unutmamamız lazım. Yani Gazze'deki kanayan yaramız hala dururken, Batı Şeria'da benzer olurken, İşte Doğu Kudüs'te neler olurken, bu sefer odağımız şu anda Husilerden bahsediyoruz.
0: Maalesef öyle, haklısınız. Şimdi bir 3-4 dakika kadar vaktimiz kalmışken son olarak şunu sormak isterim. Dedi ki Mekke İttifakı'nın önemli sınavı olarak görülüyor Yemen'deki mesele diye. Şimdi burada Mekke İttifakı'nın başarılı olması doğal olarak ittifakın genişlemesi için ciddi bir ivme kazanmasını sağlayacaktır. Bununla birlikte Türkiye'nin bölgesel etki gücünün artması, belki bölgesel liderliği diyebileceğimiz bir durumda da elinde önemli bir koz haline gelebilir bu başarı diye düşünüyorum. Ne dersiniz?
2: Şimdi ittifakın başarılı olması 3 aşamada çok önemli. Birincisi, bir kere Orta Doğu'nun sakinleşmesi açısından önemli. Bu aşikar. İkincisi, şimdi benzeri ittifakların kurulma aşamasında olduğunu biliyoruz biz başka coğrafyalarda, ama buranın başarısı onları çok etkileyecek. Çünkü krizli bir yerde bu iş yürüyorsa, o zaman başka yerlerde bu işin yürüme olasılığı var. Bu da doğal olarak küresel güvenliği inşa edip yürütmekle görevlendirilmiş gibi hisseden yapıları, Amerika'yı rahatsız edecek de bir şey. Rahatsız edecek demeyeyim, dengeleyecek bir şey, daha doğru kelime. Üçüncüsü de genişleme ihtimali. Şimdi biz hep ilk günden beri dördüncü kim olur, beşinci kim olur vesaire diye konuşuyoruz. Ki ben bunu sadece Orta Doğu temelli düşünmemek gerektiği kanaatindeyim. Yani böyle bir ittifak başarılı olacaksa, bu üçgen, nasıl ki Suudi Arabistan, Türkiye, Pakistan üçgeni Orta Doğu'nun merkezi değil, daha geniş bir coğrafyayı kapsıyor. Genişlemesi de biraz daha geniş olabilir. Daha net söyleyeyim, Kafkasları da göz ardı etmemek lazım böyle bir şeyde. Bu ayrıca İran üzerinde vesaire de, hani o yaşanabilecek olan gerilimleri de dengelemek veya sakinleştirmek için önemli bir faktör olur. Ve tabii Türkiye'nin burada etkisi çok hızlı şekilde ortaya çıkacak. Bu üstelik Türkiye bunu hani baş aktör olarak kendini lanse ettiğinden değil, ister istemez öyle olacak. Şimdi eşitler arasında bir anlaşma yapıldı. Herkesin birbirine destek vermesi üzerine. Ama mesela Suudi Arabistan'dan bahsediyoruz. Bu kadar yatırım yapıyor vesaire, ama eksikleri var. Niye? Çünkü kurmay yapı yok. Hareket kabiliyeti sınırlı. Bu sırada, yani oraya da şöyle bir parantez açayım. Hani işte az önce konuşurken, uçak aldı çokça. Bunu uçuracak pilot bulamadı. Yok kendinde. Bu pilotlar nereden geldi? Bütün Körfez için söylüyoruz bu sırada. Pakistanlı pilotlar Körfez'deki o savaş uçaklarını uçurdu. Veya Amerika'dan bolca satın alınan Abrams tankları çölde gitmiyor. Yani Suudi Arabistan için büyük handikap ve şu anda yığılı vaziyette duruyor o tanklar. Doğal olarak bunun üretmek en başarılı hali. Ama aldığınızda da sizin çıkarlarınız odaklı ve bölge gerçekliği odaklı alıyorsanız, bu da yine sizin başarınızı getirir. İşte bu noktada başarılı olma ihtimalinden de bahsetmemiz lazım.
0: Yani, bu bahsettiğiniz bilgi ve tecrübe birikimiyle alakalı.
2: Kesinlikle öyle. Yani Türkiye bölgede en çok yapacağı şey, hani evet, milli savunma ürünlerinin bölgeye gitmesinin öneminden biz hep konuşuyoruz. Ama bu bilgi birikiminin, bu işte kurmay yapının da ülkelere, Suudi Arabistan'a, Pakistan'a gidecek olması da aslında devamlı bir güvenlik sağlayacak. Yani ittifak aslında savaşmak için değil, bu ülkelerin kendi güvenliğini sağlayarak herhangi bir ülkeden saldırıyı önleyecek, daha saldırı başlamadan önleyecek bir yapı oluşturmak için.
1: Caydırıcı bir güç.
2: Caydırıcı güç, kesinlikle. Biz NATO'dan bahsederken NATO savaşmak için mi kuruldu? NATO kurulduğundan beri tek mevzusu kendisine olan saldırıyı engellemek. Beşinci maddeyi konuşuyoruz. İşte Sayın Bakan'ın söylediği, bugüne kadar kaç kere kullanıldı? Bir. Ama beşinci madde gündeme geldiği anda böyle süt liman oluyor gerilimli alanlar. Ya,
0: bunun küçük örneklerinin Orta Doğu'da doğduğunu bölge ülkeleri açısından söyleyebiliriz. Tabii yani hem Yemen meselesi hem Gazze konusu sizin de vurguladığınız gibi bir yanda İran savaşı, öte yandan Rusya-Ukrayna savaşı, Avrupa Birliği'nin kendi içindeki güvenlik tartışmaları, Avrupa ve ABD arasındaki ihtilaflar, tartışmalar, bunlar görünen o ki sürmeye devam edecek. Yakın zamanda bunların hiçbirinde öyle çok hızlı bir çözüm beklenmiyor ama krizlerin doğurduğu bazı fırsatlar da olabileceği muhakkak. Özellikle de Mekke Anlaşması ve Yemen meselesinin bu açıdan bazı sulh yoluyla çözülebilirse tabii bu mesele çok daha iyi ama bazı fırsatlar da doğurması, bölge ülkelerin kendi güvenliklerini kendi aralarında sağlayabilmesi bakımından geleceğe dönük daha yapısal değişimlere yol açması gibi bir potansiyelde olduğunu anlıyoruz. Umuyoruz ki bir an önce çözülür, daha fazla can yanmaz, daha fazla insan ölmez. Bunun için de tabii siyasilere özellikle çok büyük görevler düşüyor diyebiliriz. Ben çok çok teşekkür ediyorum katkılarınız için, yorumlarınız için. Çok konuşacak konu var. İlerleyen haftalarda da olacaktır. Bir araya gelip onları tekrar konuşmak dileğiyle diyelim. Sevgili seyirciler, Küresel Oyun'un bu haftalık sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek üzere efendim. İyi geceler diliyoruz. Hoşçakalın.

0: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
1: Masada ne var, hoş geldiniz.
0: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20.45'te 24'te.

0: Merhaba değerli izleyenler ve dinleyenler. 24 Portre'den selamlar, sevgiler. Efendim bugün sizin de eşlik etmenizi isteyeceğim kıymetli bir misafirimle yine huzurlarınızdayız. Profesör Doktor Abdullah Uçman'la nicedir? Görüşmek, konuşmak isterim. Bunu hem çok isterim hem hangi kapıdan gireceğimi bilemeyeceğim kadar zengin bir dünyayla da karşı karşıya olduğumun farkında olduğumdan şöyle bir ayağım sürçerdi ister istemez. Neyse ki cahil cesareti diye bir şey var. Ben ona sığındım. Sizin eşliğinize bu yüzden daha da fazla ihtiyacım var. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş buldum. Teşekkür ederim.
0: Ayağınıza sağlık diyelim. Şimdiden ağzınıza sağlık da diyelim.
1: Teşekkür ederim.
0: Bizi geçireceğiniz kapının önünde ben bekliyorum, duruyorum. Dediğim gibi nicedir bu söyleşiden istifade edebilmek için bir kenarda bekliyorum. Fakat bize kapıyı aralayacak olan, burada bir pencere açacak olan bir babanın oğluna yazdığı mektuplar. Türk siyasi tarihinin de, felsefe tarihinin de, edebiyatın da önemli isimlerinden biri. Rıza Tevfik Bölükbaşı'nın sevgili oğlum Nazif diye adını bu şekilde koyduğunuz oğluna yazmış olduğu mektuplar. Vakıfbank Kültür Yayınları'ndan sizin riyasetinizle, sizin emeğinizle ortaya çıkmış bulunuyor. Şimdi bir kere nicelik olarak da bakıldığında göz korkutacak kadar ciddi bir eser bu bir taraftan. Evet. Ama bütün katmanlarını düşünerek de insan hafiften tereddüt edebilir. Yazan isim, giden isim, tarihi tanıklıklar, bizim oradan bakacağımız yerler yaklaşık bir yıldır okuruyla buluşmuş, bir araya gelmiş bir çalışma bu. Fakat ilk adımından başlayalım. Böyle bir şahsiyetin mektupları şahsi olmanın ötesinde neden önemli?
1: Şimdi tabii Rıza Tevfik dendiği zaman Rıza Tevfik'in Türk politika hayatında da, edebiyat hayatında da, kültür hayatında da çok farklı, çok önemli bir yeri var. Tabii uzun

0: hikaye. Yani bu programda hepsini anlatmamız mümkün değil. Bu işte Türkiye, daha doğrusu Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı'na Almanya ve Avusturya'nın yanında giriyor. Bazı cephelerde, Çanakkale'de olsun, Yemen cephesinde olsun, bazı muvaffakiyetler kazanmış olmasına rağmen mağlup devletler safında değerlendiriliyor. İşte neticede Mondros Mütarekesi, ondan sonra Sevr Anlaşması. Rıza Tevfik de o sırada, Rıza Tevfik'in hem bir edebi şahsiyet, yani şair, çok iyi bir şair devrinde. Felosof lakabını ta gençlik yıllarından beri kullanıyor. İyi bir felsefeci. Darülfünun'da felsefe müderrisliği yapmış ama bir taraftan da siyasetin içerisinde, politikanın içerisinde İttihat ve Terakki fırkası henüz daha gizli iken, yani meşrutiyetten önce o oraya dahil olmuş. Daha sonra meşrutiyet ilan edildikten sonra Edirne mebusu olarak meclisi mebusana giriyor. Ters düşüyor. Hürriyet ve İtilaf fırkasına geçiyor. Bir süre sonra ayrılıyor. Tekrar giriyor. Yani böyle bir inişli çıkışlı bir politik hayatı var. Ve maalesef bu işte Birinci Dünya Savaşı sona erdiği zaman da Şurayı Devlet Reisi, yani önemli bir mevkide, işte Türk milletinin, Osmanlı Devleti'nin bir tür idam fermanı kabul edilen, yani tarih kitaplarında hep öyle geçer, Sevr Anlaşması'nı imzalayan heyette de
1: yer alıyor.
0: yer alıyor. Gerçi daha sonra onu niye gittiğini anlattığı bir takım şeyler var ama neticede o imza, o anlaşmada onun da imzası var. Ve bundan dolayı da 150'likler diye bilinen, yani Osmanlı Devleti'nin yok olmasında rolü olan 150 kişi tespit edilmiş. Bunlar arasında Rıza Tevfik de var. Gerçi bu 150'likler henüz daha ilan edilmeden önce, yani 2 yıl kadar önce, 1922 yılında işte İstanbul işgal, İngiliz ve Fransız işgali altında işte önce Samsun'da başlıyor biliyorsunuz. İşte Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı. Ondan sonra Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi. İşte Ankara'da yeni bir
1: Meclis,
0: oluşum
1: yeni bir yönetim.
0: ortaya
1: Evet.
0: çıktığı bir dönemde. Kasım 1922 yılı Kasım'ında Rıza Tevfik'in de çok yakın arkadaşı olan Ali Kemal güpegündüz bu İstiklal Caddesi'nde berber dükkanından yakalanıp alınıp sorgulanmak üzere Ankara'ya götürülürken yolda İzmit'te biliyorsunuz linç ediliyor. Bu hadisenin duyulması üzerine hayatını tehlikede gördüğü için Rıza Tevfik de birkaç arkadaşıyla beraber İngiliz sefaretine sığınıyor. Daha sonra da gemiyle kaçıyorlar. Yani yurt dışına kaçıyorlar. İşte orada Kahire'de daha henüz yeni kurulmakta olan Ürdün emiri Kral Abdullah'la karşılaşıyor. Kral Abdullah bunları Ürdün'e davet ediyor. Yani hayatının orada ona bir takım görevler veriyor Rıza Tevfik'e. Yani böylece Rıza Tevfik'in hayatında böyle bir 20-21 yıllık bir gönüllü sürgün dönemi başlamış oluyor. İşte bir kısmını 32 yılına kadar Ürdün'de, Amman'da, daha sonra oradan emekli olup Suriye'nin bu pardon Lübnan'ın Akdeniz sahilinde Cünye kasabası diye bir yer var. Oraya yerleşiyor. Şimdi İstanbul'dan ayrılırken, hatta Laleli'de şimdi ikamet ediyor kirada. Eve gelip karısıyla bile vedalaşamadan kaçıyor. Neyse, arkasından karısı Nazlı Hanım'la küçük oğlu Nazif, daha 12-13 yaşlarında, o sırada Galatasaray Mektebi'ni okuyor. Onları da Ürdün'e getirtiyor. Nazif'le bir de o bir oğlu var, büyük bir oğlu var. O da Cambridge'de bir özel okulda okuyor. Onlar da geliyorlar. Hatta her ikisini, Nazif'i de Said'i de Beyrut Amerikan Koleji'ne şey yapıyor, gönderiyor. Said orada uzun süre kalmıyor. Ayrılıp Amerika'ya gidiyor. Onun hikayesi ayrı. Nazif Beyrut Amerikan Koleji'ni bitirdikten sonra Bizzat Tevfik, yani bu benim gibi böyle işte Arap çöllerinde perişan olmasın diye İstanbul'a gönderiyor. Yüksek tahsilini yapması için 1935

0: engeller çıkıyor. Yani aşağı yukarı 2-2,5 sene bu engelleri aşabilmek için. İşte bu mektupların çoğu o 1935, 36, 37 yıllarında çoğu Cünye'den, daha sonra bir süre Kıbrıs'a davet etmiş bir arkadaşı Rıza Tevfi, Lefkoşa'dan gönderdi mektuplar. Daha sonra 37 yılında, 36-37 yılında yine bir tanıdığı Ürdün Başvekili Hasan Paşa var. Onun daveti üzerine Oxford'a gitmiş. Oxford'dan, Londra'dan gönderdiği mektuplar var. Yani burada toplam büyük bir kısmı mektupların işte Cünye, Oxford'dan gönderilmiş 137 mektup var. Bunları bana, ondan da madem açıldı şey yapayım. Şimdi ben Rıza Tevfik'le tanışmam şöyle. Ben 1900 maalesef bu öğrenci olaylarının böyle zirveye çıktığı dönemlerde İstanbul Edebiyat Fakültesi'nde 1968-69 döneminde girdim. Ama maalesef çok kötü bir talebelik yıllarımız oldu. İşte boykotlar, işgaller vesaire. 1972 yılında mezun oldum. Daha sonra işte Profesör Mehmet Kaplan Hoca'nın yanında doktora çalışma, Rıza Tevfik üzerine doktora çalışması yapmaya başladım. Rıza Tevfik, az önce de söylediğim gibi, evet, büyük bir şair, edebiyatçı, ama onun yanında işte felsefeci, sosyolog, politik özelliği falan var. Rıza Tevfik'in içerisine girdiğimiz zaman rahmetli hoca dedi ki yani bunun hepsini biz şey yapamayız, yani altından kalkamayız, çünkü çok yönlü bir şahsiyet. Biz sadece edebi bir edebiyatçı, şair bir Rıza Tevfik, bunu üzerine yoğunlaşalım. Diğer yani felsefeci, politik taraflar üzerine başkaları çalışmaya başlasın diye.
1: Başka disiplinler
0: çalışsın. Böyle bir sınır çizdik. İşte o yıllarda tabii bu bahsettiğim 70'li yıllar, şimdiki gibi bilgisayar yok, internet yok. Kütüphanelerde gazeteleri tarayarak, mecmuaları tarayarak önce bir Rıza Tevfik'in işte yayınladığı şiirler, makaleler, edebiyatla ilgili makaleler, onların bir tespitini yaptım. Ondan sonra onları belli bir açıdan değerlendirmesini yaparak aşağı yukarı 80'li yıllara doğru aşağı yukarı bitirdim şeyimi. Tezim bitmek üzereyken mutlaka bilirsiniz, rahmetli Cemil Meriç hocanın kızı Ümit Hanım, Ümit Meriç, o zaman Edebiyat Fakültesi Sosyoloji bölümünde tanışıyoruz Cemil Meriç dolayısıyla kendisiyle. Bir gün fakültede karşılaştık. İşte sordu tezinin akıbeti ne alemde diye. Dedim ki işte bitirmek üzereyim. Dedi ki ailesiyle tanışmak ister misin? Elbette dedim, tanışmak isterim. Ümit Hanım vasıtasıyla, o zaman hayattaydı, küçük kızı Munise Hanım, İşte Rıza Tevfik'in küçük oğlu Nazif Bey, torunu Rıza Bey vardı. Onlar Kadıköy'de oturuyorlardı. İşte bir randevu alıp galiba 79 yılının sonlarında ziyaretlerine gittim. İşte tanıştık, kendimi anlattım. Fakat tabii Rıza Tevfik 1943 yılında geri dönmüş ama işte o mimli olması dolayısıyla çok yakın arkadaşları bile bir mesafe koyuyorlar. Yani çekiniyorlar falan, böyle bir şey var. İşte bir takım şeyler sordum. Tezimde halledemediğim. Onlara cevap verdiler. Hatta hiç unutmam, Nazif Bey dedi ki bizim aile hakkında sen bizden daha fazla bir şey biliyorsun falan diye böyle itifat etmiş. Yani asıl benim ilgim, dedim ki Rıza Tevfik'ten kalan, yani onun müsveddeleri, biz ona tereke deriz. Terekesinden bir şeyler var mı? Yani onları görmek istiyorum, değerlendirmek istiyorum. Dediler ki fazla bir şey kalmadı. Sadece kızına gönderdiği bir takım mektuplar var. Ödünç olarak onları aldım. Birkaç mektup vermişlerdi.

0: Hatta yine çok talihsiz bir şey. Rıza Tevfik işte 1949 yılında vefat ediyor. Karısı Nazlı Hanım bir galiba Boğaz'da bir İstinye tarafından bir kira evinde otururken sel geliyor, su basmış. Rıza Tevfik'ten kalan evrakın büyük bir kısmı
1: eyvah.
0: Maalesef
1: Orada kaybedilmiş.
0: zayi olmuş
1: Evet.
0: orada. İşte dediğim başlangıçta böyle bir mesafe koydular ama bir süre sonra benim yani herhangi bir art niyetim olmadığını yani.
1: Onların tereddüdü var mıydı sizin görüşme talebiniz, sorduklarınız ya da talep ettiklerinizle
0: Yani
1: ilgili?
0: şey yani herhangi birisi gibi böyle bir resmi davrandılar ben yani başlangıçta. Fakat ben ilişkimi kesmedim. İşte bayramlarda o zaman bayram kartı vardı. Kart gönderiyordum. Telefonla işte yılbaşı tebriği, bayram tebriği filan. Zannediyorum bir süre sonra benim bir art niyetim olmadığını anladılar. Özellikle torunu o da Rıza Bey beni arayıp zaman zaman işte Abdullah Bey buluşalım bir yerde bir çay bahsinde buluşuyoruz. Bana bir paket getiriyor. İşte bir buluşuyoruz yine başka bir paket getiriyor. Yani Rıza Tevfik'ten kalan şeyler. Bir gün yine bir telefon etti. Dedi ki arabası olan bir arkadaşınız var mı? Dedim buluruz. Fakülteden arabalı bir arkadaşımla kalktık gittik. Hakikaten böyle bir şey, bir büyük bir kolye, bir karton kutu hazırlanmış. Onu aldık. Hakikaten onu eve getirdiğim zaman sabaha kadar ben uyuyamadım. Oradan işte Refik Halid'in mektupları çıktı. Onları ayrı bir şekilde muhafaza etmiş. Tevfik Fikret'in şeyleri çıktı, mektupları çıktı. Yani gerçekten bunlar bir hazine değerinde şeylerdi benim için. Ve bunları bana intikal ettikçe bunlar, ben bunları değerlendirdim. O zaman Tarih Toplum diye bir dergi çıkıyordu aylık. Orada bir kısmını yayınladım. Bir kısmını küçük kitapçıklar halinde yayınladım. Ve daha sonra bu işte Rıza Bey ne var ne yok yani kendilerine intikal edin. Hatta bir kısım şeyler bu su baskınından kurtarılmış böyle çamurluydu. Çamurları filan hala şey yapıyor yani muhafaza ettiğim evrak arasında böyle çamurlu evrak var. Bu şekilde değerlendirdim küçük kitaplar halinde. Daha sonra 2000 zannediyorum 2012 yılında Nazif Bey'in oğlu kulakları çınlasın Ahmet Bey, Ahmet Bölükbaşı ile yine telefonla konuşuyoruz. Bir gün yine bir telefon etti. Babamdan kalan bir takım şeyler var. Yani biz bunları şey yapamıyoruz, değerlendiremiyoruz. Yani en iyi siz değerlendireceksiniz diye. O zaman bu ben daha emekli olmadan Mimar Sinan Üniversitesi'nin Bomonti'de Fen Edebiyat Fakültesi binasında bir gün böyle bir bavul böyle kanter içerisinde bir yaz günü Ahmet Bey çıka geldi. Hakikaten orada o bavul içerisinde çok değerli. İşte o bavuldan bu babasına gönderdiği şeyler çıktı.
1: Sormaya hazırlandığım şeyin cevabı önden geldi. Çünkü
0: Evet.
1: bu kitap işte geçtiğimiz yıl 2025 yılında tabii ki yıllar sürmüştür hazırlık aşaması da onun da detayını merak ederim ama 70'lerin başından itibaren alakadar olduğunuzu söylediğiniz kişiye ait TRK'den nasıl üzerinden 50 yıl geçtikten sonra ancak okurla buluştu diye soracaktım ki galiba
0: Evet.
1: torunundan
0: Tabii
1: ancak
0: daha
1: intikal.
0: önceki yani o Rıza Başıkoğlu torunu onun ve bana ondan intikal eden evraklar arasında yine az önce söyledim mesela Refik Halid'in mektupları çıkmıştı. Aşağı yukarı 60-70 kadar mektup. O bir küçük kitap halinde yayınladım. Bir Ali İlmi Fani diye o da 150'liklerden ama o Antakya'da yaşıyor. Onunla mektuplaşma. Mesela ona gönderdiği aşağı yukarı böyle bir 25 sayfalık bir mektup çıkmıştı. Onu küçük bir kitap halinde orada daha çok kendi sanat anlayışını, şiir anlayışını anlatan işte Ali İlmi Fani'ye bir mektup diye küçük bir kitap halinde yayınladım. Namık Kemal'in oğlu Ali Ekrem Bey. Onunla mektuplaşıyorlar. Ali Ekrem Bey'in bu Servet-ü Fünun hareketi nasıl

0: başladı, nasıl dağıldı filan bunu anlatan 25 sayfalık bir mektubu çıkmıştı. Onu yine bir küçük kitap halinde yayınladım. Yine bu 150'liklerden Refik Cevat Ulunay vardır. Onunla mektuplaşıyorlar. Karşılıklı onlar çıkmıştı. Aşağı yukarı 8-10 mektup. Onu yine bir küçük kitap halinde yayınladım. Başka kızı Munise Hanım'a gönderdiği bir 50-60 kadar mektup. O yine bir küçük kitap halinde yayınlandı. Demin sözünü ettiğim Refik Halid'in gönderdiği mektuplar ama maalesef onun karşılıkları olması lazım ama onun ailesinden oğulları hayattaydı o zaman. Temas ettiğim halde bir şey çıkmadı. Onlar bir kitap halinde yayınlandı. Karısı Nazlı Hanım'a gönderdiği, yani çeşitli seyahatler dolayısıyla işte Avrupa'ya gidiyor, Paris'e gidiyor, Londra'ya gidiyor. Oradan gönderdiği mektuplar, 50-60 kadar mektup vardı. Onlar yani müstakil kitaplar halinde. En son yani mektup olarak bu oğluna gönderdiği bunlar bu çıktı. Evet.
1: Söylediğinize göre bunlar oğlunu İstanbul'a gönderdikten sonra 30'lu yılların ortalarında veya ikinci yarısına
0: 35,
1: doğru.
0: 35, 36, 37'li yıllarda.
1: O yıllarda yazmış olduğu mektuplar. O esnada eşi yanında mı yoksa oğluyla birlikte mi göndermiş o Türkiye'ye gelebilir?
0: Yok, eşi yanında. Yani Nazlı Hanım yanında. İstanbul'da işte şeyi var, bu Munise Hanım var. Yani Nazif'in ablası var. Onun yanında kalıyor. Nazif yani İstanbul'a geldiği zaman ama dediğim gibi yani bu mektuplarda sürekli çeşitli işte üniversiteye girmek için yani yüksek tahsil yapmak için çeşitli müracaatları var. Fakat çok sıradan engeller çıkar. Mesela yani bunlar hep burada mektuplarda var. Mesela Beyrut Amerikan Koleji'nden mezun olmuş. Gayet güzel İngilizcesi var. Oradan aldığı diploma burada geçerli sayılmıyor. Yani böyle bir şey muamele. Hatta bir nüfus tezkeresi var elinde. Onu geçerli saymıyorlar. Yani böyle çok sudan şeylerle, bahanelerle yani benim tabii çok açık net bir şekilde değil ama Rızaet Efik'in oğlu olması dolayısıyla asıl böyle engeller çıkıyor. Araya bir takım şeyler yani tanıdıklar vesaire filan girdiği halde yani bu engelleri aşması aşağı yukarı 2,5-3 yıl sürüyor. Sonunda o yıllarda Yüksek Ticaret Mektebi deniyor. Daha sonra işte Ticari İlimler Akademisi diye bilinen Sultanahmet'teki okul. Yakın zamana kadar şeydi Marmara Üniversitesi'nin rektörlük binasıydı ama şimdi galiba bir İslami İlimler Üniversitesi diye bir üniversite oldu. Yani şeydeki işte Sultanahmet'teki okula girebiliyor. İşte oradan mezun oluyor Nazif. Daha sonraki yıllarda 40'lı 50'li yıllarda da İstanbul Valisi Fahrettin Kerim Gökay'ın özel kalem müdürü olmuş Nazif Bey oluyor. Yani ben kendisini tanıdığım zaman 80'li yıllarda emekli olmuştu. Hilton'dan emekli olmuştu. 86 yılında da vefat etti Nazif Bey. Yani ben kendisiyle birkaç defa görüştüm. Hem bu bahsettiğim ilk Kadıköy'de Munise Hanım'ın evinde. Daha sonra 81 veya 82 yılındaydı. Rızaet Efik'in gazetelerde kalmış halk edebiyatı, tekke edebiyatı ile ilgili makalelerini toplamıştım. Kültür Bakanlığı bunu bir kitap halinde yayınlayacaktı. Varisi olarak Nazif Bey'den izin almam gerekiyordu. Bu münasebetle Mecidiyeköy'de evine gitmiştik. Gitmiştim eşimle beraber. İşte bir yazılı izin aldım. O şekilde şey basıldı kitap. Yani bir iki defa bu şekilde şeyimiz ziyaret oldu. Münasebetimiz oldu kendisiyle. Hatta o da şimdi hiçbir hayatta değil. Karısı Nazif Bey vefat ettikten sonra beni yine eve davet etti ve işte bir takım kalan evrakı yani Nazif Bey'den kalan şey de evrakı da bana vermişti. Yani böyle bir aileyle şeyimiz oldu. Ama asıl dediğim gibi yani bu mektuplar Nazif Bey'in oğlu Ahmet Bey, Ahmet Bölükbaşı tarafından böyle bir bavul halinde.

0: Tabii daha başka şeyler, fotoğraflar, başka şeyler de çıktı o bavuldan. Bu şekilde yani 2012 yılında bana intikal etti.
1: En başta söylemiştiniz ama biraz benim açımdan hafiften kapalı kaldı. Şimdi Rıza Tevfik Bölükbaşı'nı çalışmanın çeşitli disiplinler içinden değerlendirecek tarafları olabileceğini söylediniz. Ve hocanız Mehmet Kaplan'la bu çalışmaya girdiğinizde onun edebi kişiliğini işaret eden kısmıyla ilgilenecektiniz. Evet. Hocanızın yönlendirdiği bir isim mi oldu yoksa sizin keşfiniz veya sizi çekim alanına davet eden kendisi
0: Yok,
1: mi oldu?
0: Hocamızın şeyi oldu. Hocamın yani bir takım başka şeyler de isimler de teklif etti. Onlar arasından yani o zamana kadar ben Rıza Tevfik yani filozof diye bilinir. Kaplan Bey'in bizim ders kitabımız olarak fakültede okuduğumuz Şiir Tahlilleri diye bir kitabı vardır. İki cilt. Birisi bu Tanzimat'tan başlayıp Cumhuriyet dönemine kadar geldi birinci cilt. Hatta Akif Paşa'nın Adem Kasidesi'nden başlar. Yahya Kemal'e kadar gelir. İkinci cilt Cumhuriyet devrini ihtiva ediyor. Faruk Nafiz'den başlar. İşte ikinci yeniye kadar gelen bir cilt. Bunlar bizim ders kitabımızdı fakültede. İşte bu birinci ciltte Rıza Tevfik'ten bir Şam-ı Gariban diye bir şiirini almış. Onun tahlilini yapıyor. Yani Rıza Tevfik'i sadece bu şekilde ben tanıyordum. Yani Kaplan Bey'in kitabındaki bu şiir dolayısıyla. Onun dışında fazla bir şeyim yoktu. Ama işte doktora tezi olarak aldıktan sonra içine girince
1: İşte 50 yıllık bir
0: evet,
1: hukukunuz var böyle de bakınca.
0: Ve dediğim gibi yani hala bitiremedim. Bir de onu da söyleyeyim. Bu işte gerek torunu Rıza Bey'in merhum Rıza Bey'in, gerekse Ahmet Bey'in bana intikal eden terekesinden o kadar çok şey çıktı ki, yani bu yayınladıklarım dışında o kadar çok malzeme çıktı ki, mesela kendisine gönderilen mektuplar, şu an iki cilt yayınladım. Aşağı yukarı bir her ciltte bir 50-60 kadar mektup var ama yani 2-3 cilt daha olabilecek kadar şey var. Ben en sonunda ben tek başıma bunların üstesinden gelemeyeceğim kanaatiyle bu mektupların, evrakın büyük bir kısmını karşıda İslam Ansiklopedisi var, Diyanet İşleri'ne bağlı, İSAM diye kısaldım. Onlara hediye ettim, hibe ettim. Onlar eksik olmasınlar tasnif ettiler. Kabaca tasnif edildi ve internete şey yapıldı. İnternette,
1: yüklendi,
0: evet,
1: dijital
0: orada.
1: Ortamda da
0: yani
1: var.
0: Benim dışımda başkaları da bu arşivden yararlanma imkanı
1: için
0: evet olsun
1: bir
0: yani
1: kaynak.
0: Bunları ben böyle yani benim şey yapmam, hepsini değerlendirmem mümkün değil diye onlara verdim. Onlar yani oradan bir kısım evrakı başkaları da yani bu konuda işte az önce söylediğim gibi felsefi yönüyle ilgili, ne bileyim siyasi yönüyle ilgili birçok şey var, materyal var orada. Onlar da pekala yani gün yüzüne çıksın
1: aslında.
0: Tabii yararlansın diye böyle bir şey yaptım.
1: Tabii ki kendi disiplininiz içinden profesyonel bir yaklaşımınız var. Fakat insandan insana bir temas ve köprü aynı zamanda edebiyat. Ne olursa olsun oğluyla mektuplaşan bir adamın mektuplarını aslında elden geçiriyorsunuz, gözden geçiriyorsunuz. Siz doğrudan kendiniz burada neyle karşılaştınız? Hem ele aldığı şeyler bakımından hem dile getiriş biçimi bakımından. Nasıl bir Rıza Tevfik'le karşılaştınız?
0: Az önce söyledim ben yani bu bana intikal eden işte terekeden çıkan evrakı, mektupları değerlendirdim. İşte bir kısmını o kitaplar basın. Bir de bunların dışında Rıza Tevfik'in mektupları adıyla 2016 yılında Ankara'da Atatürk Kültür Merkezi tarafından yayınlanan bayağı hacimli bir kitap yayınladım. Aşağı yukarı orada da bir 150 kadar mektup ve onlar mesela o yılların Osmanlı Devleti'nin Türkiye'nin kalbur üstü şahsı mesela Sayit Halim Paşa'ya yazılmış mektuplar vardı. Ne bileyim İbnül Emin'e yazılmış mektuplar. Halide Edip'e yazılmış mektuplar gibi yani gerçekten Ferit Kam'a yazılmış mektuplar. Şimdi hepsini şey yapamıyorum.